0: kalktığı, öngörülebilirliğin neredeyse hiç olmadığı bir yere doğru sürükleniyor şu anda. Fakat aynı Amerika Birleşik Devletleri bizim bölgemizde ilginç bir strateji izliyor. İşte hepimizin takip ettiği gibi askerlerini çekiyor, bölgedeki sorumluluklarını azalttığını, bundan sonra bölgesel aktörlerin orada bir denge kurması gerektiğini söylüyor. İsrail'in yeniden söyleyelim, o işte feryadı, ben işte tehdit altındayım, Türkiye beni tehdit ediyor diye her gün kendi medyasına, strateji merkezlerine düşürdüğü notların anlamına biraz da buradan bakmak lazım. Yani İsrail şunu söylüyor: sen buradayken ben kendimi daha güvende hissediyordum, en azından belli alanlarda, ama bugün beni bölgesel aktörlerin insafına terk ediyorsun. Beni bölgesel aktörlerin insafına terk etme. Yani böyle bir şey de var, böyle bir denge de var. Suriye'ye olan saldırganlığı, Türkiye'ye olan saldırganlığı, Suudi Arabistan'la arasındaki mesafenin, az önce anlatmaya çalıştım, arkadaşlarım da katkı sağladılar. O mesafenin artması ve bölge anlamında baktığımızda sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile bir daha net bir ittifak halinde olması bize bunu da söylüyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel yükümlülüklerini tamamen terk ettiğini söyleyebilir miyiz? Elbette hayır. Böyle bir sürecin kolay olacağını söyleyebilir miyiz? Buna daha da kuvvetli hayır. Özellikle Irak sahasına baktığımızda bu işlerin düşündüğümüz kadar kolay olmadığını, bu sefer İran tarafından bakalım. İran'ın özellikle Irak'ta yerleşik hale getirdiği, hatta neredeyse devlet haline getirdiği bir takım unsurların sistemden çekilmesinin veya meşru bir zeminde siyaset yapabilmesini sağlamanın da hiç kolay olmadığını söylemek lazım. O bakımdan hani Amerika çekiyor gidiyor, bu tahta bavulunu alıp Haydarpaşa garından yola çıkıyor falan anlamı da gelmiyor. Yani bu bambaşka bir hal, ama yine de İsrail diyor ki ben burada yalnız kalamam. Çünkü ben senin verdiğin destekle, askeri varlığın kadar, yani şimdi Suriye'deki, Irak'taki Amerikan askeri varlığının hatırı sayılır bir askeri varlık olduğunu belki söyleyemeyiz, ama psikolojik anlamda önemlidir orada olması. Orayı terk ediyor olma ihtimali ya da çekilmesi de önemli. Ben İsrail'in kaygıları ve üretiyorsa böyle komplolar, senaryolar, arka planında böyle bir ruh hali olduğunu düşünenlerdenim.
1: Teşekkür ediyorum. Bu esnada Profesör Doktor Esat Arslan da aramıza katıldı.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'ne inen uçak gibi iniyorum ve oturdum.
1: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.
3: Kaçırılmayan komutanım.
2: Bir uçak. Evet,
1: sağ olun.
2: Evet,
1: bu arada
2: güzel ekibi.
0: Bizim kokpitte sorun yok komutanım.
2: Evet, selam.
1: İsrail medyası şöyle bir haber geçmiş. Netanyahu Fly Dubai uçuş olayının ardından Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı diye. Trump'la da bir görüşmenin yapabileceği ifade ediliyor. Hocam siz geldiniz, yerinize yerleştiniz komutanım, ama
2: Cezayir Hasan Paşa defterimi açayım bakayım ne yazıyor burada.
1: Ne yazıyor defterinizde, bize
2: bu Cezayir Hasan Paşa biliyorsun aslan terbiyecisi bu. Çok önemli. Biz de önemli bir şeyin altını
1: bu
2: çizelim.
1: Sabah bu uçuş olayını duyduğumuzda işte pilotlar arasında kavga dendi, kokpitte arbede dendi, çok şiddetli arbede dendi. En sonunda bir terör saldırısı girişimiydi. İki pilot kavga ederken
2: ben
1: bir yolcu
2: baktım.
1: İndirmiş uçağı Salimen'den.
2: Evet, çok güzel. Ben oraya çıkacağım. Çıkmadan önce bazı bilgileri aktarayım. Ondan sonra da orada
1: tabii,
2: ifade
1: olur,
2: edeyim.
1: Nasıl arzu
2: şimdi uçak öyle İsrail'den kalktı. Doğru bir bilgi. 15.10'da Abu Dhabi'ye indi. 4 saat kaldı. Geri döndü. Mossad Başkanı biliyorsunuz. Çok herkes biliyor. Burada da söylenmişti. Yani biz gidiyoruz biliyorsun. Roman kardeşlerimiz. Onun da ismi Roman. Yani bizim şeyde olabilir. Roman Goffman ismi. Şabak da yanındaydı. Yani tam bir güvenlik operasyonu bu. Yani biz böyle baktığımız zaman tam bir güvenlik operasyonu diyelim. Tabii
1: ne demek güvenlik operasyonu?
2: Bunun altında bu bana kalırsa 3 tane kriz üst üste geldi. Bütün arkadaşlarla, kıymetli arkadaşlarımıza mutlaka bir brainstorming season yapabiliriz. Yani bu konuda beyin fırtınası oturumları. Hatta biz
1: hocam İngilizcesini söyleyip Türkçesini söylemezseniz izleyicilerimiz sitem eder.
2: Beyin fırtınası oturumları dediğim çok önemlidir. Benim de bu konuda çok makalem vardır. Yani buluş fırtınası oturumları. Çünkü neticede bulgular üzerinden bir çalışma yapıyoruz burada.
1: Buyurun.
2: Yani bulgu acaba olsa olsa metodu vardır askerlikte, böyle olabilir diyoruz. Ama ben biliyorsunuz 30 yıllık da uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi hocasıyım. Şimdi 27 Eylül'de Netanyahu'nun uçağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizlice inmişti. Bunu haber olarak mutlaka Sena sunmuşumdur. Çünkü 3

0: kriz üst üste geldi bundan sonra. Bunlardan bir tanesi, Haaretz'i takip edenler mutlaka bilir. 7 Ekim uyarısı krizi geldi ki Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed 7 Ekim'den 1,5 hafta önce, ben şimdi rakamları 10 günde olabilir, 11'de olabilir, öyle biraz hafta deyince şey yapıyor. Zayed Gazze'den saldırı gelecek diye uyardı. Uyarmıştı diyelim biraz. Yani Nasuh Bey daha iyi bilir onu. Onun için Ankara'dan ona da bir selamlarımı gönderiyorum. Nasuh Bey'e.
1: Estağfurullah, buyursunlar.
0: Ama Netanyahu bunu orduya ve Şabak'a bildirmemiş. Şabak'ı biliyoruz herhalde, FBI yani İsrail. Şimdi Netanyahu Abu Dhabi'ye gidip Bin Zayed'den ben uyarmadım diye yalanlama istemiş. Bu bir bayağı bir şey. Hani biz ne diyoruz? Crisis management. Yani kriz yönetimi. Tabii bir başkası Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, ABD'den çok güzel ballı börek, biliyorsun o dünyanın üzerine ellerini koyduklarından bu yana yapılan en güzel 44,5 milyar dolarlık silah alıyor. Hocam sen bunu nereden öğreniyorsun? Biz açık kaynaklardan öğreniyoruz. Nereden öğreniyoruz? PBS dediğimiz Planning, Programming, Budgeting, Applying System var. Yani Amerika bütçesine bakıyoruz. Değil mi efendim? Amerika bütçesinde girene çıkana bakıyoruz. Değil mi hocam? Yani yerli kaya burada. Tamam, yerli kayadan bir şey yapabiliriz. Tabii İran'da Hürmüz'ü kapatırım diyor. Ki onlarla ilgili bilgiler de şey yapacağım. Tabii İran yıprandığını söyleyebiliriz. Ama İran yıprandı diye, yani bugün Irak'tan asker çekmesini biraz sonra konuşacağız. Irak'tan asker, yeni bir yığınaklanmayı ortaya koymamız lazım. Kanal 14'e bakıyoruz. Ben çok seyrederim onu. İsrail basını. Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'nde sadece Bin Zayed'le değil 9 ülkenin temsilcisiyle görüştü. Kim bunlar? Suudlar, ABD en önemlisi biliyorsunuz. Hani Netanyahu içeride dinleyenler. Fas, değil mi? Yani Birleşmiş Milletler'de hani Türkiye'ye böyle salladığı zaman, değil mi? Efendim, şimdi biliyorsunuz bayağı ciddi bir şekilde Tayyip Bey'i aynı şekilde Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi, bunlar ikisi farklı şeylerdir. Kuveyt, Bahreyn, Libya, Umman, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le gizli toplantı yaptığı konusunda ben çok klasik bir laf söylerim, duyumlar var.
2: Ne demek?
0: Duyumlar var deyince yani olması muhtemel demektir. Yani bu konuda özellikle şeye baktığınız zaman Wall Street Journal'a efendim, Haaretz'e falan baktığınız
2: zaman. Hocam bütün bunların bu uçakta yaşananlarla ilgili
0: ne ilgisi var? Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi Trump'ın baskısı var. Yani hepsini, çünkü biz burada dedim ya bulgularla şimdi nereye tabii, çıkacağımızı buyurun. İfade etmeye çalışacağım. İbrahim anlaşmaları genişletin diyen bir Trump faktörü var Abu Dhabi'ye, bu arkada topladığı insanlar. Filistin'e ekonomik paket verin, İsrail'e ticareti kesmeyin diyen bir Trump faktörü var. Ve de bugün de Irak'tan çekilen, bakın o Irak 2024 konuşuruz, ben birkaç televizyonda dolaşıp geliyorum. Son size, son seferim ama bilmiyorum, gece başka bir şey olabilir. Hep şunu söyleyeyim. Biden'la anlaşması değil mi efendim? 2024'te, çünkü nedir? Amerika Birleşik Devletleri, ben 2 yıl yaşadım orada. Amerika Birleşik Devletleri bir proje devletidir. Yani o gün efendim Biden gider, efendim Trump gelir ama bu işler olur. O cepheyi de yaptıktan sonra ben İran'a baktım. Hatami'l-Enbiya'da ne yapılmış değil mi? Yani özellikle Pastrana, yani Sepa Pastrana, İnkilab-ı İslami ve Hatem-ül Enbiya ne demiş diye. Ona baktım. Bu konu orada da şey yapılıyor. İran bunu konuşuyor. Bazı bölge ülkeleri ABD'yi İran'a karşı askeri saldırıya başlamaya teşvik ediyor.

0: Yani bu farkındalığı ifade etmemiz lazım. Bu ülkeler, biraz evvel saydığım ülkeler, ABD'nin kendilerini, ben şu andaki İran'dan aldığım şeyi söylüyorum, bölgede güçlü ve saldırgan bir İran ile yalnız Fasya'dan şey yapıyorum, bırakmaması gerektiğini düşünüyor. Bu ülkelerin İsrail ile yaptığı görüşmelerde artmış durumda olduğunun farkındayız diyorlar. Ve İran bu görüşmelerden haberdar ve Netanyahu'nun Abu Dhabi'deki toplantısını kastediyorum tabii. Bu kapsamda gerçekleştirildiğini, devamı olduğunu ifade ediyorum. Yani bu ülkelerin İran'a karşı hareketleri herhangi bir çatışmanın başlaması durumunda üst düzey yanıtlarla karşılaşacak diye. Onlar da, yani bu bizim çok önemlidir, bu Arnold Joseph Toynbee'nin challenge and respond, yani hep bize şey nedir? O da şu, yani onu ifade etmeye çalışıyorlar. Meydan okumaya karşı mukabeleyi bilmişsin. Yani misliyle mukabele ederiz diyorlar diyerek burada kesin.
1: Peki. Bir yandan gelen yine...
2: Hüseyin abi, katkı sağlayabilir miyim?
1: Tabii, hemen çok kısa bir şey aktaracağım. Ondan sonra size geleceğim. Jerusalem Post'a yine konuşan bir İsrailli yetkili. Az önce konuştuk ya Suudi Arabistan'la normalleşme vesaire diye. İsrailli yetkililer Suudi Arabistan'ın İsrailli sivillerin kurtarılması için düzenlenen uçuşu onaylayacağından emindi. Ancak bu gerçekleşmeyince şaşırdı diyor Jerusalem Post. Suudi Kraliyet ailesine yakın bir kaynak Jerusalem Post'ta konuşmuş ve demiş ki İsrail'in normalleşmenin zorla sağlanamayacağını anlaması gerekiyor diye bir açıklama yapmış. Buyurun lütfen.
2: Evet, ben aktarmıştım ve öyle bir normalleşmenin zemini olacak gibi de görünmüyor. Şimdi değerli komutanımızın aktardığı o görüşme iddiası İsrail Kanal 14'te var sadece ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir üst düzey yetkiliye dayanıyor. 10 ülke, işte ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden dışında, ülkeleri de hızla söyleyeyim: Suud, Fas, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Libya ve Umman. Ancak Suudi Arabistan'da üst düzey bir yetkili de böyle bir görüşme olduğu iddiasını reddetti. Evet, zaten aynı kaynak bu haberde ona da yer vermiş durumda.
1: Evet. Teşekkür ederim. Komutanım, biz bu konuyu kapatıp diğer konuya geçeceğim ama bu görüntüleri sizden yorumlamanızı isteyeceğim. O yüzden gelebilirseniz biz siz gelmeden bir parça kendi aramızda, çünkü bunun bölgesel yansımalarını konuştuk ya da seçimle bağlantısını. Arkadaşlar getirirler hemen. Uçak belirli bir noktadayken alçalışa geçiyor ve sonra işte orada bir yolcunun uçağın çakılmasını engellediği ifade ediliyor. Kendi ifadesi böyle. Bu görüntü de simüle edilmiş bir görüntü. Evet, o uçakta ne yaşandığını anlamak istiyoruz.
0: Zaten burada yazıyor burada. Yani
1: ne oluyor burada? Yani, biz ne anlayalım görüntüden?
0: Yani anladığımız şey şu. Bakın, bir harita vardı orada. Orada bir şey göstermem lazım. Demin iki tarafı gösteren çok güzel bir harita vardı.
1: Flight radar.
0: El yattı. Yani bu şurası, şu uçuş güzergahı çok gizli yapmaların sebebi Husilerin balistik füze bile attıkları için, Husiler diyoruz Abdülmelik El Husi'nin arkasından gidenler diye ifade etmek istiyorum. Bakın, bu uçuş güzergahı Suudi Arabistan, ay buraya çıkmayayım ya, dur, bir çubuğum yok o zaman uzaktan.
1: Hemen
0: böyle
1: arkadaşlar getirecek yapayım. Şimdi
0: bakın, burası El Yat limanı, şurası El Yat. Biliyorsun Husiler burayı, El Yat'ı gemi giremeyecek duruma getirdiler. Bakın bu onun üzerinden buraya kadar giden, bakın şöyle biz yaparız. Yani Yemen'den şöyle yaptığınız zaman bu uçuş güzergahının, efendim, ay çok teşekkür ediyorum ben. Çubuksuz, çarıklı erkanı harp derler sonra, biz çubuklu erkanı harbiz. Onun için söyleyelim. Şimdi bu El Yat limanının en büyük şeyi, yani İran'ın müttefiki, bizde de çok şey yapıyorlar. Ve proxy war. Ya proxy değil, müttefik diyorlar onlar. Yani ittifak sahibi oluyor. Yani Husiler burayı giremez hale getirdiler. Sadece burası değil, Babil Mendebi de aynı şey.
1: Evet.
0: Yani meydan okudukları zaman yerine getirenler ve bu uçuş güzergahı, yani şuraya koyduğunuz zaman, yani Husiler diyelim gene, bunun içinde kalıyor. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Hani siz şey yapıyorsunuz ya, bu konu Sena gizli gitmesinin, efendim, ortası zaten bu demin gösterdiğiniz şeyde.

0: O simti intelligence'dır. Yani intelligence ne demektir? Değil mi efendim? İstihbarat demektir. Overseas intelligence'dır. O siteye ben de bakıyorum. Hindistan'ın overseas. Yani nedir? Overseas, deniz aşırı istihbarat dediğimiz olay Hindistan'a göre. Bunu biz Amerika'da da çok kullanılır, şeyde de kullanılır. Overseas intelligence. Yani benim değerlendirmem bu. Hiçbir yerden şey almadım. Çünkü ben açık kaynaklara bakarak şey yapıyorum. Bu olay Husilerinden endişe ve kaygıyı taşıyan.
1: Tamam. Peki diğer görüntüye geçelim. Burada anlatacaklarınızı tamamladıysanız hocam. Evet, onu da açabilir miyiz arkadaşlar? Bize orada anlatır
0: mısınız? Hayır, siz
1: hocam?
0: Fon konuşuyordunuz. Niye buna döndünüz?
1: Evet, onu da konuşuyoruz. O da gündemimizde. Birazdan onunla
0: fonlar,
1: da geçeceğiz.
0: Ben bakıyordum böyle. Fon falan konuşuyor.
1: Buradan bu evet. Görüntüden ne anlıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ne oluyor yani burada
0: yani
1: da böyle
0: şimdi,
1: bir şey?
0: Bakın 14.125 feet bayağı ciddi aşağıya bir feet. Üçe böldüğünüz zaman bizim ne olur herkes bilir. 30.000 feet'in üzerinde uçarız. Yani 33.000'de uçarız. Bakın getirin tekrar başa getirin simülasyonu. Orada şey yapacağım. Bak bunu anladık değil mi efendim? India Today, Overseas Intelligence.
1: Acaba açık kaynak anlamına da gelir mi? Open source
0: yani mı? Yok ya, yani, overseas. Peki. Yani deniz aşırı şeylerde açık kaynak tabii. Bu şey gazete yani. Tabii ki sizlerin yaptıkları gibi, bizlerin yaptıkları gibi. Bakın burada bir de 30.000 feet var. Bakın evet. Orada. Yani uçağın normal uçması gereken yerden alt seviyede uçmayı yeğlemiş bir oldu. Bakın ne diyor? 14.125 fite indi diyor. Kaç saniyede?
1: 29 saniyede.
0: Evet. Yani bu bizimkiler Türk yazmış ama saniye değil bu. Bir başka bir şey şimdi söyleyeceğim.
1: Bu bizim de India Today'in hazırladığı bir
0: India
1: simülasyon.
0: India Today yani 5.22 saati
1: tamam,
0: de
1: burada
0: koymuş.
1: Burada ne olmuş uçağın içinde yani, de böyle olmuş?
0: Yani bu benim şahsi kanaatim söylüyorum. Ya kavga etmiş de bilmem ne işte efendim akşam barda içmişlerdi falan. Bunlarla alakası yok. Bu tamamıyla aldıkları bir istihbaratın uçak tarafından efendim ortaya konulmasından kaynaklı. Yani siz indiremezsiniz yani. Efendim iki tane yolcu kavga etti. İşte görüyorsunuz mesela yer kavgasından falan uçtuğunuz uçaklarda görüyorsunuz.
1: Bunu bu indiremez mutlaka mi? Yolcu bunu kendisi işte dalış anındayken durdurup bu hale getirmiş. Öyle söylüyor.
0: Ben şimdi bu uçağın doğrusu tarifeli bir uçuş değil. Yani o şekilde şey yapıyorlar. Lanse ediyorlar ama ben bunun doğrusu tarifeli bir uçuş değil yani. Yani in kalk falan değil.
1: Fly Dubai uçuşu hocam.
0: Dubai uçuşu da yani bu nasıl kaç kişi bindi manifestosunu görmedim. Bunun konuda şey yapamam. Yani uçağın manifestosunu görmem lazım. Yani bu uçakta kimler bindi?
1: Yüzden fazlası İsrail'i, 150 yolcu var, 30
0: yani
1: çocuk
0: işte
1: var.
0: Onu uçağı bilmiyorum. Yani kişilerin, ben de Tansu Çiller'in uçağında uçtum. Amerika'ya gittim, kaç defa gittim geldim. Yani bunlar çok farklı şeyler.
1: Peki. Anlatabildim mi? Teşekkür ediyorum. Böyle bakalım. Şimdi şu artık diğer başlığa da yavaş yavaş geçiyorum arkadaşlar. Buyurun.
2: Tespit edilemeyen konu, öngörülemeyen şu olmuş gibi ilk analizlere göre İsrail'deki. Şimdi İsrail'den giden uçuşları Ulaştırma Bakanlığı oradaki kontrol ediyor. İsrail uçuşlarının hepsi Shin Bet'in yani iç istihbaratın kontrolü altında. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nden olan bazı uçuşların yapılmasını istememişler.
1: Evet, sonrasında bundan devam eden uçuşları evet istememişler. Ama yani bu bir tarifeli, yani tarifeli en azından yolcu taşıyan bir uçak evet diye söylendi.
2: Ya orada işte hikaye hep yani olası senaryolarda istihbarat çalışırken ya bu arada Mossad'da genel uluslararası güvenlik tehditleri ve terör tehditlerine odaklanıyor. Ya orada öngöremedikleri bilfiil bir hava yolunda çalışan, yabancı hava yolunda çalışan bir pilotun böyle bir saldırının içinde olması gibi. Yani ne olursa olsun işte bu bir sahte bayrak operasyonuydu ya da değildi ya da şöyleydi ya da böyleydi ama orada kullanılan senaryo ve öngörülemeyen, üstünde çalışılmayan, çalışılmadığı iddia edilen hikaye dediğim gibi yabancı hava yolunun yabancı pilotu. O konu.
1: Ama pilotlar da kontrollerden yani bu pilotun evet, bunu yapabileceğini nasıl yani neticede bu kadar kolay değil öyle değil mi yani alıyorsunuz
2: tabii, yolcu uçan şeyi. Tabii bir de ne olursa olsun her ne yaşanırsa yaşansın. Şimdi burada siz biraz önce bahsettiniz hı hı. ya Suudi Arabistan'ın izin vereceğini düşünüyorduk diyor İsrailli yetkililer emindik evet. gibi. Ya normal şartlar altında olağanüstü durumlarda birbirleri arasında husumet

0: Ama burada
1: Yunanistan'da
0: böyle bir şey
1: o deprem dönemini falan düşünün. Ya ama burada işte güvenler o kadar kırılmış ki, o kadar aslında yani uzlaşmaz ayrılıklar
2: şey
1: var ki.
2: Onay verseler de bugün gün içerisinde bunu bir uçak diplomasisi olarak konuşmaya
1: tabii
2: başlayabilir
1: ama
2: mi
1: işte bu bile yaşanamıyor. Yani İbrahim Anlaşması'nın geleceği hakkında ve Suudi Arabistan'ın dahil olmasıyla ilgili de bana kalırsa bu bir ipucu veriyor. Olağanüstü bir durumda dahi işbirliği yapılamıyor. Yapılamıyorsa zorla diyelim o anlaşma imzalandı. Hakikaten şu veya bu şekilde ne kadar bir anlamı olur, nereye gider bunu gösteriyor aslında o.
2: Teşekkür ediyorum.
3: Bir de UTC var, onu da söyleyelim. Çok faydalandım, çok müstefit oldum. Onu düşünmek lazım. UTC de orada bir UTC lafı var. Demin o simülasyonu bir daha koyarlarsa o da sevgili izleyicilere buraya doğru geçtiyse biraz sonra onu da söyleriz.
2: Simülasyonu mu istiyorsunuz?
3: Evet, tamam. Tamam, o zaman bilmiyorum nasıl bindirdiler tabii onu. Evet, deminki bir simülasyon bunu gördükten sonra. Ben bunu görmemiştim.
2: Bu uçak içi görüntüler işte.
3: İran'dan Rızai'nin açıklaması var. Ben onu sonra söylerim. Şimdi bakın UTC var. Bunu da bütün sevgili izleyicilere ifade edeyim. Bu Universal, bu saat için kullanılan bir şey. Onu söylememiz lazım. Coordinated Universal Time diye. Coordinated'i en sona sokulmuş. Yani eş güdümlü evrensel zaman dediğimiz bir olay. 5.22 falan deyip de Türkiye Bağdat'a göre hesaplamak lazım. Abu Dhabi'ye inişi 15.10 gibi bizim saatimize göre. Yerel saate göre 11.10. Onu arkadaşlar ya bizdeki yerel saati söylememiz lazım.
4: Peki. Evet. Şeyle ilgili çok bir cümle.
1: Buyurun, alayım.
4: MGK kararlarına yansıyan bölge ve özellikle terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyle ilgili bir ifade var. Bir ya da iki MGK kararı sonrasında ya da hani sonuç bildirgesinde çok daha böyle pozitif süreci bambaşka bir evreye iletebilecek bir teyit tescil mekanizmasının işletildiğine tanık olabiliriz. En azından bizim ve bölgemiz açısından iyi bir haber olduğu için.
2: Şimdi ekranda bir son dakika gelişmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay'ı kabul etmiş. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Onu da aktarayım. Bir böyle AK Parti'ye geçecek mi, geçmeyecek mi diye. İç siyaset, dış siyaset her şeyin birbirine girdiği günler.
1: Cem Tugay'ı alsınlar da kurtulalım ya. Allah aşkına.
5: Çarşamba
2: akşamları ne konu? Her şey olabilir bir akşam.
5: Bombaları patlatıyor. Mansur Yavaş'la.
2: Mansur Yavaş'la yine beraberdik. Mansur Yavaş'ı kabul etti. Demek ki Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlarının kabul akşamı çarşamba akşamı. Ben artık öyle anlıyorum.
5: 9 Eylül'dü.
2: Evet, evet. Şimdi de Cemil Tugay'ı kabul etti.
5: Son derece önemli herhalde Cemil Bey'in yani AK Parti'ye geçecek mi geçmeyecek mi tartışmalarından
1: bence
5: sonra.
1: Bence Cemil Bey zaten geçti de ruhen alan
5: sanki
1: var
5: öyle, sanki öyle bir durum var. Mansur Bey için denilmiştik ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı'yla görüşür. İzmir Belediye Başkanı da görüşür tabii öyle bakarsanız. Ama bu görüşmeler yeni parti açısından çok hayra alamet görüşmeler mi tartışılır. Muhtemelen bundan sonra bir AK Parti'ye geçiş çok büyük bir sürpriz olmaz diye düşünüyorum.
2: Bağımsız şu anda değil.
5: Evet, şu anda bağımsız. CHP'den istifa etti.
2: CHP'den parti kurulmadığı için istifa etmişti. Yeni parti yani kurulmadığı için. Yeni parti kuruldu ama yeni partiye geçmedi. Şimdi Erdoğan'la görüştü. Bakalım, bilmiyorum. Başka bir bilgi var mı acaba, nasıl Güngör bu kabul sürpriz bir görüşme?
5: Başkanlığı bir açıklama yapabilir.
2: Belki de bir gelirse ona da bakarız.
5: Bilmiyorum ama önemli.
1: Cemil Bey'in bakışları yalnız daha farklı. Mansur Bey'in bakışları
2: daha farklı. Dikkat etmemişim. Tutkun, evet. Meftun. Daha nasıl sizce?
5: Meftun diyor.
3: Çok güzel.
1: Gerçek bir sevgi ve alakayla bakıyor.
2: Muhabbetle bakıyor.
3: Evet. Cumhurbaşkanı.
1: Cumhurbaşkanı
2: tabii ki ama yani kıyas edince diyor Sezin Hanım anladığım kadarıyla.
1: Evet.
2: Daha mı farklı geldi bakış?
1: Evet, biraz daha farklı geldi beden dili açısından. Ya daha hazır Cemil Bey. AK Parti açısından bakarsak tabii ki Cumhurbaşkanı karşısındaki
2: siz
1: o başkan.
2: Daha hazır deyince Mansur Yavaş da hazırdı ama Cemil Tugay daha hazır
1: daha
2: gibi
1: hazır
2: bir kıyas da çıkabilir
1: AK Parti'nin onu alacak olmasından daha hazır geliyor bana Cemil Tugay.
2: Hızlıca bir Ankara'dan yorum alayım. Madem öyle fotoğraf üzerine konuştuk.
4: Ankara bilir.
2: Ankara bilir.
6: Sinan sen benden önce davrandın çünkü. Pardon.
3: Evet, evet. Buyurun komutanım. Ankara biz bir şey söylemeyiz. Kulisler sende.

0: Yok yok, aman estağfurullah. Sena, sen erken davrandın, bana gelmişti, tam ben de bakıyordum bu arada. Ancak tabii Sezin Hanım'ın söylediğine şöyle katılmamak mümkün değil. Yani şu kare özellikle, hani iki kareden bir tanesi, hayli sıcak bir kare. Tabii bu kareler servis edilirken de buradaki arkadaşlarımızın her birinin bir iletişim tarafı da var elbette. Özenle seçilmiştir elbette bu kare. Yani onu yansıtacak
1: İki elle
0: biçimde
1: sarılmış.
0: seçilmiştir. O yakınlığı
1: O
0: yansıtacak.
1: şey
0: Evet,
1: tokalaşma
0: yani
1: anı
0: şu, evet,
1: için.
0: tamam.
1: Hakikaten bu görüntü değil. Bu görüntü.
2: Bu evet.
0: Bu normal, hani bir görüşme sonrası verilebilecek herhangi bir kare, ama şu görüntü farklı. Cumhurbaşkanı'nın da tebessümü var. Başkanın, Sayın Cumhurbaşkanı'na bakışı var. Yani daha böyle beden dilinde uzman birisi olsa daha farklı şeyler söyleyebilirdi, ama herhalde bizim söylediklerimizle kifayet eder. Mansur Bey'den daha hazırdır değildir meselesini burada elinde olmadan tebessüm ettim. Tabii bilmiyoruz, Mansur Yavaş'ın şu anda öyle bir eğilimi olmadığına dair bir bilgi var elimizde. Bu ne kadar öyle sürer, ne yapar onu da bilmiyoruz. Bu bir katılımın şeyi midir, öncülü ya da öncüsü müdür? Doğrusu bunu da bilmiyorum. Ama şu haliyle bu saatte yapılan bir görüşme zemini nedir? Elbette İzmir'le ilgili projeler ve benzeri konular da mutlaka konuşulmuştur, ama devamında böyle bir şey gelecek mi? Bunu ben de en az sizin kadar merak ediyorum. Ama katılırsa da ben kendi açımdan söylüyorum, sürpriz olduğunu söyleyemem.
1: Katılırsa AK Parti'ye buna şaşırmazsınız yani.
0: Evet.
3: Çok güzel.
1: Peki bunun gerekçesi ne olabilir sizce? Yani bir görüşme var deniyordu. Cemil Tugay işte çeşitli projeleri var yapamıyor gibi iddialar vardı. Bunlar mı olur
0: Şöyle
1: gerekçe?
0: bir stratejiden söz ediliyor. Onu da yeri gelmişken aktarayım. Yani İzmir'de belediye başkanının kim olduğuna bakılmaksızın, hani oraya hizmet götürülmesinin seçmen nezdinde de ciddi bir karşılık bulacağı. Yani burada bu projeler üzerinden konuşulup böyle bir takım alanlarda da çok hızlı hamleler, adımlar da atılabilir. Cemil Tugay katılmadan da olabilir bu. Ama dediğim gibi, hani şu kare olmasaydı henüz katılımla ilgili bir şey söylemeyecektim, ama o kare böyle bir şey çağrıştırmış olabilir benim zihnimde de.
3: Evet.
0: Ama İzmir'in projeleri, ihtiyacı olan acil projeler üzerinden yapılmış bir görüşme olarak da bize açıklanabilir birazdan. Hani detayları anlamında söylüyorum.
1: Yani bahsettiğimiz yer İzmir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılması demek ne demek Gürkan Bey?
4: Hayatın doğal akışına uygun olmayan bir durum. Siyasi dengelere baktığınız zaman İzmir kaç seçimdir, değil mi? CHP'nin kale şehri. Hizmet görmediği halde, genel kanı olarak söylüyorum, ben İzmir'de yaşayan biri değilim ama genel kanı, hizmet de görmüyor ama İzmir seçmeni düzenli olarak CHP'yi orada hep
1: Yani
4: birinci parti
1: İzmir'de kime
4: yapıyor.
1: sorsanız hakikaten
4: O
1: İzmir'in
4: aradaki
1: hali hal
4: fark
1: değiller ama yine
4: giderek
1: CHP
4: azalmakla
1: veriyor.
4: beraber yine de CHP'nin kale şehri İzmir. Şimdi bana biraz da şöyle bir tabloyu...
0: Gürkan, Burhan Özfatıra'dan sonra hatırlamıyorum ben,
4: Evet
0: sen hatırlıyor
4: evet.
0: musun?
4: Yani
0: Ben de
4: Burhan
0: hatırlamıyorum.
4: Özfatıra da
0: Burhan
4: özallı
0: Öz...
4: yıllardan.
0: Evet, ondan sonra...
4: Hani 20'li
0: Evet.
4: yaşlar, 25,
2: Kendisi de vefat etti
4: kim
2: geçtiğimiz
4: hatırlayabilir
2: günlerde.
4: yani. Dolayısıyla çok eski bir zamandan beri diyelim. CHP'nin İzmir. Seçmenin hassasiyetleri o şekilde tezahür ediyor. Ama şunu da söylemek lazım herhalde. Bu başka belediye başkanlarında da gördük, bu CHP'den AK Parti'ye geçiş. Şu sebeple, bu sebeple, ama bu partililik, parti kimliği, ideolojinin son dönemlerde, son birkaç 10 yıldır göz ardı edilmesi, politik kimliğin o kadar da önemli değilmiş gibi sunulması, anlatılması ve bunun partilerde de, özellikle bu CHP gibi partilerde de kabul görmesi. Yani önemli olan kişidir. Politik eğilimi o kadar da anlamlı değildir, önemli değildir. Hatta sağdan da oy alabilmemiz lazım. O yüzden sağdan gelen isimleri de partimize katalım gibi bir eğilim. Parti kimliğini silikleştiren, sönükleştiren tercihleri öne çıkarttı. Şimdi siyaset Türkiye'de sert yapılır. Siyasi kavga sert bir şekilde yürür. CHP'liyseniz, hani ben yeni parti ile CHP'yi ayırmadan söylüyorum, bu konuşma bağlamında söyleyeyim. Yani bu bir kimliktir. Hani AK Parti bir şey temsil ediyor.
1: Tabii.
4: Cumhuriyet Halk Partisi başka bir şey temsil ediyor, ama İzmir gibi seçmenin düzenli olarak CHP'ye oy verdiği bir yerde bile bu kimlikler demek ki o kadar silikleşmiş, sönükleşmiş ki bir vadede geçebiliyorsunuz öbür tarafa. Hani geçmiş değil, yanlış anlaşılma olmasın. Olmuş bitmiş bir şey değil, ama başka yerlerde örneklerini gördük. Yani ben de nasıl uy gibi geçerse şaşırmam, o manada söylüyorum. Bu görüşmeler çok manası olmayan görüşmeler değil ama bir şey daha gösteriyor. Bu geçişler diyelim. Cemil Bey'in geçişi henüz gerçekleşmemiş durumdadır, altını tekrar çizelim ama bu geçiş eğilimleri, geçişler, kolayca geçmeler örneklerini çok gördüğümüz için söyleyeyim. Biraz da mesela CHP'nin, mesela yeni partinin adaylarını belirlerken bu ideolojik kimliğe önem vermemelerinin kendilerine ödettiği bedeller, maliyetler, biraz da öyle bakalım. Bunu kimileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için bile söylediler, söylüyorlar. Hani Anaplı geçmişlerden geliyor şeklinde Ekrem Bey için de söylenen laflardır. Bunların hepsi doğrudur, değildir ama bir doğruluk derecesinin olduğunu da kabul etmemiz lazım. Parti mücadelesi yürüyorsa bu bir program meselesidir. Bu bir duruş meselesidir, bir kadro meselesidir. Birlikte belli bir çizginin içinde hedefe ulaşma meselesidir. Bu artık eskisi kadar böyle değil Türk siyasetinde. Bunu kabul etmek lazım. Oradan oraya, buradan buraya, iktidardan muhalefete geçildi.
1: Ama iyi de muhalefetten iktidara artık geçiliyor. Yani İzmir'de İzmir seçmeni bu böyle bir şey, böyle bir geçiş olur ise şayet buna ne der?
4: Herhalde memnun olacakları bir durum değildir. Yani CHP'ye yani, oy vermiş ya da bugünkü yeni partiye oy vermiş bir seçmenin seçtiği belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi, dediğim gibi siyasetin sert yapıldığı bir zeminde bile bunun olabilmesi memnuniyetle karşılayacakları bir durum değil. Ama işte yapıyorlar bunu. Oluyor bu böyle. Şu sebeple, bu sebeple efendim işte şantaj oldu, tehdit geldi, bilmem ne geldi falan yani.
2: Burada pek öyle gözükmüyor.
4: Burada öyle bir durum da yok. Burada öyle bir durum da yok. Bu tarafta öyle bir durum vardır diye de demiyorum ama nihayetinde bu işler bu kadar kolay olmamalı.
2: Burada yani bu kadar şeyle muhabbetle bakmak.
4: AK Parti bir şey temsil ediyor. Bir kök gelenek var. CHP bir şey temsil ediyor. Onun da ayrı bir kök geleneği var. Şu sebeple, bu sebeple bu geçişler, bu temaslar bu kadar hani... Belediye başkanı, cumhurbaşkanı temasları ne kadar meşru, ne kadar doğru, mantıklı ise de muhalefet partilerinden CHP gibi, İyi Parti gibi muhalefet partilerinden AK Parti'ye geçişler de o kadar hayatın akışına uygun olmayan, ideolojik kimlik yokluğundan kaynaklanan, bu kimliklerin silikleşmesinden kaynaklanan bir garabet durum. Siyasette bir anomali. Normal değil bu yani.
1: Anomali mi bilirsin?
0: Sena, bir şey söylemek istiyorum.
1: Buyurun, tabii buyurun alayım, sonra Sezin Hanım'a geçeceğim.
0: Ya bölmeyeyim o zaman, daha sonra da söyleyebilirim.
1: Yok, buyurun alayım Ankara'dan.
0: Kulis bilgisi değil, merak etmeyin. Şimdi, tamam.
1: Belki şimdi hem,
0: şimdi hem yok ama muhtemel olduğuna dair öyle küçük bir not geldi bir arkadaşımdan. Sadece muhtemel yazmış.
1: Geçiş, AK Parti'ye geçiş.
0: Benim muhtemel de söyleyebileceğim bir şey. Evet, arkadaşımı da eleştiriyorum burada bu kulisi aktaranı. Muhtemel demeyi ben de söyledim zaten. Herkes de söyleyebilir bunu zaten. Ama şöyle bir şey var. Şimdi değerli komutanımız buradayken
4: benim kuvvetle muhtemel
0: savaş sanatlarından söz... Evet, yok kuvvetle muhtemel yazmamış. Sadece muhtemel yazmış da. Komutanımız buradayken benim savaş sanatlarından söz etmem biraz ayıp olabilir ama bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı.
3: Şimdi bizim... Evet.
0: Çok teşekkür. Buyurun komutanım.
3: Evet, Mao Çetung şimdi gibi Cumhurbaşkanı mesela... daha iyi biliyorlar harbi, onu söyleyeyim.
0: Evet. Yok gerçi artık bizdeki ne kadar bildiği tartışılır elbette ama.
3: Yani evet. Birçok er generalimiz var, televizyon ekranlarında izliyoruz. Onlar benden daha iyiler. Er generaller.
0: Yok
3: var.
0: Estağfurullah.
3: Askerlik, şimdi
0: Cumhurbaşkanı mesela... Şimdi Cumhurbaşkanı Ankara'da Mansur Yavaş'ı kabul etti 9 Eylül tarihinde. Tarih Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Sabah Anıtkabir ziyareti var, akşam resepsiyon var. Her ikisinde de Sayın Mansur Yavaş olmadı, katılmadı. O akşam Cumhurbaşkanı ile görüştü. Şimdi oradan sonra katılacak, katılmayacak. Şu anda o katılmayacak. Şu anda AK Parti ile ilgili öyle bir şeyi yok, niyeti yok. Yanında duruyor ama bence kaçırılan tarafı şurası ve Cumhurbaşkanı'nın siyaset kurduğu alanda orası olduğunu düşünüyorum. Benzerini İzmir için de söyleyeceğim. Yani rakibiniz kendi bulunduğu alandan çıkıyor. Rakibinizin kuvvetli bir unsuru diyelim, bir parçası diyelim Mansur Yavaş. Bunu Cemil Tugay için de söyleyebiliriz. Ve onlarla sizin aranızda bir yerde duruyor. Bu kimin için avantajdır? Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti açısından bir kayıptır. Ancak bu taraf, yani Cumhuriyet İttifakı açısından stratejik olarak bir kazanımdır. Yani ben ideolojiler, işte parti kimlikleri, programlar, bunlarla ilgili Gürkan'ın söylediklerini çok önemsiyorum. Bu doğru. Çok geride kalmamıştır. Hala bunlar da var Türkiye'de ama burada böyle bir şey var. Ya Cumhurbaşkanı siyaseti katmanlarıyla çalıştırabilen bir zihin dünyasına sahip benim okuyabildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın, Mansur Yavaş'ın bağımsız olmasının AK Parti'ye getirdiği herhangi bir olumsuzluk yok. Şu haliyle söylüyorum. Mevcut haliyle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yeni partiye kaybettirdikleri.

0: var. Sizden seçilmiş bir başkanı kendi saflarınızda tutamıyorsunuz. Ama o sebeple, ama bu sebeple, bu sizin hanenize başarısızlık olarak yazar. Eğer iyi kontrol edebilir, dengeyi oluşturur, İzmir ve Ankara'nın projeleri anlamında da katkılarınızı devam ettirirseniz de bu tarafa yazar. Yani böyle bir şeyi de aktarmak istiyorum.
1: Peki, buyurun Sezgin Hanım. Ya tabii bu seçimlere giderken eğer ki İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirler AK Parti'nin elinde olursa bir kere bu lojistik olarak bir kazanımdır. Yani o net. Her ne olursa olsun. Onun ötesinde ilk defa bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti olacak olması da bir deneyimdir. Bu da bir ucu açık bir durum. Şimdiye kadar evet hiçbir zaman AK Parti kazanacak noktaya gelmedi ama bir yandan da hep çok ideolojik oy verildi İzmir'de ve İzmir'de hep belediye başkanlarıyla ilgili genel olarak, yani özellikle Cemil Tugay'la da ilgili mutsuzluk vardı. Yani de altyapıyla ilgili sorunlar vesaire, hep bunlar gündemde oldu. Ayrıca Tunç Soyer'in hapiste olması, Cemil Tugay bir defa onu ziyaret etmek istedi. Onda da Tunç Soyer kendince halk sebeplerle istememiş oldu. Yani araları da iyi değildi. Bunlar da biliniyor. Yani o anlamda İzmir elbette ki CHP yönetimi için Kılıçdaroğlu döneminde de sonrasında da bir başarısızlık hikayesi. İzmir'den ne muhteşem bir belediyecilik hikayesi çıkabilirdi. Bu yapılmadı. Ayrıca da Cemil Tugay'ın seçilmesi de şimdi ister istemez bugün Yeni Parti'nin ve Özgür Özel'in bu sefer, yani Kılıçdaroğlu tarafına bu sefer fatura kesilecek durumda değil. Zaten onların artık siyasette bir geçerliliği yok. Bir şeyler yapıyorlar ama yani bir oy geçerlilikleri yok. Şimdi yani bu tabii ki yaralayıcı olur eğer geçerse. Bu fotoğraf bile, yani veya bu an bunun bu karenin veriliyor olması bile tabii ki yaralayıcıdır Yeni Parti için. Ama yani AK Parti için de lojistik kazanım veya ve ilk defa bir İzmir Belediye Başkanı'nın AK Parti olması dışında bir kazanım olur mu? Tersi de tepebilir. Bilmiyorum. Yani seçmenler çok negatif karşılayıp protestoya da kayabilirler. Veyahut da atıyorum İYİ Partili veya bağımsız, ya yani Yeni Parti de protesto haline geçebilirler. Bunları bilmiyoruz. Yani orada seçmen davranışıyla da ilgili bir laboratuvar deneyine geçilmiş olur.
2: AK Parti'ye geçerse.
1: AK Parti'ye geçerse. Ama her halükarda orada, yani şimdiden dediğim gibi, bu fotoğraf, bu belirsizlik, Cemil Tugay'ın zaten yani Özgür Özel'in de en fazla söyleyebildiği "ben eşine güveniyorum" diyor. Yani eşi onu durdurur. Eşine güveniyorum Cemil Tugay açısından. Yani Cemil Tugay geçmez, yapmaz diyemiyor da eşi...
2: Ben bu açıklamayı duymamıştım.
1: Evet, o öyle birkaç böyle öyle bir sözleri tabii, tabii. Var. Evet, eşine güveniyorum.
2: Yani çünkü Cemil Tugay geçebilir, eşi onu tutar gibi bir açıklama mı anlıyorum? Geçmek
1: ya
2: istersen.
1: Evet, ya eşi önüne set çeker, yani tepki gösterir gibi. Ama yani ama zaten oraya geldiyse artık yani geçsin, geçmesin. Ben onun için diyorum. Yani ruhen geçmiş bana kalırsa. Tam da bugünlerde bu fotoğrafı veriyor olması bence gene bunu gösteriyor. Yani artık bundan sonra tamamen mesela AK Parti, bence şu tarafından tartışmamız lazım. AK Parti Cemil Tugay'ı alır mı? Cemil Tugay geçer mi değil? Soruyu böyle sormak lazım.
3: Alır gibi görünüyor.
1: Alır ya, yani alırsa da işte bu bir kazanım mıdır, yoksa seçmenleri bambaşka yere mi iter?
2: Hayır, zaten ama sorulmuş ya, nasıl Partiye Güngör zarar sormuş. Verir. Muhtemelen veriyor. Yanıtını almış. Yani muhtemel yanıtını almış. Neticede bu olmayacak bir şey gibi de durmuyor şimdi bugünden, ben öyle anlıyorum. Olmayacak olsa hayır öyle bir şey yok denirdi zannederim.
3: Belli de olmaz. Belki yani merkez siyaseti, yani AK Parti'ye geçmesi halinde bile belki Tayyip Bey onu Ankara'da değerlendirebilir. İzmir başka bir isimle gidilebilir.
2: İzmir'i bırakır mı ya? Nasıl yani?
3: Yani Cemil Bey'in durumunu bilmiyoruz. Ne düşünüyor? İzmir'de mi siyaset yapmak istiyor? Ankara'da mı siyaset yapmak istiyor? Yani şimdi çok erken konuşmalar bunlar. Daha geçmemiş. Bir şey de olmamış. Sanki geçmiş gibi konuşuyoruz. Yanlış da oluyor. Ama gidişat oraya doğru. Bakın nasıl spekülasyon yapıyoruz. Bugün bu saatte de biraz yapabiliriz belki ama yarından sonra durum netleşir.
0: Evet.
3: Herhalde ama ben Özgür Bey'in bilgisiyle onayı dahilinde olduğunu zannetmiyorum bu görüşmenin.
2: Bu görüşmenin Mansur Yavaş görüşmesi.
1: O, evet.
0: Hayır. Tabii ki değildir. Evet.
2: Buyurun Asil Güngör, ekleyeceğiniz bir şey mi vardı? Turgay Hocam'a geçeceğim.
0: Ya sadece ben diyorum ki bakılması doğru olan yerin, ben kendim nacizane, şu an kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da Yeni Parti'de başkan olarak durmaması olduğunu düşünüyorum. Orada olmamalarıdır

0: şu andaki siyasi sonuç, yoksa bağımsız olmasını tekrar söylüyorum, burada bulunması açısından AK Parti'ye bence zarar değil, yararı var.
1: Bir de bu görüşmelerden sonra niye sosyal medyaları var, açıklama yapmıyorlar? Yani öyle bir resim çıkıyor ortaya.
2: Evet.
1: Niye yapıldı bu görüşme?
0: Öyle bir şey olsa biz ne konuşacağız ki Gürkan?
1: Yok yani.
3: Biraz speküle edilmesini bekliyorlar.
1: Ha, biraz spekülasyon istiyorlar.
3: Mansur Bey'de de öyle oldu. Ertesi yani, dün bir açıklama.
1: İzmir halkına
2: evet,
1: karşı
2: bir sorumuz
1: bir
2: var.
1: Olmadı, ne yaptınız orada? Nedir?
2: Bir açıklama
3: o da sosyal medyadan oldu zaten.
2: Şimdi bakıyorum. Bu arada bir saat önce de bu da önemli aslında. Cemil Turgay Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile bir araya gelmiş. Abdülkadir Uraloğlu'yla.
3: Daha öncesinde Murat Kurum'la.
2: İzmir'imizin öncelikli ulaşım konularını İzban metro projelerine ortak yaklaşım çerçevesinde değerlendirdik diye bir açıklama. Bu görüşmeden bir saat önce, yani Ankara'da hem Ulaştırma Bakanı ile görüşmüş hem de Cumhurbaşkanı ile görüşmüş. Belki de bağımsız kılıp İzmir'in projelerini mi görüştü acaba diyorum.
3: Ya bu transfer meselesi, yani belki hani milat olarak tartışılabilecek miladı Murat Kurum'la görüşmesiydi, hatırlayın. Yani muhalif parti, özellikle CHP ya da yeni parti doğrudan bu belediye başkanları nezdinde Murat Kurum'la, özellikle bu altyapı, yatırımlar, imar meselesi, işte konut vesaire gibi konularda görüşmeler olmuştu. Bu görüşenlerden bazılarının da sonrasında AK Parti'ye geçiş söz konusu olmuştu. Ben hani son tartışmalar AK Parti'ye ne tür bir maliyeti, ne tür bir yararı olur üzerinden bir soru soruluyor. Ben biraz hani Nasuh Güngör'ün çizdiği perspektife yakınım. O da şu, yani doğrudan geçilen parti mi yoksa bırakılan parti mi bu durumdan mesul? Biraz oraya bakmak lazım. Yani insanlar CHP ya da yeni partiye bu soruyu daha fazla sorarlar. Neden bu belediye başkanları sizin partinizle anılmak istemiyor ya da sizin partinizde kalmak istiyor? Biraz böyle tabii tartışmalı Üsküdar gibi ya da hani başkan vekilliğiyle devam eden belediyeleri bir kenara ayırmak lazım. Oradaki pozisyon, oradaki tartışmalar biraz daha farklı. Ama daha öncesinde de mesela İzmir Belediye Başkanı'ndan ziyade Cumhuriyet Halk Partili kimliğiyle çok daha fazla özdeş olan isimler de geçti. Örnek Aydın Belediye Başkanı. Hatta kendisine bir lakap takılıyordu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. O lakapla anlıyordu. Yani partiyle özdeş bir kimlik olması açısından. Sonrasında biraz daha muhafazakar ya da milliyetçi kimliğiyle bilinen Burcu Köksal Afyon'dan bir geçişi oldu. Tabii kendilerine soruldu. Bir takım isimler parti içerisindeki anlaşmazlıkları dile getirdi. Bir takım isimler bu ayrışma, mutlak butlan süreci ve sonrasındaki belli pozisyonlara mahkum bırakılmak ya da mecbur edilmek gibi bir takım koşulları gerekçe gösterdiler. Ama hani şu tartışmayı da yapalım, uzunca süredir de yapıyoruz. Siyasette bu bir anomali mi? Yani Gürkan Zengin'le biz yakın tarihe ilgi duyduğumuz için bazen ayrıştığımız yerler oluyor. Ama üzerine bolca tartışabileceğimiz somut veriler var. Yani anomali olarak da bakılabilir ama tarihte, yani çok partili hayattan bugüne kadar muazzam derecede birbiriyle imtizac etmeyen, birbiriyle anlaşması çok zor ideolojik pozisyonlardaki insanların yer değiştirdiklerine tanık olduk. Bu kimi zaman siyasi ikbal amacıyla, kimi zaman başka kişisel dürtülerle, motivasyonlarla olabiliyor. Bugün şaşırıyor olmamız muhtemelen bu ideolojik farklılıkların birbirinden hani gerçekten çok farklı kanatlarda yer alıyor olması. Ama bugün İzmir belki ve solla çok özdeş bir seçmen demografisine sahip ama biraz tarihe baktığımızda, tabii bunu söylerken şunu da ifade edeyim. Türkiye hala yani ideolojik olarak seçmenin karar verme mekanizmasında ideolojinin baskın olduğu bir yerdir. Onu ifade edeyim ama tarih seyrine baktığımızda 50'den özellikle 70'lerin ikinci yarısına kadar, 73 Ecevit dönemine kadar hep sağ partilerdi. İşte Demokrat Parti ve Adalet Partisi ile. Sonra ANAP'a kadar bir şey var, ara var. İşte ANAP ve DYP ile devam ediyor. Sonra yine Ecevit üzerinden CHP'ye akan bir teveccüh söz konusu. Bizi şaşırtıyor olan şey, evet, yani İzmir'deki bu seçmen demografisinin iktidara yönelik tutumunun çok baskın bir biçimde belli olması. En son seçimlerde mesela 2024'te biraz ara kapatılmıştı. Bu AK Parti açısından bir başarı olarak yorumlanmıştı. Ama yine mesafenin epeyce bir açık olduğu seçim sonucu söz konusu oldu. Ve Cemil Bey bir seçmen teveccühüyle buraya geldi ama belki işleri, evet, ben de ilk konuşulduğunda İzmir seçmen demografisi, CHP'nin buradaki varlığı

0: gibi bir takım parametreler üzerinden baktığımda biraz zor bir geçiş olacağını düşünüyordum ama sonrasında Cemil Bey'in adımları, işte bu tarafsızlık meselesi, herhangi bir işte bilgi verme ya da izin alma müessesesinden bağımsız bir siyasete girişmesi işleri onun açısından biraz kolaylaştırmış görünüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüyor olması da evet bu tırnak içerisinde ya spekülasyonları biraz daha somut bir yere getiriyor.
1: Bir tek anlamak istediğim, bu geçiş diyelim ki oldu, tamam. Hani eğer böyle bir gidiş varsa döneceksiniz İzmir'de belediye başkanı olarak, İzmir'e hizmet etmeye devam edeceksiniz. Bunu İzmir'de kendisine oy veren seçmene, İzmir siz dediniz ki tarihte öyle değildi ama bugün mü öyle?
0: Bugün böyle.
1: Bunu nasıl anlatabilir ve İzmir seçmeni peki tamam der mi?
0: Yani şu an itibariyle İzmir seçmeninin muhtemelen Cemil Bey'in nezdinde ne dediğinin çok büyük bir karşılığı yok. Eğer öyle olsaydı açıklamasını gördüğümüzde belki detaylandıracağız. Bence yarını beklemek gerekiyor. Ama bu bir geçiş sinyali gibi, onu ifade edelim. Mansur Bey ne dedi? Dedi ki seçmenin bana karşı teveccühü bir başka siyasi parti nezdinde temsil edilmeyecek. Bu şu demek. Ben AK Parti'ye ya da MHP'ye en yakın olasılıklar olduğu için ifade ediyorum. Geçmeyeceğim dedi. Biz şunu anlıyoruz. Evet Mansur Bey bağımsız kalarak Ankara Belediye Başkanlığı'nı sürdürecek. Ama Cemil Bey böyle bir açıklama yapacak mı? Hani mevcut göstergeler biraz farklı bir patika izleyeceğini gösteriyor. Oradan belki hani daha somut bir şey söyleyebiliriz.
2: AK Parti onu aday yapar mı? İzmir'de.
0: Yani bu görüş bir dahaki seçim için mi? O muhtemelen bu saatten sonra 2028'e kadarki performansla ilişkili. Yani belki hani altyapı, yatırım, işte Ulaştırma Bakanı ile görüşmesi, Çevre Bakanı ile görüşmesi, belki hani performans üzerinden İzmir seçmenine dönük bir yansıması değiştirir mi durumu? Hmm. Ama seçmene hani kendisini anlatma gibi bir şeyleri yok. Yani Afyon'da yok. Aydın çok daha baskın bir örnek. Orada da yok. Biz baktığımız yerden evet haklı bir itiraz.
1: Ama orada çeşitli gerekçeler vardı ve belediye başkanları çeşitli gerekçeler ileri sürdü. Burada
0: Cemil o gerekçelerin çok daha fazlası var.
1: Hayır, Cemil Tugay istifa ederken yeni bir parti kurulmadığına işaret etti. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Belki benim görmediğim başka bir açıklaması da vardır. CHP'den ayrılırken yeni bir parti kurulmamasını gerekçe gösterdi. Sonra o yeni parti kuruldu.
0: Oraya gitmedi.
1: Oraya gitmedi. Şimdi bu görüntüyü verdi. Dolayısıyla oradaki gerekçelerden sanki bir parça daha farklı bir görüntü var burada gibi geliyor bana.
0: Şöyle yani 2-3 tane seçenek saydım. Bunların içerisinde seçmene hesap verme gibi bir şey yok. O bireyler, o aktörler açısından bakıldığında. Ha, demokrasi evet, seçmen seni bir yere getiriyorsa milletvekili, belediye başkanı, cumhur hesap vereceksin. Ama onlar bunu düşünüyor mu ya da düşünüyorsa nasıl aktaracak?
1: İdeali budur ama bu oluyor mu?
0: Yani Cemil Bey açısından ya o arafta kalma pozisyonu daha zor bir pozisyon. Gittiği hiçbir yerde ne yeni partilileri ne CHP'yi ikna edemiyor zaten. En azından şansını hani bir cazibe merkezi olma pozisyonda olan AK Parti'de devam ettirebilir miyim diye düşünmüş olabilir. Yani tabii kişisel motivasyonlar biraz daha baskın çıkabilir yani bu siyasetin doğasında var. Onun için bizim beklentilerimizle onların siyaset yapma biçimleri arasında büyük farklar olabilir.
2: Belki bu işten en çok İzmirliler kazançlı çıkabilir. Eğer nasıl? AK Parti'ye geçerse, bir AK Parti şehre yüklenirse en azından hizmet alırlar. Yüksek bir hizmet alma ihtimalleri olabilir. Oradan kazanabilirler belki diye düşünüyorum, bilmiyorum.
0: Yarınki metinde bunlara yer verebilir eğer geçerse.
1: Geçmezse belki Ulaştırma Bakanı ile görüşmüş, işte daha önce Çevre Bakanı ile görüşmüştü. Geçmezse bunların ihtimali yok mu?
0: Ama onlarla geçmeyenler de görüştü. Ya mesela deprem bölgeleriyle ilgili tartışmalarda da, diğer bölgelerde de, hatta Murat Kurum'un bu konuda çok iyi performans gösterdiği, AK Parti'ye, AK Parti hükümetlerine yönelik eleştirilerde muhalif belediyelere bu anlamda yardım edilmediği eleştirilerini de hani boşa çıkaran, bertaraf eden bir şey, görüşme trafiği oldu. Özellikle bu Murat Kurum'da yoğunlaştı. En son mesela yine İstanbul'da bazı ilçe belediyeleri, Kartal başta olmak üzere, bir takım görüşme trafiği oldu. Yani ayrılmayanlar da görüşüyor. O anlamda baktığımızda eğer geçerse, ya ben de geçmesine yönelik böyle bir mesafe vardı ama böyle bu sıcak göstergeler bizi oraya doğru itiyor.
1: Siz de geçeceğini düşünüyorsunuz.
0: Yani biraz oraya yaklaştık artık, özellikle bu vücut dili vesaire, bir açıklamanın olmadığı.

0: Aması. Yine de
1: geçse bile ben
0: yani
1: bu hizmetleri alsa bile seçim kazanabileceğini düşünmüyorum.
2: İzmir'de
1: ama
2: öyle
1: bu arada
2: olabilir.
1: İzmirliler evet. Hizmeti alırlar.
0: İzmir'de öyle olabilir.
1: Ondan şüphe etmiyorum.
3: Ya AK Parti kendi yanına çekebilir mi İzmirli seçmeni? Çok büyük bir
4: ama mesela geçen seçimde onu bilemiyorum.
3: Cemil Tugay hizmet yapsa geçen, da çekemez.
1: Evet evet onu diyorum.
3: Ya Cemil Tugay'ı çok heyecanla seçmedi çünkü İzmir seçmeni. Kerhan
4: işte,
3: seçti.
4: Tam yani geçen seçimdeydi oy oranları.
3: 58 olması lazım.
1: 39 olması lazım.
3: Da ya 10 puan düşürdü Cemil Soyer.
4: Değil mi? Orada çünkü AK Parti'nin oy oranında yani, bir
1: AK Parti 37
3: başka yerlerde yani
1: Cemil Bey %49 evet, almış.
3: Oy arttırırken.
1: Yani aralarında 12 puan evet, fark var. 37'ye 49.
4: Evet. 37'ye 49. Ya Kerhen seçti bunu söylüyorsunuz. Çünkü normalde daha da yüksek
3: başka sevilen çok bağrına basacağı İzmir'in bir adayı olsaydı başka olurdu. Burada işte.
0: Ama İzmir sosyolojisinde AK Parti'nin 37 alıyor olması da önemli.
3: Evet yani tabii. Ya
0: o doğru. Mesafeyi bir başka şeyle kapatabilir mi acaba?
4: Yani işte orada ya, bir hizmet
3: olsun. Gerçi daha evet, Zeybekçi yüksek almıştı ya. O da %38 falan almıştı.
4: Yani hatırlayamadım ona bir bakmak
3: hep güçlü
4: lazım.
3: Adaylar gösterdi.
4: Yani bir az önce Gürkan Bey'in sorusu bir hizmet alsa İzmir seçmeni. Ya evet ben belediyecilikte iyi hizmet aldım deyip AK Parti'ye sandıkta oy verir mi?
3: Bölünebilir seçmen.
1: 2019'da gerçek da 38 almış Nihat Zeybekçi. 38.
3: Evet, Hamza daha da verir.
1: Aynı yani.
4: Sonuçta. Neredeyse aynı aslında.
1: 37-38 AK Parti'nin aldığı.
3: Şöyle olabilir, AK Parti çok güçlü bir aday gösterir. O sırada İzmir seçmeni yeni partiye bir mesafe koymuş olur. İllallah der. Yani. İyi parti, iyi bir aday çıkarır. Yarışma olur. Yani ortalama ya da bir aday çıkarır. Oylar bölünür. AK Parti adayı aradan çıkar. %38 gene toplarsa mesela %40 o civarda.
4: Böyle bir
3: yoksa Cemil Tugay'la değil ama başka bir aday.
4: Başka bir adayla.
3: Daha önce Mahmut Özgener falan
4: hizmet alsa tarz şey. İzmir seçmeni. Yani az önce Gürkan Bey'in dediği. İşte
3: orada
4: hani, evet,
1: hizmet alır oyu vermez gibi geliyor bana. Çünkü oy biraz siyasal reflekslerle veriliyor. Türkiye'nin genelinde de öyledir, İzmir'de daha da öyle.
0: İzmir'de o çok daha baskın bir eğilim. Evet. Yani halen hizmet ya da performans odaklı değil de biraz daha ideoloji eksenli bir karar verme mekanizması işliyor. 10 yıldır tartışılıyor. Yerel yönetimler performansı açısından İzmir. Ama ona rağmen CHP çok baskın bir
4: çok
0: şekilde
4: kazanıyor. Çok
0: trajik
4: şeyler gördük İzmir'de. Yani
0: ama ben Sezin Hanım'a orada katılıyorum. Biz başka bir denklemde düşündüğümüzde solun birbiriyle mücadele edebileceği adaylar içerisinden pozitif ayrışabilir mi AK Parti adayı? Belki onu görürüz. Çünkü CHP, Yeni Parti... Bunlar farklı adaylar çıkartacak.
3: İyi Parti, Yeni Parti yarışırsa, diğer partiler, milliyetçi partiler aday çıkarırsa, şey olursa, anahtar parti bile boy gösterdi yani şeyde, gövde gösterisi yaptı İzmir'de, unutmayalım. Şey tabii ki DEM kendi adayını çıkarır, orada oylar zaten çıkarıyor daha önce de. Yani öyle bir bölünme senaryosunda %38-40'la evet AK Parti kendi güçlü bir aday gösterdiği takdirde İzmir'i alıyor olabilir artık bundan sonra.
4: Pekala.
3: Demografik değişimle değil de.
4: Teşekkür ediyorum. Şöyle bir reklam vaktimiz mi geldi Ece? Tamam, bir reklama gidelim, dönüşte devam edelim.

0: Pirantek Panda elektrikli süpürge ile devam ediyor.
1: Şimdi devam ediyoruz Açık ve Net'te konuşmaya. Bugün 20 yılın ardından bölge için çok kritik bir gelişmenin yaşandığını gördük, izledik. Amerikan Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz dakikalarda açıklama yaptı. Dedi ki son Amerikan askeri Irak'tan ayrılıyor. Bugün 30 Eylül son tarihti. Amerikan askerleri 23 yıl sonra Irak'tan çekiliyor. 2003'te başlayan bir dönem sona eriyor dedi Amerikan Başkanı. Amerika'nın artık eve dönme zamanı geldi. Irak'a bir halifelikle savaşmak için geldik. Artık ortada bir halifelik yok. Amerika eve dönüyor ifadesini kullandı.

0: yaptığı açıklamada şöyle harita var. Yani 23 yılın ardından bölgede bu kadar karışıkken, belki tarihte hiç olmadığı kadar demeyelim ama çok yakın dönemde hiç olmadığı kadar karışmışken, Amerika Birleşik Devletleri daha önce planlanan ve Irak'la da yaptığı, işlettiği anlaşma çerçevesinde Irak'tan ayrıldı. Esat Hocam, sizi buraya bir alsam, buyurunuz bir geliniz. Siz... Bu gelişmenin hem bölge için hem anlamı ya nedir? Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekiliyor diyoruz ama aslında bunun bölgeye yansımasının ne olacağını düşünüyorsunuz, ne bekliyorsunuz?
1: Şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri bir proje devletidir. Yani proje devlet derken şunu söylemek istiyorum. Bir önceki devlet, yani bayağı ciddi şekilde bürokrasinin çok güçlü olduğu bir devlettir. Hepsi bir proje bazındadır. Demin onun için söyledim. Planlama, biliyorsunuz planlama çok önemlidir. 5 ya da 6 yıldır ben Plan Prensipler Başkanlığı'na çalıştım Kara Kuvvetleri'nde. Çok önemlidir. Yani bizim özellikle ben aynı zamanda kamu yönetimi uzmanlığı da yaptım. Yani daha şeydeyken PBS ve Kara Kuvvetleri'nde de sonra Genelkurmay'da da oldu. Okulda kitap olarak da Kara Kuvvetleri'nde yönetim ve komuta kontrol kitabını yazdım. 800 sayfa falandır yani, yıllarca şey yapıyorum. Şimdi buradan yani bir plan olacak. Program 2 yıllıktır. 2 yıllık, Amerika'da çok bunları iyi okumak lazım. Efendim bütçeleme sistemi vardır. Bütçeden sonra kesin hesap vardır ve hesap sorulur yani. Bak ben sana bütçede bu kadar para açıldım diyelim. Şimdi 2003 yılı çok önemli bir yıl. Niye 2003 yılı? Biliyorsunuz bütün gazeteci değerli dostlarım var. Esasen Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 tane madde var bizde. Biliyorsunuz çok önemli. Mekke'de de bunu kullanıyoruz. Birincisi 90. madde. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ne yapılması lazım? Kabul edilmesi lazım. Bu çok, bunu anlatacağım. Niye öyle? Daha Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Ağustos 1921'de efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısına çıkarak, değil mi? Ne istiyor? Başkomutanlık Kanunu diye kanun vardır. Koskoca meclis, bakın bunu herkes için ifade ediyorum, 3 ay veriyor. 3 ay. Başkomutansın, evet tamam. Hemen arkasından tekalifi, milliye kanunu vesaire. Oraya girmek istemiyorum. Bakın çok önemli, çok kıskanılan bir şeydir. 3 aylık başkomutanlık ve her 3 aydan sonra da yeniliyor. Yani al bakalım revale benim, hani yağma Hasan'ın böreği falan değil. Bakın öyle, ne diyor Mustafa Kemal Atatürk ondan sonra? Türk Silahlı Kuvvetleri demiyor. Bakın çok önemli bir olgunun altını çiziyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları diyor. Açın bütün şeyi. Ben bir siyasi tarihçiyim.
0: Peki.
1: Yıllarca siyasi tarih. Parlamento tarihini yaptım. Yazdım. 1852 sayfa okuyabilir insanlar. Onu ifade etmek istiyorum. Bak bu çok önemli. 2003 yılında bizim meclis toplandı. Tam rakamı hatırlamıyorum ama geçerli oyu aldı. Fakat 3'te 2, belki Nasuh tam oyu, belki Nasuh kardeşim onu söyleyebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3'te 2 şeyi almadığı için İskenderun Körfezi'nde 92. madde çok önemlidir. Ne diyor? Türkiye'ye asker kabulü ve Türk askerinin yabancı ülkelere gönderilmesi kanun. Ki anayasa maddesi 92. madde. Askerler beklediler. Değil mi? 2003 yılı onun için çok önemli diyorum. Ne yaptılar? İskenderun Körfezi'ne tekrar döndüler. Meşhur Şvaskov, değil mi? Birinci Körfez Harekatı'nda da. Ve Necip Torumtay istifa etti daha önce. 2003 Harekatı'ndan önceki. 91 için söylüyorum. Koskoca Genelkurmay Başkanı dedi ki 91'de Turgut Özal karşısında, o da çok önemlidir. Bakın o çok önemli. 92. madde. Türkiye'ye biz Amerikan askerini kabul etmedik.
0: 2003.
1: Geçene. Evet. Şimdi 2003'te tabii ki 2003 çok önemli bir yıl, döndüler ve Amerikalılar bayağı bir ciddi şekilde işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı, Türk generallerine karşı hedefe konulma işte odur. Yani hedefe konulma hep ondan sonra işte vesayette bilmem neydi, hep oradan başlar. Necip Torumtay, Allah rahmet eylesin, beni de çok yıllar önce Şam'a gönderen komutanımızdır, değerli komutanımızdır. Şam, Lübnan gönderen, hakikaten Nur, yani onu söylüyorum. Şimdi gelelim buraya.
0: Buyurun.
1: 2003 yılı, yani 2003

0: şu kabul etmedik. Amerikalılar sinirli sinirli gittiler. Nereye gittiler? Basra Körfezi'ne girdiler. Hürmüz Boğazı'ndan geçtiler değil mi efendim? Ve de o meşhur Schwarzkopf'un değil mi? Desert Storm dediğim, değil mi? Çöl fırtınası harekatını yaptılar değil mi? Herkes biliyor onu. Efendim ondan sonra da işte Saddam Hüseyin'in yakalanması vesaire mahkeme edilmesi gibi. Ya yani orada yani biz 92. maddede Türkiye Cumhuriyeti direndi. Anlatabildim mi? Yani ta Körfez krizinden beri de direndi. Şimdi 93 önemli. Kimdi? Oğul Bush değil mi efendim? Yani Walker, W vardır biliyorsunuz orada. Bush çok önemli. Ben ilginçtir Bush'un özellikle ikiz kulelere saldırma meselesine ben Amerika'daydım. Ve Amerika'da o meşhur efendim bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rezidans ve kançılaryasının olmuş olduğu yerde bir İran camii vardır. Bizim şeyimizin kançılarya. Ha kançılaryayı söyleyeyim efendim ofisleri yani Türkiye hı hı. Büyük şey Türkiye Cumhuriyeti işte Büyükelçiliğinin şeyi. Oraya ayakkabıyla girdi. İşte orada çok meşhur bir lafı vardır. This is a crusade campaign dedi. Ne dedi? Bu bir Haçlı seferidir. İşte ondan sonra biliyorsunuz olay başladı. Yani Türkiye'de bunun altyapısı var. Onu ifade etmek istiyorum. Yani bu bir Haçlı seferidir dedi. Herkes yerini belirsin dedi. Meydan okudu. 2003 çok önemliydi. Onun için tarihsel olarak da bunu ortaya koymamız lazım. Şimdi oradan sonraki kırılma noktalarında biliyorsunuz aslında Obama zamanında 2016'da bu konuşuldu ama resmi olarak 2024'ün Eylül'ünde Biden döneminde Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki yaşam şeyine noktayı koydu. Nokta. Deminki çok güzel anlattı arkadaşımız. Ve Trump yönetimi bunu biraz geciktirme, derin devlete karşı koyma vesaireyle son Amerikan askeri de bugün indi. Ha burada soruyu çok güzel işgal edecek değil, nerede yığınaklanacak meselesi. Hani demin de yaptık ya, Nasuh kardeşimiz bunu çok güzel bir şekilde ifade etti.
1: Yani işte oraya geçmeden çok hızlı bir soru sorayım size. Evet, Irak'tan sonra Amerikan askerinin çekiliyor olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan çekiliyor olması, Irak içerisinde İran yanlısı milislerin
0: Haçlı Şabiler
1: daha alan kazanması ya da Irak içerisinde olası bir güç boşluğundan faydalanması anlamına da eşanlı olarak gelir mi?
0: Şimdi bakın çok ilginç, güzel bir şey. Sincar mutabakatını yaptık biz değil mi? Sincar mutabakatı. İşte başı köyüsü verilecek mi, verilmeyecek mi vesaire. Şimdi hep böyle birbirlerinin üzerine inşa edilir. Bakın Orta Doğu'da yıllarım benim oralarda geçti. Yani Arap dünyası, çadırda geçti, şeyde, otellerde falan kalmadım ben. Şimdi kervan yolda dizilir. Anlatabildim mi? Ama Türkiye çok akıllı bir şekilde Ankara merkezli politikaları ortaya koyuyor. Biz teklif ettik. Ama bir olgu daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet dışı aktörler üzerine kurmuş olduğu, değil mi efendim? Bakın bu çok önemli. Olgudan vazgeçti. Dedi ki, her seferinde ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanı'nı ne yapıyor? Yüceltiyor. Hatırlarsanız ilk Saddam'ın heykelleri yıkıldığında terlikle değil mi efendim döven birçok şey vardı ama şimdi günah çıkartıyorlar. Yani en büyük şeyi yaptı diye işte son kafilesinde Amerika Birleşik Devletleri şaşalı bir şekilde giderdi işte gidiyorlar. Yani.
1: Yok bunlar Amerika çıktı diyor, diye kutlayan Haçlı Şabi.
0: Haçlı Şabi'yi görünüyoruz. Haçlı Şabi. Ben de dedim
1: kutlama
0: ki Amerika öndeki acaba dedim ikilik tane de arkadan
1: uğurluyorlar mı? Amerikalılar da var o da geliyor.
0: Hadi güle güle falan mı diyorlar.
1: Peki ne anlama gelir Irak için?
0: Bakın Irak için şu anlama gelir. Yani. Irak'tan aslında çekiliyor mu çekilmiyor mu diye bana sorarsanız Irak'ın 23 yıllık askeri varlığını yeni bir sayfa açtığını söyleyebiliriz. 2003'te Saddam Hüseyin'in biraz evvel söylediğim gibi devrilmesiyle başlayan, 2011'de kesintiye uğrayan, işte o 2011 çok önemli bir tarihtir. Niye kesintiye uğramıştır? Çünkü 2011'in en önemli şeyi iç savaşın çıkması. İç savaşın çıktığında farklı bir olguydu. Ve DAEŞ'in biliyorsunuz 2014'te Bisikletle Musul Kerkük'ü aldılar. Yani

0: çok önemli. Koalisyonun kurulması. Bakın bunlar şey önemli ve koalisyona burayı da bırak. Koalisyon da karşı yapıldı. Burada Türkiye'nin güçlü bir şekilde ulus devlet olarak Türkiye'ye bu işin ortaya... Bakın birçok yabancı basına beraber okuyalım istersen. Yani Türkiye'nin açık ara şeyini... Aa, Amerika buradan çekilir mi? Hayır, çekilmiyor. Yani çekilmez dediğim yığınaklaması Orta Doğu'dan çekilmeyeceğini ifade edeyim. Şimdi benim birkaç tespitim var. Onu müsaade ederseniz.
1: Buyurun.
0: Gene not aldım. Onu ifade etmek istiyorum. Şimdi bakın hakikaten ne yapabilir dediğin zaman yığınaklanma. Yani şimdi şunu yapıyorlar Amerika'da. Biliyorsunuz İsrail'in iki tane önemli becerisi var. Amerika Birleşik Devletleri'ni, silahlı kuvvetlerini getirdi. Değil mi efendim? İran'a karşı yıpratılması için şey yaptı, ortaya koydu. Şimdi son buyur, hani şeyde vardır ya. Bunun için Amerika'da tartışılan iki tane konu var. Preventive strike mı? Yoksa preemptive strike mı? Açıklayayım. Preventive strike demek çok önemli, önleyici saldırı demektir. Yani burada yerlerini bulacaksın. Preemptive strike ise karşı karşıya geldik. Senin hiçbir şeyin yok, konuşuyoruz böyle. Güm diye bir tane vurmak. Buna preemptive strike. Yani saldırıda ön alma. Şimdi ikisini mi yapalım diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanan, ha diyeceksin ki belki, yani Amerika Birleşik Devletleri de kardeşim kullandırmasaydı kendini. Hayır, yapamaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri neydim ben? Proje devletidir. Hemen açıyoruz. Ben keşke buraya bunlar konuşulacağını bilseydim. 1979 yılında Kongre Kütüphanesi'nden aldığım, çok da önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri, the United States Foreign Policy and Military Installation. Anlamı şu. Overseas objectives and militaries. Hepsini söylemeyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası. Efendim ne diyor? Overseas. Deniz aşırı hedefleri ve askeri yığınaklanma. Yani askeri üsler. Şimdi bu bütün herkes biliyor burada. Herkes ezbere söyler. 80 ülkede 800 tane üssü var. Yani nedir bu anlamı? Amerika Birleşik Devletleri %55 silah, araç, gereç, yazılım şeyini veriyor. Onun için ikincisi, bakın çok önemseyerek ifade ediyorum. Efendim, işte özellikle Netanyahu'nun son gayretleriyle Türkiye'ye karşı, hani söyledik ya burada birkaç programda Türkiye'ye karşı da şey yapıyor. Şimdi en son nereye yıllanır? Ben şahsi kanaatim. İşte yapılan toplantıları da gördük. Netanyahu'nun efendim İbrahim anlaşmalarıyla bir olgunun içerisinde efendim buraya Katar katılmadı, yalnız onu söyleyeyim. Ben nasıl hani şey diyeyim, galiba Katar'ı söyledin değil mi Nasuh Bey kardeşim, onu söyleyeyim. Katar o toplantıya yok, katılmadı.
2: Katar'ı söyledim.
0: Katılmadı. Yani onu yok, söyleyeyim ben yani ben ağzımdan çıkmadı. Katar demedim. Yani farklı bir şey olmasın diye söylüyorum. Şimdi burada hemen bu arada Muhsin Reza'yı da açıklama yapmış. Onu sonra söylerim.
1: Tamam,
0: şimdi şunu söylememiz lazım. O da çok inanılmaz bir açıklama yapmış. Onu da biraz sonra söyleriz.
1: Hocam az sonra gibi.
0: Evet az sonra yapalım.
1: Söylemeyecek misiniz? Merak ettirdi şimdi şuradan telefonu.
0: Az sonra diyeyim biraz yapayım.
1: Peki.
0: Bir Muhsin Reza'yı ama söyleyeyim Muhsin Reza'yı.
1: Bunu... Ne söylemiş Muhsin Reza'yı?
0: Muhsin Reza'yı çok ilginç. Muhsin Reza'yı kim biliyorsunuz değil mi? Muhsin Reza'yı, Muhsin diye.
1: Ne demiş buradaki... değerli hocam?
0: Dur bakayım ben hemen şeyi size söylüyorum. Şimdi İran'dan aldığım bir haber. Şimdi gönderdiler bana. Ama vallahi bilmiyorum.
1: Tamam çıkar şimdi.
0: Şimdi
1: biz
0: böyle.
1: Görürsek.
0: Ben de tamam. Yani geldi ondan.
1: Peki.
0: Evet 1, 2, 3, 4 tamam burada geldi. Diyor ki Amerikan askeri üslerinin barındırılması size güvenlik getirmediği gibi Gazze'nin kasabını kim o? Netanyahu barındırmak da hayırlı sonuçlar doğurmayacaktır diyor. Yine son savaştan ders alın. Hani var ya bizim akıllı ol, makul ol diye. Savaşları körüklemeyi bırakın ve İran adalarıyla ilgili asılsız iddiaları bulunmayı durdurun. Şimdi isterseniz ben şeyi de söyleyeyim.
1: Hızlıca
0: yani bakalım. Muhsin Reza'ydı ama vaktin kalmadığı için söylüyorum. Belki bu kadar yeter. Hani arkası yarın yap-

0: yapalım. Muhsin Reza'yı kim diye onu ifade edelim.
1: Tamamdır. Yani nasıl bir
0: görevini
1: yani, biliyoruz
0: en da. En şiddetli adam. Şimdi şunu Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı.
1: Evet.
0: 177. maddeyle geçen Haziran ayında kurulan, ondan beri böyle kılıç ve sallayan bir adam. O güç onda. Tüm güç general rütbesi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Önemli tüm general yani.
1: Peki devam edeceğiz zaten birazdan, oradan da anlatırsınız, aktarırsınız. Gürkan Bey geldi, 23 yıl sonra çekildiğini açıkladı. Siz bugün bu kararı, bu görüntüleri görünce ne hissettiniz onu merak ettim.
2: Ya 23 yıl, ben 1 Mart 2003 tezkeresini, o günü hatırlıyorum.
0: Evet.
2: Amerika'nın işgali sonrasında, öncesinde ve sonrasında işgal. 23 yıl geçmiş.
0: Vay.
2: Bu işi, bunun ne olduğunu, ne olmadığını aslında tam da bir Amerikalı general, Wesley Clark. Bu adam evet. NATO Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'nı da yapmış.
0: Evet.
2: 4 yıldızlı bir Amerikalı generaldir. 11 Eylül 2001 saldırılarından birkaç gün sonra Pentagon'da yaşadığı bir anı anlatıyor. Eğer işte editörümüz Erdem ekranlara taşıyabilirse, en azından görüntüsü de var. Yıllar sonra bu Irak Savaşı'nın nasıl başladığını anlatırken çok önemli, çok tarihi bir ifadede de bulunuyor. Aslında bu Afganistan kaynaklı bir saldırı
0: ben
2: olmuş. Ben
0: o zaman oradaydım Amerika'ya. Anlat bakayım, çok heyecanlı.
2: 11 Eylül saldırıları Afganistan kaynaklı oldu hani biraz işte. Usama Bin Laden'in adamları falan. Yani Afganistan'a saldırılacak, edilecek falan filan şeyleri var ama. Adam diyor ki general, Pentagon'a beni aldılar. Dediler ki ya işte burada bir toplantı var, sen de gir. Bak biz Irak'a saldıracağız. Çok şaşırdım diyor. Biz Irak'a niye saldırıyoruz? Irak'ı niye işgal ediyoruz?
0: Evet.
2: Ne alaka Irak? Ya biz konuştuk, ettik. Bu 11 Eylül saldırılarından istifade ederek, onu istismar ederek biz Irak'ı başlayarak, Irak'tan başlayarak bölgede bir dizayn, bölgeyi tasarlama, bölgede bazı haritaları, bazı ülkelerin haritalarını değiştirme niyetimiz var. Irak'tan başlayacağız. Peki nasıl, yani Irak'tan ne diyerek Irak'a başlayacağız, saldıracaksınız? Irak'ın ne alakası var? Ya işte bulacağız bir şeyler. Manasında YouTube'da her arayan da bulur. Türkçe altyazısı falan da vardır. Ve bu Irak Savaşı biliyorsunuz Amerika'nın o dönemdeki Dışişleri Bakanı Colin Powell.
0: Evet. Jamaikalı.
2: Çıktı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde.
3: Kimyasal
2: silah. Irak'ın elinde kimyasal silahlar bulunuyor. Kitle imha silahları.
0: Hiç alakası işte yok.
2: Bunu bize gönderdi. Amerika'ya saldıracak, orayı vuracak, burayı yapacak. Kitle imha silahları diye bu bugün de hakim oldukları uluslararası medyayı devreye sokarak, bakın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bütün dünyaya canlı yayınlarda yalan söyleyerek, o zaman Saddam Hüseyin Bağdat'ta iktidarda, elinde kitle imha silahları falan yok. Ama bir takım uydu fotoğrafları, bir takım mekanların resimleri, uydudan çekilmiş ne olduğu belli olmayan tesisler. Adam orada bir saat dünyaya canlı yayınlıyor bunu bütün televizyonlar. Irak'ın işgali bir yalan üzerine oldu. General bunu anlattı. Amerikalı general anlattı bunu. Böyle başlamış bir savaş. Yani 1 Mart tezkeresi hakikaten Türkiye'nin bir anlamda bir yeni bir bağımsızlık deklarasyonu gibidir. Onun reddedilmesi.
0: Evet.
2: Çok
0: evet.
2: Doğru bir karar vermiştir bu devlet ve bu
0: harika,
2: millet.
0: Bravo.
2: O meclis için onur vesilesidir.
0: Bravo.
2: Milletin de desteği yoktu öyle bir Amerikan askerlerinin gelip Türk topraklarını tabii kullanmasına, komşu bir ülkenin bizim topraklarımızdan gidilerek işgal edilmesine. Yanlıştı. Külliyen yanlıştı. Allah'tan hoca biraz anlattı. Anayasanın icap ettirdiği, çoğunluk sağlanamadığı için meclisimiz 1 Mart tezkeresini reddetmiştir.
1: Üstelik bir de şöyle düşünün, yani çok özür dilerim, kitle imha silahları var deniyor, bu bir bahaneyle ortaya atılıyor, gerekçelendiriliyor. Bir yıl sonra Condoleezza Rice çıktı, bu istihbarat hatası. 2009, şuradan baktım tekrar yanlış hatırlamayayım tarihi diye. Ondan sadece 6 yıl sonra çok büyük bir pişmanlık ve üzüntü duyuyorum bu tırnak içinde hatalı istihbarat
2: tabii,
1: raporlarına güvendik diye. 31 Mart tezkeresi diyorsunuz ya. Çok üzüldüm. 1 Mart tezkeresi diyorsunuz ya. Yani ya o dönem bunlar olsaydı ve bu pişmanlıklar sonrasında geliyor olsaydı diye
2: elbette,
1: de bir soruyu
2: soruyorum. Zaten Colin Powell yıllar sonra kariyerimin bir kara lekesidir diye de bir açıklamada bulundu ama Amerikan tarihinde kara lekeler mi arıyorsunuz? milyonlarca bulursunuz bu adamlardan. 1 milyon insan öldürdüler.
3: Evet.
2: 1 milyon insan öldürdüler. Kadınlar kocasız, çocuklar babasız kaldı. Yüz binlerce insan göç etti. Bütün bölgeyi tarumar ettiler. En sonunda da bugün işte düşman İran şu bu falan, Irak'ı İran'a teslim ettiler. Bugün gidiyorlar, bakın 23 sene bir bela millettir, devlettir Amerika Birleşik Devletleri. Bugün gidiyorlar, bölgeyi tarumar etmiş şekilde gidiyorlar ve giderlerken Irak sahası, nüfus dengeleri, işte mezhebi hassasiyetler, yani Irak dünya üzerinde İran'dan sonra Şii nüfusun en fazla olduğu ülkedir. Bir Arap ülkesidir ama Şiilik %60-65 oranlarında ve mezhebi damar çok da güçlü, malum Necef falan ekoller var ve nüfus itibariyle o demografik yapı üzerinden, onun yarattığı jeopolitik etki üzerinden Irak Tahran'ın etkisine girdi. Irak Tahran'ın etkisine girdi.
1: Bugün hala çekildi, o etki devam ediyor. Taliban'a geçti. Irak'tan çekildi, Tahran etkisine girdi. Tahran
2: tabii tabii Bağdat'ta
1: attı.
2: Bir tane evet Sünni bir azınlıktı. %40-%60 dengesi veya %35-%65 dengesi vardı ama Saddam diktatör bir adamdı, bunlar doğrudur. Ama bu sefer İran nüfuzu Bağdat üzerinde ve sadece Bağdat üzerinde değil, başka Arap başkentleri üzerinde de, Yemen'de de, Lübnan'da da, Şam'da da Irak'ı kontrol etmeye başlayan bir İran tablosu ortaya çıktı. Amerika bu sefer Bağdat üzerinde İran'la cedelleşmeye başladı, kavga etmeye başladılar. Ve Irak Arap Devleti bir İran etkisi, yani Irak muazzam kaynakları olan, bölgesel etkileri olan bir ülke. Başımıza bir de bir İran'ın Şii nüfuzunun jeopolitik olarak etkisini çok artırdığı bir tablo da ortaya çıktı. Yani güya hani İran bunların, İran'ı isteyerek mi yaptılar bunu? Hayır. O zaman Türkiye'de bu işgali savunan adamlar vardı, aktörler vardı, köşe yazarları vardı. Ya işte o zaman da söylendi, ya bu Irak'ı işgal ederseniz Irak İran'ın nüfuzuna girer. Bakın %65 Şii çoğunluk var. Şudur budur. Hayır. İşte 1000 tane Amerikalı'nın think tank'i var, düşünce kuruluşu var. Onlar bilmiyor da siz mi biliyorsunuz? Evet, Türk devletinin karar mekanizmalarındaki insanlar Irak'taki dengeleri Amerika'daki think tank'lerden daha iyi biliyorlardı kardeşim. Sonuç öyle oldu çünkü. Resmi gördük. Ve bütün bedellerini ödettik. Şimdi bugün tarihi bir gün. Gidiyorlar, şu tabiri bağışlasınlar, hakikaten def olup gidiyorlar. Bütün bölgeden çekilmeleri, devlet bu coğrafyadaki bütün insanların hayrınadır. Keşke her yerden çekilip gitseler. Gidiyorlar, geride bıraktıkları muazzam bir enkaz. Siyasi enkaz, fiziki enkaz, tarumar olmuş şehirler, başta Bağdat olmak üzere. Daha sonra da bu tahribatlar başka şehirler üzerinde de devam etti. Ve ne oldu bugün? İşte Irak şimdi toparlanmaya çalışıyor. Arap unsuru, bugünkü Irak bunlar da Şii, İran etkisi Amerika ile hala devam ediyor. Amerika başka mekanizmalar üzerinden Bağdat üzerinde etki yapmaya da devam ediyor. Etmiyor değil, tamamen o etki bitmiş değil. Askerler çekse bile askerlerini, o etki devam ediyor ama Irak şu anda Arap unsurunun, Sünni Arap unsurunun nüfuzunun sınırlı olduğu, hala İran nüfuzunun etkili olduğu bir Arap başkenti olarak duruyor. Bizim Türkiye ile ilişkilerinin akışında da bu etki Türkiye'ye bir sorun olarak yansımaya devam ediyor. Bakın Irak'la bugün kalkınma yolu projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Harika. Olur olmaz yerlerde, her yerde bir İran etkisi, İran çomak sokması. Bağdat'ı konuşurken, Irak'la ilişkileri konuşurken İran çomağı Türk devletinin her yerde karşısına çıkıyor. Çıkmaya da devam ediyor. Böyle de bir bizim açımızdan da siyasi sonuç üreterek gidiyor bu adamlar. Saddam gitmeseydi de kalsaydı daha
3: çok
2: iyi olurdu
3: güzel
2: falan, ayrı bir konudur.
1: Şimdi o da konuşuluyor yani İran'ın yani gitmeseydi kalsaydı orada bir güç boşluğu
2: yani demokrasi yaratılır. Getiriyoruz diye, kitle imha silahları var evet. Diye. Düşünebiliyor musunuz? Bu argümanlarla gelmişler, bölgeyi tarumar etmişler. Ne demokrasisi? Demokrasi bir süreçtir, bir şeydir yani. Bu biz hani 150 yıllık arka planımız var, demokraside gelebildiğimiz yer burası. Demokrasi ama serbest seçim olur, serbest seçimler olabilmelidir, olmalıdır her yerde. Demokrasi başka bir süreç, başka bir evrim süreci, başka bir gelişim sürecidir. Olur, o da olur ama bu askeri
1: böyle
2: darbelerle,
1: olmaz.
2: Askeri müdahalelerle, işgallerle, hele de Amerikan işgalleriyle demokrasinin geldiği bir coğrafya görmedim ben bugüne kadar okumalarımda da.
3: Evet.
1: Sezen Hanım, buyurun. Şimdi aslında tabii bir tarih kapanıyor. Neredeyse 25 yıllık bir tarih, 23 yıllık.
3: 23.
1: Ama öte yandan da tabii 2011'de aslında ilk çekilişini yapmıştı Amerika,
3: evet.
1: Irak'tan.
3: Harika.
1: Sonra 2014'te bu
3: operation

0: Onlarda başkalarına işte yok şöyle demokrasi getirmek şunun için bunun için harcamamalıyız. Yani bizim meselemiz değil, güvenlik meselemiz değil diye böyle bir anlayış gelişti. Tabii bu 23 yılda işte orada da hep yani siz çok güzel Irak tarafını anlattınız. Bu bölge için tarafını anlattınız. Ben de Amerika'nın içindeki psikoloji nasıl değişti biraz onu aktarmaya çalışayım gözlediğim kadarıyla. Ya Amerika'da da ya biz burada yanlış yaptık. Biz aldatıldık. O dönemin politikacıları, o dönemin medyası bizi aldattı diye. Zaten bunu pop kültürde de her türlü dizilerinden tutun, filmlerine kadar vesaire bu sorgulamayı aslında görebilirsiniz. Ha bu çok samimi bir sorgulamadır, nedir, siyaseti gerçekten değiştirmiş midir? İşte İran Savaşı oluyor, görüyoruz. Ya yani o yüzden hani ben o tarafına girmiyorum. Ama en azından böyle bir yaklaşım Amerika'da oluştu. Ve Amerika'nın da şimdi aslında gerçekten de çekilmiyor. Yani Amerika'nın burada etkisini, politik nüfuzunu bıraktığını söyleyemeyiz. Askerlerini çekiyor. Yani askerlerin ve silahlarının burada olmasını, bu, işte Irak'ta mesela olmasını bir kaynak kaybı olarak görüyor. Yani baktığımızda işte 2003'ten bu yana 1,7 trilyon dolar harcanmış ki bu çok konuşuluyor. İşte aynı zamanda işte insan işte orada orduda kayıplar, yaşananlar vesaireler. Unutmayalım ki görev yapmış orada işte Irak'ta ve Afganistan'da o gazi olup da temsilciler meclisine gelen vesaire öyle bir siyasetçi ekolü de var. Onların da etkisinin olmadığını söyleyemeyiz. Amerika'da mesela gazilerin çok kötü koşullarda olduğu psikolojisi nedeniyle bugün bir Amerika'da işte üniversiteler şunlar bunlar kapılarını en önce gazilere ve gazi yakınlarına açmak zorunda. Ya o konuda sürekli daha da artan bir baskı var hatta Cumhuriyetçiler de bu konuyu çok ele aldığı için. Ivy League okulları yeterince bunu yapmıyorlar. O entelijensiyanın yetiştiği elit okullar diye hatta hep bu konu oluyor. Ama aslında baktığınızda birçok imkan gazilere sağlanmaya başladı bu tartışmalar yüzünden Amerika'da vesaire. Şimdi bu hikaye yani burada Irak'tan çekilme bana kalırsa işte belki şaşırtıcı şekilde Kuzey Kore'yle müzakereler ve Güney Kore falan tarafına Asya Pasifik'e de sirayet edebilir. Yani minimum askeri güç bulundurma. Ha aynı zamanda
1: ama
0: askeri...
1: Yani nasıl olacak şimdi o diyelim hadi öyle ama İran'la bu kadar savaşın içerisindeyken, Irak içerisinde İran nüfuzu oradayken nasıl dönüp de bu kadar rahat kanalize olabilecek Asya
0: Tabii ki, tabii
1: sorusu
0: ki çok
1: da oluyor.
0: haklısınız. Orada işte şimdi yapmaya çalıştıkları şey silah satışları, o askeri müthiş gücü Amerika'nın, onun yoluyla ve politik nüfus kanalıyla şimdi Körfez'de falan da olan yani politik olarak mümkün olduğunca bölgede ol, senin sözün geçsin, sen yönlendir, oyun
2: De banka
0: kurucu ol.
2: sistemini ellerinde tutuyorlar
0: ha,
2: hala. Yani
0: evet.
2: petrol ürettiği
0: ekonomik
2: zaman
0: olarak,
2: Irak petrol
0: İşin...
2: üretiyor ama petrolünü satamıyor. Parasını alamıyor. Bunların hepsi Amerika'nın kontrolü.
0: Tabii ekonomik olarak işte başka alanlarda şimdi yapay zekanın da gelişmesiyle giderek yani başka türlü domine et. Yani ya aslında paradigma değişmiyor. Yani domine et fakat bunu askerle bilfil oradaki işte gücünle göz önünde gözüne bir sokarak
1: asker
0: bir
1: postalı orada toprakta olarak değil de ekonomiyle yap.
0: Masrafı düşür. Hatta masrafı kendine çevir. Silah satışlarıyla vesaire daha işte tam tersi ve ekonomik işte enerji koridorlarıyla şununla bununla Amerikan şirketleri aracılığıyla kendine gelir kaynağı yarat para yatıracağına.
3: Bağımlılık.
0: Ve insan evet insan kaynağı harcayacağına tam tersi Amerika'ya gelsin para ama sen o nüfuzunu orada devam ettiriyor. Ya şimdi bu evet bir şekilde dediğim gibi askeri olarak geri çekiliyor ama Amerika'nın buradaki nüfuzu da devam ettirilmeye çalışılacaktır, edecektir. Irak'taki bu çekilmenin bizim için tabii çok önemli olan yanı teröristsiz Türkiye süreci ve PKK'nın silahsızlanması. Bu zaten bu süreçte gelişecek bir şeydi. Bir yıl önce Hakan Fidan'ın mesela Dışişleri Bakanı olarak açıklamalarına baktığımızda bu var. Suriye'de de Irak'taki gibi bir süreç beklendiğinden bahsediyor. Hakan Fidan'ın hakkını bu bakımdan vereyim. Aslında açıklamaları çok net. Ya birçok şeyi açıklamasında çok net olarak ortaya koyuyor.

0: önceden söylüyor. Gayet olduğu gözüktüğü gibi. Arkası, önü vesaire, her oradan aslında iyi izlerseniz, dünya politikasını ve sahadaki gelişmeleri de takip ediyorsanız, o zaman oradan ne olacağını görebiliyorsunuz. O açıdan evet, şimdi Suriye'deki gibi bir süreç ve Haçlı Şabi gibi unsurların da Irak'ta orduya entegre edilmesi veya diğer işte silahlı güçlerinde. Bu nasıl olacak? Irak'taki gibi kolay yürüyebilecek mi? Bugün işte Mesut Barzani'nin ve genel olarak Barzani tarafının açıklamaları vardı Peşmerge ile ilgili. Peşmerge varlığını sürdürecektir diye. Çünkü şimdi Peşmerge'nin de ayrıca Irak ordusuna entegrasyonu ile ilgili konular var, tartışmalar var. Irak'ın şimdi beklentisi bu. Tabii ki bakıldığında şu tarafı var işin. Yani Irak merkezi bir, diğer tabii ki federal yapısı içinde bir merkezi kontrolü olan devlet olacaksa, bütün bir devlet olarak beraber yaşayacaksa ve bir Irak devletinden bahsedeceksek, askeri olarak da diğer açılardan da entegre, koordineli, hak ve ona göre bir alanların olduğu ama bir merkezin olduğu bir devlet yapısı olmak zorunda. Şimdi bunun sınavı başlıyor. Tabii bu Türkiye için çok önemli. Her bakımdan önemli. Haçlı Şabi baktığımızda bir yandan zaten oradaki güvenlik güçlerinin ve siyasetin içinde. O nasıl olacak? Oradaki dengeler nasıl şekillenecek? İran nasıl bu Amerika'dan açılan boşluğu doldurmaya mı çalışacak? Başka şeyler mi olacak? Burada Türkiye'de çok rol düşüyor ve güvenliği içinde Türkiye'nin ve her bakımdan ekonomisi, her şeyi, komşuluk ilişkileri, insani ilişkileri bakımından da tarihi bir dönem başlıyor.
1: Bir de anayasa yazdılar. Orayı da etnik ve mezhebi zeminde böldüler. Anayasayı öyle koydular. Bunu da demokrasi kılıfı altında. İşte Cumhurbaşkanı Kota. Kürt olacak, Başbakan Şii olacak, Meclis Başkanı Sünni Arap olacak. Yani klasik sömürgecilerin Lübnan'a da uyguladıkları, Irak'a da uyguladıkları, yarın başka yerlere de öngördükleri planlamayı orada hayata geçirdiler. Bölücülüğü, her manadaki harika, bölücülüğü kalıcı hali, anayasal güvenceye de kavuşturdular. Öyle de bir resim bırakarak gidiyorlar. Bunu da demokrasi kılıfı altında sunuyorlar. İşte Irak halkı bundan sonra bu sorunları nasıl halledecekse halledecek. Bir İran meselesi var. Ekonomik ağır ambargolar altındalar ama işte bir mücadele.
2: Çok özür dilerim, bir sıcak gelişme var. Suriye'de doğalgaz boru hattında bir patlama yaşanmış. 3 enerji santrali devre dışı kalmış. Bu görüntüler oradan gelen görüntüler mi arkadaşlar? Peki, patlamanın neden olduğu bir yangın da yaşanıyormuş. Suriye'de doğalgaz hatlarında bir patlama. Sana'dan gelen bilgi. Tişrin Termik Santrali'ne gaz sağlayan boru hattında meydana gelen patlamanın ardından 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Santrallerin çalışması için gereken gaz akışı kesilmiş. Yangın devam ediyor ve elektrik üretimi de kesilmiş. Zaten çok, yani sadece Şam ve çevresinde belirli saatlerde, her ne kadar o süre uzatılsa evet, da evet, çok az elektrik veriliyordu maalesef. Çok kısıtlıydı orada o imkanlarda. Her ne kadar destekler de artsa da bölge ülkelerinden ve Türkiye'den de. Şimdi bir de böyle bir durum yaşanmış. Doğalgaz hatlarında bir patlama var. Ve bu nedenle de 3 elektrik santrali bütünüyle devre dışı kalmış, gelen bir sıcak bilgi tabii bu da. Bir
1: kazan bakılacak olmuş, bir sabotaj mı olmuş belli değil.
2: Yani ağzımdan aldığınız sözü, bir sabotaj mı, bir kaza mı?
0: Ya bu inherent resolve işte biterken IŞİD'in de bir gövde gösterisi, oradaki radikal grupların olabilir tabii. Öyle yani. Biz zafer kazandık gibi. İşte bilmiyoruz.
1: İsrail'de.
2: Bilinmeyenleri. Hani benim aklıma da evet, yani İsrail'de. Yani,
3: Ahmet Eşaran'ın BM'deki konuşmasına baktığımızda yine olası şüphelilerden birisi İsrail. Yani bu doğru olsun
1: ya, bilmiyoruz. Şimdi,
3: şöyle tabii bilmiyoruz.
2: Ama yok, hayır, bu bir kazadır deyip geçemediğiniz şunu ifade şeyler edeyim. Yani.
3: İstatistikler biraz, eğer sabotajsa olası aktörün kim olduğuna dair çok kuvvetli şüpheler barındırıyor. Ahmet Eşara BM'de İsrail'in, ya bu tarih önemli, 8 Aralık Halk Devrimi sonrasında 500'ün üzerinde hava saldırısı, 1000'in üzerinde de füze saldırısı yaptığını söyledi. Hem de başta enerji ikmal noktaları, güvenlik bürokrasisinin doğrudan binaları, askeri üsler, bunlar hedef alınarak yapıldı. Ya bölge açısından sadece Suriye değil, işte Golan Tepelerinde ifade etti. Bölge açısından en büyük istikrarsızlık üretebilecek kapasitedeki aktörü İsrail. Çok açık.
1: Evet. Suriye'de limanda bekleyen gemilerini imha etti. bir devlet evet. kapasitesi ortadan çıksın diye. Askeri gemiler evet, de değil. Evet, yani. Tabii, limandaki tabii. gemilerini hepsini
2: imha etti. Binlerce hava saldırısı yaptı. Helikopter indirme yaptı. İşte yeni bir

0: Kontrol noktası Güney Suriye'de kurmaya devam ediyor. İçeriye girdikçe giriyor. Ya
1: Suriye İç Savaşı'nda Esed'le anlaşmak suretiyle evet. Güney'de kendi kontrol noktalarını evet. ikili bir işbirliği oluştu yani.
0: Aynen öyle.
1: E niye siz bir devlet egemenliğiyle ilgili tartışmaları yapmamak için, o egemenliği yeniden ihdas edebilmek için bir çaba içerisindeyken bunu başlangıçta kesintiye uğratacak bir hamle yapıyorsunuz? Ne yani amacı?
0: İşte bir de burada altyapıya bir saldırı yapıyorsun eğer öyleyse. Yani doğalgaz hatların eğer bu bir sabotaj ise henüz çok taze. Şimdi gelen sıcak bilgi. Ama şimdi yani binlerce hanenin orada bölgede elektriksiz kalması evet. demek. 3 tane elektrik santrali çalışamıyor. Zaten sadece Şam bölgesinde 10-12 saati daha yeni benim duyduğum kadarıyla evet, elektrik verilmeye başlanmıştı.
1: Türkiye'nin şimdi orada da önemli bir payı var.
0: Yatırımları var. Bir yandan oraya elektrik de taşımanız gerekiyor. Bu insana elektrik var, yoksa hayat da bir ölçüde yok oluyor
1: İlk başlarda
0: yani.
1: Böyle 4 saatlerle 6 saatlerle
0: tabii,
1: falan
0: saat,
1: başladı.
0: 2 saatti oradan
1: sonra
0: buralara geldi.
1: Arttırdı.
0: Şimdi burada doğalgaz elektrik santrallerine doğalgaz taşıyan boru hattında bir patlama. Bir Ankara'dan da değerlendirme alayım. Ya bir kaza, bir sabotaj hangi ihtimal sizce ilk baktığınızda öncelik kazanıyor Nasuhi Bey?
2: Yani Sen Halkan şöyle düşünüyorum, şu anda İsrail yönetimi gayet rahat bir biçimde bu son uçak hadisesi üzerinden, ki şu anda görüyorum bazı yetkililer işte cihatçılar, işte radikaller, şunlar bunlar falan diye bir takım suçlamalar havada uçuşuyor. Yani buna karşılık bunu yaptığını da söyleyebilir. Bundan çekineceğini de zannetmiyorum. Bunun kaza olma ihtimali bence sıfır. Bu çok net bir saldırı. Bu ortada. Az önce arkadaşlarım ifade ettiği gibi o kadar çok şeyi yok etti ki, hani birilerinin uydurduğu o direniş ekseni efsanesinin aksine o dönemde kurulmuş bir denge vardı İsrail ile Esed yönetimi arasında. Yani ben mesela o arkadaşlara hep şunu sorduğumda bir türlü cevap alamıyorum. Ne zaman mesela Esed yönetimi kalkmış da ya da babası İsrail'le mücadele etmiş? Yani ettikleri mücadelelerin sonuçlarını da biliyoruz. Lübnan ve Hizbullah tarafını ayrı tutuyorum burada. O nedenle bence Suriye'deki bu hikaye gayet açık. Sabotaj ve İran, İsrail maalesef bu saldırılarını devam ettirecek. Yani benim kanaatim bu. Zaman varsa bu şeyle ilgili hem Irak'taki askeri çekilmeyle ilgili
0: buyurun,
2: de bazı şeyler
0: buyurun.
2: Söyleyeceğim ama eğer bu Suriye'yi konuşacaksak lütfen ona devam edebiliriz.
0: Oradan döneriz de sıkıntı değil. Bu arada bir açıklama daha. Amerikan Başkanı, Irak'tan defolup gidiyoruz. Bugün bizim için zafer günü. Çekilirken devam ediyorum şimdi açıklamaya. Çekilirken yerde bir vida bile varsa alın. Bezden yapılmış bir çadırımız bile varsa onu da alın dedim demiş. Irak'tan defolup gidiyoruz. Bugün zafer günü. Çekilirken yerde bir vida bile varsa alın. Bezden yapılmış bir çadır varsa onu bile alın dedim. Tabii çünkü Afganistan'dan çekilirken geride pek çok şey bıraktıkları için çok eleştirdi Biden yönetimini. Şimdi vidamız bile kaldıysa onu alın da çıkın demiş. Madem Irak konusunda değerlendireceksiniz, Suriye'deki bu doğalgaz hattındaki patlamaya geliriz ama bununla beraber alayım açıklamanızı, değerlendirmenizi buyurun.
2: Tabii. Yani o komik açıklamaya söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Ben biraz değerli arkadaşlarımızın, yani konuşan değerli dostlarımızın söylediği çizgiyle aynı yerde değilim bu Irak'tan ABD'nin çekilmesi noktasında. Çekiç güç konusunda bambaşka bir hikaye var. Onu da ayrıca hızlıca anlatacağım. 1 Mart tezkeresiyle ilgili de kendileriyle aynı yerde değilim bu arada. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir şekilde Irak'ta olmasının temin edilmesinden yanaydım. Orada bir yabancı asker bulundurmak vesaire meselesinin ötesinde. Yani orada bu tezkereyi getiren insanlar da Amerikan askerleri gelsin, Türkiye'de konuşlansın, Türkiye işgal etsin demiyorlardı. Yani böyle bir şey de yok. Onu da söyleyelim. Bir tarafta bir vicdandan bahsediliyorsa diğer yandan da Türkiye'nin Irak'taki o denklemde yer almasının hayırlı sonuçları olabileceğini düşünenler vardı. Aradan geçen yıllar boyunca biraz daha soğukkanlı olarak geriye baktığımda ben de bu görüşe daha yakınım. Ama bu burada çok hemen tartışılacak kadar kısa bir konu değil. 1 Mart tezkeresiyle ilgili fikrim böyle. 62 bin asker, 255 uçak, 60 küsür helikopter, 6 ay süreyle de bir konuşlanma isteyen bir şeydi. 267 oy gerekiyordu. 264'te kaldı kabuller. Redler 250'ydi. Hatta kısa bir süre parlamentoda, Gürkan da belki hatırlayacaktır, böyle bir şey oldu. Alkış falan, hani protesto da oldu, alkış da oldu. Hani sanki tezkere kabul edilmiş gibi. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bülent Arınç'tı ve oradaki çoğunluk meselesini, yani 533 katılım var. O çoğunluğu

0: 267 ile sağlanabileceğini söyledi ve 1 Mart tezkeresi reddedildi. Şimdi bunu geçtim. Çekiç güç meselesi. Bu Amerika Birleşik Devletleri, işte efendim devlet dışı aktörler var, bu devletimsi ya da devlet dışı aktörler bölgeyi zehirliyor diyor ama ilk devlet dışı aktörü somut bir biçimde coğrafyaya getiren Birleşik Devletleri bizatihi kendisi. Nasıl getirdi? Çekiç güçle getirdi. Kimi getirdi? Erbil hattındaki o sözde yönetimi, bölgesel yönetimi getirerek orada inşa etti. Aşağıda Sünnileri ve Şiileri birbiriyle kavga ettirerek oradaki inşa sürecini de hızlandırdı. Bu arada da Kürtleri katlederek Türkiye sınırına doğru itti. Biliyorsun yüz binlerce göç aldı Türkiye. O nedenle de bir takım tedbirler almak zorunda kaldı Türkiye. Şimdi bunları hızlıca geçiyorum. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yazık ki bugün ayrılan Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta istediğini elde etme noktasında çok da kayıpta olduğunu düşünmüyorum. Ya efendim oraya kaynak harcamak istemiyormuş. Bunlar Amerikalılar çok, bunlar çok bana göre Amerikalıların söyledikleri diye söylüyorum. Ivır zıvır şeyler. Hiç alakası yok gerçekte falan. Birleşik Devletler ne istemişti alamadı mesela Irak'ta? Geldikleri gün Irak nasıl bir tablo içindeydi? Irak'ta herkes Sünni olan, yani nüfusun %35-40'ı yaklaşık Sünni'ydi, Hristiyan nüfus vardı. %60'lar civarındaki sonra nüfus artışı, popülasyon nedeniyle Şii nüfus daha da arttı, Şiiler vardı. Bağdat'taki iktidar denkleminde Şiiler yoktu. Onlar Necef'teki bir dini otoriteye, yaşayan en büyük Şii Ayetullah, Ayetullah el-Uzman Sistani'ye bağlılardı. İran Şiası'nın Kum'da bir dini merkez üzerinden hareket ettiğini de hatırlatalım. Bu arada bugün dahi Irak'taki Şia'nın öyle tamamı İran kontrolündedir, İran'ın nüfuzu altındadır. Bunun da gerçeklikle bir ilgisi yok. Yani bunları size rakam rakam, bölge bölge de anlatabilirim. Yani çok net bir biçimde. Hatta Irak Şiası'nın büyük bir bölümü maalesef İran etkisinden de fevkalade rahatsız. Ama İran'ın silahlandırdığı, İran'ın örgütlü hale getirdiği gruplar olduğu için sinmiş durumdalar. Ayetullah Sistani, İran korkusundan yıllardır doğru dürüst tek kelime açıklama bile yapamadı doğru dürüst. Yani bunu da söyleyelim. Yaşayan en büyük Şii otoriteden bahsediyorum. Irak'ta milyonlarca insanın yani içtihat diyelim yani mezhebi anlamda bağlı olduğu bir otoriteden bahsediyorum. Şimdi bunu da geçiyorum. Bugün Irak'ta insanlar kendi kimliklerini Şiilik olarak tanımlıyorlar, Sünnilik olarak tanımlıyorlar ve bunlar bıçak gibi keskinleşmiş kimlikler. Birleşik Devletler'in istediği zaten bu değil miydi? Gerçekten hani hiçbir arkadaşım buna elbette inanmıyordur ama hani Amerikalılar oraya gelecekler, demokratik düzen kuracaklar ve öyle gidecekler diye bir anlayış mı vardı? Hayır. İstedikleri zaten buydu. Şu an Irak zaten paramparça. Ya bu böyle hani bunun dikişlerini falan yapmak bence Frankenstein efsanesi falan gibi bir şey olur onu tekrar bütünlüklü bir Irak devleti haline getirebilmek. Irak fiilen bölünmüştür. Üç parçadır, üç aşağı beş yukarı. Sünniler siyasi sistemden dışlanmıştır. Dostlarım hatırlayacaklardır. Tarık Haşimi korumak için Türkiye'nin bir Sünni Arap liderdi Irak'ta. Önemli bir isimdi. Türkiye'nin ne kadar çok gayret gösterdiğini. Bu arada Sezin Hanım hatırlattı çok doğru. 2011'de ki çıkışın ardından yine DAEŞ gerekçesiyle 2014'te Amerikalılar tekrar döndüler. O DAEŞ diye anlatılan kısmın önemli bölümünün de Bağdat'taki siyasi sistemden dışlanan, temsil hakkına sahip olmayan Irak ordusunun eski mensupları tarafından yapılmış bir örgütlenme olduğunu da unutmayalım lütfen. Yani burada hani ben tekrar bu Irak üzerinde konuşuyorum. Amerika Birleşik Devletleri buradan askerlerini çekmiş. Demokrasi günü, bağımsızlık günü. Neyin bağımsızlığı? Neyin demokrasi günü? Hangi demokrasi, hangi gün, hangi bağımsızlık, nerede bağımsızsınız, paramparçasınız, İran'ın eli orada, başka eller hala oralarda, siz kendinizi bağımsızlık falan o noktalara getirmek için daha çok yapacak işiniz var. Amerikalılar istediğini aldılar ve gidiyorlar. Yani bunu böyle Amerikalılar yenilmiş de gitmiş falan gibi anlatanlar var. Bugün burada öyle bir şey olmadı, arkadaşlarımı tenzih ederim ama hiç ilgisi yok böyle bir şeyle. Şimdi son olarak Türkiye açısından meselenin bir tarafı var, ona bakalım.
1: Buyurun.
0: Yani o Erbil'deki kurulan yapı Bağdat'ın başına çok bela oldu ve Türkiye'nin de başına çok dertler açtı zaman zaman. En son işte tekrar bir ayrılık gayrılık böyle bir referandum falan yapmaya kalkıştılar. Türkiye'nin çok sert tepkisiyle geri adım atmak durumunda kaldılar. Bugün çok şükür ki Türkiye ile Erbil arasında çok iyi bir denge var. Türkiye bir aralar kendisine yönelik PKK tehdidini İran'ın da kışkırtmasıyla üzerimize gönderen Süleymaniye-Talebani hattını da bu dengenin içine alıyor. Bu terörsüz Türkiye kapsamında arkadaşlarımın altını çizdiği gibi önemli bir konudur. Fakat artık Irak'ta yani insanlar temsil diye bir şeyden bahsetmiyor. Temsil kabiliyetinden değil, silah kabiliyetinden söz ediyor. Bu, affedersiniz özür dileyerek söylüyorum, bu pisliği oraya bulaştıran da ABD ve İran'dır. Yani insanlar orada demokratik temsilden ziyade silahlı güçlerin temsiline baktılar ve öyle devam

0: ediyorlar. Bugün de bunun sabah kalkıp ertesi güne değişecek bir hali falan yok. Türkiye burada PKK'nın tasfiyesiyle ilgili süreçte önemli beklentilere sahip, bu doğrudur. Bağdat'ta Erbil arasındaki sorunları çözüp kaynak paylaşımından tutun da ortak hareket etmeye kadar temel meselelerde burada bir gayreti vardır. Bu da önemlidir. Üçüncüsü de kalkınma yolu gibi fevkalade hayati stratejik bir proje için Türkiye Irak'ta bir bütünlük barış olmasını istiyor. Türkiye'nin Irak'taki varlığı belki bu ülkenin en büyük şansı olacaktır. Ama dediğim gibi burada çok geniş kesimler, çok farklı kesimler var. Tekrar vurgulayarak tamamlayayım. Yani oradaki her şeyi grup, İran'la irtibatlı, iltisaklı böyle bir şey yok. Hatta bence eğer Haçlı Şabi benzeri silahlı bir takım çeteler, orada katliamlar falan da yapan çeteler bunlar, oralardan da çekip gider veya bir şekilde sisteme entegre olurlarsa, ki çok kolay bir ihtimal değil, ben Irak Şiası'nın da siyasi temsil anlamında daha sakin bir arayış içinde olabileceğini de öngörüyorum. Ama Birleşik Devletler orayı, yani
1: peki,
0: 91'den alırsak ne kadar yapıyor, matematiğim biraz şey ama yani bayağı uzun bir zaman dilimi 91'den bu yana yani hakile yeksan etti. Geriye kalan da işte vida bırakmayın falan, bu ne kadar tatsız, ne kadar çirkin bir ifade yani Trump'ın söylediği.
1: Turgay Hocam, hakikaten yani vida
2: yani yine merkezde Amerika Birleşik Devletleri var. İlk önce pozisyonumuzu ihsas etmek için bir şey yapalım. Aynı kanaatteyim. Amerika'nın hani bu bir yere demokrasi götürme, insan hakları ve özgürlüklerle ilgili ihlalleri ortadan kaldırma motivasyonu bugüne ilişkin değil. Bugünle sınırlı da değil. Stephen Kinzer'ın Darbe kitabında Amerika'nın siyasi tarihinin, Amerika'nın demokrasi tarihinin aynı zamanda bir rejim değiştirme tarihi olduğu çok açık bir biçimde örneklerle ifade edilir. Haiti'den tutun Şili'ye, oradan alın Irak'a, Saddam'a, Saddam'dan getirin Venezuela'ya kadar. Kimi zaman darbelerle, kimi zaman içerideki siyasete kendi unsurları aracılığıyla, müdahaleyle, kimi zaman da Irak örneğinde olduğu gibi bir işgal girişimiyle karşımıza çıkıyor. Onun için Amerika'nın demokrasi mücadelesi bu anlamda çok parlak bir karneye sahip değil. Demokratından cumhuriyetçisine bu değişmiyor maalesef. En son mesela 2020 seçimleri öncesinde Biden işte o kapalı toplantıda New York Times'ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'deki hükümeti değiştirme ile ilgili bir vaadi vardı. Bunu nasıl gerçekleştireceği ayrı bir tartışma. Şimdi böyle bir Amerikan tarihi bize ne söylüyor kısmı bu kitabın içerisinde, o rejim değiştirme pratiklerinde mündemiş. En son mesela biraz tabii son bir iki senedir Türkiye'nin çıkarlarıyla Amerika'nın çıkarları bölgede uyuşuyor. Bu başka bir denklem. Ama Türkiye kendi egemenliği için, kendi otonomisi için uzunca bir süredir mücadele ediyor. Biraz geriye gittiğimizde özellikle Suriye'deki güvenli bölge operasyonlarında Trump'ın ilk döneminde onunla nasıl muhalefet etme pahasına ve Türkiye'ye maliyetleri pahasına bir takım mücadelelerimiz söz konusu olmuştu. Suriye'deki kazanımlar da ortada. Şimdi son dönemde mesela özellikle bu terörsüz bölge ile ilgili Irak Merkezi Hükümeti'nin yanı sıra bölgesel yönetimden de ciddi bir katkı var. Ve özellikle Zeydi'nin yaptığı açıklamalara baktığımızda, ki ben MGK'nın bildirisi araya girdiğinde onu ifade etmiştim. Yani yaklaşık birkaç ay içerisinde bu bölgedeki gelişmelerin neticesinde MGK güvenlik açısından artık yeni bir kademeye geçileceği ile ilgili kararını bekliyoruz. Yani bu yönde olumlu bir beklenti var. Burada tabii Suriye sahasındaki entegrasyon ve Irak'taki özellikle merkezi hükümetin otoritesinin bölgede belirmesiyle silahların bırakılma sürecinde Türkiye'ye yaptığı yardımlarla çok açık bir biçimde görülüyor. Bir de tabii şununla ilişkilendirelim. Yani her ne kadar vaatlerini tutmasa da bazı yerlerde bunu görebiliyoruz. Trump ikinci başkanlığının ilk evresinde bir ulusal güvenlik strateji belgesi yayınladı. Ve orada Batı Yarımküre'ye çekilme ile ilgili bir pozisyon ifade etti. Tabii bu İsrail Savaşı'nda, İran Savaşı'nda biraz hani eleştirilen bir şey oldu ama son dönemdeki gelişmelere baktığımızda buradan bir kademeli çekiliş öngörülüyor. Bir de şu ayrıntı önemli. Başta da tartıştığımız konuyla bence çok yakından ilişkili. Ya özellikle Katar ve Türkiye Amerika'yı İran'ın bölgede bir tehdit olmayacağı ihtimali üzerine ısındırmaya çalışıyor. Özellikle Katar, ki bu uluslararası basına da yansıdı.

0: Yani yeni bir güvenlik mimarisi tartışılıyor ve bu güvenlik mimarisinde İran'ı tehdit olarak algılamayan bir bölgesel güvenlik mimarisi tartışılıyor. Eğer bu başarılabilirse bence İsrail de çok büyük boşluğa düşecek. Onun için hani bu bölgeyi İsrail'den bağımsız düşünmek de mümkün değil. Orada Gürkan Zengin'in söylediği o boşluğu ki Lübnan anlaşma pratiği İran'da çok yaygın bir biçimde uygulandı. Merkezi otorite lehine çevirebilecek bir kapasite de söz konusu olabilir. Eğer bu başarılabilirse. Ama içeride mukavemet var. İşte o merkezi otoritenin boşluğundan yararlanan bir bölgesel yönetim pratiği var. Onlar mesela şu anda inanılmaz derecede karşılar. Gerekçesi şu. Bir, buradan bir finansman elde ediyordular. Peşmerge'nin hani operasyonlarını yönetebilmek için. İki, çekildiği takdirde özellikle burada bir boşluk olabileceğini düşünüyorlar. Hava savunma sistemi açısından. Biliyorsunuz Patriot'lar var burada. Buradan bir dış müdahalenin daha mümkün hale gelebileceği ifade ediliyor. Şimdi içerideki pozisyon ayrılıklarına rağmen merkez hükümet şunu düşünüyor, Bağdat. Bu bir egemenliğin tahkimi noktasında önemli bir adım. Evet. Çünkü herhangi bir dış unsurun burada bulunması merkezi otorite açısından elbette bir soru işareti. Şimdi geldiğimiz noktada Amerika'nın çeyrek asırlık bilançosu Irak'ta parçalı bir yapı ortaya çıkarttı. Bu ne zaman düzelir, nasıl düzelir? Biraz bunun üzerine kafa yoruluyor. Yani Türkiye'nin, Katar'ın biraz bölgede İran üzerinden kurmaya çalıştığı denklemde İsrail'i paranteze alacak ya da İsrail'i bölge açısından en büyük tehdit olarak gösterebilecek bir düzlem inşa etmek. Mesela Çin ne yapmıştı? İran'la Suudları bir araya getirmişti. Bu bölge açısından çok mühim bir gelişmeydi. Eğer İran'ı hani bu yayılmacı anlayışından vazgeçirebilirsek, biraz daha böyle ılımlı bir aktör haline getirebilirsek bambaşka bir güvenlik mimarisi söz konusu olabilir. Bu Irak'taki pozisyonuyla da ilgili.
1: Aynen katılıyorum. Aynen.
2: Şimdi çeyrek asırlık bilanço dediniz ya. Ya tam aynen, böyle bugün bakarken Brown Üniversitesi'nin bir çalışması, onunla kapatacağım. 2001-2023 yılları arası 11 Eylül sonrası Irak, Afganistan, Suriye, Yemen ve Pakistan'da doğrudan 940 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor doğrudan. Amerika'nın müdahil olduğu savaşlarda. Bunun dolaylı olarak 11 Eylül sonrası savaş bölgelerinde 3,5 milyonla 3,8 milyon kişinin dolaylı nedenlerle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Böylece 11 Eylül'den sonra Amerika'nın açtığı, dahil olduğu, girdiği çıktığı savaşlarda toplam can kaybının 4,5 milyonla 4,7 evet. milyona ulaştığına dönük bir öngörü, bir tahmin var. Brown Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma olarak bu da
3: savaşın harcadığı insani maliyeti galiba değil mi?
2: Evet, yani kaç kişi hayatını...
1: Sena bir cümle söylememe müsaade edeceğim mi?
2: Çok kısa
1: bir cümle yani, söyleme. Çok teşekkür ederim. Wesley Clark'ı ben Sakyor Komutanı olarak aradım. Onun çok 2001'deki 2 sene önce savaştan 2 sene önceki şeyi var. Amerika'yı tam o kadar güzel ki İngilizcesinden söyleyeyim. Eğer elindeki tek alet çekiçse, bunu lütfen arkadaşlar yazsın, her problem çivi gibi görünür. Evet. Bu adamın sözü. Çünkü Amerika'nın elindeki alet ne? Silahlı kuvvetleri. Bu arada herkese çakmaya çalışıyor. Evet. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Bana hatırlattınız bu lafı. Benim önemli laflarımdan bir tanesidir.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkürler. Buyurun. Çok önemli bir çalışma. Kosovo War. Evet, şimdi hatırladım. War. Savaşın maliyeti.
2: Evet. Yani izleyicilerimiz de açıp bakabilirler. Hakikaten çok çarpıcı, çok üzücü. Çok dünya için yıpratıcı yani. 5 milyona yakın insan 11 Eylül'den bu yana Amerika'nın girdiği savaşlarla.
4: Bir de harcadığı parayı düşünün. Harcadığı para trilyonlarca dolar.
5: Evet.
4: 11 yani Eylül'den sonra bölgenin eğitimine, kalkınmasına, şuna buna harcasa o parayı.
2: Tabii.
4: Terör,
2: ben başka bir dünya olur. 1.7 trilyon doları sadece Irak'ta harcamış. Yani yine yani 5 milyon insan hayatını kaybetmiş. Yanında yani, o trilyon dolarların
4: lafı olmaz da. Ama şöyle bir durum var. Amerikan savaş makinesi, Amerikan ekonomisinin
0: çeyrek asırlık bilanço Irak örneğinde Saddam rejimini meşrulaştırmıyor bizim anlattıklarımız.
4: Tabii ki.
0: Ama o rejimin fevkinde bir maliyet üretiyor. Ve o maliyet 10 yıllarca giderilemiyor. Neden Irak tek bir devlet, merkezi bir otorite, parçalı değil de tamamıyla üniter bir yapı olmasın, olmasaydı? Biz derslerde mesela CNN efekt hikayesini Birinci Körfez Savaşı ile başlatırız. Irak'ın işgali 2. Körfez'de

0: Embedded Journalism, bu iliştirilmiş gazeteciliği evet. anlatırız. 600 muhabirle gidiyor.
1: İşgal.
0: Tabii.
1: Ve öncesindeki ama o dezenformatik ortamı da
0: Allah'tan öyle bir dünya
1: düşünüyor.
0: Yok. Yani daha alternatif bir düzlem var.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Süremizin sonuna geldik. Gürkan Zengin, Doktor Sezin Öney, Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, Profesör Doktor Esat Arslan ve Nasıl Güngör Ankara'da çok sağ olunuz. Bir reklam kapanış.
2: Pirantek Airbrist saç şekillendirme setiyle devam edecek.
3: Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek. Herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın. Depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
2: Pirantek buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
1: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 25, Adana yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 20, Samsun yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 19, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 12, Van 19 derece. Güneydoğu'da da hava yağışlı, Diyarbakır 25, Gaziantep 22 derece.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 1 Ekim Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Erdoğan'la Cemil Tugay Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmeye dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Tugay görüşmeye dair paylaşım yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik dedi. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Tugay, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden önce de Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Cemil Tugay 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında 5. dalga operasyon yapıldı. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 5. dalga operasyonla ilgili detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek

0: 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. PON soruşturmalarında bugüne kadar 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 56 şüpheli tutuklandı. 88 kişi adli kontrolle bırakıldı. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmaların kapsamının mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını belirtti. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin incelendiğini açıkladı. Ayrıca kısa sürede olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişiler de inceleme altında. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz pazar günü gözaltına alınan Tera portföy yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir diğer gelişme ise eski SPK Başkanı ile ilgili. Başsavcılık eski Başkan İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla ifadesini aldı. PON soruşturmasında adı geçen 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi. Açıklama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapıldı. Tera Yatırım Bankası AŞ, Destek Yatırım Bankası AŞ, Hedef Yatırım Bankası AŞ, TMSF'ye devredildi. Ayrıca Destek Finans Faktoring AŞ ve Tera Finans Faktoring AŞ'nin yönetimlerinin de TMSF'ye devredilmesine karar verildi. Üç bankanın bankacılık sektöründeki payının %0,22 seviyesinde, iki faktoring şirketinin faktoring sektöründeki payının ise %1,45 seviyesinde olduğu öğrenildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekili çalışma toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Yeni yasama yılına ne yazık ki tarihimizdeki en büyük finansal krizle başlıyoruz dedi.
1: Ne yazık ki yeni yasama yılına tarihimizdeki en büyük finansal krizlerden birinin yakıcı ortamında başlıyoruz. Sadece finansal kriz demenin yeterli olmadığı bir devlet kriziyle karşı karşıyayız.
2: PON soruşturmasına dair bu mesajları verdi. Fatma Betül Sayankaya dışında başka isimlerin de araştırılması gerektiğini söyledi.
1: Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçmiş diyor ki kendileri aslında çok iyiymiş de elinde büyüyen Fatma Hanım nefsine yenik düşmüş. Bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür. Fatma Hanım doğrudan kendi ve eşinin ismiyle işlem yapmıştır ve ilk bakıldığında listede göze çarpmıştır. İşlemlerini çantacılara yaptıran maharetli isimlerden değildir.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel milletvekili çalışma toplantısında konuştu. PON soruşturması sürecini yakından takip edeceklerini vurguladı.
1: En ciddi takibi yapacağız. Çalışma grupları koyduk. Yurt içinde, yurt dışında çalışacağız. Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Fondaki 200 milyon dolarlık işlemler bir takım çantacılar tarafından yapılmıştır. Görev Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e aittir. Ve hem bu isimlerin hem daha fazlasının yakınları, geçmişleri, yurt dışındaki offshore hesapların peşine yurt dışındaki ülkelerle işbirliği anlaşmaları nezdinde mutlaka harekete geçilmesi gereklidir.
2: Özel'in gündeminde CHP Grup Başkan Vekili Faik Öztrak'ın millet sandıkta Atatürk'ün partisine sahip çıkacak sözleri de vardı.
1: Diyor ki anketlerdeki oy oranımıza şu anda bakmıyoruz. Şu konu doğrudur. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Yok, eğer bu iktidar iktidarda dursun, ben Atatürk'ün partisinde muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım derseniz millet alır, böyle %3'e bırakır.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk edilen isimler arasında 4 büyüklerden yöneticiler var. Türkiye Futbol Federasyonu kulüp yöneticilerinin Futbol Disiplin Kurulu'nu sevkine ilişkin açıklama yaptı. TFF 2026 ile 2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen

0: Kişilerin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verdi. Sevk listesinde toplam 448 kulüp yöneticisi bulunuyor. Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 isim listede. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve As Başkan Zeyyat Kafkas da PFDK'ya sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Federasyon VAR Hakem Odası'nda polisin inceleme yaptığını açıkladı. Başsavcılık VAR Odası'nda ve kayıtlarında inceleme yapılmadığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada video yardımcı hakem odasında İstanbul Mahalli Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Bu incelemelerin ardından sosyal medya platformlarında hakem işleri departmanındaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet silinen dijital veriyi geri getirdi şeklinde ifadeler yer aldığını hatırlatan federasyon bu iddianın asılsız olduğunu ifade etti. Birkaç saat sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Başsavcılık Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmadığını duyurdu. Yılın 5. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de gerçekleşti. Terörsüz Türkiye'de gelinen aşamanın değerlendirildiği toplantıda kararlılık vurgusu yapıldı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi. Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı.
2: PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
1: Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Toplantının gündeminde ABD ve İran arasındaki son gelişmeler de yer aldı.
3: ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş, taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.
1: Irak ve Suriye'de yaşananlar da MGK toplantısında değerlendirildi.
2: Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulanmış, Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Irak ile stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki irademiz teyit edilmiştir.
1: Açıklamada Yemen'de istikrarın sağlanması bakımından sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin de altı çizildi.
0: Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Buna göre Eylül ayında açlık sınırı 37.801 lira olarak açıklandı. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.884 lira olarak hesaplandı.
4: Açlık sınırı 37.801 lira, yoksulluk sınırı 123.130 lira. Türk İş Eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Ağustos ayında 37.388 liraydı. Bu rakam Eylül ayında 37.801 lira oldu. Yoksulluk sınırı 121.786'dan 123.130 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.884 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,10 arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %39,78 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, balık fiyatlarında düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarında kısmi gerileme kaydedildi.
0: Benzinde uygulanan Eşel Mobil sisteminden resmi gazetede yayımlanan kararla çıkıldı. Kademeli ÖTV sistemine geçildi.

0: karar akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulandı. Beklenen 12.47 liralık fiyat artışı ise kademeli sistemle böylece engellenmiş oldu. Böylelikle beklenen artış 8.32 lira daha az oldu ve düzenleme ile birlikte benzinin pompa fiyatında 4.15 liralık artış bekleniyor. Motorinde ise Ağustos'ta belirlenen vergi takvimi uyarınca litre başına ÖTV bugünden itibaren 3 liradan 6 liraya çıktı. İran savaşıyla petrol akışının durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'nda toparlanma başladı. Ham petrol geçişlerinde artış yaşandığı belirtildi. Seviye savaş öncesine kıyasla %70'lere ulaşsa da uzmanlar bu oranların piyasaları henüz rahatlatmadığı görüşünde.
1: Küresel enerji naklinin can damarından geçişler arttı. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı toparlansa da piyasalar rahatlamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın ardından gözler küresel petrol ticaretinin ana hatlarından Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş. Boğaz'dan petrol geçişi rekor seviyede düşmüştü. Enerji veri sağlayıcısı Vortexa'dan Boğaz'dan petrol sevkiyatının artış gösterdiği açıklaması geldi. Savaş öncesi seviyelere kıyasla yaklaşık %65 ila 70 oranında petrol ve petrol ürünlerinin Boğaz'dan geçtiği belirtildi. Petrol tankerlerini takip eden Kepler şirketinin verilerine göre de Eylül ayında Boğaz'dan günde ortalama 10 milyon varil petrol geçti. Artış kısmen mekik filosu olarak adlandırılan tanker filosunun genişletilmesiyle ilişkilendirildi. Amerikan donanması tarafından korunan bu tankerlerin Basra Körfezi'ndeki yükleme istasyonlarından beklemede olan tankerler arasında yer değiştirerek petrol taşıdığı belirtildi. Petrol ihracatının İran'ın Mart ayında Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından önceki seviyelere yaklaşması, küresel enerji fiyatları üzerindeki baskının bir miktar azalmasını sağlıyor. Ancak sevkiyat toparlansa da akış hala savaş öncesi seviyelerin altında kalıyor ve Boğaz'daki güvenlik riskleri sürüyor.
0: Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı dünyayı alarma geçildi. Acil durum kodu verilen Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. Ardından 174 yolcu İsrail'e nakledildi. İsrail Başbakanı Netanyahu pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı ve ardından uçağı düşürmeye çalıştı dedi.
2: Acil durum kodu verdi. 14 bin fit irtifa kaybetti. Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. Dünyayı alarma geçiren uçağın yolcuları Tel Aviv'e ulaştı. Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden 174 yolculu Fly Dubai uçağı, Ürdün hava sahasında acil durum kodu verdi. Sinyaller üzerine İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçaklarını havalandırdı. Ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yaptı. Tel Aviv, İsrail yolcuları ülkeye getirmek için Suudi Arabistan'a kendi uçağını gönderme talebinde bulundu. Talebi reddeden Riyad yönetimi yolcuları yedek uçakla Tel Aviv'e gönderdi. Ben Gurion Havalimanı'na inen 174 yolcudan hiçbirinin acil tedaviye ihtiyacı olmadığı bildirildi. Bir yolcu travma nedeniyle hastaneye nakledildi. İsrail basınına göre yolcu uçağında yaşananların nedeni iki pilotun kavga etmesi. Yardımcı pilot diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştı. Kabin ekibi ve bazı yolcular kokpit kapısını kırarak içeri girdi. Yardımcı pilota müdahale etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da pilotlardan birinin uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu iddia etti. Yetkililere güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdi. Netanyahu, yolcuları Ben Gurion Havalimanı'nda karşıladı. Netanyahu, Dubai uçağında saldırıya uğrayan pilotun Hint olduğunu açıkladı. Hem İsrail, hem Suudi Arabistan, hem de Birleşik Arap Emirlikleri olayla ilgili soruşturma başlattı. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche de ülkesinin olayla ilgili İsrail'de dahil olmak üzere yurt dışındaki ortaklarıyla koordinasyon içinde olduğunu söyledi. Soruşturma devam ederken Fly Dubai, İsrail'e ve İsrail'den yapılan uçuşları askıya aldığını açıkladı.
0: Irak'ta 12 yıllık bir dönem sona erdi. Terör örgütü DAEŞ'la mücadele için 2014'te Irak'a geri dönen ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ülkeden çekildi. Ancak Irak'tan ayrılan Amerikan askerlerinin bir bölümü ABD'ye dönmeyecek, bölgedeki diğer noktalara konuşacak.

0: sonuçlandırılacak.
1: Irak'ta 12 yıllık bir dönem kapandı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonu resmen sona erdi. Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasıyla Irak'ta yeni bir dönem başladı. ABD Savunma Bakanlığı, Irak'a eğitim ve istihbarat desteğinin süreceğini açıkladı. Koalisyon güçlerinin Erbil Hava Üssü'nden ayrılmasının DAEŞ'e karşı askeri misyonun sona erdiğini gösterdiği belirtildi. ABD Başkanı Trump, Amerikan birliklerinin Irak'tan ayrılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Irak'tan ayrılırken geride harika bir başbakan olan Ali Zeydi'yi bırakıyoruz ifadelerini kullandı.
2: We shouldn't have been there in the first place, but we're now gone and we took everything with us. Every nut, every bolt, every screw, every tank, every plane we're...
1: Irak Başbakanı Zeydi, ülkenin güvenlik ve istikrarının sorumluluğunu artık tamamen üstleneceğini söyledi. Muqtada es-Sadr çekilmeyi Irak'ın bağımsızlığının tamamlanması olarak nitelendirdi. İKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani ise terör tehdidinin sürdüğünü, Irak güçleri ve peşmergelerin her türlü tehditle başa çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Çekilmenin ardından Irak güçleri Bağdat ve Kerkük başta olmak üzere birçok kentte konvoylarla geçiş yaptı. Washington, 2003'te Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinin ardından Irak'a yerleşmiş, 2011'de ülkeden çekilmişti. DAEŞ'ın yükselişi üzerine 2014'te yeniden dönen ABD güçlerinin misyonunun sona erdirilmesi, 2024'te Bağdat ve Washington arasında kararlaştırılmıştı. Ancak Amerikan üslerinin tamamı ABD'ye dönmeyecek. Bir bölümü Ürdün ve Orta Doğu'daki diğer noktalara konuşlandırılacak. Irak'ta güvenliğin sorumluluğu artık tamamen Irak güçlerinde. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ise ABD'nin hava savunma sistemlerini çekmesinin bölgeyi İHA ve balistik füze saldırılarına karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Avrupa Birliği, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu aday ülkeler için yeni bir modeli tartışıyor. Buna göre AB üyeliği bekleyen ülkelere tam üyelik öncesinde ortak pazara kademeli erişim gündemde.
1: Türkiye'nin de aralarında bulunduğu AB adayları için yeni bir formül masada. Avrupa Komisyonu tam üyeliği bekleyen ülkelere AB ortak pazarına kademeli erişim sağlamayı değerlendiriyor. Politiko'nun ulaştığı taslağa göre kademeli entegrasyon kapsamında ticaretin yanı sıra araştırma, inovasyon ve sanayi işbirliğinde yeni imkanlar sağlanabilecek. Yarı iletkenler, yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji ve uzay gibi stratejik alanlarda daha yakın işbirliği kapsamında değerlendirilecek. Türkiye içinse tablo farklı. Ankara ile Brüksel arasında 1995'ten bu yana gümrük birliği var. AB komisyonuna göre iki taraf arasındaki mal ticareti 2025'te 217,6 milyar euroya ulaştı. AB'nin 5. büyük ticaret ortağı konumunda olan Türkiye için yeni model, gümrük birliğinin ötesindeki alanlarda daha geniş entegrasyon imkanı sağlayabilir. Ancak bunun koşulları olacak. Aday ülkeler, ekonomik entegrasyon karşılığında dış politika ve stratejik teknolojiler konusunda Avrupa Birliği'nin koşullarına tabi olacak. Yükümlülükler yerine getirilmezse katılım askıya alınabilecek veya tamamen geri çekilebilecek. Ancak plan henüz netleşmedi. Önerinin 6 Ekim'de üst düzey yetkililere sunulması bekleniyor.
0: Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak %7.8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2 milyon 740 bin kişi, istihdam oranı ise %48,5 olarak hesaplandı.
3: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8'e geriledi. İstihdam oranı ise %48,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Ağustos ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %10,1 olarak hesaplandı. 2026 yılı Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı arttı. Bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %48,4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Ağustos'ta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %9,7, kadınlarda ise %19,4 olduğu tespit edildi.

0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabında iş gücü verilerini değerlendirdi. Hedefimiz 2029'da işsizliği %7,6'ya indirmek mesajı verdi.
1: Hedefimiz 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında %7,6'ya indirmek. Önümüzdeki süreçte iş gücümüzün niteliğini yükseltmek ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri daha fazla desteklemek için politikalarımızı sürdüreceğiz.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun da genel başkanlık koltuğu el değiştirdi. 2007 yılından bu yana konfederasyonun genel başkanlığını sürdüren Bendevi Palandöken 22. olağan genel kurulu sırasında adaylıktan çekildi. Palandöken, adil ve eşit olmayan bu şartlarda artık seçime girip liste çıkarmama gerek kalmadığına karar verdim dedi. Adaylıktan çekildiğini açıkladıktan sonra da salondan ayrıldı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğner seçime tek aday olarak girdi. Genel kurulda yapılan oylamada ardından da Yiğner TES Genel Başkanlığı'na seçildi. Palandöken 19 yıldır TES Genel Başkanlığı görevini yürütüyordu. Faizsiz finansmanla ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin tercih ettiği evim sistemindeki değişiklikler bugün hayata geçiyor. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansman modelinde sözleşme sayısına sınır getirilecek. Konut ve taşıt finansmanında üst limitler yeniden belirlenecek. Başka hangi değişiklikler yapılacak bakalım.
0: Sözleşme sayısına sınır getirilecek. Konut ve taşıt finansmanında üst limitler güncellenecek. Tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor. Bankalardan kredi çekemeyen, faiz yerine sadece hizmet bedeli ödeyerek ev ya da otomobil almak isteyenler evim sistemini tercih ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni kuralları 1 Ekim Perşembe itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yeni düzenleme ile birlikte bir kişi için yapılabilecek sözleşme sayısı sınırlandırılacak. En fazla bir taşıt, bir konut ya da dükkan ve ofis tipi iş yerleri için bir tane finansman sözleşmesi yapılabilecek. Yani bir kişinin üstünde en fazla iki aktif sözleşme bulunabilecek. Düzenleme ile sözleşme tutarında da yeni limitler uygulanacak. Taşıtlar için azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin lira olacak. Konut veya iş yeri sözleşmelerinde ise üst limit 62 milyon 500 bin liraya çıkacak. Bir kişiye ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak. Yeni dönemde yüksek tutarlı sözleşmeler için mevcut sınırlar yükseltilecek. Yüksek tutarlı taşıt finansmanı sözleşmelerinin kapsamındaki taşıtlar için eşik 2 milyon 509 bin liradan 5 milyon liraya yükseltilecek. Yüksek tutarlı konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmelerinde ise sınır 12 milyon 500 bin liradan itibaren başlayacak. Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam tutarı, şirketin toplam sözleşme hacmindeki payın %5'ini aşamayacak. Tasarruf finansman şirketlerinin topladığı fonların değerlendirileceği alanlar da yeniden düzenlenecek. Fonlar, katılım bankalarındaki Türk lirası cinsi hesaplarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen belirli kira sertifikalarında değerlendirilecek. Ayrıca risk değeri 1 ya da 2 olan Türk lirası cinsinden katılım esaslı yatırım fonlarında kullanılabilecek. Düzenlemeyle tasarruf havuzlarında biriken kaynakların daha likit ve görece düşük riskli alanlarda tutulması hedefleniyor.
2: Şarkıcı Güldü'nün ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti ve bugün kızı annesini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan yargılanacak. Yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu da 2 numaralı sanık.
0: Güllü pencereden atıldı mı yoksa ünlü şarkıcı dengesini kaybedip kendi mi düştü? Bu soruların yanıtının aranacağı dava başlıyor. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut, geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi

0: verildi.
1: Anne neydi?
0: Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yüksekten düştü. Doğuyan Ülkem Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Arkadaşı Sultan Nuroğlu Güllü'yü kızının bacaklarından tutup aşağı attığını iddia etti. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması da

0: Hakim karşısına çıkacak. Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
1: Artvin'de yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartına başvurmaması üzerine şüphelenen yetkililer olayı jandarmaya bildirdi. Bilgin hakkında yaklaşık 30 yıldır resmi bir kayıp başvurusu yoktu. Hiçbir dijital ayak izine de rastlanmadı. JASAT ekipleri kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirledi. Ekipler Nigar Bilgin'in eşinin yaklaşık 20 yıldır köyün dışında bir mağarada yaşadığını tespit etti. Şüpheli koca gözaltına alındı. Yer gösterme çalışmasında Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Öldürüldüğü ortaya çıkan Nigar Bilgin'in eşi tutuklandı. Bakan Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz bizleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder ifadelerini kullandı. İzmir'de böcek ilaçlaması nedeniyle bir bebeğin öldüğü dava ile ilgili iki sanık için mütalaa açıklandı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Altay bebeğin ailesi, ilaçlamayı yapan firmanın sahibi tutuklu sanık B.Ö. ve tutuksuz sanık katıldı. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te böcek ilaçlaması yapılmış, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. 5 kişi ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Bir sonraki duruşmada karar bekleniyor. Kütahya'da bir kadın işlettiği hediyelik eşya dükkanında bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı kaçarken yakalandı.
0: Hediyelik eşya dükkanına girdi. Bir kadını katletti. Katil zanlısı ailesiyle birlikte kaçarken yakalandı. 51 yaşındaki iki çocuk annesini Alan Temel Kıran, Kütahya'da hediyelik eşya dükkanı işletiyordu. 68 yaşındaki Salih T, kadının iş yerine giderek ona bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı ise olay yerinden kaçtı. Salih T'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. 68 yaşındaki katil zanlısı eşi ve kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı. Zanlı ifadesinde öldürdüğü kadının oğluyla kızının sevgili olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını söyledi. Bu nedenle aralarında tartışma çıktığını ileri sürdü. Polis öldürülen kadının eski eşini de gözaltına aldı. Eski eşle birlikte katil zanlısının eşi ve kızı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
1: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Nafakayı tamamen kaldırmayan Yüksek Mahkeme, ödeme süresinin olayın şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesine karar verdi. 9 ay sonra yürürlüğe girecek karar öncesinde meclis yeni düzenleme yapacak.
0: Süresiz nafaka verilmesinin iptaline yönelik karar resmi gazetede yayımlandı. Gerekçe de süresiz ifadesi anayasaya aykırı bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ilgili yasal düzenleme yapılması adına 9 aylık süre tanındı. Yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte Ekim ayında nafaka düzenlemesinin yer aldığı 13. yargı paketi meclise sunulacak. Yapılacak düzenlemeye göre kadınlara süresiz nafaka verilmeyecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Paketle evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en fazla 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde

0: mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. 13. yargı paketi genel kurulda kabul edilip yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek.
1: Evlilik birliği sona erdiği zaman kadın eşinin soyadını bırakıyor. Ancak bu kez öyle olmadı. Eski eşinin soyadını kullanmak isteyen bir kadın ve soyadımı geri versin diyen erkek karşı karşıya geldi. Yargıtay ilginç bir karara imza attı. Peki boşanan bir kadın eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilir mi? Yanıtı Arzu Kaya'nın özel haberinde.
2: Boşandı, eşinin soyadını bırakmadı. Eski eş bu duruma itiraz etti ama Yargıtay'dan dikkat çeken karar geldi.
3: Boşansanız eşiniz sizin soy isminizi kullanabilir mi?
4: Hayır.
5: Zor bir soru.
3: Boşandığınız zaman eşinizin soy ismi gidiyor ya otomatik. Kalsın mı gitsin?
6: Ben onu ikisini birden isterim, tepinirim.
3: Boşandı ancak soy ismini değiştirmek istemedi. Gerekçesi ise sosyal hayatında bu şekilde tanınması ve o soy isimle kurduğu bir hayat. Ancak bu duruma eşten itiraz geldi. Soy ismimi geri versin dedi. Konu mahkemeye taşındı.
7: Eşin isteyip istememesinin bu konuda aslında bir hükmü yok. Mahkeme somut durumu değerlendiriyor. Kadının gerçekten eski eşinin soy ismini kullanmasında bir menfaati var mı, buna bakıyor.
4: Benim soyadımı taşıyabilir ama benim soyadımı taşıyacağını tahmin etmiyorum.
3: Boşanınca kalsın mı soyadı?
6: Kalsın. Ne yapacak, ne zarar yapacak, ne yapabilir ki?
2: İlk derece mahkemesi kadını haklı buldu. Ancak eski eşinin itirazıyla dosya bölge adliye mahkemesine gitti. Bu kez karar değişti. Mahkeme, kadının soyadını kullanmakta kanunun aradığı anlamda menfaatini ispatlayamadığına karar verdi. Dosya bu kez Yargıtay'a gitti.
3: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu. Gerekçe olarak ise kadının eski eşinin soyadını kullanmasında menfaat var ve bu durum eski eşe zarar vermez dedi. Ayrıca ekledi. Kadın sosyal ortamında bu şekilde tanınıyor, o soyadını kullanabilir dedi.
7: Örneğin belki o ismi ün yapmış olabilir, mesleki hayatında kullanmış olabilir. Çocuklarının velayeti kendisinde olan bir anne de kolaylık sağlaması açısından bunu istiyor da, talep ediyor da olabilir.
5: Düşüneceğim, bilmiyorum, bilemedim. Kullanmam herhalde. İnşallah ayrılmayayım, çok seviyorum eşimi. Allah bizi ayırmasın.
2: Yani eski eşini istemiyorum demesi tek başına yeterli olmadı. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Yargı, boşanan her kadının eski eşinin soyadını kullanabileceğini söylemiyor. Peki hangi şartlarda kadın eski eşinin soyadını kullanabilir?
7: Boşanmış olduğunuz eşinizin soy ismini kullanmakta kişisel bir menfaatinizin olduğunu, soy ismini kullanmanızın da eşinize bir zararı olmadığını ispat ederseniz hakim izniyle kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
8: Zaten bir soyadım var. Onun soyadı altında kalmak istemem.
1: Kara para aklama davası ve yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen sanal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında başlatılan yeni soruşturma kapsamında ifade verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat'ın yakın arkadaşının şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Dilan Polat hakkındaki suçlama bu kez Cumhurbaşkanı'na hakaret ve Polat polis eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade verdiği esnada fenalaşması üzerine odaya sağlık ekipleri çağrıldı. Müdahalenin ardından ifade işlemi tamamlandı. Savcılık Dilan Polat'ı adli kontrolle mahkemeye sevk etti. Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı ve belirli günlerde karakola imza atması şartıyla Dilan Polat'ı serbest bıraktı. Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat daha önce kara para aklama soruşturmasında tutuklanmış, bir süre cezaevine de kalmıştı. İçişleri Bakanlığı motokuryelere karşı sıkı denetim sürecini başlattı. Motosikletlerin trafikteki kusurlarının yanı sıra kayıtsız motokuryecilik faaliyeti de denetimin konusu arasında yer aldı. Bakan Çiftçi, trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olduğuna dikkat çekti.
0: Hız ihlalleri, şerit değiştirme, kuralına uymamak ve kayıtsız yapılan faaliyetler. İçişleri Bakanlığı motokuryelere karşı sıkı denetim süreci başlattı. Motosiklet kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında motokuryelerin denetlendiği belirtildi.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarına ilişkin bilgiyi paylaştı. Kazalarda %57 ile hız ihlali ilk sırada yer alırken %15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamanın da ikinci sırada bulunduğu belirtildi. Kayıtsız motokuryeler de denetimin konusu arasında yer aldı. Bakan Çiftçi tahmini olarak 500 bin ile 1 milyon arasında kayıtsız motokuryenin bulunduğunu kaydetti. Çiftçi 2030 yılının güvenlik ve altyapı planlamasının yapılmaya başlandığını ifade etti.
1: Trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının %28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan biri motosikletken bu oranın 2030'da her 3 araçtan birine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz.
2: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin eğitim raporu yayımlandı. Türkiye, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan 2 OECD ülkesinden biri oldu.
0: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Genç öğretmen kadrosu, düşük devamsızlık oranı ve maaş artışları dikkat çekti. Bu tespitler Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin eğitim raporundan. OECD'nin her yıl yayınladığı Bir Bakışta Eğitim 2026 raporunun bu yıl ana teması öğretmen açığı oldu. Raporda OECD üyesi ülkelerde öğretmen açığında artış ve öğretmenlik mesleğine duyulan cazibenin azaldığına dikkat çekildi. Türkiye, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde Güney Kore ile birlikte öğretmen ihtiyacının tamamen karşılandığı iki OECD ülkesinden biri oldu. Genç ve dinamik öğretmen kadrosuna sahip OECD ülkelerinin ortalaması %22 iken Türkiye'de 35 yaş altındaki öğretmenlerin oranı %32 olarak açıklandı. PISA kapsamında okul müdürlerine uygulanan anket sonuçlarına da raporda yer verildi. Türkiye'de öğretmen devamsızlığı OECD ortalamasının altında kaldı. Öğretmen devamsızlığının öğrencilerin öğrenmesini olumsuz etkilediğini belirten okul müdürlerinin oranı Türkiye'de %6. OECD ortalamasında ise %27 oldu. Türkiye, öğrencilerin %92'sinin orta öğretimi öngörülen 4 yıllık sürede tamamlamasıyla Kanada, İrlanda ve İsviçre ile birlikte zirvede yer aldı. Türkiye, son 10 yılda öğretmen maaşlarındaki artış bakımından da OECD ortalamasının üstünde kaldı. 2015-2025 döneminde 15 yıllık deneyime sahip ortaokul öğretmenlerinin reel maaşları Türkiye'de %31 artarken OECD ortalamasındaki artış yaklaşık %6-7 düzeyinde seyretti. 2015-2024 yılları arasında Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortaokul düzeyinde 17'den 14'e, ortaöğretimde ise 14'ten 11'e geriledi. Rapora göre sınıf mevcutları açısından da Türkiye son 10 yılda iyileşme kaydetti. İlkokullarda ortalama sınıf mevcudu Türkiye'de 23, OECD ortalamasında ise 21 öğrenci oldu.
2: Dünya üniversite sıralamasına Türkiye'den 124 üniversite girdi. İlk 500'de 4 üniversite yer aldı. Türkiye temsil edilen üniversite sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi.
0: Türkiye dünya üniversite sıralamasında 3. sıraya yükseldi. İlk 500'de 4 üniversite yer aldı. Dünyanın en iyi üniversitelerini belirleyen Times Higher Education, dünya üniversite sıralaması 2027'ye Türkiye'den 124 üniversite girdi. Bu yıl 15 üniversitenin daha listede yer almasıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın ardından Türkiye dünya üniversite sıralamasında 3. sıraya çıktı. 4 üniversite ilk 500'e girdi. ODTÜ ve Koç Üniversitesi dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı. Sabancı Üniversitesi 376-400, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-450 bandına girerek dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında gösterildi. Türkiye'den toplam 13 üniversitede ilk 1000'in içinde yer aldı. Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 651-700 bandında sıralamaya girdi. Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 801-1000 bandında kendilerine yer bularak ilk 1000'e girmeyi başaran diğer üniversiteler oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar sonuçları değerlendirdi. Küresel rekabetteki yükselişimiz sürüyor. Türk yükseköğretiminin dünyadaki ağırlığını artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz en az 2 devlet ve 2 vakıf üniversite.

0: temizde ilk yüzde yer almak dedi.
1: Yoğun kaygı, stres ve endişe hem iş hem de özel hayatta zaman zaman bu duygulara kapılan çok. Hatta Z kuşağı genellikle bu durumu anksiyete olarak tanımlıyor. Peki gerçekten öyle mi? Her kaygı anksiyeteye mi işaret ediyor? Dilara Civelek gençlere ve işin uzmanına sordu. İzleyelim.
0: Yolunda gitmeyen bir ilişki ya da iş yerinde yöneticiyle yaşanan sorun, ufak bir kaygıyı bile anksiyete olarak tanımlayanlar var.
2: Çok arkadaşım anksiyete yaşadığını söylüyor.
3: Sende anksiyete var mı?
4: Evet, var. Bence var.
5: Anksiyetem tuttu demek bir hastalık belirtisidir.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 481 milyon kişi kaygı bozukluğu yani anksiyeteyle savaşıyor. Peki ne anksiyete ne değil?
5: Bir sınava gireceğiniz zaman da kaygı duyarsınız. Biriyle buluşacağınız zaman da kaygı duyarsınız. Bunlar sıradan ve normal davranışlardır. Bu hissin patolojik olduğunu düşündürten şey bize bunun süreklilik arz etmesidir.
3: Sizin anksiyeteniz var mı?
4: Var.
3: Nasıl hissediyorsunuz?
4: Kaygılı hissediyorum. Olumsuz düşüncelerle kapılıyorum daha çok.
0: İşte bu ruh halini anksiyeteye yoran çok. Özellikle de Z kuşağı.
3: Z kuşağı en ufak bir kaygı hissettiğinde bile anksiyetem tuttu, anksiyete krizim tuttu diyor. Z kuşağının sohbetlerinde en çok anksiyete kullanılıyor.
4: Daha çok heyecanlanıp ne yapacağımızı bilemediğimiz anlarda kullanıyoruz. Z kuşağı değil diyebiliriz.
6: Bir anksiyetem tuttu diye kendi kendimize söylüyoruz.
3: Peki doktora gidip, psikoloğa gidip bu konuda bir teşhis aldın mı?
6: Yok, hayır.
5: Anksiyete gerçekte var olmayan ama olma ihtimali olan şeylerden korkmayı ifade eder.
0: Uzmanlara göre her kaygı bozukluğuna anksiyete demek doğru değil. Bunun için bir uzmanın teşhis koyması gerekiyor.
1: Metrekareye ortalama 100 kilonun üzerinde yağış düşen Sakarya'da yağış durdu ama bazı evlerin bahçeleri ve giriş katları hala suyla dolu. Bir yandan suyun tahliyesine çalışılırken bir yandan da hasar tespiti için çalışmalar başladı. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Uludağ hasar gören o köyleri görüntüledi.
7: Yoğun yağışı kaldırmayan dereler taştı, mahalleler su altında kaldı.
8: 5 tane mahallemden geçiyor, taşkın bölgesindeyiz ama derelerimiz hazır değil, derelerimiz ıslah olmadı. O yüzden biraz da bu sıkıntıları yaşıyoruz.
7: Sakarya'da pazartesi başlayıp 2 gün boyunca etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı. Yağışın kesilmesiyle birçok bölgede sular çekildi. Bazı evlerin giriş katları ve bahçeleri ise hala suyla dolu.
9: Ahşap palet ve sandık üretimi yapıyoruz. Yani şu anki yağmurdan dolayı işimiz durdu. Yani iş yerimiz gördüğünüz gibi su altında. Burada bayağı bir kereste vardı. Tüm makinelerin motorları su altında kaldı. Doğal olarak hepsi sökülecek. Oradaki trafo su altında kaldı.
10: Sakarya'da yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerden bir tanesi de Erenler ilçesine bağlı Hasan Bey mahallesi. Mahalledeki evlerin büyük bir kısmının bahçesi yoğun yağış sonrası işte bu hale geldi.
11: Dün hiçbir şey yoktu. Su da yoktu. Ama saat 3'ten sonra bildiğin şey, burası deniz, bak ta buraya kadar geldi. Geldi aşağı yukarı bir 50 santim indi aşağı. Yaklaşık 1 metre civarında su yükseldi. Tabii 1 metreyi de geçti. Eve girdim gireceğim dedi, biz de tabii toparladık ne varsa, hepsini kaldırdık. Taşıdık.
10: Burası Kayalar Çayı. Fazla yağış alınca çay taştı. Evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Şimdi ekipler önlem olarak çayın bulunduğu bu yola bir set çekiyor.
8: Kayalar Deresi en son 12-13 sene önce temizlendi, ıslah oldu. Hali bu. Yani çok büyük bir dere. Yaklaşık 20 kilometre, 30 kilometreden geliyor. İçinde otlar, kavaklar, ağaçlar, çalılar, acilen ıslah olması lazım. Yanlara da, şu yanlara da sette olması lazım.
7: Selin ardından hem vatandaşlar hem ekipler suyun tahliyesi ve yaraların sarılması için çalışma başlattı. Hasar tespitinin ardından selin verdiği zararın boyutu ortaya çıkacak.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı bu yıl tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Milyarlarca insanı etkileyen kirlilik, insan sağlığından tarıma kadar birçok alanı tehdit ediyor.
7: Dünya genelinde aşırı sıcaklar ve hava kirliliği sağlığı tehdit

0: eden boyuta ulaştı. Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi'nin raporuna göre dünya nüfusunun %40'ı bu yıl tehlikeli seviyede ozon kirliliğine maruz kaldı. İnsan sağlığına ve tarımsal ürünlere büyük zarar veren ozon kirliliğinden korunabilen nüfusun oranı ise yalnızca %5'te kaldı. Rapora göre ozon kirliliğinden en çok etkilenen bölge ise Asya oldu. Kıta nüfusunun %60'ı aşırı yüksek ozon seviyesiyle yüzleşti. Avrupa'da da sıcak hava dalgasının etkisiyle nüfusun %50'si kötü ve çok kötü hava kalitesine maruz kaldı. Kuzey Amerika'da ise orman yangınlarının tetiklediği zararlı emisyonlar nedeniyle nüfusun 2/3 tehlikeli bölgede yer aldı. Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi Direktörü Lawrence Ruil, hava kirliliğinin ulusal sınırları tanımadığına dikkat çekti. İklim değişikliğiyle birlikte hava kalitesi için de küresel ölçekte acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlara göre ozon kirliliği sadece insan sağlığını değil, aynı zamanda ekosistemleri ve tarımsal üretimi de tehdit ediyor.
1: Dağcıların en zorlu güzergahlarından biri Ağrı Dağı. Tırmanış yapan dağcıları olumsuzluklardan korumak için önemli bir adım atıldı. Tırmanış güzergahına yaşam odaları inşa edildi. İşte detaylar.
2: Türkiye'nin en zorlu zirvelerinden biri, dağcıların vazgeçilmezi. Ağrı Dağı rotası artık daha güvenli.
3: Bu sene ilk defa Türkiye'de bir dağda, Ağrı Dağı'nda 4200 ve 4650. metrelerde biz yaşam odası kurduk.
2: Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesindeki 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı her mevsim dağcıların rotası. Bu yıl 6000 dağcı Ağrı'ya tırmandı. Dağcıların %85'i yabancı turistlerden oluştu. Zorlu rotada zaman zaman istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Artık dağcılar ihtiyaç duydukları anlarda yaşam odalarında kalabilecek.
3: Buraya yabancı olan dağcıların çıkarken yaşadıkları dağ hastalığı olsun, irtifadan kaynaklı sağlık problemleri olsun, bazen çıkamayabiliyorlar bir takım sorunlardan dolayı. Bunu bertaraf etmek ve onlara UMKE'nin 112 ekiplerinin güvenli bir alana gelebilmelerine kadar zaman sağlayacak şekilde biz ilk defa bir yaşam odasını tertip ettik.
2: Dağcılar 10 saate kadar bu yaşam odalarında kalabilecek. Herkes güvenle ekiplerin gelmesini bekleyecek.
3: Olası bir hava muhalefeti, kötü iklim şartları denk geldiği esnada çıkan dağcılar bu noktayı biliyorlar.
1: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölgesel akreditasyon kamplarının dördüncüsünü Van'da düzenledi. 23 ilden 810 gönüllü kampta buluştu.
2: Gönüllüler bir araya geldi. Hem oyunlar oynandı hem toplantılar yapıldı.
4: Rakip değil, ekibiz. Biz aileyiz. Biz birlikte güçlüyüz. Elhamdülillah. Milletimizin canları sizlere emanet.
2: AFAD bölgesel akreditasyon kamplarının dördüncüsü düzenlendi. Daha önce Konya, Bolu, Trabzon'da yapılan kampın adresi bu kez Van oldu. Kampa 23 ilden 810 gönüllü katıldı. Programda AFAD gönüllüleri için hazırlanan yasadan da bahsedildi.
4: Bir taslak çalışmamız var. Gönüllülük yasası. Umut ediyoruz ki bu yıl bu yasamız çıkmış olacak. Bir gönüllü kanunumuz çıkmış olacak. Burada da gönüllülerimizin statüsü, izinleri, afet ve acil durumlarda, eğitimlerde, tatbikatlarda izinleri de kanun altında olmuş olacak ve kolaylık sağlanmış olacak.
1: Mersin sahili kum zambaklarıyla süslendi. Eğer yolunuz düşer de siz manzarasını görmek isterseniz ama dikkat. Zambağa koparmanın cezası 3 milyon lira yaşıyor.
5: Levhalar asılmış. Koparmayın diyorlar. Zarar vermeyin. Zaten bildiğim kadarıyla da maddi bir cezası var.
2: Aynen öyle. Kum zambaklarını koparmanın cezası büyük.
6: Sakın kopartmayın. Ocağınıza incir ağacı dikersin.
2: Kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a. Mersin sahili yine kum zambaklarıyla süslendi. Bu manzarayı kaçırmak istemeyenler sahillere kamp kurdu.
7: Konya'dan geldik buraya. Mükemmel bir yer. Hele hele bu zambakların kokusu bambaşka. Hele akşam vaktinde şöyle kokusunu, dolunayla beraber kokusunu izlerseniz mükemmel.
5: Güzel bir ortam. Tam da zambakların açma mevsimi. Nadir görülen bir bitki. Bence korunması lazım.
2: Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarını koparmak yasak.

0: Cezası 669.245 liradan başlıyor, 3.496.000 liraya kadar çıkıyor. Hem doğanın güzelliği hem de cüzdanların selameti için herkesin dikkatli olması gerekiyor.
1: Bitkilerimizi koruyalım diyorum. Özellikle bu kum zambakları korunmaya muhtaç.
2: Türkiye'nin internet kullanımı ve mobil haberleşmede aylık ortalama kullanım süresi belli oldu. Geniş band internet abone sayısı 100.8 milyonu aştı. Mobil görüşme süresinde de Avrupa'da ilk sırada yer aldı.
3: Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar arttı. İnternet abone sayısı 100 milyonu aştı.
4: 2008 yılında yaklaşık 6 milyon olan geniş bant internet abone sayımız 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 100 milyon 846 bin 626'ya ulaştı. 2025 yılının ikinci çeyreğinde 96,5 milyon olan toplam mobil abone sayımız 2026 yılının aynı döneminde 102,2 milyona ulaştı.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2026 yılı ikinci çeyrek pazar verileri raporunu değerlendirdi. Elektronik haberleşme sektörünün yükselişte olduğunu belirtti. Yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre %86,9 artarak 55,6 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, mobil haberleşmede aylık ortalama kullanım süresine ilişkin de bilgi verdi. 2026 yılının ikinci çeyreğinde aylık ortalama 468 dakikalık mobil kullanım süresiyle Türkiye, incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında önceki dönemde olduğu gibi ilk sırada yer aldığı ifadelerini kullandı.
2: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. İlk gün Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti. Siz bu gösteriyi izlerken biz bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
5: Teknofest bir özgüven devrimidir. Biz yapamayız diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte Teknofest gençliği o zihniyete bu meydandan aykırıyor. Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.
3: Teknofest Güneydoğu kapılarını açtı. Binlerce genç, çocuk, aile festival alanına akın etti.
6: Bence harika olmuş. Böyle şeyin Urfa'da, Güneydoğu'da olması çok güzel.
7: Göğsümüz daha da kabardı diyebiliriz.
8: Katılımın ben her ilden daha yüksek olacağını düşünüyorum.
3: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez düzenleniyor. Adres bu yıl Şanlıurfa oldu. Açılışta konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere öğütler verdi.
5: Entelektüel derinliğinizi, melekelerinizi, muhakeme yeteneğinizi geliştirin. Teknoloji bir araçtır. Yönünü belirleyen, nihai kararı vermesi gereken insandır. Kendi kızıl elmanızı kendiniz belirleyin. Köklerinizden güç alın.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da daha çok çalışıp üreteceğiz dedi. Türkiye'yi bilimde zirveye taşıyacaklarını söyledi.
9: 2027'nin inşallah ilk aylarında %87 yerlilikle üretimini tamamladığımız ve kendi mühendislerimizin uçtan uca geliştirdiği, ürettiği uzay aracını inşallah Ay'a eriştirmeye hazırlanıyoruz. Artık test aşamasındayız.
10: Yani unutulur, anlatılmaz. Yani yaşadık, biz de geldik, gördük. Çok güzel. Gelmeyenlere, gelmeyenlere tavsiye ederim. Buyurun gelin bakın.
11: Torunu getirdi, gezdirme.
3: Teknofest'in ilk gününde Türk yıldızlarının gösterisi de vardı. Akrobasi hareketleri yapan uçakların gösterisi büyük ilgi gördü. Akşam saatlerinde de bu kez Solo Türk havadaydı.
12: Türkiye'nin, hatta dünyanın pek çok farklı noktasında uçan Solo Türk şimdi Şanlıurfa semalarında.
3: 5 gün sürecek Teknofest Güneydoğu'yu binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
13: 1 milyon 200 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz. Günlük 300 bini bulacak bir ziyaretçi trafiğini yönetmeye çalışacağız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 25, Adana yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 20, Samsun yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 19, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 12, Van 19 derece. Güneydoğu'da da hava yağışlı, Diyarbakır 25, Gaziantep 22 derece.
1: Epitopu, 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Yeni bir ayda 1 Ekim Perşembe sabahında saatlerimiz 6'ya yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında 5. dalga operasyon yapıldı. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 5. dalga operasyonla ilgili detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Fon soruşturmalarında bugüne kadar 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 56 şüpheli tutuklandı. 88 kişi adli kontrole serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmaların kapsamının mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını belirtti. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin incelendiğini açıkladı. Ayrıca kısa sürede olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişiler de inceleme altında. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz pazar günü gözaltına alınan teraportör yöneticileri Erden Özel ve Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir diğer gelişme ise eski SPK başkanı ile ilgili. Başsavcılık eski başkan İbrahim Ömer Gönüllü'nün şüpheli sıfatıyla ifadesini aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi fon soruşturmasında mağdur olduğunu açıklamasının ardından maalesef devletin ihmali var sözlerine dair açıklama yaptı. Zeybekçi kamuoyuna yansıyan açıklamasına dair sosyal medya hesabından bir paylaşım.

0: paylaşımda bulundu. Son günlerde ülkemiz gündemini meşgul eden fon krizine ilişkin olarak yaptığım açıklamaların devletin ihmali var şeklinde haberleştirilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir. Devlet görevini ihmal etmez. Devlet kuralları koyar, onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir dedi. Zeybekçi, ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar. Devlet bu görev ve sorumluluğu ihmal halinde gereğini yapar ifadelerini kullandı. Sermaye piyasasındaki gelişmeler ve fon soruşturması devletin en üst kademelerinin yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu inceleme süreci başlattı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Peki yol haritasına nasıl oluştu? Ayrıntılar haberimizde.
1: Fon krizinin çözülmesi için yol haritası belirlendi. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nu da görevlendirdi. İnceleme ve denetleme sürecini yürütecek kurulun başkanlığını Salih Tanrıkulu yapıyor.
2: Mesela yine 15 tane evrak girmiş bu dosyanın içine. Şurada 15 tane evrak.
1: Tanrıkulu yeni görevlendirmenin ardından Borsa İstanbul'daki Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrıldı. Sonrasında da sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. İdari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetleme çalışmalarına başlanmıştır ifadelerini kullandı.
3: Rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir
1: fon
3: şekilde...
1: Fon soruşturması devam ederken devletin en üst kademesinde peş peşe kritik toplantılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurbaylarını ve ilgili kurumların yöneticilerini topladı. Erdoğan toplantıda yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil ve en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğunu vurguladı. Ekonomi kurmayları alınan ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Toplantıya dair açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Alınan kararlar ve yol haritası paylaşıldı.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. İlave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır dedi. İhtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemelerin hazırlandığını söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Erdoğan'la Cemil Tugay Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmeye dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Tugay görüşmeye dair paylaşım yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik dedi. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Tugay, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden önce de Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile de bir araya geldi. Cemil Tugay, 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket ettiği iddia edilen 5 ilçe belediye başkanı tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi kararı CHP sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu.
5: CHP'li 5 ilçe belediye başkanı da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Gerekçeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı.
6: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünde değildir. Şu anki genel başkan da dahil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse bundan azade değildir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz. Başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
5: Sarı partisinin MK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket ettiği iddia edilen 5 ilçe belediye başkanının tedbirli olarak

0: kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.
1: İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik.
0: Sarı'nın gündeminde fon krizi de vardı.
1: Denetleme görevini yerine getirmesi gereken ama bu görevi yerine getirmeyen kurumlar hesap vermeyecek mi? Buna göz yuman, suçun parçası olan bu kurumlar hesap vermeyecek mi?
2: İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver törenle AK Parti'ye katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'ye katılan meclis üyelerine hayırlı olsun dedi. AK Parti'ye katılan Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclis Üyeliği'nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevi de bulunuyor. ...28. dönem 5. yasama yılı bugün başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. Ardından genel kurulda özel oturumla açılacak. Akşam da Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.
0: Özel oturum düzenlenecek. Açılış resepsiyonu verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başlıyor. Meclis 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından yaz tatiline girmişti. 51 günlük aranın ardından 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılacağı ilk tören meclisteki Atatürk Anıtı'nda olacak. Kurtulmuş saat 13'te anıta çelenk bırakacak. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan özel oturuma katılmak üzere meclise gelecek. Erdoğan için oturum öncesi karşılama töreni düzenlenecek. Yeni yasama yılı saat 14'te genel kurulda düzenlenecek özel oturumla açılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş özel oturumu yönetecek. Açılış konuşması yapacak.
3: Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum.
0: Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci, yeni yasama yılı ve yeni anayasa başlıkları başta olmak üzere gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
4: Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Özel oturuma siyasi parti liderleri de katılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel oturumda yer alacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Atimoğulları ve Tuncer Bakırhan da özel oturuma katılacak. Özel oturumun ardından saat 18.30'da Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis tören salonunda açılış resepsiyonu verilecek. Resepsiyona Erdoğan ve Bahçeli'nin de katılması bekleniyor. Resepsiyonda bulunacak isimler arasında Kılıçdaroğlu'yla Hatimoğulları ve Bakırhan da yer alacak. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Yeni yasama yılında terörsüz Türkiye süreci için izleme ve irtibat komisyonu kurulacak. 13. yargı paketinden infaz düzenlemesine, tütün düzenlemesinden sosyal medya düzenlemesine kadar birçok yeni düzenleme meclis gündemine gelecek.
2: Dış gelişmelerle devam edelim. Suriye'de iki farklı noktada saldırılar düzenlendi. İlk saldırının adresi Hama ili oldu. Hareket halindeki minibüse ateş açıldı. Silahlı saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Halep'e bağlı Tişrin'de ise doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Deir Ali, Nasiriye ve Tişrin elektrik santralleri devre dışı kaldı. Santrallerin çalışması için gerekli gaz tedariki durdu. Açıklamada santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ifade edildi. ABD'nin İran'ın sunduğu planı reddetmesiyle gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrildi. Katarlı arabulucularla bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD'nin yanıtını aldıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın pes edeceğini savundu. ABD basınında ise Trump'ın İran'a yeni saldırı emri vereceği iddiaları güçleniyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran sonunda pes edecek dedi. İran'dan Trump ne müzakere yapabiliyor ne savaşabiliyor açıklaması geldi. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş. Trump teklifi reddetmişti. Arabulucu Katarlı yetkililerle bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıtını aldıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı son teklifi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'a sundu. Teklifin Bakanlar Kurulu'nda değerlendirileceği, temel anlaşmazlığın güven tesisi ve mutabakata geri dönülmesi üzerinde yaşandığı belirtildi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rıza ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı hedef alarak Trump bataklığa saplandı. Ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor dedi.
1: Mr. President, how did the meeting go, sir?
0: Beyaz Saray'ın bahçesinde konuşan Trump ise İran sonunda pes edecek değerlendirmesinde bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol geçişlerine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, son dönemde Boğaz'dan önemli miktarda petrol geçişi sağladıklarını söyledi.
2: You know, we took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler, İran'ın sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş bir versiyonuna odaklanıyor. Ancak Axios, Trump'ın seçimlerden sonra İran'a yönelik de bir savaşa hazırlandığını öne sürüyor. Amerikalı yetkililer, Trump'ın ara seçimlerin ardından operasyonlara geri dönme emri verebileceğini düşünüyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in de güvenlik durumu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini iptal ettiği değerlendiriliyor.
3: Katar Başbakanı El Sani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyledi. İngiliz basınına konuşan El Sani, Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini vurguladı.
4: Well, of course, what's being committed in Gaza is war crimes, and whoever responsible for this is a war criminal.
5: So he is.
4: Yes.
0: Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a konuştu. Sani'nin hedefinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı. El Sani, Gazze'de işlenen eylemlerden bizzat Netanyahu'nun sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. Netanyahu'nun suçlarını örtmek için Doha yönetimini hedef aldığını ve kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını söyledi. Sani, savaşın ilk günlerinde tüm sivil rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için İsrail yönetimine doğrudan bir teklif sunduklarını, ancak Netanyahu'nun bu teklifi değerlendirmeyi bile reddettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı'nın bu tavrını asıl önceliklerinin kendi halklarını kurtarmak olmadığının kanıtı olarak niteledi. Savaşı ve savaş suçlarını durdurma girişimlerinin ilk günden itibaren baltalandığını belirtti. İsrail'in geçen yıl Doha'ya hedef alan saldırısını bir kez daha kınayan El Sani, arabulucuların hedef alınmasının tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kırmızı çizgiyi aştığını vurguladı. Tüm saldırı ve provokasyonlara rağmen Katar'ın diplomasi ve arabuluculuk rolünü sürdüreceğini kaydetti. Katar Başbakanı'nın gündeminde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler de vardı. El Sani, Doha'nın Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Katar Başbakanı bölgedeki gerilimin azaltılması için 3 dosyanın çözülmesi gerektiğini belirtti. Bunları da İran'la nükleer anlaşmaya varılması, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin sağlanması ve Körfez bölgesinde güvenlik düzenlemelerinin iyileştirilmesi olarak sıraladı.
3: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında konuştu. Bölgenin istikrarı için Türkiye ve Pakistan'la ortak savunma anlaşması kurduk dedi. Bin Selman, Şura Konseyi'nin açılış oturumunda konuştu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki ortak çabaların sonucu olduğunu belirtti. Kardeş ve dost ülkelerin bölge güvenliği ile istikrarına sunduğu katkıları takdirle karşıladıklarını söyledi. Bölge istikrarının güçlendirilmesinin, gerilim ve çatışmalardan uzak durulmasının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Mekke'de ortak savunma anlaşmasını 7 Ağustos'ta imzaladı. Yunanistan İktidar Partisi Milletvekili Sirigos, Türkiye'den izin almadan Girit yakınlarında yürütülen deniz tabanı araştırmalarına değindi. 2024'te

0: savaş gemilerinin bölgeye girmesi üzerine Yunanistan'ın iki kez geri adım attığını söyledi.
1: Türk savaş gemilerini görünce geri adım attık dedi. Yunan milletvekilinden iki yıl sonra itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrat Partisi milletvekili Angelos Sirigos, 2024'te Türkiye denizini almadan Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Elektrik Bağlantısı projesine ilişkin Girit yakınlarında yapılan deniz tabanı araştırmalarını hatırlattı. Yunan basınına konuşan Sirigos, araştırmalar sırasında Türk savaş gemilerinin bölgeye ulaşması üzerine iki kez geri adım attıklarını kabul etti. Türkiye'nin Temmuz 2024'te 5 savaş gemisini, Kasım'da ise daha düşük yoğunlukta olmak üzere yeniden savaş gemilerini bölgeye gönderdiğini hatırlatan Sirigos, her iki olayda da geri adım attık ifadesini kullandı. Kablo çalışmaları için Türkiye'den izin istenmeyeceğini iddia eden Sirikos, ancak bu kez Fransız araştırma gemisi tarafından Türk tarafına bilgilendirme yapılabileceğini öne sürdü. Bilgilendirmenin izin talebi anlamına gelmeyeceğini savundu.
0: Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Özbekistan'ın da katılımıyla devam eden Birliğin Gücü 2026 tatbikatından eğitim görüntülerini paylaştı. Görüntüler bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla aktarıldı ve paylaşıma birlikte eğitim müşterek güç Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla devam eden Birliğin Gücü 2026 tatbikatı kapsamında meskun mahal eğitimleri icra edildi notu düşüldü. Birliklerin zorlu senaryolar altında koordinasyon, sürat ve müşterek hareket kabiliyetlerini geliştirdiği ifade edildi. Meskun mahal eğitimlerinden görüntüler yer aldı. Türkiye ile Azerbaycan arasında toplam değeri 500 milyon doları aşan 5 savunma sanayi ürününün ihracat sözleşmesi imzalandı. İmzalanan ürünler arasında uçak, radar ya da mühimmat gibi sistemler yer aldı. Tedarik sözleşmelerine dair ayrıntıları Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından duyurdu. Yakın zamanda Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilen TUSAŞ üretimi Hürkuş'tan 14 adet Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ihraç edileceğini paylaştı. Ayrıca Aselsan üretimi Alp 100 radarı, Baykar üretimi Antidot ve mızrak akıllı mühimmatla Roketsan üretimi Barbaros kıyı savunma sistemi de Azerbaycan'a satıldı. Görgün, 5 tedarik sözleşmesinin toplam değerinin 500 milyon doları aştığını kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay ve assubaylara göreve başladıklarında verilen beylik tabancası değişti. Yeni silah SAR 9 METE oldu. NATO standartlarında olan bu silah ergonomik yapısı ve 30 bin atışlık görev ömrüyle ön plana çıkıyor.
1: Farklı senaryolardaki testlerden elde edilen başarılı sonuç, değiştirilebilir ergonomik parçaları ve sağ ya da sol el kullanımına uygun yapısı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni beylik tabancası SAR 9 METE-C oldu. Subay ve assubaylara göreve başladıklarında devlet tarafından istikak olarak beylik tabancası veriliyor. Artık bu görev tabancanın sarsılmaz tarafından yerli olarak üretilen yeni nesil SAR 9 METE-C olması kararı alındı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın başlattığı özgün yerli tabanca geliştirme projesi kapsamında tasarlanan ve üretilen bu silah, değiştirilebilir ergonomik parçalarıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca sağ ve sol el kullanımına uygun yapısı ve aksesuar rayıyla görev ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen silah, NATO standartlarında performans ve dayanıklılık imkanları sunuyor. SAR 9 METE-C'nin farklı senaryolarda güvenilirlik testi de yapıldı. 30 bin atışlık görev ömrü bulunan silah, su, kum, toz ve sıcak gibi zorlu koşullar barındıran testlerin tamamında geçen not aldı.
0: Faizsiz finansmanla ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin tercih ettiği evim sistemindeki değişiklikler bugün hayata geçiyor. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansman modelinde sözleşme sayısına sınır

0: getirilecek. Konut ve taşıt finansmanında üst limitler yeniden belirlenecek. Başka hangi değişiklikler yapılacak? Ayrıntılara bakalım.
1: Sözleşme sayısına sınır getirilecek. Konut ve taşıt finansmanında üst limitler güncellenecek. Tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor. Bankalardan kredi çekemeyen, faiz yerine sadece hizmet bedeli ödeyerek ev ya da otomobil almak isteyenler evim sistemini tercih ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni kuralları 1 Ekim Perşembe itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yeni düzenleme ile birlikte bir kişi için yapılabilecek sözleşme sayısı sınırlandırılacak. En fazla bir taşıt, bir konut ya da dükkan ve ofis tipi iş yerleri için bir tane finansman sözleşmesi yapılabilecek. Yani bir kişinin üstünde en fazla iki aktif sözleşme bulunabilecek. Düzenleme ile sözleşme tutarında da yeni limitler uygulanacak. Taşıtlar için azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin lira olacak. Konut veya iş yeri sözleşmelerinde ise üst limit 62 milyon 500 bin liraya çıkacak. Bir kişiye ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak. Yeni dönemde yüksek tutarlı sözleşmeler için mevcut sınırlar yükseltilecek. Yüksek tutarlı taşıt finansmanı sözleşmelerinin kapsamındaki taşıtlar için eşik 2 milyon 509 bin liradan 5 milyon liraya yükseltilecek. Yüksek tutarlı konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmelerinde ise sınır 12 milyon 500 bin liradan itibaren başlayacak. Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam tutarı, şirketin toplam sözleşme hacmindeki payın %5'ini aşamayacak. Tasarruf finansman şirketlerinin topladığı fonların değerlendirileceği alanlar da yeniden düzenlenecek. Fonlar, katılım bankalarındaki Türk lirası cinsi hesaplarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen belirli kira sertifikalarında değerlendirilecek. Ayrıca risk değeri 1 ya da 2 olan Türk lirası cinsinden katılım esaslı yatırım fonlarında kullanılabilecek. Düzenlemeyle tasarruf havuzlarında biriken kaynakların daha likit ve görece düşük riskli alanlarda tutulması hedefleniyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat %8.1, ithalat %10.5 arttı. Ayrıca Ağustos ayında ihracatta zirvede Almanya yer alırken en çok ithalat Çin'den yapıldı.
1: Türkiye'nin ihracatı Ağustos'ta 23 milyar 467 milyon dolar, ithalatı 28 milyar 706 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta %8,1, ithalatta %10,5 artış kaydedildi. Dış ticaret açığı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 5 milyar 239 milyon dolar oldu. Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 760 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere takip etti. Ağustos ayı ithalatında ilk sırada Çin yer aldı. İthalatta Çin'e sırasıyla Almanya ve Rusya izledi.
0: Benzinde uygulanan Eşel Mobil Sisteminden resmi gazetede yayımlanan kararla çıkıldı. Kademeli ÖTV sistemine geçildi. Karar, akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulandı. Beklenen 12.47 liralık fiyat artışı ise kademeli sistemle engellendi. Böylelikle beklenen artış 8.32 lira daha az oldu. Düzenleme ile birlikte benzinin pompa fiyatında 4.15 liralık artış bekleniyor. Motorinde ise Ağustos'ta belirlenen vergi takvimi uyarınca litre başına ÖTV bugünden itibaren 3 liradan 6 liraya çıktı. ABD'den Küba'ya yeni yaptırımlar geldi. Washington yönetimi Küba'ya yönelik seyahat ve finansal kısıtlamaları genişletti. Yasaklar ve kısıtlamalar özel sektörü de vurdu.
1: Washington yönetimi Küba'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırdı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Amerikan yargı yetkisine tabi kişilerin Küba'da mesleki toplantıyla konferans düzenlemesini ve bunlara katılmasını yasakladı. Daha önce izin verilen halklar arası eğitim gruplarının seyahatleri de artık yapılamayacak. Yeni düzenlemeyle finans ve bankacılık alanındaki kısıtlamalar da genişletildi. bankacılık kuruluşlarının Küba veya Küba vatandaşının menfaat sahibi olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri dışında başlayıp Amerika Birleşik Devletleri

0: dışında sona eren U-turn işlemlerini yapma izni de kaldırıldı. Bankalara bu işlemleri doğrudan reddetme yetkisi verildi. Washington'ın yeni adımları Küba'nın özel sektörünü de doğrudan hedef aldı. Bankaların bağımsız özel sektör girişimcisi olan Küba vatandaşları için yeni hesap açması ve mevcut hesapları sürdürmesi yasaklandı. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri Havana yönetimine uyguladığı ekonomik baskıyı ülkenin özel sektörüne ve finans sistemine de yaymış oldu.
1: Cloud, yapay zeka modelini geliştiren Anthropic halka arzı hazırlanıyor.

0: Yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arz öncesinde hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda yapay zeka modellerinin insanlık için varoluşsal bir risk oluşturabileceği ve kapatılmaya direnebileceği değerlendirmesi yapıldı. Rapora Reuters haber ajansı ulaştı. Cloud yapay zeka modelini geliştiren şirketin yapay zeka konusunda korkutucu öngörülerde bulunduğu görüldü. Raporda yapay zeka modellerinin kendini koruma davranışları sergileyebileceği belirtildi. Ayrıca daha önce bilgileri gizleme veya manipüle etmeye çalıştığı hatırlatıldı. Yapay zeka modellerinin şantajı andıran davranışlarda bulunduğuna karşı uyarıda da bulunuldu. Habere göre Anthropic, yapay zekanın küresel ekonomiyi sanayileşme, elektrik ve internetten daha derin bir şekilde değiştireceğini düşünüyor. Ancak bu dönüşümün devasa bir ekonomik bedeli olacağını hesaplıyor. Rapora göre şirket 2025'te 42 milyar dolar net zarar açıkladı. Önümüzdeki yıllarda ise bulut teknolojisi, bilişim ve altyapı için en az 518 milyar dolar harcaması bekleniyor. Anthropic, önümüzdeki 5 yıl içinde halka arz yapmayı planlıyor. Şirketin değerinin 2 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Mayıs ayında yapılan değerlendirmede Anthropic'in değeri 965 milyar dolara çıkmıştı. Bu değerlendirmeyle şirket halka arz edildiğinde SpaceX'in kırdığı tarihin en büyük halka arz rekorunu ele geçirebilir. Bir diğer yapay zeka şirketi OpenAI da gelecekte halka arz edilmeye hazırlanıyor.
1: Yapay zeka tanımı ABD'de süper zeka olarak değişiyor. ABD Başkanı Donald Trump konu hakkında kararname imzaladı. Ayrıca Beyaz Saray'da buluşan teknoloji şirketleri yöneticileri süper zeka mutabakatı imzaladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yapay zeka terimini süper zeka olarak değiştirdiğini duyurdu. Beyaz Saray'da Trump'ın imzaladığı kararnameye ilişkin açıklama yaptı. Buna göre kararnameyle tüm bakanlıkların ve kurumların resmi yazışmalarında süper zeka teriminin kullanılması zorunlu hale geldi. Ayrıca Amerikan Başkanı'nın bilim ve teknoloji danışmanından süper zeka tanımı hazırlaması istendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı daha sonra teknoloji şirketlerinin yöneticilerini Beyaz Saray'da ağırladı. Toplantıda şirket yöneticileri de Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı adı verilen bir belge imzaladı. Mutabakata göre teknoloji şirketleri güvenliği artırmaya yönelik standartları belirlemek üzere düzenli olarak bir araya gelecek. Ayrıca bu standartların gelecekte yasaya dönüşebileceği kaydedildi. İmzalanan belgeyle şirketler ürünlerinin amaçlandığı gibi davranmasını sağlamak için iç denetim mekanizmaları kuracak. Belgeye imza atanlar arasında Alphabet, Meta, Anthropic, OpenAI, Nvidia ve xAI şirketleri bulunuyor. Toplantının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la teknoloji şirketi üst yöneticileri kameraların karşısına geçti. Donald Trump şirketlerin yapay zeka konusunda güçlü bir öz denetim mekanizmasına sahip olacağını söyledi. Trump ayrıca yapay zeka yarışını kim kazanırsa o kazanır ifadelerini kullandı.
1: Avrupa'da Rus tehdidine karşı endişe büyüyor. Belçika Savunma Bakanı Rusya'nın hibrit eylemlerinin süreceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Rutte ise NATO topraklarına yönelik yakın tehdit olmadığını savundu. Ayrıca NATO'nun Rusya'ya gönderdiği mektup hakkında da bilgi verdi.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Rusya'yı uyardı. Nükleer tehdide son verin. Ukrayna'daki savaşı bitirin dedi. Rutte Brüksel'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın NATO'ya gönderdiği mektubun içeriğini paylaşamayacağını söyledi. NATO'nun yanıtının ise nükleer tehdide son verin ve özellikle de Ukrayna'daki savaşı sona erdirin şeklinde olduğunu dile getirdi. Rusya'nın NATO topraklarına karşı yığınak yaptığına ilişkin iddialara da değindi.
3: NATO topraklarına yönelik yakın bir tehdit yok. Eğer bir yığınak olursa bunu görürüz ve gerekeni yaparız.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte, Baltık ülkelerine karşı nükleer silah kullanılma riski olmadığını da ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşını ise yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ın sona erdirebileceğine işaret etti. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için istekli olmadığını söyledi. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken ise Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit eylemlerinin süreceğine işaret etti. Avrupa için karanlık bir kış olacak dedi. Rus lider Putin, Avrupa ile askeri çatışmaya hazırlanmadıklarını söylemişti.

0: İngiltere'de gözler Avrupa Birliği'ne dönüş olup olmayacağına çevrildi. Başbakan Burnham, Brexit sonrası AB ile ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi için farklı seçeneklerin masada olduğunu söyledi. İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmasının da değerlendirilebileceğini belirtirken, mevcut Brexit düzeninin yarardan çok zarar getirdiğini savundu.
1: Avrupa Birliği ile ilişkileri değerlendirdi. Farklı seçeneklerin masada olduğunu söyleyerek birliğe dönebilecekleri mesajı verdi.
2: Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. We have to look at what is doable and what would be the pros and cons of each.
1: İngiltere Başbakanı Andy Burnham, BBC Radio'nun programında ülkesinin Avrupa ile ilişkilerini değerlendirdi. İlişkileri askıda bırakmak istemiyoruz diyen Burnham, Avrupa Birliği'ne yeniden katılmanın da seçenekler arasında değerlendirilebileceğini söyledi.
2: You know, I am saying, let's be clear about where we want Britain to go in the next decade.
1: Londra sakinleri de Burnham'ın planlarında desteklediklerini dile getirdi.
3: Yeah, I think we've struggled ever since...
4: Evet, sanırım AB'den ayrıldığımızdan beri zorlanıyoruz. Yaşananları tersine çevirmek ne kadar kolay olur bilemem ama ekonomiye zarar verdiğini düşünüyorum.
1: Brexit sürecinin bazı zorlukları beraberinde getirebileceğini düşünenler de oldu.
5: Avrupa ile ilişkileri güçlendirme fikrine bir nebze açığım. Ancak ülkenin yeniden bir Brexit tartışmasına daha ihtiyacı olup olmadığından emin değilim.
1: Burnham daha önce de Brexit'in İngiltere'nin hem göç hem ekonomi üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açtığını savunmuş, yıl sonunda yapılması planlanan Avrupa Birliği zirvesinde İngiltere'nin Avrupa ile uzun vadeli ilişkisi için farklı seçenekleri masaya koyacağını söylemişti.
2: You know, I am saying...
0: 31 Aralık'ta görev süresi dolacak olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in yerine bir Türk aday gündemde. Yunan Katimerini gazetesinin iddiasına göre o isim deneyimli diplomat Feridun Sinirlioğlu.
6: Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu'nun adaylığı konuşuluyor. İda Yunan Katimerini gazetesinden. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek. Katimerini'nin haberine göre genel sekreterlik koltuğuna aday isimlerden biri de deneyimli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu. Daha önce Türkiye'nin BM daimi temsilcisi olarak görev yapan Sinirlioğlu, şu anda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğini yürütüyor. BM Genel Sekreterliği seçim sürecinde adayları 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi değerlendiriyor. Tek bir ismi genel kurula tavsiye ediyor. ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere'nin veto hakkı bulunuyor. Genel sekreterlik için adaylık başvurusu süresi 1 Nisan'da sona erdi. Resmi adaylık süresi geride kalmış olsa da 5 daimi üyenin mevcut adaylar üzerinde uzlaşamaması durumunda yeni isimler sürece dahil olabiliyor.
0: Konya'da Filistin için dayanışma mesajı verildi. Evimiz evinizde sloganıyla düzenlenen Filistin gününde Gazze'de yaşayanlara ve Türkiye'nin Filistin'e desteğine dikkat çekildi.
6: İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Evimiz Evinizdir sloganıyla Konya'da Filistin Günü düzenledi. Panellerin ve forumların yapıldığı etkinlikte açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Türkiye'nin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı durduğunu belirtti.
7: İsrail saldırılarıyla Filistin'deki spor altyapısının %90'ını tamamen yok etmiştir. Bütün bunlar asla ve asla Filistinli gençleri durduramamıştır. Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
6: Programa onur konu olarak katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da özel konuşmacı olarak kürsüdeydi. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ifade etti. Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin karşısında duracaklarını vurguladı.
7: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında İşte oynamaya çalışıyorlar. Eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinlilerin Gazze'den, Batı Şeria'dan çıkarılmaya çalışılmasına yönelik hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz. Filistinli kardeşlerimiz o topraklarına, vatanlarına sahip çıkmak için ne kadar dirayet gösterdilerse biz de onlar o dirayetlerini sürdürdükleri sürece onların arkasında durmaya devam edeceğiz.

0: Etkinliğin ilk programı Halk Mahkemesi olarak adlandırılan Gazze Mahkemesi oturumuydu. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, yaklaşık 1,5 yılda hazırlanan Gazze Mahkemesi kararının devlet başkanlarına ve küresel kuruluşlara gönderildiğini söyledi.
1: Uluslararası sistemin ve uluslararası hukukun birçok konuda yanıtsız kaldığını, kadük kaldığını ve işlevsiz kaldığını şahitlik ediyoruz. Dünyada hakikaten bir hayal kırıklığında yaşıyoruz. Gazze Mahkemesi'nin doğma sebebi zaten mevcut olan yasal mahkemeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze ve Filistin konusunda yetersiz kalmasıydı.
0: Konya-Filistin günü dostluk maçıyla final yaptı. Tümosan Konyaspor'la Filistin milli takımı dayanışma için yeşil sahada karşı karşıya geldi. Dakikalar 89.59'u gösterdiğinde maç durduruldu. Dünyaya mesaj olacak önemli bir gerekçeyle ertelendi. Stadyumda Filistin özgür olana dek ertelenmiştir anonsu yapıldı ve skorboard 2-2'de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dostluk maçına dair paylaşım yaptı. Gazze'deki soykırımı dünyaya hatırlatan Konyalılara teşekkür etti.
2: İstanbul Küçükçekmece'de sahibiyle birlikte kaldırımda yürüyen köpek elektrik akımına kapılıp öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Köpeği kaldırımda elektrik çarptı. Sahibi kurtarmak isteyince o da yaralandı.
4: Kurtarayım derken zaten kurtaramadık köpeği. Biz kendimizi kurtarabildik.
3: İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Can Demir köpeğiyle birlikte kaldırımda yürüyordu. İnşaat halindeki bir binanın önünden geçtiklerinde köpeği bir anda yerde hareketsiz kaldı. Köpeğinin yanına giden genç köpeğe dokununca elektrik çarptı.
4: Köpek toprağa bastığı gibi bir elektrik şeyi akımı geldi. Onu kurtarayım derken elime de böyle bir elektrik şeyi çarptı.
3: Olay yerine polis ekipleri ve veteriner geldi. Ekip kaldırımı güvenlik şeridiyle çevirdi.
4: Hem okul var hem yaya geçidi var.
3: Yapılan incelemede köpeğin elektrik akımına kapılıp öldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Mersin'de önündeki tırı sollamaya çalışan sürücü adeta katliam yapmış, 4 kişiyi hayattan koparmıştı. 15 yaşındaki ikiz kardeşlerle kuzenlerinin ölümüne neden olan sürücü bir kez daha hakim karşısına çıktı. Sürücünün savunmasını tanık doğrulamadı.
3: Tır sıkıştırdığı için kaza yaptım diye kendini savundu. Tanık, tırın aracı sıkıştırdığını görmedim dedi. İkiz kardeşlerle iki kuzeninin öldüğü kazayla ilgili davada tahliye talebi reddedildi.
5: Bu bir cinayettir. Cinayetle yargılanmasını istiyorum sanın. 30'la gelip çarpmakla 150 ile çarpmak arasında fark olmalı. Kesinlikle olası kast olarak değerlendirilmesini istiyorum.
3: Kaza Mersin'de 2 Şubat'ta meydana geldi. Psikolog Melis Kuş yönetimindeki cip tırı sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Refüjde bekleyen yayalara çarptı. 15 yaşındaki Kübra ve ikizi Büşra Güney ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 16 yaşındaki Necla Öztürk hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücü asli kusurlu bulundu. Hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede 149 kilometre hızla gittiği belirlendi. 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Melis Kuş ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında tırın kendisini sıkıştırıp şeridini ihlal ettiğini öne sürdü. Hava yastıkları patladığı için görüş açım kapandı dedi. Tanıksa araç hızla geldi. Sağa sola yalpalıyordu. Tırın arabayı sıkıştırdığını görmedim dedi. Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebini reddedip duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.
6: Toplumda oluşan bir algı var ilk günden beri. Birkaç ay yatar çıkarım. Bu dava bu kanıyı ortadan kaldıracak inşallah. Herkes bilecek ki insan canı değersiz değil. Bütün canlar kıymetli.
2: İstanbul Avcılar'da yaşlı bir kadın sokakta yürürken ölümle burun buruna geldi. Üzerine bastığı kapak açılınca rögara düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Sokakta yürüyordu. Kendini bir anda rögarda buldu. Yaşlı kadın ölümden işte böyle döndü. İstanbul Avcılar'da yaşayan bir kadın sokakta yürüyordu. Her zaman geçtiği sokakta ilerlerken bastığı rögar kapağı bir anda açıldı. Yaşlı kadın 4 metrelik rögara düştü. Kadının rögara düştüğünü gören iki kişi hemen yardıma koştu. Yaşlı kadına kendi çabalarıyla ulaşamadıkları için 112'ye ihbarda bulundular. Olay yerine sevk edilen

0: İtfaiye kadını rögardan kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Mahalleli rögar kapağının daha önce de açıldığını, durumu belediyeye bildirdiklerini söyledi.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da günlerdir devam eden altyapı çalışması nedeniyle sürücüler isyanda. Herkes çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor.
2: Kavga desen, tartışma desen, insanlar birbirine giriyor. İnsanların arabası, altları hepsi kırılmış.
3: 15 günlüğü mü inanma Mehmet abi ya? Ne dedi abi çektiğimiz çile ya? Şu halimize bak.
4: Sürücüler isyanda. Yollar köstebek yuvası gibi. İlerlemekte zorlanıyorlar. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde kabusu yaşıyorlar.
2: Zaten bunu Eyüp Sultan'ın trafiği berbattı. Daha kötü ettiler, berbat ettiler. İnsanları perişan ettiler yemin ederim.
4: İstanbul Eyüp Sultan'da altyapı çalışması var. Günlerdir süren çalışmalar sürücüleri hayli zorluyor.
5: İstanbul şu an perişan durumda. Yani Eyüp Sultan bir an önce yapılmasını tavsiye ediyoruz.
4: Özellikle motosiklet sürücüleri zorlanıyor.
6: Böyle bir şey mi? Düşsek burada ne olacak?
4: Sürücüler çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor.
1: İstanbul Bakırköy'de metruk bir bina çöktü. Çökme anları çevredekilerin telefon kamerasıyla yansıdı. İlk iki katlı bina Cevizlik Mahallesi'nde bulunuyordu. Metruk binanın önü levhalarla çevrilmişti. Bu da olası facianın önüne geçti. Bina saniyeler içerisinde çöktü. Molozlar sokağı kapladı. Belediye ekipleri sokağa giderek enkazı temizledi. Nevşehir'de iki işçi asansör kabini takarken boşluğa düştü. Yaralı işçileri AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı. Yani,
7: sen şunu tut burası.
0: Asansör kabinini yerleştireceklerdi. Dengelerini kaybettiler. İki işçi metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü.
8: Ayakta düştüm abi. Oldum, ayaktaydım.
0: Nevşehir'de iki işçi inşaat halindeki bir apartmana asansör kabini yerleştirecekti. Çalışma yaparken dengelerini kaybeden işçiler boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri kendi imkanlarıyla merdivenlere kadar çıkabildi. Diğer işçi için ekipler asansör boşluğuna indi.
7: Sen şunu tut burası.
0: Neyse ki onun da durumu ciddi değildi. Ekipler yaralı işçiyi sedyeye aldı. Ardından yukarı çıkarıldı. İki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Ankara'da gerçekleştirilen trafik denetiminde bir çekicide takograf manipülasyon düzeneği tespit edildi. Sürücü ve araç sahibine toplam 555 bin lira ceza uygulandı.
9: Şu an araç seyir haline geçti. Kilometre saatimiz sıfır. Araç hız göstermiyor. Takograf da şu an istirahat gösteriyor.
0: Kilometre göstergesinin kumandayla kontrol ettiler. Takograf kayıtlarına müdahalede bulundular. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde ağır vasıta araçlarına denetim yaptı. Bir çekici durduruldu. Çekiciye takograf sistemi üzerinden ayrıntılı kontrol yapıldı. Kumandayla açılıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan yasa dışı düzenek olan takograf manipülasyon cihazı tespit edildi.
9: Şu kumandayla sistem yönetiliyor. Düğmeye bastıktan hemen sonrasında aracın kilometre saati saymaya başlıyor. Takograf 1 de sürüşe geçti şu anda.
0: Ehliyetine el konulan sürücüye 185 bin lira, araç sahibine ise 370 bin lira ceza uygulandı.
9: Kumandayla düğmeye bastıktan sonra aracın kilometre saati tekrardan sıfır oluyor. Manipülasyonu tespit ettik. Şimdi kaptana gerekli işlemler, idari işlemler uygulanacak.
1: İstanbul'da sahte para basan kalpazanlar paraları piyasaya süremeden yakalandı. Para basılan evde yapılan aramada sahte 2 milyon 700 bin euro ve yaklaşık 100 bin sahte dolar ele geçirildi.
10: Burada da basımı tamamlanmış. Her partiye 4 adet basılmış şekilde 100 eurolar. Bunun bütün özellikleri yapılmış. Paranın bütün güvenlik özellikleri sağlanmış.
0: Düzeneyi kurdular. Sahte para bastılar. Piyasaya sürmüş.

0: Bek üzereyken yakayı ele verdiler.
1: Farklı seri numaraları, şuradaki yanar dönerliği yapılmış, baskı kalitesi oluşturulmuş, seri numaraları basılmış.
0: İstanbul'da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte döviz basıldığı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı. Şüpheliler sahte paraları yaklaşık %15-20'si karşılığında piyasaya sürecek kişilere satıyordu. Teknik ve fiziki takibin ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin başka biri üzerinden ev kiraladığı, paraların da o evde basıldığı öğrenildi.
1: Para yapımında kullanılan mürekkepler ve solüsyon malzemeler. Burada hazır yüzlük 100 eurolarda kullanılan hologramların örnekleri.
0: Adreste para basımında kullanılan makinelerle birlikte sahte 2 milyon 700 bin euro ve yaklaşık 100 bin dolar ele geçirildi.
1: Evet, burada da 200 TL'ler var. Kalıp halinde basılmış, biraz önce tarif ettiğimiz 200'lük şeridi çekilmiş. Gölgelendirmesi mevcut yapılmış.
0: Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri sürüyor.
2: İngiltere Premier Lig kulüplerinden Manchester City, ligin ve UEFA'nın finansal kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Kulübün 2009'dan 2018'e kadar mali olan 18'e kadar olan mali tablosunu inceleyen bağımsız komisyon, kulübün en az 900 milyon poundluk usulsüzlük yaptığını tespit etti. Kulübün şampiyonluklarının geri alınması dahil birçok ceza da gündemde.
3: 2023'ten beri devam eden süreçte karar çıktı. Bağımsız komisyon Manchester City Futbol Kulübü'nü suçlu buldu. Manchester City 2009-2010 ve 2017-2018 sezonları arasında finansal fair play kurallarını ihlal etmekle suçlanıyordu. İngiltere Premier Ligi'nden yapılan açıklamada bağımsız komisyonun kulübü suçlu bulduğu açıklandı. Buna göre Manchester City'nin inceleme yapılan tarihler arasında sahte anlaşmalarla gelirlerini olduğundan yüksek gösterdiği tespit edildi. Sponsorlar tarafından yapıldığı iddia edilen ödemelerin önemli bir bölümünün kulübün sahibi olan Abu Dhabi tarafından yapıldığı belirlendi. Manchester City'nin gelirini yüksek, giderini de düşük göstererek en az 900 milyon pound büyüklüğünde usulsüzlük yaptığı karara bağlandı. Kulüp ayrıca soruşturmaya yardımcı olmamaktan da suçlu bulundu.
4: This has gone for so long.
3: Manchester City karar karşısında hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşadıklarını açıkladı. Kararı temize götüreceklerini duyurdu. İngiltere'de deprem etkisi yaratan karar, ülke futbolundaki en büyük skandallardan biri olarak anılıyor. Manchester City'ye verilen cezalar, itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenecek. Kulübün şampiyonluklarının geri alınması, büyük bir puan silme cezası verilmesi ve hatta kulübün satılmaya zorlanmasının gündemde olduğu belirtildi. Manchester City, inceleme yapılan tarihler arasında 3 kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu tarihten sonra ise Premier Lig'i 5 kez, Şampiyonlar Ligi'ni de bir kez kazandı. Kulüp, 2008'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan tarafından satın alınmıştı.
2: Fas tarihinde bir ilk yaşandı. Kral 6. Muhammed, 23 Eylül'deki seçimlerden birinci çıkan Özgürlük ve Modernlik Partisi'nden Fatıma El Zahra El Mansuri'yi başbakan olarak atadı. Böylece El Mansuri, Fas'ın ilk kadın başbakanı oldu.
0: Fas'ta başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturdu. Kral 6. Muhammed, Fatıma El Zahra El Mansuri'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. 50 yaşındaki hukukçu El Mansuri'nin partisi Özgürlük ve Modernlik Partisi, 23 Eylül'deki seçimlerde 395 sandalyeli mecliste 97 milletvekilliği kazanarak birinci oldu. Ancak tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. El Mansuri'nin şimdi koalisyon görüşmelerini yürütmesi ve yeni kabineyi oluşturması gerekiyor. 2009'da Marrakeş'in ilk kadın belediye başkanı da olan El Mansuri, daha önce Şehircilik ve Konut Bakanlığı görevlerinde bulundu. Atamayla birlikte El Mansuri, Tunus'un eski başbakanı Necla Buden'in ardından Arap dünyasında hükümet başkanlığına gelen ikinci kadın oldu. 50 yaşındaki hukukçu El Mansuri, eski Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi ve Marrakeş Barosu Başkanı Abdurrahman El Mansuri'nin kızı. Yeni hükümetin önünde ekonomik reformlar ve 2030 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları var. Fas turnuvayı İspanya ve Portekiz'le birlikte düzenleyecek. 2011'deki anayasa değişikliğinden bu yana kral, başbakanın seçimlerde en fazla sandalye kazanan partiden atamak zorunda. Ancak ülkenin anayasal monarşi sisteminde kral savunma, dış politika ve diğer kritik

0: arktik alanlarda geniş etkilerini koruyor.
1: Evlilik birliği sona erdiği zaman kadın eşinin soyadını bırakıyor. Ancak bu kez öyle olmadı. Eski eşinin soyadını kullanmak isteyen bir kadın ve soyadımı geri versin diyen erkek karşı karşıya geldi. Yargıtay ilginç bir karara imza attı. Peki boşanan bir kadın eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilir mi? Yanıtı Arzu Kaya'nın özel haberinde.
2: Boşandı, eşinin soyadını bırakmadı. Eski eş bu duruma itiraz etti ama Yargıtay'dan dikkat çeken karar geldi.
3: Boşansanız eşiniz sizin soy isminizi kullanabilir mi?
4: Hayır.
5: Zor bir soru.
3: Boşandığınız zaman eşinizin soy ismi gidiyor ya otomatik.
6: Kalsın mı gitsin? Ben onu ikisini birden isterim, tepinirim.
3: Boşandı ancak soy ismini değiştirmek istemedi. Gerekçesi ise sosyal hayatında bu şekilde tanınması ve o soy isimle kurduğu bir hayat. Ancak bu duruma eşten itiraz geldi. Soy ismimi geri versin dedi. Konu mahkemeye taşındı.
7: Eşin isteyip istememesinin bu konuda aslında bir hükmü yok. Mahkeme somut durumu değerlendiriyor. Kadının gerçekten eski eşinin soy ismini kullanmasında bir menfaati var mı, buna bakıyor.
4: Benim soyadımı taşıyabilir ama benim soyadımı taşıyacağını tahmin etmiyorum.
3: Boşanınca kalsın mı soyadı?
6: Kalsın. Ne yapacak, ne zarar yapacak, ne yapabilir ki?
2: İlk derece mahkemesi kadını haklı buldu. Ancak eski eşinin itirazıyla dosya bölge adliye mahkemesine gitti. Bu kez karar değişti. Mahkeme, kadının soyadını kullanmakta kanunun aradığı anlamda menfaatini ispatlayamadığına karar verdi. Dosya bu kez Yargıtay'a gitti.
3: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu. Gerekçe olarak ise kadının eski eşinin soyadını kullanmasında menfaat var. Ve bu durum eski eşe zarar vermez dedi. Ayrıca ekledi. Kadın sosyal ortamında bu şekilde tanınıyor, o soyadını kullanabilir dedi.
7: Örneğin belki o ismi ün yapmış olabilir, mesleki hayatında kullanmış olabilir. Çocuklarının velayeti kendisinde olan bir anne de kolaylık sağlaması açısından bunu istiyor da, talep ediyor da olabilir.
5: Düşüneceğim, bilmiyorum, bilemedim. Kullanmam herhalde. İnşallah ayrılmayayım, çok seviyorum eşimi. Allah bizi ayırmasın. Aa.
2: Yani eski eşini istemiyorum demesi tek başına yeterli olmadı. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Yargı, boşanan her kadının eski eşinin soyadını kullanabileceğini söylemiyor. Peki hangi şartlarda kadın eski eşinin soyadını kullanabilir?
7: Boşanmış olduğunuz eşinizin soy ismini kullanmakta kişisel bir menfaatinizin olduğunu, soy ismini kullanmanızın da eşinize bir zararı olmadığını ispat ederseniz hakim izniyle kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
8: Zaten bir soyadım var. Onun soyadı altında kalmak istemem.
1: Tarihi eser kaçakçıları, defini avcıları artık havadan takip edilecek. 5000 yıllık Sardes Antik Kenti'ni görevliler drone ile izleyecek. Bölgede faaliyete geçen havadan izleme ve güvenlik merkezinin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Sizler pilot uygulamanın detaylarını izlerken bizler de veda edelim. Bizden sonra gün başlıyor da Tuğba Södekoğlu Kınay sizlerle olacak. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
9: Binlerce yıldır bu coğrafyanın hafızasını taşıyan bin tepeleri bundan sonra gökyüzünden de koruyacağız.
10: 5000 yıllık miras drone'la izlenecek. Şüpheli hareketler anlık takip edilecek. Güvenlik güçleriyle koordinasyon sağlanacak. Bintepe tümülüsleri için yeni dönemin startı verildi.
9: Bintepelerde geliştirdiğimiz bu model geniş coğrafyalara yayılan diğer arkeolojik alanlarımızın korunmasında da bize önemli bir tecrübe sağlayacaktır.
10: Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Bintepe Lidya Timülüsleri 25 kilometre karelik bir alana yayılıyor. 2025 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Tümülüsler iş makineleriyle tahrip edildi, eserler yurt dışına kaçırıldı. İşte bu eserlerin birçoğu uzun uğraşların ardından ülkeye geri getirildi. Bu tür örneklerin bir daha yaşanmaması için bölgede havadan izleme ve güvenlik merkezi açıldı. Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
9: Merkezimizi uzun menzilli ve gece görüş kabiliyetine sahip iki insansız hava aracıyla sistemiyle donattık. Üç anten sistemiyle kapsam alanını genişlettik. Merkezi izleme sistemleri, büyük ekranlar ve çevre güvenlik kameralarıyla sahayı etkin biçimde takip edebilecek bir altyapı oluşturduk.
10: Dronlar gece gündüz tarihi alanın bekçiliğini yapacak. Güvenlik görevlilerine de drone eğitimi verildi. Şüpheli hareketler anlık jandarmaya bildirilecek. Şüpheli

0: bir hareket veya kaçak kazı girişimi tespit edildiğinde bilgi süratle jandarma birimlerimizle paylaşılıyor ve gerekli müdahale gerçekleştiriliyor. Yeni teknolojiyi kaçak kazı girişimlerini mümkün olduğunca erken görmek, caydırmak ve önlemek için kullanıyoruz.
1: Pilot uygulama Türkiye'nin diğer arkeolojik alanları için de örnek olacak.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 25, Adana yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 20, Samsun yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 19, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 12, Van 19 derece. Güneydoğu'da da hava yağışlı, Diyarbakır 25, Gaziantep 22 derece.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 1 Ekim Perşembe. Saatler 7'ye geliyor. Ben Tuğba Soydakoğlu. Gün başlıyor, oradasınız. 3 saat boyunca beraberiz. Memlekette neler oluyor? Dünyada durum ne? Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, teknolojiye. Ne ilgilendiriyorsa sizi, hepsi burada olacak, bizde olacak. Yol durumu, hava durumu ve ilerleyen dakikalarda tabii ki canlı bağlantılarımız ve konuklarımız da var. İlginç meseleleri yine enine boyuna konuşacağız. Önce dilerseniz şöyle bir gündemi toparlayayım, özetleyeyim sizin için. Siyaset kulisleri bugünlerde hareketli. 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Beştepe'de kabul etti. Tugay görüşmeye dair sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Biliyorsunuz hem Yavaş hem de Tugay CHP'den istifa ederek yollarına bağımsız olarak devam etme kararı almışlardı. Detaylarına bakacağız ilerleyen dakikalarda. Gelelim fon soruşturmasına. Soruşturma genişleyerek, derinleşerek sürüyor. Neredeyse saat saat yeni bir gelişme var. Dün 5. dalga operasyon yapıldı ve 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 5 fon şirketi yine dün TMSF'ye devredildi. Soruşturmada eski SPK başkanı ifade verdi. Gelişmeleri aktaracağız. Yine çok ilginç detaylar var. Ve bugün önemli bir duruşma var. Şarkıcı Güllü biliyorsunuz balkondan, pencereden düşerek ölmüştü, hayatını kaybetmişti. Güllü davasının ilk duruşması görülecek. Kızı Tuğyan ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor ve ilk kez hakim karşısına çıkacak. Canlı bağlantılarla sahadan Habertürk muhabiri orada olacak ve...

0: bize son durumu aktaracak. Duruşmayı da takip edeceğiz gün başlıyor da. Ve bugün yine önemli bir gün. Meclis yeni yasama yılına başlıyor. Gündem yoğun tabii. İlk mesai 6 Ekim'de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda konuşacak. Vereceği mesajlar yine merak ediliyor. Önemli. Akşamsa Gazi Meclis'te resepsiyon var. Tüm ayrıntılarına yine bakacağız. Bir yandan da Anayasa Mahkemesi, biliyorsunuz bu da milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir konu. Süresiz nafaka meselesi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka kararını iptal etti. Süresiz tabirini anayasaya aykırı buldu. Peki ama süreç nasıl işleyecek? Kimleri kapsayacak? İki uzman konuğumuz bizimle olacak ilerleyen dakikalarda. Ne merak ediyorsanız tüm detaylarıyla hepsini soracağız, cevaplarını alacağız. Özetle dolu dolu bir saat bizi bekliyor. Son dakika gelişmeleri de olacak elbette. Eksik olmayacak. Ve tüm gelişmeleri size aktaracağız. O halde müsaadenizle gün başlıyor. Az önce açılışta da bahsettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Detaylarına bakalım o görüşmenin. Erdoğan'la Cemil Tugay Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmeye dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Tugay yine bir paylaşım yaptı sosyal medyadan. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik dedi. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Tugay Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden önce de Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla da bir araya geldi. Cemil Tugay 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında 5. dalga operasyon yapıldı. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Bakalım 5. dalga operasyonunda detaylarına. Bu detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Fon soruşturmalarında bugüne kadar 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 56 şüpheli de tutuklandı. 88 kişi adli kontrolle bırakıldı. Adalet Bakanı Gürlek soruşturmaların kapsamının mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını da belirtti. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin incelendiğini açıkladı. Ayrıca kısa sürede olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişiler de inceleme altında. Hatırlayacaksınız, bazıları bu operasyon başlamadan çekilmişti karını alıp. İşte onlar da mercek altına alınıyor. Soruşturma kapsamında geçen pazar günü gözaltına alınan iki önemli isim vardı. Tera Portföy yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener. İşte onların da arasında olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir yandan Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir açıklama var. Sarp Yener, Hakan Gövdere ve Hayriye Car'ın lisansları süresiz olarak iptal edildi. Bir diğer gelişme ise şu, eski SPK Başkanı ile ilgili bu gelişme. Başsavcılık eski başkan İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla ifadesini aldı. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak? Dediğim gibi sahadan bağlantılarla, canlı bağlantılarla takip edeceğiz. Bir yandan da fon soruşturmasında adı geçen 3 yatırım bankası ve 2 factoring şirketi TMSF'ye devredildi. Açıklama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapıldı. Tera Yatırım Bankası AŞ, Destek Yatırım Bankası AŞ, Hedef Yatırım Bankası AŞ, TMSF'ye devredildi. Ayrıca Destek Finans Factoring AŞ ve Tera Finans Factoring AŞ'nin yönetimlerinin de yine TMSF'ye devredilmesine karar verildi. 3 bankanın bankacılık sektöründeki payının %0,22 seviyesinde, 2 factoring şirketinin factoring sektöründeki payının ise %1,45 seviyesinde olduğu öğrenildi. Puan altına da pozisyon. Tabii sermaye piyasasındaki gelişmeler ve fon soruşturması devletin en üst kademelerinin yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlayacaksınız Devlet Denetleme Kurulu'nun inceleme sürecini başlatması için talimat vermişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda da bir fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Peki yol haritası nasıl oluştu acaba? İşte tüm bu ayrıntılar haberimizde, izleyelim şimdi.
1: Fon krizinin çözülmesi için yol haritası belirlendi. Fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nu da görevlendirdi. İnceleme ve denetleme sürecini yürütecek kurulun başkanlığını Salih Tanrıkulu yapıyor.
2: Mesela yine 15 tane evrak girmiş bu dosyanın içine. Şurada 15 tane evrak.
1: Tanrıkulu yeni görevlendirmenin ardından Borsa İstanbul'daki yönetim kurulu başkan vekilliği görevinden ayrıldı. Sonrasında da sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. İdari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetleme çalışmalarına başlanmıştır ifadelerini kullandı.
3: Rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir
1: şekilde... Fon soruşturması devam ederken devletin en üst kademesinde peş peşe kritik toplantılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurbaylarını ve ilgili kurumların yöneticilerini topladı. Erdoğan toplantıda yatırımcıların haklarının korunmasının... Ödemelerin adil ve en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğunu vurguladı. Ekonomi kurmayları alınan ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Toplantıya dair açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Alınan kararlar ve yol haritası paylaşıldı.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. İlave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır dedi. İhtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemelerin hazırlandığını söyledi.
0: Ve gelelim günün gazetelerine. Bakalım manşetlerde neler var? Hangi gazete hangi haberleri öne çıkardı? İlk sayfasında yer buldu hangi haberler? Bakacağız hızlıca. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. 1000 kat artışı o başkana sorduk manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Fon soruşturmasına dair detaylar var. Şöyle hızlıca özetleyeyim. Fon soruşturmasını yürüten savcılık eski SPK başkanı Gönül'ü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Bu önemli bir gelişmeydi. Gönül ifadeye gitmeden önce Hürriyet'in bir hissedeki 1000 kat artış SPK'nın gözünden kaçabilir mi sorusuna yanıt verdi. İbrahim Ömer Gönül 2022 Nisan 2026 arasında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Gönül fonların yaptığı manipülasyonları neden fark etmedikleri sorusunu yanıtladı. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Ortalama 3-4 aylık bir süreç alır ifadesini kullandı. Peki kendi dönemlerinde gereken denetimleri yaptıklarını iddia eden eski SPK Başkanı Gönül başka neler söylemiş? Adı geçen fonlardan bazılarına para cezası da kestik. Bizim başlattığımız bazı soruşturmalar bizden sonraki yönetim tarafından tamamlandı. Bültenlere de geçti dedi diyor haberin detaylarında. Yine savcı ifadeye çağırdı Gönül'ü. Ve şüpheli sıfatıyla ifade verdi Gönül. Önemli. Bakalım verdiği ifadeler soruşturmanın seyrini nasıl etkileyecek? Bir yandan da küçük bir başlık var hemen sağda. Erdoğan bütün isimleri istedi başlığını görüyoruz. Hande Fırat'ın haberi. Edindiğim bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kararlı ve çok kızgın. Krizden önce fonlardan çıkanların bulunmasını istedi. Kim olursa olsun kanun uygulanacak. Ayrıca 1 milyon liraya kadar olan ana paralar öncelikli ödenebilecek diyor. Yine detaylarda hakikaten en çok tartışılan konulardan biri bu. Operasyondan önce çekilen isimler kim? Ne kadar parayla çekildiler? Onlar hakkında da işlem uygulanacak mı? İşte o önümüzdeki günlerde cevap bulacak sorular arasında. Kat edilen mesafe görüşüldü başlığını görüyoruz sol tarafta. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tugay'ın yine Beştepe'de kabul edilmesine dair haber. Fotoğraf yer alıyor. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda terörist Türkiye sürecinde gelinen aşamada değerlendirildi. Altta yine o habere de yer verilmiş. Kat edilen mesafe görüşüldü başlığı.

altında. Bir yandan da Dilan Polat hakaretten ifade verdi başlığı var. Altta küçük bir haber. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme şartıyla serbest bırakıldı diyor detaylarda. Şöyle alt tarafa doğru bakalım. Biliyorsunuz Teknofest heyecanı bu kez Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu başladı. Sıfır noktasından geleceğe yolculuk başlığıyla Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali bu kez Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da kepenk açtı. 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak diyor detaylarda. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest bir özgüven devrimidir dedi diyor. Yine detaylarda altta süresiz nafaka 9 ay sonra başlığını görüyoruz. Önemli. İlerleyen dakikalarda gün başlıyor da konuklarımızla konuşacağız. Süresiz nafakayı iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı resmi gazetede yayımlandı. Meclis yeni düzenleme yapmazsa 9 ay sonra yürürlüğe girecek diyor yine haberin içinde. Ve uçak kaçırma Netanyahu oyunu mu? Dün hatırlayacaksınız, dünyayı alarma geçiren bir son dakika bilgisi paylaşmıştık. Bir uçaktan acil durum kodu gelmişti. Hatta uçağın kaçırıldığına dair bir kod da gelmişti. Kısa süreliydi. Ancak detaylar tabii daha sonra belli oldu. Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında yaşanan kaçırma krizi Suudi Arabistan'a acil inişle son buldu. İsrail yönetimi olayı terör girişimi olarak nitelerken muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu seçim öncesi ucuz siyaset yapmakla suçladı. İki pilot arasında, kaptan pilotla yardımcı pilot arasında çıkan tartışma, hatta bıçaklanarak sonlanan bir tartışma olduğu ilerleyen dakikalarda ortaya çıkmıştı bu meselenin. Hemen sağ tarafa bakalım. Krizin faturası küçük yatırımcıya başlığını görüyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan fon krizinin 3-5 kuruşunu enflasyon karşısında korumaya çalışan 455 bin küçük yatırımcıyı ezdiğini söyledi diyor. Yine detaylarda Özgür Özel kendilerinin birinci yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi bir ankette %3 çıktığını söyledi. Bu da İlginç bir açıklama Özel'den. Acaba gerçekten anket hangi anket sonucunda bu sonuç çıktı? Tabii anket sonuçları detaylıca inceleniyor. Bu da ilgi çeken bir bilgi oldu Özgür Özel'den gelen. Hemen alttaki başlığa bakalım. Fas'ın ilk kadın başbakanı olacak. Fas'ta seçimleri kazanan Özgünlük ve Modernlik Partisi'nin liderlerinden Fatima Ez-Zahra El-Mansuri'ye hükümeti kurma görevi verildi. Fas'ın ilk kadın başbakanı olacak 50 yaşındaki El-Mansuri'ye. Daha önce de Marrakeş Belediye Başkanlığı ve bakanlık yapmıştı diyor detaylarda. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasını hızlıca şöyle baktıktan sonra geçelim sıradaki gazeteye. Akşam gazetesine bir bakalım. Akşam gazetesinin manşetinde de "Bana vermeden alamazlar" başlığını görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi göz yummuş, bakanlık yıkmıştı. Alt başlığı da var. Fotoğrafta çembere alınmış bir bölge işaret ediliyor. Bakalım detaylara. Şöyle bir İBB yolsuzluk soruşturmasında İtirafçı olan İmamoğlu'nun 12 yıllık danışmanı 50 milyon dolarlık rüşvet ağının nasıl kurulduğunu anlattı diyor yine detaylarda. Ve sol tarafa bakalım. MGK'da süreç vurgusu. Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda ana gündem terörsüz Türkiye süreci oldu. Biliyorsunuz teyit ve tespit sürecinin sonlanması için Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak rapor bekleniyor. Bu önemli. Bir yandan da bu toplantıda önemli mesafeler kat edildiğinin altı çizildi. Ne kadar mesafe kat edildi terörist Türkiye sürecinde ve bölge sürecinde hedeflere ne kadar yaklaşıldı, bunlar konuşuldu. Meclis açılıyor. Bundan da bahsetmiştik. Bugün önemli. Genel kurul 6 Ekim'de mesaiye başlayacak. Motokuryelere sıkı denetim başlığı var. Her iki kazadan birine motosikletlilerin karıştığı bilgisini paylaştı İçişleri Bakanlığı. Ve bir yandan da sayılarının 500 bin ila 1 milyon olduğu tahmin edilen kayıtsız motokuryelerin kayıt altına alınması için de çalışma başlatıldığını duyurdu İçişleri Bakanlığı. Mağdura TMSF'de güvence fonu başlığını görüyoruz bir de. Fon soruşturması kapsamında suçtan elde edilen mal varlıklarının devri için TMSF bünyesinde fon oluşturuldu. TRDA

dahil 5 şirket TMSF'ye devredildi. İşte mağdurların ödemesi nasıl yapılacak? En önemli sorulardan biri de bu soruşturmaya dair. O yüzden TMSF bünyesinde de bir fon oluşturulduğu duyuruldu. Yine uçak kriziyle ilgili bir haber var. Pilot uçağı düşürmeye çalıştı başlığını görüyoruz. 100'ü İsrailli, 180 kişiyi taşıyordu o yolcu uçağı Ürdün üzerinden. Önce acil sonra kaçırılma kodu verdi ve uçak 2 dakikada 5500 metre irtifa kaybetti diyor. Detaylarda bunun haberini de ilerleyen dakikalarda yine paylaşacağız. Hadi geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşeti de ikiye bölünmüş. Bir yanda Teknofest Güneydoğu heyecanını yansıtan haber. Bir yanda da VIP Yakup rüşveti anlattı, İmamoğlu sus pus oldu başlığını görüyoruz. Bakalım detaylarına o haberin hızlıca. Şöyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik o İmamoğlu suç örgütü davasına Yakup Öner'in 50 milyon dolarlık rüşvet itirafları damga vurdu. Danışmanının her şeyi biliyordu dediği İmamoğlu kendini savunamadı diyor detaylarda. Yine alt başlıklarda rüşvet taksitle tahsil edildi. Her ihaleden %10 pay başlıklarını görüyoruz. Ve yine Yakup Öner Boğaz'da ikamet eden iş adamlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki rüşvet trafiğini yönettiği için VIP Yakup olarak anılıyordu diyor. Detaylarında haberin. Üst tarafta dikkat çeken bir başlık var yine. 11 milyarlık vurgun sefası. Fon vurgunuyla kazandığı 11 milyarı alıp Dubai'ye kaçan Melis Sütçürup. Eşi Mustafa Sandal'la lüks içinde bir hayat kurdu. Konserlerine özel jetle giden Sandal'ın eşimle ortaklığım yok demesi alay konusu oldu diyor detaylarda. Melis Sütçürup için yakalama kararı çıkarıldı diyor. Yine alt tarafa bakalım. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek. Adalet Bakanı Akın Gürle fon soruşturmasının detaylarını ve yol haritasını Sabah'a anlattı diyor. Yine detaylarda. Sömürdüler gittiler başlığı var yanda. Orada da 23 yıl önce demokrasi getirme bahanesiyle Irak'ı işgal eden ABD arkasında kan ve kaos bırakarak dün ülkeden çekildi. Savaşın nedeni gösterilen kitle imha silahlarına dair bir kanıt bulamayan ve petrole konan ABD'nin işgalinden geriye trajedi kaldı. İşgalin acı bilançosu 500 bini çocuk, 1 milyon kişi hayatını kaybetti diyor yine haberin detaylarında. Geçelim şimdi de Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde de geçtiğimiz günlerde başlatılan yine önemli operasyon 4 ilde eş zamanlı başlatılmıştı. MYK başkanı dahil 7 kişi gözaltına alınmıştı. İstifa dilekçesiz başkan başlığını görüyoruz. Hemen hızlıca şöyle detaylarına bakayım. Ne olmuştu o soruşturmada? MYK başkanı dahil 7 kişi gözaltına alınmıştı. Futbolda MYK'ya uzanan temiz eller operasyonu ilginç bir hale aldı. Türkiye Futbol Federasyonu MYK'yı göreve getirirken 8 üyeden istifa mektubu aldı. Sadece Başkan Gündoğdu taahhütte bulunmadı. Şimdi TFF'nin eli kolu bağlı. Gündoğdu ancak kendisi isterse ayrılabilecek. İlginç bir detay. Hemen altta tuz koktu başlığı var. Türkiye Futbol Federasyonu son 5 yılda Süper Lig'de ve 1. Lig'de görev yapan yöneticilerden bahis oynayan 448 yöneticiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Bu da önemli bir haber. 4 büyük kulüpten isimler de var. Listede Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'la yine TFF yöneticisi Ural Aküzüm de o listede. Sudan Ucuz Eğitimin Merkezi Türkiye başlığını görüyoruz sağ üstte. Ona da bakalım. Dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında 6. sırada olan Türkiye 200'den fazla ülkeden 362 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. 2030'da bu sayıyı 1 milyona çıkarmayı hedefleyen Türkiye eğitimin yanı sıra uygun fiyatlı olmasıyla da dikkat çekiyor. Yabancı öğrenciler için birçok ülkede üniversite eğitiminin maliyeti 10 binlerce dolara ulaşırken Türkiye'de devlet üniversitelerinde tıp eğitimi 4700 dolardan başlayan ücretlerle alınabiliyor diyor haberde. Bir dönemde Türkiye'den Bulgaristan'a çok giderdi öğrenciler. Bu kez Türkiye bu yönüyle konuşuluyor.

Havada 75 çift sıfır alarmı diye yine dünkü uçak kriziyle ilgili bir başlık var. Uçağın ani irtifa kaybetmesiyle kuyruk kısmında da hasar oluşmuş. Böyle de bir detay var. Ve aşağıya doğru inelim. Yine fonda en ciddi takibi yapacağız diye Özgür Özel'in açıklamalarına yer verilmiş sol köşede. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon kriziyle ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nun başkanı, Borsa İstanbul'un başkan vekili. O mu adaleti sağlayacak? Mecliste sözde komisyon kurulacak. Fatma Hanım'ın saz arkadaşları komisyonda çoğunluk olacak. Kur da kuzuyu emanet edip oradan adalet çıkaracaksınız. Suçüstü yakalandınız ifadelerini kullanmış fon soruşturmasıyla ilgili. Ve sağ tarafa, sağ köşeye bakalım bu kez de. İsrail seçimlerinde Arap oyunu, biliyorsunuz Ekim sonunda bir seçim var. İsrail'de Netanyahu için işler iyi gitmiyor. İsrail'de Merkez Seçim Komitesi'nin apar topar Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin 27 Ekim seçimlerine katılımını yasaklaması tartışılıyor. Çünkü Netanyahu'nun kazanmasının önündeki büyük engellerden biri Arap partilerinin durumu. Son kararı aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin kontrolündeki bir organ olan Yüksek Mahkeme'nin vermesi bekleniyor. Arap partilerinin olmadığı seçimler sonrasında koalisyon pazarlıklarının uzaması, hükümetin kurulamaması ve tekrar seçimlere gidilmesi ise Netanyahu'ya yarıyor diyor detaylarda. Son olarak bir de şuna bakalım. Yargıtay'dan nişan hediyesi kararı sık sık konuşuluyor, biliyorsunuz. Düğün takıları ne olacak? Nişan takıları ne olacak diye. Yargıtay, nişanlılığın evlenme dışındaki bir sebeple sona ermesi durumunda, yani nişan bozulursa, nişanlıların birbirlerine veya anne babanın ya da yakınlarının diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki altın takı gibi hediyelerin verenler tarafından geri istenebileceğine hükmetti diyor detaylarda. Gelelim Analiz Gazetesi'ne. Akaryakıt ve doğalgazda fiyat baskısı artıyor. Cebimizi yakacak kış kapıda başlığını görüyoruz. Biliyorsunuz savaşlar en çok küresel ekonomiyi, en çok da akaryakıt fiyatlarını etkiledi son dönemde. Dünyada bir artış var ve Eşer Mobil Sistem'in sona ermesi, vergi artışları ve küresel piyasalardaki arz sıkışıklığı nedeniyle de işte Türkiye kış mevsimine yükselen enerji maliyetlerinin ve bütçe üzerindeki sübvansiyon baskısının gölgesinde giriyor diyor detaylarda. Başka neler var ilk sayfada, hızlıca göz gezdirelim. Sayan Kaya'nın mal varlığına tedbir koyuldu, bu haberi de paylaşmıştık. Yine fon koordinasyon kuruldu, göreve başladı. Bunu da paylaşmıştık. Hemen altta bir Mahfiye İlmez'in analizi var. Yüksek getir ve risk uyarısı İlmez'den. Finansal sis riski gizliyor başlığıyla paylaşılmış. Bu da önemli. Bu arada Fitch'ten de fon krizi açıklaması gelmişti. Durumun Türkiye'deki fon krizinin çok etkili olmayacağına dair, çok olumsuz etkilemeyeceğine dair bir yorumda bulunmuştu Fitch. Bu da Analiz Gazetesi'nin ilk sayfasında yerini bulmuş. Gelelim Türkiye Gazetesi'ne. Son olarak bir de Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasına, manşetine göz gezdirelim. Manşette yine Akın Gürlek'in fotoğrafıyla fonda çember daralıyor. Denetleme kurumu yine hesapları didik didik ediyor başlığını görüyoruz. Fon soruşturmasına dair Devlet Denetleme Kurulu göreve geldi, hatırlayacaksınız. İncelemeler başladı ve savcılık yeni dalga operasyon için düğmeye bastı. Gözaltı sayısı 217'ye ulaştı. Yeni gözaltılar olacak mı? Tutuklama talepleri olacak mı? İşte bunlar merak konusu. Yine takip edeceğiz gün boyu. Ve yan taraftaki başlığa bakalım. Irak'ta yeni sayfa başlığıyla paylaşılmış. ABD'nin Irak'tan çekilmesi konusu. 2003'te işgal ettiği Irak'tan tamamen çekildi ABD. Aslında bu tamamen çekilme olarak da yorumlanmıyor dış basında. Çünkü yine sınır hatlarında ABD askerleri konuşlandırılması planlanıyor. Yine bazı üst düzey askeri görevlilerin de ülkede, konsolosluklarda, özellikle başkonsolosluklarda görev yapmaya devam etmesi de yine planlar arasında. Altta bir başlık var. İlerleyen dakikalarda daha detaylı bakarız ama hızlıca göz gezdirelim. Yurt değil sanki 5 yıldızlı otel. Üniversite kayıtları tamamlandı. KYK yurtlarına başvuru süreci devam ediyor. Yedektekiler haftanın belirli günlerinde güncellenen listeleri bekliyor. Yurtlara yerleşen bazı

Öğrenciler de yurtta değil Maldivler'de gibiyim gibi paylaşımlar yapmış ve konforlu olduğu için memnunlar hallerinden. Tabii öğrenciler için barınma meselesi çok kritik. Özel yurtların fiyatı ortada. Kiralar zaten almış başını gitmiş durumda.

0: Bankler de yine sürekli güncellenen listeleri bekliyor diyor haberin detaylarında. Ve böylelikle tamamlamış olalım. Günün manşetlerine baktık. Gazetelerde ne var ne yok. Şimdi sırada ne var? İstanbul'un yol durumu var. Biliyorsunuz her sabah gün başlıyor da bakıyoruz mega kentte son durum ne? Nerede trafik var, nerede yok? Özellikle köprüler. Şu anda %51 olarak görünüyor trafiğin yoğunluğu. Şöyle hızlıca köprülere bakalım. Haritada yine bazı kırmızılıklar, hatta bordoluklar var. Genelde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişler çok yoğun oluyor. Hızlıca o güzergahta neler oluyor bakalım. Önce Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişler ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakalım. Küçükyalı, Bostancı, Epey, Tıkalı, Çamlıca, Altunizade, Kilit ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri de turuncu. Şu an yoğun akıcı ama trafik var diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden güzergaha bakalım. Orası daha yine çok sıkışık görünüyor. Ataşehir yoğun akıcı, Tem İmraniye Kilit, Elmalı Kilit, Kavacık Kilit ve yine köprü üstünde de epey trafik var. Avrasya Tüneli de yoğun bu saatlerde. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Şöyle Avrupa yakasında E5 güzergahına bakalım. Yine Beylikdüzü Avcılar istikametinde Küçükçekmece'ye uzanan bir trafik görüyoruz. Yine Haliç Köprüsü yoğun. Her sabah aynı manzara diyebiliriz. Tem'de ise birazcık daha yoğun akıcı şu saatlerde. Ama Haramdere bağlantı yolunda epey bir yoğunluk var Esenyurt dolaylarında. Onu da söyleyelim. Şu anda %51 Anadolu yakası daha yoğun. Avrupa yakası yoğun akıcı diyebiliriz. İlerleyen dakikalarda ne olacak? Bugün de sağanak aralıklarla bekleniyordu ama öyle çok yoğun bir yağış dün de olmadı. Ara ara yağıyor belli saatlerde. Bu da trafiği etkileyebilir. Bizden söylemesi, yol durumuna bakmadan çıkmak daha iyi olur. Bakarak çıkmak daha iyi olur diye belirttikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Gün başlıyor. Ve yılın 5. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de gerçekleşti. Terörsüz Türkiye'de gelinen aşama değerlendirildi. Bu toplantıda kararlılık vurgusu yapıldı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi. Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı.
2: PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
1: Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Toplantının gündeminde ABD ve İran arasındaki son gelişmeler de yer aldı.
3: ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş, taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.
1: Irak ve Suriye'de yaşananlar da MGK toplantısında değerlendirildi.
2: Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulandı. Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Irak ile stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki irademiz teyit edilmiştir.
1: Açıklamada Yemen'de istikrarın sağlanması bakımından sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin de altı çizildi.
0: Savunma sanayinde güç birliği sahada, gözler Azerbaycan'da. Bakü'de kapılarını açan 6. ADEX 2026 fuarında stratejik işbirliklerine imza atıldı. Bir yandan da tabii tatbikat görüntüleri nefes kesti. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Önce bu nefes kesen anları, tatbikattan görüntüleri bir izleyelim, sonra üzerine konuşacağız.

0: Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın güçlerini birleştirdiği o birliğin gücü 2026 tatbikatı günlerdir devam ediyor. Ve tatbikatın en dikkat çekici aşaması olan Mesgün Mahal eğitimlerinde yine birlikler zorlu senaryolara hazırlandı. Zamanla yarıştılar, yüksek koordinasyon, üstün sürat, yine hareket kabiliyetleri sergilendi ve Türk dünyasının askeri entegrasyonunda gelinen son noktayı gözler önüne sermiş oldu. Bu görüntülerde az önce bahsettiğim gibi Milli Savunma Bakanlığı'ndan tatbikat nefes kesiyor, günlerdir konuşuluyor ve bir gövde gösterisi niteliğinde diyebiliriz. Bir yandan da biliyorsunuz Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı var. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bu kez Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. İlk gün Türk yıldızlarının gösterisi nefes kesti. Festivalin ilk gününde neler oldu bakalım şimdi.
1: Teknofest bir özgüven devrimidir. Biz yapamayız diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte Teknofest gençliği o zihniyete bu meydandan aykırıyor. Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.
2: Teknofest Güneydoğu kapılarını açtı. Binlerce genç, çocuk, aile festival alanına akın etti.
3: Bence harika olmuş. Böyle şeylerin Urfa'da, Güneydoğu'da olması çok güzel.
4: Göğsümüz daha da kabardı diyebiliriz.
5: Katılımın ben her ilden daha yüksek olacağını düşünüyorum.
2: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez düzenleniyor. Adres bu yıl Şanlıurfa oldu. Açılışta konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere öğütler verdi.
1: Entelektüel derinliğinizi, melekelerinizi, muhakeme yeteneğinizi geliştirin. Teknoloji bir araçtır. Yönünü belirleyen, nihai kararı vermesi gereken insandır. Kendi kızıl elmanızı kendiniz belirleyin. Köklerinizden güç alın.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da daha çok çalışıp üreteceğiz dedi. Türkiye'yi bilimde zirveye taşıyacaklarını söyledi.
6: 2027'nin inşallah ilk aylarında %87 yerlilikle üretimini tamamladığımız ve kendi mühendislerimizin uçtan uca geliştirdiği, ürettiği uzay aracını inşallah Ay'a eriştirmeye hazırlanıyoruz. Artık test aşamasındayız.
7: Yani unutulur, anlatılmaz. Yani yaşadık, biz de geldik, gördük. Çok güzel. Gelmeyenlere tavsiye ederim. Buyurun gelin bakın.
8: Torunu getirdim, gezdirme.
2: Teknofest'in ilk gününde Türk yıldızlarının gösterisi de vardı. Akrobasi hareketleri yapan uçakların gösterisi büyük ilgi gördü. Akşam saatlerinde de bu kez Solo Türk havadaydı.
9: Türkiye'nin, hatta dünyanın pek çok farklı noktasında uçan Solo Türk şimdi Şanlıurfa semalarında.
2: 5 gün sürecek Teknofest Güneydoğu'yu binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
10: 1 milyon 200 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz. Günlük 300 bini bulacak bir ziyaretçi trafiğini yönetmeye çalışacağım.
0: ...28. dönem 5. yasama yılı bugün başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. Ardından genel kurulda özel oturumla açılacak ve akşam da Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. İzleyelim haberimizde detaylar.
2: Özel oturum düzenlenecek. Açılış resepsiyonu verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başlıyor. Meclis 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından yaz tatiline girmişti. 51 günlük aranın ardından 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılacağı tören meclisteki Atatürk Anıtı'nda olacak. Kurtulmuş saat 13'te anıta çelenk bırakacak. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan özel oturuma katılmak üzere meclise gelecek. Erdoğan için oturum öncesi karşılama töreni düzenlenecek. Yeni yasama yılı saat 14'te genel kurulda düzenlenecek.

0: düzenlenecek özel oturumla açılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş özel oturumu yönetecek, açılış konuşması yapacak.
1: Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum.
0: Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci, yeni yasama yılı ve yeni anayasa başlıkları başta olmak üzere gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
2: Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Özel oturuma siyasi parti liderleri de katılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel oturumda yer alacak. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları ve Tuncer Bakırhan da özel oturuma katılacak. Özel oturumun ardından saat 18.30'da Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis tören salonunda açılış resepsiyonu verilecek. Resepsiyona Erdoğan ve Bahçeli'nin de katılması bekleniyor. Resepsiyonda bulunacak isimler arasında Kılıçdaroğlu'yla Hatimoğulları ve Bakırhan da yer alacak. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Yeni yasama yılında terörsüz Türkiye süreci için izleme ve irtibat komisyonu kurulacak. 13. yargı paketinden infaz düzenlemesine, tütün düzenlemesinden sosyal medya düzenlemesine kadar birçok yeni düzenleme meclis gündemine gelecek.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalan ama yeni partiyle hareket ettiği iddia edilen 5 ilçe belediye başkanı tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kararı CHP sözcüsü Müslim Sarı duyurdu.
0: CHP'li 5 ilçe belediye başkanı daha kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Gerekçeyi parti sözcüsü Müslim Sarı açıkladı.
4: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünde değildir. Şu anki genel başkan da dahil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse bundan azade değildir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz. Başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
0: Sarı partisinin MK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket ettiği iddia edilen 5 ilçe belediye başkanının tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.
4: İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik.
0: Sarı'nın gündeminde fon krizi de vardı.
4: Denetleme görevini yerine getirmesi gereken ama bu görevi yerine getirmeyen kurumlar hesap vermeyecek mi? Buna göz yuman, suçun parçası olan bu kurumlar hesap vermeyecek mi?
3: İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver törenle AK Parti'ye katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'ye katılan meclis üyelerine hayırlı olsun dedi. AK Parti'ye katılan Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclis üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevi de bulunuyor. Ve devam edelim. Kara para aklama davası ve yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen sanal medya ünlüsü Dilan Polat. Tanıyorsunuz Dilan Polat'ı. Bu kez de hakkında başlatılan yeni soruşturma kapsamında ifade verdi. Adli kontrol şartıyla da serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat'ın yakın arkadaşının şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Dilan Polat hakkındaki suçlama bu kez Cumhurbaşkanı'na hakaret. Polat polis eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade verdiği esnada fenalaşması üzerine odaya sağlık ekipleri çağrıldı. Müdahalenin ardından ifade işlemi tamamlandı. Savcılık Dilan Polat'ı adli kontrole mahkemeye sevk etti. Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı ve belirli günlerde karakola imza atması şartıyla Dilan Polat'ı serbest bıraktı. Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat daha önce de hatırlayacaksınız kara para aklama soruşturmasından tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı.

0: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürerken bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Federasyon VAR Hakem Odası'nda polisin inceleme yaptığını açıkladı. Başsavcılıksa tam tersini söyledi. VAR Odası'nda ve kayıtlarında inceleme yapılmadığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada video yardımcı hakem odasında yani VAR Odası'nda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Bu incelemelerin ardından sosyal medya platformlarında hakem işleri departmanındaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet silinen dijital veriyi geri getirdi şeklinde ifadeler yer aldığını hatırlatan federasyon bu iddianın asılsız olduğunu ifade etti. Birkaç saat sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Başsavcılık Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmadığını duyurdu. Ve PFDK'ya sevkler var. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk edilen isimler arasında 4 büyüklerden de yine yöneticiler var. Kim onlar bakalım detaylara. Türkiye Futbol Federasyonu kulüp yöneticilerinin Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin açıklama yaptı. TFF 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve yine TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Sevk listesinde toplam 448 kulüp yöneticisi var. Bunlar arasında Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 isim de listede. Yine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve AS Başkanı Zeyyat Kafkas da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında. Benzinde uygulanan eşel mobil sisteminden resmi gazetede yayımlanan kararla çıkıldı. Kademeli ÖTV sistemine geçildi. Ne anlama geliyor bu? Bakalım. Karar akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulandı. Beklenen 12 lira 47 kuruşluk fiyat artışı ise kademeli sistemle engellendi. Böylelikle beklenen artış 8,32 lira daha az oldu. Ve düzenleme ile birlikte benzinin pompa fiyatında 4 lira 15 kuruşluk bir artış bekleniyor. Motorinde ise Ağustos'ta belirlenen vergi takvimi uyarınca litre başına ÖTV bugünden itibaren 3 liradan 6 liraya çıktı. Ve devam edelim. Türkiye'nin internet kullanımı ve mobil haberleşmede aylık ortalama kullanım süresi belli oldu. Geniş bant internet abone sayısı 100,8 milyonu aştı. Yine mobil görüşme süresinde de Avrupa'da ilk sırada yer alıyoruz. İzleyelim detayları.
1: Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar arttı. İnternet abone sayısı 100 milyonu aştı.
2: 2008 yılında yaklaşık 6 milyon olan geniş bant internet abone sayımız 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 100 milyon 846 bin 626'ya ulaştı. 2025 yılının ikinci çeyreğinde 96,5 milyon olan toplam mobil abone sayımız 2026 yılının aynı döneminde 102,2 milyona ulaştı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2026 yılı ikinci çeyrek pazar verileri raporunu değerlendirdi. Elektronik haberleşme sektörünün yükselişte olduğunu belirtti. Yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre %86,9 artarak 55,6 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, mobil haberleşmede aylık ortalama kullanım süresine ilişkin de bilgi verdi. 2026 yılının ikinci çeyreğinde aylık ortalama 468 dakikalık mobil kullanım süresiyle Türkiye, incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında önceki dönemde olduğu gibi ilk sırada yer aldığı ifadelerini kullandı.
0: Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3.

0: 3 puan azalarak %7,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise işsiz sayısı 2 milyon 740 bin kişi, istihdam oranı ise %48,5 olarak hesaplandı.
1: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8'e geriledi. İstihdam oranı ise %48,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Ağustos ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %10,1 olarak hesaplandı. 2026 yılı Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı arttı. Bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %48,4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Ağustos'ta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %9,7, kadınlarda ise %19,4 olduğu tespit edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabında iş gücü verilerini değerlendirdi. Hedefimiz 2029'da işsizliği %7,6'ya indirmek mesajı verdi.
2: Hedefimiz 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında %7,6'ya indirmek. Önümüzdeki süreçte iş gücümüzün niteliğini yükseltmek ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri daha fazla desteklemek için politikalarımızı sürdüreceğiz.
0: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Nafakayı tamamen kaldırmadı ama Yüksek Mahkeme, ödeme süresinin olayın şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesine karar verdi. Şimdi önümüzde 9 aylık bir süreç var. Bu yasanın yürürlüğe girmesi için, düzenlemenin yürürlüğe girmesi için karar öncesinde meclis yeni bir düzenleme yapacak mı? Bir yandan da bu merak ediliyor. İzleyelim detayları haberimizde.
1: Süresiz nafaka verilmesinin iptaline yönelik karar resmi gazetede yayımlandı. Gerekçe de süresiz ifadesi anayasaya aykırı bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ilgili yasal düzenleme yapılması adına 9 aylık süre tanındı. Yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte Ekim ayında nafaka düzenlemesinin yer aldığı 13. yargı paketi meclise sunulacak. Yapılacak düzenlemeye göre kadınlara süresiz nafaka verilmeyecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Paketle evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en fazla 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. 13. yargı paketi genel kurulda kabul edilip yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla devam edelim. Trump bir kez daha İran hakkında konuştu ve seçenekleri sıraladı. Ya anlaşma yaparız ya onları havaya uçururuz dedi. Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'la olası anlaşma hakkında bir soruya bir karar vermemiz gerekiyor yanıtını verdi. Ya anlaşma yaparız ya da onları havaya uçururuz ifadesini kullandı. Vaktin yaklaştığını belirten Trump, savaşın çok yakında sona ereceğini ileri sürdü. ABD Başkanı daha önceki açıklamasında da umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz demişti. Sık sık bu tarz açıklamalar yapıyor. Üst perdeden İran'a karşı tehditlerini de savuruyor Trump. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak, takip edeceğiz. Suriye'de de iki farklı noktada saldırılar düzenlendi. Bakalım o saldırılara. İlk saldırının adresi Hama ile oldu. Hareket halindeki minibüse ateş açıldı. Silahlı saldırıda en az 7 kişi hayatını

0: kaybetti. 4 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etmek üzere hemen bölgeye sevk edildi. Halep'e bağlı Tişrin'de ise doğalgaz hattında patlama meydana geldi ve patlamanın ardından Deir Ali, Nasiriye ve Tişrin elektrik santralleri devre dışı kaldı. Santrallerin çalışması için gerekli gaz tedariki durdu. Açıklamada santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ifade edildi ve geçici olarak elektrik kesintilerinin artacağı belirtildi. Ve şu dün sabahki alarma geçiren tüm dünyayı uçak krizi. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında biliyorsunuz acil durum kodu verildi ve Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. Ardından 174 yolcu İsrail'e nakledildi. İsrail Başbakanı Netanyahu pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı ve ardından uçağı düşürmeye çalıştı dedi.
1: Acil durum kodu verdi. 14 bin fit irtifa kaybetti. Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. Dünyayı alarma geçiren uçağın yolcuları Tel Aviv'e ulaştı. Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden 174 yolculu Fly Dubai uçağı, Ürdün hava sahasında acil durum kodu verdi. Sinyaller üzerine İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçaklarını havalandırdı. Ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yaptı. Tel Aviv, İsrail yolcuları ülkeye getirmek için Suudi Arabistan'a kendi uçağını gönderme talebinde bulundu. Talebi reddeden Riyad yönetimi yolcuları yedek uçakla Tel Aviv'e gönderdi. Ben Gurion Havalimanı'na inen 174 yolcudan hiçbirinin acil tedaviye ihtiyacı olmadığı bildirildi. Bir yolcu travma nedeniyle hastaneye nakledildi. İsrail basınına göre yolcu uçağında yaşananların nedeni iki pilotun kavga etmesi. Yardımcı pilot, diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştı. Kabin ekibi ve bazı yolcular kokpit kapısını kırarak içeri girdi. Yardımcı pilota müdahale etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da pilotlardan birinin uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu iddia etti. Yetkililere güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdi. Netanyahu, yolcuları Ben Gurion Havalimanı'nda karşıladı. Netanyahu, Dubai uçağında saldırıya uğrayan pilotun Hint olduğunu açıkladı. Hem İsrail, hem Suudi Arabistan, hem de Birleşik Arap Emirlikleri olayla ilgili soruşturma başlattı. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche de ülkesinin olayla ilgili İsrail'de dahil olmak üzere yurt dışındaki ortaklarıyla koordinasyon içinde olduğunu söyledi. Soruşturma devam ederken Fly Dubai, İsrail'e ve İsrail'den yapılan uçuşları askıya aldığını açıkladı.
0: Şimdi kısacık bir ara, döndüğümüzde devam edeceğiz. Konuklarımız olacak gün başlıyordu. Bu süresiz nafaka konusunu konuşacağız. Çok soru var, cevabı merak edilen. Hepsini soracağız. Bizden ayrılmayın, bekliyoruz saat başına doğru.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 25, Adana yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 20, Samsun yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 19, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 12, Van 19 derece. Güneydoğu'da da hava yağışlı, Diyarbakır 25, Gaziantep 22 derece.

0: Tekrar günaydın. Habertürk ekranlarında gün başlıyor. Oradasınız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Memlekette neler oluyor? Dünyada son durum ne? Hepsini aktaracağız. Gazete haberlerine bakacağız ve birazdan konuklarımız var. Süresiz nafaka meselesini konuşacağız. Merak edilen çok soru var o konuda. Hepsini soracağız. Ama önce haberlerimize başlayalım. Bugün önemli. 28. dönem 5. yasama yılı başlıyor bugün. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. Ardından genel kurulda özel oturumla açılacak. Ve akşam da Kurtulmuş'un ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlenecek.
1: Özel oturum düzenlenecek. Açılış resepsiyonu verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başlıyor. Meclis 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından yaz tatiline girmişti. 51 günlük aranın ardından 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılacağı ilk tören meclisteki Atatürk Anıtı'nda olacak. Kurtulmuş saat 13'te anıta çelenk bırakacak. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan özel oturuma katılmak üzere meclise gelecek. Erdoğan için oturum öncesi karşılama töreni düzenlenecek. Yeni yasama yılı saat 14'te genel kurulda düzenlenecek özel oturumla açılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş özel oturumu yönetecek. Açılış konuşması yapacak.
2: Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum.
1: Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci, yeni yasama yılı ve yeni anayasa başlıkları başta olmak üzere gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
3: Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Özel oturuma siyasi parti liderleri de katılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel oturumda yer alacak. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları ve Tuncer Bakırhan da özel oturuma katılacak. Özel oturumun ardından saat 18.30'da Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis tören salonunda açılış resepsiyonu verilecek. Resepsiyona Erdoğan ve Bahçeli'nin de katılması bekleniyor. Resepsiyonda bulunacak isimler arasında Kılıçdaroğlu'yla Hatimoğulları ve Bakırhan da yer alacak. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Yeni yasama yılında terörsüz Türkiye süreci için izleme ve irtibat komisyonu kurulacak. 13. yargı paketinden infaz düzenlemesine, tütün düzenlemesinden sosyal medya düzenlemesine kadar birçok yeni düzenleme meclis gündemine gelecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Erdoğan'la Cemil Tugay Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmeye dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Tugay yine görüşmeye dair sosyal medyadan paylaşım yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemine

0: gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik dedi. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Tugay, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden önce de Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi ve Cemil Tugay 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Sermaye piyasasındaki gelişmeler ve fon soruşturması devletin en üst kademelerinin yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu inceleme süreci başlattı. Ve yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda da bir fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Peki yol haritası nasıl oluştu acaba? Tüm detaylar haberimizde.
1: Fon krizinin çözülmesi için yol haritası belirlendi. Fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nu da görevlendirdi. İnceleme ve denetleme sürecini yürütecek kurulun başkanlığını Salih Tanrıkulu yapıyor.
2: Mesela yine 15 tane evrak girmiş bu dosyanın içine. Şurada 15 tane evrak girmiş.
1: Tanrıkulu yeni görevlendirmenin ardından Borsa İstanbul'daki yönetim kurulu başkan vekilliği görevinden ayrıldı. Sonrasında da sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. İdari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetleme çalışmalarına başlanmıştır ifadelerini kullandı.
3: Rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir
1: fon şekilde... Fon soruşturması devam ederken devletin en üst kademesinde peş peşe kritik toplantılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurbaylarını ve ilgili kurumların yöneticilerini topladı. Erdoğan toplantıda yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil ve en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğunu vurguladı. Ekonomi kurmayları alınan ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Toplantıya dair açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Alınan kararlar ve yol haritası paylaşıldı.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. İlave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır dedi. İhtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemelerin hazırlandığını söyledi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekili çalışma toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Yeni yasama yılında ne yazık ki tarihimizdeki en büyük finansal krizle başlıyoruz dedi Özel.
5: Ne yazık ki yeni yasama yılına tarihimizdeki en büyük finansal krizlerden birinin yakıcı ortamında başlıyoruz. Sadece finansal kriz demenin yeterli olmadığı bir devlet kriziyle karşı karşıyayız.
1: Fon soruşturmasına dair bu mesajları verdi. Fatma Betül Sayankaya dışında başka isimlerin de araştırılması gerektiğini söyledi.
5: Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçmiş diyor ki kendileri aslında çok iyiymiş de elinde büyüyen Fatma Hanım nefsine yenik düşmüş. Bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür. Fatma Hanım doğrudan kendi ve eşinin ismiyle işlem yapmıştır ve ilk bakıldığında listede göze çarpmıştır. İşlemlerini çantacılara yaptıran maharetli isimlerden değildir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekili çalışma toplantısında konuştu. Fon soruşturması sürecini yakından takip edeceklerini vurguladı.
5: En ciddi takibi yapacağız. Çalışma grupları koyduk, yurt içinde yurt dışında çalışacağız. Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Fondaki 200 milyon dolarlık işlemler bir takım çantacılar tarafından yapılmıştır. Görev Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e aittir. Ve hem bu isimlerin hem daha fazlasının yakınları, geçmişleri yurt dışındaki offshore hesapların peşine yurt dışındaki ülkelerle işbirliği anlaşmaları nezdinde mutlaka harekete geçilmesi gereklidir.
1: Özel'in gündeminde CHP Grup Başkan Vekili Faik Öztrak'ın millet sandıkta Atatürk'ün partisine sahip çıkacak sözleri de vardı.
5: Diyor ki anketler

0: milletlerdeki oy oranımıza şu anda bakmıyoruz. Şu konu doğrudur. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Yok, eğer bu iktidar iktidarda dursun, ben Atatürk'ün partisinde muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım derseniz millet alır, böyle %3'e bırakır.
1: Ve bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi ve gözaltılar var. 59 kişi gözaltında. 3 belediye, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli ilçe belediyelerine yönelik yürütülüyor bu yolsuzluk soruşturması. Belediye başkanları gözaltında, başka kimler var ve başka detaylar var mı? İşte tüm bu soruların yanıtı için Habertürk muhabirim Emre Aytekin hattımızda. Emre, nedir detaylar, dinliyoruz senden. Duyabiliyor mu Emre beni? Duyamıyor sanırım henüz. Ben bazı detayları aktarayım. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı bu soruşturmayı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen bir yolsuzluk soruşturması, gözaltılar var dediğim gibi. Tüm detayları yine arkadaşıma döneceğim. Emre Aytekin bu kez hazır. Emre, söz sende. Nedir diğer detaylar, dinliyoruz.
2: Tuğba, soruşturmayı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımı mercek altına alındı. Yapılan tespitlerde söz konusu işlemler nedeniyle toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı oluştuğu belirtildi. Soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan 59 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Bir kez daha ifade edelim. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında, soruşturma kapsamında da belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.
1: Teşekkür ediyoruz. İlerleyen dakikalarda gelişmeleri takip edeceğiz. Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 59 gözaltı var. Belediye başkanları da gözaltına alınan isimler arasında. Dedikten sonra dönelim yine fon soruşturmasında. Fon soruşturmasında adı geçen 3 yatırım bankası ve 2 factoring şirketi TMSF'ye devredildi. Bakalım, açıklama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan geldi. Tera Yatırım Bankası Anonim Şirketi, Destek Yatırım Bankası AŞ, Hedef Yatırım Bankası AŞ TMSF'ye devredildi. Ayrıca yine Destek Finans Factoring AŞ ve Tera Finans Factoring AŞ'nin yönetimlerinin de TMSF'ye devredilmesine karar verildi. 3 bankanın bankacılık sektöründeki payının %0,22 seviyesinde, 2 factoring şirketinin factoring sektöründeki payının ise %1,45 seviyesinde olduğu öğrenildi. Ve gelelim her saat olduğu gibi yine İstanbul'un yol durumuna. Sürekli bakıyoruz, gün başlıyor da her saat ne durumda trafik İstanbul'da, mega kentte diye. 16 milyonluk bir şehir sonuçta ve en büyük dertlerinden biri trafik. %58 şu anda yoğunluk. En önemlisi de köprüler oluyor. İki yaka arasında ulaşım maalesef sabah saatlerinde biraz zor oluyor. Bakalım hemen. Genelde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde sıkıntı var. Önce öyle başlayalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden güzergahta Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de durum farksız. Kilometrelerce uzuyor trafik.

0: Ataşehir, Kilit, Çakmak Köprüsü, Tem, Ümraniye, kıpkırmızı haritada Elmalı, Kavacık ve köprü üzerinde de yine bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrasya Tüneli de yoğun, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bizden söylemesi. Nispeten Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler daha rahat. Zincirlikuyu ve köprü üzeri şu anda açık, Altunizade açık. Yine Maslak yönü açık, Kavacık açık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtikten sonra. Ama Hastal katılımı yoğun, yine Mecidiyeköy katılımı da yoğun diyebiliriz. Şöyle bir Avrupa yakasında E5 güzergahına bakalım. Beylikdüzü Avcılar yönü biraz yoğun, yine Haliç Köprüsü'ne uzanan istikamette yoğun. Aslında bilindik güzergahlar. Tem'de de yine kısmen yoğunluklar var. Bazı ufak kazalarda trafiği arttırabiliyor ya da araç arızaları. O yüzden yol durumuna bakmadan çıkmayınız efendim diyelim. Ve kaldığımız yerden gün başlıyor'a devam edelim. Evet, ne demiştik? Süresiz nafaka meselesini konuşacağız. Anayasa Mahkemesi iptal kararı verdi ama ne demek bu? Nafaka tamamen kalktı mı yoksa hakim mi karar verecek nafakanın süresine? Tam olarak aslında böyle olacak. Detayları konuşacağız. İki hukukçu konuğumuz var. Günaydın diyelim hemen. Afet Gülen Büberci ve Cengiz Hortoğlu bizimle birlikte. Afet evet. Hanım, Cengiz Bey günaydın, hoş geldiniz gün başlıyor'a.
1: Günaydın.
2: Afet Hanım günaydın.
0: Sağolunuz. Mesele önemli. Süresiz nafaka mağdurları diye sosyal medyada gruplar açanlar var. Yüz binlerce üyesi var o grupların. Bekleniyordu bu karar. Ama şimdi bu düzenleme ne anlama geliyor acaba? Yürürlüğe girmesi için de önümüzde 9 aylık bir süre var. Öncelikle geçmiş davaları da kapsayacak mı? Afet Hanım, dilerseniz sizinle başlayalım.
1: Öncelikle yine belki şunu sizin söylemenizi tekrar hatırlatalım. Burada yoksulluk nafakası kaldırılmadı. Sadece süresiz ibaresi iptal edildi. Mevcut davalarda elbette ki sonuçlanmamış davaları etkileyecek. Ancak kesinleşmiş kararları etkilemeyecek. Burada yürütmeye ilişkin olan madde aslında yasama tarafından gelecek, meclis tarafından belirlenecek. Ama bu gelecek olan maddenin yürürlüğü geçmişte hak kazanmış kişilerin davalarını etkilemeyecek. Yani zaten yoksulluk nafakası kesinleşmiş ve şu an alıyor olan kişileri etkilemeyecek.
0: Yani onlar süresiz almaya devam mı edecek?
1: Evet, onlar şimdi aslında şöyleydi Tuba Hanım, onu da altını çizmemiz lazım. Hı hı. Zaten süresiz değildi, bunu defalarca tartıştık. Süresiz verilebiliyordu ama bu kalkması için 176. maddede sınırları vardı. Örneğin taraflardan birinin evlenmesi veya taraflardan birinin ölmesiyle kendiliğinden kalkıyordu. Ve yine yoksulluğun kalkması yahut buradaki yaşam biçiminin değişmesi, haysiyetsiz yaşam biçimi gibi bir durumun ortaya çıkması ya da evli gibi bir yaşama durumunun olduğunun tespiti halinde de mahkeme kararıyla kalkılıyordu. Yani hali hazırdaki hak kazanımlarında da yine 176. madde geçerliliğini koruyor. Bu şartlar altında taraflardan birinin evlenmesi, çalışmaya başlaması, ölmesi gibi durumlarda bu nafaka yine kalkacak. Ya da örneğin o nafakanın azaltılması ya da kaldırılması davaları yine açılabiliyor. Buralarda bir değişiklik yok. Bu mevcut düzenleme şu an henüz kararı kesinleşmemiş olan davaları etkileyecek.
0: Evet. Cengiz Bey, size döneyim. Özellikle çok kısa süren evliliklerden sonra bu nafaka meselesi çok konuşuluyordu. Bazı taraflar, tabii nafakayı ödeyen taraf, kendini mağdur olarak addediyordu. Şimdi acaba geçmişte de yine kısa sürdü evliliği ama aylardır, belki senelerdir nafaka ödemeye devam edenler olabilir. Bu yeni düzenlemeyi gerekçe gösterip itiraz davalarının önünü açar mı bu? Ne dersiniz?
2: Şimdi bir Avrupa'da bir ayluk ilkesi var. Bu claim break diye bir temiz kopuş ayluk ilkesidir bu. Yani şunu hedefliyor hukukçular orada. Bir evlilik bittikten sonra temiz kopuş, yani bir süre sonra tarafların artık birbirleriyle olan temasların kesilmesi ve kendi hayatlarının dönmesini amaçlıyor. Ama bizdeki tabii ki bu süresiz nafaka konusu yıllardan beri devam ediyor. Bu arada Afet Hanım'a da selam vermek isterim değerli meslektaşıma. Şimdi bize bu sorun devam.

0: Yani neredeyse Avrupa ülkelerinin içerisinde herhalde bir tek bizde devam ediyor olabilir. Yerinde kalktı. Şimdi ben hiçbir zaman nafakaya karşı değilim ama bir süre sonra ilişkilerin bitmesi gerekiyor. Biz de Türkiye'de 10 gün evli kalıp mesela bizzat somut olaylar biliyorum. Bizzat o kişiyle konuştuğum için biliyorum. Halen işte 15-20 yıldan beri nafaka ödeyen insanlar var. Ölünceye kadar ödeyecek. Eğer bir işte yasadaki o haysiyetsiz yaşam sürme veya evlenme gibi durum olmaz. Elbette tabi bu insan psikolojisinin zaten Anayasa Mahkemesi de Tuğba Hanım bunun altını çiziyor. Yani bunun insan psikolojisine sosyal olaylar hiçbir şekilde uymayacağını ve bir aşırı ve olağan dışı bir külfet olarak nitelendiriyor. Ve bu nedenle de işte süresiz nafakanın kaldırılmasına, süresiz ifadesinin yani nafaka değil de süresiz ifadesi kaldırılıyor. Yani nafaka devam edecek ama süresiz ifadesinin kaldırılmasına karar veriyor. İşte burada çok büyük bir dram yaşanıyor. Şimdi insanları sayılarla anlatamazsınız. Ben sahanın içinde olduğum için bunu çok iyi biliyorum. Yani düşünün bir de hapis cezası var. Bilmiyorum buna ne denir. Yani şimdi bir de şu anda bir nafakayı ödememesi durumunda bir kişinin 3 ay hapis cezası var. Şimdi somut olaydan söyleyeyim ben. Şimdi bakın gerçekten ikinci eşler çok zor durumda. İlk eşin nafakası ödemek için temizliğe giden kadınlar var. Bunu bizzat bana gelip panellerde anlatan insanlar oldu. Emekli maaşı nafakaya gittiği için huzur evinde kalan insanlar var. Yani burada büyük bir dram yaşanıyor ama burada asla şunu hemen belirtmek isterim. Beni bilenler bilir. Burada bir düzenleme yapılırken de hiçbir şekilde hiçbir kadını mağdur edilmemesi gerekiyor.
1: Evet, tam da buna gelecektim Cengiz Bey.
0: Bu çok önemli. Bu çok önemli. Şimdi bir defa ben hep şundan yanayım. Yıllardan beri de Afet Hanım da beni bilir. Yani kadının başarı hikayesini yazmasından taraftarım ve köşe yazarlarımda da hep bunu ön plana çıkardım. Akşamda yazarken, Milliyet'te yazarken. Yani bir kadın başarı hikayesini yazmalı kurbanı.
1: Evet.
0: Mutluluğun da yolu bu. Yani ekonominin de mutluluğun da yolu bu. Yani başarı hikayesini yazamıyorsa da elbette bir çözüm. Yani bir devletin bir fon gibi, bir sosyal devlet gereği, bir nafaka fonu gibi fon kurularak. Yani işte nafaka alamayacak olan kadının da yani belli bir süre sonra bunu bitmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Burada artık bütün hukuki en fikir. Yani ama ondan sonra da bir fonla onun devam etmesi gerekiyor. Buyurun lütfen özür dilerim.
1: Peki sağ olun Cengiz Bey. Afet Hanım size döneyim. Tam olarak oraya gelecektim. Şimdi önümüzde 9 ay var. Bu 9 ay içinde mecliste tabii gözler. Nasıl bir düzenleme gelebilir sizce? Ya da neler yapılmalı elzem olarak bu süreçte?
2: Tuğba Hanım, belki burada çok sevindirici bir şey söylememiz lazım. Bir kere Cengiz Bey'in söylemlerine son derece saygım olmakla birlikte hiçbir zaman bu konuda uyuşmadık. Ona da bir belki cümleyle açıklamak isterim. Çünkü zaten mevcut nafakamız yani değişmeden, iptal edilmeden önce de nafakanın toplu verilmesini esas kılıyordu. Yani verilmesi gereken nafaka, yoksulluk nafakası toplu verilmeliydi. Bir seferde yasa bunu bize söylüyordu. Bakın Anayasa Mahkemesi de aynı şeyi söylüyor gerekçesine. Diyor ki aslında bu arada 2012 yılında da Anayasa Mahkemesi'nin nafaka ile ilgili, yoksulluk nafakası ile ilgili bir kararı vardı ve bu 2012'deki kararda Anayasa Mahkemesi zaten süresiz nafakanın bir seçenek olduğunu, bir zorunluluk olmadığını söyleyerek reddetmişti iptal talebini. Şimdi burada iptal etti süresiz ibaresi. Neden? Çünkü defalarca söylediğim gibi aslında yasa esas olarak toplu olarak ödenmesini kabul ediyordu. Ancak uygulama yani yerel mahkemelerde hakimler ve Yargıtay içtihatları ısrarla nafakayı irat biçiminde yani aylık biçimde verdi. Aylık biçimde verilmesi halinde de hakimin elinde şöyle bir doküman, böyle şöyle bir anahtar yok. Dolayısıyla hakimler diyorlar ki biz hangi noktada kaç yıl vereceğimize dair bir düzenleme olmadığı için hep süresiz verdik. Süresiz verildiğinde de işte bu itirazlar çıktı. Aslında toplu verilseydi bunların hiçbirisi yaşanmayacaktı. Esas olan buydu. Ama uygulama ısrarla burada irat biçiminde aylık verdiği için hakimin de elinde şu kadar evliliğe şu kadar süre veririm gibi bir madde olmadığı için bu bir şekilde süresiz nafaka gibi algılanmaya başlandı. Her ne kadar kaldırılmaya ilişkin madde ve şartlar belli olsa da.
1: Yani bir nevi taksitlendirilmiş oldu o zaman değil mi?
2: Evet,
1: yani.
2: Aslında taksitlendirilmiş oldu ama bunun hangi şu kadarlık yıla şu kadar verilir diye bir ibaresi olmadığı için yasada hakim mecburen süresiz vermek zorunda kalıyordu. Ama bunun da kaldırılmasına ilişkin hususlar vardı zaten. Şimdi benim için burada kadın hakları alanında yaklaşık 25 yıldır çalışan bir kadın hukuk

0: hukukçu olarak sevindiren şey şu, biz defalarca bunu tartıştık. Süresiz ibaresi kaldırıldığında acaba örneğin 25 yılı aşkın belki hiç çalışmamış bir kadın ne yapacak kalan hayatında? Burada çok ciddi mağduriyetler olabilir. Biz bunu defalarca söyledik sahanın tam içinden. Bilirkişilik yapmış, avukatlık yapmış bir hukukçu olarak nafakalarında
1: Kesinlikle
0: ne
1: her
0: kadar...
1: kadının ekonomik koşulları kesinlikle aynı değil.
0: Ne kadar düşük olduğunu bir bilseniz Tuğba Hanım, işte
1: Evet.
0: 1.000 liralar, 2.000 liralarla aylık nafakalar, yani bu nafakalar zaten hani gerçekten çok cüzi. Şimdi burada çok sevindirici bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararında 31. paragrafında şunu söylüyor. Öncelikle diyor, sen bu evliliğin süresine bak. Tarafların ekonomik durumuna bak, yaşlarına bak, eğitim durumlarına bak ve buna göre süreler belirle. Ama diyor daha önemlisi, burada diyor eğer gerekleri varsa süresiz nafaka verebilmeye devam et ama bunun şartlarını belirle. Şimdi eski maddemizde süresiz verilebilir diyordu ama bunun şartları yoktu.
1: Şimdi
0: Yani
1: var.
0: zaten nafakayı verecekse ve toptan vermeyecekse süresiz veriyordu. Ama şimdi diyor ki yine süresiz ver. Ama burada süresiz verdiğin halin bir şartı olsun ve biz burada özellikle de işte yeniden bir hayat kurma, yeniden çalışma, yeniden hayata tutunma şansı olmayan belki sağlık, belki eğitim, belki yaş nedeniyle ve uzun özellikle sürmüş evliliklerde süresiz nafaka hala verilebiliyor
1: Yani
0: olacak
1: bir
0: yeni
1: kadının
0: gelen
1: gerçekten
0: düzenlemeyle.
1: ihtiyacı varsa, değil mi Afet Hanım? Bu da tespit
0: Evet.
1: edilirse hakimlikçe o nafaka yine süresiz olarak da devam edebilir. Bu ihtimal hala
0: Evet.
1: var.
0: Evet. Dolayısıyla bu ihtimal değil, düzenlemenin böyle olması gerektiğini söylüyor Anayasa Mahkemesi. Onun için bizim hiç biz bir kadın hukukçu olarak kadın haklarının geriye gitmemesi, burada yoksulluğa ve hayat kaygısına dönüşmemesi için bu Anayasa Mahkemesi'nin bu gerekçesini çok kıymetli buluyoruz.
1: Evet. Cengiz Bey, size döneyim. Yani aslında kadınlar tarafından konuşuyoruz ama erkeklerin de aldığı durumlar var mı? Pratikte bu yaygın mı? Bu konuda ne dersiniz?
2: Var elbette erkeklerin de nafaka ödediği, ya erkeklerin nafaka aldığı durumlar var.
1: Aldı.
2: Ben şunun altını çizmek isterim. Şimdi şu konuda Afet Hanım'la hemfikirim. Yani hiçbir kadının mağdur olmaması gerekiyor. Tamam. Nokta bu. Ama buradaki söz konusu olan şey şu. Temiz kapış dedik. Yani bir süre sonra bir işlerin bitmesi gerekiyor ve benim önerim şuydu. Dedim ki yani bu nafaka için veya dava, işte boşanma davası için yatırılan harçlar var. O harçları iki katına çıkartalım. Ve bir nafaka fonu kurulsun. Yani bir süre sonra artık kadın da, şimdi zaten bizim kadın hakları dediğimizde, bakın şunun altını çizmek istiyorum. Kadın hakları dernekleri de lütfen beni dikkat edinlesinler. Eğer biz kadın hakları dediğimizde bir kadının 1.000 lira için, 2.000 lira için icra dairelerine gitmesini öngörüyorsa, yani bizim vizyonumuz buysa, bunun üzerine saatlerde düşünmemiz lazım. Yani bizim vizyonumuz eğer gerçekten kadının nafakası ise kadının hakkı,
0: Yani
2: o
0: bakın
2: zaman
0: burada
2: durup
0: Cengiz
2: durun.
0: Bey çok özür
2: Neyi diyeceksiniz
0: diliyorum.
1: Afet Hanım?
0: Ama ne olsun.
1: Çok
0: Afet
1: özür
2: Hanım bakın
0: diliyorum
2: ben
0: ama
2: sizi
0: burada bu kadının vizyonu değil, bu kadının vizyonu değil, erkeğin
2: Afet
0: gerçeği
2: Hanım bu işin.
0: karartarak kadın için biçmiş
2: Ama bir
0: olduğu
2: dakika, ama bir
0: vizyondur
2: dakika
0: bu.
2: ne olursunuz, bir dakikanızı rica edeyim. Bak şimdi Afet Hanım, siz saygıdeğer meslektaşımsınız. Ben sizin bunu,
0: Elbette
2: sizin söylediğinizi
0: öyle.
2: söyleyerek
1: Peki
2: söylemiyorum.
1: Cengiz Bey,
2: Yani genel olarak
1: tamamlayın
2: biz
1: evet
2: kadına,
1: siz
2: yani
1: cümlenizi
2: ben
1: lütfen.
2: tamamlayayım da bakın biz meslektaşız yani burada. Sizden bunu
0: Elbette.
2: özellikle rica ediyorum lütfen. Yani biz bölerek böyle bu şekilde konuşamayız. Bu başkaları yapabilir ama bunu iki hukukçuların yapılması lazım. Yani biz kadına çizdiğimiz
1: Ya
2: yolun çok
1: bazen
2: daha farklı
1: diyalog
2: olması lazım.
1: olsun diye hani anlık soru cevap gitmek faydalı olabiliyor
2: Ama
1: Cengiz Bey de o yüzden ama
2: tamam da
1: lütfen
2: o
1: siz
2: zaman
1: devam edin. Evet.
2: insicamım kayboluyor ve
1: Tabii tabii
2: ben
1: siz devam
2: sözümü
1: edin.
2: bitirmem lazım. Tabii ki ben de dikkatle dinliyorum. Benim değerli meslektaşım Burak Efendim. Bilgilerine de çok önem veririm ve gerçekten benim için sözleri çok önem verdiğim sözlerdir. Ama
1: Tabii.
2: şunu demeye çalışıyorum. Yıllardan beri bu nafaka konusu sanki bir kadın hakkı gibi anlatılıyor. Yani kadın hakkı falan değil. Yani biz kadını buna mecbur bırakmışız. Yani kadını buna mecbur bırakmamamız gerekiyor. Yani kadın kendi ayakları üzerinde durmalı. Yani bir kadın ekonomik yönden bağımsız değilse bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bir kadın eski eşine yıllarca bağımlı kalmamalı. Yani bu
1: Hiçbir
2: bir
1: kadın da
2: kadın
1: ama
2: hakkı
1: bunu
2: değil, bu bir
1: keyfi
2: mecburiyet.
1: yapmıyor Cengiz Bey, değil
2: Evet,
1: mi
2: tabii ki
1: sonuçta?
2: mecburiyet işte. Ben de bunu
1: Yani.
2: diyorum. Ben de çözüm öneriyorum. Bakın yapılması gereken şey şu. Ya tabii ki elbette aynı bu konuda. Çözüm önermemiz gerekiyor. Yani ben şunu diyorum. Nafaka süresi boyunca kadının ayakları üzerine durabilmesi için, yani başarı hikayesini yazması için bir takım çözüm yolları bulunur. Kreş desteği, vergi desteği, birçok şu bu. O süre içerisinde, o 3 yıl, 5 yıl neyse, kadın...

0: gerçekten başarı hikayesini yazacak duruma gelirse, yani sizler gibi başarılı kadınlar olursa, hangi kadın bunu istemez Tuba Hanım?
1: Bir de Cengiz Bey, biz ama şimdi evet, bir buyurun. Yandan da ünlülerin o boşanma davasını görüyoruz. Evet. Hatırlasanıza evet. Nasıl nafakalar konuşuluyordu. Binlerce dolarlık nafakalar. Ya o değil bizim kriterimiz. Baksanıza az tabii önce ki, Afet Hanım da evet, nasıl evet. söyledi. 1000 küsür lira nafaka alan kadın.

0: Cümlemi bitireyim
1: son
0: ondan sonra.
1: Son cümlenizi söyleyin o zaman Cengiz Bey, Afet tamam, Hanım'a dönelim. Bitireyim.
0: Şimdi bakın, ben iki şey öneriyorum. Bir, nafaka süresi içerisinde kadına destek vererek kendi başarı hikayesini yazması için fırsat verilmeli. Belediyeler, devletin bütün kurumlarıyla kreş desteği, vergi desteği, birçok destek. Ama bu süre içerisinde, bu 5 yıl, 10 yıl neyse, mahkemenin verdiği süre içerisinde kadın başarı hikayesini yazamıyorsa yine nafaka devam etmeli. Ama nasıl devam etmeli? Bir fondan devam etmeli. Nafaka fondan devam etmeli. Yani o ilişkilerin devam ediyor olması. Arı kadın başarı hikayesini yazamıyorsa yine nafaka devam etmeli. Ama nasıl devam etmeli? Bir fondan devam etmeli. Nafaka fondan devam etmeli. Yani o ilişkilerin devam ediyor olması. Avrupa'da bunu gördüğü için temiz kopuş diyor. Yani bunun bunun devam ediyor olması çocuklar için, her iki eş için, hem kadın hem erkek için büyük bir zulüm. Yani bunun bitecek ve ama yine kadın nafakasını alacak, almak. Yani Afet Hanım söylediği gibi işte 25 yıl evli kalmış, 10 yıl, 20 yıl evli kalmış ve artık çalışamayacak durumda. Elbette nafakasını alsın ama bunu o eş değil de, çünkü eş bir sosyal devlet kurumu değil. Bunu devletin bir fonu tarafına, yani o oluşturacak fondan ödenmeli. Yani.
1: Peki Afet Hanım, siz neler ekleyeceksiniz?
2: Son olarak şunu söylemek istiyorum Tuba Hanım. Cengiz Bey'e çok saygı duyarım, üstadımdır. Ancak bakın bir yaşam piramidimiz var değil mi? Önce yemek, içmek, barınmak zorundayız. Şimdi bunları sağlayamayan, güvenliğini sağlayamayan, yemeği olmayan, nerede yatacağını bilmeyen bir kadına hadi gel kendini gerçekleştir demeyi abesle iştigal kabul ederim. Dolayısıyla ben çok sayıda kadının vekilliğini yaptım. Bunların bir kısmı adli yardımdan geldiler. Çok az sayıda kadın sizlerin de önünde gördüğü o yüksek nafakaları alıyor. Çoğunluğu da anlaşmalı boşanma. Erkekler işte şirketinden, mal varlığından büyük paylar vermemek için o nafakayı bizzat kendileri isteyerek veriyorlar ki nafakayla bu işi bitireyim, mal varlığımı paylaşmayayım diye. Bu işin tamamen arka tarafı. Ama gerçek yaşanan, bakın biz İstanbul'da yaşıyoruz. Metropollerimiz var ülkemizde. En büyük metropol de İstanbul. Ama İstanbul'un ibaret zannetmeyin Türkiye'yi ve İstanbul'un sadece birkaç ilçesinden ibaret de zannetmeyin. Burada bir kadın gerçekten çocuğuna yemek, kendine barınma ihtiyacını gideremezken kendini gerçekleştiremez. Bir hayal kurmayalım ve bu arada bu dünyada da böyle değil. Fransa'da, evet. Almanya'da, Hollanda'da süresiz olarak nafaka veriliyor. İlişkiyi kesmek duygusal ilişkiyi kesmektir. Nafaka bir sorumluluktur, gerektiği kadar verilir.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Daha bu konu tamam. Epey konuşulacak gibi Cengiz Bey, maalesef bir süremizin cümle, de sonuna geldik. Kısa tamam. Bir cümle alayım yani bir çünkü cümle, önemli bir gelişme var. Buyurun.
0: Evet, tamam. Bir kadına biz güçlüsün dersek güçlenir. Bu bir süreçtir.
1: Keşke yani demeyle olsa desek, Cengiz Bey ya. Yani ben de ama ben şöyle, de isterim.
0: Ben şunu son cümle konuşayım. Hiçbir, bakın yapılacak düzenlemede tek kadının dahi mağdur olmamasından yanayım.
1: Evet.
0: Atatürk Hanım da bu konuda aynı fikirdeyim. Kesinlikle, ama bu fondan ödenmeli. Yani
1: çok sağ olun. Çok çok sağ olun değerli katkılarınız için. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Cengiz Hortoğlu ve Afet Gülen Biberci bizimle birlikteydi. İki değerli hukukçu. Süresiz nafaka konusunda merak edilenleri konuştuk yeni düzenlemeyle ilgili. Şimdi bir son dakika gelişmemiz var. Fon soruşturmasında iki TERA yöneticisi tutuklandı. Detaylar var. Kim bu TERA yöneticileri, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. İki çok konuşulan isim. Detayları bize Habertürk muhabiri Gizem Türemen anlatacak. Telefon attığımızda Gizem sendeyiz.
3: Tuğba Nur Sözekoğlu. İki TERA yöneticisi dediğimiz isimler TERA Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ile TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel. İki şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Savcı huzuruna çıktılar ve gece boyunca da ifade verdiler, mahkemeye sevk edildiler ve sabaha karşı dakikalar önce de tutuklandı bilgisi paylaşıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından. İki TERA yöneticisinin tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı an itibariyle artık yükseldi. 56 şüpheli tutukluydu. 58'e çıktı dosyadaki tutuklu sayısı. Ama bu sayı her an artabilir. Neden? Çünkü dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü içinde tutuklama talep etmişti. Ceza hakimliğine tutuklama sevk edilmişlerdi. Kim o 3 şüpheli? Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yarız adına kayıtlı olan 3 lüks marka aracı. Araç başına 4756 TL taşıt satış bedeliyle devralan kişilerdi. 3 şüpheli yönünden tutuklama talebi geldi ama onun henüz ceza hakimliği sonucu

0: suçu gelmedi ama bildiğimiz iki tera yöneticisi tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 58'e yükseldi. Şimdiye dek 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Dosyada gelişme oldukça da son dakikaları aktaralım son soruşturmasında.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Habertürk muhabiri Gizem Türemen aktardı. Fon soruşturmasında iki tera yöneticisi tutuklandı. Gelişmeler olursa yine aktarmaya devam edeceğiz. An be an takipteyiz. Çünkü soruşturma her geçen gün, hatta her geçen saat derinleşiyor. Yeni gözaltılar da olabilir, incelemeler sürüyor dedikten sonra devam edelim. Türkiye ile Azerbaycan arasında toplam değeri 500 milyon doları aşan 5 savunma sanayi ürününün ihracat sözleşmesi imzalandı. İmzalanan ürünler arasında uçak, radar ya da mühimmat gibi sistemler de var. Bakalım detaylara, tedarik sözleşmelerine dair ayrıntıları Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından duyurdu. Yakın zamanda Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilen TUSAŞ üretimi Hürkuş'tan 14 adet Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ihraç edileceğini paylaştı. Ayrıca Aselsan üretimi Alp 100 radarı, Baykar üretimi antidot ve mızrak akıllı mühimmatla yine Roketsan üretimi Barbaros kıyı savunma sistemi de Azerbaycan'a satıldı. Görgün 5 tedarik sözleşmesinin toplam değerinin 500 milyon doları aştığını kaydetti. Ve yine bir görüntü izleyeceğiz, bir video kasırgayı sizlerle paylaşacağız. Türk savunma sanayinin göklerdeki o yeni fırtınası, Azerbaycan'da kapılarını açan o ADEX 2026 fuarında Bayraktar Teknoloji Azerbaycan tarafından geliştirilen dikey kalkışlı bir mühimmat sistemi kasırga ve ilk kez dünya sahnesine çıkmış oldu. Şimdi bu görüntüleri izleyelim, üzerine yine anlatacağız.

0: Göklerin yeni korkulu rüyası kasırga için bu doğru bir tanım olabilir. Çünkü kamikaze İHA olan kasırga sadece 33 kilogram ağırlığında ama 4,5 kilogramlık güçlü bir harp başlığı var. Ölümcül bir güç sunuyor. Bir de dikey kalkışlı olduğu için bu kabiliyeti sayesinde dar alanlarda bile kolayca havalanabiliyor ve saatte 222 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu da çok önemli bir özellik. En zorlu ortamlarda bile görev yapabilme yeteneği var. O yüzden önemli ve menzilleri de epey etkisini arttırıyor savunmada, savunma sanayinde diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Faizsiz finansmanla ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin tercih ettiği evim sistemindeki değişiklikler bugün hayata geçiyor. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansman modelinde sözleşme sayısına sınır getirilecek. Konut ve taşıt finansmanında yine üst limitler yeniden belirlenecek. Başka değişiklikler de var. İşte onlar da haberimizde.
1: Sözleşme sayısına sınır getirilecek. Konut ve taşıt finansmanında üst limitler güncellenecek. Tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor. Bankalardan kredi çekemeyen, faiz yerine sadece hizmet bedeli ödeyerek ev ya da otomobil almak isteyenler evim sistemini tercih ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni kuralları 1 Ekim Perşembe itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte bir kişi için yapılabilecek sözleşme sayısı sınırlandırılacak. En fazla bir taşıt, bir konut ya da dükkan ve ofis tipi iş yerleri için bir tane finansman sözleşmesi yapılabilecek. Yani bir kişinin üstünde en fazla iki aktif sözleşme bulunabilecek. Düzenlemeyle sözleşme tutarında da yeni limitler uygulanacak. Taşıtlar için azami sözleşme tutarı 6.250.000 lira olacak. Konut veya iş yeri sözleşme

0: kredilerinde ise üst limit 62 milyon 500 bin liraya çıkacak. Bir kişiye ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak. Yeni dönemde yüksek tutarlı sözleşmeler için mevcut sınırlar yükseltilecek. Yüksek tutarlı taşıt finansmanı sözleşmelerinin kapsamındaki taşıtlar için eşik 2 milyon 509 bin liradan 5 milyon liraya yükseltilecek. Yüksek tutarlı konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmelerinde ise sınır 12 milyon 500 bin liradan itibaren başlayacak. Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam tutarı, şirketin toplam sözleşme hacmindeki payın %5'ini aşamayacak. Tasarruf finansman şirketlerinin topladığı fonların değerlendirileceği alanlar da yeniden düzenlenecek. Fonlar, katılım bankalarındaki Türk lirası cinsi hesaplarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen belirli kira sertifikalarında değerlendirilecek. Ayrıca risk değeri 1 ya da 2 olan Türk lirası cinsinden katılım esaslı yatırım fonlarında kullanılabilecek. Düzenlemeyle tasarruf havuzlarında biriken kaynakların daha likit ve görece düşük riskli alanlarda tutulması hedefleniyor.
1: Dünya üniversite sıralamasına Türkiye'den tam 124 üniversite girdi. İlk 500'de de 4 üniversite var. Dün gazetelerde de vardı bu haber. Epey ilgi çekici. Türkiye temsil edilen üniversite sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi. İzleyelim.
0: Türkiye dünya üniversite sıralamasında 3. sıraya yükseldi. İlk 500'de 4 üniversite yer aldı. Dünyanın en iyi üniversitelerini belirleyen Times Higher Education, dünya üniversite sıralaması 2027'ye Türkiye'den 124 üniversite girdi. Bu yıl 15 üniversitenin daha listede yer almasıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın ardından Türkiye dünya üniversite sıralamasında 3. sıraya çıktı. 4 üniversite ilk 500'e girdi. ODTÜ ve Koç Üniversitesi dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı. Sabancı Üniversitesi 376-400, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-450 bandına girerek dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında gösterildi. Türkiye'den toplam 13 üniversitede ilk 1000'in içinde yer aldı. Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 651-700 bandında sıralamaya girdi. Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 801-1000 bandında kendilerine yer bularak ilk 1000'e girmeyi başaran diğer üniversiteler oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar sonuçları değerlendirdi. Küresel rekabetteki yükselişimiz sürüyor. Türk yükseköğretiminin dünyadaki ağırlığını artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz en az 2 devlet ve 2 vakıf üniversitemizde ilk 100'de yer almak dedi.
1: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin eğitim raporu da yayınlandı. Türkiye ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan 2 OECD ülkesinden biri oldu.
0: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Genç öğretmen kadrosu, düşük devamsızlık oranı ve maaş artışları dikkat çekti. Bu tespitler Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin eğitim raporundan. OECD'nin her yıl yayınladığı Bir Bakışta Eğitim 2026 raporunun bu yıl ana teması öğretmen açığı oldu. Raporda OECD üyesi ülkelerde öğretmen açığında artış ve öğretmenlik mesleğine duyulan cazibenin azaldığına dikkat çekildi. Türkiye, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde Güney Kore ile birlikte öğretmen ihtiyacının tamamen karşılandığı iki OECD ülkesinden biri oldu. Genç ve dinamik öğretmen kadrosuna sahip OECD ülkelerinin ortalaması %22 iken Türkiye'de 35 yaş altındaki öğretmenlerin oranı %32 olarak açıklandı. PISA kapsamında okul müdürlerine uygulanan anket sonuçlarına da raporda yer verildi. Türkiye'de öğretmen devamsızlığı OECD ortalamasının altında kaldı. Öğretmen devamsızlığının öğrencilerin öğrenmesini olumsuz etkilediğini belirten okul müdürlerinin oranı Türkiye'de %6, OECD ortalamasında ise %27 oldu. Türkiye, öğrencilerin %92'sinin orta öğretimi öngörülen 4 yıllık sürede tamamlamasıyla Kanada, İrlanda ve İsviçre ile birlikte zirvede yer aldı. Türkiye, son 10 yılda öğretmen maaşlarındaki artış bakımından da OECD ortalamasının üstünde kaldı. 2015-2025 döneminde 15 yıllık deneyime sahip ortaokul öğretmenlerinin reel maaşları Türkiye'de %31 artarken OECD ortalamasındaki artış yaklaşık %6-7 düzeyinde seyretti. 2015-2020

0: 2023-2024 yılları arasında Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortaokul düzeyinde 17'den 14'e, orta öğretimde ise 14'ten 11'e geriledi. Rapora göre sınıf mevcutları açısından da Türkiye son 10 yılda iyileşme kaydetti. İlkokullarda ortalama sınıf mevcudu Türkiye'de 23, OECD ortalamasında ise 21 öğrenci oldu.
1: Türkiye'nin internet kullanımı ve mobil haberleşmede aylık ortalama kullanım süresi belli oldu. Bir yandan abone sayısı da 100 milyonu aştı ve mobil görüşme süresinde de Avrupa'da ilk sırada yer aldı Türkiye.
2: Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar arttı. İnternet abone sayısı 100 milyonu aştı.
3: 2008 yılında yaklaşık 6 milyon olan geniş bant internet abone sayımız 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 100 milyon 846 bin 626'ya ulaştı. 2025 yılının ikinci çeyreğinde 96,5 milyon olan toplam mobil abone sayımız 2026 yılının aynı döneminde 102,2 milyona ulaştı.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2026 yılı ikinci çeyrek pazar verileri raporunu değerlendirdi. Elektronik haberleşme sektörünün yükselişte olduğunu belirtti. Yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre %86,9 artarak 55,6 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, mobil haberleşmede aylık ortalama kullanım süresine ilişkin de bilgi verdi. 2026 yılının ikinci çeyreğinde aylık ortalama 468 dakikalık mobil kullanım süresiyle Türkiye, incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında önceki dönemde olduğu gibi ilk sırada yer aldığı ifadelerini kullandı.
1: Evet, dün sabah yine bir son dakika bilgisi olarak aktarmıştık. Son dakika gelişmesi İçişleri Bakanı çiftçi paylaşmıştı. Bakın, mağarada 30 yıllık vahşet izi başlığıyla da Akşam gazetesinde kayıp Nigar'ı eşi öldürmüş. Neydi olayın detayı? Artvin'de 30 yıl önce kaybolan Nigar Bilgin'in eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bilgin'in eşi ZB ormanlık alanda bir mağarada tek başına yaşarken yakalandı ve mağarada kadına ait kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Tüyler ürperten bir olay. Hakikaten dizi, film senaryosu gibi ama ne yazık ki gerçek. Bakın, Cani ZB'nin 20 yıl boyunca mağarada yaşadığı ortaya çıktı diyor. Fotoğraflar var mağaraya ait ormanlık alanda. Cumhuriyet Savcısı eşliğinde zanlı katlettiği eşinin cansız bedeninin yerini gösterdi. İşte gerçekten önemli bir operasyon. 30 yılda geçse üstünden o Cani yakalandı. Bakan çiftçi de paylaşımında JASAT ekiplerini ve Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nı tebrik etti. Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır, sorumluları da adalete teslim eder dedi. Gerçekten tüyler ürperten bir haber ama bir yandan da yıllar geçmesine rağmen bir cinayetin aydınlatılması önemli. Şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara'da gerçekleştirilen bir trafik denetiminde bir çekicide takograf manipülasyon düzeni tespit edildi. Ne demek bu? Araçların kilometreleriyle oynayabilmeyi sağlayan bir düzenek. Sürücü ve araç sahibine de toplam 555 bin lira ceza uygulandı.
4: Şu an araç seyir haline geçti. Kilometre saatimiz sıfır. Araç hız göstermiyor. Takograf da şu an istirahat gösteriyor.
0: Kilometre göstergesinin kumandayla kontrol ettiler. Takograf kayıtlarına müdahalede bulundular. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde ağır vasıta araçlarına denetim yaptı. Bir çekici durduruldu. Çekiciye takograf sistemi üzerinden ayrıntılı kontrol yapıldı. Kumandayla açılıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan yasa dışı düzenek olan takograf manipülasyon cihazı tespit edildi.
4: Şu kumandayla sistem yönetiliyor. Düğmeye bastıktan hemen sonrasında aracın kilometre saati saymaya başlıyor. Takograf 1 de sürüşe geçti şu anda.
0: Ehliyetine el konulan sürücüye 185 bin lira, araç sahibine ise 370 bin lira ceza uygulandı.
4: Kumandayla düğmeye bastıktan sonra aracın kilometre saati tekrardan sıfır oluyor. Manipülasyonu tespit ettik. Şimdi kaptana gerekli işlemler, idari işlemler uygulanacak.
1: Bir gazete haberine daha bakalım. Türk Gün Gazetesi'nden okuyacağız bu haberi. Yaşlı bakım modeli

0: yerleri güçlendirilmeli başlığıyla paylaşılmış. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye'nin hızla yaşlanan nüfus yapısına ve düşen doğum oranlarına dikkat çekerek Türk aile yapısının özellikleri gözetilerek evde bakım, gündüzlü hizmetler ve aileyi destekleyen bakım modelleri güçlendirilmelidir dedi. Önemli, hakikaten önceden Avrupa çok dertliydi, müzdaripti bu konuda. Yaşlılaşan nüfus konusunda. Ancak şimdi Türkiye de bu konuda dertli. Düzenlemeler yapılması hedefleniyor. Özellikle ileriki yıllarda yaşlı bakım evlerine, merkezlerine daha çok ihtiyaç olacağı da yine konuşuluyor. Bunun önlemi şimdiden alınmaya çalışılıyor bir yandan yapılan düzenlemelerle. Devam edelim. Bir de motokuryeler meselesi var. İçişleri Bakanlığı dedi ki trafikte her iki kazadan birinin motosiklet kazası olduğunu belirtti Bakan Çiftçi. Bunun altını çizdi ve motokuryelere karşı da sıkı denetim süreci başladı. Sadece bu kaza meselesi değil, bir yandan da kayıtsız motokuryecilik yapanlar var. Bunlar da denetimlere tabi tutulacak. O yüzden denetimler sıklaştırıldı. İzleyelim haberimizden.
1: Hız ihlalleri, şerit değiştirme, kuralına uymamak ve kayıtsız yapılan faaliyetler. İçişleri Bakanlığı motokuryelere karşı sıkı denetim süreci başlattı. Motosiklet kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında motokuryelerin denetlendiği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarına ilişkin bilgiyi paylaştı. Kazalarda %57 ile hız ihlali ilk sırada yer alırken %15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamanın da ikinci sırada bulunduğu belirtildi. Kayıtsız motokuryelerde denetimin konusu arasında yer aldı. Bakan Çiftçi tahmini olarak 500 bin ile 1 milyon arasında kayıtsız motokuryenin bulunduğunu kaydetti. Çiftçi 2030 yılının güvenlik ve altyapı planlamasının yapılmaya başlandığını ifade etti.
2: Trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının %28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan biri motosikletken bu oranın 2030'da her 3 araçtan birine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz.
0: Konya'da Filistin için dayanışma mesajı verildi. Evimiz evinizdir sloganıyla düzenlenen Filistin gününde Gazze'de yaşananlara ve Türkiye'nin Filistin'e desteğine dikkat çekildi. Bakın pankartta da yazıyor, soykırım karşısında sessizlik suç ortaklığıdır diye. Şimdi bu haberi izleyeceğiz, sonra kısacık bir araya gideceğiz. Döndüğümüzde günbaşı olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hızlı bir saat bizi bekliyor. Bol bol canlı bağlantımız olacak. Fon soruşturmasının detaylarını öğreneceğiz. Yine Ankara'ya döneceğiz. Orada da önemli yasama yılı başlıyor. Gelişmeleri alacağız. Ve yine şarkıcı Gül'ün ölümüne ilişkin soruşturma, dava başlayacak bugün. Kızı Tuğyan hakim karşısına çıkacak. Oradan da yine sahadan gelişmeleri alacağız. Eğitimden teknolojiye pek çok detaya son saatimizde de yer vereceğiz. Kaçırmayınız lütfen, bekliyoruz saat başında.
3: İslam İşbirliği Gençlik Forumu Evimiz Evinizdir sloganıyla Konya'da Filistin günü düzenledi. Panellerin ve forumların yapıldığı etkinlikte açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Türkiye'nin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı durduğunu belirtti.
4: İsrail saldırılarıyla Filistin'deki spor altyapısının %90'ını tamamen yok etmiştir. Bütün bunlar asla ve asla Filistinli gençleri durduramamıştır. Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
3: Programa onur konu olarak katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da özel konuşmacı olarak kürsüdeydi. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ifade etti. Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin karşısında duracaklarını vurguladı.
5: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında işte oynamaya çalışıyorlar. Eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinlilerin Gazze'den, Batı Şeria'dan çıkarılmaya çalışılmasına yönelik hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz. Filistinli kardeşlerimiz o topraklarına, vatanlarına sahip çıkmak için ne kadar dirayet gösterdilerse biz de onlar o dirayetlerini sürdürdükleri

0: sürece onların arkasında durmaya devam edeceğiz.
1: Etkinliğin ilk programı Halk Mahkemesi olarak adlandırılan Gazze Mahkemesi oturumuydu. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, yaklaşık 1,5 yılda hazırlanan Gazze Mahkemesi kararının devlet başkanlarına ve küresel kuruluşlara gönderildiğini söyledi.
2: Uluslararası sistemin ve uluslararası hukukun birçok konuda yanıtsız kaldığını, kadük kaldığını ve işlevsiz kaldığını şahitlik ediyoruz. Dünyada hakikaten bir hayal kırıklığında yaşıyoruz. Gazze Mahkemesi'nin doğma sebebi zaten mevcut olan yasal mahkemeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze ve Filistin konusunda yetersiz kalmasıydı.
1: Konya-Filistin günü dostluk maçıyla final yaptı. Tümosan Konya Spor'la Filistin milli takımı dayanışma için yeşil sahada karşı karşıya geldi. Dakikalar 89.59'u gösterdiğinde maç durduruldu. Dünyaya mesaj olacak önemli bir gerekçeyle ertelendi. Stadyumda Filistin özgür olana dek ertelenmiştir anonsu yapıldı ve skorboard 2-2'de kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dostluk maçına dair paylaşım yaptı. Gazze'deki soykırımı dünyaya hatırlatan Konyalılara teşekkür etti.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 25, Adana yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 20, Samsun yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 19, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 12, Van 19 derece. Güneydoğu'da da hava yağışlı, Diyarbakır 25, Gaziantep 22 derece.

0: Günaydın tekrar. Gün başlıyor, oradasınız. Habertürk ekranlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 1 Ekim Perşembe. Yeni bir ay, yeni bir başlangıç. Ama gündem yine çok yoğun. Kaldığı yerden devam eden soruşturmalar var. Yeni bir soruşturmayla başlayacağız ama önce. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Başsavcılığın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında hangileri o belediyeler? Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 2 ilçe belediyesi var aralarında ve toplamda da 59 şüpheli gözaltında belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de dahil. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı soruşturmayı, dediğim gibi Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ihaleler mercek altına alındı ve yapılan incelemede 13 ihaleyle 63 doğrudan temin alımında 330 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yine Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve yine Yenişehir Belediye Başkanı da Abdullah Özyiğit de aralarında var. 59 şüpheli gözaltında. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddiası da ayrıca yine masada ve silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturmada yürütülüyor. Bir yandan onun hakkında silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi. Dikkat çeken ayrıntılar var. Takip edeceğiz önümüzdeki dakikalarda bir gelişme olursa, ama şimdilik durum bu. Gelelim fon soruşturmasına. Soruşturma her geçen gün derinleşiyor. Dün 5. dalga operasyon düzenlenmişti ve 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Bir yandan şarkıcı Nil Özalp de gözaltına alınanlar arasında ve az önce son dakika gelişmesi olarak paylaştık. 2 Tera yöneticisi tutuklandı. Detaylar var daha pek çok, o yüzden muhabirimize döneceğiz. Sağdan bilgi alacağız. Habertürk muhabiri Arzu Kaya adliyede bizi bekliyor. Arzu, günaydın. Sözü sana bırakıyorum.
1: Tuba Sölekoğlu, evet, soruşturma kapsamında adeta baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Son gelişmeyle başlayalım isterseniz. 2 şüpheli daha tutuklandı ve dosya kapsamında tutuklu sayısı 58'e yükselmiş oldu. Kimdi bu tutuklananlar? Önemli isimler. Daha önce soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest kalmışlardı. Tekrar gözaltına alındılar. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel dakikalar önce sulh ceza hakimliğinden çıkan kararla birlikte tutuklandı. Oldular. Tabii soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon düzenlendi. Birçok isim gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam ediyor. Keza aynı şekilde adliye gelip ifade veren isimler var. Onlardan bahsedelim. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Yeni gözaltılar var demiştik. Az evvel siz de zikrettiniz. Şarkıcı Nil Özalp. Kendisi gözaltına alındı. Peki hangi gerekçeyle? Şimdi dosya kapsamında tutuklu olan bir isim var, Muhammed Yarız. Ona ait belgeler iddiaya göre ki şarkıcının evinde bulundu ve bu kapsamda da gözaltına alındı. Evinde de çeşitli aramalar gerçekleştirildi. Dün adliyeye 6 şüpheli sevk edilmişti. Bunlardan 4'ü hakkında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk kararı vardı. İkisi tutuklandı. Diğer şüphelerin akıbeti ise dakikalar sonra sulh ceza hakimliğinden çıkacak. Şimdi 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Dün keza Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. 5. dalga operasyonu duyurdu ve sayısal verileri de paylaştı. 34

0: şüpheli hakkında arama el koyma kararı verildiğini söyledi. 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve şu anda iki ismin de tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 58'e yükseldi ve ilk kontrol talebi verilen de 88 şüpheli bulunuyor. Tabii bir yandan vatandaşların alacakları söz konusu soruşturma kapsamında. Ona ilişkin de ödemeler konusunda bazı gelişmeler var. Onlardan bahsedelim. SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılara nihai tasfiye beklemeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yapılan değerlendirmeler kapsamında da Tera Yatırım, Destek Yatırım, Hedef Yatırım, Destek Finans, Tera Finans Faktöring TMSF'ye devrine de karar verilmiş olundu. Aynı zamanda TMSF bünyesinde de bir fon kurulacak. Yatırımcılara kaybettikleri miktarın ödenmesi noktasında da bazı adımlar atılmaya başlandı. Bir yandan mali gelişmelerin yanı sıra adli gelişmeler de sürüyor. Dediğimiz gibi sabah saatlerinde iki ismin de tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 58'e yükseldi. Bugün yine adliyeye sevk edilmesi beklenen şüpheliler var. Biz de kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte süreci takip ediyor olacağız.
1: Çok teşekkürler Arzu Kaya'ya ve kameraman arkadaşımıza. Gün boyu takip edeceğiz biz de fon soruşturmasına dair tüm gelişmeleri an beyan aktaracağız. Şimdi Ankara'ya dönelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı başlıyor bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılış oturumunda genel kurula hitap edecek. Akşam saatlerinde de bir resepsiyon düzenlenecek. Ve tüm detayları şimdi Buse Gençtürk'ten alacağız. Buse günaydın, söz sende.
2: Tuba Sedekoğlu Meclisi 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından yaz tatiline girmişti ve 51 günlük aranın ardından bugün 28. dönem 5. yasama yılı başlıyor. İlk tören Atatürk Anıtı'nda olacak. Saat 13'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş anıta çelenk bırakacak ve törenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise gelmek üzere, oturuma katılmak üzere olduğu için de bir karşılama töreni saatler 13.55'i gösterdi. Yapılacak. O törenin ardından da bu sefer Meclis Genel Kurulu özel oturumla açılacak. Saatleri 14'ü gösterdiğinde oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Kurtulmuş açılış konuşmasını yapacak ve yeni yasama yılına dair mesajlar verecek. Meclis Başkanı'nın konuşmasının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak ve terörsüz Türkiye süreci, yeni yasama yılı, yeni anayasa başta olmak üzere siyasetin gündem başlıklarına ilişkin kritik mesajlar verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve özel oturuma siyasi parti liderleri de katılacak. Peki kimler olacak? Onu da not düşelim. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel oturuma katılacak isimler arasında yer alıyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncay Bakırhan da yine oturuma katılacak siyasi parti liderleri arasında olduğunu söyleyelim. Akşamsa saat 18.30'da Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis tören salonunda bir açılış resepsiyonu verilecek ve o resepsiyonda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılması bekleniyor. Yine DEM Parti Eş Genel Başkanları da o resepsiyonda yer alacak isimler arasında. Tabii dolayısıyla bugün sadece genel kuruldaki konuşmalar değil, kulislerde yaşanan sıcak temaslar da dikkat çekici olacak. Resepsiyondaki temaslar, diyaloglar da yine dikkat çekici başlıklar arasında olacak. Yeni yasama yılında da meclisi yoğun bir gündem bekliyor. Meclis çalışmalarına 6 Ekim Salı günü genel kurul çalışmalarına başlayacak. Peki gündem başlıkları neler olacak? 13. yargı paketinden infaz düzenlemesine, terörsüz Türkiye kapsamında meclise kurulacak izleme ve irtibat komisyonundan tütün ve sosyal medya alanındaki düzenlemelere kadar birçok yeni düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Genel kurulda görüşülecek ilk kanun teklifi ise Kızılay kanun teklifi olacak ve bu teklife beraber de afet durumlarına ilişkin yasal çerçeve çizilmiş olacak. Tüm bu başlıklar işte bugün meclisin açılmasıyla beraber de önümüzdeki dönemde aslında Ankara'nın gündem başlıkları arasında da yer alacak. Saatleri 14'ü gösterdiğinde özel oturum yapılacak ve 28. dönem 5. yasama yılı başlayacak. Tuğba Sedekoğlu.
1: Çok teşekkürler Buse Gençtürk'e ve yine bir son dakika gelişmesi var. Hemen paylaşalım. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştu biliyorsunuz. Bu kurulun ikinci toplantısı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkan.

0: Da gerçekleştirilecek ve yarın sabah olacak. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan detayları paylaştı. Şimdi Habertürk muhabiri Emre Karaca hattımızda. Ondan dinleyeceğiz detayları. Emre sendeyiz.
1: Evet, Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda kurulmuştu. İkinci toplantısını yarın sabah gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yayınladığı sosyal medya mesajında yol haritasının belirlendiğine dikkat çekti. İlgili tüm kurumların görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar attıklarına dikkat çekti. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alındığı ifade edildi. TMSP bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesapların açıldığına dikkat çekti. Adli süreçler etkin şekilde işletildiğini söyledi Cevdet Yılmaz mesajında. Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır ifadesini kullandı. Kurumların kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdiğini ifade etti. Kamuoyuna yönelik olarak yine dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğinin uyarısını yaptı. Cevdet Yılmaz mesajında sistemik bir riskin söz konusu olmadığını belirtti. Ekonominin temelleri ve sermaye piyasalarının yapısının sağlam olduğuna dikkat çekti. Fon piyasalarının sınırlı bir kesimde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir değerlendirmesinde bulundu. Yarın da Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek Ankara'da.
0: Teşekkür ediyoruz. Emre Karaca'dan dinledik. Cevdet Yılmaz'ın açıklamasının detaylarını. İkinci toplantı yarın. Fon Koordinasyon Kurulu tekrar toplanıyor yarın sabah. Ve yol haritamız belirlendi dedi Cevdet Yılmaz. Önemli. Yarınki toplantıyı da yakından takip edeceğiz. Ve gelişmeleri yine an be an gün başlıyor oradan sizlerle paylaşacağız. Şimdi dönelim. Başka bir önemli noktaya, şarkıcı Güllü'nün ölümünü hatırlayacaksınız. O ölüme ilişkin davanın ilk duruşması görülecek bugün. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ve tutuklu sanık Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak. Acaba orada durum nasıl, nasıl bir hava, nasıl bir atmosfer var? İşte Öznur Karşıtı Çetiner bizi orada bekliyor. Öznur sendeyiz, dinliyoruz.
2: Evet Tuğba, seni de söylediğin gibi yakından takip edenlerin aylardır Güllü'nün ölümüyle ilgili beklediği dava bugün görülecek. İlk duruşma bugün Yalova Adliyesi'nde, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bu duruşma için iki ayrı duruşma salonu birleştirilecek. İki farklı Ağır Ceza Mahkemesi'nin iki duruşma salonunun birleştirilmesi planlandı. Tabii uzun bir süreç. Güllü geçen yıl 26 Eylül gece 01:26'da hayatını kaybetmişti. Bu davanın tek sanığı var. Olay anına ilişkinde tek bir görgü tanığı var. O da Sultan Nur Ulu. İki arkadaş o gece ne olduysa, ne bittiyse birlikte yaşadılar ve Güllü 01:26'da hayatını kaybetti. Olayın üzerinden çok geçmeden yurt dışına çıkış planları yaptıkları iddiasıyla hem Güllü'nün kızı, sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Gültem Ülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmışlardı. Sonrasındaki süreçte Tuğyan Gülter tutuklandı. Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verilmişti. Ağustos ayında Güllü'nün ölümüyle ilgili görülen bu soruşturma sürecinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 21 sayfalık iddianame kabul edildi. Bu iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte de Sultan Nur Ulu'nun ev hapsi kaldırılmıştı. Ve dün de televizyonda bir canlı yayına katıldı duruşmadan bir gün öncesinde. Tabii iddianamede dikkat çeken noktalar vardı. Bilirkişi heyetinin, uzman yüksek fizik mühendislerinin de çalıştığı bu rapor iddianameye yansımıştı. İlk aylarda biliyorsunuz ilk ifadelerde hem Tuğyan hem arkadaşı Sultan Nur Ulu Güllü'nün aslında roman havası oynadıkları sırada düşerek, önce bir kaza sonucu düşerek öldüğünü söylemişlerdi. Üç ayrı ifadede üç farklı şekilde anlatmışlardı. Sonrasında Sultan Nur Ulu'nun aslında annesi Güllü'yü Tuğyan'ın ittiğini itiraf etmesiyle birlikte tabii olayın seyri değişti. Ve Tuğyan Ülkem Gülter cezaevine girdi, tutuklandı. Cezaevine girdiği ilk

0: günlerde kendisine hazırladığım soruları avukatı aracılığıyla göndermiştim. Yine akabinde aynı günlerde yurt dışında İngiltere'de yaşayan babası Gürol Gülter'le iki defa konuşmuştuk, programa bağlanmıştı. Baba Gülter ateş olmayan yerden duman çıkmaz demişti. Filmin bittiği noktadayız demişti. Peki Tuğyan ne söylemişti? Yakın arkadaşı Sultan'ın kendisiyle ilgili iddiası için aylardır aynı evi, Güllü'nün Yalova Çınarcık'taki evini paylaşmışlardı. Tuğyan bize verdiği cevapta, Sultan madem benden bu kadar korkuyordu, itiraf etmedi, korktuğu için itiraf etmedi. Neden günlerce yanımda uyudu, koynumda yattı, çok kırgınım, hiç beklemiyordum minvalinde ifadeler kullanmıştı. Ve en çarpıcı ifadesi de şuydu Habertürk'ün sorularını cevapladığı günlerde. Toplum beni katil ilan etti. Bu suçlamadan aklanacağıma inanıyorum demişti. Gelinen noktada davanın tek bir sanığı var. Olay anının da tek bir görgü tanığı vardı. O tanık bugün ev hapsi kaldırıldığı için ne sanık ne şüpheli durumunda. Sultan Nur Ulu da bugün duruşmayı takip edecek. Tabii ki bu noktaya gelmesinde Tuğyan'ın attığı mesajlar ve bu mesajlarla ilgili konuştuğu kişiler, isimler, eski sevgilisi olsun, yakın arkadaşlar olsun, o isimler de burada olacak. Saat 13.40'da duruşmanın başlaması bekleniyor. Dediğim gibi iki duruşma salonu birleştirilecek. Davayı gün boyunca takip edeceğiz ve gelişmelere aktarmayı sürdüreceğiz Tuğba.
1: Çok teşekkürler Öznur Karslı, Çetin Er'e ve kameraman arkadaşımıza. Gün boyu adım adım takip edecekler bu önemli duruşmayı. Bunu da aktardıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Gün başlıyor. Ve sırada mega kentin yol durumu var. Trafik duruma bakalım, durum ne? %60'a dayanmış trafik yoğunluğu. Şöyle hızlıca köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yol Anadolu yakasında epey yoğun. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden güzergah da oldukça yoğun görünüyor. Haritaya baktığımızda genelde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler daha büyük sıkıntılı. Küçük Yalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade. Orası kilit. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri de turuncu haritada yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Ataşehir, Kilit, Tem, Ümraniye, Elmalı, Kavacık. Orada da büyük bir yoğunluk var. Köprünün üstü orada da yine turuncu gösteriyor. Adım adım da olsa ilerliyor diyebiliriz. Yine E5 güzergahında epey yoğunluk var Anadolu yakasında. Avrupa yakasında da durum pek farklı değil. Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece hattı yine çok yoğun, hatta Büyükçekmece'ye kadar neredeyse uzanıyor. Bir araç arızası var Avcılar, Şükrü Bey parseller yönünde E5'te. O da o bölgeyi yoğunlaştıran nedenlerden biri. Yine bir kaza bildirimi var. Esenyurt Avcılar bağlantı yolunda sol şerit zincirleme bir kaza meydana gelmiş. Ve bir şerit kapanmış trafiğe, ekipler sevk edilmiş. Yol durumuna bakmadan çıkmak mümkün değil 16 milyonluk şehirde. O yüzden an be an gelişme oluyor. Takip etmek lazım yolların durumunu. Ara ara yağış beklentisi de olabilir ama şimdilik yağış yok İstanbul'da. Bu sabah yağış olunca trafik katlanıyor malumunuz. Ona da dikkat etmekte fayda var. Sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor diyelim ve devam edelim. Şimdi de sırada piyasalar var. Bakalım piyasalar güne nasıl başlıyor? Bir yandan yeni bir aya başladık. 1 Ekim bugün. Borsa İstanbul 100 Endeksi ile başlayalım. Son dönemde fon soruşturması, fon krizi doğrudan etkiledi. Ve bakın yine bir düşüş var düne göre. 11.947 puanla başlaması bekleniyor. Gong sesinin duyulmasına daha yaklaşık bir 40 dakika var. Alım satım emirlerinin devreye girmesi için, ama şu an beklenti bu Borsa İstanbul 100 endeksinde. Dolar TL'ye dönelim, 49 lira bandında. Euro TL ise 55 lira 60 kuruş seviyelerinde. Euro dolar paritesine bakalım, o da aynı seviyeyi koruyor geçtiğimiz günlerdeki gibi 1,13. Faizle devam edelim. Faiz yine %40 bandındaki yerini koruyor. Altının onsuna bakalım. 4190 dolar seviyelerinde altının onsu. Ve gelelim petrole. Brent petrol 100 doların altında, 97 dolardan işlem görüyor varil başına. ABD ham petrolü ise 89 dolar seviyelerinde. Gelelim iç piyasada altının durumuna. İbreler yemyeşil bu sabah. Bakalım gram altına, 6600 liradan işlem görüyor gram altın. Çeyrek altın 10790 lira seviyelerinde. Yarım altın 21585 lira. Tam altınsa 43000 lira seviyelerinde işlem görüyor. Her gün bakıyoruz piyasaların durumuna. Gün başlıyor da güne böyle başlıyoruz. Önemli çünkü ekonomiyi de yakından takip etmek gerekiyor. Dedikten sonra yine ekonomiyle ilgili haberlerimizle devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat %8,1, ithalatsa %10,5 arttı. Ayrıca yine Ağustos ayında ihracatta zirvede Almanya yer aldı. En çok ithalatsa Çin'den yapıldı.
2: Türkiye'nin ihracatı Ağustos'ta 23 milyar 467 milyon dolar, ithalatı 28 milyar 706 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta %8,1, ithalatta %10,5 artış kaydedildi. Dış ticaret açığı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 5 milyar 239 milyon dolar oldu. Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 760 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere takip etti. Ağustos ayı ithalatında ilk sırada Çin yer aldı. İthalatta Çin'e sırasıyla Almanya ve Rusya izledi.
1: Türk İş'te yine açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayınladı. Buna göre Eylül ayında açlık sınırı 37.801 lira olarak açıklandı. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.884 lira olarak hesaplandı.
2: Açlık sınırı 37.801 lira, yoksulluk sınırı 123.130 lira. Türk İş Eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Ağustos ayında 37.388 liraydı. Bu rakam Eylül ayında 37.801 lira oldu. Yoksulluk sınırı 121.786'dan 123.130 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.884 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,10 arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %39,78 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, balık fiyatlarında düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarında kısmi gerileme kaydedildi.
1: Türkiye Sigorta Birliği 131 fonun tasfiye edilmesine ilişkin kararın ardından bireysel emeklilik sisteminden çıkış taleplerinin arttığına yönelik haberlere dair bir açıklama yaptı. Nedendi o açıklamada? Hızlıca bakalım. Yazılı bir açıklamaydı. Bireysel emeklilik sigortası BES'te herhangi sistematik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor denildi. Ve sermaye piyasalarındaki hareketlerin fon değerlerinde günlük değişimlere yol açabildiği ve hisse ağırlıklı ya da değişken fonlarda ilk aşamada düşüş görüldüğü ifade edildi. Türkiye Sigorta Birliği'nin açıklamasında tasfiye edilen fonlar için en büyük payın serbest fon türüne ait olduğu ve bu fonların da BES fonları arasında bulunmadığı yine belirtildi açıklamada. Evet, yine savunma sanayinden bir gelişmeyle, bir görüntüyle, bir video izleyerek devam edeceğiz. Tayfun füze ailesi geri sayımda. Tayfun Block 3 modeli biliyorsunuz seri üretimi hızla sürüyor. Ama bir yandan da Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ilk teslimatların bu yıl içinde gerçekleştirileceğini müjdeledi. Ve şimdi izleyelim bu görüntüleri, üzerine konuşacağız. Bakalım Block 3'ten sonra sırada ne var, onun da müjdesi geldi, anlatacağız.

0: Evet, Tayfun Blok 3 bu yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bu müjde geldi. Yani 3 ay içinde envantere girecek. Seri üretim devam ediyor. Bir de Tayfun Blok 3'ten sonra ailenin en üst segmenti olan Blok 4 var sırada. Az önce ondan bahsedeceğimin sinyalini verdim. Tayfun Blok 4 de yine füze teknolojisinde çığır açmaya hazırlanıyor. Hipersonik hızlara ulaşabiliyor ve büyük bir, en büyük harp başlığına sahip olması bekleniyor Tayfun Blok 4'ün. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak. Bu bilgiyi de paylaşmadan geçmek istemedik. Sık sık her saat savunma sanayinde gelişmelerle ilgili, ilklerle ilgili, tarihi anlarla ilgili videolar, görüntüler paylaşıyoruz. Çünkü önemli. Devam edelim. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay ve as subaylara göreve başladıklarında verilen beylik tabancası değişti. Yeni silah SAR-9 Mete oldu. NATO standartlarında bir silah bu ve ergonomik yapısı yine 30 bin atışlık görev ömrüyle de ön plana çıkıyor.
1: Farklı senaryolardaki testlerden elde edilen başarılı sonuç, değiştirilebilir ergonomik parçaları ve sağ ya da sol el kullanımına uygun yapısı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni beylik tabancası SAR-9 MT-C oldu. Subay ve astsubaylara göreve başladıklarında devlet tarafından istikak olarak beylik tabancası veriliyor. Artık bu görev tabancanın sarsılmaz tarafından yerli olarak üretilen yeni nesil SAR-9 MT-C olması kararı alındı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın başlattığı özgün yerli tabanca geliştirme projesi kapsamında tasarlanan ve üretilen bu silah, değiştirilebilir ergonomik parçalarıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca sağ ve sol el kullanımına uygun yapısı ve aksesuarlarıyla görev ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen silah, NATO standartlarında performans ve dayanıklılık imkanları sunuyor. SAR-9 MT-C'nin farklı senaryolarda güvenilirlik testi de yapıldı. 30 bin atışlık görev ömrü bulunan silah, su, kum, toz ve sıcak gibi zorlu koşullar barındıran testlerin tamamında geçer not aldı.
0: AFP Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölgesel akreditasyon kamplarının dördüncüsünü Van'da düzenledi. 23 kentten 810 gönüllü kampta buluştu.
2: Gönüllüler bir araya geldi. Hem oyunlar oynandı hem toplantılar yapıldı.
3: Rakip değil, ekibiz. Biz aileyiz. Biz birlikte güçlüyüz. Elhamdülillah milletimizin canları sizlere emanet.
2: AFAD bölgesel akreditasyon kamplarının dördüncüsü düzenlendi. Daha önce Konya, Bolu, Trabzon'da yapılan kampın adresi bu kez Van oldu. Kampa 23 ilden 810 gönüllü katıldı. Programda AFAD gönüllüleri için hazırlanan yasadan da bahsedildi.
3: Bir taslak çalışmamız var. Gönüllülük yasası. Umut ediyoruz ki bu yıl bu yasamız çıkmış olacak. Bir gönüllü kanunumuz çıkmış olacak. Burada da gönüllülerimizin statüsü, izinleri, afet ve acil durumlarda, eğitimlerde, tatbikatlarda izinleri de kanun altında olmuş olacak ve kolaylık sağlanmış olacak.
0: Ve şimdi göğsümüzü kabartan bir haber okuyarak devam edelim. Takvim gazetesinden okuyalım bunu. Kickboks'ta dünya şampiyonu altın madalya geldi. Milli kickboksçu Yiğit Şişman İsrail'i rakibini 3-0 devirdi. Dünya şampiyonu oldu. Altın madalyayı kazandı ve Filistin halkına armağan etti. Yiğit Duruş başlığını atmış Takvim gazetesi. Kastamonlu Yiğit Şişman kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı. Finalde İsrailli İdan Ben Haim'i 3-0 mağlup eden milli sporcu zaferini Gazze'de soykırıma uğrayanlara adadı. Şampiyonluk kürsüsünde İstiklal Marşımızı gururla okutan genç sporcu duygularını şöyle anlattı. Zulüm altındaki Filistinli kardeşlerime en kalbi selamlarımı iletiyorum dedi diyor. Haberin detaylarında biz de bir kez daha tebrik edelim. Bu anlamlı duruşu gösterdiği için de çok değerli bu duruş. Bir kez daha tebrik etmiş olalım. Devam edelim. Sakarya. Geçtiğimiz günlerde epey sağanak yağışın etkisi altına girmişti. Metrekareye ortalama 100 kilonun üzerinde yağış düştü Sakarya'da. Tabii pek çok kişi olumsuz etkilendi. Bazı evleri, bahçeleri, giriş katları, su bastı. Bir yandan suyun tahliye edilmesine çalışılıyor, bir yandan hasar tespit çalışılıyor.

0: Yoğun yağışı kaldırmayan dereler taştı, mahalleler su altında kaldı.
1: 5 tane mahallemden geçiyor. Taşkın bölgesindeyiz ama derelerimiz hazır değil. Derelerimiz ıslah olmadı. O yüzden biraz da bu sıkıntıları yaşıyoruz.
0: Sakarya'da pazartesi başlayıp 2 gün boyunca etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı. Yağışın kesilmesiyle birçok bölgede sular çekildi. Bazı evlerin giriş katları ve bahçeleri ise hala suyla dolu.
2: Ahşap palet ve sandık üretimi yapıyoruz. Yani şu anki yağmurdan dolayı işimiz durdu. Yani iş yerimiz gördüğünüz gibi su altında. Burada bayağı bir kereste vardı. Tüm makinelerin motorları su altında kaldı. Doğal olarak hepsi sökülecek. Oradaki trafo su altında kaldı.
3: Sakarya'da yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerden bir tanesi de Erenler ilçesine bağlı Hasanbey mahallesi. Mahalledeki evlerin büyük bir kısmının bahçesi yoğun yağış sonrası işte bu hale geldi.
4: Dün hiçbir şey yoktu. Su da yoktu. Ama saat 3'ten sonra bildiğin şey, burası deniz, bak ta buraya kadar geldi. Geldi aşağı yukarı bir 50 santim indi aşağı. Yaklaşık 1 metre civarında su yükseldi. Tabii 1 metreyi de geçti. Eve girdim gireceğim dedi. Biz de tabii toparladık ne varsa, hepsini kaldırdık. Taşıdık.
3: Burası Kayalar Çayı. Fazla yağış alınca çay taştı. Evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Şimdi ekipler önlem olarak çayın bulunduğu bu yola bir set çekiyor.
1: Kayalar Deresi en son 12-13 sene önce temizlendi, ıslah oldu. Hali bu. Yani çok büyük bir dere. Yaklaşık 20 kilometre, 30 kilometreden geliyor. İçinde otlar, kavaklar, ağaçlar, çalılar. Acilen ıslah olması lazım. Yanlara da, şu yanlara da sette olması lazım.
0: Selin ardından hem vatandaşlar hem ekipler suyun tahliyesi ve yaraların sarılması için çalışma başlattı. Hasar tespitinin ardından selin verdiği zararın boyutu ortaya çıkacak.
5: İstanbul Avcılar'da yaşlı bir kadın sokakta yürürken ölümle burun buruna geldi. Üzerine bastığı kapak açılınca rögara düştü. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. İzleyelim.
6: Sokakta yürüyordu. Kendini bir anda rögarda buldu. Yaşlı kadın ölümden işte böyle döndü. İstanbul Avcılar'da yaşayan bir kadın sokakta yürüyordu. Her zaman geçtiği sokakta ilerlerken bastığı rögar kapağı bir anda açıldı. Yaşlı kadın 4 metrelik rögara düştü. Kadının rögara düştüğünü gören iki kişi hemen yardıma koştu. Yaşlı kadına kendi çabalarıyla ulaşamadıkları için 112'ye ihbarda bulundular. Olay yerine sevk edilen itfaiye kadını rögardan kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Mahalleli rögar kapağının daha önce de açıldığını, durumu belediyeye bildirdiklerini söyledi.
5: Hakikaten ne kadar basit bir önleme var aslında ama maalesef böyle olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. O yaşlı kadına şifa dileyelim, umarız bir an önce toparlar. Şimdi Eyüp Sultan'a dönelim. Orada da sürücüler isyanda çünkü günlerdir devam eden bir altyapı çalışması var. Herkes çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor.
7: Kavga desen, tartışma desen insanlar birbirine giriyor. İnsanların arabası, altları hepsi kırılmış.
8: 15 gün 20 gün evvel abi ya. Nedir abi çektiğimiz çile ya? Şu halimize bak.
0: Sürücüler isyanda. Yollar köstebek yuvası gibi. İlerlemekte zorlanıyorlar. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde kabus yaşıyorlar.
7: Zaten bunu Eyüp Sultan'ın trafiği berbattı. Daha kötü ettiler, berbat ettiler. İnsanları perişan ettiler yemin ederim.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da altyapı çalışması var. Günlerdir süren çalışmalar sürücüleri hayli zorluyor.
9: İstanbul şu an perişan durumda. Yani Eyüp Sultan bir an önce yapılmasını tavsiye ediyoruz.
0: Özellikle motosiklet sürücüleri zorlanıyor.
10: Böyle bir şey olur mu? Düşsek burada ne olacak?
0: Sürücüler çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor.
5: Nevşehir'de de iki işçi asansör kabine takıyordu ancak bir anda boşluğa düştüler. Yaralı işçileri AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

0: Sen şunu tut burası.
1: Asansör kabinini yerleştireceklerdi, dengelerini kaybettiler. İki işçi metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü.
2: Ayakta düştüm abi, oldum ayaktaydım abi.
1: Nevşehir'de iki işçi inşaat halindeki bir apartmana asansör kabini yerleştirecekti. Çalışma yaparken dengelerini kaybeden işçiler boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri kendi imkanlarıyla merdivenlere kadar çıkabildi. Diğer işçi için ekipler asansör boşluğuna indi.
0: Sen şunu tut burası.
1: Neyse ki onun da durumu ciddi değildi. Ekipler yaralı işçiyi sedyeye aldı. Ardından yukarı çıkarıldı. İki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3: Bir dramın haberi var ne yazık ki. Posta gazetesinden okuyacağım şimdi. Başlık şu: bir büyük ihmal, 9 yıllık acı. Bakın detaylarına. 22 yaşındaki gencecik Oğuzhan Tekin 16 Aralık 2017'de kayboldu. Ailesi tam 9 yıldır bir umut, oğullarının geri dönmesini bekliyorlardı. Bu ihtimalle yaşıyorlardı ama Oğuzhan'ın cansız bedeninin kaybolduktan 12 gün sonra sahilde bulunduğu, ancak ihmal nedeniyle hiçbir araştırma yapılmadan kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Bir aile tam 9 yıldır oğullarının yolunu gözlüyor, kayıp oğullarının. Bir umut bekliyorlar, bugün gelecek, yarın gelecek diye ya da bulunacak bir şekilde diye. Ancak altından böyle bir olay çıkıyor. Şimdi tabii Oğuzhan kaybolduktan sadece 12 gün sonra bulunduğu için cansız bedeni, kimlik tespit çalışması yapılamadığı için baba ve diğer oğlundan DNA örnekleri alınmış ve uyumlu çıkmış. Adli tıp kurumunda 15 gün bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığına defnedilmişti Oğuzhan Tekin. Babayla kardeşinin DNA'ları uyumlu çıktı ve mezarlıktaki o cansız beden Oğuzhan'ındı. Adem Tekin baba diyor ki, o zaman cansız bedeni bulunduğunda bizden DNA testi isteyebilirlerdi ama yapmadılar. Ben şimdi oğluma otopsi yapılmasını, neden öldüğünün belirlenmesini istiyorum dedi. Ve Tunağan Tekinse kardeşi için 9 sene bizi beklettiler, sorumlular hesap versin diye konuştu. Gerçekten büyük bir acı. Düşünsenize, 28 Aralık 2017'den bu yana oğullarından bir haber bekliyor aile. Ancak altından böyle bir acı çıkıyor. Ve bir son dakika gelişmesi: Reyhanlı saldırısının faili yakalandı. Zanlı Avrupa'ya kaçmak üzereyken Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı hem de. Şimdi detaylar için Habertürk muhabiri arkadaşımız Emre Aytekin hattımızda. Emre, nedir o operasyonun detayları, dinliyoruz senden.
4: Tuğba, Milli İstihbarat Teşkilatı düzenlediği operasyon ile Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırıların failleri ile Beşer Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki de koordinasyonu sağlıyordu. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre Ömer El Hatip Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Naziki Kiyaf Melhem ile 2013 yılında bir araya getirdi ve eylem planlamasının detaylarında bu görüşmelerde planladı. İlk olarak Ömer El Hatip ve Yusuf Nazik saldırıdan önce Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaparak eylemin gerçekleştiriciliği noktaları belirledi ve Lafke'de bulunan bir Kiyaf Melhon'dan da onay aldılar ve bu tespitlerin ardından da MİT Reyhanlı saldırısının hemen ardından failleri yakalamak için geniş bir çalışma başlattı. Diğer failler gibi Ömer El Hatip'in de Suriye'deki faaliyetleri yakından takip edildi. Hatip'in Avrupa'ya kaçma bir planı vardı. MİT bunu tespit etti ve bu planın ardından da harekete geçildi. Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden olan Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken MİT tarafından yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Saldırının diğer failleri ve planlayıcısı Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Korali ve Temir

0: tanesi ise 2025 yılında yakalanmıştı. Bir kez daha ifade edelim, MİT önemli bir operasyona imza attı. Reyhanlı saldırısının Suriyeli faili Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Emre Aytekin'e. Önemli bir son dakika bilgisinin detaylarını aktardı bize. Reyhanlı saldırısının faili yakalandı. Kırmızı bültenle aranan Suriye uyruklu Ömer El Hatip. Avrupa'ya kaçmaya çalışıyordu deniz yoluyla ama Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan kaçamadı. Önemli bir operasyona imza attı MİT ve yakalandı. O saldırıyı hatırlayacaksınız, 2013 yılında 53 kişi hayatını kaybetmişti ve faili, kırmızı bültenle aranan faili yakalanmış oldu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla. Bu son dakika bilgisini de paylaştıktan sonra devam edelim. İstanbul'da sahte para basan kalpazanlar paraları piyasaya süremeden yakalandı neyse ki. Para basılan evde yapılan aramada sahte 2 milyon 700 bin euro ve yine yaklaşık 100 bin adet sahte dolar ele geçirildi. İzleyelim.
2: Burada da basımı tamamlanmış. Her partiye 4 adet basılmış şekilde 100 eurolar. Bunun bütün özellikleri yapılmış. Paranın bütün güvenlik özellikleri sağlanmış.
3: Düzeneyi kurdular. Sahte para bastılar. Piyasaya sürmek üzereyken yakayı ele verdiler.
2: Farklı seri numaraları. Şuradaki yanar dönerliği yapılmış. Baskı kalitesi oluşturulmuş. Seri numaraları basılmış.
3: İstanbul'da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte döviz basıldığı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı. Şüpheliler sahte paraları yaklaşık %15-20'si karşılığında piyasaya sürecek kişilere satıyordu. Teknik ve fiziki takibin ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin başka biri üzerinden ev kiraladığı, paraların da o evde basıldığı öğrenildi.
2: Para yapımında kullanılan mürekkepler ve solüsyon malzemeler. Burada hazır yüzlük 100 eurolarda kullanılan hologramların örnekleri.
3: Adreste para basımında kullanılan makinelerle birlikte sahte 2 milyon 700 bin euro ve yaklaşık 100 bin dolar ele geçirildi.
2: Evet, burada da 200 TL'ler var. Kalıp halinde basılmış, biraz önce tarif ettiğimiz 200'lük şeridi çekilmiş. Gölgelendirmesi mevcut yapılmış.
3: Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri sürüyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla devam edelim. Bir kez daha İran hakkında konuştu Trump ve seçenekleri sıraladı. Ya anlaşma yaparız ya onları havaya uçururuz dedi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı ABD Başkanı Trump. İran'la olası anlaşma hakkındaki bir soruya bir karar vermemiz gerekiyor dedi. Ya anlaşma yaparız ya da onları havaya uçururuz ifadesini kullandı. Vaktin yaklaştığını belirtti Trump. Savaşın çok yakında sona ereceğini ileri sürdü. Daha önce de ara seçimlerden önce ya da hemen sonrasında biteceğini ifade etmişti. ABD Başkanı önceki açıklamasında da umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz ifadelerini kullanmıştı. Biliyorsunuz savaşın en kördüğüm noktası Hürmüz Boğazı. İran Savaşı ile petrol akışı durma noktasına gelmişti Hürmüz Boğazı'nda. Ama toparlanma başladı. Ham petrol geçişlerinde artış var. Bu belirtildi. Yine seviye savaş öncesine kıyasla %70'lere ulaşsa da uzmanlara göre bu oranlar piyasayı rahatlatmaya yetmez.
3: Küresel enerji naklinin can damarından geçişler arttı. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı toparlansa da piyasalar rahatlamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın ardından gözler küresel petrol ticaretinin ana hatlarından Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş. Boğaz'dan petrol geçişi rekor seviyede düşmüştü. Enerji veri sağlayıcısı Vortexa'dan Boğaz'dan petrol sevkiyatının artış gösterdiği açıklaması geldi. Savaş öncesi seviyelere kıyasla yaklaşık %65 ila 70 oranında petrol ve petrol ürünlerinin Boğaz'dan geçtiği belirtildi. Petrol tankerlerini takip eden Kepler şirketinin verilerine göre de Eylül ayında Boğaz'dan günde ortalama 10 milyon varil petrol geçti. Artış kısmen Mekik filosu olarak adlandırılan tanker filosunun genişletilmesiyle ilişkilendirildi. Amerikan donanması tarafından korunan bu tankerlerin Basra Körfezi'ndeki yükleme istasyonlarından beklemede olan tankerler arasında yer değiştirerek petrol taşıdığı belirtildi. Petrol ihracatının İran'ın Mart ayında Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından önceki seviyelere yaklaşması, küresel enerji fiyatları üzerindeki baskının bir miktar azalmasını sağlıyor. Ancak sevkiyat toparlansa da akış hala savaş öncesi seviyelerin altında kalıyor ve Boğaz'daki güvenlik riskleri sürüyor.
1: Katar Başbakanı Al-Sani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyledi. İngiliz basınına konuşan Al-Sani, Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini vurguladı.
4: Well, of course what's been committed in Gaza is war crimes and whoever responsible for this is a war criminal.
5: So he is.
4: Yes.
3: Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El-Sani, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a konuştu. Sani'nin hedefinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı. El-Sani, Gazze'de işlenen eylemlerden bizzat Netanyahu'nun sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. Netanyahu'nun suçlarını örtmek için Doha yönetimini hedef aldığını ve kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını söyledi. Sani, savaşın ilk günlerinde tüm sivil rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için İsrail yönetimine doğrudan bir teklif sunduklarını, ancak Netanyahu'nun bu teklifi değerlendirmeyi bile reddettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı'nın bu tavrını asıl önceliklerinin kendi halklarını kurtarmak olmadığının kanıtı olarak niteledi. Savaşı ve savaş suçlarını durdurma girişimlerinin ilk günden itibaren baltalandığını belirtti. İsrail'in geçen yıl Doha'ya hedef alan saldırısını bir kez daha kınayan El-Sani, arabulucuların hedef alınmasının tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kırmızı çizgiyi aştığını vurguladı. Tüm saldırı ve provokasyonlara rağmen Katar'ın diplomasi ve arabuluculuk rolünü sürdüreceğini kaydetti. Katar Başbakanı'nın gündeminde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler de vardı. El-Sani, Doha'nın Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Katar Başbakanı bölgedeki gerilimin azaltılması için 3 dosyanın çözülmesi gerektiğini belirtti. Bunları da İran'la nükleer anlaşmaya varılması, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin sağlanması ve Körfez bölgesinde güvenlik düzenlemelerinin iyileştirilmesi olarak sıraladı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in görev süresi yıl sonu doluyor. 31 Aralık'ta görev süresi bitecek. Tabii yerine adaylar çok konuşuldu. Biz de hatta paylaşmıştık bir bölümümüzde daha önce, ama son dönemde gündemde olan bir aday daha var. Bir Türk aday gündemde. Yunan Katimerini gazetesinin iddiasına göre o isim deneyimli diplomat Feridun Sinirlioğlu.
6: Donc un désescalade immédiate.
7: Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu'nun adaylığı konuşuluyor. İddia Yunan Katimerini gazetesinden. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek. Katimerini'nin haberine göre Genel Sekreterlik koltuğuna aday isimlerden biri de deneyimli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu. Daha önce Türkiye'nin BM daimi temsilcisi olarak görev yapan Sinirlioğlu, şu anda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğini yürütüyor. BM Genel Sekreterliği seçim sürecinde adayları 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi değerlendiriyor. Tek bir ismi genel kurula tavsiye ediyor. ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere'nin veto hakkı bulunuyor. Genel sekreterlik için adaylık başvurusu süresi 1 Nisan'da sona erdi. Resmi adaylık süresi geride kalmış olsa da 5 daimi üyenin mevcut adaylar üzerinde uzlaşamaması durumunda yeni isimler sürece dahil olabiliyor.
1: Evet, şimdi de bir de bunlar var deme zamanı. Malum köşemiz teknolojik gelişmeler, ilginç buluşları paylaşıyoruz genelde. Memlekette ve dünyada bakın bir de bunlar var dedirten cinsten görüntüler oluyor. Şimdi yine derledik bir şeyler. Daha çok insansı robotlar var bugün turumuzda. Bakalım, önce sizi bu arkadaşla tanıştıracağım. Bakın sadece 35 kilo ama kendinden 40 kat fazla yükü taşıyabiliyor. İnsansı robot olsanız da bazen hayatın omzunuza yüklediği yüklerden kaçamıyorsunuz hakikaten. Öyle yetenekli ki robotlar aleminin atom karıncası denilebilir bence. Unity G1 adı ve otomobili, tam 1 ton 400 kilogramlık bir otomobili işte böyle çekti. Sürücü var ama sürücü güvenlik amaçlı direksiyon başında. Bu test çalışması Pekin Yapay Zeka Akademisi koordinesinde yapıldı. Şöyle bir bakınca çok ufak tefek olduğu için robot ve 35 kilo olduğu için sadece o Yeşilçam'ın efsane repliğini bize getirdi aklımıza. Tutmayın küçük enişteyi diye. Hakikaten çok yetenekli. İşin esprisi bir yana, ağır sanayi ve yüksek güç gerektiren işler belli ki artık bu saatten sonra insansı, bu tarz insansı robotlardan sorulacak. Orası belli. Şimdi bir başka robotla da tanıştıracağız sizi. Daha doğrusu bir kıyas yapacağız. 10 yıl öncesiyle bu yılın arasında bir kıyas. 10-11 yıl önce biri size dese, anlatsa, insansı robotlar bunları yapacak diye inanır mıydınız? Belki de inanmazdık. Nereden nereye dedirtiyor bu iki görüntü? Sadece 11 yıl önce, 2015'te dünyanın en gelişmiş insansı robotları düz yolda bile yürüyemiyordu. Kapı açarken devrilen mi dersiniz, düşünce yerden kalkamayan, yerde debelenen mi dersiniz? Hepsi yaşandı bunların. Hatta bir robotik yarışma robotların düşme sahneleriyle hafızalara kazınmıştı. Peki ya bugün? Bugün durum tam tersi. Pekin'de düzenlenen geçtiğimiz aylarda o dünya insansı robot oyunlarını hatırlayın. Boks yapan, futbol oynayan, ağırlık kaldıran, halat çeken ne ararsanız vardı. Hatta Usain Bolt'un rekoru kırıldı o oyunlarda. Teknoloji dünyası bu devrimi sadece 10 yılda gerçekleştirdi. Şimdi bir de bir 10 yıl sonrasını düşünün, hayal etmeye çalışın daha doğrusu. Gerçekten çok merak ediyoruz. Ve bir de sanata gönül veren, meyillenen robotlar var. Bakın onlardan biri de bu. Birazcık kulak da verelim. Piyano çalıyor. Sanat için mi yoksa sanat toplum için mi gibi asırlık tartışmalar artık bir kenarda dursun. Herhalde artık şunu soracağız. Teknoloji toplum için mi yoksa sanat için mi? Çünkü gerçekten yapay zekanın da devreye girmesiyle insansı robotlar müzik alanında da hünerlerini göstermeye başladı. Bu arkadaş da piyanist diye soyunmuş. Yanında da dans eden bir insansı robot görüyoruz. Ritme ayak uydurarak. Notalara basması, parmaklarını çok iyi kullanması kesinlikle takdire şayan. Ama müziğe uzanan o robotik eller ne kadar ruhun gıdası olur? İşte orası büyük tartışma konusu. Tamam, devir değişti, teknoloji ilerledi ama insan şunu da sormadan geçemiyor. İstediği kadar donanımlı olsun bir robot. Bir sanatı icra ederken ne hissedecek ki, bize ne hissettirecek? Bilmiyorum, belki de bazı sınırlar koymak da şart, özellikle sanat alanında. Devam edelim, bir görüntümüz daha var. Bu sefer insansı robotlarla bir insan karşı karşıya geldi. Hünerlerini yarıştırdı diyelim daha doğrusu. Bakın hemen solda insansı robotlar, sağda da genç bir kadın. Çubuklar ansızın yere düşüyor. Refleksi iyi olan da havada kapıyor o çubukları. Görüntüler Uluslararası Akıllı Robotlar ve Sistemler Konferansı AIROS 2026'dan. Sharpa North adlı bu robot refleksleriyle genç kadını geçti. Kadıncağız elinden kaçırırken robot anında havada kapıyor. Yani robotun fendi insan refleksini yendi diyebiliriz. Böylelikle bir de bunlar var. Haber turumuzun sonuna gelmiş olduk ama bir haberimiz daha var. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da bu defa biliyorsunuz GAP Havalimanı'nda başladı dün. Ziyaretçilere kapılarını açtı. İlk gün nasıl geçti acaba? Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti. Başka neler oldu? Şimdi bunu izleyeceğiz ve bu haberle de bugünlük gün başlıyorum, sonuna geliyoruz. Birazdan saat başına doğru Sena Alkan sizlerle olacak para gündemde konuklarıyla. Biz de yarın sabah aynı saatte yine burada olacağız. Yeniden görüşmek dileğiyle güzel ve sağlıklı bir gün olsun. Hoşçakalın.
5: Teknofest bir özgüven devrimidir. Biz yapamayız diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte Teknofest gençliği o zihniyete bu meydandan aykırıyor. Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.
7: Teknofest Güneydoğu kapılarını açtı. Binlerce genç, çocuk, aile festival alanına akın etti.
8: Bence harika olmuş. Böyle şeylerin Urfa'da, Güneydoğu'da olması çok güzel.
9: Göğsümüz daha da kabardı diyebiliriz.
10: Katılımın ben her ilden daha yüksek olacağını düşünüyorum.
7: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez düzenleniyor. Adres bu yıl Şanlıurfa oldu. Açılışta konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere öğütler verdi.
5: Entelektüel derinliğinizi, melekelerinizi, muhakeme yeteneğinizi geliştirin. Teknoloji bir araçtır. Yönünü belirleyen, nihai kararı vermesi gereken insandır. Kendi kızıl elmanızı kendiniz belirleyin. Köklerinizden güç alın.
7: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da daha çok çalışıp üreteceğiz dedi. Türkiye'yi bilimde zirveye taşıyacaklarını söyledi.
11: 2027'nin inşallah ilk aylarında %87 yerlilikle üretimini tamamladığımız ve kendi mühendislerimizin uçtan uca geliştirdiği, ürettiği uzay aracını inşallah Ay'a eriştirmeye hazırlanıyoruz. Artık test aşamasındayız.
12: Yani anlatılmaz. Yani yaşadık, biz de geldik, gördük. Çok güzel. Gelmeyenlere tavsiye ederim. Buyurun gelin bakın.
13: Torunu getirdim gezdirme.
7: Teknofest'in ilk gününde Türk yıldızlarının gösterisi de vardı. Akrobasi hareketleri yapan uçakların gösterisi büyük ilgi gördü. Akşam saatlerinde de bu kez Solo Türk havadaydı.
14: Türkiye'nin, hatta dünyanın pek çok farklı noktasında uçan Solo Türk şimdi Şanlıurfa semalarında.
7: 5 gün sürecek Teknofest Güneydoğu'yu binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
15: 1 milyon 200 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz. Günlük 300 bini bulacak bir ziyaretçi trafiğini yönetmeye çalışacağım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Günaydın Para Gündemi'nin değerli izleyicileri. 1 Ekim Perşembe, bugün günlerden yeni bir aya başlıyoruz. Ben Sena Alkan. Gelin şöyle geceden sabaha devreden sıcak gelişmeleri aktararak başlayalım. Gelen son dakika gelişmeleri de pek çok bu sabah itibariyle. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı. MİT operasyonunun detaylarını Ankara'dan Emre Aytekin'den alalım. Emre, günaydın, söz sende.
1: Günaydın Sena Alkan. Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı saldırısının Suriyeli faili Ömer El Hatip Avrupa'ya deniz yoluyla kaçma hazırlığındaydı. MİT bunu tespit etti ve şüpheliyi yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Bu şüpheli kırmızı bültenle aranıyordu. Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan önemli şüphelilerden, faillerden biriydi. Yine güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre Ömer El Hatip ve saldırının diğer faili Yusuf Nazik saldırıdan önce Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Eylemi gerçekleştireceği noktaları tek tek belirledi bu failler. Yine bu tarihten önce de Mayıs 2013'te Tebir Dükancı ile, yani saldırının diğer bir failiyle Emin El Askeri Laskiye Şubesi'ne gitti. Burada bomba için malzemeleri teslim aldı ve bombalı araç Tebir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bir şekilde patlatıldı ve bu saldırıda 53 kişi yaşamını yitirdi. İşte bu saldırının ardından aslında MİT uzun yıllardır çalışma yürütüyor failleri yakalamak için. Geçmiş yıllarda da pek çok faili yakaladı ve Türkiye'ye getirdi. Onlardan biri de Ömer El Hatip'ti. Bu şüphelinin, failin Suriye'deki hareketleri yakından takip edildi ve Avrupa'ya kaçma planı vardı Ömer El Hatip'in. MİT bunu fark etti ve operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken MİT tarafından yakalandı Suriye'deki, Reyhan'daki saldırının Suriyeli faili Ömer El Hatip ve Türkiye'ye getirildi. Diğer saldırıların faillerin de Türkiye'ye getirildiğini ifade etmiştik. Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı da 2025 yılında MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Bir kez daha ifade edelim. MİT Reyhanlı saldırısının Suriyeli faili Ömer El Hatip'i düzenlediği önemli bir operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
0: Emre Aytekin o sıcak gelişmenin detaylarını aktardı. Şimdi fon soruşturmasında pek çok sıcak gelişme peşi sıra yaşanıyor. 5 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Fon Koordinasyon Kurulu da ikinci toplantısını yarın yapacak. Ve gidelim Arzu Kaya'ya, bütün bu gelişmeleri bize derlesin toplasın. Arzu, söz sende.
2: Sena Alkan, sabah saatlerinde 5 ismin daha tutuklanmasıyla sizin de söylediğiniz gibi soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 61'e yükseldi ve önemli isimler tutuklandı. Teleportföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener, Teleportföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu

0: 5 isim tutuklandı. Tabii bir dizi tedbirler de yanı sıra geliyor. Bir dizi açıklamalar da peş peşe geliyor soruşturmayla ilgili. Aynı zamanda sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının yarın toplanacağını, gerçekleştirileceğini belirtti. Burada yol haritalarının belirlendiğini ifade etti. İlgili kurumlarla birlikte görev alanına giren konularda eşgüdüm içerisinde somut adımlar atılacaktır dedi. Aynı zamanda BDDK ve SPK tarafından önemli kararların alındığını ve bunların kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi. Adli süreçlerin etkin bir şekilde yürütüldüğünü, denetleme kurulu görevinin çalışmalarını yerine getirdiğini ve buna ilişkin çalışmaların başladığını ifade etti. Kurumlarımız ilgili açıklamaları yapıyor. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir açıklamasını yaptı. Yine ekonominin temelleri, sermaye piyasalarının yapısı sağlamdır dedi. Sistematik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir açıklamalarını kullandı. Yarın sabah itibariyle bu ikinci toplantı düzenlenmiş olacak. Onu da aktardık. Aynı zamanda SPK'dan da bir açıklama geldi ki bu oldukça önemli. Geçmişte haksız fahiş kazanç elde ettiği düşünülen kişilerin gönüllü şekilde ilgili fonlara genel hisse hesabına geri ödeme yapılabileceğinin de altını çizdi. Tabi soruşturma da devam ediyor. Biz de gün içerisinde detayları aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik fon soruşturmasında son durumu. Birazdan üzerine de konuşuruz ama başka bağlantılar da var, bir onlara geçelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iki ilçe belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yasin Anzerli bize tüm detayları aktaracak. Yasin, söz sende.
2: Evet Sena Alkan, sabah saatlerinde Mersin'de operasyon gerçekleşti. Hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hem de Yenişehir ve Mezitli ilçe belediyelerine yönelikti bu operasyon. Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birlikte yine iki ilçe belediye başkanıyla birlikte toplamda 59 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. 1,4 milyarlık bir kamu zararı toplamda bu üç belediye ile ilgili dosyada yer alıyor. Tabii yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin evlerinde de arama gerçekleştirildi. Yine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de evinde arama gerçekleştiğini belirtelim. Doğrudan temin ve yine ihalelere yönelik yolsuzluklar dosyada yer almıştı. Yine bazı tanık ifadeleri vardı. Belediye ile iş yapan insanların hak edişleri karşılığında rüşvet verdiğine dair bilgiler dosyada yer alıyor. Ve yine özellikle Mezitli Belediyesi'ne yönelik de ciddi suçlamalar var. Belediye Başkanı yönelik yine silahlı olarak tehdit ve yine bazı kurşunlama faaliyetleri gerçekleşmişti Mersin'de aylar öncesinde Yeni Parti ilçe binasına ve yine bir medya şirketine. Orada gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde ise kendilerinin belediye başkanı tarafından azmettirildiği bilgisi de dosyada yer alıyor. Bahsettiğimiz gibi yolsuzluk ve rüşvet dosyası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve yine iki ilçe belediyesine yönelik operasyon gerçekleşti.
1: Yasin Anzer'le aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi 28. dönem 5. yasama yılı bugün başlıyor. Genel kurul özel oturumla açılacak. Akşamda bir resepsiyon düzenlenecek. Ve gidelim Ankara'ya. Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'le Buse Gençtürk karşımızda olacak. Söz sizde Aykut.
3: Sena günaydın. 51 günlük ara sona eriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı bugün gerçekleşecek. Dediğimiz gibi meclis tekrar mesaisine kaldığı yerden başlayacak. Bugün gün içerisinde ne olacak ve yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hangi başlıklar bekliyor? Bu sorunun yanıtını Habertürk ekranlarına gün boyunca taşıyacağız. Ve bu dilimde de aslında parlamentoyu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çok yakından takip eden muhabirimiz Buse Gençtürk ile birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Buse günaydın.
4: Günaydın.
3: Hayırlı olsun. Senin de yoğun bir mesai bekleyecek yeni yasama döneminde. Bir önceki yasama dönemi zaten çok yoğundu. Hatta yaz aylarına kadar sarkan bir süreç yaşamıştık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Dilersen şöyle başlayalım. Bugün programda neler var? Biz bugün mecliste neler göreceğiz? Onunla başlayalım. Sonra yeni yasama dönemine doğru da geçeriz.
4: Evet, aslında ilk tören bugün Atatürk Anıtı'nda olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş saat 13'te Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. Bu törenin ardından da bu kez de saatler 14'ü gösterdiğinde mecliste her yıl olduğu gibi bu yılda bir özel oturum düzenlenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek o oturumu ve Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Yine Erdoğan'ın burada yapacağı konuşma önemli olacak çünkü siyasetin gündem başlıklarına dair mesajlar vermesini bekliyoruz. Hem terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa, yeni yasama yılı gibi başlıklara değinmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabi genel kuruldaki özel oturuma siyasi parti liderleri de katılacak Aykut Türel. O isimlere bakacak olursak da MHP lideri Devlet Bahçeli yine terörsüz Türkiye sürecinin aktörüydü. Aslında yine Bahçeli genel kurulda olacak. Bunun yanı sıra da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel oturumu takip edecek isimler arasında. Ancak şöyle bir not var, onu da düşelim. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için Loca'da izleyecek özel oturumu. Özgür Özel ise genel kurulda yeni parti sıralarında yerini alacak. DEM Parti eş genel başkanları Tuncay Bakıran, Tülay Atimoğulları da yine genel kuruldaki özel oturumu takip edecek isimler arasında yer alıyor. Tabii özel oturum aslında önemli çünkü her yıl biz 1 Ekim'de özel oturumla meclisin açılışına başlıyoruz. Akşamda bir resepsiyon olacak. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde tören salonunda düzenlenecek bu resepsiyon. Ve resepsiyonda da yine sıcak temaslar, diyaloglar şüphesiz yaşanacak.
3: Yasama döneminde önemli bir fotoğraf karesi vardı. Tabii buradaki resepsiyona katılacaklar, katılmayacaklar da çok merak edilen bir konu. Kimler katılıyor, kimler katılmıyor? Geçen yıl yasama dönemi açılışında olduğu gibi biz bu yıl acaba nasıl bir fotoğraf karesi göreceğiz buradan?
4: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmasını bekliyoruz. Yine bunun yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılması bekleniyor. Ama muhalefete bakacak olursak o noktadaysa Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyona katılırken Özgür Özel resepsiyona bulunmayacak. DEM Parti eş genel başkanları olacak. Bu açıdan aslında terörsüz Türkiye sürecinde dair de temaslar olabilir. Bu kapsamda yeni mesajlar, sıcak mesajlar gelebilir ki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılıyor bu resepsiyon. Her yılda resepsiyonun sonunda Meclis Başkanı bir değerlendirme yapar parlamento muhabirlerine, bizlere. Tabii orada vereceği mesajlar da önemli olacak şüphesiz ki. Çünkü meclise bir izleme irtibat komisyonu kurulacak bu yasama yılı içerisinde. Bu konuya dair de mesajlar vermesini bekliyoruz Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un.
3: Aslında sen bu yasama döneminin yol haritasına dair de önemli ipucunu verdin. Sadece bugünün özelinde değil, bu yasama döneminde biz terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında önemli gelişmeleri göreceğiz gibi duruyor. Buse, çok teşekkür ederiz. Sana da kolaylıklar diliyoruz çünkü yoğun bir mesain var. Birazdan tabii hareketlilik başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Dediğim gibi şimdiden kolaylıklar
4: ben
3: diliyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun tekrardan yeni yasamayla.
3: Hepimize, ülkemize hayırlı olsun. Sena, dediğimiz gibi hareketli bir gün yaşayacağız bugün. Türkiye Büyük Millet Meclisi 51 gün aranın ardından mesaisine kaldığı yerden başlayacak. Biz de Habertürk olarak gün içerisinde bu noktadan özel yayınlarımızla gelişmeleri an be an aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Aykut, hem sana hem Buse'ye teşekkürler. Bugün için de kolaylıklar, hayırlı olsun yeni yasama yılı. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmayla devam edelim. Bu kapsamda gözaltına alınan başkanla birlikte 6 kişinin işlemleri devam ediyor. Soruşturmaya dair son durumu Alihan Tok takip ediyor ve bize aktaracak. Alihan, söz sende.
5: Evet Sena Alkan, burada tabii şimdi herkesin merak ettiği, özellikle Türk futbolunun merak ettiği sorular var. Yanıtlanmayı bekleyen sorular var. Dolayısıyla bu soruşturmayı çok yakından takip ediyorlar. Şimdi soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla beraber 6 kişi var ve iddialar aslında çok kritik. Yani burada hakemlik sınavlarında soruların önceden verildiği, hakem klasmanlarının belirlenmesinde bazı tarafların mobbing uyguladığı,

0: ve hakemlerin, bazı hakemlerin de kayırıldığına dair iddialar var. Dolayısıyla bu iddialar üzerine soruşturma devam ediyor. TFF'den açıklama yapılmıştı. Soruşturmanın aslında ilk gününde burada savcılığın istediği tüm belgeleri verdiklerini ifade etmişlerdi. Ve aynı zamanda tabii birçok iddia dolaştı. Mesela dün VAR odasına yönelik kayıtların silindiği, emniyetin bu kayıtları geri getirdiğine dair iddialar vardı. TFF bu iddiaları yalanladı. Herhangi bir şekilde kayıtlar silinmedi ve geri getirilmeye de çalışılmıyor açıklamasını yapmışlardı. Şimdi zaten soruşturma burada 2025 yılında Antalya'da başlamıştı aslında. Hakem Ali Tuna bir sınava girmiş ve o sınav kağıdının kendisinin olmadığı ortaya çıkmıştı bilirkişi raporuyla. Şimdi soruşturma bundan başladı ve genişlemeye devam ediyor. Burada hakemlik sınavları nasıl yapıldı? Hakemler neye göre, hangi kriterlere göre atamalar yapıldı? Çünkü buna dair WhatsApp yazışmaları var. Ferdi Karadoğ'un yazışmalarında bazı hakemlere işte 100 puan verilmesi, bazılarının atılmasına dair deliller, kanıtlar vardı. Dolayısıyla bunlar da önemli olacak. Şimdi emniyetteki işlemler devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Tok'tan son durumu aldık. Şimdi devam edelim, bir bağlantı daha yapacağız. Çünkü bugün şarkıcı Güllü'nün ölümünün üzerinden neredeyse tam bir yıl geçti. Bugün kızı annesini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor. Tuğyan Ülkem Gülçer tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan yargılanacak. Öznur Karslı Çetiner bu yaşananları en başından beri takip ediyor. Davayı da hakeza öyle. Özür, hem izlenimlerin hem notların için sendeyiz.
2: Evet Sena Alkan, kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la birlikte Yalova Adliyesi'ndeyiz. Davanın duruşmanın 13.40 gibi başlaması bekleniyor. Senin de söylediğin gibi sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan iddianamede bu şekilde bir talep edilmişti cezasına ilişkin. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 20'den fazla sayfalık iddianame Ağustos ayının başında kabul edilmişti. Bu iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte olay anının tek görgü tanığı olan Tuğya'nın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da ev hapsi kaldırılmıştı. Tuğyan Ülkem Gülter yaklaşık 11 aylık tutukluluk sürecinin ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Yalova Adliyesi'nde iki ağır ceza mahkemesinin duruşma salonu birleştirilecek bu duruşma için. Sultan Nur Ulu dediğim gibi şu anda ev hapsi kaldırıldığı için sanık durumunda da değil, şüpheli durumunda da değil. Dün bir televizyon programına da çıkmıştı. Cevap verdiği sorular oldu, veremediği noktalar oldu. İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'e dair de çarpıcı tespitler vardı. Bilirkişi heyetinin olay anına ilişkin tespitleri vardı. Dolayısıyla bu tespitler huzurunda, uzmanların hazırladığı hem ses görüntü kayıtlarına ilişkin raporlar huzurunda da yeni deliller, yeni tanıklar görecek miyiz? Yeni ifadeler olacak mı? Gün boyu kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la birlikte duruşma sürecinden aktarmış olacağız.
1: Öznur Karslı Çetiner aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi ekonomiye geniş bir pencere açalım. Bir süredir konuştuğumuz fon soruşturması ve yansımaları sürüyor. Yavuz Barlas benimle. Yavuz günaydın, hoş günaydın, geldin. Hoş bulduk. Çok fazla sıcak gelişme dün geceden bugüne, hatta sabah saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Hepsini sana tek tek soracağım. Önce bir piyasaları görelim. Nasıl başlamış BIST endeksi? Onu görelim diye 12.196 puan seviyelerinde başladı. Bugüne dolar TL'de 49 lira seviyeleri var. Euro TL'de 55,61 seviyeleri. Euro dolar paritesi de 1,13 seviyelerinde. Altının onsu gelecek şimdi, onu da göreceğiz hızlıca. 4.173 dolarda altının onsu. Brent petrol 98,77 dolar. Ciddi bir düşüş var Brent petrolde. Bir vakit kalsa konuşsak ama olmuyor. Başka çok gündemimiz de var. Vakit kalırsa bakarız. Amerikan petrolü 91,64 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın içeride 6.597 lira ve çeyrek altında 10.786 lira seviyelerinde. Şimdi sen gelirken sıcak bir bilgi daha da geldi, onu da söyleyeyim. Bize nedir bu, anlat isteriz. Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına isteğe bağlı iade hesapları açılmıştır deniyor ve yine genel hisse iade hesabı açılmıştır deniyor. Bir açıklama var. Bu ne demek? Yani genel hisse iade hesabı ve isteğe bağlı iade hesabı.

0: Evet. Şöyle diyor ya açıklamanın az detayı. Tasfiye kararından önceki dönemde yani bu ilgili fonların tasfiyesinden önce gerçekleştirdiği katılma payı satışlarına elde ettiği faiz kazancı elde edenlerden kendi isteğiyle bu kazancı iade etmek isteyenler var ise diyor. Onlar için biz diyor Birleşik Fon Bankası'nın altında TMSF adına isteğe bağlı iade hesabı açtık. Siz ben bundan haksız bir kazanç elde ettim. Ben bunu ödemek istiyorum diyorsanız buraya yatırabilirsiniz diyor. Bu tamamen gönüllülük esasına dayalı bir şey. Vicdani bir yani rahatsızlık diyorsanız bundan.
1: Demek eğer çok bir şey. Kazandım bu kazancım, yani bunu, haksız kazanç.
0: Evet, olduğunu i̇şte, düşünüyor.
1: Bir koydum, bin isen, aldım.
0: Evet.
1: Gelip biraz vereyim diyen için
0: evet,
1: mi bu?
0: Evet ve bu hangi fonsa o fonun tasfiye aşamasındaki oluşturulacak olan hesabına yatırılacak. Yani sen ben bunu daha önceden sattım, buradan çok kazanç elde ettim dedin ve buraya yatırdın. O para nereye gidecek? O para aldığın ve çok kazanç elde ettiğin fonun tasfiye havuzuna konacak ve işte tasfiye bekleyen kişilere yatırılması için birikecek orada.
1: Ha, yani böyle diyelim ki milyon dolarlar, milyar liralar kazananlar, ben yatırdım ama paramı alamadım, 1 milyonun altı yatırdım paramı alamadım diyeni biraz onun parasını alması için bu fona para koysun gibi bir şey istiyorsa.
0: Aslında çok güzel anlattın, tamam.
1: Bağlı.
0: Yani kabaca o. Artı bir açıklama daha yapıyor. Diyor ki aynı şekilde diyor yine bu dönemde yani benzer şekilde fahiş bir fiyat veya kazanç elde edildiğini düşündüğün hisse senetleri için de diyor genel hisse iade hesabı açtım diyor. Bu da yine işte ilişkili fonlarla daki hisse senetleri üzerinden kamuoyuna yansıyan konular da vardı bununla alakalı biliyorsun. O konu içinde ben böyle bir genel hisse iade hesabı açtım diyor. Yani sen bu hisse iade hesabına parayı yatırırsın elde ettiğin kazancı. Ben bunu yine Birleşik Fon Bankası'nın altında TMSF hesabında tutarım ve yine buradaki zararları kapatmak adına kullanırım diyor. Yani bu ne kadar gerçekliği olur, ne kadar karşılığı olur bilmiyorum ama hani ilk kez belki de böyle bir şeyle karşı karşıyayız.
1: Daha önce
0: yani,
1: hiç yapılmamış.
0: Böyle bir şey evet yani hiç görmemiş bir şey bu tabii. Hani dolayısıyla hani burada ben kazanç elde ettim. Ya çünkü sonuçta bu şöyle bir şey var biliyorsun. Bir hani siz eğer burada bir bilgi edindiyseniz içeriden yani manipülasyon yaptıysanız piyasa dolandırıcılığına giriyorsa bu zaten SPK size suç duyurusunda bulunuyor ve zaten o başka bir kapsamda. Ama bunun dışında bu. Yani sen tamamen kendi kendine bu bir satmışsın ve işte belki bu vaka yaşanmadan çok kısa bir önce satmışsın ve elde ettiğin muazzam bir gelir var. O gelirden diyor buraya kaynak aktarma şeyine sahipsin demeye çalışmış yani gönüllülük şeyine.
1: İstiyorsan bunu yapabilirsin diyor. Yapmazsa?
0: Yapmazsa bir burada bir maidesi yok. Yani yapıp yapmayacağı konusu tamamen kendisine kalmış bir şey. Ha yarın öbür gün. Bilmiyorum bu açıklamalarda izah edilmemiş. Sermaye Piyasası Kurulu incelemeni derinleştirir. Bu yatırımcıların bütün hepsine bakıldığında bir suç veya benzeri bir şey gördüğü nokta itibariyle suç duyurusunda bulunabilir. Bu olabilir yani ama bu metinden bu çıkmaz. Şu an bu çıkmıyor.
1: Metinde yani, sadece gönüllülük evet. esasıyla istiyorlarsa evet. o haksız kazancın, fahiş kazancın bir kısmını verebilecekleri izlenimi çıkıyor.
0: Sadece bu var. Evet, sadece bu. Şimdi bakalım göreceğiz yani kim ne kadar kim ne kadar görmeyeceğiz
1: miyiz?
0: Tabii. Kim
1: sadece
0: ne kadar görmeyeceğiz ama muhtemelen bu hesaba para yatırılırsa bu açıklanacaktır. Yani şu tarih içerisinde şu kadar kişi bu kadar yatırdı denecektir diye tahmin ediyorum.
1: Kimin
0: ben.
1: Ne kadar yatırdığını
0: yok,
1: görecek.
0: Yok bence mi? O açıklanmaz. Yani
1: toplam
0: bu çok
1: meblağ.
0: Evet yani bu çok şeffaf bu kadar şeffaf olacağını sanmıyorum. Doğru da olmaz. Zaten. Yani sonuçta bunu yapan kişiler aslında yani sermaye piyasaları tarihinde belki de dünyada ilk kez böyle bir yani uygulama var. İlk olacaklar. Yani
1: ha, dünyada para yatır. Da mı yok
0: bu? Ben duymadım yani hiç bu kadar böyle kalkıp hani gönüllü olarak elde ettiğiniz kazancı gelin verin dediğini duymadım ki hiçbir yani piyasa düzenlenicisinin. Burada ben ilk olduğu için de hani çok gerçekten hani olursa böyle bir para gerçekten buraya yatırılırsa da dünya genelinde de haber olur söyleyeyim. Yani gerçekten çok böyle önemli bir gelişme olur.
1: Ben şimdi bunun hiç dünya genelinde
0: çünkü yani
1: olmayan
0: bu söyle bir şey değil çünkü.
1: Tek örnek
0: sen elde yani. Ettin ben senin bu paranı el koyuyorum istiyorum ceza kesiyorum değil bu. Bu tamamen sen bunu böyle bir kazanç elde ettiğini düşünüyorsan ve yaptıysan.
1: Gönüllülük esas.
0: Hem fonlardan evet hem de hisse senetlerinde gel bunu yatır diyor. Yani sonunda demiyor yatırmazsın.

0: demiyor yani.
1: Yani bir cezai müeyyidesi olup olamayacağını bilmiyoruz ama öyle de görünmüyor
0: şöyle,
1: diyorsun.
0: Varlık bu biliyorsun hani yurt dışından getirilen paralar için hani şu tarihe kadar yatırırsan biz vergi almıyoruz dedik ya devlet olarak yıllarca biliyorsun vergi barışı diye ifade ettik ya da işte yurt dışından getirilen paralar için. Orada mesela eğer yatırmazsan ama ben tespit edersem daha sonra cezası var biliyorsun yani onun. Yani senin edindiğin, getirdiğin gelirlerin devlet olarak ben farkına varsam bunun müeyyidesi var. Ama bunda yok. Bunda öyle bir ifade görünmüyor açıklamada.
1: Hakikaten ben de merak ettim. Ben de bakacağım şimdi. Dünyada herhangi bir örneği var mı yok mu değil mi? Sen yok diyorsun. Muhtemel ki
0: yani
1: yok.
0: Bilmiyorum. Yani
1: bakalım
0: şimdi
1: görelim.
0: Ben yani çok hızlıca taradım ama hafızamda da yok. Yani bilmiyorum. Hatırlayan varsa.
1: Buraya yatıran olacak mı? Burada ne kadar birikecek? Onu da ayrıca konuşuruz.
0: Evet,
1: belki bir parça.
0: Önemli.
1: Hani o ölçeği de görmek adına bize önemli olur diye düşünüyorum.
0: Evet
1: yani.
0: Evet. Yani aynen öyle. Zaten şey, kabaca hani şeyler hesaplanır ama ya da bence yatırılmış olması bile ilginç olur. Yani büyük miktarların.
1: Çok büyük.
0: Gerçekten yani. Dünya genelinde dikkat çeker.
1: Peki.
0: Böyle bir şey.
1: Şimdi Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını da yarın yapacakmış.
0: Evet.
1: Yol haritamız belirlenmiştir diyor Cevdet Yılmaz. İlgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içinde somut adımlar atıyor diyor. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fonla özel hesap açılmaktadır.
0: Evet.
1: Yol haritamız belirlendi. Herkes bunu soruyordu. Yol haritası belirlendi ama içi. Yani ödemeler ne zaman olabilir, işte fon mağdurları ödemelerini alabilecek mi, ne zaman alabilecek, o da belli mi?
0: Yani tam belli değil aslında, bir parça da belirsizlik aralandı aslında. Yine dün akşam Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bülteninde bir takım duyurular yapıldı. Bu duyurularla da bazı fonlar için yani ödeme takvimi en azından kısmen yani takvim tarih olarak belirlenmese bile yöntemi izah edildi. Tabii bunlar hafta başından itibaren Cumhurbaşkanı'nın da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından bu koordinasyon kurulunun da yani bu konuyla ilgili aslında hani şey alert olmasından sonra aslında peş peşe gelecek. Belli ki daha da hızlanacak bu açıklamalar. Yani tasfiye konusu daha netleşecek. Dün akşam ne geldi dersen.
1: Ne geldi?
0: Hani ne geldi? Orada iki parça konu var. Bir tanesi isimleri de saymak lazım aslında çünkü orada yani izleyiciler de bir şekilde şey yapsınlar yani eminim ki kendi fonlarının akıbetini biliyorlardır ama yani nedir ne değildir takip ediyorlardır ama.
1: Şu para piyasası fonları için.
0: Evet evet para piyasası fon. Öncelikli para piyasası fonları için. Şimdi diyor ki açtığı zaman var zaten. A1 Kapital Bulls Pardus fonlarına ilişkin onların para piyasası fonları için tasfiye süreci diyor. Burada zaten aslında bu fonların bir kısmı kendileri nakit olarak fonlarda karşılığının olduğunu, dolayısıyla kendilerine bırakılırsa kendilerini de bu tasfiyeyi yapacaklarını kendileri beyan ettiler yöneticileri. Ama böyle olmayacak tabii. Yani bu fonların sorumluluğu Ziraat Bankası'nda. Ziraat Bankası'nın da gözetiminde bu fonlar yani net olarak yatırımcılarının tutarlarını, paylarını ödeyecekler. Yani bunlar tasfiye sürecini tamamen beklemeyecekler. Bu paraların karşılığı burada var. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz fonların ve portföy şirketlerinin para piyasası fonları, zaten para piyasası fonları hep diyoruz ya, karşılığında repo var, mevduat var, tahvil var, banka tahvili var vesaire. Yani bunların bunları nakite çevirecekler ve bunları ilgili yatırımcılara Ziraat Bankası'nın yetkilerinin de gözetiminde ödeyecekler ve o fonu kapatacaklar.
1: İlk olarak para piyasası fonları için gelen bir
0: bu dört portföy şirketi için.
1: Bu dört portföy şirketi için. Şimdi burada da yine oran.
0: Bunun ikincisi var bir de. İkinci adım var. Orası biraz daha netameli bir konu. Diğerleri ise biliyorsun bir tanesinin telefonları olmakla birlikte. O biliyorsun ki İş Bankası'nın o da yönetimindeydi. Olacaktı tasfiyesi. Oradaki Terap, Pusula ve Atlas. Atlas ve Hedef pardon. Bu ikincisi de ikinci partide ise durum biraz daha farklı. Burada da yine para piyasası fonlarından başlanacak. Çünkü yine işte likit olduğu için daha hani hisse senedi fonlarının tasfiyesi daha zor olduğu için. Burada aslında tam bir tasfiye demeyeceğiz. Burada kamuoyuna yansıyan bilgiler vardı biliyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapılan toplantılarda belli mağduriyetlerin en azından bazı likit ihtiyaçlarının karşılanacağı şekilde belli miktarın altındaki tutana ödenmesi konusu konuşulduğu ifade edilmişti. Nitekim bu ete kemiğe büründü ve açıklamaya döndü. Yani bu bir bilgiydi. Bu toplantı

konu ele alınan en azından 1 milyon ve 6 olan tutarları ödeyelim gibi bir ifade yansımıştı kamuoyuna. Bunun detayları belli oldu aslında dünkü bültende, SPK bülteninde. Bu da diyor ki yani 1 milyon net yatırım tutarı 1 milyonun altında olanlara bu ödemeyi yapalım. 1 milyona kadar yani 1 milyon net yatırım tutarından bahsediyoruz ama yani toplam oradaki

0: dönüşü olmayacak. Yani bu bir hesaplaşma, mutabakat tamamen bitmiş anlamına gelmeyecek. Katılma payları her yatırımcının tutulacak o hesaplarda. Dolayısıyla yani siz 1 milyon 50 bin lira yatırdınız, misal söylüyorum. 1 milyon yatıracaksınız. Hesaplarınızda yine katılma payınız duracak. Tasfiye süreci devam edecek. Ondan sonraki belki bir dahaki ara ödemede sıra gelecek size. Ya da tamamen bittiğinde sıra gelecek size. Ama siz bugün yani örneğin 950 bin lira net yatırım tutarım. 5'inde satan ve fonun aslında tasfiye sürecinden ziyade alacaklı olanları bu ilgilendiriyor mu? Hayır. Onlar yine öncelikli zaten. Onlar zaten fondan alacaklılar.
1: Yani bu 1 milyon liranın altında ya da 1 milyon lira kadar
0: yok, onlar
1: bir üzerinde kısmı
0: değiller.
1: Bu kapsamda değil. 14'ünde 15'inde
0: evet.
1: Çıkış yapanlar varsa onlar zaten alacaklar ayrıca.
0: Alacaklılar ve öncelikli alacaklılar sırasında olacak onlar.
1: Tamam.
0: Onlar bu kapsamda, onlar yani 1 milyon 1 milyon altı diye değil, onlar tamamını yani yatırımlarının en azından tamamı için alacaklılar, öyle söyleyeyim.
1: Bu daha
0: tamamını
1: çok tasfiye
0: ama tamamını alacaklılar.
1: Bu tasfiye sürecinde olanlar için.
0: Bu tasfiye sürecinde olanlar için. Hani ilkinde işte biz dedik ya, diğer ismini saydığımız diğer portföydekiler kendileri tasfiye edecekler, ama kendileri derken Ziraat Bankası gözetiminde, diğerleri ise bu kapsamda değil, çünkü bunların nakitleri işte hesaplanacak vesaire. Öncelikle para piyasası fonundakileri tasfiye edecekler. Burada aslında amaç biraz şu. Ben yani kabaca da baktım, nedir ne değildir, hani kaç kişi vardır para piyasası fonundan da diye. Bir aslında belki ekrana yansıtılırsa küçük de bir tablomuz da vardı. Bilmiyorum hani orada en azından şeyi
1: şu
0: görelim diye.
1: Şu tabloyu da hemen açalım.
0: Belki çok kısa şunu söylemek gerekir. Yani burada...
1: Geldi.
0: Toplamda bak en alt tipe bakalım. Üstünün çok önemi yok aslında ama vardı tabii de. 271 bin yatırımcı var para piyasası fonlarında. Bunların da 64 milyar TL'si var görünüyor. Yani rakam olarak karşılık tutarı bu. Şimdi tabii bu 271 bin kişinin hepsine 1 milyon yatırılmayacak. Yani kimisinin 50 bin lirası, kimisi 100 bin lirası, 200 bin lirası var. Yani öyle düşündüğü zaman 271 bin kişinin şu an en azından bir miktar para alma ihtimali doğdu. Bunların içerisinde tabii biraz önce saydığımız işte Bulls'tur, Pardus'tur. Bunlarsa zaten yatırımcılarına para piyasası fonuna ödeyeceklerini söylediler. Yani bir örnekten gidersek 2376 yatırımcısı olan Bulls portföyündeki 1 milyar gibi bir para varmış para piyasası fonunda. Bu 1 milyarı ödeyecek.
1: Ben öderim bu 1 milyarı.
0: Bu 1 milyarı ödeyecek. 2736 yatırımcı ödeyecek. Dolayısıyla onlar bu kapsam dışına çıkacak.
1: Dışında.
0: Toplam 455 bin yatırımcıdan bahsediyorduk biliyorsun. Bunun 271 bini öyle ya da böyle bir miktar para almış olacak.
1: Pekala, çok teşekkürler. Çok önemliydi bu gelişmeler. Yavuz Barlas bizimle yine Para Gündem'de bugün değerlendirdi. Çok teşekkür ediyorum Yavuz. Yarın yine beraberiz. Haftayı beraber kapatacağız. Bir Ankara'ya dönelim ama. Bugün yeni yasama yılı başlıyor. Pek çok da gündemi var meclisin. Önümüzdeki günlerde böyle olacak. Aykut Türel karşımızda. Aykut Türel ve Nasuh Güngör'ün yanında MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız var. Söz sizde Aykut.
2: Sena, tekrardan merhabalar. 51 gün aranın ardından dediğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün mesaisine yeniden başlayacak. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinden özel yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte bu saat diliminde önemli bir konuğumuz var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Habertürk yayında. Hoş geldiniz efendim.
3: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
2: Hayırlı olsun. 28. dönem 5. yasama yılı açılışı bugün gerçekleşecek. Evet. Öncelikle şununla başlayalım dilerseniz. Yeni yasama döneminden beklentileriniz neler?
3: Şimdi öncelikle 5. yasama yılı sizin de bahsettiğiniz gibi 51 gün aradan sonra bugün başlıyor. Meclisin yoğun bir gündem bekliyor meclisi. Öncelikle terörsüz Türkiye'de, Türkiye sürecinde çıkarmış olduğumuz 467 rekor oyla kabul edilen çerçeve yasanın 7. maddesinde tarifini bulan bir izleme komisyonu kurulacak mecliste. Daha önce Adalet Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, Milli Savunma Bakanımızın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızın, Cumhurbaşkanı Genel Sekreterimizin teşkil ettiği bir komisyon toplandı ve 4 alt komisyonunda kuruluşunu tamamladı. görev bölümünü, sorumluluklarını da tek tek sıraladılar. Şimdi sıra meclise geldi. Bu izleme komitesinin, izleme komisyonunun görevi şu. Bir danışma komisyonudur bu. Ancak bu süreçte, Terörsüz Türkiye sürecinde yapılan işleri takip edecek. Bu konuda raporlar hazırlayacak ve meclis adına da denetleme görevini yerine getirecek. Bizce en fazla üzerinde durulan şey, bu süreçte gerekli olan kanuni düzenlemeler konusunda her partinin meclisteki temsil oranına göre teşkil edecek komisyonda kanun teklifi hazırlığını yapmaktır. Daha önceki komisyonumuzda, yani Milli Birlik Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzda çok uyum içerisinde çalıştık gerçekten. 21 toplantı yapıldı. Bunun dışında koordinatörlerin 10'a yakın meclis başkanımızın başkanlığında toplantısı oldu. Burada söylenmedik söz, konuşulmadık şey kalmadı. Gerçekten de büyük bir uyum içerisinde tamamlandı. Çıkarılan raporda, sonuç raporu da zaten bunu yansıtıyor. Bu raporun 6. maddesindeki yasal düzenleme inşallah önümüzdeki günlerde, yani şartlar oluştuğu zaman biliyorsunuz bir 6 aylık süreyle geçici yasa çıkarıldı. Terör örgütü, münfezih terör örgütünün tamamen dağıldığı, silahlar ve mühimmatın teslim edildiği, güvenlik güçlerimize teslim edildiğini sahada tespiti ve bunun teyitinden sonra hepimizin bildiği gibi Milli Güvenlik Kurulu'ndan bir karar çıkacak. Bu da resmi gazetede yayınlandıktan hemen sonra yasa yürürlüğe girecek. 6 aylık süre içerisinde bu yasa münhasıran PKK, KCK ve bağlı kuruluşlar dediğimiz oluşumlarla ilgilidir. Yani kapsam alanı budur. Bu yasanın istisnalarını da sizlerce defalarca anlattınız. Biz de dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bu yasanın istisnası adam öldürme fiili sanıklarının, hükümlülerinin, sanıklarının, şüphelilerinin, evet, bu yasanın istisnasıdır. Bir, iki, 2005 yılının 1 Haziran'ından önce müebbet ya da müebbet ağır hapis cezası almış sanıklar bu yasanın istisnasıdır. Geri kalan örgüt üyeliği, örgüte yardım, yataklık etme, sair suçlardan hükümlü, tutuklu ya da hakkında kovuşturma olanlar bu yasa kapsamındadır. Yine tekrar ediyorum, 15 yıl üst sınır 15 yıla kadar olan hapis cezalarında 5 yıl erteleme, soruşturma ve kovuşturmanın ertelenmesi, 15 yılın üstündeki cezalarda da 10 yıl erteleme. Eğer bu süre içerisinde hükümlü ya da sanık suç avdet ederse tüm şeyler geri döner. Yani bazılarının olur olmaz yerlerde bunun bir genel bir af olduğu yönündeki söylemlerinin hukuken bir karşılığı da yoktur diyorum. Buyurun.
4: Evet.
3: Böyle bir giriş yapayım istedim.
4: Çok teşekkürler. İzleme komisyonu daha önceki komisyon çalışmalarındakine benzer şekilde bir nihai rapora ulaşacak mı, dinleme yapacak mı? Bir de Cumhurbaşkanlığındaki kurulla olan irtibatı nasıl? Onlar da ortak toplantılar söz konusu.
3: Dinleyecek zaman zaman. Evet. Yani şimdi önce bir toplantı yapalım bakalım. Yani partiler üyelerini, temsilcilerini göndersin. Meclis başkanımızın başkanlığında bir toplantı yapılsın. Orada görev tanımı tam olarak yapılır ama bizim çıkardığımız kanunun 7. maddesinde görev tarifi var. Evet. Çerçevesi var. Ben buna göre söylüyorum zaten. Koordineli çalışılacaktır. Takip edecektir. Süreci takip edecektir. Gerekli gördüğü yerlerde şu yasal düzenleme yapılırsa iyi olur. Ya da bu yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır diye tavsiyelerde bulunacaktır. Evet. Yapacağı budur. Komisyon kanun teklifi hazırlamaz. biliyorsunuz kanun teklifi milletvekillerine aittir. Ancak

0: partiler bu konuda karar verirse yine müşterek imzayla. Yani bir biliyorsunuz çerçeve yasa 367 imzayla meclis başkanına sunulmuştu. Bizim 50 yıllık siyasi hayatımızda pek görülmeyen muhteşem bir destekle bugünlere geldik inşallah. Bunun sonucunu da alırız diye düşünüyorum.
1: Efendim, şu dakikaya kadar tabii ki devlet katında belli bir takip var. Bilgilendirme rapor süreçleri var ama
0: evet.
1: İzleniminiz, eğer paylaşabileceksiniz, bilginiz, süreç nasıl işliyor? Yani tasfiye ve diğer hususlar.
0: Ben de meclis başkanımız gibi söyleyeyim, tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
2: Bu izleme komisyonu ile ilgili efendim yakın zamanda bir temas trafiği sağlandı.
0: Yani bence bir hafta 10 gün içerisinde bu mesele hallolur. Yani komisyon kurulur.
1: Bir sayı var mı efendim? Konuşan sayı
0: meselesi netleşmiş değil ancak bizim istihbarat komisyonumuz var. İstihbarat komisyonu örnek alınabilir. Belki daha az bir sayı da olabilir. İstihbarat komisyonu 17 üyeli. 17 üye ya daha az üyeyle kurulabilir. Bu anlaşmaya bağlı. Yani bir uyuma bağlı. Biz istiyoruz ki mecliste grubu bulunan partiler elbette üye verecektir ama grubu bulunmayan partilerin de temsilci göndermesiyle bu mesele partiler üstü bir mesele. Terörsüz Türkiye meselesi. 50 yıllık bir meselenin tarihin karanlık çöplüğüne klasik şeyiyle
1: evet.
0: Gönderilmek üzere büyük bir uyum içerisinde partiler. Her ne kadar sadece bir parti komisyonu üye vermediyse de yani artık herhalde onlar da gelişmeleri görünce söylediklerinin havada kaldığını, anayasanın ilk 4 maddesinin 42. ve 66. maddesinin dokunulmayacağını onlar da gördüler. Söylediklerinden pişman olup olmamak onların bileceği bir iş ama bize göre doğru söylemediler. Doğru dönmelerini de umuyorum onlar için de.
1: Sizin efendim özellikle infaz yasası başta olmak üzere.
0: Evet.
1: Önemli
0: evet.
1: Eleştirileriniz var Yamalı Bahçe benzetmesiyle. Şimdi bu süreçte tabii sürecin kendi getirdiği ihtiyaçlar da olabilir ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak sizlerin biz bu süreçte şu teklifleri getireceğiz dediğiniz somut başlıklarınız var mı? Vardır.
0: Şimdi diyeyim. Bu dönemde defalarca tekrar ettik. Her zeminde söylüyoruz. Bir kere sivil, katılımcı, demokratik bir anayasa ihtiyaç olduğu kesin. Milliyetçi Hareket Partisi 4 yıl önce 100 maddelik bir anayasa hazırladı. Hazır. İlgili yerlere de ulaştırdı. Diğer partilerin de anayasa konusunda AK Parti'nin mesela bir anayasa hazırlığı yaptığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ancak biz Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız anayasa tekliflerini bir araya gelerek tek metin haline getirebiliriz. Bu çalışmayı yapabiliriz. En azından AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi daha sonra da diğer partilerle paylaşırız. Yeni bir anayasa ihtiyaç var. Bu kesin. Yani askeri yönetimin hala evet 17 kere değiştirildi. Yüzlerce maddesi değişikliğe uğradı ancak ruhu olduğu gibi duruyor. O ruhu darbe ruhunu ve vesayet anlayışını tamamen silip atmak zorundayız bunun da.
1: Yani dönemin ruhundan uzaklaşsa.
0: Dönemin ruhunu bitirmek zorundayız.
2: Evet. İhtiyaç olduğu kesin dediniz efendim yeni anayasayla ilgili ama öyle bir zemin ve iklim görüyor musunuz?
0: Var efendim var. Şöyle anayasa değişikliği için bakın biz partilerle düşman değiliz. Biz burada bir siyasi rekabet içerisindeyiz ama memleket meselelerinde hemen bir araya gelebiliyoruz. Çerçeve yasanın 467 kabul oyuyla çıkması şahsen beni cesaretlendirdi bu konuda. Yani bir uyum içerisinde çıkılabilir. Hazırlayacağımız anayasa neticede yani toplumun her kesimini ilgilendiren bir sözleşme olacağı için buna çok karşı çıkacağını zannetmiyorum. Bunun dışında biraz da şahsımla tamamen böyle

0: şahsıma yapışmış vaziyette.
1: Özdeşleşti değil mi?
0: Özdeşleşmiş. Evet. Bir infaz düzenlemesi.
1: Evet.
0: Şimdi cezaevlerimizde 430 bin tutuklu ve hükümlü var. Bunlardan 188 bini maalesef uyuşturucu suçlarından tutuklu ve hükümlü. Korkunç bir rakam bu. Bizim cezaevi kapasitemiz, arttırılmış kapasitemiz 330 bin, 340 bin civarında. Buradan şu anlaşılıyor. 100 bin kişi ya vardiyalı yatıyor ya iyi koşullarda değil yani.
1: Yani cezaevi kapasitemizin üzerinde 100 bin tane
0: üzerinde 100 bin
1: mahkum var.
0: Mahkumumuz var. Evet. Efendim cezaevi doluluğundan dolayı infaz düzenlemesi elbette yapılamaz. Ancak uygulamalarımız, yani Covid uygulamamız, izin uygulamalarımız, mesela 100. yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında biz infazla ilgili bir düzenleme yapmadık. Avrupa'daki örneklere, yani sayılara baktığımız zaman bizim sayımız gerçekten korkunç. Bu suç nevilerine de incelediğimizde, ben ceza hukukuyla çok ilgiliyim diğer dallara göre. İşin biraz ekonomik kısmı var. Biraz sosyal kısmı var. Biraz cezaların ağırlığı var. Yani bir huni meselesi. Cezaevine gönderdiğimiz adamı hem cezayı arttırdık hem infaz müddetlerini arttırdık. Bunları yeniden düzenlememiz lazım. Ve buradan şunu da teklif ediyorum hemen. Uyuşturucuyla mücadelede uyuşturucu kullananların cezasızlık algısı gibi yaygın olan şeyi kaldırmamız lazım. Yani uyuşturucu kullananlar adliyenin bir kapısından girip bir kapısından çıkmamalı. Bunun bir müeyyidesi olduğu,
1: evet,
0: o herkes tarafından bilinmeli. Başka türlü bunları caydırmak falan mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Arkadan seçim kanunu var. Siyasi partiler kanunu var. Siyasi partiler şimdi yine çok sık tekrarlıyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre 189 siyasi parti var. Bu partilerin 140'ı seçime giremiyor. Katılma yeterliliği yok. Bazılarının Türkiye çapında 100-200 üyesi var.
1: Tabela partisi.
0: Tabii bazılarının hiç üyesi yok. Şimdi Anayasa Mahkemesi partilerin bir de mali incelemesi var. Her parti inceliyor mecburen. Bu incelemelerde enteresan raporlar var. Bir gün incelemenizi isterim. Mesela gelir gider, hiç diyor gelir yok, hiç gideri yok. Ya kiradan vermiyor. Yok. Hiç gelir yok, hiç gideri yok.
1: Genel merkezleri diyor.
0: Genel merkez yok.
1: Yani.
0: Mal varlığı nedir diyor. Hiçbir şey yok diyor. Yani masa sandalye de yok. Şimdi bunları siyasi parti olup demokrasinin vazgeçilmez unsur olarak görürsek kendimizi kandırırız. Demokrasiye yani sabotaj.
2: Nasıl aslında bir düzenleme yapılmalı peki?
0: Yani bu hemen böyle bir dakikada söylenecek şey değil ama mesela siyasi partinin tescili kurulmuş, şu tamamlanmış belgesini alması için belli bir örgütlenmeyi tamamlamış olması ülke genelinde, belli bir üyeye de bulaşması şartı konulabilir. Eğer gerçekten bir siyasi parti ise
2: seçime bir girme şartlarında olduğu gibi.
0: Yani var bu yasalarımızda
2: mesela
0: da var.
2: Belli sayıda teşkilatlanma. Yani
0: örgütlenme kriteri getirirsin. Bir de üye kriteri getirebilirsin. Ama bunlar konuşulur. Şu anda ayaküstü söyleyeceğimiz şeyler bunlar tabii.
1: Süremiz kaldı mı?
3: Var.
1: Sayın Başkanım.
0: Buyurun.
1: Şimdi seçim kanunu ve diğer o değişikliklerle ilgili söylediğiniz, Sayın Genel Başkanım da bu hususta kamuoyunu, evet, ilgilendirici noktalar oldu. 2018-23 seçimleri itibariyle artık toplum önünde bir sınav veren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ana özelliklerine dair bir revize içeriyor mu? Var mı böyle bir düşünce?
0: Şimdi seçim, hayır. Seçimle ilgili değil ancak.
1: Hı
0: hı. Bir anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı yardımcılarının, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim görüşümüz seçimle gelmez. Evet.

0: yine hükümet programının meclise sunulması. Meclis başkanımıza arabuluculuk yetkisinin tam olarak verilmesi. Yani bunlar ilk etapta söyleyeceğimiz şeyler.
1: Yani biraz daha parlamentonun da ağırlığını
0: arttırmak lazım. Biraz arttırmak lazım. Sadece var elbette ama arttırmak.
1: Evet.
0: Lazım.
1: Sadece anlamak için soruyorum. Cumhurbaşkanlığı yardımcılarının seçimi sandıkta da ayrı ayrı mı olacak, yoksa Cumhurbaşkanı seçilmeden önce onu ilan ederek mi milletin huzuruna gitsin istiyoruz?
0: Evet, ilan ederek gitmesinde fayda görüyoruz.
2: Evet. Peki. O tamamen yeni yasama dönemiyle ilgili de artık dediğimiz gibi saatler içerisinde başlayacak meclis. Onunla ilgili de mesajlarınızı almak isteriz. Nasıl bir dönem yani, bizleri bekliyor?
0: Yoğun bir dönem. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Benim son olarak söyleyeceğim şu. Milletvekillerimiz meclise devam konusunda titiz olsunlar. Bir sadece muhalefet yapmak için haklı şeylere de karşı çıkmaktan ziyade belli bir uyum içerisinde ülkemizin, milletimizin menfaatine olan yasalarda birlikte davranalım. Kanunlar birlikte hazırlayalım diyorum. Ve yeni yasama yılında ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sayın Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Habertürk yayınına katıldınız. Hayırlı olsun ülkemiz, memleketimiz, parlamentomuz için yeni yasama dönemi. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Konuğumuz MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldızlı. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte sorularımızı yönelttik. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde sıcak gündem başlıkları var. Az önce konuşmaya çalıştık. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler olacak. Bizim de buradan özel yayınımız devam edecek. Ancak sözü şimdilik size bırakalım.
3: Aykut, çok teşekkürler. Bağlanmayı sürdüreceğiz. Ankara'dan özel yayınları almayı sürdüreceğiz. Şimdi bir haber verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Erdoğan'la Cemil Tugay Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmeye dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. O fotoğraflar ekranlarınıza geliyor. Tugay görüşmeye dair bir paylaşım yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik dedi. Nazik kabulleri için ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Tugay Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden önce de Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Cemil Tugay 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket ettiği iddia edilen 5 ilçe belediye başkanı tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kararı CHP sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu.
4: CHP'li 5 ilçe belediye başkanı da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Gerekçeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı.
5: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünde değildir. Şu anki genel başkan da dahil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse bundan azade değildir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz. Başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
4: Sarı partisinin MK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket ettiği iddia edilen 5 ilçe belediye başkanının tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.
5: İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik.
4: Sarı'nın gündeminde fon krizi de vardı.
5: Denetleme görevini yerine getirmesi gereken ama bu görevi yerine getirmeyen kurumlar hesap vermeyecek mi? Buna göz yuman, suçun parçası olan bu kurumlar hesap vermeyecek mi?
3: Para gündemde ilk dilimin sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 25, Adana yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Zonguldak yağmurlu 20, Samsun yer yer yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 19, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 12, Van 19 derece. Güneydoğu'da da hava yağışlı, Diyarbakır 25, Gaziantep 22 derece.
1: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Bir reklamın ardından saatleri 11 ettik. Para gündemin ikinci dilimine başlıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Önemli açıklamalar var. Şimdi ekranlarınıza son dakika bilgileri de düşmeye başladı. Alttaki kırmızı bantta görüyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak Başika yerleşkesine ilişkin de açıklamalar var. Serkan Şimşek karşımızda haftalık mutat bilgilendirmeden notları aktaracak. Serkan, nedir notların?
3: Sen Alkan, toplantının sıcak başlıklarına geçmeden önce bir kez daha Milli Savunma Bakanlığı'nın nerede düzenlendiğine, hangi bu toplantının hangi noktada yapıldığına dair notları paylaşarak başlayalım. Şu anda Kayseri'de 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ndeyiz. Çünkü bugün bu fabrikanın 100. kuruluş yıl dönümü. 1926 yılında Türkiye'nin de ilk askeri uçak üreten fabrikası olarak bu nokta kurulmuştu. Zira bugün de Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde oldukça önemli uçakların bakımının, modernizasyonunun retrofit seviyesinde, fabrika seviyesinde bakımının üstlenildiği bir fabrika burası. 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü. Arkamda da A400M uçağını görüyorsunuz ki bu uçak da oldukça yine Türk Hava Kuvvetleri'nin yoğunlukla kullandığı ve bakımının da dünyada sayılı merkezlerden biri olan Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldığını belirtelim. Bugün de bu sebeple Milli Savunma Bakanı'nın toplantısı işte bu noktada, bu hangarda yapıldı. Şimdi toplantının notlarına geçecek olursak özellikle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge kapsamında mesajlar verildi. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun New York'taki düzenlenen toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Zeyd'i arasında bir görüşme yapılmıştı. Ve özellikle Irak Başika Zilkan yerleşkesiyle ilgili bazı kararlar duyurulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da o kararlara ilişkin bir açıklama yapıldı toplantıda. 2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DH terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin merkezi Irak hükümetinin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizme ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. İfadeleri kullanılıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllardır görev yaptığı bir noktaydı Irak'taki Başika Zilkan yerleşkesi ve işte özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zeyd'i görüşmesinin ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o bölgeyi Iraklı makamlara teslim etmesi noktasında, kademeli olarak bu teslimiyet tabii ki gerçekleşecek, teslim etmesi noktasında bir karar alınmış oldu. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır ifadeleri de yer aldı. Tabii toplantının bir diğer önemli gündem maddesi Mekke Savunma İttifakı'ydı. İttifak kapsamında 25 Eylül tarihinde geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da Riyad'da Genelkurmay Başkanları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirildi. İttifak üyeleri katıldı. O toplantıda kuşkusuz Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Toplantının gündemine ilişkin bilgi paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında. Söz konusu o toplantıda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini daha da ileriye taşımanın, askeri koordinasyonun ve kabiliyet entegrasyonunu artırmanın yolları görüşüldüğü ifade edildi. Caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları da yine ele alındı. Bir önceki hafta da gündemde olan bir konu daha vardı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Kıbrıs Adası bölgesinde bir kablo döşeme faaliyetini aktarmıştık. Bu faaliyete ilişkin özellikle Yunanistan basınında yeni haberler çıkmıştı. O haberlere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı bir kez daha bu konuya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Kayseri'de düzenlendi ve o toplantının öne çıkan sıcak başlıkları bu şekildeydi Sena Alkan.
2: Serkan Şimşek aktardı. Bilgilendirme toplantısından son dakikaları ekranlarınıza getirdik. Meclis bugün saat 14'te düzenlenecek. Özel oturumla açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da

0: Özel oturuma katılması bekleniyor. Akşam da bir açılış resepsiyonu var. Şimdi sözü Ankara'ya bırakacağız. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aykut Türel ve Nasuh Güngör'ün konuğu. Aykut, söz sizde.
1: Sena, teşekkür ederiz. Hemen ben de konuğumu takdim ederek başlayayım. Çünkü dinamik bir yayın gerçekleştiriyoruz. Bugün yoğun bir gün. Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından yeni yasama dönemi başlayacak. Bu saat diliminde konuğumuz AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte sorularımızı yönelteceğiz. Başkanım, hoş geldiniz Habertürk yayına.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hayırlı olsun yeni yasama dönemi.
2: Evet, 28. dönemin 5. yasama yılında bugün.
1: Hayırlı
2: inşallah saat 14'te Sayın Cumhurbaşkanımızın genel kurul hitaplarıyla beraber başlayacağız inşallah. Ama bugün konuşmalardan sonra akşam resepsiyonumuz var 18.30'da ve devamını da salı günü rutin iş tüzük gereğince genel kurul çalışmalarına devam edecek.
1: Yeni yasama döneminde Sayın Güler, bizi neler bekliyor?
2: Biz tabii 10 Ağustos itibariyle son genel kurul çalışmamızı malum Türkiye'nin de yakından takip ettiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair 12 maddeli kanun teklifimizi görüşmelerini tamamlayarak ve kanunlaştırarak bitirmiş idik. 1 Ekim'e kadar da meclis o kanun çalışmalarından sonra 1 Ekim'e kadar ara tatil kararı almıştı ve tatildeydik ve bugün itibariyle de açacağız. Tabii o 10 Ağustos tarihine kadarki süre içinde genel kurul gündemimizde bizim birkaç tane yasa teklifimiz ve hazırlıklarını devam ettirdiğimiz yasa tekliflerimiz vardı. Genel kurul gündeminde Mayıs ayı itibariyle tamamladığımız Türk Kızılay Kanun teklifimiz duruyordu. İnşallah önümüzdeki hafta salı günü Türk Kızılay Kanun teklifiyle beraber görüşmelere başlayacağız. Aynı zamanda dijital platformlardaki bu özellikle bizim turizm açısından ve otelcilik hizmetleri açısından önemli bir kanun teklifimiz de vardı. Artık dijital platformlardaki bu konaklama hizmetlerinin yürütülmesine dair yurt dışında çok yaygın kullanılan Airbnb, işte Booking ve Travego gibi dijital platformlar üzerinden konaklama hizmetlerinin özellikle bakanlığımızın belgelendirilmesi, varsa tüketici hakları noktasında mağduriyetlerin önlenmesi, denetim sistematiği ile ilgili bir kanun teklifimiz vardı. O da Dijital Mecralar Komisyonu ve Ulaştırma, İmar ve Turizm Komisyonumuza havale edilmişti. Önümüzdeki hafta inşallah o komisyon görüşmeleri de bu kanun teklifimiz üzerinde gerçekleştirilecek ve daha sonradan da komisyon çalışmalarından sonraki aşamada da genel kurul gündemine gelmiş olacak. Tabii bizim hazırlıklarını devam ettirmiş olduğumuz kanun hazırlıklarımız da var. Yaz boyu görevlendirdiğimiz milletvekillerimizin çalışmaları devam ediyor. Tabii meclisin açılmasıyla beraber bu çalışmalar hızlanacak. Belki meclisin 2. 3. haftasında meclis başkanımıza sunacağımız bazı hazırlıklarımız var. Bunlardan bir tanesi 13. yargı paketi başlığında aslında Haziran ayı içerisinde vermiş olduğumuz 12. yargı paketinin devamı olarak yer alıyor. Dün itibariyle de Anayasa Mahkememiz gerekçeli kararını yayınladı.
1: Süresiz nafaka
2: ile alakalı. Evet, süresiz nafaka kapsamı içerisinde Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesindeki o süresiz ifadesini bir hak ihlali olarak kabul ederek iptal etmişti. Tabi bunun da gerekçelerini baz alarak bizim bu kanunu düzenlememizde yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili arkadaşlarımız süresiz nafakanın belli bir süre adil, dengeli, sürdürülebilir mahiyette taraflar arasındaki bu ekonomik ilişkiyi mağduriyete yol açmayacak şekilde, yoksulluğu ortaya koymayacak şekilde bir yaklaşımı inşallah kanun teklifimizde değerlendireceğiz. Tabii nafakayla beraber boşanmalar, Nasuh Bey bizim, makul süre içerisinde bazı yargılama sıfatları maalesef tamamlanamıyor. Tabii uzun süren boşanma davalarında taraflar arasında maalesef çocukların psikolojisine yansıyan veya taraflar arasında şiddete yol açan birçok mağduriyetler oluşturabiliyor. Tarafların fikren ve ruhen artık bir araya gelemeyeceklerine dair hakim tarafından bir kanaat getirildiğinde boşanmanın daha makul sürelerde tarafları da mağdur etmeyecek ölçüde ve adil yargılanma hakkını koruyarak bir düzenlemeyi de arkadaşlarımız çalışıyor. O da metin olarak inşallah gündeme geldiğinde.

0: Hiç oldukça yoğun bir
1: yoğun bir
0: evet.
1: Yani.
0: Yasama
1: o
0: dönemi
1: üçüncü
0: olacak.
1: yargı paketimizi inşallah yine etkin, adil, güvenilir bir mahiyette de yargılama süreçlerini yine kendi içerisinde düzenleyecek bazı tekliflerimiz olacak. 25-30 madde aralığında teklifin oluşabileceğini düşünüyoruz. Adalet Komisyonu üyesi bazı görevlendirilmiş milletvekili arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, özellikle enerji arz güvenliği açısından önümüzdeki dönemlerde yenilenebilir hem rüzgar hem güneş enerji sistemlerinin hem destekleyici mahiyette hem de teşviklerini artırıcı ve bunun çeşitlendirmesi açısından görüyoruz ki Nasuhi Bey, özellikle bu ABD-İsrail merkezi İran arasında meydana gelen bu savaş riski ve savaş yani petroldeki bu ani fiyat yükselişleri, oynaklıkları nedeniyle ülkemizin önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla ihtiyaç duyacağı yapay zeka uygulamaları ve veri merkezlerinin bu manada daha güvenilir enerjiye kavuşması noktasında Enerji Bakanlığımızın yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak devam ettirdiğini görüyoruz. Buna yönelik teşvik ve destekler ve YEKA dediğimiz yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmesi ve bu konuda Enerji Bakanlığımızın daha özel çalışmaları hayata geçirmesi noktasında bazı kanuni teklif düzenlemelerini içeren çalışmayı da arkadaşlarımız devam ettiriyor. Yine bu ay içerisinde o çalışmayı da tamamlamayı düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığımızın özellikle kamu binaları çevresinde okul bahçesi gibi, hastane bahçesi gibi, diğer kamu binaları bahçesi gibi maalesef ülkemizde bu sigara kullanım alışkanlıkları devam ediyor. Özellikle çocukların erişimi noktasında maalesef istismara yol açacak şekilde durumlarla karşılaşıyoruz. Hem çocuklarımızın onların sigaranın zararlarından korunması hem de erişilebilirlik noktasında daha ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Bu konuda da Sağlık Bakanlığımızın bazı önerileri var. Yine Sağlık Komisyonumuzdan arkadaşlarımız, özellikle Grup Başkan Vekilimiz Leyla Şahin Usta Hanımefendi'nin riyasetinde arkadaşlarımız bu konuda da son dönemlerde evet sigaraya erişim ve kullanılık açısından bir artış söz konusu. Tabii sigaraya bağlı olaraktan gelişen hastalıkların da ciddi manada artış gösteriyor olmasından dolayı buna göre de kamu binaları merkez olmak üzere bazı yaptırımları ve bu konulardaki bir çalışmayı da önümüzdeki haftalarda inşallah yine meclis gündemimize almayı arzu ediyoruz.
2: Başkanım, tabii bunlar özellikle süresiz nafaka ve söylediğiniz çok önemli başlıklar ama tabii bir de bizim geçen dönemden miras kalan başlıklarımız var. Çerçeve yasaları evet. Sonrasındaki süreç. Evet. İzleme komisyonu ne zaman? 13. yargı paketinde infazla ilgili belli düzenlemeler gelecek mi? O paketin işte böyle bir tasarınız ya da taslağınız var mı? Takip rapor süreçleriyle birlikte bu izleme komisyonu ne zaman şekillenir, ne zaman üretime başlar ya da çalışmaya başlar diyelim.
1: Evet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenilmesine dair kanun teklifimiz gereğince oradaki önemli başlıklardan birisi 7. madde başlığında yürütme içerisinde bir koordinasyon kurulu kurulması gerekiyordu. Bu kuruldu. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında 8 bakanlığımız ve başkanlığımız, içinde MİT başkanlığımız ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimiz ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreterimizin yer aldığı 8 kişilik heyet ilk toplantısını geçen ay yapmıştı. Ve o toplantıda yine 7. madde başlığında okursak bu kurulun ihtiyaç duyduğu alanlarda alt komisyonlar kurulacağını orada emrediyordu. Tabii kurulumuz bu konuda 4 başlıkta önümüzdeki dönem çalışmalarında ihtiyaç duyulacak komisyonları kurdu. Yine bu hafta yine ikinci toplantısını pazartesi gerçekleştirdi. Bu kurulan 4 başlıktaki ki adli süreçler, toplumsal uyum ve bütünleşme, stratejik silah bırakma süreçleri ve diğer hususlara yönelik 4 komisyonumuzun görevlendirmeler noktasında ilgili bakanlıklarımızın ve başkanlıklarımızın nasıl bir durum arz ettiğine dair bir görevlendirme çizelgesi ve çalışması da başlatıldı bu pazartesi itibariyle. Şimdi o görevlendirmeler ve bu komisyonlardaki çalışmaların usul ve esaslarıyla beraber inşallah önümüzdeki döneme çok daha ciddi raporlar, değerlendirmeler ortaya çıkacaktır. Tabii buradaki esas meselemiz bizim Nasuhi Bey, bu kanunumuzun 1. maddesindeki amaç ve kapsam bölümüne baktığımızda esas kriterlerin, yani buradaki bir

0: birçok komisyonumuzun esas faaliyet alanlarının adli süreçler, toplumsal bütünleşme ve yararlanma, uyum süreçleri ve diğer hususlar ki bunlar ancak silah bırakmanın tespit ve teyidinin ilgili güvenlik makamlarınca teyit edilmesi ve Milli Güvenlik Kurulu kararıyla, teyit kararıyla beraber resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber yürürlüğe girecek hususlar.
1: Bu yasanın takvimi işlemeye
0: tabii,
1: başlayacak.
0: Yani evet. Bu yasadaki ihtiyaç duyulan 3 tane komisyonumuzun esas faaliyet alanı bu silah bırakmanın tespit teyidinin Milli Güvenlik Kurulu kararı olarak da teyit kararı olarak da resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber alan açılacak. Çünkü soruşturma ve kovuşturmalar var, mahkumiyetler var. Bu silah bırakmanın tespit ve teyidi yürürlüğe girecek ki ancak o dönemden itibaren başvurularla beraber bu işlemler gerçekleştirebilsin. Yani esas bizim buradaki kritik komisyonumuz, alt komisyonumuz stratejik bağlamda silah bırakmanın izlenmesi, takibi ve koordinasyon noktasındaki alt komisyon olacaktır. Onu izliyoruz. Tabii bu çalışmalar belli bir aşamaya geldiğinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yine ilgili kanun maddemizde bir izleme komisyonu kurulacaktı ve bu izleme komisyonu da gerek kamuoyu nezdinde takip edilen hususlar gerekse de bu yürütme içerisinde Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanındaki kurulun çalışmalarının rapor edilmesi, değerlendirilmesi ve mecliste paylaşılması ile ilgili bir hususiyettir. Tabii henüz kurul daha yeni görev paylaşımıyla beraber alt komisyonlar da oluştuğuna göre bundan sonraki süreçlerde ilerleyen zamanlarda bir çalışma takvimiyle beraber bir raporda ortaya konulması gerekiyor. Ama henüz çalışmalar erken olduğu için önümüzdeki günlerde, haftalarda meclis başkanımız ilgili parti gruplarıyla görüşmek suretiyle bir sayı konusu önce belirlenebilir. Önemli olan burada sayının çokluğu değil, etkin ve verimli evet. çalışma durumudur. Bunu belirleriz. Belli sayılar var. Yani hem araştırma komisyonu kurulurken elde ettiğimiz sayı var. Hem mevcut komisyonlarımızın sayısı var. Bunların içerisinde belli bir sayıyı belirlemek suretiyle etkin ve verimli çalışacak. Yürütme içerisindeki kurulla bu entegrasyonu ve uyumu gerçekleştirecek bir komisyonu da bu ay içerisinde inşallah meclis başkanımızın belirleyeceği görüşme takvimine göre belirleyeceğiz.
2: Yani Ekim ayı içerisinde.
0: Tabii komisyonu. Çünkü izleme komisyonunun esas amacı yürütme içerisindeki bu çalışmaların bu koordinasyon içinde yapılması. Henüz çalışmalar daha yeni olduğu için ortada bir değerlendirme noktasında bir durum da yok. İnşallah bu ay içerisinde o kurulur.
2: Yol haritası biraz daha netleşecek.
0: Tabii ondan sonra da bu yürütme içerisinde kurulan kurulla beraber bir entegrasyon içerisinde belli dönemlerde bilgilendirme ve değerlendirme raporları ele alınabilir. Meclis başkanımız tabii bunu belirleyecek. İnşallah bu ay içerisinde ilgili gruplarla beraber bir araya gelinir.
2: Yakın zamanda peki bir temas trafiği oldu mu izleme komisyonuyla ilgili?
0: Yok. Henüz daha meclis yeni açıldı.
1: Galiba en azından işleyişi nasıl turlar başlayacak galiba.
0: Bakın evet. izleme komisyonunun buradaki durumu sadece bilgi paylaşımıyla beraber tavsiyeler. Evet. Yani yoksa bir aktif bir şey yapma imkanı yok. Bunun yapacağı yer yürütme içerisindeki kurul. Onun birebir manada hem görevlendirme hem de değerlendirme raporları onlar alıyor. İzleme komisyonu bu kurulumuzla beraber bir değerlendirme, bilgi paylaşımı olacak. Dışarıdan veya farklı kendisine ulaşan hususlar varsa da tavsiyelerde bulunacak.
1: İhtiyaca
0: yani.
1: Göre yasa çalışmaları yapılabileceği
0: elbette söyledi, orada evet. 7. maddeye dikkat ederseniz Nasuhi evet. Bey, orada bu süreçler devam ederken ortaya çıkaracak idari, adli ve cezai mahiyette bir düzenlemeye ihtiyaç varsa bu yasal boyutta, idari boyutta da olabilir. Bunu her zaman gündeme getirip bu çalışmaların yapılmasını isteyebilecektir. Ama çalışmalar henüz daha yeni başlangıçta. Yani henüz görevlendirmeler, alt komisyonlar yeni ihdas edilmiş. Şimdi komisyonlarda görevlendirmeler var ve görevlendirmelerle beraber çalışma ortaya koyacak. Dolayısıyla henüz paylaşılacak, değerlendirilecek hususlar ileriki aylarda meydana gelecektir. Bunu bilgisini verelim.
2: Evet. Tabii bir taraftan da siyasetin de yoğun bir gündemi var. 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinde müthiş bir sayıyla, rakamla geçmiş.
0: 467 oyuyla gerçekten bütün partilerimizin desteklediği bir kanun teklifi oldu.
2: Tabii bu rakama ulaşılınca akıllara da şu geldi. Acaba yeni anayasa çalışmalarında meclis böyle bir tabloyu ortaya koyduysa bir aşama kaydedilebilir mi? Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili neler söylersiniz?
0: Ya tabii bizim partimiz içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir kurul vardı. Dönem dönem bu arkadaşlarımızla beraber biz temel başlık

0: şartlarda anayasamızın önümüzdeki dönem açısından gerçekten bu aziz milletimiz yeni bir anayasayı her şekli ve özelliğe beraber hak ediyor. Hakikaten şu andaki anayasamız bizim yamalı bohça. Her bir başlığında maalesef günümüzün şartları, koşullarına uygun hale getirilmesi lazım. Bakın yani ben işte yapay zeka diyoruz değil mi? Dijital sistemler diyoruz. Uzay hukuku diyoruz. Buna dair anayasamızda ne var? Hiçbir şey yok. Ya bunu artık yani 1982 diyoruz. Yani bundan ta 40 yıl önce o günkü şartlarda, iktisadi koşullarında, toplum yapısı içerisinde hazırlanmış bir anayasa. Nihayetinde darbenin bütün ruhunu, bütün emmarelerini taşıyor. Bundan kurtulmamız lazım. Yani bizim birinci önceliğimiz bu darbe ürünü anayasadan kurtulmak. Ama tabii bunu kurtulmak derken de bunu samimiyetle beraber ülkemizin ihtiyaçlarını, günün şartlarını, koşullarını, gelecek döneme ait olaraktan yani dünyanın alacağı şekliyle beraber bir başlıklarda bu kadar uzun bir yönetmelik gibi değil ama daha çerçeve alanlarda temel insan hak ve özgürlüklerinin garanti altına alındığı, devletin belli kurumlarının daha ciddi manada görev, sorumluluk, yetki alanlarının paylaşıldığı, netleştirildiği bir bu kadar uzun olmayan, daha orta halli diyelim, yani çok kısa bir mahiyette de değil, orta halli bir belli madde başlıklarının oluşturulduğu bir anayasayı bizim aziz milletimize hediye etmemiz lazım. Biz samimiyiz bu konuda. Yani her konu başlığında biz çalışıyoruz, değerlendirme yapıyoruz ama bunu bir yazıya dökme, metne dökme aşamasında değiliz. Bunu söyleyebiliriz. Ya dolayısıyla bizim yani şu anda yaşadığımız olayları da baz alaraktan yani siyasi partiler kanunu, seçim kanunudur. Yani anayasal mağdaki belli kurumlardır. Yine temel hak ve özgürlüklerinin çok net olaraktan ortaya konulduğu, bireyin devlet karşısında haklarının, mülkiyet hakkının ve her türlü özgürlük alanları içerisindeki faaliyetlerin çok iyi tanımlandığı bir anayasayı biz aziz milletimize hediye etmek isteriz. Bu konularda da hem çalışmalarımızı hem gayretimizi ortaya koyuyoruz. Tabii muhalefet partileri bu konuda ne düşünüyor? Nasıl bir bakış açıları var? O konuda açıkçası herhangi bir temasımız
1: Bakalım.
0: olmadı. Bilgimiz yok. Ama arkadaşlarımızın da bu yönde bir şey olursa bunu görüşmek ve tartışmak bizim için son derece kolay bir iştir. Bunu da ifade edelim yani.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler
2: Hayırlı
1: Sayın
2: olsun
1: Başkanım.
2: yeni yasama dönemi.
0: Ben teşekkür ediyorum. 28. dönemim, 5. yasama yılı hem ülkemiz için, aziz milletimiz için hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ
0: Çok sağ olun.
1: Sağ
0: İyi
1: olun
0: yayınlar
1: başkanım.
0: diliyorum.
2: Çok teşekkür
0: sağ
2: ederiz.
0: Sağ olun.
2: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuğumuzdu. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte sorularımızı yönelttik. Evet, hareketli bir gün geçiriyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 28. dönem, 5. yasama dönemi artık saatler içerisinde başlayacak. Biz de buradan gün içerisinde sıcak notları ve konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz.
3: Aykut, teşekkürler. Biz de Ankara'ya bağlanıp özel yayınlara dönmeyi sürdüreceğiz. Şimdi haberleri aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fon tasfiye sürecini koordinasyon için kurulan kurul ikinci toplantısını yarın yapacak. O toplantı öncesi sermaye piyasası kuruluysa isteğe bağlı iade hesabı açıldığını duyurdu.
4: Fon soruşturması ele alınacak. Tedbirler gözden geçirilecek. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapacak. O toplantı öncesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir adım geldi. Tasfiye kararı öncesinde fahiş kazanç elde edip bu kazancı kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için isteğe bağlı iade hesabı açıldı. İade edilen paralar başka yere aktarılmadan doğrudan o fonun mağdurlarına ödenecek. Borsadan fahiş kar elde edenlerse bu kazancı genel hisse iade hesabına ödeyebilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fon krizinde yol haritasına ilişkin konuştu.
5: Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.
4: Yılmaz, sürecin her aşamasının hukuk kuralları içinde vatandaşların haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetileceğine vurgu yaptı.
5: Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülasyonlar

0: manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir.
1: Fon soruşturmasında 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Toplam tutuklu sayısı 61. Şimdi detayları alacağız. Arzu Kaya aktaracak. Arzu, söz sende.
2: Sena Alkan, bu 12 ismin kim olduğuyla başlayalım isterseniz. Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve gözaltı sürelerinin dolmasının akabinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler ve birazdan da savcılık işlemleri başlayacak. Sabah saatlerinde yeni tutuklamalar vardı. 5 isim daha tutuklanmıştı. Toplamda soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le birlikte Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı ve soruşturma kapsamında artık yeni dalga gözaltılar da var. Yeni adliye sevk edilen isimler de var ki keza dün 5. dalga operasyonu düzenlenmişti ve bu operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aynı zamanda bir yeni gözaltı daha var. O da şarkıcı Nil Özalp. Kendisi dosya kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'a ait evinde belgelerin olduğu ihbarı üzerine şarkıcı gözaltına alınıyor ve evinde de çeşitli aramalar gerçekleştiriliyor. Yine adliyeye gelip ifade veren bazı isimler var ki bunlardan bir tanesi eski SPK Başkanı, önemli bir isim İbrahim Ömer Gönül. Savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve ifadesinin ardından da adliyeden ayrıldı. Şimdi tabii ödemeler konusunda da birçok adımlar atılıyor. SPK Tera Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan tasfiye sürecindeki fonlardan yatırımcılara nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılması noktasında bir karar oluşturuldu. Aynı zamanda Tera Yatırım, Destek Yatırım, Hedef Yatırım, Tera Finans Faktörik yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesi noktasında da kararlar verildi. Yani hem adli hem de idari işlemler sürüyor. Dediğimiz gibi 5. dalga gözaltı operasyonlar var. Bugün adliye sevk edilen 12 isim var. Aynı zamanda 5 şüphelinin tutuklanması noktasında sabah saatlerinde Sol Ceza Hakimliği'nden karar çıktı. Biz de şu anda adliyede bulunan 12 şüphelinin akıbetini takip ediyor olacağız.
1: Aktar'da ekranlarınıza getirdik. Bu sabah 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Gelin bir bağlantı yapalım. Yasin Anzerli'ye gideceğiz ve bize son durumu aktaracak. Yasin, söz sende.
3: Sena Alkan, sabah saatlerinde operasyon gerçekleşti Mersin'de. Bahsettiğin gibi 3 belediyeye yönelikti bu operasyon. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, Yenişehir ilçe belediyesine ve yine Mezitli Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aslında operasyon listesinde, gözaltı listesinde 63 kişi bulunuyordu ama 4 kişi cezaevinde bulunduğu için bugün 59 kişiye yönelik bir çalışma yapıldı ve şüphelilerin tamamının da gözaltına alındığını söyleyelim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve yine Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunan 59 kişi Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü, gün içerisinde işlemlerin yapılacağını söyleyelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan tespit dosyada bulunan incelemelerde 13 ihale ve 63 doğrudan temin alımında toplamda 330 milyonluk bir kamu zararı tespiti var iddiaya göre. Ve yine Yenişehir Belediyesi'ne yönelik yapılan çalışmada da 105 milyonluk bir kamu zararı tespitinin olduğunu söyleyelim. Tabii ki ihale ve doğrudan temin diyoruz. Bu nasıl ortaya çıktı dersiniz, biraz daha dosyanın içeriğine bakacak olursak, yapılan bazı tekliflerde yan teklif diye adlandırılan farklı tekliflerdeki firma sahiplerinin kendilerinin bilgisi olmadan bazı ihale dosyalarında firmalarının tekliflerinin yer aldığı ya da kendilerinin belediye yöneticileri tarafından yönlendirilerek hayali teklifler verildiği iddiaları dosyada yer alıyor. Tabii Mezitli Belediyesi'ne yönelik ise daha kapsamlı bir soruşturma dosyası var. Burada hak ediş karşı

0: 1 kilogramlık külçe altın talep edildiği yine belediye başkanı Tuncer tarafından ve onun yönlendirdiği kişiye bu 1 kilogramlık külçe altının teslim edilmesi, yine hak ediş karşılığında belediye başkanının aldığı bir villanın kısmi ödemesi, 8 milyon liralık bir kısmi ödemesinin yapıldığı ve yine bazı başkana yakın isimlere aylık belirli periyotlarda paralar ödendiği, yine hak edişler karşılığı. Son olarak ise 4 Eylül ve yine 5 Eylül'de Mersin'deki silahlı saldırılar vardı. Yeni Parti il binasına ve yine bir medya şirketine yönelik. Oradaki şüpheliler gözaltına alınmıştı ve onların sorgusundan sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu soruşturma kapsamında da yine Başkan Tuncer'in, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in azmettirici olduğu tespiti de dosyada yer alıyor. Yani Mezitli Belediye Başkanı iki farklı dosyadan ifade vereceğini de söyleyelim Sena Alkan.
1: Yasin Anzer'le aktardı, ekranlarınıza getirdik son durumu. Şimdi şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter bugün hakim karşısına çıkacak. Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan yargılanacak. Öznur Kars'la Çetiner davayı takip ediyor. Öznur, söz sende.
2: Sena Alkan, sanatçı Gül'ünün kızı Tuğyan Ülkem Gülter bugün ilk kez dediğin gibi hakim karşısına çıkacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor bu dava sürecinde. Ağustos ayında Gül'ünün ölümüyle ilgili soruşturma ile ilgili iddianame tamamlanmıştı ve bu iddianamenin tamamlanmasıyla birlikte olay gecesi odada bulunan bir diğer kişi, Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ev hapsi kaldırılmıştı. Sultan Nur Ulu yalan beyan vermekten ayrı bir dava kapsamında Kasım ayında hakim karşısına çıkacak. Ev hapsi kaldırıldı. Kendisi sanık değil. Bugün dediğim gibi arkadaşı Tuğyan Ülkem Gülter'le birlikte o gece neler yaşandığına dair farklı itiraflar, itiraf yönünde farklı ifadeler gelecek mi? Farklı tanıklar, yeni görüntüler olacak mı? Bunu saat 13.50'de başlayacak duruşmayla birlikte takip ediyor olacağız. Dediğim gibi Ağustos ayında Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı. Bu iddianamede önemli tespitlere yer verilmişti. Kuşkusuz en çarpıcı tespitlerden biri Tuğya'nın annesinin banyodayken aslında normalde çok sevdiği Malkata isimli şarkısını arkadaşı Sultan'dan açmasını istediği ve bu yolla Güllü'yü odasına çekmeye çalıştığı ve bu şekilde bir tuzak kurulduğu ifadelerine yer verilmişti iddianamede. Yine bunun yanı sıra olay anında 7 saniye boyunca sessizlik olduğu, Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Güllü'ye farkındalık mesafesinde olduğu, yaklaşık 1 metre mesafesinde oldukları her iki isminde, ancak buna rağmen herhangi bir hamle, bir müdahalede bulunmadıkları da belirtilmişti. Dediğim gibi 13.50'de duruşma başlayacak. Yaklaşık 11 aylık bir sürecin ardından, tutukluluk sürecinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıkacak. Güllü'nün ölümünün üzerinden de 1 yıl 6 gün geçti. Duruşmayı takip edeceğiz kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la birlikte ve gün boyu da gelişmeleri aktarmış olacağız.
1: Öznur Kars'la Çetiner aktardı, ekranlarınıza getirdik. Dava bugün başlıyor, takip edeceğiz, aktarmayı sürdüreceğiz. İstanbul Bakırköy'deki iki katlı metruk bir bina sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Binanın ön cephesinin çökmesi kameralara yansıdı. Neyse ki o sırada etrafta kimse yoktu.
3: Önce çatırdama sesleri duyuldu. Sonra bir anda yıkıldı. İstanbul Bakırköy'de ara sokaktaki iki katlı metruk bir binadan sesler gelmeye başladı. Sesleri duyanlar hemen binanın etrafını boşalttı. Çevresi demir saçlarla çevrili olan binanın üst katı büyük bir gürültüyle çöktü.
4: Kimse gelmesin, kimse gelmesin oradan buraya.
5: Kimse gelmesin. Orayı kapat, orayı kapat. Aha geldi.
3: O sırada binanın etrafında kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
4: Ah şimdi belediye gelsin. Biri oradan geçse var ya ölecek.
6: Çocuk zor korkuyor.
3: Molozla kapanan sokak.

0: belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.
1: Sinop'ta bir teknenin alabora olması sonucu bir polis hayatını kaybetti. Bir polis aranıyor. Olay Yalıkavak köyü açıklarında yaşandı. Polis memuru Numan Şen ve Orhan Gazi Yetiş'in içinde olduğu tekne bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. İki arkadaş denize düştü. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Orhan Gazi Yetiş'in suda cansız bedeni bulundu. Polis memuru Numan Şen'i arama çalışmaları sürüyor. Ekiplere balıkçı tekneleri de destek veriyor. Metrekareye ortalama 100 kilonun üzerinde yağış düşen Sakarya'da yağış durdu ama bazı evlerin bahçeleri ve giriş katları hala suyla dolu. Bir yandan suyun tahliyesine çalışılıyor, bir yandan da hasar tespiti için çalışmalar başladı. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Ulu da hasar gören o köyleri görüntüledi.
2: Yoğun yağışı kaldırmayan dereler taştı, mahalleler su altında kaldı.
3: 5 tane mahallemden geçiyor. Taşkın bölgesindeyiz ama derelerimiz hazır değil. Derelerimiz ıslah olmadı. O yüzden biraz da bu sıkıntıları yaşıyoruz.
2: Sakarya'da pazartesi başlayıp 2 gün boyunca etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı. Yağışın kesilmesiyle birçok bölgede sular çekildi. Bazı evlerin giriş katları ve bahçeleri ise hala suyla dolu.
4: Ahşap, palet ve sandık üretimi yapıyoruz. Yani şu anki yağmurdan dolayı işimiz durdu. Yani iş yerimiz gördüğünüz gibi su altında. Burada bayağı bir kereste vardı. Tüm makinelerin motorları su altında kaldı. Doğal olarak hepsi sökülecek. Oradaki trafo su altında kaldı.
5: Sakarya'da yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerden bir tanesi de Erenler ilçesine bağlı Hasan Bey mahallesi. Mahalledeki evlerin büyük bir kısmının bahçesi yoğun yağış sonrası işte bu hale geldi.
6: Dün hiçbir şey yoktu. Su da yoktu. Ama saat 3'ten sonra bildiğin şey, burası deniz, bak ta buraya kadar geldi. Geldi aşağı yukarı bir 50 santim indi aşağı. Yaklaşık 1 metre civarında su yükseldi. Tabii 1 metreyi de geçti. Eve girdim gireceğim dedi, biz de tabii toparladık ne varsa hepsini kaldırdık. Taşıdık.
5: Burası Kayalar Çayı. Fazla yağış alınca çay taştı. Evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Şimdi ekipler önlem olarak çayın bulunduğu bu yola bir set çekiyor.
3: Kayalar Deresi en son 12-13 sene önce temizlendi, ıslah oldu. Hali bu. Yani çok büyük bir dere. Yaklaşık 20 kilometre, 30 kilometreden geliyor. İçinde otlar, kavaklar, ağaçlar, çalılar, acilen ıslah olması lazım. Yanlara da, şu yanlara da sette olması lazım.
2: Selin ardından hem vatandaşlar hem ekipler suyun tahliyesi ve yaraların sarılması için çalışma başlattı. Hasar tespitinin ardından selin verdiği zararın boyutu ortaya çıkacak.
1: Kayseri'de alkollü bir sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yakalandığı yerde uygulama olmayacağını savunan sürücü yoldan geçen araçları da durdurmaya çalıştı. Gece karakolda bitti.
0: Alkol alıp direksiyona geçti. Polis tarafından yakalanınca ekiplere zor anlar yaşattı.
7: Bak biraz önce iki tane araç geçti şüpheli. Bak çok şüpheli, onu söylerim.
0: Kayseri'de polis ekipleri bulvar üzerinde uygulama yapıyordu. Şüphe üzerine OS'nin kullandığı araç durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün 2.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
7: Şunları çevirin o zaman. Bak şunları çevirin o zaman. Bak böyle olmaz.
0: Askeri eğlencesinden çıktığını söyleyen sürücü yakalandığı yerde uygulama olmayacağını savundu.
7: Şu aşağıda olma sahneye girsin. Yani İsmet. Tamam, reklam olmadığı yerde.
0: Alkollü sürücü yoldan geçen araçları da durdurmaya çalıştı. Alkollü sürücüye 27 bin lira para cezası yazıldı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen OS'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da günlerdir devam eden altyapı çalışması nedeniyle sürücüler isyanda. Herkes çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor.
8: Kavga desen, tartışma.

0: Hadesel, insanlar birbirine giriyor. İnsanların arabası, altları hepsi kırılmış.
1: 15 günlüğü müydüm evvel abi ya? Nedir abi çektiğimiz çile ya?
2: Sürücüler isyandı. Yollar köstebek yuvası gibi. İlerlemekte zorlanıyorlar. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde kabusu yaşıyorlar.
0: Zaten bunu Eyüp Sultan'ın trafiği berbattı. Daha kötü ettiler, berbat ettiler. İnsanları perişan ettiler, yemin ederim.
3: Böyle yol kalmıyor. Böyle bu yol.
2: İstanbul Eyüp Sultan'da altyapı çalışması var. Günlerdir süren çalışmalar sürücüleri hayli zorluyor.
4: İstanbul şu an perişan durumda. Yani Eyüp Sultan bir an önce yapılmasını tavsiye ediyoruz.
2: Özellikle motosiklet sürücüleri zorlanıyor.
5: Böyle bir şey olur mu? Düşsek burada ne olacak?
2: Sürücüler çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor.
6: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Buse Deviren Teknofest Güneydoğu'yu takip ediyor. Buse, bugünkü programda neler var? Oradaki atmosferi senden alalım.
7: Şanlıurfa'dayız. Teknofest'in ikinci günündeyiz ama artık Teknofest'e 9 yıl geride kaldı ve 15. Teknofest de Şanlıurfa'da. Hem şöyle genel bir atmosferi gösterelim sizlere, hem de çok merak ediyor insanlar, gelemeyen, deneyimleyemeyenler varsa neler yapıyorlar, nasıl etkinlikler düzenleniyor diye. Bir kere çok kalabalık. Şanlıurfa'nın genç nüfusu çok yüksek. Çocuklar çok fazla dikkat çekiyor. Standlarda genellikle çocuklar için çok fazla etkinlik var. Ben o etkinlikler neler göstereyim, hem de onlara nasıl fayda sağlıyor onlardan bahsedelim. Deneyimleri de anlatalım. Hemen şöyle karşıda bir paraşüt simülatörü var. İlk önce burada paraşüt simülatörü deneyimleniyor. Tabii bu Teknofest olduğu için biliyorsunuz hep böyle gökyüzündeki işler aslında deneyimlenmiş oluyor. Merhaba kızlar, nasılsınız?
8: İyiyiz.
7: Hangi okuldasınız?
8: Şehit Mustafa Kerpiç Okulu.
7: İlk defa mı Teknofest'e geliyorsunuz?
8: Evet, ilk defa geliyoruz.
7: Nasıl hissediyorsun?
8: Güzel, eğlenceli.
7: Paraşüt sırası mı bekliyorsun?
8: Evet.
7: Peki, iyi eğlenceler diliyorum size.
8: Teşekkürler.
7: Hemen gidelim, şöyle ben standları gezdireyim. Yani Teknofest'in hep alanlarını gösteriyoruz ama neler var onları gösterelim. Mesela burada Havelsan'ın geliştirdiği, artık yapay zekayı konuştuğumuz bu dönemlerde, yapay zeka ile işe alım modellemesinin bir örneği ilk defa burada tanıtılıyor. İçeride bir öğrenci var, o da üniversite öğrencisi. Karşısında da bir insan kaynakları direktörü var. Onunla yapay zeka aracılığıyla şöyle gösterelim istersen Fatih. Kolay gelsin, merhaba. Burada işe alım sürecini yönetiyorsunuz yapay zeka üzerinden. Genç de bir arkadaşımız var. Yapay zeka üzerinden muhtemelen ilk defa ilk iş deneyimidir ama senin de ilk iş görüşmesi deneyimin mi?
9: Evet, benim de ilk iş görüşmesi deneyimim.
7: Benim de bir yapay zekalı oldu. Teknofest'teysek tabii böyle olacak.
9: Evet.
7: Nasıldı, nasıl bir deneyimdi?
9: Gayet güzel bir akıcı bir konuşma gerçekleştirdik. Havelsan mühendislerin geliştirdiği mülakatta, yapay zeka destekli mülakatta.
7: Artık bu zaten böyle bir sürece gittiğimiz için belki gerçekten tüm görüşmelerimiz artık yapay zeka ile yapılacak olabilir.
9: Evet, kesinlikle ben de aynı şekilde.
7: Bu da senin için iyi bir deneyim oldu aslında.
9: Fazlasıyla.
7: Zor sorular sordu mu?
9: Ya çok da zorlamadı aslında.
7: Güzel bir deneyim. Teşekkür ederim sana, siz devam edin lütfen. Hem işte böyle gençlere de yönelik işe alım süreçleriyle alakalı burada da alanlarda yaşanıyor bu durumlar. Birazcık dışarıyı gösterelim Fatih'le. Sonra da ben yine sizlere farklı alanları, farklı standları göstermiş olacağım. Gençlerin tabii ki ilgisi oldukça yoğun ve çocukların da ne zamana kadar devam edecek? Pazar gününe kadar Teknofest Şanlıurfa'da devam edecek. İnsanlık yolculuğunun başlangıç noktasından geleceğe gidiliyor Teknofest'te, burada Şanlıurfa'da. Biz gün boyu aktarmayı sürdüreceğiz. Ta ki pazar gününe kadar Şanlıurfa'daki renkli görüntüleri Teknofest'in ev sahipliğiyle birlikte aktaracağız.
6: Buse Deviren Teknofest'ten aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi böylece biz para gündeminde sonuna geldik. Bizden sonra Selen Güldayoğlu spor haberleriyle karşınızda olacak. Para gündem yarın 10'da. Ben Sena Algan, beklerim. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. A milli futbol takımımız UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 3. maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. A milli takımda Belçika maçı öncesi Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye-İtalya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Orkun Kökçü'den kötü haber geldi. İtalya maçı sonrası ayak parmağındaki ağrıları artan milli futbolcu kamptan ayrıldı. Tecrübeli futbolcunun tedavisine kulübünde devam edeceği açıklandı. A milli takım UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında yarın Belçika ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu bu yıl son kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'nın tarihlerini duyurdu. Buna göre yarı final maçları 4 Ocak Pazartesi günü ve 5 Ocak Salı günü oynanacak. Final müsabakası ise 9 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Süper Kupa'da Galatasaray, Konyaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe mücadele edecek. Müsabakaların oynanacağı stadyumlar daha sonra açıklanacak. Konyaspor Filistin milli takımı ile oynadığı dostluk maçında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma Filistin özgür olana kadar ertelenmiştir denilerek 89.59. dakikada tamamlandı.
1: Konyaspor'la Filistin milli takımı Konya'da oynanan dostluk karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı. İslam İşbirliği Gençlik Başkenti Konya'da Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlı taraftarlar evimiz evinizdir mottosuyla Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu doldurdu. 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in saldırıların Filistin spor camiasından 1014 kişi hayatını kaybetti. Bu sebeple maçın 10.14. dakikasında stat ışıkları söndü ve sahaya konfetiyle oyuncaklar atıldı. Konya ve Filistin arasında oynanan dostluk müsabakası 2-2'lik skorla berabere sona erdi. Yeşil beyazların gollerini 2. dakikada Melih İbrahimoğlu ve 28. dakikada Mustafa Muhammed kaydetti. Filistin milli takımında ise Sanduka 12. ve 25. dakikalarda fileleri havalandırdı. Karşılaşma Filistin özgür olana kadar ertelenmiştir denilerek maçın 89.59. dakikada tamamlandı. Karşılaşmanın sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve protokol üyeleri tarafından Filistin milli takım oyuncularına çiçek takdim edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Maça katılan taraftarlara teşekkürleri ileten Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli, Gazze'li kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya, dayanışmamızı güçlü bir şekilde göstermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.
0: Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım özel röportajda HT Spor'un konuğu olduğu transfer yapmayı ve hoca seçmeyi öğrendiklerini söyleyen Yıldırım,

0: şampiyon olmak istediklerini vurguladı.
1: Şampiyon da olmak istiyorum ama o bugün değil.
2: Anladım. Bir gün. Ne zaman?
1: Eğer biz transfer yani kadro kurmayı güzel yaparsak ki ilk sezonda yapmışız ama bizi eleştirdiler. Biz ilk 9 hafta birinci sezonumuzda 1 puanla ligin dibinde bize küme düştü dediler. Biz inanıyorduk. Sonra o kadro transfer yasağına rağmen hiç şey yapmadan güzel bir ekiple yani teknik hoca ile birlikte üçüncü olduk. Şunu gösteriyor. Biz transfer yapmayı, hoca seçmeyi de öğrendik. Biz Türkiye'ye oyuncular kazandırıyoruz. Hoca da kazandırmaya başladık. Bugün işte bizim bir önceki hocamız Trabzonspor'un hocası oldu. Yani Thomas Reis'i Türkiye'de kimse tanımıyordu biz getirmeden önce. Marcus Gistol'u kimse tanımıyordu. Bunları biz keşfedip getirdik. Trabzon maçıyla başlayacak şimdi bu aradan sonra. Trabzon'un başına bizim eski hocamız Thomas Reis geldi. Takımı değiştiriyor tabii. Trabzon daha iyi bir takım olacak. Zaten takım olarak geçen seneye göre çok çok daha iyi bir takım. Bir de hocalarıyla oyun sistemi biliyoruz Thomas Reis'in nasıl bir oyun oynattığını. Hocama güveniyorum. Yani Thurston Fink çıkacak bu maçta yüzünün akıyla Trabzon maçından puan veya puanlar almak zorunda.
0: Beşiktaş Şenkek basketbol takımı 13 yıl sonra döndüğü Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. İkinci hafta maçında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le karşılaşan siyah beyazlar parkeden 109-93'lük galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlar bu organizasyonda ilk kez 100 sayı barajını aştı. Beşiktaş'ta Scottie Wilbeck'in 20 sayıyla müsabakanın en skoreri olurken Devon Dotson 17, Kenner Morgan 13, Yuen Amori ve Furkan Korkmaz 11'er sayı kaydetti. Temsilcimiz ilk müsabakasında Valencia Basket'e 96-94 kaybetmişti. Çeşme bisiklet tutkunlarını 10. kez buluşturmaya hazırlanıyor. Veratürk Gran Fondo Çeşme 24-25 Ekim'de düzenlenecek.
3: Çeşme Ekim ayında bisikletçileri 10. kez aynı parkurda buluşturacak. Veloturk Gran Fondo Çeşme 24-25 Ekim tarihlerinde Ege kıyılarında düzenlenecek. Organizasyonun yarış günü olan 25 Ekim'de sporcular 91, 67 ve 41 kilometrelik 3 farklı rotada pedal çevirecek. Çeşme merkezden başlayan parkurlar Yarımada'nın kıyı şeridinden ve farklı tırmanış noktalarından geçerek yine ilçe merkezinde tamamlanacak. Günün en uzun rotası 91 kilometrelik parkur olacak. Saat 8'de başlayacak yarışta bisikletçileri 1025 metrenin üzerinde toplam tırmanış bekliyor. 67 kilometrelik parkurda ise start saat 8.30'da verilecek. Bu rotada sporcular 787 metrenin üzerinde tırmanış yapacak. Aynı saatte başlayacak 41 kilometrelik parkurda toplam tırmanış 382 metrenin üzerinde olacak. Gran Fondo World Tour takviminde yer alan organizasyon, dünya şampiyonalarına puan kazandıran yarışlardan biri olarak yerli ve yabancı bisikletçileri Çeşme'de bir araya getirecek. İki günlük program 25 Ekim'deki yarışların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Serap Belet sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Gün ortasından merhaba. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başlıyor. Meclis açılıyor. O nedenle de yayınlarımızı ağırlıklı olarak bugün Ankara'dan sürdürüyoruz. Ankara'ya bağlanıyoruz. Başkente gideceğiz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör ve Haber Müdürü Aykut Türel. Oradan canlı yayınla konuklarıyla bizimle oluyor. Aykut'u da zaten gördünüz. Yanlarında da CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç var şu anda. O yüzden söz sizde Aykut.
1: Serap, teşekkür ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tekrardan merhabalar diyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaisine başlayacak 28. dönem 5. yasa

0: sinema yılı açılışı gerçekleşecek, artık saatler kaldı. Senin de söylediğin gibi biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden özel yayınımıza konuklarımızla devam ediyoruz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte konuklarımıza sorularımızı yöneltiyoruz. Bu saat diliminde de konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç. Habertürk yayınına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ben de buradan 28. dönem 5. yasama yılının açılışına hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Tabii bıraktığımız yerden devam edeceğiz.
0: 51 günlük bir ara, evet. Tatilden sonra.
1: Tabii arada vatandaşlarımız bazen meclis çalışmayınca vekiller de çalışmıyor zannediyor ama tüm partilerin vekilleri sahadaydı. Yine çalışmalarına devam etti. Yayınlara katıldık, saha programları yaptık, halkın sorunlarını basın toplantılarında dile getirdik. Soru önergeleri, araştırma önergeleriyle aslında milletvekilleri çalışmaya devam etti. Ama meclis bugün kapılarını açıyor. Tabii millet adına da hesap defterini yeniden açıyoruz biz de.
2: Hesap defterinin ilk bölümünde neler var bir başlayalım ama çok bu çerçeve yasama meselesinde sizin de desteğiniz oldu, evet. Süreçte ilgili. İzleme komisyonu olacak parlamentoda. İzleme komisyonuyla ilgili tavrınız ne olacak?
1: Biz başından beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun çözüm adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olması gerektiğini savunduk. Evet. Ve ben de bu sorumlulukla çerçeve yasaya imza verdim. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak da oy verdik. Hem imzamızın hem oyumuzun da arkasındayız. Terörün sona ermesini, silahların susmasını ve Türkiye'nin gündemine artık bu konunun bir an önce çıkmasını istiyoruz biz de. Ama tabii destek verdik ama sorgulamıyor değiliz. Bizim için kalıcı barış gerçekten hukuk devleti, güçlü demokrasi ve güvence altındaki temel haklarla mümkündür. Tabii ki yasanın arkasındayız. O yüzden de komisyona da bir milletvekili arkadaşımız üye olarak vereceğiz. Ve en azından bundan sonraki sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürecinde takipçisi olacağız milletvekilimiz aracılığıyla.
0: Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne Nasuhi Bey izninizle şu soruyu yöneltmek istiyorum. Kemal Bey'in tekrar genel başkan olmasıyla birlikte özellikle de bazı söylemlerde değişiklikler görüyoruz. Parti politikalarını, dış politika gibi. Yeni yasama döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin izleyeceği yol haritası nasıl olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında?
1: Aslında geçtiğimiz günlerde sizin de takip ettiğiniz üzere bir milletvekili kampı yaptık Abant'ta. Orada da birçok konu gündeme geldi. Hem bu hep Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde olan bu borsada yaşanan kriz, fon krizini konuştuk. Ve çok önemsediğimiz siyasi ahlak yasasını konuştuk orada. O yüzden Sayın Genel Başkanımızın da sürekli ifade ettiği gibi bizim aslında belirlediğimiz harita arınma üzerine daha çok bu dönemde. Çünkü Türkiye'de yaşanan sorunları neresine bakarsanız aslında her o konunun yaşandığı kurumda bir çürüme, bürokraside bir yaşanan sorun ya da zaman zaman siyasete, siyasetçilerde uzanan sorunlar gelişiyor. O yüzden yani siyasi ahlak yasası Türkiye'nin ihtiyacı olan bir yasa ve bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da muhalefetin sorunu değil, Türkiye siyasetinin sorunu. O yüzden siyaset kurumuna yeniden güven gelmesi için bu siyasi ahlak yasasının çıkarılmasını önceliyoruz. Ve bunun sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, tüm partilerin ortak teklifiyle gündeme alınması gerekiyor ki bir daha şu geçtiğimiz günlerde yaşadığımız krizleri bir daha yaşamayalım. Hem vatandaş da oy verdiği vekilinin, belediye başkanının ya da hangi siyasetçi olursa olsun ona güven duysun. Onun sözüne güven duysun. Ve ben geçtiğimiz günlerde burada yaptığım bir basın toplantısında da dile getirdim. Bence tüm milletvekili arkadaşlarım bir çağrıda bulundum. Tüm milletvekilleri siyasete başlamadan önceki mal varlıklarıyla şu anki mal varlıklarını açıklasınlar. Ve tabii ki yakınlarında kim ne kadar zenginleşmiş, kim fakirleşmiş, kim mal varlığını nasıl kazanmış, gelir gider tablosunu görelim. Vatandaş da görsün, tüm Türkiye'de görsün, en azından siyaset kurumuna yeniden güven kazandırsın istiyoruz. Az önce de dediğim gibi bence bu siyaset kurumu açısından Türkiye'nin büyük bir sorunu. Eğer bu çok daha önce çıkarılsaydı belki de bu yaşadığımız fon krizi, borsada yaşananlar ve birçok konu belki de yaşanmayacaktı diyorum. O yüzden önceliğimiz arınma yolculuğunda siyasi ahlak yasası ve bunun akabinde daha önce de dile gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yolsuzluk komisyonu kurulmalı ve bu ihtisas komisyonu olmalı ve daimi olmalı. Gündeme gelen konular, soru işaretleriyle ilgili tartışılmalı ki yani bu sadece muhalefetin iktidara yönelttiği ya da iktidarı muhalefete yönelttiği bir aşama olarak kalmamalı. Vatandaş oy verdiği siyasetçinin mali durumunu bilmeli, siyaseti bitirdiğinde ne olduğunu bilmeli, söylediği söze güven duymalı

0: ve başını yastığa rahatça koymalı.
1: Başkanım, arınma dediğiniz Sayın Genel Başkan ilk gününden itibaren bunu söylüyor. Siyasi etik üzere, siyasetin finansmanındaki o yanlışlıklar üzerine çok sayıda çalışma yaptığını da söylüyor o 2 yıllık özel döneminde. Peki çok önemli üyeleriniz de hemen yakın zamanda 2 gün önce belediye başkanlarınıza yolunuzu ayırdınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında görev yapan. Onların gerekçeleri, yani bu arınma kapsamı altında nedir? Neden yolunuzu ayırıyorsunuz?
0: Bu geçtiğimiz günlerde MYK'da alınan kararla ilgili ise o daha çok bu yol ayırımı, bu yaşanan yolsuzluk ya da dosyalarına dair değildi. Daha çok bu süreçteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine bakış açıları.
1: Ama o da siyasi etik kapsamında bir
0: tabii
1: değerlendirme
0: galiba.
1: Tabii ki
0: evet, evet o anlamdaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine bakış açıları ve bu son dönemde yaşananlardaki tutundukları tavırdı. Bundan dolayı yollar ayrıldı. Ve daha incelenen dosyalar da var. Buna benzer dosyalar da var.
1: Yani yeni yol ayrımları da olabilir.
0: Olabilir, olabilir. Evet.
1: Evet.
0: Çünkü şöyle, yani 103 yıllık bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyeti kurmuş, bu devleti kurmuş. Bir parti kültürü var, bir parti geleneği var. Ve bu geleneğin de sürmesi gerekiyor. İlkeleri var, kurucu iradesi var. Bu eksenden kayan, bu kurucu iradelere inanmayan, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürümeyen, bu siyasi etik, az önce de bahsettiğimiz kurallara uymayan arkadaşlarla siyaset yapılmasını, bu siyaset yolculuğuna devam edilmesini doğru bulmuyoruz biz de.
1: Evet, yani oradaki herhalde temel gerekçe şöyle ifade ediliyordu. Bir siyasi parti çatısı altında üyeyken, kurumsal kimlik altındayken başka bir siyasi partinin kurumsal kimliğine ya da politikalarına destek vermenin siyasi etiğe uygun olmaması değil mi? Yanlış ifade etmiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
2: Biraz Sayın Kılıç, benim sorduğum soru eksik kaldı. Araya başka bir konu da girdi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesela yakın zamanda şu açıklamasını hatırlıyorum. İşte Libya meselesinde yapılanları destekliyoruz anlamına gelen bazı ifadeleri oldu dış politikadan. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tavır değişikliği, daha doğrusu daha önceki döneme göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritası nasıl olacak?
0: Şöyle, aslında bir tavır değişikliği...
2: Sadece şey değil, bu arada Libya değil, diğer konularda, dış politikada, milli güvenlik meselelerinde.
0: Aslında yani çözüm yasasında, çözüm yasası diyorum ama tabii ki...
1: Çerçeve yasa
0: diyorum, hep aklımızda.
1: Evet,
0: uzun zaman böyle konuştuğumuz çok, için bizim de...
1: Biraz da iç içe oldu.
0: Evet, biraz iç içe de oldu. Oradaki takındığımız tavırdan da belli olmak üzere. Yani eğitimden sağlığa, dış politikaya... bütün konuların aslında millilik çerçevesinde devam etmesini istiyoruz. Ve bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi de, yani az önce de söyledim, devlete kurmuş bir parti. Eğer milletin, halkın faydasına olabilecek bir yasa çıkacaksa bu mecliste sonuna kadar biz destekleriz. Tabii ki şerhlerimiz varsa, soru işaretlerimiz varsa bunları söyleriz. Ama eğer milletin yararınaysa sadece muhalefet partisiyiz diye bunun arkasında sadece muhalefet yaparak biz imzamızı koymuyoruz, oy vermiyoruz demeyiz. Ama bunu yapılırken de hepsinin şeffaflıkla yapılması gerekiyor. Bütün partilerin aynı masada oturup bu sorunları birlikte çözmeli ve az önce de söyledim, millilik ekseninde çözmesi gerekiyor ki. Çünkü Türkiye'nin çok sorunu var, çok birikmiş sorunu var. Bunları sadece bu çatı altında kavga ederek, bağırarak, çağırarak ya da sokakta bağırarak ya da kanallarda birbirimize bağırarak çözemeyiz. Bir ortak zemin bulmak zorundayız ve halkın çıkarına olması gerekiyor. Bizim değerlerimiz var. Başından beri söylüyoruz biz. 2023 seçimlerinde de söyledik. Meclisin güçlü olması gerekiyor. O yüzden parlamenter sistem talebimiz hala devam ediyor. Onun arkasındayız. Bağımsız yargı diyoruz. Az önce de söyledik. Dış politikada milli bir dış politika diyoruz. Sadece iç politikada yaşanan krizleri kapatacak ya da buradaki durmuşa göre karar verilecek bir dış politika istemiyoruz. Sürdürülebilir, hepimizin de arkasına durabileceği bir dış politika istiyoruz. Bu çerçevede, bu bizim kurucu değerlerimiz çerçevesinde az önce de söyledim, bağımsız yargı, güçlendirilmiş bir ve güçlenmiş bir meclis yolculuğunda tabii ki aynı çerçevede devam ederiz.
1: Bu sistemle ilgili, yani parlamenter sistemle ilgili ve başta olmak üzere. Bu yeni dönemde böyle 3 tane temel teklifinizden söz edebilir miyiz? Aslında girişte söylediğiniz ama yeni yasama döneminde neler önereceksiniz, toplumun önüne koyacaksınız? Yeni bir yargı paketi geliyor ama tabii daha içeriği belli olmadan destek olacak mısınız diye sormak gereksiz olur ama sizin bu konularda önerileriniz var mı bu süreçlerle ilgili?
0: Şimdi şöyle, az önce programın başında da söyledim. Evet. Aslında biz bir önceki yasama yılından çok şey sorunla devraldık. Sokaklarda, okullarda şiddet hala devam ediyor. Hemen hemen her gün maalesef bir şiddet olayına maruz kalıyoruz. Sadece okulda, sokakta değil, sadece çocuk

0: maruz kalmıyor. Kadın cinayetleri devam ediyor. O yüzden önceliklerimiz arasında kesinlikle bu şiddet konusunu derli toplu bir şekilde konuşmak ve bu konuda alınması gereken önlemler, yani sadece olduktan sonra, şiddet olayı gerçekleştikten sonra tweet atarak, taziye giderek bu sorunu çözemez bu ülke. O yüzden nasıl, bunun önüne nasıl geçebiliriz? Gençlerimizin bu çetelerin, suç ağlarının ağlarına düşmesinin önüne nasıl geçebiliriz? Sokakları, yaşadığımız alanları güvenli hale nasıl getirebiliriz bu önceliklerimiz arasında? Ve daha hala sonuçlanmamış dosyalar var sizin de gündeminizde. İşte Gülistan Doku dosyası gibi, Rabia Naz Vatan dosyası var, Veli Eren Atay dosyası var, Rojin Kabayış dosyası var. Hala yüreği yangın yeri olan aileler var. O dosyaların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ve tabii yakın bir sürede bütçe gelecek karşımıza.
1: Evet.
0: Bütçeyle ilgili de çalışmamız olacak. Şu anda şimdiden itibaren Plan Bütçe Komisyon üyelerimiz zaten çalışmalarını devam ediyor. O yüzden halkı önceleyen işçinin, emekçinin, çiftçinin, memurun nefes alabileceği bir bütçe yapılması konusunda da çalışmalarımızı yapacağız. Başta da söyledik, siyasi ahlak yasası konusunda ısrarcıyız. Onun takipçisi olacağız, onu devam ettireceğiz. Belki bir geçtiğimiz günlerde toplantılarda da konuştuk. Bir aile hekimi uygulaması gibi belki aile psikolojik danışmanlığı uygulamasının olması konusunda da bir kanun teklifi üzerinde çalışıyoruz. Çünkü eğer nasıl hekimlerimiz onlara giden ailenin birçok şeyini, sağlık sorunlarını biliyor ve takipçisi oluyorsa, bir aile psikolojik danışmanı olursa bütün ailelerin, o ailede yaşanabilecek bütün sorunların hem gözlemcisi olabilir, önleyicisi olabilir diye düşünüyoruz. Bunun üzerine de bir kanun teklif yasamız var. Yani Türkiye'de canı yanan, sorun yaşayan kim varsa her konuya dair kanun tekliflerimiz olacak. Çalışmalarını yapıyor zaten milletvekili arkadaşlarımızla.
1: Artık kısa bir süre kaldı. Yaklaşık 2 saat sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. Sayın Kılıçdaroğlu sanırım locadan takip edecek. Akşam da resepsiyona katılacak.
0: Şimdi tabii aslında bu sabah itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi grubunun ve Sayın Genel Başkanımızın kararı buydu. Fakat sizin de takipçisi olduğunuz gibi bu sabah Mersin'de büyük bir operasyon gerçekleşti. Belediyeler Birliği Başkanımız ve Vahap Seçer ve iki ilçe belediye başkanımıza ilişkin bir operasyon gerçekleşti. Gözaltına alındılar. Şimdi bizim itirazımız yok. Herkes hukuk önünde hesap versin. Gerçekten. Fakat yani kaçma şüphesi olmayan, daha önce Vahap Seçer'i Sayın Savcı davet etmişti ve o davet üzerine gidip ifadesini vermişti. Şimdi çağrılsa ifadeye gidebilecek, kaçma şüphesi olmayan belediye başkanlarının böyle haksız, hukuksuz yere apar topar sabahın köründe gözaltına alınmasına bir kez daha tanıklık etmiş olduk bu sabah. Yani bize gelince düşman hukuku, iktidara gelince koruma hukuku anlayışını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle Sayın Genel Başkanımız gelip locadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış törenini izleyecek. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Genel Başkanımızla ilgili resepsiyona katılmama kararı aldık. Yani hukuk herkese eşit uygulanmalı. Zaten en önemli ilkesi eşitliktir hukukun. Türkiye'nin ihtiyacı olan da zaten bu süreçten sonra siyasi hesaplaşmalar değil, herkese eşit işleyen bir hukuk olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu yüzden de resepsiyona katılmama kararı aldık.
1: Sayın Kılıçdaroğlu
2: bir son dakika bilgisi, Sayın Kılıçdaroğlu bu akşamki resepsiyona katılmayacak. Daha önce alınan kararın aksine bu sabahki gelişme dolayısıyla.
1: Bu sıcak gelişmeyi de siz paylaşmış oldunuz. Son olarak yeni yasama dönemine dair mesajlarınızı da almak isteriz. Esasında bahsettiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yasama döneminde önceliklerini. Birkaç cümleyle tekrar mesajlarınızı dinlemek isteriz.
0: Başından beri söylediğimiz gibi halkın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirmeye, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun çözüm önerilerini dile getirmeye, hem kanun teklifleriyle, hem soru önergeleriyle, hem araştırma önergeleriyle devam edeceğiz. Komisyonlara da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milletvekillerimiz hazır. Kampta da bütün konuşulması gereken konuları hep beraber konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi grubu tam kadro yeni yasama yılına hazır bir şekilde, hem de heyecanlı bir şekilde çalışmak üzere hazırlandı. Ve hep söylediğimiz bir laf var. Hangi dağ efkarlıysa Cumhuriyet Halk Partisi orada olmaya devam edecek ve o sorunu dile getirmeye devam edecek. Ben de tüm ülkeye bu yasama yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkürler başkanım.
1: Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, Habertürk yayınına konuk oldunuz. Hayırlı olsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, az önce konuğumuz ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sıcak bir gelişme de var. Meclis Genel Kurulu saat 14'te toplanacak. Akşam Türkiye Büyük

0: Millet Meclisi'nde bir resepsiyon düzenlenecek. Oraya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmayacak. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bizim yayınlarımız devam edecek. Serap, sıcak noktalara gideceğiz zaman zaman. Muhabir arkadaşlarımız da gelişmeleri aktaracak. Konuklarımız ve tabii ki olacak. Hı hı. Sözü kısa olarak sana bırakalım. Daha sonra muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Çok teşekkürler Aykut. Birazdan evet Ankara'ya yeniden döneceğiz. Yanlarına konukları gelecek. Aykut ve Nasuhi Güngör'ün. Bu arada biz son soruşturmasında son duruma bakalım. Tutuklu sayısı yükseliyor. Yoğun bir trafik var adliyede. Arzu Kaya da oradan karşımızda. Bugün yaşanan son gelişmeleri aktarır mısın Arzu?
2: Serap Bilet, sabah saatleriyle başlayalım isterseniz. 5 isim daha tutuklandı ve tutuklu sayısı soruşturma kapsamında 61'e yükseldi. Kimler tutuklandı? Daha önce adli kontrole serbest kalmış 2 önemli isim vardı. Daha sonra haklarında gözaltı kararı çıkarıldı ve şu anda hakimlikçe sabah saatlerinde tutuklanmalarına karar verildi. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Başkanı Ergin Özel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tabii yeni gözaltılar var. Dün 5. dalga operasyonu düzenlenmişti. Bugün 4. dalga operasyonu şüpheleri adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli şu an itibariyle adliyede ve savcılık karşısında işlemleri sürüyor. Kim peki bu 4. dalgadan bugün adliyeye getirilmiş 12 şüpheli? Destek Factoring ve aynı zamanda Özata Denizcilik yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 ismin bugün adliyeden akıbetinin çıkmasını bekliyoruz. Yine peyderpey ifadeye gelen isimler var. Peyderpey gözaltılar var. İfadeye gelen isimlerden bir tanesi de eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül. Savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Şarkıcı bir isim soruşturma kapsamında gözaltına alındı dün akşam saatlerinde. Nil Özel, kendisinin Muhammed Yarız dosya kapsamında biliyorsunuz ki tutuklu, Muhammed Yarız'a ait evrakların evinde saklandığı yönünde bir takım şüpheler üzerine gözaltına alındı ve evinde de arama gerçekleştirilmiş oldu. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma devam ediyor. Bir dizi mali ve idari tedbirler de var. Onunla ilgili de yapılan son yazılı açıklamadan bahsedelim. SPK'nın tasfiye kararı verdiği 7 fonun yöneticilerine ilişkin tedbirlerin aynen devam edildiği aktarıldı. Aynı zamanda SPK tarafından tasfiyesine karar verilen Tera, Pusula, Tedef, Atlas, A1 Kapital, Perdus ve Buz portföy yöneticileri hakkında mal varlığı tedbirleri aynen devam etmektedir ifadeleri kullanıldı. Zaman zaman sosyal medyada bazı açık kaynaklarda bu tedbirlerin kaldırıldığı yönünde haberler yapılıyor ya da kamuoyuna yansımış oluyor. Onunla ilgili de Başsavcılık son gelişmeyi açıklamış oldu. Mal varlığı tedbirleri aynen devam ediyor dedi. Bir yandan gözaltı dalgası, bir yandan tutuklama dalgaları devam ediyor. Biz de süreci kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte takip ediyor ve aktarıyor olacağız.
1: Arzu, çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu tasfiye sürecini, fon tasfiye sürecini koordinasyon için kurulan kurulda ikinci toplantısını yapacak. O toplantı öncesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ara ödeme ve isteğe bağlı iade hesabı duyurusu geldi. Bakalım ayrıntılara.
3: Fon soruşturması ele alınacak. Tedbirler gözden geçirilecek. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapacak. O toplantı öncesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir adım geldi. Tasfiye kararı öncesinde fahiş kazanç elde edip bu kazancı kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için isteğe bağlı iade hesabı açıldı. İade edilen paralar başka yere aktarılmadan doğrudan o fonun mağdurlarına ödenecek. Borsadan fahiş kar elde edenlerse bu kazancı genel hisse iade hesabına ödeyebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu tutar 1 milyon liranın altındaysa tamamı 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fon krizinde yol haritasına ilişkin konuştu.
4: Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

0: Yılmaz, sürecin her aşamasının hukuk kuralları içinde vatandaşların haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetileceğine vurgu yaptı.
1: Temel yaklaşımımız, kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir.
2: Mersin'de Büyükşehir Belediyesi dahil 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulundu. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Azerli canlı yayında bize son bilgileri aktaracak.
3: Evet Serap Pelet, sabah saatlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, Mezitli Belediyesi'ne ve Yenişehir Belediyesi'ne operasyon gerçekleşti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne aslında 2026 Mart ayında da bir operasyon gerçekleşmişti. Yani Büyükşehir'e bu gerçekleşen ikinci operasyon diyebiliriz. Yine Yenişehir Belediyesi'ne de Nisan 2026'da bir operasyon gerçekleşti. Yine Yenişehir Belediyesi'ne de ikinci operasyonun gerçekleştiğini söyleyelim. Bu operasyon kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Steçer'in yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve yine Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltı listesinde toplam 63 kişi yer alıyordu. Ama 4 kişinin daha önceki operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklandığı için toplamda 59 kişiye yönelik bir çalışmaydı bu sabahki çalışma. Şüphelilerin de tamamının gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü söyleyelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 330 milyonluk bir kamu zararı tespiti var dosyada. İddiaya göre 13 ihale ve 63 doğrudan temin alımından kaynaklanan bu zarar doğrultusunda bilirkişi raporlarıyla birlikte dosyaya tespitler girmiş oldu. Yine Yenişehir Belediyesi'ne yönelik yapılan çalışmada da 105 milyon liralık bir kamu zararı tespiti olduğu dosyada yer alıyor. Yine iddiaya göre bazı tekliflerde usulsüzlük yapıldığı ve doğrudan temin limitinin üzerine çıkan alımların da olduğu bu tespitlerde dosyada yer alıyor. Mezitli Belediyesi belki diğer belediyelere göre daha kapsamlı iddialar yer aldığını belirtelim. Hak ediş ödemelerine yönelik daha doğrusu çok fazla iddialar var. Yani belediyeden iş alan iş insanlarının hak edişlerini alması karşılığında belediye başkanının talep ettiği iddiaya göre lüks araç, 1 kilogramlık külçe altın, yine belediye başkanına yakın isimlerinin bu şirketlerde istihdam sağlandığı ama fiili olarak çalışmadığı, bazı yine belediye başkanına yakın isimlere aylık belirli periyotlarda para ödendiği iddiaları yer alıyor. Son olarak Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e yönelik geçtiğimiz günlerde Mersin'de gerçekleşen iki silahlı saldırıda şüpheliler tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. O soruşturma kapsamında da Mezitli Belediye Başkanı'nın bu saldırıların azmettiricisi olduğu tespiti de dosyada yer alıyor. Yani Mezitli Belediye Başkanı Tuncer iki farklı dosyadan ifade verecek. Bahsettiğimiz gibi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yine Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit sadece usulsüz yapılan çalışmaların, iddiaların olduğu dosya kapsamında ifade vereceğini söyleyelim. Şüphelilerin sabahki operasyonda da ev ve yine belediyedeki birimlerinde arama yapıldığını da belirtelim Serap Belet.
2: Yasin Azerli çok teşekkürler. Şimdi bir başka canlı yayına gidelim, Yalova'ya. Pencereden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma görülecek biliyorsunuz. Kızı cinayetle suçlanıyor bu duruşmada. Tuyan Gülter sanık, bir numaralı sanık. Öznur Karsı Çetiner de karşımızda. Bu, başladı mı duruşma? Bugün neler bekleniyor Öznur?
4: Serap Belet, duruşmanın başlamasına yaklaşık 2 saat var. Yalova Adliyesi'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la birlikte. Türkiye'nin tabii aylardır beklediği bir gündü bugün. Güllü'nün ölümünün üzerinden 1 yıl 6 gün geçti. İlk duruşmada ölüm yıldönümünden

0: 6 gün sonra bugün gerçekleşecek saat 13.50'de. Sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor bu davada. Soruşturma sürecinde Ağustos ayında Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame tamamlanmıştı. İlk olarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı, cezaevine gönderildi. O gece olay günü odada bulunan bir diğer isim, o anlara tanıklık eden bir diğer isim Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu içinse önce ev hapsi kararı verilmişti. İlerleyen süreçlerde iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte ev hapsi kararı Sultan Nur Ulu için kaldırıldı. Ancak kendisi olay gözaltına alınmadan önceki süreçte 3 ayrı ifadesinde farklı şekilde olay anını anlattığı için yalan tanıklıktan, yalan beyan vermek suçundan 4 yıl hapis istemiyle bir başka davada yargılanıyor. Onun duruşması da önümüzdeki aylarda olacak Sultan Nur Ulu için. Kendisi de bugün bu duruşmaya katılacak. Ve tabii ki diğer isimler Tuğyan Gülter'in annesi ölmeden önce yakın çevresine hatırlayacaksınız gönderdiği annesini öldürme planları ile ilgili, bu iddialarla ilgili bazı attığı SMS'ler, mesajlar vardı. Bunlar da iddianameye girmişti bu mesajlar ve Güllü'nün 6. kattaki evinden 18 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili uzman yüksek fizik mühendislerinin de olduğu bir bilirkişi heyeti rapor oluşturmuştu. İddianamede bu rapora yer verilmişti ve Güllü'nün o anlardaki pozisyonu Sultan Nur Ulu'nun anlattığı pozisyonunun tam aksineydi. Onun verdiği ifadedeki pozisyonla çelişiyordu. Bilirkişi heyeti Güllü'nün odanın içerisinde yüzünün odanın içine dönük olacağı şekilde olduğunu belirtmişti ve düşüş pozisyonuna da bakıldığında kaza ihtimaline karşı kaza sonucu düşseydi ve belirtilen pozisyonda düşseydi vücudundaki tespitler daha farklı olacaktı diye de belirtilmişti. Yine aynı şekilde o anlarda Güllü, kızı Tuğyan ve Sultan Nur Ulu'nun bulunduğu alan yaklaşık bir metrelik bir alan olarak belirtilmişti iddianamede. Dolayısıyla o anlarda kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'ın Güllü'ye bir metrelik farkındalık mesafesinde olduğu ve buna rağmen, bu kısa mesafeye rağmen kendisine herhangi bir müdahale, hamlede bulunulmadığı belirtilmişti. Ve hadi görüşürüz sözünün de yine yapılan tespitler sonucunda Güllü'nün kızı Tuğyan'a ait olduğu belirtilmişti. İddianamede bu şekilde yer almıştı. Gelinen noktada bugün ilk duruşma olacak. Söylediğim gibi üst soya karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan yargılanıyor Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi var hakkında. Saat 13.50'de duruşma başlayacak ve ilk kez hakim karşısına çıkacak. Yoğun bir katılım olacağı görülüyor. İki duruşma salonu birleştirildi bu duruşma için. Biz de takip ediyor olacağız ve gelişmeleri gün boyunca aktaracağız Serap Beret.
1: Öznur, çok teşekkürler. Öznur Karsı Çetiner. Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir operasyon yaptı. Onu aktaralım. 11 Mayıs 2013'te Hatay'daki Reyhanlı saldırısını hatırlarsınız. Ne yazık ki 53 kişi hayatını kaybetmişti bu bombalı saldırıda. Saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.
2: Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlama aşamasında yer aldı. Saldırının failleriyle Suriye askeri istihbaratı arasındaki koordinasyonu sağladı. Kaçış hazırlığındayken adım adım takip edildi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçamadan yakalandı. 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da bomba yüklü araçların ard arda patlatılması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından failleri takibe alan Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriyeli Ömer El Hatip'in saldırının planlama ve organizasyonunda rol aldığını belirledi. El Hatip, Laskiye'de Beşar Esad'a bağlı askeri istihbarat birimi Emne'li askeri bünyesinde faaliyet gösteren Şebbiha grubunda yer aldı. Burada dönemin Laskiye Şube Başkanı Kifah Melhem'le tanıştı. Daha sonra Reyhanlı saldırısının diğer failleriyle bir araya geldi. Ömer El Hatip, Türkiye'ye yönelik saldırı planları yapan Yusuf Nazik'i Kifah Merhem'le bir araya getirdi. Saldırının detayları bu görüşmelerde belirlendi. El Hatip ve Yusuf Nazik saldırıdan önce Hatay'dan Türkiye'ye girdi. Saldırının yapıldığı noktaları belirledi. Plan için Laskiye'deki Kifah Merhem'den onay alındı. El Hatip, Mayıs 2013'te Demir Dükancı ile birlikte Suriye Askeri İstihbaratı'nın Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araçlar Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve peş peşe patlatıldı. MİT saldırıdan sonra faillerin peşini bırakmadı. Ömer El Hatip'in Avrupa'ya kaçma planı üzerine hareket

0: silahlı ve demir dükkancı 2025'te yakalanmıştı. Saldırının talimatını verdiği belirtilen Kifah Melhem, 2024'te Beşar Esad tarafından Suriye Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na getirilmişti. Melhem'in Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'den kaçtığı biliniyor.
1: İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikanın kazanında patlama oldu. Olayda ikisi ağır, 3 kişi yaralandı. Bu sabah saatlerinde Subaşı mahallesinde faaliyet gösteren metal tozları üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi patlama. Fabrikanın kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu ve büyük panik yaşandı elbette. İkisi ağır, 3 yaralı var. 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Jandarma da olayla ilgili inceleme başlattı. Akaryakıtta fiyatları dengeleyen Eşel Mobil uygulaması sona erdi. Kademeli ÖTV sistemine geçildi. Yeni sistemle benzinde beklenen 12,5 liralık zam engellendi. Benzine 4 lira 15 kuruşluk zam yansıdı.
0: Akaryakıtta Eşel Mobil dönemi sona erdi. Benzinde beklenen 12,5 liralık fiyat artışı kademeli ÖTV sistemiyle engellendi. Artış 4 lira 15 kuruş olarak pompa fiyatına yansıdı. Akaryakıtta fiyat artışlarını ÖTV üzerinden dengeleyen Eşel Mobil sistemi, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın ardından alınan Cumhurbaşkanı kararıyla uygulanmaya başlandı. Mevcut düzenleme kapsamında benzinde 1 Ağustos-30 Eylül arasında rafineri fiyat artışlarının %25'i vergi indirimiyle karşılanıyordu. 1 Ekim itibarıyla bu uygulama sona erdi. Eşel Mobil uygulamasının kaldırılmasıyla normal şartlarda benzine 12 lira 47 kuruşluk bir zam yansıması bekleniyordu. Ancak beklenen zamın tek seferde değil, kademeli olarak uygulanması planlandı. Vergi artışı aylara bölündü. Ekim'de pompaya yansıyan fiyat artışı 4 lira 15 kuruş oldu. Peki sonraki aylarda ne olacak? Benzindeki ÖTV Kasım ve Aralık aylarında kademeli olarak artırılacak ve yıl sonunda eski seviyesine ulaşacak. Yani zammın tamamı birden değil 3 aya yayılarak cebe yansıyacak. Düzenleme LPG'yi de kapsadı. LPG otogazda Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. Pompa fiyatına yaklaşık 1 lira 48 kuruş zam yansıdı. Ağustos ayında motorin içinde kademeli geçiş modeli getirilmişti.
1: Doğalgazda da kademeli fiyat tarifesi bu kış artık uygulanacak ve faturalara yansıyacak. Her abone için kademe 1 ve kademe 2 fiyatlaması yapılacak.
0: Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli fiyat tarifesine geçilecek. Az tüketen az, çok tüketen gerçek maliyetini ödeyecek. Kademeli doğalgaz uygulaması bu kış ilk kez uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgazda faturalara %50'nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Ortalama tüketim limitlerini aşan hanelerse Ekim ayı itibarıyla bu destekten yararlanamayacak. 4 Nisan 2026 itibarıyla doğalgazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede olacak. 21,8 milyon doğalgaz abonesinden yaklaşık %12'si, yani 2,8 milyon abone kademe düzenlemesinden etkilenecek. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek. Yeni sistemde kademe 1 ve kademe 2 olmak üzere 2 farklı fiyat belirlenecek. Normal tüketime sahip kademe 1'deki haneler doğalgazda metreküp fiyatına 17 lira 88 kuruş ödeyecek. Kademe 2'deki hanelerin doğalgazda metreküp fiyatı ise 26 lira 73 kuruş olacak. Önceki yılların hava durumları ve yakılan gaz miktarına göre illerin kademe ortalaması düzenlendi. Kademe uygulamasıyla birlikte belirlenen tüketim sınırını aşan haneler destekli tarifeden yararlanamayacak.
1: Dün Dubai, Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı dünyayı alarma geçirdi. Çünkü acil durum kodu verildi, uçak kaçırılmış gibi. Ardından acil iniş yaptı Suudi Arabistan'a. 174 yolcu İsrail'e nakledildi. Sonra Netanyahu bir açıklama yaptı. Pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı ve ardından uçağı düşürmeye çalıştı dedi.
2: Acil durum kodu verdi. 14 bin fit irtifa kaybetti. Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. Dünyayı alarma geçiren uçağın yolcuları Tel Aviv'e ulaştı. Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden 174 yolculu Fly Dubai uçağı, Ürdün hava sahasında acil durum kodu verdi. Sinyaller üzerine İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçaklarını havalandırdı. Ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yaptı.

0: Tel Aviv, İsrail yolcuları ülkeye getirmek için Suudi Arabistan'a kendi uçağını gönderme talebinde bulundu. Talebi reddeden Riyad yönetimi yolcuları yedek uçakla Tel Aviv'e gönderdi. Ben Gurion Havalimanı'na inen 174 yolcudan hiçbirinin acil tedaviye ihtiyacı olmadığı bildirildi. Bir yolcu travma nedeniyle hastaneye nakledildi. İsrail basınına göre yolcu uçağında yaşananların nedeni iki pilotun kavga etmesi. Yardımcı pilot, diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştı. Kabin ekibi ve bazı yolcular kokpit kapısını kırarak içeri girdi. Yardımcı pilota müdahale etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da pilotlardan birinin uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu iddia etti. Yetkililere güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdi. Netanyahu, yolcuları Ben Gurion Havalimanı'nda karşıladı. Netanyahu, Dubai uçağında saldırıya uğrayan pilotun Hint olduğunu açıkladı. Hem İsrail, hem Suudi Arabistan, hem de Birleşik Arap Emirlikleri olayla ilgili soruşturma başlattı. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche de ülkesinin olayla ilgili İsrail'de dahil olmak üzere yurt dışındaki ortaklarıyla koordinasyon içinde olduğunu söyledi. Soruşturma devam ederken Fly Dubai, İsrail'e ve İsrail'den yapılan uçuşları askıya aldığını açıkladı.
1: Tekrar Ankara'ya dönelim. Meclis açılıyor bugün. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da Ankara'da. Nasuh Güngör ve Aykut Türel'in konuğu. Söz sizde Aykut.
2: Tanışık olup daha kötü.
3: Teşekkür ederiz Serap. Biz de kaldığımız yerden hemen devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiğimiz özel yayına konuğumuz var. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte sorularımızı yönelteceğiz. DEM Parti sözcüsü Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan Habertürk yayına hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Hoş geldiniz.
3: Hayırlı olsun yeni yasama dönemi. Öncelikle neler bekliyorsunuz bu yasama döneminden? Bununla başlayalım, sonra hemen size hızlıca sorularımızı yöneltelim.
2: Çeşitli konularda çok şey bekliyoruz. Siz de hoş geldiniz. Evet, hayırlı olsun. Barış getirsin, demokrasi getirsin, demokrasiyi güçlendirsin. Öyle bir temenniyle başlamak istiyorum. Çünkü ikisi birbirinden ayrılmaz ve en çok ihtiyaç duyduğumuz iki temel konu barış içinde yaşamak, yaşam hakkını herkes için güvence altına alan demokratik bir Türkiye ihtiyaç duyduğumuz. Ama öte yandan nasıl gidiyoruz mesela, işte bugün meclis açılıyor, bir yandan sabah operasyon haberleri belediyelere yönelik, dün işte sosyal medya kuruluşlarına dönük giderek büyüyen erişim engeli, yani açıkça sansür dalgası T24'e kadar ulaştı. Dolayısıyla bir yandan bakınca ne yazık ki çok karamsar görünen bir tablo var. Ama öte taraftan bu karamsarlığı dağıtacak bir iradenin açılış günündeyiz. O yüzden karamsarlık yerine iyimserlik ve iyilik dilekleriyle başlamak istiyoruz. Umarım bu dönem yeni yasama yılında geçen dönemden kalan epey zamandır Türkiye'nin 10 yıllardır çözemediği meselelerini çözebileceği ve bu konuda güçlü bir irade ortaya koyabileceği, barışın hukukunu oluşturabilecek, demokratikleşmeyi güçlendirebilecek bir yasama dönemi olur.
4: Aslında devlet katında diyelim baktığımızda Cumhurbaşkanlığında kurulan kurulla birlikte bir çalışma devam ediyor. Kesintisiz alt kurulları da oluştu. Bir de şimdi sizlerin de katkı vereceği herhalde izleme komisyonu var.
2: Evet.
4: Katkıdan başlayarak söyleyelim. Komisyondan ne bekliyorsunuz, neler yapacak, sizin katkınız ne olacak, neler planlıyorsunuz?
2: Şimdi biz izleme komisyonuyla ilgili tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığına bağlı ve Cumhurbaşkanı yardımcısının bizatihi başkanlığındaki kurul çok önemli bir kurul. İlk toplandığında ve kuruluş kararı verildiğinde de yasa gereği, çerçeve yasa gereği bunun öneminin altını çizmiştik. Ve o zaman tarihi bir eşikte olduğumuzu söylemiştik ki o gün sizinle birlikteydik.
4: Yayın yapmıştık.
2: Sabah yayın yaptık yine çerçeve yasanın oylanacağı gün. 467 gibi bir oy beklenmiyordu mesela. Mesela çok güçlü bir destekle çıktı bu çerçeve yasa. Üzerinden işte yaklaşık bakınız 3 ay geçti. Ağustos, Eylül ve Ekim'deyiz. 3. aya girdik. Bu süre boyunca 2 kez toplandı bu kurul ve çalışma usul ve esaslarını aşağı yukarı belirledi. Bunu kamuoyuyla paylaştı ama hala kurulun tam olarak nasıl çalışacağı, üyelerinin kimlerden oluşacağı meselesi de bir belirsizlik var.
4: Alt kurulları diyorsunuz.
2: Evet, alt kurullardan bahsediyorum. Mesela bu belirsizliğin giderilmesi gerekiyor bir an önce. Bununla eş güdümlü çalışacak ve koordinasyon içerisinde olacak tüm kurul üyeleri de belirlendikten sonra izleme kurulu da aynı zamanda belirlenmeli. Çünkü çerçeve yasada bakınız meclisin etkisinin ne kadar önemli olduğunu

0: gördük. Toplumsal güven ve destek açısından da çok önemli. Sorunların çözüm adresi olarak ifade ettiğimiz meclis çatısının daha aktif bir pozisyon alması, kurucu bir irade olarak bu sorunun çözümünde yer alması için izleme kurulu bizim açımızdan çok önemli. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta şu. Bu kurulun belirlenmesi, üye belirlenmesinden bahsediyorum. Siyasi partilerin en geniş yelpazede temsiliyetleriyle olması gerekir. Örnek alınabilecek ihtisas komisyonları var şu anda hali hazırda mecliste. Oralardan esinlenilebilir. Grubu bulunan siyasi partilerin temsiliyeti kadar grubu bulunmayan siyasi partilerin temsiliyetinin nasıl olacağına ilişkin yöntem konuşulmalı. Bizim beklentimiz meclis başkanının da ifade ettiği gibi Sayın Kurtulmuş yakın zamanda yaptığı pek çok açıklamada özellikle bu kurula ve bu kurulun oluşumuna ilişkin çalışmaların başlayacağına dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde hızla bir hafta 10 gün içerisinde maksimum bu kurulun diğer siyasi partilerin de görüş ve önerileri alınarak bir an önce çalışmaları aktif bir biçimde başlaması. Bizden parti olarak zaten hazırız. Evet. Bu konudaki çalışmalarımızı epey zaman önce bitirdik. Yıllardır biz çünkü meselenin barışçı ve demokratik bir şekilde çözümüne ilişkin çeşitli yöntemler, meclisin nasıl aktif bir biçimde içinde yer alabileceği, toplumsal desteğin nasıl oluşabileceği. Çünkü yalnızca meclisteki izleme kuruluyla ya da takip ve değerlendirme kuruluyla bitecek bir meseleden bahsetmiyoruz. Toplumsal desteğin olması gerekiyor. Hak savunucuları, barolar, aktivistler, akademisyenler, bu konudaki uzmanların da buraya birikimlerini akıtabilecekleri ve birbirlerini güçlendirebilecekleri bir yöntem bulunmalı. Nitekim bu Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulundu. Dinlemelerle bulundu. Komisyonun ortak raporuna o dinlemeler, orada ifade edilen görüşler bir şekilde yansıdı. Bundan ilham alındı. Tabii bir başka önemli konu var. Siz de hatırlattınız bu komisyonla ilgili çalışmalar. Bir önceki komisyondan bu döneme devrolan çalışmalar da var. Mesela işte 7. madde, hı hı, demokratikleşmeyle ilgili atılması gereken adımlar. Ben size gelmeden önce şöyle bir hızla baktım. 7. madde ne diyor? Evet. Demokratikleşmeye ilişkin neler öneriyor? İşte kayyum, AHİM, AYM kararlarının uygulanmıyor olması, yerel demokrasinin hala zayıf olması, bir türlü güçlendirilemiyor olması. Türkiye'de bunlar bir takım yasal değişikliklerle çözülmesi gereken meseleler. Ama öte yandan bir de anayasal olarak da yapılması gerekenler var. Bazıları yalnızca yeni bir anayasayla, demokratik ve eşitlikçi bir anayasayla mümkün. Tüm bunlar önümüzdeki günlerin tartışma başlıkları, bir meclisin de görev, ödev ve sorumlulukları.
1: Haydi, yoğun bir gündem.
0: Evet.
2: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yayınımıza katıldı. Ekim ayında izleme komisyonunun artık bir etek kemiğe bürüneceğini işaret eden bir mesajı vardı. Sizin yakın zamanda bir temasınız oldu mu diğer partilerle, Sayın Meclis Başkanı'yla? Yol haritasına dair.
0: İzleme komisyonu ve yol haritasına dair meclis başkanı henüz siyasi partilerle görüşmedi. Ve Ekim ayı içerisinde olması bizim de beklentimiz. Olması gereken de bu. Bu takvimi sarkıtmamak gerekiyor.
1: Hızlıca bir tur yapılması bekleniyor galiba.
0: Evet, evet. Meclis başkanının hızlıca bir tur yapması, henüz açıklamamış olsa da, bize de doğrudan buna benzer bir yol haritası iletilmemiş olsa da beklentimiz bu yönde. Diğer siyasi partilerin beklentisi de bu yönde. Bu konuda herkesin çünkü önerileri hazır ve önerilerini bir şekilde meclis başkanına sunmak istiyorlar. Ekim ayının ilk haftalarında hatta bunun hayata geçmesi çok önemli. Çünkü biliyorsunuz meclis başkanının yaptığı açıklamada da özellikle altını çizdiği bir konu var. Silahsızlanma meselesi. Şimdi bu konu çok önemli. Türkiye için tarihsel bir eşik gerçekten. Bunun kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Kalıcı hale gelebilmesinin yolu ne? Demokrasinin güçlenmesi ve sorunu ortaya çıkaran nedenlerin ortadan kaldırılması, bunları konuşmaya başlamamız ve bunları nasıl çözebileceğimizi konuşmaya başlamamız. Bunun için de Türkiye'de demokratik bir ortama ihtiyaç var. Yani daha fazla kapatma, işte böyle erişme, engelleme, operasyon değil, bu antidemokratik uygulamaların son bulduğu bambaşka bir iklime ihtiyacımız var. Bunu oluşturmak için de tabii ki tüm siyasi partilerle görüşüyoruz zaman zaman. Buna iktidar partisi de dahil elbette.
1: Sürecin ihtiyaçları, hani özellikle çerçeve yasalarımızda ortaya konulan süreç, bir an önce o 6 aylık takvimin başlaması için de izleme komisyonuna önerileriniz olacaktır mutlaka, ama yasal çerçeveyle ilgili önerileriniz olacak mı? Şimdiden var mı öyle bir hazırlık?
0: Şimdi tabii ki şöyle, bu çıkan çerçeve yasa biliyorsunuz bir ilk adım olarak değerlendirildi, evet, ve gerekçesinde de var. Yani peş peşe bir takım yasaların çıkması gerekiyor bu çerçeve.

0: çerçeve yasayı tamamlayabilmesi için. Çünkü tek bir yasayla devasa bir sorunu çözmeniz zaten mümkün değil. Birincisi bu. İkincisi burada çok önemli konulardan biri. Bir yandan silahsızlanmayı sağlamaya çalışırken ne yapmaya çalışıyorsunuz? Aslında siyasallaşmayı sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani demokratik siyaset alanını oluşturmaya çalışıyorsunuz hali hazırda. Bunu sağlayabilecek aktörlerin de koşullarını oluşturmanız gerekir. Hem siyasi partilerin hem de siyasi partiler dışındaki aktörlerin. Mesela Öcalan bu aktörlerden biri ve çok önemli bir aktör. Bizim en başta önerilerimizden biri buydu. Öcalan'ın koşullarının iletişim olanaklarının elverişli hale getirilmesi ve bu sürecin koordinasyonunu sağlayabilecek bir aktör olarak bu koşullara erişebilmesi. Aksi takdirde çünkü bunu nasıl ilerletebilirsiniz? Eğer siz çatışmadan, kalıcı bir çatışmasızlığa ve silahsızlanmadan kalıcı bir biçimde siyasallaşmaya, demokratik siyaset alanına geçiş üzerinden kuruyorsanız, ki Türkiye'de bunun üzerinden kuruyor ve Türkiye modelini oluşturmaya çalıştığımızı söylüyoruz. Bu modelde de başarılı olmayı temenni ediyoruz. Hepimizin çabası ve gayreti bunun için. Çünkü bu siyasi partiler üstü bir mesele. Evet. Farklı parti programlarımız olabilir, meselelere farklı bakabiliriz, eleştirilerimiz olabilir. Ancak bu konuda hepimizin ortak bir çabaya, en geniş çerçevede bir gayrete ihtiyacı var. O yüzden bizim ilk başta önerimiz bu kurulların birbirleriyle nasıl çalışacaklarının hiç vakit kaybetmeden belirlenmesi.
1: Aralarındaki koordinasyondan
0: bahsediyorsun. Evet, tabii bu nasıl sağlanacak? Evet. Yani 4 tane alt kurul var. Mesela o kurullar da bu ihtiyacı tespit ettiği için, mesela kurullardan birinin adı Adli ve Hukuki İşler Alt Kurulu, diğeri uyumdan bahsediyor. Bu uyum, bu entegrasyon, bu geçiş nasıl sağlanacak? İzleme kuruluyla üst kurul sonuçta aynı süreçlerin takibini yapacaklar. Evet. Birbirleriyle hangi yöntemle çalışacaklar, nasıl çalışacaklar ve bunlar kurullar dışında kalan toplumsal kesimlerle nasıl çalışacaklar, onların deneyimlerini ve tecrübelerini buraya nasıl aktaracaklar? Bizim en başta önerilerimizden biri bu. Bir de tabii bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Eşit temsiliyet, hakkaniyetli bir yaklaşım, usul ve esaslarının, çalışma prensiplerinin şeffaf bir biçimde aleniyetle kamuoyuyla paylaşılması ve resmen çalışmalara başlaması gereken herkesin, Öcalan da dahil olmak üzere, çalışmaya başlaması.
1: Sabah yayınımızda Sayın Fethi Yıldız aslında siyasi partilerin geniş katılımı çok dikkat önemli. Çekti. Hatta grubu olmayan partilerin temsilinin de sağlanmasıyla ilgili bir vurgu.
0: Ona da bir yöntem bulunabilir. Yani evet. Grubu olmayan siyasi partilerin temsiliyetini nasıl sağlanacağına ilişkin pek çok ihtisas komisyonu da var. Bu
1: daha
0: sayının,
1: geniş bir katılım da sağlar.
0: Sayının fazlalığından endişe duyanlar var. Sayının fazlalığından çok bu nitelik ve nicelik meselesinin nasıl süreç için yararlı hale getirilebileceği.
1: Daha önceki komisyonda bir problem olmadı. Evet. Yine de olmayacaktır.
0: Bu komisyonda da olmaması gerekiyor evet. Diye düşünüyorum.
2: Siz Sayın Yıldız'a atıf yaptınız, ona da sorduk. Bununla meseleleri konuştuk. Sizce süreç nasıl işliyor sorusunu yönelttik. O da şöyle bir yanıt verdi. Meclis Başkanı'nın açıklamasını hatırlattı. Onun gibi söyleyeyim dedi. Tıkır tıkır işliyor. Sizce süreç nasıl işliyor?
0: Şimdi süreçte zaman zaman biz bunu daha önce de söylemiştik. İnişli çıkışlı anlar yaşıyoruz. Bunu yaşamadığımızı söylersek tabii eksik bir tespit yapmış oluruz. Ama temennimiz Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un dediği gibi sürecin tıkır tıkır işlemesi. Ve tıkır tıkır işlemesinin önünde engel teşkil edebilecek her şeyin açıklıkla, cesaretle bir şekilde çözülebilmesi. Çözülemeyecek, konuşarak çözemeyecek bir meselemizin olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Aslında konuşabilirsek, diyalog kurabilirsek meselelerimizi çözebiliyormuşuz demek ki. Kaybedilen vakti hatırlayıp bundan sonra vakit kaybetmemek için süreci tıkır tıkır işler bir konuma getirmek ve toplumun da tıkır tıkır işlediğini hissetmeye seni sağlamamız gerekiyor. Şimdi bir yandan süreç tıkır tıkır işliyor diyoruz. Öte yandan erişim engelleri geliyorsa, operasyonlar oluyorsa insanlar da haklı olarak şu soruyu soruyorlar. Tıkır tıkır işleyen bir süreçte daha özgür hissetmemiz ve birbirine benzemeyen görüşlerin daha özgür ifade edilebiliyor olması gerekiyor. Sürecin çünkü temel garantisi nedir? Demokrasinin herkes için ayrımsız bir şekilde işleyebilmesi. Yoksa süreci bir tek şunun üzerinden ele alırsak, silahların susması, evet çok önemli. Kalıcı bir biçimde susması gerekir. silahlar tümden devre dışı bırakılmalı. Ancak bunu yaratan nedenlerin de ortadan kaldırılması gerekir ki biz bir daha asla benzer olayları yaşamayalım. Hiçbir şekilde dejavü olmasın istiyoruz biz Türkiye'de. Tarihi ve kalıcı bir biçimde bu sorunun köklü tarihsel ilişkilerimizi yeniden tanımlayacağımız şekilde çok atıfta bulunuyor biliyorsunuz Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel bağına. İşte Türkiye'deki kendini farklı hisseden herkesin buraya ait hissedebileceği bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. En başa döneyim. Süreç işliyor. Ancak tıkır tıkır işliyor konusunda Sayın Kurtulmuş'a katılamıyorum. Sebebi de şu, toplum böyle hissetmiyor. Tıkır tıkır işlemesi için toplum böyle hissetmesi gerekir. İzleme kurulunun oluşması gerekir. Bu koordinasyonun sağlanması gerekir. Bugüne kadar fiili olarak devam eden bazı şeylerin de artık resmen ve aleni bir biçimde görünür hale gelmesi gerekiyor. Ama temennimiz tıkır tıkır işlemesi için de elimizden geleni yapıyoruz.
1: Yani aslında tabii buradaki şöyle bakmaktan yanayım ben kendim naçizane. Bütün aktörlerin katkısının çok kıymetli olduğu bir dönemdi bu ve onlara da herkes tabii ki müteşekkir. Ama aksayan yönler konusunda da bütün aktörlerin de kendisini gözden geçirmesi gereken bir dönemdir aynı zamanda.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet, yani böyle bir tarafı da var yani.
0: Yani aksamaması için herkes eşit düzeyde üzerine düşeni yapmalı. Kime daha fazla sorumluluk düşüyorsa tabii şimdi bir yanda iktidar var. Ve iktidardan dolayısıyla beklentiler çok daha fazla. Doğal olarak yapabilecekleri de çok daha fazla. Biz bu yapılabileceklerin bir takvime, yol haritasına şeffaf bir biçimde bağlanarak, toplumla da paylaşılarak bu güvensizliği giderebilecek somut adımlar, çünkü onun göstergesi olacak. Onların da bir an önce devreye konulmasıyla işte bu siyasallaşma meselesinin başarıyla sağlanmasını bekliyoruz. Tabii ki durağanlıklar olabilir. Yani dümdüz bir hatta ilerleyemeyebilir.
1: Çok zorlu bir sorun mu? Tabii, evet.
0: Tabii zaman zaman inişler çıkışlar olacak. Biz en başında söylemiştik yani her sürecin kendine ait bir ritmi vardır, bir temposu vardır. O ritimde zaman zaman yavaşlamalar görüyoruz. Fakat bu bizi umutsuzluğa değil daha fazla çaba sarf etmeye teşvik etmeli. Umarız. Gayretimiz bu yönde
1: umarız
0: olmalı.
1: Umarız öyle olur. Evet.
2: Son bir dakikamız Sayın Doğan. Artık yeni yasama dönemine dair birkaç cümleli de mesajlarınızı alıp dilerseniz öyle tamamlayalım.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni yasama döneminde beklentimiz bizim parti olarak meclisin en çok barış ve demokrasi için mesai yapması. Öyle bir mesai yapalım ki burada bu tarihe geçecek bir mesai olsun. Hepimizin yan yana gelebileceği, ülkenin daha demokratik, daha yaşanılır, daha nefes alınabilir bir ülke olması için, daha eşit bir ülke olması için, herkesin kendini özgürce buraya ait hissettiği bir ülke olabilmesi için mesai yapması. Pek çok yasal düzenleme var meclisi bekleyen. Hepsi bu döneme yetişmeyebilir ama biz bu performansı ortaya koyarsak bundan sonraki dönemlerde barış ve demokrasinin daha da güçlendiği yılları beraberinde getirir. Umarım böyle bir yasama döneminde birlikte barışçı bir şekilde, demokratik bir şekilde ve mutlu bir şekilde yapabiliriz bunu. Ülkemiz mutsuz artık bir de. Bakın çok büyük bir konuşmadık bunu ama önümüzdeki dönem bu fon manipülasyonu için de bir araştırma komisyonu kurulmalı. Biz meclisi 1 Ekim'den önce olağanüstü toplanmaya çağırdık hemen fon manipülasyonu sonrası. Şimdi mesela kamu kurumları ilk bunu fark ettiğinde niye denetlemedi? Ne oldu? Sorumluluğu olanlar hesap verecekler mi? Bu siyasi uzantılar açığa çıkacak mı? Tüm bu meseleler önümüzdeki dönem birbirini besleyen, bunun bir ekonomik boyutu da var. Çünkü birbirini besleyen, birbirini zayıflatma etkisi de olan, nasıl baktığımıza bağlı birbirini güçlendirme etkisi de olan şey. Daha fazla barış, daha fazla demokrasi ekonomiyi de güçlendirir ve şeffaf bir ülke haline getirir. Çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz. Habertürk yayına katıldınız. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte sorularımızı yanıtladınız.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi
2: DEM yayınlar. Parti sözcüsü Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan konuğumuzdu. Artık yaklaşık bir saatlik bir süre kaldı. Meclis Genel Kurulu açılacak. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelecek ve 28. dönem 5. yasama dönemi başlamış olacak. Biz de yayınlarımıza devam edeceğiz. Sera.
3: Aykut Türel, çok teşekkürler. Yine bir sonraki saatte de bağlanacağız Aykut Türel'e ve Nasuhi Güngör'e. Bu saati noktalıyoruz. Birazdan görüşmek üzere.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ankara temsilcimiz Nasuhi Güngör var. Karşılarında da konukları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen. Söz sizde Aykut.
1: Serap, gözler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olunca biz de yayınlarımıza, özel yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen de söyledin, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte konuklarımızı ağırlıyoruz. Siyasetin nabzı, kalbi mecliste atıyor. Bu saat diliminde konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen. Habertürk yayına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ama sizler de meclisimize hoş geldiniz.
3: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederiz. 51 günlük bir ara vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 Ağustos tarihinde çerçeve yasayı kabul etti ve tatile çıktı. Ancak şu soruyla başlamak istiyorum. Siz Türkiye 100 yılı buluşmaları gerçekleştirdiniz ve sahadaydınız.
2: Evet.
1: Sahadan nasıl izlenimler aldınız? Özellikle de Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili.
2: Büyük bir destek var. Destek var ama şöyle ihtiyatlı iyimserlik tabirini kullanarak bu cümleyi kurmuş olayım. Vatandaşlarımız ihtiyatlı bir şekilde bekliyor. Destekliyor. Mutlaka sonuçlanmasını istiyor. Geri dönüşünün olmamasını istiyor. Ama bize de böyle hadi bakalım diyor. Biz de onun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Mecliste bir izleme kurulu kurulacak bir tane. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığında
1: kurul var.
2: Bir üst kurul kuruldu. Orada devletin ilgili organları birlikte çalışıyorlar ve süreci takip ediyorlar. Orada özellikle tespit çalışmaları, sahada tespit çalışmaları çok önemli. Sonra o tespitler yerinde bulunursa teyit mekanizması çalışacak. Böylece kanunun gereği yerine getirilmiş olacak. Vatandaş bunu bekliyor.
3: Ne soruyorlar en çok?
2: Birkaç konu var. Bunlar hiç değişmiyor. Her gittiğim yerde aynı. İsterseniz onları söyleyeyim. Her yerde aynı olanları. Bir tanesi bu. Bir tanesi anayasa olacak mı bu yeni dönemde diye bir beklenti var. Bir diğeri bu. Ekonomide biliyorsunuz bir fiyat istikrarı sorunumuz var. Bir de bir kısım emeklilerimizin maaşlarındaki düşük bulunma durumu var. Bir başka şey de bu nafaka meselesi, boşanma meselesi. Bunlar da dile getirildi doğrusu yer yer. Onun dışında özellikle bu NATO sürecindeki Türkiye'nin muhteşem rolü çok övgülerle bize bildirildi. Bir başka şey de bu İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırısı karşısında Türkiye'nin rolü.
3: Evet.
2: Mazlumdan yana olan tavrı. Tarafları barıştırmaya yönelik çabaları bunlar çokça konuşuldu ve takdir edildi. Onların hepsinin Cumhurbaşkanımızın liderliği başlığı altında olduğunu söylememe gerek yok. Özellikle onu belirtiyorlar.
3: İhtisas komisyonu gibi değil. Bu bir yine komisyon. Daha önceki komisyona benzer bir yasa yapma yetkisi yok. Ama diğer Cumhurbaşkanlığındaki kurulla birlikte koordineli çalışacak.
2: İzleme komisyonu.
3: İzleme komisyonu. Evet. Ne yapacak?
2: Tam olarak yapacak olduğu şey sahada yürütülen çalışmaların yani tespit ve teyit mekanizmasının çıkarılan kanuna uygun olup olmadığını izleyecek. Bir meclisin bir denetim yetkisi var. Hı hı. Fakat bu bir denetim işi değil, izleme işi. Bulduğu, gördüğü bir kısım farklılıklar ya da yanlışlıklar görürse onu üst kurula, Cumhurbaşkanlığındaki kurula bildirecek.
3: Yani biz böyle bir somutlaştırırsak mesela şu yasa eksik böyle bir öneri veya işleyen aksayan bir şey var. İşte
2: tam olarak şu. Tam Hı-hı. olarak şu. Eğer kanunda eğer sahada çalışma yürürken kanunda bir eksik görülürse Hı-hı. mevcut kanunda.
3: Evet.
2: Ona dair meclis yasama gücünü kullanacak. Kullanabilir. Ama ondan önce izlememiz gereken meclisin izlemesi gereken yani kurulun izlemesi gereken şey şimdi mağaralar teslim edilmesi gerekiyor.
3: Evet.
2: Biliyorsunuz yüzlerce binlerce mağara var. Özellikle Irak coğrafyasında yani Kandil dağları üzerinde binlerce mağara var. Bunların epeycesi teslim alındı bu süreçte. Geçen seneden beri İbrahim Kalın Bey Sayın MİT Başkanımız zaten bunları yürütüyor. Mağara mağara hepsi tek tek alınıyor. Fakat bir kısım büyük mağaralar henüz daha teslim alınmadı. Süreç o yönde yürüyor. Bunların hepsine tek tek bakılacak. Ne kadar silah konuşuluyordu, ne kadar silah teslim alındı, ne kadar...

Evet, gün ortasından tekrar merhaba. Yine Ankara'ya gidiyoruz, başkente. Meclis açılıyor bugün. Yeni yasama dönemi başlıyor ve Ankara'da Aykut Türel'i gördünüz. Habertürk Ankara Haber Müdürü yanında.

0: terör örgütü mensubu vardı. Bunlardan kanun kapsamına girenleri ne kadarı devlete başvurdu ve teslim oldu? Bütün bunlara bakılacak. Biliyorsunuz
1: bu arada kanun çok kapsamında. Özür dileyerek buyur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu arada bir tören gerçekleşti. Evet. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Atatürk Anıtı'na bir çelenk bıraktılar. Saygı duruşu gerçekleştirildi. İstiklal Marşımız okundu ve tören tamamlanmış oldu. Onu ekrana getirdik. Çok özür dileyerek bölmüş oldum. Töreni de hatırlatmış olduk böylece.
0: Çok iyi ettiniz, zira görev bölüşümü yaptık. Bir kısım arkadaşlarımız başkanımızla orada, bir kısmımız da biz burada sizleyiz. İkisini birlikte yürütmeye çalışıyoruz. İyi ki gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum. O tarafı da var meclisin. Tam olarak bu izleme komisyonu ne yapacak konusunu konuşuyorduk. Şimdi bu kanun kapsamına girmeyen örgüt üyeleri, yöneticileri var. 2005 öncesi kim olursa olsun kanun kapsamına girmiyor. 2005 sonrasında da polisimize, askerimize, öğretmenimize, hemşiremize, doktorumuza kurşun sıkmış hiç kimse bu kanun kapsamına girmiyor. Dolayısıyla bunun da izlenmesi gerekiyor. Yani orada da hata yapılmaması lazım. Yani yürütülen işlerin gerek bu teslim alma süreçleri, gerekse silah teslim ya da mağaraların kullanılamaz hale getirilmesi, bütün bunların izlenmesi gerekiyor. Ve bunun kanuna uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. İzleme komisyonu somut olarak bunları yapacak. Ama
2: ikna olacak tabii ki.
0: Tabii ki. Şimdi o ikna meselesi tespit komisyonunun, yani o aslında Cumhurbaşkanlığındaki komisyon, kanundaki kelimeleri atıfla söyleyecek olursam tespit ve teyit komisyonu aslında. Oradan zaten bir şey çıkmazsa bir üst merci zaten bir şey yapmaz. O kanun uygulanmaz.
2: Yani o 6 aylık süreç başlamaz anlamında.
0: Evet.
2: Peki bu kadar kritik bir komisyon nasıl teşekkür edecek? Katkınız ne olacak? Sayısal durumu ne olacak? Herkes katılacak mı?
0: Şöyle, mecliste grubu olan partilerimiz biliyorsunuz bir komisyon oluşturdu ve çalıştı. Bendeniz de oradaydım. Genel Başkan Yardımcısı olarak, milletvekili olarak. Fakat daha sonra ikinci bölümünde, yani meclisin ana raporunun yazılması sürecinde oradaki grup başkan vekillerinden bir komisyon oluştu.
1: Koordinatör.
0: Evet. Yine o şekilde bir yapılanmanın olacağını düşünüyorum. Bunun daha etkin sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Çünkü o arkadaşlarımız çok tecrübeli. İşi biliyorlar zaten. Bu süreçleri onlar yaptılar. Beraber yaptık ve onlar nihayetlendirdi. Dolayısıyla da aynı şekilde yürümesi lazım. Yani grup başkan vekilleri üzerinden gitmesinde fayda var. İçinde genel başkan yardımcılar olur mu? Hani parti bağlantısının daha güçlü olması için düşünülebilir. Ama o komisyonun ikinci sürecinde, son iki aylık sürecinde gayet başarılı bir çalışma performansı sergilemişlerdi zaten arkadaşlarımız.
2: Nihai rapora kadar değil mi? Öyleydi.
1: Evet.
2: Senin bir sorun var herhalde ben.
1: Şimdi meclis tatile girdi ama biz tatile girmedik dediniz. Vatandaşla sahada
0: siyasetçinin sürekli tatili olmaz.
2: Biz de sizin yüzünüzden giremiyoruz zaten.
0: Eksik olmayalım.
1: İletişim ailemiz. Orada vatandaşın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi olarak şunu ifade ettiniz. Anayasa olacak mı?
0: Evet.
1: Şimdi 467 oy ile kabul edilen bir çerçeve yasa var 10 Ağustos'ta. Yani 467 gibi bir sayı ile kabul edilebiliyorsa toplumun genelini ilgilendiren bir mesele. Bu anayasa konusunda olmaz mı? Böyle bir zemin ve iklim görüyor musunuz?
0: Tam kalbimi okuyorsunuz. Komisyon sürecinden beri ben hep böyle düşünüyorum. Kalbimden hep böyle geçiyor.
2: Yani o mutabakatın oraya taşınması
0: evet,
2: mı?
0: Evet. Arkadaşlarımızla şurada toplantı, çalışma yaptığımız salonda bunlar çok konuştum ben. Yani böyle bir konuyu biz böyle bir sorunu çözebiliyorsak, ki örgütün kuruluş yıl dönümü esas alırsanız 50 yıllık bir süreç. Evet. Bu kadar zor, bu kadar kanlı bir meseleyi biz usuletle, suhuletle çözebiliyorsak, kan gözyaşı sona erebiliyorsa, böyle bir mevzuda biz bir araya gelebiliyorsak, o zaman bu diktatörlerin millete dayattığı metni de biz değiştiririz. Yeni bir anayasa yaparız diye düşünüyorum. Bunu çok konuştum orada arkadaşlarla. Yani ben o konuda umutluyum. Kalbimde öyle bir inşallah güzel bir meltem esiyor. Ama bunu çalışmak gerekiyor. Birinci aşamasını bana sorarsanız Meclis Başkanımız Sayın Kurtulmuş yaptı.

0: geçen dönem ve bir önceki dönemde. Meclisteki partilerimizin genel başkanlarını ziyaret etti. Onları kabul etti. Konuştular, görüştüler. Belli mutabakat alanları oluşturmaya çalıştı Sayın Kurtulmuş. Bunun arkasının geleceğini düşünüyorum. Şimdi daha somutlaştırıp metne doğru gitmemiz gerekiyor. Bu meclisin şu 467'yi böyle bir konuda ortaya çıkaran bu yüce meclis bu anayasayı da yapar. Zira çok net söylüyorum, bir diktatörlük anayasasıyla yönetilmek demokratik bir ülkede milli iradeye hakarettir. Bu hakareti hep birlikte el birliğiyle kaldırıp tarihin çöplüğüne atmamız gerekiyor.
1: Yani bu kadar tartışıldı, konuşuldu. Siz tabii 12 Eylül'ü çok da güzel ifade ediyorsunuz. Gayet net bir biçimde de dayatılmış bir anayasadır öyle. Bu Türkiye'ye. O aynen. Yüksek kabulünde aslında toplumun bir an önce şunlar gitsin kabiliğinden, hani belay def kabiliğinden olduğu aynen. Da hep söylenir.
0: Çalıyı dolaş.
1: Evet.
0: Bizimkiler yani, çalıyı dolaş yapmışlar.
1: Aradan bu kadar uzun zaman geçmiş anayasanın referandumla oylamasının ardından. Ya Türkiye böyle bir anayasa sürecine niye ulaşamadı? Bugün ulaştığımız noktada bile o 467'yi yakalarsak olur diye düşünüyoruz ama her şeyden önce bir metniniz var mı taslakta olsa?
0: Şöyle, daha önceden hazırlanmış AK Parti'nin anayasa metinleri var.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz 2011-12'lerde bu konu çalışıldı.
1: Çok ciddi bir noktaya da gelmişti.
0: Evet, gelindi. Yani. Hatta 60 küsür maddede mutabakat sağlandı bütün partiler arasında. Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakanımız. Hepsini değiştiremesek de zaten mutabık kaldığımız onlarca madde var. Bunları hemen değiştirelim dediler. Bu sefer muhalefet çoğu zaman olduğu gibi çamura yattı. Yani yatmaması lazım böyle bir şey. Oradan devam etse çoktan çözülebilirdi de geri kalanı. Fakat şimdi o metnin güncellenmesi gerekiyor. Her şeyden önce hükümet sistemi değişti. Devlet aynı devlet ama hükümet sistemi değişti. Evet. Bunun üzerinden yeniden güncellemeler yapılması lazım. Kanunların değişimiyle alakalı zaten Fuat Oktay Bey Cumhurbaşkanı yardımcısıyken bir komisyon kurulmuş, o çalışıyordu. O komisyon hala varlığını devam ettiriyor. Yeniden çalışılıp yapılabilir. Tabii bütün partilerin böyle bir hakkı ve bana sorarsanız görevi de var. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin, çeşitli platformların hepsinin çalışması gerekir diye düşünüyorum. Hatta bireylerin, ben böyle bir anayasa yazdım diyebilir bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Belki de hepimizin yazdığından da güzel olur. Dolayısıyla bütün herkesin katkısını, gazetecilerimizin de katkısını bekliyoruz.
1: Biz takip etmeyi tercih ederiz.
2: Burada Sayın Şen'den size de pas geldi tecrübeli bir gazeteci olarak. Bir taraftan tabii gündemde olan ya da yakın zamanda konuşulan işte seçim kanunu, siyasi partiler kanunu. Bununla ilgili değişiklik şimdi, ilgili neler söylersiniz?
0: Olunca onlar olması gerektiğini düşünüyorum. Çok yıllardır söylüyorum bu kanunların bir elden geçmesi gerekiyor. Fakat mevcut anayasaya göre söylemiş oluyoruz hep. Hı hı. Yani onu o çerçevenin dışına çıkmamak şartıyla bunların yapılması lazım. Fakat anayasa değişecekse bana sorarsanız önce anayasanın değişmesi lazım ki öyle olmalı. Arkasından kanunlar ona uydurulmalı. Yani yeni metne göre hareket etmeliyiz.
1: Orada yani ana metinden oraya
0: evet,
1: doğru gidelim
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: Evet. Evet. Oradan hareket etmeliyiz. Ha şu da yapılabilir. O düşünülerek burada daha demokratik, daha özgürlükçü bir daha çoğulcu bir siyasi partiler kanunu ya da seçim kanunu yazılabilir. Orası düşünülerek. Ama anayasadan kanuna doğru gelmek, yani normlar hiyerarşisinde yukarıdaki normdan aşağıdaki norma doğru gelmek bence daha doğru. O yüzden biraz elimizi çabuk tutmalıyız Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak.
2: Şimdi
0: anayasa konusunda.
2: Meclisle ilgili soruları yönelttik size. Özellikle de tabii komisyonda yapmış olduğunuz, üstlenmiş olduğunuz bir göreviniz vardı. Ben bir de partiyle ilgili gelişmeleri buyur, de merak buyur ediyorum. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir kabul vardı. Sayın Cumhurbaşkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Bir taraftan işte genişletilmiş il başkanları toplantısında katılımlar vardı.
0: 9 belediye başkanı
2: evet, AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. AK Parti'de bu katılımlar devam eder mi? Katılımlarla ilgili kriterler, özellikle de İzmir, ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle, biz tabii ki şehrine bakarak ona karar vermiyoruz. kişiye bakarak karar veriyoruz. Geçmişine, yaptıklarına, mevcut durumuna bakarak karar veriyoruz. Bununla ilgili

0: partimizin ilgili mekanizmaları günlük olarak çalışıyor. Zira bize günlük olarak müracaatlar olur. Her gün bir yerlerden bazı yakınlaşmalar oluyor. Biz bunları değerlendiriyoruz. Yani aldıklarımız da var, almadıklarımız da var. Ama en genelini söyleyecek olursam bizim gönlümüz, kapımız açık. Biz bir siyasi partiyiz ve rüzgar bu tarafa doğru. Bizim yelkenimize esiyor. Çok açık bir şekilde görüldüğü üzere bizim yelkenimize esiyor. Bu rüzgar eserken o yelkenleri rüzgarla doldurmak tabii ki her akıllı siyasetçinin yapması gereken şeydir. Ama dediğim gibi kişinin her şeyine bakıyoruz biz. Öyle ben de geldim yok, bir bakalım. İzmir dediğim gibi şehirlerle bir şehir bir kriter değil. Kişi kriter, kişinin yaptıkları ettikleri. Ama dünkü görüşme tamamen İzmir'deki yatırımların daha etkin hale getirilmesiyle alakalı bir görüşmeydi. İzmir biliyorsunuz çok ama çok geri kaldı. Yani Türkiye'nin gerçekten gerisinde kaldı. Sanki Türkiye'deki bir şehir değilmiş gibi. Bunu siz görüyorsunuz. Belki haberci olarak burada söyleyemeyebilirsiniz ama ben size söyleyeyim açık bir şekilde. Sanki Türkiye'de değilmiş gibi. Yani Türkiye'nin şu kadar yıl gerisinde bu olmaz. İzmir Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi. Gerçekten öyle. İzmir'le bizim bir de bir aile bağımız var. Şöyle, benim büyük babam şurada az ileride Sakarya Savaşı'nda gazi olduktan sonra, Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadelenin devam eden sürecinde de ta oradan yürüyerek topçu nişanlısı olarak İzmir'e gitmiş. 9 Eylül günü benim büyük babam da oradaydı. Dolayısıyla İzmir'in bizim ailemizde çok özel bir yeri vardır. Belki ondan dolayı biraz daha duygusal söylüyorum ama duygusal olmayalım, rasyonel olalım, rakamlar ortada. Yani ben şunu duydum. Dedi ki belediye başkanı, deniz öldü ya şeyde, ölüyor ya İzmir'de, İzmir Körfezi'nde, gelsin bakan temizlesin dedi. Bu olmaz. Evet, biz ülkeye, orayı o belediye yönetiyor, şu parti, buna bakmıyoruz. Mesela İstanbul'da müsilaj sürecinde Cumhurbaşkanımız ne dedi? Bu sadece Büyükşehir Belediyesi'nin sorunu değildir dedi. Bak, bu çok önemli bir ahlaki cümledir. Cumhurbaşkanımızın şu cümlesini hatırlatmak isterim. Sürekli aklımızda olması gereken, siyasetin tek sığınacağı liman ahlaktır. Böyle bir cümlesi vardır Cumhurbaşkanımızın. Bak, onu yaşayarak gösterdi. Müsilaj olayında en büyük sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Çünkü onun görevidir o. Fakat yani etrafı temizlemediği için bu ağırlıklı olarak gerçekleşti. O biliyorsunuz bir de böyle aritmetik olarak artmıyor müsilaj. Geometrik olarak artıyor. 1+1+1+1 gitmiyor. 1-2-4-8 diye gidiyor. Siz onu aritmetik büyümeden geometrik büyümeye çıkaran Büyükşehir Belediyesi'ydi. Fakat Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. Bu hepimizin görevi. Sadece onun değil. Hepimiz olaya el atmalıyız ve ilgili bakanlıklar görev alır. Aynısı İzmir için de geçerlidir. Bu başka bir şey. Ama böyle denmez ki bu, yani gelsin bakan temizlesin. Sizi millet niye seçti? Daha bir sürü problem var orada.
1: Katılım olacak mı?
0: Nasuhi Beyciğim, sizi seviyorum. Dediğim gibi dünkü görüşme İzmir'le, İzmir şehirle alakalıydı.
1: Açıklamada da o yönde oldu.
0: Evet, evet. Ama sonrası dediğim gibi bizim kapımız, gönlümüz iyi insanlara, başarılı, çalışkan, işini yapan, şehrine odaklanmış ve orada milletin kendisine vermiş olduğu vazifeyi yapan, bir yerlerden rol çalmaya kalkmayan insanlara açık her zaman.
2: Çok teşekkür ederiz Sayın
0: Şen. Ben de çok teşekkür ederim.
2: Habertürk yayına katıldınız. Çok yeni yasama dönemine ilişkin görüşlerinizi bizlerle paylaştınız.
0: Ben de sizleri her zaman meclise bekliyorum. Misafirim olun lütfen.
2: Teşekkür ederiz. Umarız güzel bir yasama dönemi İnşallah. Vatana millete hayırlı olsun İnşallah. Şimdiden. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel yayınımızda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen konuğumuzdu. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte sorularımızı yönelttik. Tabii artık kısa bir süre kaldı. Yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra genel kurul başlayacak. Dediğimiz gibi bir kez daha hatırlatma yapalım. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açılışı yapacak ve daha sonra kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan davet edilecek. Tabii bununla da sınırlı kalmayacak. Akşam bir resepsiyon var. Biz buradan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Serap.
3: Aykut, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Başkent'ten yayınlarımız devam ediyor.

0: Edecek elbette. Şimdi biz Mersin'e gidelim çünkü bugünün önemli gelişmelerinden biri. Hatta CHP Grup Başkan Vekili önceki saatte, daha doğrusu bu saatin başında da konuktu saat 12'de Aykut'a ve Nasuhi Güngör'e. Orada da Mersin'deki operasyon nedeniyle akşam resepsiyona katılmayacaklarını söylemişti. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi dahil 3 belediye yolsuzluk operasyonu var. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkanı Vahap Seçer de var. Çok uzatmadan hemen sözü Yasin Anzerli'ye bırakalım.
1: Evet Serap Bey, sabah saatlerinde Mersin'de operasyon gerçekleşti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ve yine Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyondu. Toplamda 59 kişi gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve yine Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de gözaltına alınan kişiler arasındaydı. Normalde 63 kişilik bir gözaltı listesi vardı ama 4 kişinin daha önceki operasyonlarda tutuklanarak cezaevinde olduğu tespit edildi ve yani 59 kişiye yönelik sabah saatlerinde bu operasyon gerçekleşti. Şüphelilerin tamamı da gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerin hala devam ettiğini belirtelim. İddialar arasında neler var dersiniz? Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 330 milyonluk bir kamu zararı iddiası var. Yapılan 13 ihale ve 63 doğrudan teminin neden olduğu kamu zararı olarak kayıtlara geçti. İddialar bu yöndeydi. Bazı ihalelerde verilen tekliflerin usulsüz ve yine bazı doğrudan teminlerinde yine usulsüzlükle yapıldığı iddiaları var. Yenişehir Belediyesi'nde de 105 milyonluk bir kamu zararı tespitinin olduğu dosyaya girdi. Yine Yenişehir Belediyesi'nde toplamda belediye başkanı ile beraber 8 kişi gözaltına alındı. Büyükşehir Belediyesi'nde ise toplam başkanla birlikte 34 kişi gözaltına alındı. Mezitli Belediyesi'nde de yine belediye başkanı ile birlikte 17 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. Mezitli Belediyesi'ndeki iddialar biraz daha belki diğer belediyelere göre fazla ve kamu zararı tespiti de fazla. 1 milyarın üzerinde Mezitli Belediyesi'nde kamu zararı tespiti var. Yani o da dosyaya girmiş durumda. Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı'nın daha önceden Mersin'de gerçekleşen iki silahlı saldırı eylemlerinin azmet olduğu iddiasıyla da ayrı bir dosyada ifade verecek. Bunun da altını çizelim Serap Pelet.
0: Yasin Anzerli, çok teşekkürler. Fon soruşturmasıyla devam edelim. Tutuklu sayısı artıyor. Adliyede yoğun bir trafik var. Yeni işlemler, adli işlemler yapılıyor. Arzu Kaya'ya soralım hemen. Bugün de yine adliye sevkleri oldu mu? Son gelişmeler nedir Arzu?
2: Serap Belet, şu anda adliyede 4. dalga operasyonun şüphelileri var. Geçtiğimiz günlerde olmuştu. Emniyette işlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne tam 12 şüpheli sevk edildi. Peki bu 12 şüpheli kimdi? Portföy Yönetim Kurulu Başkanlarının da aralarında bulunduğu 12 önemli isim şu anda savcılıkta ifade işlemleri de başlayacak. Sabah saatlerinde tutuklama kararı da çıktı Sulh Ceza Hakimliği'nden ki önemli isimlerdi. Teraportföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Teraportföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Böylelikle fonlarda manipülasyon yapıp birçok vatandaşı mağduriyete uğrattıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 61'e yükselmiş oldu. Tabii peyderpey ifadeye gelen isimler de var. Dalga dalga operasyonların haricinde eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve ifadesinin ardından da adliyeden ayrıldı. Dün 5. dalga operasyon gerçekleştirilmişti ki keza Adalet Bakanı Akın Gürlek bu soruşturmayı, yeni gözaltıyı açıklamıştı. 5. dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti ki gözaltına alınan dün akşamda bir isim vardı. O da şarkıcı Nil Özalp. Hangi gerekçeyle? Şimdi dosya kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'a ait belgeler evinde bulunduğuna dair ihbarlar üzerine evinde bir arama yapılıyor ve sonrasında şarkıcı gözaltına alınıyor. Tabii başsavcılıktan yapılan bugün gün içerisinde bir açıklama da söz konusu. Çünkü bazı tedbirlerin kaldırılıp kaldırılmadığı noktasında sosyal medyada çokça spekülasyon geziniyordu. Bununla ilgili de başsavcılık SPK'nın tasfiye kararı verdiği 7 fonun yöneticilerine ilişkin tedbirler

0: Yani devam etmektedir ifadelerini kullandı ki SPK tarafından tasfiyesine karar verilen Tera Pusula gibi birçok yönetim bulunuyordu ve bunların yöneticileri hakkında mal varlıklarına konulan tedbirlerin aynen devam ettiğini belirtti. Şu anda 12 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor. Bizler de takip ediyor olacağız.
1: Arzu Kaya, çok teşekkürler. Adalet Bakanı'ndan da, Bakan Gürlek'ten de derinleşen fon soruşturmasına ilişkin yeni açıklamalar var. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi Gürlek.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Mağdurların haklarının korunacağını söyledi.
3: Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.
2: Sabah gazetesine konuşan Gürlek, Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini açıkladı.
3: Yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.
1: Salı günü Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada MHK Başkanı dahil 7 şüpheli gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Oradaki son duruma bakalım. Dün de TFF'den açıklamalar yapılmıştı. Alihan, aktarır mısın lütfen?
4: Evet Serap Belet, 7 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor. Dün de TFF'den bir açıklama geldi söylediğiniz gibi. Bu açıklama çok önemli. Çünkü TFF orada bazı dijital verilerin yok edildiği ve emniyetin de bunu geri almaya çalıştığı iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. Böyle bir şey yok dedi. Yani TFF'de var odasında herhangi bir şekilde bir veri silinmedi açıklamasını yaptı. Şimdi burada soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor aslında. Ferhat Gündoğdu'nun, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun telefonu biliyorsunuz emniyete verildi. Şifresi teslim edildi ve dolayısıyla telefonda incelemeler yapılıyor. Aynı zamanda tanık dinlemeleri, burada MASAK incelemeleri, hepsi HTS kayıtları, hepsi burada soruşturma kapsamında değerlendirilecek. Burada esas konu ne? Konu şu: MHK içerisinde hakemlerin hem sınavları hem de atamalarıyla alakalı bir kayırma var mı? Bir burada sınavların daha önceden, sınav sorularının daha önceden verilmesi, bu sorulara karşı işte başarılı olanların kendilerinden olmayanları dışlaması. Zaten burada soruşturma iki önemli suç üzerinde duruyor. Birincisi mobbing, diğeri de resmi evrakta sahtecilik. Çünkü burada Antalya'da ilk olarak başlamıştı. Yani hakem Ali Tuna girdiği bir sınavda sınav kağıdının kendisinin olmadığı, yani orada cevap kağıdının kendisine ait olmadığı bilirkişi tarafından tespit edilmişti. Şimdi bu durum sonucunda artık hakemlerin girdiği sınavlarda ne kadar objektif bir tavır var ve bu sınavların sonuçları, soruları ne kadar objektif bir şekilde değerlendiriliyor, tüm bunlar burada tekrar soruşturuluyor. Söylediğimiz gibi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile beraber toplamda 7 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor emniyette. Bizler de takipleyip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Tok, çok teşekkürler. Bir yıl önce, bir yılı biraz geçti, şarkıcı Güllü'nün ölümüyle bir şok yaşadık. Çünkü pencereden düşerek yaşamını yitirmişti kendi evinden. Ama sonra öldürüldüğü iddiaları ortaya çıktı. Buna ilişkin delilleri, bulguları, ifadeleri aylardır konuşuyoruz ve artık yargılama başlıyor. Bugün duruşma görülecek. O nedenle Yalova'da Öznur Karslı Çetiner de bizi bekliyor. Öznur.
5: Evet Serap Belet, bugün Güllü'nün...
6: Bu olayın üzerinden bir yıl 6 gün geçti. Güllü'nün ölümünün üzerinden geçen sene 26 Eylül'de 01.25'te evini 6. kattaki evinden düşerek biliyorsunuz hayatını kaybetmişti.
5: Hayatını kaybetmişti. 18 metre yükseklikten düşmüştü. Tabii sonrasında hemen bu şüpheli ölümle alakalı soruşturma süreci başladı ve Ağustos ayında iddianame hazırlandı. Sonrasında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yaklaşık olaydan bir ay kadar sonra gözaltına alındı. Cezaevine gönderildi. Tutuklandı. O gün odada o anlara şahitlik eden, tanıklık eden bir diğer isim Tuğyan Gültem'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise ilk olarak ev hapsi cezasıyla cezalandırılmıştı ama sonrasında iddianamenin kabulüyle birlikte

kararı kaldırıldı kendisiyle alakalı, ama bu süreçte Güllü'nün ölümünden sonraki süreçte verdiği 3 ayrı ifadede o günü farklı anlattığı için yalan beyan, yalan tanıklık suçundan da ayrı bir dava kapsamında yargılanıyor. 4 yıl hapis istemi var Sultan Nur Ulu hakkında. İddianamede biz ne görmüştük? Bilirkişi heyeti Güllü'nün düşüş pozisyonu ile alakalı tespitler yapmıştı ve banyodan sevdiği şarkı çalınarak bir tuzağa çekildiğinden bahsedilmişti iddianamedeki tespitlerde. Ve o anlarda Güllü'nün kızının odaya girdikten sonra o duyduğumuz sesler arasında biliyorsunuz hadi görüşürüz diye bir ses vardı ve sonrasında da düşme çarpmaya benzer sesleri duyuyorduk. İşte bilirkişinin raporuna baktığımızda bu cümlenin Güllü'nün kızı

0: Duruşma 13.50'de başlayacak. Az bir zaman kaldı. Yoğun bir katılım olacak gibi görünüyor. Bu süreçte özellikle sosyal medyada yayın yapan yayıncılar takip etti. Televizyonlarda gündüz kuşaklarında her gün neredeyse bu konu işlendi. Dolayısıyla Türkiye'nin de yakından takip edenlerin de özellikle aylardır, 11 aydır beklediği bir dava bu. Bugün ilk duruşması görülecek. Yeni ifadeler duyacak mıyız? İtiraf niteliğinde yeni bilgiler, deliller, görüntüler olacak mı? Bütün bunları bu davanın ilk duruşmasında görmüş olacağız ve gün boyu buradaki gelişmelere Yalova'dan, Yalova Adliyesi'nden kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la birlikte aktarmış olacağız.
1: Öznur, çok teşekkür ediyoruz sana da. Özgür'e de yine bağlanacağız Öznur'a duruşmada. İşte bir 20 dakika, yarım saat içinde başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar var. Başika Zilkan yerleşkesinin belirlenen takvim doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edileceği açıklandı. Ayrıca bakanlık Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında planlanan elektrik kablosu güzergahına ilişkin net mesaj verdi. Türkiye'nin kıta sahanlığında izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği vurgulandı.
2: Başika, Zilkan yerleşkesinin Irak'a teslim edileceği belirtildi. Türkiye'nin Irak'ın yanında olduğu ifade edildi.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır. Irak Silahlı Kuvvetleri'ne ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayi işbirliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Kayseri'de 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı. Geçtiğimiz hafta Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına dair bilgi verildi. İşbirliğini daha da ileriye taşımanın caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Gündemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki elektrik kablosu güzergahı da vardı. Atina ve Rum yönetimine uyarı yapıldı.
3: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo, boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile aktettiği deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmalarıyla şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir.
2: Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin iki ülke arasında anlaşma imzalandığını ifade etti. İlk iki uçağın Aralık ayında teslim alınması planlanmaktadır dedi.
1: Avrupa'da Rus tehdidine karşı endişe büyüyor. Belçika Savunma Bakanı Rusya'nın hibrit eylemlerinin süreceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Rutte ise NATO topraklarına yönelik yakın tehdit olmadığını savundu. Ayrıca NATO'nun Rusya'ya gönderdiği mektup hakkında da bilgi verdi.
4: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Rusya'yı uyardı. Nükleer tehdide son verin. Ukrayna'daki savaşı bitirin dedi. Rutte Brüksel'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın NATO'ya gönderdiği mektubun içeriğini paylaşamayacağını söyledi. NATO'nun yanıtının ise nükleer tehdide son verin ve özellikle de Ukrayna'daki savaşı sona erdirin şeklinde olduğunu dile getirdi. Rusya'nın NATO topraklarına karşı yığınak yaptığına ilişkin iddialara da değindi.
5: NATO topraklarına yönelik yakın bir tehdit yok. Eğer bir yığınak olursa bunu görürüz ve gerekeni yaparız.
4: NATO Genel Sekreteri Rutte, Baltık ülkelerine karşı nükleer silah kullanılma riski olmadığını da ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşını ise yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ın sona erdirebileceğine işaret etti. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için istekli olmadığını söyledi. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken ise Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit eylemlerinin süreceğine işaret etti. Avrupa için karanlık bir kış olacak dedi. Rus lider Putin, Avrupa ile askeri çatışmaya hazırlanmadıklarını söylemişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran her gün masaya oturdu mu oturacak mı? Bir tarafın teklifine diğeri ne diyor? Sürekli bunu takip ediyoruz ve sürekli benzer açıklamalar var. İran konusunda karar vermeye yakın olduklarını söyledi yine son olarak Trump. Ya anlaşma yaparız ya da onları havaya uçururuz dedi.

0: İran konusunda karar vereceğini söyledi. Ya anlaşma yaparız ya da onları havaya uçururuz dedi.
1: We have to make that decision. We blow them up. Make a deal.
0: Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump teklifi reddetmişti. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump bir kez daha İran hakkında seçeneklerini sıraladı.
1: We blow them up, make a deal, but the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'a giden ve bir dizi temaslarda bulunan Tahran yönetimiyle ilgili ise dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios, Washington'la Tahran arasındaki müzakerelerin tıkandığını, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da aralarında bulunduğu heyetten ülkeyi derhal terk etmesini istediğini öne sürdü. İran heyetinin birkaç saat sonra havalimanına giderek Katar'ın başkenti Doha'ya hareket eden uçağa bindiği belirtildi. Tahran yönetimi iddiayı jet hızıyla yalanladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada heyetin önceden bildirilen program doğrultusunda New York'tan ayrıldığı vurgulandı. Taraflar yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez New York'ta yüz yüze görüşmüş. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldırmasını, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmasını ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeren bir teklif sunmuştu.
2: Yapay zekayı biz daha çok bu sosyal medyadaki etkileri üzerinden ya da dolandırıcılıklarla konuşuyoruz ama otonom silahlar konusu çok kritik ve önemli bir konu. Amerika Birleşik Devletleri yapay zeka ve drone sistemlerini tek bir çatı altında toplayacak yeni bir komutanlık kuruyor hatta. Otonom Savaş Komutanlığı adıyla kuruluyor bu yeni birim. Bunu 4 yıldızlı bir general yönetecek.
0: Yapay zeka, robotik teknoloji ve drone sistemleri tek bir çatıda toplanıyor. Pentagon yeni bir askeri birim kuruyor. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hegseth'tan geldi. Otto Warcom, yani Otonom Savaş Komutanlığı olarak adlandırılacak olan yeni birim, dronlarla yapay zeka gibi sistemlere ilişkin çalışacak. Hegseth'ın Virginia'daki Quantico bölgesinde yaptığı konuşmaya göre yeni komutanla 4 yıldızlı bir general liderlik edecek.
3: We will soon have a 4-star commander to raise the Otto Warcom flag. And to prepare the way, I'm appointing 2 leaders to guide Project Agincourt during the next year. Owen West and Navy SEAL Senior Chief Max Strazer.
0: Hegseth, savaşın hızının değiştiğini ve artık düşük maliyetli ve yüksek hassasiyetli saldırıların öne çıktığını da belirtti. Amerikan ordusu 2019'da uzay komutanlığını kurmuştu. Yeni hamleyle özellikle Rusya-Ukrayna savaşında öne çıkan dronlarla yapay zeka araçlarının askeri amaçla kullanılmasına ilişkin en önemli adımı atmış oldu. Dronlar savaş bölgelerinde istihbarattan saldırıya kadar birçok alanda operasyonel olarak kullanılabiliyor. Ancak uzmanlar yapay zeka destekli silah sistemlerinin kontrolsüz gelişiminin küresel güvenlik açısından yeni riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor.
2: Şimdi Şanlıurfa'ya gidelim. Güneydoğu Teknofest başlamıştı. Dün bağlandık oraya. Uzay ve Teknoloji Havacılık Festivali Teknofest. Buse Deviren de yine oradan canlı yayınla karşımızda. Bugün nasıl gidiyor festival Buse?
4: Evet, bugün aslında Şanlıurfa'da bir yağmur beklentisi vardı. Yağmur olmayınca daha da iyi gitmeye başladı. Hava böyle güneşli ama biz Teknofest'in o sıcağına alışkınız. Çok da sıcak değil. İnsanlar da rahatlıkla gezebiliyorlar ama gördüğünüz gibi oldukça kalabalık. Özellikle burada üniversitenin olması, okulların olması da kalabalığı daha da artırıyor. Her Teknofest'ten aşina olduğumuz tabii ki bazı görüntüler var. İşte hem Türk Havacılık Komutanlığına bağlı yine envanterde olan ürünler, yine emniyet ekiplerine bağlı olan envanterler. Bu alandaki özellikle çocuklar genellikle böyle askerlerle fotoğraf çekilmeyi çok seviyorlar. Aileler de onları yanlarına getiriyor ki hatıra olsun, fotoğraf çekilsinler diye, onlar için bir anı olarak kalsın diye. Onların da hoşuna gidiyor böyle tatlı tatlı fotoğraf çekilmek. Hala bakıyor. Merhaba, güzel bir hatıra için buradasınız. Kaç yaşında? 4 yaşında. Nasılsınız bu arada? Nasıl geçiyor sizin için?
5: Güzel geçiyor gayet. Keyifli. Biz de daha yeni girdik. güzel geçiyor yani.
4: Onun da için unutulmayacak böyle anılar oluyor herhalde.
5: Evet. Çok küçükken İstanbul'da gitmişti. Daha bebekti. Bu da ikinci oluyor.
4: Onunla beraber Teknofest'te büyüyor.
5: Tabii tabii. Aynen öyle. Milli gurur. Görmeye geldik hepimiz.
4: Teşekkürler. İyi gezmeler size de. 4 yaşında bebekliğinden beri Teknofest'e geliyormuş. Teknofest'in artık 9. senesi biliyorsunuz. Çok da uzun bir yılı geride bıraktı. 15. kez Şanlıurfa'da düzenleniyor. Çocuklar tabii çok mutlu oluyorlar. Çünkü asıl hedeflerden bir tanesi de bizim de şu anda ekranlara taşıdığımız bu görüntüleri canlı olarak görebilmek. Bahsedilen uçakları, işte Akıncı'dan bahsediyoruz. Baykar'ın ürettiği TB2'den, TB3'den bahsediyoruz ki hemen karşımızda zaten TB3'ü görüyorsunuz. Onları da çocuklar gelip yerinde canlı canlı görsün istiyorlar. Diğer taraftan da pek çok alanda çocuklar için etkinlikler var. Onlara böyle genç kuşağa mühendislik deneyimi yaşatabilmek adına etkinlikler düzenleniyor. Onlar da katıldıkları zaman tabii ki motive oluyorlar haliyle. Dolayısıyla bu atmosferin içerisinde bulunmaktan, aileleriyle birlikte burada olmaktan da oldukça keyif alıyorlar. Şanlıurfa'da Güneydoğu kapsamında yapılan bir ildi. Hem Türkiye'de hem de biliyorsunuz Azerbaycan'da, Kıbrıs'ta da zaman zaman Teknofest'te ev sahipliği yapan yerler arasındaydı. Hemen bakın TB2 yine çok dikkat çeken, çok böyle bilinmesi... Onların tarafından da bilmesi istenen bir alanda. Hemen karşı tarafta yine TB3 var, TB2 var, Hürjet var. Onlarla böyle deneyimler yaşıyorlar, fotoğraflar çekiyorlar, hatıra oluşturuyorlar. Biz aktaracağız Şanlıurfa Teknofest'ten sizlere.
2: Evet, Buse Deviren'e çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'dan, Teknofest'ten öğrencilerin de katılımını gördünüz. Bu arada Emre Karaca'ya bir kulak verelim mi? Meclis açılıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sanıyorum meclise doğru geliyor. Emre?
6: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı özel bir oturumla açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru şu anda gelmiş durumda. Bir yandan Adem Gümüş'ün kadrajından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geliş anlarını sizlere gösterelim. Bir yandan da detayları paylaşmış olalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii her yasama yılının başında özel oturuma başkanlık ediyor. Orada konuşmalar gerçekleştiriyor. Şimdi de tören kıtasının eşliğinde meclise girişini gerçekleştiriyor. Hemen yanında Celal Adam var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili kendisine eşlik ediyor. Ve şimdi buradaki resmi törenle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriş yapmış durumda. Saatler 13'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis oturumunda konuşmasını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Tabii çok geniş çaplı bir konuşma olacak. Birçok farklı konu başına değinmesi burada beklentiler arasında. Geçtiğimiz yılki konuşmayı da göz önüne alacak olursak şüphesiz ki Türkiye'nin gündemini işgal eden, Türkiye'nin gündemine ilişkin olarak çerçevenin çizileceği, önümüzdeki dönemde hem yasama yılından beklentilerin dile getirileceği, hem Türkiye'nin genel olarak iç ve dış siyasetteki önemli konu başlıklarının ele alınacağı bir başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilecek. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasına selamını verdi ve ilerlemeye doğru devam ediyor. Dediğim gibi birçok başlık ele alınacak. Şüphesiz en ön plana çıkan konu, en çok merak edilen konu terörsüz Türkiye olacak. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımların genel istikametine yönelik olarak Erdoğan'ın değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Burada tabii evet, törenin bittiği de şu an anons edilmiş durumda. Şimdi bizler de ana konferans salonuna doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip ediyoruz. Terörsüz Türkiye konusunda tabii önemli gelişmeler yaşanmıştı. Tabii tam 2 yıl önceye dönecek olursak da 1 Ekim 2024 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dönemin HDP'li vekilleriyle yaptığı, DEM Partili vekillerle yaptığı o selamlaşmayla birlikte ivme kazanan bir süreç olmuştu. Ve 22 Ekim'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı çağrıyla birlikte de başka bir aşamaya geçmişti. Tabii bu sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da daha sonraki aşamalarında tam olarak arkasında durulmasıyla önemli bir seviyeye getirilmiş durumda. Şimdi Terörsüz Türkiye başlığı altında tabii pazartesi günü önemli bir kurul toplantısı gerçekleşti. Şu anda kadrajda da yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir toplantı oldu. Burada alt komisyonlar da belirlendi. Onların da rotası çizilmiş oldu. Yol haritası netleşti. Bununla birlikte tabii Dün de Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında

da yine kararlılık vurgusu önemliydi. Bundan sonraki süreçte özellikle Milli Güvenlik Kurulu'ndan verilecek onayla silahların bırakıldığı örgüt tarafından kendini feshettiğine dair onay geldikten sonra da 6 aylık bir süreç boyunca örgüt mensuplarının geri dönüşünü çerçeveleyen yasa devreye girecek. Tabii çerçeve yasa demişken süreç yasası olarak da adlandırabiliriz. 10 Ağustos tarihinde meclis çatısı altında 467 milletvekilinin verdiği oyla birlikte kabul edilmişti. Zaten meclis o günden bu yana tatile girmişti. Yaklaşık 51 günlük bir süreç geride kaldı. Normal şartlarda Temmuz ayına varmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil edilmesi söz konusu olur. Ancak bu kez durum biraz da ertelenmiş oldu. Yani yoğun bir, aslında yaz aylarının da yoğun geçtiğini söyleyelim. Burada ön plana çıkan başka teröristiz Türkiye'ydi. Şimdi bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerlerken sohbet de ediyor yanındakilerle, Celal Adan'la. Şimdi tabii onu karşılayan parlamenterleri de görüyorum. Özellikle AK Parti'nin üst düzey yetkileri şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıyor. Erdoğan da şu an bilgi alıyor. Abdullah Güler'le bir sohbet yaptığını görüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı, AK Parti Grup Başkanı. Yine Ömer Çelik AK Parti sözcüsü, yine başkan vekillerini de orada görüyorum. Hepsi kendisini meclise girerken eşlik ediyorlar, selamlaşıyorlar. İlerleyen dakikalarda az önce ifade ettiğim o önemli konuşmayla birlikte de hem bir genel bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Hem yeni yılda yasama faaliyetleri kapsamında beklentiler, Türk siyasetindeki önemli konu başlıklarına ilişkin olarak projeksiyon tutulmasını bekliyoruz. Tabii mecliste terörsüz Türkiye konusunda bir aşama daha var. Yeni dönemle birlikte bir komisyon kurulacak. Çünkü süreç yasası içerisinde 12 maddelik süreç yasası içerisinde yer alan bir maddede bunu ihtiva ediyordu, içeriyordu. Bu kapsamda meclis çatısı altında yine bir komisyon kurulması bekleniyor. Tabii bunun formülasyonu şu an somutlaşmış değil. Ancak özellikle yasama yılının başlamasıyla birlikte bu konuda da somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Meclis 6 Ekim'den itibaren de genel kurul çalışmalarına başlayacağını söyleyelim. Bugün özel bir oturum gerçekleşiyor. Ancak 6 Ekim, yani önümüzdeki günlerle birlikte de meclis yoğun bir tempoya girecek. Aslında çok fazla konu başlığı var. Meclisin gündemi de çok yoğun olacak. 13. yargı paketi kapsamında birçok toplumun sorunlarına dokunan konuların da meclis gündemine geleceğini söyleyelim. Yine geçtiğimiz dönem yetişmeyen bazı kanun teklifleri vardı. Kızılay kanun teklifi bunlar arasında yer alıyor. Komisyon aşaması sona ermişti, ancak yine o yoğun geçen yaz aylarında genel kurul aşamasına taşınamamıştı. Onun önümüzdeki haftadan itibaren ele alınmasını bekliyoruz. Yine 13. yargı paketi içerisinde yer alan başlıklar, nafaka başta olmak üzere süresiz nafaka konusu da uzun zamandır aslında kanun aşamasına gelmesi beklenen bir teklif. O konuda da görüşmeler devam ediyordu. O konuların da somutlaşmasını bekliyoruz önümüzdeki günlerde. Buna benzer birçok konunun bu yasama faaliyeti içerisinde değerlendirileceğini ifade edelim. Parlamento tarafından şimdi selamlaşma faslı artık yavaş yavaş sona ermiş durumda. İçeriye doğru bir giriş var. Türkiye Millet Meclisi'nin çatısı altına Cumhurbaşkanı Erdoğan az sonra girmiş olacak. Ve yapacağı konuşmayla birlikte de az önce ifade ettiğim gibi yine bir istikamet çizilmesi bekleniyor. Çünkü her bir Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşma yankı buluyor. Buradaki tabii liderlerle geçirilen diyaloglar da şüphesiz ki önem arz edecek. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de az önce kulisteydi, meclis kulisindeydi. O da genel kurulu takip edecek alışılageldiği üzere ve kendisi şüphesiz ki yine diğer parti liderlerinin de bu görüşmelere katılması, genel kurul aşamasına katılmasını bekliyoruz. Tabii dediğim gibi dış politika başlıkları da önemli yer tutacak. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada ön plana çıkan başlıklar arasında Gazze vardı. Tabii son bir yıla baktığımızda bir geriye dönüp bir bilançoyu etüt ettiğimizde de aslında çok da fazla ilerleme kaydedilmediğini görüyoruz. Her ne kadar tabii şunu da söylemek doğru olacaktır. Özellikle Gazze konusunda en azından saldırıların, Gazze'ye yönelik olarak İsrail'in o topyekun saldırılarının limitlendiğini görüyoruz. Ancak sorun çözülebilmiş değil. Hala gıda ve temel ihtiyaçların arzı konusunda çok ciddi bir kısıtlamanın söz konusu olduğunu söyleyelim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Gazze konusuna muhakkak değineceğini ifade edebiliriz. Tabii terörsüz Türkiye'nin bir başka sac ayağı da var. Terörsüz bölge konusunda da aslında beklentiler var. Burada
Yine çevre ülkelerde yaşanan gelişmelere de Cumhurbaşkanı Erdoğan parantez açacak. Özellikle Irak'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Irak'ın...

0: dağınık olan o ordu, dağınık olan silahlı grup yapısının merkezi bir ordu şemsiyesi altına girmesi gibi önemli konularda gündemdeydi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Irak Başbakanı ile görüşmüştü. Yani hem bölgesel hem küresel konulara değinilecek, iç meselelere de muhakkak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan geniş yer ayıracak, yaklaşık 45 dakika bandında bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Şimdi içeriye girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş kısa bir sunuş gerçekleştirecek ve ardından da genel kurulda beklenen konuşmaya geçilecek.
1: Emre Karaca'ya çok teşekkür edelim ve biz gün ortasını burada noktalayalım. Birazdan Ayşe Süberker haber hattında karşınızda olacak. Her zaman olduğu gibi hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir, yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir, daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz 14'e geliyor. Bugün 1 Ekim malum meclis açılıyor. Dolayısıyla bugün haber hattında ağırlıklı olarak Ankara'da olacak. Gözümüz kulağımız özel oturum düzenlenmesi bekleniyor. Meclis Başkanı Numankul Turmuş açacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşma yapacak. Ne mesajlar verilecek bekliyoruz. Ama önce bir Emre Karaca'ya gidelim. Meclisten karşımızda bize elindeki notlarla son durumu aktaracak. Emre, seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberger, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasalama yılı faaliyetleri için bugün özel bir oturum gerçekleşecek ve bu özel oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenenden biraz daha erken bir süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Şimdi içeri girdi, hemen arkamda görülen şeref kapısından. Adem Gümüş'le birlikte bizler de o anları sizlere aktarmaya çalıştık. Tabii resmi bir tören gerçekleşti. Tabii her bir ekim çok özel, Ankara için özellikle. Meclisin açıldığı tarih olması sebebiyle önemli. Burada verilen resimler, mesajlar, fotoğraflar, kareler çok önemli oluyor. Şimdi yeni bir yasama yılı faaliyetleri başlamış durumda. Çok fazla gündem başlığı var. Öncelikle bunu söyleyerek başlamamız gerekiyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 Ağustos tarihinde tatile girmişti, ara vermişti. Tabii normal şartlarda aslında Temmuz ayı gelmeden meclisin tatile girmesi şeklinde bir iştihat, bir teamül olduğunu söyleyebiliriz. Ancak geçtiğimiz yıl o kadar yoğun geçti ki yaz ayları boyunca bile hem parlamenterler çalıştı hem de parlamenterle ilgilendiren meslek gruplarının çalışanları hep buradaydı. Yaklaşık 50 günlük bir aralığında ardından da yeniden meclise döndük ve şimdi buradan yeni gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki gündemde neler var? Şimdi önce bugünkü programı da başlayalım, aslında söyleyerek başlayalım. Şimdi az sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş özel oturumu başlatacak. Kısa bir takdim konuşması gerçekleştirecek ve kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet edecek. Tabii Erdoğan'ın vereceği mesajlar önemli. Her bir ekimde Erdoğan'ın verdiği mesajlar hem geçtiğimiz bir yılın muhasebesini kapsıyor hem de önümüzdeki yıla ilişkin olarak yol haritasına, Türkiye'nin gündemine, bölgesel ve küresel önemli konu başlıklarına ilişkin olarak da ipuçları veriyor. Bugün de öyle olmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 48 dakika konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Benzer bir sürenin yine bugün, bu sene içerisinde gerçekleşmesini bekliyorum. Tabii bir yandan da içeride önemli temaslar olduğunu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlarımız içeride bulunan arkadaşlarımız da bilgi notlarını bizlere iletiyorlar. İçeride önemli temaslar var. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez genel kurulda değil, lojadan takip edecek. Bilindiği gibi aslında geçtiğimiz yasama yılından farklı olarak yeni bir parti de ortaya çıkmış durumda bilindiği gibi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkan yeni partili vekiller de şu an genel kurulda yerlerini almış durumdalar. Aslında genel kurulun aritmetiği de değişti. Yerler de değişti. Yeni partinin olduğu konumlanma da değişti. Bu anlamda muhalefet bloğunun en azından sayıca daha da fazlalaştığını işaret edebiliriz. Şu anda kim kimle mesajlaşıyor, kim kimle el sıkışıyor gibi konu başlıkları önemli ve şüphesiz ki önümüzdeki saat dilimlerinde de oldukça

0: konuşulacak. Aslında bu mesajlaşmalar sadece sembolik bir anlam taşımıyor. Bazen daha da derin anlamları olduğunun altını çizelim. Çünkü sizi 2 sene öncesine götürmek istiyorum. 1 Ekim 2024 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir önceki dönemlerden farklı olarak
1: giderek o sözünü kesiyorum.
0: Partilerle el sıkışmıştı.
1: Sözünü kesiyorum, biliyorum neler anlatacağını ama vaktimiz olduğu zaman detaylıca dinlemek isterim. Çünkü gerçekten böyle jestler siyasi tarihimizi de değiştiriyor. Numan Kurtulmuş konuşuyor, bir oraya gidelim.
2: Ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor. Bu duygularımla her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Üstlendiğimiz vazifeleri hakkıyla yerine getirmemizi, emeklerimizin ülkemizin gelişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sözlerimin hemen başında Cumhuriyetimizin banisi, meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Harbimizin kahramanlarını ve kuruluşundan bugüne kadar parlamentomuzda görev yapmış olan tüm vekilleri saygıyla yad ediyorum. Ayrıca vatan uğruna, millet uğruna, bayrak uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi de şükranla anıyorum. Devletimizin kuruluşunu gerçekleştiren birinci meclisin farklı kanaatleri bağımsızlık ve istiklal mücadelesinde birleştiren ve bütünleştiren unutulmaz tecrübesi bize yol göstermeye devam edecektir. Milletin mukadderatına dair kararları birlikte alabilmek siyasal olgunluk ister. Fikirlerimizi açıkça savunurken ortak geleceğimizin mesuliyetini de hep birlikte taşıyacağız. Ülkemizin hayrına geliştireceğimiz uzlaşmalar hiç şüphesiz aramızdaki farklılıklardan çok daha uzun ömürlü, çok daha kalıcıdır. Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz çalışma döneminde milletimizin geleceği adına mühim bir eşiği hep birlikte açtık. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sırasında her görüşten farklı kanaati fevkalade demokratik bir olgunluk içinde bir araya getirdik. Komisyon raporunun ittifaka yakın bir mutabakatla kabulü önümüzde tarihi bir kapıyı araladı. Ardından 10 Ağustos tarihinde mecliste Milli Dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin geliştirilmesine dair kanunun 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesiyle de o kapı sonuna kadar açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kapı hiç şüphesiz birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, esenliğin ve barışın kapısıdır. Bu yoldaki bütün engelleri tek tek aşarak yolumuza devam edeceğiz. Parlamento tarihimizde ender görülen büyük bir mutabakatı sağlayan siyasi partilere, milletvekillerimize bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum. Kendi seçmenlerine bu yasayı anlatmak için çaba gösterdiler ve siyasi sorumluluk üstlendiler. Yasama organının önemini küçümseyen kanaatlere çıkardığımız kanunla cevap verdiler. Şimdi kabul edilen düzenlemenin dikkatle uygulaması aşamasına geçilmiştir. Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması bildiğiniz gibi yetkili kurumların teyidine tabidir. Kanunda öngörülen şartların tamamlanması izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Devletin ilgili bilimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuzda millet adına sürecin takibini devam ettirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme komisyonunda siyasi partilerin temsiliyle müşterek sorumluluğu hep beraber devam ettireceğiz. Geldiğimiz safhada meclisimize 3 sorumluluk düşmektedir. İlki, kanunun tatbikini kuracağımız izleme komisyonu marifetiyle takip etmektir. İkincisi, terör örgütünün fesih ve silahsızlanmasına ilişkin güvenlik kurumlarının yapacağı tespitleri, yürütmenin dosya bazında kararlarını hukuk ölçüsü içerisinde izlemektir. Üçüncüsü ise ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için gayret etmektir. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmak için atılan bu kanuni adımlar hiç şüphesiz ki terörsüz bölge hedefinin de ana taşlarını oluşturacaktır. Bir asır evvel dağılan coğrafyamız

ülkemizin halkları arasında yeniden güven kurulmasına öncülük edeceğimiz bir dönemin başındayız. Komşularımızın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı içinde, bölgesel güvenliği ve huzuru artıracak ilişkileri geliştireceğiz. Bu süreci coğrafyamızın sulh içinde toparlanmasının başlıca adımlarından birisi olarak görüyorum. Aynı vatanın, aynı medeniyetin ve aynı değerlerin evlatları arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Bölgemizdeki her insanın kültürünü ve inancını yaşaması müşterek aidiyetimizi zenginleştirecektir. Eşit muhabere gören, hakkından emin olan herkesin ülkesine olan güveni ve bağlılığı da artacaktır. Biz de devletimizin temel niteliklerini koruyarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek imkanları artıracağız. Önümüzdeki merhale sözümüzle davranışlarımızın birbirini tamamlaması gereken bir süreçtir. Bundan sonra herkes ayrılıkçı söylemlerden de ayrımcı usluplardan da titizlikle uzak durmalıdır. Geçmişin acıları yeni husumetlere taşıyan bir dil yerine evlatlarımızın birlikte yaşayacağı yarınları düşünerek konuşmalı ve hareket etmeliyiz. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabildiği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin önünü açacak reform iradesini de canlı tutmalıyız. Milletin emeğini ve geleceğe ait ümidini boşa çıkaran engelleri kaldırmak vazifemizdir. Değişen ihtiyaçlara cevap vermeyen hükümleri alışkanlık uğruna korumayı sürdüremeyiz. Yasama organı olarak vazifemiz vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek, toplumsal yapımızı güçlendirmek ve sosyal refahı yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede hiç şüphesiz yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Yeni anayasa çağrımızı bir kere daha toplumu güçlendirme perspektifiyle ve öncelikle tekrarlıyorum. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Darbe döneminin izlerini taşıyan anayasal çerçeveyi milletin katılımıyla yenilemek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur. Cumhuriyetimizin temel nitelikleri ve anayasanın ilk dört maddesi etrafında gereksiz tartışmalar üretmeden ortaklaşabileceğimiz alanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Ayrıca iş tüzük çalışmalarını parlamentomuzun etkinliğini artıracak bir anlayışla ele almak durumundayız. Milletvekillerimizin bilgi ve tecrübesi mutlaka kanun yapımına daha fazla yansıtılmalıdır. Parlamenterlerin söz hakkını koruyan, tekliflerini yeterince tartışmaya açan bir iş tüzük yapılmalıdır. Yoğun mesaiyi nitelikli bir neticeye dönüştürecek usuller üzerinde uzlaşmak şüphesiz sorumluluğumuzdur. Öte yandan siyasi partiler kanunu ile seçim mevzuatının yenilenmesi de aynı anlayışla ele alınmalıdır. Parti içi katılımı artıracak ve seçmenle temsilci arasındaki bağı kuvvetlendirecek daha demokratik teklifler müzakere edilmelidir. Çoğulculuğu geliştirecek düzenlemelerde geniş bir konsensüsün sağlanabileceğine inanıyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, siyasete duyulan güveni artırmak, siyasetçinin hesap verme sorumluluğunu kuvvetlendirmeyi gerektirir. Milletin emanetine riayet konusunda göstereceğimiz açıklık, demokratik sistemin itibarını yükseltecektir. Demokrasinin derinleşmesiyle aş ve ekmek arasındaki bağı daha açık konuşmalıyız. Şeffaflığın arttı.

ve kuralların eşit uygulandığı yerde dürüst çalışanlar da değer kazanacaktır. Çetelere, kamu kaynaklarına el uzanan yapılara ve haksız kazanç düzeneklerine karşı mücadele kuvvetlenir. Bu sayede kurumların hesap verebilirliği hiç şüphesiz ki ekonomide de güveni artıracaktır. Piyasanın demokratikleşmesi ise adil bölüşüm ve fırsatlara eşit erişim üzerinden ele alınmalıdır. Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Yargının bağımsız incelemesi sürerken ilgili kurumlar ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulamalıdır. Sorumluluğu belirlenenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir. Milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak denetim vazifesinin bir gereğidir. Değerli milletvekili arkadaşlarım, dünya üzerinde gerilimler, çatışma ve savaşların arttığı, büyük güç merkezlerinin özellikle bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada karşı karşıya geldiği çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan dünyada çok merkeziliğe doğru geçilirken ve bunun sancıları yaşanırken, öbür tarafta küresel sistem tüm kurumları, kuralları ve terminolojisiyle çöküyor. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel sınamaların ağırlaşacağı, çok çeşitli bölgelerde çatışmaların süreceği aşikardır. Türkiye, artan imkanlarını ve diplomatik tecrübesini çatışmaların önlenmesi yönünde kullanmaya devam edecektir. Ülkemizin gücü arttıkça sözümüzün de tesirinin artacağı muhakkaktır. Farklı taraflarla konuşabilmemiz ve iletişim kanallarını açık tutabilmemiz, gerilimi azaltacak girişimlere öncülük etmemizi sağlamaktadır. Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini engellemek isteyenlere müdahale alanını daraltacak kudrete sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi iç kalenin tahkimi, vatandaşlarımızın birbirine ve kurumlara güveninin artmasına vesile olacaktır. Halkın katılımına açık yasama faaliyetleri toplumsal dayanışmayı güçlendirecektir. Terörsüz Türkiye yolunda attığımız adımlar dışarıdan beslenen ayrışma hesaplarını şüphesiz ortadan kaldıracaktır. Bölgesel ve küresel barışı ararken şüphesiz milli savunmamızı da ihmal etmeyeceğiz. Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salah sözü, yaşadığımız coğrafyada taşıdığımız mesuliyeti hepimize hatırlatmaktadır. Caydırıcı gücümüzü geliştirirken parlamenter diplomasi imkanlarını da kullanmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bu çerçevede Gazze'de başlayarak çevre ülkelere yayılan İsrail saldırganlığı ve yayılmacılığı bölge halklarının geleceğini tehlike atmaktadır. Filistinlilerin topraklarından koparılmasına ve açlığa mahkum edilmesine karşı sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz. Uluslararası hukukun ayrımcı politikasına itirazımızı sürdüreceğiz. İnsanlığa karşı işlenen suçların sorumlularından uluslararası yargı mercilerinde hesap sorulması yönündeki çabaları sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözümü sonuna kadar her ne pahasına olursa olsun destekleyeceğiz. Bu çerçevede dünya parlamentoları arasında Filistin davasına en güçlü desteği veren bir parlamentonun üyesi olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. 7 Ekim olaylarından bu yana 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin'le ilgili yaşanan insanlık dışı suçlara ve İsrail'in saldırganlığına karşı

9 kez başkanlık tezkeresi ya da meclis partilerinin, meclisteki partilerin ortak kararlarıyla karar alınmış ve bu kararlar ittifakla alınmıştır. Bundan dolayı siyasi parti gruplarımıza ve bütün milletvekili arkadaşlarımıza Filistin davasına verdikleri bu büyük destek dolayısıyla ve Filistin halkıyla sergiledikleri açık dayanışma dolayısıyla bir kez daha tebriklerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Bizim halkımızın nasıl Filistin davasını benimsediğini dün akşam Konya'da oynanan Filistin milli takımıyla Konyaspor arasındaki maç sırasında gördük. Konya Kudüs'ün kardeşidir. Bu çerçevede Konya'daki bu maçın sadece bir futbol şöleni olmanın ötesinde Türk halkının Filistin davasına verdiği sınırsız desteğinde açık bir meşalesi olması anlamlıydı. Hele hele maçın 89. dakikasının 59. saniyesinde skorboarda yazılan "Filistin özgür olana kadar maçı tehir ediyoruz" sözü insanlığın belleğine kazınmış, unutulmayacak bir hatıradır. Biz de buradan diyoruz ki Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeye Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın neredeyse bütün uluslararası platformlarda dile getirdiği küresel adalet çağrısına parlamenter diplomasi kanalıyla katkı vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve uluslararası statüsünü savunmayı sürdüreceğiz. Haksız tecridin sona ermesi için bütün parlamentolar nezdinde sürdürdüğümüz çalışmaları yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Türk dünyasıyla geliştirdiğimiz ilişkileri ortak çalışma imkanlarıyla ilerleteceğiz. Komşularımızın istikrarını destekleyen tutumumuz bölgesel barışa yönelik irademizin bir yansıması olarak devam edecektir. Değerli arkadaşlarım, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çok sayıda toplantıya ev sahipliği yaptık. Ancak bunlardan iki tanesinin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi NATO Meclis Başkanları Toplantısı Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi. İkincisi ise dünya parlamentolarının üst birliği olan Parlamentolar Arası Birliği'nin 152. Genel Kurulu 30 yıl aradan sonra İstanbul'da gerçekleştirildi. Bütün bu toplantılarda Türkiye'nin tezlerini bütün dünyanın parlamenterlerine ve parlamento başkanlarına, farklı ülkelerden gelen temsilcilerle paylaşmak, doğrudan temas ve işbirliği imkanları bulmak ve geliştirmek fırsatını yakaladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleştirdiği tüm parlamenter diplomasi faaliyetlerinde küresel sistemin adil biçimde işlemesi için tekliflerimizi, fikirlerimizi her düzeyde muhataplarımızla paylaşıyoruz. Bu sayede insanlık cephesinin yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmeyi sürdürüyoruz. Sayın milletvekilleri, dünyanın en yoğun çalışan parlamentolar arasında yer aldığımızı bir kere daha hatırlatmak isterim. Genel kurulda ve komisyonlarda gösterdiğiniz disiplinli, dikkatli ve yoğun mesai için bir kez daha hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Emeğinizin hakkını vermek, çalışma düzenimizin verimliliğini artıracak adımları hep birlikte atmayı gerektiriyor. Fedakarca yürütülen faaliyetlerin birkaç tartışmanın gölgesinde kalmasına asla müsaade etmemeliyiz. Fikirlerimizi kararlılıkla savunalım, tamam. Fakat karşı görüşü de dikkatle dinlemeyi başarabilelim. Nezaketi korumak siyasi iddialarımızın da itibarını yükseltir. Söz hakkına riayet ederken incitici ifadelerin ve kavga görüntülerinin sözümüzün ağırlığını zedelemesine lütfen fırsat vermeyelim. Milletin oylarının %95'inin temsil edildiği bu parlamento böylesine büyük bir temsil gücüne sahipken geniş bir toplumsal dayanak ve tüm meseleleri konuşmak imkanına da sahip olduğunu unutmayalım. Milli menfaatler etrafında müşterek hareket edebildiğimizi, Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu, Demokrasi Komisyonu çalışmalarında net bir şekilde ortaya koyduk.
Hele

0: yasanın 467 gibi görülmemiş bir mutabakatla kabul edilmesi, bundan sonra ortak meselelerde ortak fikirleri geliştirebileceğimizin de en somut ispatıdır. Terörün sonlandırılması gibi belki de Cumhuriyet tarihimizin en zorlu konusunu siyasi liderlerin desteği ve büyük kararlılıkla meclisimiz çözüme kavuşturmuştur. Şimdi yeni anayasa, meclis iş tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim yasası çalışmalarına da benzer bir mutabakatla netice alınabileceğine yürekten inanıyorum. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi için önümüzde yeterli bir süre vardır. Yeter ki aynı iradeyi, kararlılığı ve iyi niyeti gösterelim. Bu yasama yılında yapacağımız çalışmalarla ülkemizin önünü açmayı devam ettirelim. Başta terörsüz Türkiye olmak üzere tüm alanlarda Rabbim bize başarıyla sonuç almayı nasip etsin. Böylece meclisimizin sadece güncel siyasi gündemi takip etmenin ötesinde gelecek nesillere tüm bu demokratik gelişmeleri, huzuru ve refahı miras bırakmasına şahit olalım. Son olarak yeni yasama yılının bereketli geçmesini, huzurlu geçmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizi ve Gazi Meclisimizin kıymetli üyelerini saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, şimdi yeni yasama yılının açış konuşmasını yapmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızı Meclis Genel Kurulu salonunu teşrif etmek üzere davet ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Evet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasını ekranlara getirdik. Yeni yasama yılı 28. dönem ve 5. yasama yılını açtı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da görüyoruz genel kurulda. Birazdan konuşma yapmasını bekliyoruz. Numan Kurtulmuş aşağı yukarı 3-5 başlıkta konuşmasını yaptı. Terörsüz Türkiye süreci özellikle gündemindeydi. Bu konuda atılan yasal adımları ve izleme komisyonunun önemine dikkat çekti. Aynı zamanda Türkiye'nin de yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. En önemli adımların başında geliyor dedi. Türkiye'nin daha demokratikleşmesi, darbe anayasalarından uzaklaşması açısından. Elbette Numan Kurtulmuş haksız kazanç düzeni eklerine karşı da mücadelenin süreceğini söyledi. Bunun üzerinde Adalet Bakanlığı da gidiyor zaten. Elimizden gelen her türlü çabayı hukuken yapacağız. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi, geleceklerini güvence altına almak bizim görevimizdir. Soruşturmanın sonu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilecektir dedi. Şu an ayakta alkışlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Şimdi hep beraber İstiklal Marşımızı okuyacağız. Buyurun.

Buyurun, buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.

aziz milletim, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının bu ilk gününde sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, meclisimiz, demokrasimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında mensubu ve hizmetkarı olmakta şeref duyduğum aziz milletimin her bir ferdine, en doğusundan en batısına, cennet vatanımızın 7 bölgesinde, 81 ilinde, 922 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi en güzel şekilde temsil eden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz yurt dışındaki vatandaşlarımıza da en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Evelemir'de bundan 106 sene önce Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazını müteakip dualarla, tekbirlerle, istiklal azmi ve aşkıyla bağımsızlığın kalbi olan Ankara'dan milletimizin iradesini dünyaya haykıran 115 üye başta olmak üzere bugüne kadar bu yüce çatı altında milletimize layıkıyla hizmet edip dar-ı bekaya irtihal eden milletvekillerimizi rahmetle yad ediyorum. Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ali Şükrü Bey'e, milletin emanetine kastedenlerin, milletin iradesini gasp edenlerin dar ağacına gönderdiği Adnan Menderes'e, Hasan Polatkan'a ve Fatih Rüştü Zorlu'ya bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yine burada bin yıldır bu coğrafyada milletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimizden dar-ı bekaya irtihal etmiş olanlara Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Sözlerimin hemen başında şu hakikati tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir. 80 kilometre öteden top sesleri gelirken bile Yüce Meclis çalışmasını sürdürmüş, milletimizin tevdi ettiği meşaleyi şanla, şerefle taşımaya devam etmiştir. Meclisimizin bu mücadelesi müstevlilerin, işgalcilerin ve emperyalistlerin kıskacından çıkış yolu arayan mazlum milletlere de örnek olmuştur. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 1920-1923 arası tutanakları Türkiye'nin ikinci defa nasıl vatan yapıldığının en canlı şahitleridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün

1921 senesinde Büyük Millet Meclisi'nin ikinci yasama yılı açılışında kurduğu şu cümleler milletimizin hücrelerinde olan hürriyet aşkının ve meclisimizin tarihi misyonunun bariz bir ifadesidir. Türk milletinin istiklal ile izmihlal arasına sıkıştır.

kadar kat ettiğimiz mesafeleri, atladığımız sayısız müşkülatı bir kez daha hatırlayalım. Ne zaman başladığı bilinmeyen zamanlardan beri şerefi istiklal ile yaşayan milletimiz en kötü bir sona ölümle gidiyor gibi görünmüş iken tutsaklığa karşı evladını kıyama çağıran ecdadın sesi kalplerimizde yükseldi ve bizi son kurtuluş savaşına davet etti. Artık yeis ve fütur günleri çok arkada kaldı. Memlekete kurtuluşu gerçek yolu göstermiş ve bütün milleti kendi istiklal bayrağı altında toplamış olan meclis haliniz ikinci yasama yılına girerken ben ufkumuzda inkişafa başlayan ışıkların bu kadar felaket görmüş olan bedbaht vatanımızda iyi bir sabaha hayır olmasını dua ediyorum. Sık sık alkışlarla kesilen bu konuşmadan 95 sene sonra Yüce Meclisimiz millete öncülük görevini bir kez daha yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi bombaların altında milletin emanetini savunan Gazi Meclisimiz meydanlarda, caddelerde, havalimanlarında darbeye direnen milletimizle birlikte o ağır sınavı alnının akıyla vermiştir. Bu vesileyle o gece milletin emanetine sahip çıkan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor. Rabbim bu meclisi bir daha aynı mücadeleyi vermek mecburiyetinde bırakmasın diyorum. Geçmişi bu denli görkemli, vazifesi bu kadar ulvi olan Gazi Meclis'in genel kurul salonunda sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyeti hasreten ifade ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz dünyanın çalışma temposu en yüksek parlamentolarından biridir. 1 Ekim 2025'te başlayıp 10 Ağustos 2026'ya kadar devam eden 4. yasama yılında da meclisimiz önemli kararların alındığı yoğun ve meşakkatli bir mesai dönemi geçirdi. Hem genel kurulda hem de komisyonlarda ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin geleceğine yön verecek hayati kanunlar, kritik meseleler müzakere edildi. Yasama faaliyetleri demokratik bir olgunlukla icra edilirken parlamenter diplomasi ise gerek ev sahibi olduğumuz uluslararası toplantılarda gerekse yurt dışı ziyaretlerde profesyonel ve saygın bir yaklaşımla yürütüldü. Bu anlamda siyasi parti ayırt etmeksizin Gazi Meclisimizdeki tüm milletvekillerine çabaları, gayretleri, fedakarlıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u ve Başkanlık Divanımızın muhterem üyelerini aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Meclisimizin farklı birimlerinde görev yapan idareci ve çalışanlarımıza 10 ay 10 gün boyunca ortaya koydukları hummalı ve özverili çalışmalar için şükranlarımı iletiyorum. Bugün itibariyle başlayan yeni yasama yılının da fikir, tenkit ve tekliflerin özgürce fakat karşılıklı saygı ve nezaket kuralları dahilinde dile getirileceği, tartışmaların çözüm odaklı bir anlayışla sağduyu ve suhuletle cereyan edeceği verimli, bereketli bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum.

Biz iktidar partisi ve Cumhur İttifakı olarak her zaman olduğu gibi yapıcı hareket etmeye, farklı fikir ve önerilere kulak vermeye devam edeceğiz. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerektiği açıktır. Yeni yasama yılında bunun yüksek hassasiyeti içinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada bir hususu öncelikle dikkatlerinize getirmek isterim. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layık veçhiyle hizmet etmektir. Şahsım dahil hepimiz milletin sorunlarına çözüm bulmak, dertlerine çare olmak, ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz. Bir ay sonra 24. yıl dönümüne kavuşacağımız iktidarlarımız boyunca kesintisiz biçimde istikrarlı, kararlı ve samimi bir şekilde biz hep bunu yapmanın mücadelesi içinde olduk. Ekonomiden demokrasiye, iç siyasetten dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden tarıma kadar ülkemizi ilgilendiren her alanda çok önemli adımlar attık. Bakınız, insanımızın kalbinde onulmaz yaralar açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3,5 yıldan fazla süre geçti. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısı hala içimizi yakıyor olsa da bugün 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmanın huzurunu yaşıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü bir kez daha tuttuk. Asrın inşasını tamamladık. Toplam 455.357 konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Deprem bölgemizin ihyası için cari fiyatlarla 5,4 trilyon lira harcadık. Ekonomide, bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık. Füzelerin havada uçuştuğu sıkıntılı bir dönemde tek bir vatandaşımızın dahi kılına zarar getirtmedik. 2026'nın ilk yarısında Türkiye yıllık %2,5 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,7 trilyon doları aştı. İhracatımız Ağustos ayında yıllık 280,3 milyar dolarla rekor kırdı. Geçen sene yaşanan zirai don ve kuraklığın ardından tarımımız hızlı bir toparlanma kaydetti. Turizmde çevremizdeki çatışmalara rağmen güçlü seyrimizi koruduk. Yılın ilk 6 ayında turizm geliri 25,7 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayinde ise iki işi birden başardık. Hem yeni ürünlerle milli savunma sanayimizi güçlendirdik, hem de bu alanda dünyaya satış yapan bir ülke olduk. Yılın ilk 8 ayında savunma ve havacılık ihracatımız %16,2 artışla 6,3 milyar dolara çıktı. Dış dengede sürdürülebilir bir noktadayız. Cari açığın milli geliri oranının bu yıl %2,6'da kalmasını bekliyoruz. Enerji faturasının ağırlaştığı bir yılda bu oran ekonomimizin ne kadar dayanıklı hale geldiğinin göstergesidir. Kamu maliyesinde disiplinden sapmadık. Bu yıl bütçe açığının milli gelire oranı

oranını %3,1 ile sınırlamayı ve faiz dışı fazla vermeyi hedefliyoruz. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün tarihe kayıt düşmek, tarihe not düşmek adına Türkiye için vazgeçilmez olduğunu düşündüğüm bazı başlıklara kapsamlı bir şekilde değinmek arzusundayım. Günlük siyasetin gelip geçici gündemlerinden azade olarak bu iki konunun ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bakınız, günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor. Öncelikle şunu açık ve net ifade etmek isterim. Bir milletin tüm fertlerinin her konuda aynı düşünmesi, değerler, inançlar, hassasiyetler, beklentiler konusunda tamamen birbirine benzemesi elbette mümkün değildir. Bu doğru da sağlıklı da değildir. Bizim ülke ve toplum olarak en büyük zenginliğimiz esasen çeşitliliğimiz, farklılıklarımız ve renkliliğimizdir. Asırlar içinde bu farklılıklar bir uzlaşma zemininde buluşmuş, ortak sınırlar içinde ortak değerler oluşmuştur. Tarih içinde farklılıklar birbirine köklü bir saygı geliştirmiştir. Devletimiz, bayrağımız, mukaddes değerlerimiz ve üzerinde bir arada yaşadığımız vatanımız tarih içinde bizi tek bir millete dönüştürmüştür. Farklılıklarımızı bir ayrışma vasıtası olarak kullanmak isteyenlere de karşı durduğumuzu milletimiz tek yürek olup her seferinde gereken cevabı vermiştir. Hiç kuşkusuz siyaset kurumu farklı beklentilere cevap üretmek için vardır. Ancak siyasetin farklılıklarımızı, renklerimizi, çeşitliliğimizi bir ayrıştırma yani kutuplaştırma vasıtası olarak kullanması en başta siyasetin fıtratına aykırıdır. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır. Yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır. Değerli milletvekilleri, bunu özellikle şunun için söylüyorum. Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, siyonist ittifakı bulunmaktadır. Dünyayı takip eden, bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip

Takip eden herkes inanıyorum ki şu gerçeği görebiliyor. Binlerce yıldır bir arada yaşayan huzur, barış ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir arada varlığını sürdüren milletimizin son dönemde artan bir şekilde siyaset ya da siyaset dışı aktörler vasıtasıyla kutuplaştırılması sadece iç dinamiklerle açıklanamaz. İç dinamikler bellidir. Tarih içinde asırlar boyunca teşekkül etmiştir. Sünni ile Alevi, Türk ile Kürt, Müslüman ile gayrimüslim. Asırlar içinde huzur ve dayanışmayı esas alan müşterek bir yaşam zemini inşa etmiştir. Bu ve benzeri farklılıkları bir çatışmaya, bir kutuplaştırmaya dönüştürmek, Türkiye'nin deyim yerinde ise fabrika ayarlarını bozmak demektir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik. Çok partili demokrasiye geçişimizden itibaren ne zaman bir atılım içinde, bir kalkınma hamlesi içinde olsak operasyonun hedefi haline geldik. Sokaklarımız karıştırıldı. Gençlerimiz düşmanlaştırıldı. Aynı mahalleyi, aynı caddeyi, aynı binayı paylaşan komşular arasına nefret tohumları ekildi. Siyasi ve toplumsal huzurumuz suikaste uğradı. Bizimle aynı ligde olan ülkeler koşarken biz yıllarca başta ekonomi olmak üzere birçok alanda patinaj yaptık, oyalandık, irtifa ve ivme kaybettik. Bütün bu gerilimlere, çatışmalara, bunların doğurduğu istikrarsızlığa bakıldığında her seferinde Türkiye'nin kaybettiği, her seferinde milletin kayıplar verdiği, ağır bedeller ödediği çok net görülecektir. Açıktır ki millet kaybederken milletin hasımları kazanmıştır. Türkiye kaybederken kazanan Türkiye'nin rakipleri maalesef Türkiye'nin yeminli düşmanları olmuştur. Şunun bilinmesini isterim. Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Hiç kimsenin de Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirmeye hakkı yoktur. Değerli milletvekilleri, bu mücadelede en büyük görev milletin temsilcileri olarak bizlere, yani siyaset kurumuna düşmektedir. Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Gelinen aşamada önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Eğer Türkiye yeniden büyük ve güçlü Türkiye olacaksa, eğer Türkiye önüne açılan tarihi fırsatları değerlendirecekse, bu paradigma değişimini hep beraber vakit kaybetmeksizin gerçekleştirmek durumundayız. Bunu söylerken elbette her siyasi partinin,
her meselede

aynı düşünmesini, aynı yerde hizalanmasını asla kastetmiyorum. Farklı siyasi partiler ne kadar aykırı olursa olsun, farklı fikirler Türkiye'nin, Türk demokrasisinin zenginliğidir. Ancak her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Her siyasi parti Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden, kendi tabanından güç ve ilham alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde, milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz. Değerli milletvekilleri, terörsüz Türkiye sürecimizin aynı zamanda bu toplumsal mutabakatı, işte bu milli mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir. Terörün ya da terör örgütlerinin Türkiye'yi bölmesi, parçalaması hiçbir zaman mümkün değildir. Fakat terörün ve terör örgütlerinin Türkiye'nin enerjisini heba ettiği, Türkiye'yi oyaladığı, Türkiye'nin kaynaklarını tükettiği açıktır. Son 42 yıldır terörle mücadeleye odaklanan Türkiye, hem gencecik evlatlarını toprağa vermiş, hem de trilyonlarca dolarlık maddi kaynaklarından olmuştur. Terör üzerinden içeride yaşanan tartışmalar, Türkiye'nin ekonomisini, huzurunu, güvenliğini tehdit etmiş, dış politikada elini zayıflatmıştır. Ama bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasanın çıkarılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu vesileyle ilk günden itibaren ortaya koyduğu dirayetli, kararlı ve cesur duruşuyla terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sürecin kazasız, belasız bugünlere gelmesinde çok kıymetli katkıları olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubuna aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Gerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, gerekse çerçeve yasanın kabulünde yapıcı tutum sergileyen siyasi parti gruplarına da teşekkür ediyor. Desteklerinin bundan sonra da devam etmesini bekliyorum. Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımızda

gerekeni yapacaktır. İşte burada tam da biraz önce ifade ettiğim milli mutabakat daha bir anlam kazanacaktır. Terörsüz, çatışmasız, kavgasız bir ortamda sorunlarımızı karşılıklı saygı ile tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Siyasetin demokratik kapasitesi inşallah daha da güçlenecektir. Türkiye'nin yeni demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakınız yeni yasama yılımız tarihimizdeki ilk yazılı anayasa olan Kanuni Esasi'nin ilanının 150. yıl dönümüne tesadüf ediyor. Anayasal devlet girişimlerimiz biraz daha geriye gidiyor. Devlet kudretini hukukla sınırlama tecrübemiz ise bu girişimlere nispetle çok daha eskidir. Adalet, eşitlik, iyilik ve insanlık değerleri üstünde yükselen devlet töremiz aslında modern anlamıyla bir toplumsal sözleşmeden bireyleri hukukun gücüyle birbirine bağlayan bir anayasadan başka bir şey değildir. Son iki asırda bu hakikati modern anayasal devlet fikriyle buluşturma teşebbüsleri başarılı başarısız pek çok sonuç doğurmuş, tartışma ve arayışlara hiçbir zaman hız kesmemiştir. Kanuni Esasi'nin üstünden geçen 150 yıla rağmen yeni anayasa bahsi Türk siyasetinin önünde bir imtihan olarak halen duruyor. Milletin sözü ve mührünü taşıma bahsinde tarihimizdeki bütün anayasa tecrübelerinde teknik veya siyasi kusurlar, eksikler bulunabilir. Ancak darbe ürünü olan son 70 yılın iki anayasası varoluşsal bir krizde mefluç olmuştur. Devlet ile toplum, birey ile devlet arasındaki sözleşme silah ve süngünün gölgesi altında imzalanmıştır. Her darbenin kendi siyasal meşruiyetini oluşturma çabası ise anayasaları sürdürülebilir bir vesayet düzeninin yol haritası haline getirmiştir. Burada şu gerçeği özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Darbe dönemi anayasaları kuvvetler ayrılığının uygulanmasından ziyade sandıktan çıkan iktidar gücünün zapturapt altına alınmasına odaklanmıştır. Milli egemenliğin ve milli iradenin bürokratik oligarşiyle nasıl sınırlandırılacağını tasarlamıştır. Yönetim istikrarını temin etmek yerine millet egemenliği üzerindeki vesayet araçlarının istikrarını sağlamıştır. Hak ve özgürlükleri kuvvetlendirmek yerine anayasayı ama yasak lafzına dönüştüren istisnaları genişletmiştir. Devlet ve millet arasındaki birliğin bütünleşmenin ahdi temeli olamamış, ne yazık ki gerilimleri ve tarihi çelişkileri derinleştirmiştir. Hasılı siyaset mühendislerine, kaos tüccarlarına, toplumu ve devleti kriz üzerinden terbiye etmeye yeltenenlere diğer kapıları açmıştır. Darbe anayasalarının kurduğu vesayet mimarisi sivil siyasetin önünde yeri gelmiş gerçek bir engel olmuş, yeri gelmiş kullanışlı bir mazerete dönüşmüştür. Değerli milletvekilleri, bu vesayetçi sistemden kurumsallaşmış bir demokrasi

diye geçişte önemli mesafeler aldığımız inkar edilemez. Toplum hayatının ihtiyaçları zaman içinde pek çok değişikliği, revizyonu, reformu kaçınılmaz kılmıştır. Gururla ifade etmek isterim ki en kapsamlı değişiklikleri yapmakta bizlere nasip oldu. Birlikte demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Üstelik bugüne kadar yapılan revizyonlarla ortaya çıkan tablo bütünlüklü bir anayasal mimariye ihtiyacı daha da artırmıştır. Hepsinden önemlisi köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır. Şurası büyük tenakuzdur. 12 Eylül'ün lider kadrosu darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap vermiş, yargılanmış, mahkum olmuştur. Ancak yürürlükteki anayasa müellif olarak onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Başka hiçbir gerekçesi olmasa dahi üstüne bastığımız zemine düşen bu gölgeyi kaldırmak, sistemi bu lekeden arındırmak, harekete geçmek için yeterli bir nedendir. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Millet egemenliğinin kalkgahı olan bu gazi meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir. Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Bu meclis Türkiye'nin milli ve hayati meseleleri söz konusu olduğunda müzakere ve uzlaşma kapasitesinin sağlamlığını zaten göstermiştir. Bilhassa huzura, demokrasiye, kardeşliğe kalkan 467 el ile sivil siyaset vesayetin ördüğü psikolojik duvarları yıkmış, ön yargıları tuz buz etmiştir. Bunu Türk demokrasisi adına, milletimizin gelecek umutları adına tarihi bir kazanım, büyük bir başarı olarak görüyoruz. Temennimiz bu başarının gündelik çekişmelere kurban edilmeden Türk siyasetinde yeni bir dönemin müjdecisi olmasıdır. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır. Kıymetli milletvekilleri, bunu başardığımızda devlet ve millet arasındaki köprüleri daha sağlam şekilde kurmuş oluruz. Bunu başardığımızda güçlü devlet, özgür toplum idealini birini diğerine tercih etmeden birlikte yaşatmanın yolunu açmış oluruz. Bunu başardığımızda hem hukuku anlamlı kılacak bir demokratik zemine hem de demokrasiyi koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmuş oluruz. Bunu başardığımızda kazanımlarımızı kalıcı hale getirir, çoğulcu demokrasiyi kurumsallaştırır ve gerçek anlamıyla halkın yönetimine

0: dönüştürürüz. Toplumu kontrol altında tutulması gereken bir tehdit alanı olarak gören vesayetçi anlayışın reddi bunu gerektirir. Siyaseti ve toplumu refahın, ilerlemenin, gelişmenin dinamik gücü olarak kabul eden demokratik bir anayasa anlayışı da bu sayede yeşerir. Sesi, milletin sesiyle hem avaz olanların bu süreçte korkacağı, çekineceği bir tartışma olamaz. Olmamalıdır. Demokraside hiç kimse hakikat tekeline sahip değildir. Her düşünce kıymetli, her öneri değerlidir. Her fikirden, her özgün tekliften istifade edilmelidir. Diğer taraftan milletimizin yeni bir anayasa özlemi de üretilmiş korkuların, vehimlerin esiri haline getirilmemelidir. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Milletimizin bu büyük özlemini gidermek üzere siyasi partilerimizin taahhütlerine uygun olarak harekete geçmelerinde fayda görüyorum. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Milletvekillerimize bu yeni yasama yılında yapacakları çalışmalarda Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
1: İşte bugün yeni yasama yılı, 28. dönem ve 5. yasama yılı açıldı. İlk olarak Meclis Başkanı konuşma yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasını yaptı. Şimdi millet vekilleriyle el sıkışıyor. Önemli başlıklara dikkat çekti. Önce tabii meclisin geçmişine vurgu yaptı. Dünyada iki kez gazilikle müşerref olan tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Daha sonra Türkiye ekonomisine dair bir takım değerlendirmelerde bulundu. 2026'nın ilk yarısında Türkiye %2.5 oranında büyüdü dedi. Burada tabii savunma sanayindeki gelişmeler de gündemindeydi. Artarak yani ivme kazanan bir sanayiden bahsediyoruz. İhracatta artan paydan bahsediyoruz dedi. İlk 6 ayda %6,2'lik bir artışla Türk savunma, havacılık ve sanayideki ihracatında 6,3 milyar doları aştığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu fon piyasasındaki son duruma da değindi. Dedik ki fon piyasasında ortaya çıkan, bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli ile tokalaşıyor. Zaten konuşmasının bir bölümünde özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de teşekkürlerini sundu. Özellikle bu başlattı. Şimdi Müsavat Dervişoğlu'nun da eline sıkıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle 467 gibi rekor bir oyla geçen bu çerçeve yasaya milletvekillerinin verdiği desteğe ayrıca teşekkür etti. Ve bu yasanın hayata geçmesi için bundan sonra da kendilerinden destek beklediğini söyledi. İzleme süreci konusuna da değindi. Gerekli adımlar atıldığı zaman biz de gerekli adımları atacağız dedi. Bu konuda farklı görüşlere sahip olabiliriz ama karşılıklı saygıyla tartışmamız gerekiyor dedi. Terör bitme noktasına gelmiştir Türkiye'de dedi. Son yasada Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, dostlarını sevindirmiştir dedi. Dolayısıyla bu sürecin devamına işaret etti. Tabii ki gündeminde, Sayın Kurtulmuş'un da gündeminde olduğu gibi yeni anayasa vardı. Kanuni Esasi'den bu yana aslında anayasal değişiklikler konusunda bir imtihan içerisinde olduğunu söyledi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumun ihtiyaçları değişiklik gösterdiği zamanlarda hem yeni reformlar hem de yeni değişiklikler hayata geçer dedi. Darbe anayasasıyla hala ülkenin yönetildiğine vurgu yaptı ve bu bizim için bir üzüntü kaynağıdır dedi. Dolayısıyla en kısa zamanda hep birlikte bir araya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu mevcut yasadan kurtulmalı, yani darbe anayasasından kurtulmalı ve yeni bir sivil anayasa yapımına geçilmelidir. Hatta bunun içinde en ideal dönemdeyiz dedi ve şunu da ekledi. Ankara'ya gideceğiz birazdan. İlk dört maddesine anayasanın yönelik tavrımı zaten bellidir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi meclise gidelim. Siz ekranda görüyorsunuz ama bahçesine bir gidelim. Aykut Türel ve Nasuhi Güngör bizi bekliyor. Yapılan her iki konuşmayı da değerlendirmek üzere sözü size bırakalım Aykut.
1: Biraz geniş tutabiliriz. Ayşe, evet, senin de söylediğin üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce konuşmasını tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışında kürsüden önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O mesajları konuşmaya çalışacağız, değerlendireceğiz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte. Tabii konuşmada dikkat çekici mesajlar vardı. Bir taraftan da genel kurul salonunda da önemli ayrıntıların olduğunu aktaralım. Birazdan onları da değerlendireceğiz. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayalım. Hemen Nasuhi Güngör'e soracağım. Konuşmanın bütününü görünce, evet, öne çıkan birçok başlığın olduğunu görüyoruz. Bu fon soruşturması var. Yeni anayasa, terörsüz Türkiye süreci nasıl değerlendirirsiniz?
2: Aslında birkaç başlık var bu söylediklerinde birlikte, aslında anlamlı bir bağ oluşturan. Sayın Cumhurbaşkanı toplumsal fay hatlarını kaşıyarak Türkiye içinde farklı kamplaşmalar, yani din, mezhep ve farklı fay hatları üzerinden ortaya çıkan bir takım projelerin aslında komuta ve kontrol merkezinde bir emperyalist siyonist ittifak olduğunun altını çizdi. Ve dünyayı takip eden herkes sadece bunun iç aktörlerle açıklanmasının mümkün olmadığını görecektir dedi Cumhurbaşkanı. Şu ifadesinin altını çizeyim. Bizim Sünni, Alevi, Kürt, Türk, Müslüman, gayrimüslim asırlar içinde huzur ve dayanışmayı esas alan müşterek bir hayat zeminimiz, bir yaşam zeminimiz vardır. Bu ve benzeri farklılıkları çatışmaya döndürmek isteyenlere izin vermemeliyiz. Onun için iki kavram kullandı. İstersen onu hemen altını çizeyim. Bu yıpratma savaşına dönüşüyor karşılıklı bir biçimde. Yani iktidarla muhalefet arasında. Salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu bir cephe siyasetinin artık raf ömrü dolmuştur. Mutabakat içinde rekabet içeren bir siyasete ihtiyacı var Türkiye'nin. Ve burada da şöyle bir ifade kullandı. Her siyasi parti Türkiye'nin kendi dinamiklerinden, kendi tabanından güç ve ilham alarak Türkiye merkezi bir siyaset inşa etmeli. Biz buna iç cepheyi tahkim etmek diyoruz ve biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Aslında teröristli Türkiye ile ilgili söyledikleri de bunlarla ilgili ama fon konusunda da aslında sürecin takip edildiğini, bir çözüme doğru götürüldüğünü ve her aşamasının ciddiyetle takip edildiğini, kimsenin hakkının yenmesine izin verilmeyeceğini de altına çizdi Cumhurbaşkanı. Ama terörsüz Türkiye kısmına Aykut, birlikte izledik konuşmayı, çok daha geniş bir yer ayırdı. İlgili aktörlerin tamamına burada özellikle tek tek teşekkür etti. Meclis Başkanı'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye, siyasi parti genel başkanlarına ya da siyasi partilerin kendisine genel olarak teşekkür etti. Ve bölgemizin ateş çemberine döndüğü bir zamanda terörsüz Türkiye sürecinin aslında meyvelerini vermeye şimdiden başladığını ve caydırıcı etkisinin ortaya çıktığını, Türkiye'nin gücüne güç kattığının da altını çizdi Cumhurbaşkanı ve yeni dönemde de bu çalışmaların tamamlanmasının, yani terör örgütünün tasfiyesi ve diğer alanlardaki bütün hikayelerin tamamlanmasının da önemine işaret etti. İstersen sorularım varsa onlarla devam edelim.
1: Şimdi terörsüz Türkiye süreciyle ilgili siz aslında geniş bir özetle yaptınız. Çerçeve yasada da hatırlatması var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, evet, ve oradan izleme sürecine getiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rolüne dikkat çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milli mutabakat vurgusu var.
2: Çok önemli. Tarihi mutabakat Türkiye'nin dostlarını sevindiren, hasımlarını üzen ve hayal kırıklığına uğratan bir tablo dedi. 467 kabul oyunun ortaya çıkardığı manzaraya Sayın Cumhurbaşkanı. Oradan da benim ifade ettiğim aslında o teşekkürler noktasına da gelindi. Komisyon çalışmalarıyla ilgili de ifadesini aktardım. Çerçeve yasada ortaya konulduğu gibi bir izleme süreci var. Gerekli adımlar atıldığı sürece de biz gereğini yapacağız dedi. Daha sonra Aykut bunu bir anayasa bağlamında ele aldı.

0: Yani Cumhurbaşkanlığının daha önceki pek çok konuşmasında da bir anayasa vurgusu vardı. Ama benim yakın tarihte gördüğüm bir anayasanın, bir yeni anayasaya ihtiyacımızın en kuvvetli vurgulandığı metin olarak bunu söyleyebilirim. Hatta şöyle bir şey söyledi. Yeni anayasa yılımız, yasama yılımız tarihimizdeki ilk yazılı anayasa olan Kanuni Esasi'nin ilanının da 150. yıl dönümüne tekabül ediyor dedi. Önemli bir hatırlatmaydı. Dolayısıyla devletin kudretini hukukla sınırlama tecrübemiz bizim birçoğuna göre çok daha eskidir. Yani Türkiye'nin ciddi bir anayasa tecrübesi ve geçmişi olduğunu söyledi. Ancak Kanuni Esasi'nin hani bu 150 yıl geçmiş olmasına rağmen yeni anayasa meselesinin hala siyasetin önünde bir sınav kağıdı gibi durduğunu da söyledi. Bir imtihan kağıdı ifadesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Son 70 yılın iki anayasası da büyük krizlere neden oldu dedi. Aslında kastettiği özellikle 61 anayasası, bir darbe anayasası o da. Bir de tabii 1980 12 Eylül anayasası. Her ikisi de darbe anayasası ve her ikisini de Türkiye siyasetini de bütün yapıyı da felç ettiğini söyledi. Darbelerin anayasalar üzerinden kendilerine meşruiyet arama arayışının da hükümsüz kaldığını, vesayetçi bir sistemi inşa ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı. Bütün bunları yeni bir anayasanın gerekliliğine dair zemini oluşturmak için ifade etti. Ortaya çıkan revizyonların da şunu ortadan kaldırmadığını söyledi. Aslında bugünkü yaptığımız röportajların büyük bölümünde de böyle bir şey vardı, vurgu. Cumhurbaşkanı dedi ki yürürlükteki anayasa müellif olarak onların, yani darbecilerin vesayet odaklarının imzasını taşıyor. Yani milletimiz buna layık değildir. Bu anayasa ruhunun ortadan kaldırılıp yeni bir anayasa ruhuyla Türkiye'nin bir anayasa ihtiyacı olduğunu da altını çizdi. Ve Gazi Meclis'in, iki defa gazi olan meclisimizin de böyle bir dönemde ve her şartta bir anayasa yapmaya ehliyetine sahip olduğunu vurguladı.
1: Şimdi bugün gün içerisinde de konuklarımızla da konuşmaya çalıştık. Her yasama dönemi öncesinde açılışta hep ifade ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni anayasa yapabilir mi, yapabilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir ifadesi var. Demokraside her düşünce kıymetli, her öneri değerlidir. Her fikirden, her özgün tekliften istifade edilmelidir.
0: Evet.
1: Bu da diğer partilere yönelik esasında bir çağrı.
0: Hani söyledim ya, mutabakat içinde rekabeti esas alan bir siyaset. Sayın Cumhurbaşkanı bu yeni anayasanın böyle bir anlayışın ürünü olacağını söyledi ve senin söylediğin noktaya getirdi. Yani diğer yandan bu farklı görüşlerin alınması meselesi hem siyasetin geneline bir çağrı olduğu kadar bu anayasaya katkı sağlamak isteyen sivil toplum unsurlarına, kanaat önderlerini, toplumu temsil eden her alana dair, yani bireysel katkılar dahil, akademik hayat dahil, entelektüel hayat dahil, bütün bunları başardığımızda dedi Cumhurbaşkanı, hem hukuku anlamlı kılacak bir demokratik zemine hem de demokrasiyi koruyacak bir hukukun üstünlüğüne kavuşmuş olacağız. Bu vurgular önemliydi. Bir de tabii şu vurgusunu da esas alalım. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız çok açık dedi Cumhurbaşkanı. Hani çok tartışılan bir konu var ya, buralarda bir değişiklik yapılacak mı diye. Burayla ilgili üretilmiş korkuların, vehimlerin, yani yeni anayasa üzerinden esiri haline gelmeyelim. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız gayet bellidir. Milletimizin özlemini gidermek üzere bütün siyasi partilerin harekete geçmesinde de fayda görüyorum dedi.
1: Siyasetin geneli üzerine de değerli mesajlar vardı. Evet. Biraz önce konuşmaya çalıştık. İşte cephe siyaseti ömrünü tamamlamıştır. Siyasetin çözüm üretmesi gereken konuların başında bu yapay kutuplaşma yer alıyor.
0: Evet.
1: Siyasette tabii ki rekabet olacaktır. Fakat bunun kutuplaşma yoluyla çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmaz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki yaptığı konuşmada.
0: Şu nokta önemliydi, hani girişte de aktarmaya çalıştım. Hani buradaki fay hatlarının kaşınmasının genel anlamda komuta merkezinde bunların kontrolünü bir emperyalist siyonist ittifak yürütüyor dedi ve bunları sadece iç dinamikler üzerinden açıklayamayız dedi ama aynı zamanda şunu söyledi. Biz kendimiz bu fay hatlarını sağlam tutar, onların kırılmasına, yarılmasına izin vermezsek burada Türkiye'nin ayarlarını kimse bozamaz. Ama Türkiye'nin ayarlarının bozulması sadece siyasetin değil, yani kimsenin işine yaramaz, sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. O yüzden milli merkezli, yani Türkiye merkezli bir siyaset üretmeye davet etti. Yıpratma savaşına dönmesin dedi. Yani salt böyle iktidara karşı olmak adına yapılan bir siyasetin, bir cephe siyasetinin ömrünün dolduğunu da söyledi. Asgari müştereklerde buluşmak, ki az önce aktardığımız anayasa sürecinde yaptığı çağrı Yani farklı görüşler ifade edilsin, bu anayasa sürecine katkı gösterilsin anlamında. Bu da önemli. Tabii siyasette Aykut, bunlar bir taraftan ifade edilirken diğer yandan siyasetin kendi doğasındaki rekabet bazen hiç kimsenin istemediği noktalara kadar gidebiliyor. Bütün bunlar olabiliyor ama burada

0: Aslında belki Cumhurbaşkanı'nın asgari müşterek ifadesi, onlarda buluşmak ve Türkiye'nin kendi dinamiklerinden hareketle Türkiye merkezli bir siyaset oluşturma çağrısı da önemli. Bu aynı zamanda bir kez daha Cumhurbaşkanı'nın iç cepheyi tahkim etme çağrısı olarak da okunabilir. Zaten bunu da ifade etti.
1: Büyük Türkiye mutabakatı.
0: Ve Büyük Türkiye mutabakatı, evet.
1: O da önemli mesajlardan, tariflerden evet. Bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Şimdi bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yorumluyoruz. Yorumlanmaya da devam edeceğiz. Dikkat çekici ayrıntılar da vardı genel kurul salonunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden indi. Önce tabii kürsünün hizasında olduğu için DEM Parti sıralarına gitti. DEM Parti eş genel başkanlarıyla tokalaştı. Hatta DEM Parti grubunda bulunan diğer vekillerle de tokalaşması oldu. Ardından MHP grubu ve MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla tokalaştı. Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanı. Bu açıdan da dikkat çekici yönleri vardı.
0: Evet, aynı zamanda kendi konuşma metninde de hem Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Bahçeli'ye hem DEM Partisi grubuna ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda katkı sağlayan, çerçeve yasanın kabulünde katkısı olan bütün siyasi parti gruplarına da teşekkür etti. Hani bu kısmı kuşatıcı, o mecliste ortaya çıkan manzaralar belki birkaç tatsız görüntü dışında onlardan da aktarmak istedim.
1: Ayağa kalkma.
0: Evet. Yani kalkmama gibi, onun dışında genel anlamda olumluydu ve Cumhurbaşkanı şunu söyledi çerçeve yasanın ifade edilmesinde. Gerekli adımlar atıldığı takdirde buradan aslında yeni bir anayasanın inşa sürecine giden yolun da açılacağını vurgulamış oldu. Bu gerçekten bir modern anayasal devlet olabilme hüviyetini kazanması anlamında da önemli. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında böyle bir vurgu da vardı. Başarısız deneyimlerimiz var. Bu doğru, anayasa yapma konusunda. Az önce ifade ettim Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden aktararak. İki kötü tecrübe var. İki darbe anayasasını Türkiye'ye dayatan bir irade var ne yazık ki. Bir vesayet var. O ruhtan sıyrılabilmenin yolu da siyasetin bir bölümünün değil tamamının, görüşleri farklı da olsa, bu sürece katkı sağlamasından geçiyor. Aykut, Cumhurbaşkanı'nın genel olarak metninde benim dikkatimi çekenler de bunlar.
1: Tabii izleyenlerimizi hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Evet. Belki genelde bu genel kurul çıkışında görüşmeler
0: böyle
1: olur.
0: Böyle bir halkalar, sohbetler oluyor falan, o şekilde
1: belki
0: devam ediyordur.
1: Belki meclis başkanı, evet, kurtulmuş
0: Sayın Bahçeli.
1: Bahçeli bir araya gelebilirler. Şimdi son günlerde herkesin merak ettiği mesele fon soruşturması. Buna dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler söyleyeceği çok merak konusuydu. Önemli mesajlar var. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Burada önemli olan şu Aykut. Dün itibariyle ben Habertürk yayınlarında da ifade etmeye çalıştım. Bazı meseleler gündelik kaygıların, yaşanan o sıkıntıların ötesinde bir devlet politikasıyla ele alınmak zorunda. Burada bir ciddi durum var. Yani çok sayıda insanın bu konuda soruları var. Çok sayıda yatırımcı var. Bunların her birinin güvenliği, geleceği, devletin verdiği teminatlarla da yakından ilgili. O nedenle dün itibariyle özellikle ben Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçmesi, ardından Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir yeni fon kurulunun oluşturulmasına dikkat çekerek şunu söylüyorum. Devlet meseleye el koymuştur. Bence bu böyle ifade edilebilir. Ve bu ciddiyet, bu kurumların çalışması ve bu çalışmanın önündeki engellerin de kaldırılması. Bu arada ihmali olanlar varsa ki mutlaka var. Onlarla ilgili de bir takım süreçlerin toplumun, kamuoyunun önüne getirilmesi bence fevkalade önemli. Çünkü toplum bir taraftan, genel olarak söylüyorum, 85 milyon. Burada kendi cebinden, kendi hakkından bir şey gidip gitmediğine bakıyor. Bu birincisi. İkincisi, elbette bu konuda sıkıntı yaşayanlar var fon yatırımcıları içinde. Onlar sahip oldukları hakların kendilerine iade edilip edilmeyeceğini merak ediyorlar. Bunlar da yavaş yavaş cevap bulmaya başladı bir takvim dahilinde. Ama asıl konu 85 milyon hepimiz dahil şunu merak ediyoruz. Burada ne oldu, ne yaşandı ve bu yaşanan zaaflar, sıkıntılar giderilebilirse bir daha Türkiye böyle sıkıntılar yaşar mı? Elbette bu soruların cevabı da devletin harekete geçtiği noktanın sonuna kadar gitmesiyle alakalı. Burada sonuna kadar gitmesiyle ilgili de bir siyasi iradenin de olduğunu görüyorum. Umut ederiz de öyle devam eder.
1: Şimdi son dakikayı da ekranlara yansıtıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından kürsünün arkasındaki başkanlık makamına geçti. Burada meclis başkanı

0: Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı bakanlar ve milletvekilleriyle de bir araya geldi. Az önce tam biz bunu ifade etmiştik. Böyle bir görüşme olabilir.
1: Bu aslında bir meclis geleneği haline geldi. Bu akşamki resepsiyonda nasıl bir manzara oldu onu tam olarak bilmiyoruz. Katılıma da göre elbette değişecek. Bizim yayınımızda CHP Grup Başkan Vekili Sevdan Mo bir son dakikayı verdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağını söyledi ama bugün kendisi locadan izledi. Değil mi? Genel kurulu oradaki yapılan konuşmaları Sayın Kılıçdaroğlu. O bakımdan bu hani akşamları da şeyler oluyor. 29 Ekim'de falan da en son yaşandı. Böyle bir geniş halkalar oluşuyor Cumhurbaşkanı'nda birlikte falan. Ya o tür halkalar, o tür oturumlar, farklı muhalif görüşlerin, partilerin de katılımıyla tabii ki Türkiye'ye umut veren görüntüler ifade ediyor. Ama unutmadan tabii ki siyaset aynı zamanda bir rekabet. O rekabetin doğasını da hiçbir zaman gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani burada dostça el sıkışmak, burada tebessüm eden kareler vermek bütün siyasetin ila nihayet tebessümle gideceği anlamına da gelmiyor. Onu da söylemiş olalım.
0: Tabii şimdi yeni anayasa, siyasi partiler bir araya gelebilmeli, konuşabilmeli derken o izlenecek tavırlar, resepsiyona katılıp katılmama, bunlar da önemli ayrıntılar olarak öne çıkıyor. Dediğimiz gibi şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı bakanlar, milletvekilleri bir görüşme halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını gerçekleştirdi ve ardından da böyle bir görüşme trafiği başladı. Şimdi tabii konuşmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları, önemli ayrıntılar var. Terörsüz Türkiye sürecinde tabii devam eden bir süreç var. İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulmuş bir kurul çalışmalarına devam ediyor. Alt komisyonların çalışma takvimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki izleme komisyonu acaba ne zaman çalışmalarına başlayacak ve işleyişi nasıl olacak? Bu açıdan da hepimizin merak ettiği bir süreç yaşayacağız. Yeni yasama döneminde sadece bu değil. Yayınlarda da konuklarımız da ifade etmeye çalıştı. Birçok beklenen mesele var. Düzenleme. Bunlardan bir tanesi muhtemelen yakın tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek olan 13. yargı paketi olacaktır. Hareketli bir dönem olacak gibi.
1: Çok hareketli olacak gibi görünüyor. Neden? İşte bu komisyon meselesi, yani izleme komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulacak. İlk etapta gündeme geldiğinde hani böyle sadece oturup takip eden, notlandıran bir komisyon gibi algılanmıştı ama hayır, öyle değil aslında, kuruluşu itibariyle öyle değildi. Bu komisyon tıpkı daha önceki Terörsüz Türkiye sürecindeki o işleyen Terörsüz Türkiye komisyonu gibi, o mekanizma gibi bir takım üretimlerde de bulunacak anladığımız ve gördüğümüz kadarıyla. Gerekli gördüğünde dinlemeler yapacak, konuklar davet edecek, kamuoyundaki önemli isimlere kulak verecek, aynı zamanda raporlar yazacak. Bundan daha da önemli, her siyasi parti süreçle ilgili bir aksama, bir yanlış gördüğünde ya da şuraya bir yasal düzenleme yapmak gerekir dediğinde bu konularda önerilerde bulunabilecek. Hatırlatalım, bu bir izleme komisyonu, bir yasa yapma komisyonu, meclisteki diğer komisyonların sahip olduğu özellik ve yetkilere sahip bir komisyon değil. Ama diğer kurulla, yani Cumhurbaşkanlığındaki Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulan o kurulla birlikte koordinasyon içinde çalışacaklar. Ne olacak? Burada biliyorsun tespit ve teyit meselesi var. Yani o silah bırakma sürecini ve örgütün feshedilmesi konusunu. Bunlar Milli Güvenlik Kurulu'nda, evet bunlar ikna edicidir denildiği andan itibaren de 6 aylık süreç başlayacak. O sınır ötesinden gelecek o kişilerin teslim olması ve onlarla ilgili yasal düzenlemelerin özür dilerim başlamasıyla birlikte. O nedenle önümüzde yoğun bir süreç var. İzleme ve takip süreçleri var. Bu komisyonların ve kurulun birbiriyle koordine içinde çalışma meselesi var. Bunları bugün gün boyu konuklarımızla konuştuk ama ben de tahminimi söyleyeyim. Yani sen de ifade etmiştin. Aşağı yukarı Ekim ayının içinde bütün bunların tamamlanmasına dair bir öngörü var. Yani izleme komisyonunun üyelerinin belirlenip çalışmaya başlamasıyla ilgili.
0: Aslında meclis tatile girmeden önce başlayan ve daha sonrasında da şimdi yeni yasama döneminde göreceğimiz bir tablo var. Bir değişik bir süreçte siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi grubu, yeni parti. Muhalefetin bu yasama döneminde izleyeceği yol haritası, siyaseti nasıl yorumlarsınız?
1: İlginç bir muhalefet tablosu var karşımızda aslında. Neden? Geçen sene bu saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi tek parçaydı ve yoluna devam ediyordu Özgür Özel genel başkanlığında. Bugün mutlak

Kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını devraldığı bir Cumhuriyet Halk Partisi var ve o devam ediyor. Ancak partide önemli bir bölünme oldu. Milletvekilleri sayısının en az 2/3'ü aşağı yukarı yeni parti adı altında kurulan Özgür Özel'in partisine katıldı. Şimdi bu muhalefet içinde bir ayrışma. Ancak başka bir şey daha var. Muhalefet içinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş örneğinde olduğu gibi önemli bir güç unsuru olan isimler de bağımsız alana çekildiler mesela. Bu da ayrı bir konu. Yani

0: demi bir yana koyuyoruz. Çünkü demin sonuçta muhalif tarzı, yaklaşımı, Türkiye'ye, bölgeye, dünyaya bakışında elbette farklılıklar var. Ama teröristli Türkiye sürecinde Cumhur İttifakı'yla aynı yerde adım atıyor. Hani farklı görüşleri olsa, eleştirileri de olsa bile. O bakımdan İyi Parti'yi belki burada ayrı bir yere koymak lazım. Yani muhalefetin bu parçalı tablosunda. İyi Parti başından beri bir komisyona karşı çıktı. İki, teröristli Türkiye konusundaki tavrında herhangi bir değişiklik göstermedi şu dakikaya kadar. O nedenle belki İyi Parti'nin bu dönemde muhalif rolünün daha fazla öne çıkabileceği bir parlamento görebilir miyiz? Benim böyle bir öngörüm var. Yeni Parti ve CHP ise ayrılmanın onlara yüklediği krizlerin yanı sıra kendi içlerinde, özellikle Yeni Parti için söylüyorum bunu, kimlik ve ideolojisini bulma konusunda biraz daha zamana ihtiyaçları var diyeyim. Ayrıca Yeni Partinin bir de isim krizi var. Onu da bu vesileyle bir kez daha hatırlamış olalım.
1: Bir süre verildi.
0: Hani ne derler? Zamanda. Mahkemelik olmuş, karakola düşmek derlerdi eskiden deyim olarak. Hani karakolluk olmuş bir isim mevzuları var. Bakalım nasıl bir karar çıkacak.
1: Anayasa Mahkemesi tarafından bir süre verildi savunma için. Evet. Sonra onunla ilgili de alternatiflerini
0: çalışıyorlar galiba anladığım kadarıyla.
1: Yeni Parti tarafından. Evet.
0: Ama muhalefet böyle bir parçalı hal izliyor şu anki. Ayrıca muhalefetin kendi içinde, sen bugün CHP'de yetkiliye şunu sordun. Hani Kemal Bey'in ve CHP'nin üslubunda, dış politikada, farklı alanlarda bir değişim var diye. Gerçekten de orada bir değişim var. Ama bu değişim iktidarla aynı dış
1: Suriye konusunda
0: Libya konusunda
1: diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyoruz. Daha önce çok sert eleştirileri vardı Suriye konusunda. İşte Türkiye doğru olanı yaptı. Oradaki yaptığı hamleler doğru. En son Bolu kampında verdiği mesaj bu.
0: Bu. Şimdi orada tabii şöyle bir ayrıntı var. Yeni Parti hala bugün Cumhurbaşkanlığın cephe siyaseti diye ifade ettiği alanda duruyor. Yani mutlak iktidar karşıtlığı üzerinden giden bir siyasi anlayışı var. Bugün burada da izledikleri tablo biraz ona yönelikti. Yani genelde protokol anlamında söylüyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan hani hükümeti işte özelleştirmeden tut başka alanlara kadar, ekonomiye kadar vesaire eleştirirken, dış politikada doğru ve haklı gördüğü yerlerin hakkını teslim edip yine kendi önerisi varsa bunlarla ilgili, mesela şunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu, yani bunu söylüyorsunuz ama bunu asıl yapabilecek olan biziz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarıdır diyor. Bu muhalefet içindeki görüş farklılıklarının ve parçalanmanın bir yansıması olduğu kadar Türkiye'de siyaset yapma biçiminin değişmesine dair de bir işaret olabilir Aykut. Bu üzerinde epeyce tartışılıp konuşulacak bir başlık aslında.
1: Tabii ki önümüzdeki günlerde dediğiniz gibi bayağı tartışacağımız konulardan birisi olacak. Şimdi efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden özel yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ekranda görüyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bir toplantı, bir görüşme var. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli, bazı bakanlar ve milletvekilleri o görüşmede yer alıyor. Tabii normalde böyle mecliste uzun sürmez bu görüşmeler. Genelde nezaket cümleleri kurulur. Yeni yasama dönemiyle ilgili güzel temenniler yapılır. Biraz süre uzadı gibi. Sanki Türkiye'nin meseleleri.
0: Sanki bir tahminde bulunayım. Tabii ki birçok mesele var Türkiye'nin her zaman konuşulması gereken, ama Cumhurbaşkanımızın eğer hala geçerliyse İstanbul'da bir programı var. Yani aşağı yukarı da 16-17 bandında görünüyordu bu program. Hani bu şekilde o program geçerliyse akşamki resepsiyona katılmama durumu olabilir mi? Onu da bir ifade etmiş olalım. Henüz kesin bir bilgi yok bu konuda elimizde. Ama programında görünüyor en azından şu an.
1: Bu arada evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor mecliste. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Makamı. Emre Karaca bizi o noktada bekliyor. Hemen Emre'ye gidelim, detayları bize aktarsın.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan kulisteki sohbetlerin ardına artık çıkışa doğru ilerliyor. Şimdi çıkarken de tabii hem vatandaşlarla hem burada bulunan vekillerle sohbet ediyor. Şimdi soruları şu ana kadar almadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu anda Şeref Kapısı'na doğru ilerlediğimizi söyleyelim yer olarak da. Birazdan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına çıkmış olacak. Tabii gelenlerin yanına gelip soru soran, fotoğraf çektirmek isteyenler, vatandaşlar var. Onlarla şu anda bir diyalog halinde. Ancak medya mensuplarının bazı sorularını yanıtlamadı. Zaten oldukça kapsamlı bir konuşma gerçekleştirmişti. Şimdi bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da gözüm. Onunla birlikte ilerliyoruz. Tabii yanında yine AK Parti'nin üst düzey yetkileri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u da görüyorum. Yavaş yavaş ilerliyor. Tabii çok yoğun bir ilgi olduğunu söylememiz gerekiyor. Bununla birlikte hem vatandaşların hem gazetecilerin de kendisine yönelik olarak yoğun bir ilgisi var. Bir yandan şimdi kalabalık

0: alanı da biraz yararak tabii korumaların yardımıyla ilerliyor. Her 3 metrede bir kendisine yönelik olarak fotoğraf çekimi, bilgi, istek, talepler iletiliyor. Az sonra buradan çıkacak ve AK Parti Genel Merkezi'ne gidecek. Orada da bir programa katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öngörülen saat dilimi 16'ydı. 16'da başlaması planlanıyordu. Ve 16'daki programda da yine bir hitabı olacak Cumhurbaşkanı'nın. Burada daha genel bir siyasi çerçeve çizdi. Hem son bir yıllık muhasebe yaptığı yasama faaliyetlerinde hem de önümüzdeki döneme ilişkin olarak atılacak adımlara değindi. Teröristüs Türkiye başta olmak üzere yapılan faaliyetler ya da planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. Şimdi biz Şeref Kapısı'na doğru daha da yaklaştık. Az önce ifade ettiğim gibi 3 metrede bir kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin adeta bir avlukasında kalıyor. İlgi ve talepler var. Tabii korumalar da şu anda bir koridor oluşturma çabası içerisinde. O koridor oluşmuş gibi gözüküyor. Artık Şeref Kapısı'na doğru geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yanında dediğimiz gibi üst düzey yetkililer, AK Parti yetkililer, meclis yetkilileri şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bulmuşken hem vatandaşlar hem de parlamentoda çalışanlar isteklerini dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dinliyor ve az sonra çıkacak. Kürsüden verdiği önemli mesajlar vardı. Bir gelenek bir kez daha yerine getirilmiş oldu. Her bir Ekim'de olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bir hitabı gerçekleşti. Burada verilen mesajlar önemli. Tabii ön plana çıkan başlıklar teröristüs Türkiye demiştim. Burada son dönemde derinleşen fon soruşturmasına ilişkin olarak da herhangi bir mağduriyetin oluşmayacağına dair bir beyanı vardı. Bununla birlikte yeni anayasa vurgusu da çok yer kapladı aslında. Konuşmasının farklı noktalarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa konusunda yeni yasama yılında ve daha sonraki süreçlerde aktif bir şekilde çalışılacağını işaret etti. Artık kapıdan çıktığını görüyorum. Şimdi biz de dışarı çıkmaya çalışacağız. Ancak söylediğim gibi çok kalabalık olduğu için ve çıkışlar da şu an kontrol altında tutulduğu için en azından o kapının sonraki dışarıya açılan bölümüne şu an geçmemiz söz konusu değil. Ancak kendisi az sonra aracına binecek ve ilerleyecek. Tabii Çelik'e de yine Geçerge Partisi lideri Devlet Bahçeli'yle de kuliste bir görüşme yaptığına dair bir bilgi vardı. Kendisinden sonra da MHP lideri Devlet Bahçeli kendisine kırmızı beyaz güllerden oluşan bir buket verdi. Ve ardından da kuliste yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir görüşme, bir dinlenme arası verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şimdi de dışarıya doğru çıktı. Şimdi biz dış kısma şu anda çıkamıyoruz. Buradaki kalabalıktan dolayı güvenlik kontrolleri de sıkılaşmış durumda. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Az sonra aracına binecek ve ifade ettiğim gibi AK Parti Genel Merkezi'ndeki programına katılacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisten ayrılıyor. Habertürk muhabiri Emre Karaca o noktadaydı. Şimdi ekranlara da yansıtıyoruz. Tabii etrafındakilerle bir sohbeti görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamında MHP lideri Devlet Bahçeli, bazı bakanları, milletvekillerin yer aldığı bir görüşme gerçekleştirdi. 28. dönem 5. yasama yılı açılış konuşmasını genel kurulda gerçekleştirdikten sonra o görüşme gerçekleşti ve kısa bir süre önce de tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisten ayrılmak üzere, tabii bir sonraki programına geçecek. Türkiye tören kıtasını selamlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli mesajları vardı. Az önce Emre Karaca da değindi. Terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa mesajları, vurgusu. Aynı zamanda siyasetle ilgili verdiği mesajlar. MHP Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ı görüyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili, eski Meclis Başkanı

0: İsmail Kahraman orada yine eski meclis başkanlarından Binali Yıldırım. O noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılacak, makam aracına biniyor. Tabii akşam saatlerinde de mecliste bir resepsiyon düzenlenecek. Nasıl Güngör?
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında, paylaşılan programında göremedik.
1: Evet, İstanbul'da bir programı görünüyor. İstanbul İl Teşkilatı'nın bir programı, eğer yanlış hatırlamıyorsam, hemen şuradan da bakıyorum bir taraftan. O program geçerli ise, ki zaten şu dakika itibariyle İstanbul'a hareket edeceğini öngörebiliriz Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Tabii bütün bunları söylerken Cumhurbaşkanlarının programlarının her an saatlerinin ya da bizatihi kendisinin değişebileceği konusunu dikkatlerden kaçırmamak lazım. İstanbul İl Kadın Kolları'nın başkanlarıyla bir istişare değerlendirme toplantısı görünüyor saat 16 itibariyle. Eğer o toplantı nedeniyle İstanbul'a gidiyorsa resepsiyona tekrar dönüp katılmayacağı noktasında bir tahminde bulunabilir sadece şimdilik.
0: Evet, çünkü saat artık 15.43, 18.30 olarak duyurulmuştu.
1: Evet, yani ilerleyen dakikalarında gelme ihtimali hala mümkün elbette ama giderek zayıfladığını söyleyebilirim bu ihtimali.
0: Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında günün devamında resepsiyon yer alacak mı? Biz biraz konuşmaya devam edelim. Önemli mesajları ekranlarını yeni açanlar için hatırlatalım. Meclisteki konuşmasında özellikle yeni anayasayla ilgili dikkat çekici mesajları vardı. İlk dört maddede tavrımız nettir. Yeni anayasa için her siyasi partinin fikirlerine önem veririz dedi Cumhurbaşkanı. Bir mutabakat zemininde buluşulması gerektiğini. Şimdi 467 gibi bir oy ile 10 Ağustos tarihinde Terörsüz Türkiye çerçeve yasanın kabul edilmesi aslında acaba böyle bir iklim, zemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var mı sorusunu akıllara getirdi. Hatta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bizim yayınımızda saha çalışmalarında yaz ayları boyunca en çok sorulardan bir tanesi vatandaştan gelen yeni anayasa olduğunu söyledi.
1: Şimdi ben Türkiye'de çok sayıda saha çalışmasının içinde bulunmuş bir gazeteciyim. Bir kısmını yönettim, bir kısmına katkıda bulundum. Bir kısmını da hep birlikte sonuçları itibariyle görme imkanlarımız oldu. Bunlardan neredeyse tamamında Türkiye'nin bir yeni anayasa ihtiyacı olduğunda dair toplumsal beklenti hep %50'nin üzerinde. Bunun 60'lara 70'lere kadar uzandığı zaman dilimleri de oldu Aykut. Belki şunu söylemek daha iyi olur. Evet, biz iki tecrübeden bahsettik, Cumhurbaşkanı da ifade etti. 61 ve 80 iki tane darbe anayasasının işte onlara meşruiyet kazandırma arayışıyla da olsa ortaya çıkmasını ve bunun bize getirdiği sıkıntıları. Ama bizim kendi parlamento tarihimizde de anayasa deneyimleri var ve bunların birçoğu da yine çok öyle başarılı olamadı. 2011-12 bandında hayli geniş bir mutabakatla, yani Odalar Birliği'nin, sivil toplum kuruluşlarının metinler oluşturduğu, katkılar sağladığı, Türkiye çapında toplantılar yaptığı bir süreç daha vardı. Ama o süreçte de son dakikada muhalefetteki bazı aktörler geri çekildiler ve süreç akamete uğradı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Toplumda bir beklenti var. Bu doğrudur. Siyasette böyle bir beklenti var. Bu da doğru. Çok kuvvetli de ifade ediliyor. Bak, hangi siyasetçiyle konuşsak Türkiye'nin bir yeni anayasa ihtiyacı konusunda bir tek geri adım atmıyor. Dozu farklı olabiliyor sadece. Öyle söyleyelim. Bugün Cumhurbaşkanı kuvvetli ifade etti. Bugün konuştuğumuz önemli siyasi aktörler Türkiye'nin bir anayasa ihtiyacı olduğunu ve bu 467'nin aslında bir anlamda da bunun ifadesi olabileceğini, zemini olabileceğini hem dilek olarak hem de muhtemel bir ihtimal olarak da karşımıza koydular. Peki bu 467 rakamına ulaşılabilir mi? Birebir aynısına ulaşılabilir mi? Bunu elbette bilmiyoruz. Nasıl bir anayasa tartışması yönetilecek? Hangi metinler etrafında bu tartışmalar olacak? Kim katkı sağlayacak? Bir de bu metinleri uzlaştıracak zemin nasıl oluşacak? En önemlisi bu. A partisinin, B partisinin, C partisinin metinleri, bunlardaki farklılıklar. Bunlar hangi masada uzlaştırılacak? Nasıl yapılabilecek?
0: Mesela Cumhur İttifak tarafı şey diyor. İşte
1: yani MHP'nin zaten hazır
0: zaten
1: olanı var.
0: Çalışmamız var. MHP'de evet. Hatta Sayın Yıldız söyledi, Fethi Yıldız. Biz de hemen zaten AK Parti ile bunu ortaklaştırabiliriz.
1: Ama hani o 467 dedik ya, oradaki ruh, oradaki rakam aslında bize başka şeyler söylüyor. Şunu da ifade edelim, AK Parti tarafından bu birkaç kez altı çizildiği için söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani orada aslında 400'ü aşsa bile, hani referanduma ihtiyaç olmasa bile topluma götüreceğiz gibi bir iddialı söylem de var. Yani rakamlar üzerinde takılı kalmayacağız. Rakam, parlamentodaki rakam bir referandum ihtiyacı.

0: ihtiyacını doğurmasa bile biz bunu milletin oyuna sunacağız diye de bir şeyleri var, ifadeleri var. Bunların her biri önemli ama tekrar söylüyorum, bir anayasa yapmaktan da öte bir anayasa yapabilecek bir uzlaşı zeminine oturabilmek, bunları konuşabilmek en az anayasa yapmak kadar önemli. Dünyadaki bütün ülkelerin buna dair önemli tecrübeleri var. Yani o masada ülkenin geleceğini belirleyecek bir ana metin oluşturuyorsunuz. Çağın şartları, zamanın ruhu, yani uzay yoktu var, işte yok yapay zeka yoktu bugün var, işte sosyal medyada bir gerçeklik var vesaire. Sayabileceğiniz bütün yeniliklerin harmanlanıp yeni bir ruhla bir metne dönüştürülmesi düşündüğümüz kadar elbette kolay bir süreç değil. Ya bunun etrafında bir mutabakat sağlamak da ayrıca zor. Çerçeve yasa önemli bir metindi ama sonuç itibariyle bir anayasa metni değil. O nedenle bu uzlaşmanın ben geniş olacağını ve hakikaten de 400'lü rakamları aşabileceğini şimdi söyleyebiliyorum. Yarın ne olur onu bilemem. Ama o uzlaşmadan sonra bunu milletin önüne götürme konusundaki tavır da AK Parti'nin bu konuda, hani benim toplumla bağlarım güçlü, benim toplumdan aldığım sinyaller bunlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği, ortaklaşa uzlaştığı, çok sayıda partinin uzlaştığı bir metni milletimiz de kabul edecektir gibi bir güvene dayanıyor. İnşallah Türkiye yeni bir anayasaya gerçekten zamanın ruhuna uygun, Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun, Türkiye'nin demokratik çıtasını, devletin gücünü, milletin bağımsızlığını ama tabii ki insanların da hak ve özgürlüklerini koruyacak bir anayasa. Türkiye'nin kesinlikle ihtiyacı öyle bir anayasa. Umarım olsun, hepimizin dileği budur bence.
1: Tabii ki. Şimdi seçim ve siyasi partiler kanunlarında değişiklik yapalım söylemleri de çok fazla ama evet, sanki öncelik anayasa olması gerekiyor gibi. Hatta ondan da önce önümüzde bir terörsüz Türkiye süreci meselesi var.
0: Bugün Cumhurbaşkanımızın metninde bir anayasa yapımının en aslında zorlu kısımlarına işaret edilmiş. Yani bir yanda devlet diye bir aygıt var. İnsanlığın bulduğu en büyük kurumsal yapıdır bu. Diğer yandan millet, toplum var. Yani bunların hak ve özgürlükleriyle devletin gücünü karşı karşıya getirip hukuk önünde bunların yerlerini tarif etmek, birini ötekiyle, ötekini ötekiyle dengelemek sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Bu da metne dökmek de hakikaten zor bir iş.
1: Hepsinden zor bir mesele.
0: Zor bir şey. Ama bu zorluğu başaracak gibi görünüyoruz Aykut. Yani ben umutluyum o konuda.
1: Çok teşekkür ederiz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte değerlendirmeye çalıştık. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem mesai başladı artık. 51 gün ara vermişti meclis. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden önemli mesajlar verdi. Genel kurul salonunda dikkat çekici ayrıntılar vardı. Biz yorumlamaya çalıştık. Ankara'dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Ayşe, sözü tekrar size bırakalım.
2: Pekala, teşekkür ediyoruz Aykut Türel ve Nasuhi Güngör. Konuşmaların ardından değerlendirmelerde bulundular. Şimdi kısa bir reklam arası.

Böylelikle bugünlük haber hattını noktalıyoruz. Sırada HT360 var. Esra Toptaş karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Meclis açılırken yeni dönem Türkiye'ye ne getirecek? Mersin'de belediyelere yönelik operasyonlar nereye uzanacak? Hakemlere yönelik soruşturmada son durum ne? Siyasette yeni transferler, yeni tartışmalar. Kübra Nur Uslu soruyor, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, gazeteciler Gökhan Taşkın, Taha Hüseyin Karagöz, Gaffar Yakınca ve hukukçu avukat Cem Kaya yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Ve artık saatler 16 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. HT360'a hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Son dakikayı görüyorsunuz ekranlarınızda. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. 3 madenciyi kurtaran ekipler göçükte kalan 4 madenciye ulaşmaya çalışıyor. Son durumu telefon hattındaki Yasin Anzerli'den dinliyoruz. Yasin.
1: Esra, Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmenin maden sahasında göçük meydana geldi. Maalesef işlerimiz o göçüğün altında kaldığını belirtelim. Az önce söylediğin gibi dakikalar önce 3. işçi de göçük altından çıkarıldı. Daha önce Manisa Valiliği açıklama yapmıştı. Yaklaşık bir yarım saat önce 2 işçinin sağ olarak çıkarıldığı bilgisini paylaşmıştı. Dakikalar önce ise 3. işçi yaralı olarak o maden sahasından çıkarıldığını belirtelim. Soma'da Karanlık Dere mevkiinde maden sahası, o 2014 yılında 301 madencimizi kaybettiğimiz acı durumun yaşandığı maden sahasının hemen yanında bulunan bir maden sahası. Hani komşu maden sahası diye tabir edilen bir noktada, göçüğün olduğu noktayla ilgili aslında biraz bilgi paylaşacak olursak, Doğu 5 hazırlık ayağı diye tabir edilen bir noktada oluyor. Yani Doğu 5 hazırlık ayağı ne derseniz, maden sahasındaki yeni üretim alanının oluşması için yapılan bir çalışmanın olduğu noktada bu göçük meydana geliyor. Yani orada üretim yok. Üretim için hazırlık yapılan, yeni açılan bir alanda bu göçüğün meydana geldiği. Bölgedeki çalışan ekiplerin, tabii çok sayıda ekip şu anda o noktada, sağlık ekipleri yine başta olmak üzere arama kurtarma ekiplerinin yoğun bir çalışması diğer işçilere ulaşmak için devam ediyor. Ama bahsettiğimiz gibi göçüğün olduğu nokta hazırlık ayağı denilen 5. yani Doğu 5 ayağında bu göçük meydana geliyor. Tabii o alanda yapılan çalışma, oradaki direklerin, buradaki tabanla yer arasına konulan direklerin, yani mekanize kazı şiltlerinin yerleşimi sırasında bir şiltin, tabii bu teyide muhtaç bilgi ama ilk yapılan çalışmalardaki gelen bilgiler bu yönde. Oradaki mekanize kazı şiltlerinin devrilmesi sonucu tavan taşıyıcısı da olmayınca tavanda oluşan bir göçükten dolayı kaynaklandığı bir durumun üzerinde şu anda şüpheler, durum bu şekilde olduğunu söyleyelim. Bu şiltlerin de 5 ila 8 ton... Peki.

0: ağırlığında bir arasında bir ağırlığı var ki o şiltler devrildiği anda birbirinin üzerine hani orada bir domino etkisi oluşturarak diğer şiltleri de devirebiliyor. Diğer şiltlerde tavan ve yer arasında devrildiğinde tavandaki maalesef göçük oluşabiliyor. Bugün bahsettiğimiz şu anda çalışmanın olduğu, göçüğün olduğu noktada da ilk gelen tespitler bu yönde olabileceği üzerinde duruluyor. Söylediğiniz gibi şu anda hala içeride göçük altında olan işçilerimiz var. Çalışmaların da bir yandan canhıraş bir şekilde onlara ulaşmak için de devam ettiğini söyleyelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Yasin'e. Umarız bir an önce güzel bir haber alırız Soma'dan diyoruz. İşte maden ocağında göçük 4 işçiye de ulaşılmaya çalışılıyor an itibariyle. Biz bugün HT360'a bu son dakikayla başladık. Saat 17'ye kadar da birlikteyiz. Öncelikle başlıklarımıza da bir bakacağız. Günün önemli gelişmelerini şöyle bir manşetlerimize atalım öncelikle. Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Meclis açılışında konuştu. Fon sorunu için kimsenin hakkını kimseye yedirmeden çözeceğiz dedi. Tasfiye süreci ve soruşturmaya dair de gelişmeler var tabii ki. Aktaracağız ST360'da ve günün bir diğer önemli gelişmesi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. CHP'li Başkan Vahap Seçer gözaltında ve bir diğer günün önemli gelişmelerinden biri aslında İsrail'den seçim planı sahte bayrak mı başlığı attık. Şöyle seçime bir aydan kısa süre kalan İsrail'de Başbakan Netanyahu ülkesine yönelik saldırı hazırlığı olduğu iddiasında ordu ise aksini söylüyor. Peki ne oluyor İsrail'de? Bakacağız, hatta konuşacağız. Hadi başlayalım. Ve hemen Ankara'ya dönüyoruz. Yeni yasama yılı mecliste açılış töreniyle başladı. Genel kurulda ilk oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Meclis açılıştan notlarını alacağız. Meclis açılışından Buse Gençtürk başkentten karşımızda. Buse, seni dinliyoruz.
2: Esra Toptaş, yeni yasama yılı meclise yapılan özel oturumla beraber artık başlamış oldu ve 28. dönem 5. yasama yılı için özel oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti ama ilk gelen lider MHP lideri Devlet Bahçeli oldu ve Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel selamlaştı. Tabii bunun yanı sıra sıcak temaslar da yaşandı. Onları da hatırlatalım. Genel kurulda oturumu takip eden siyasi parti liderleri arasında Bahçeli'nin yanı sıra Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bulunuyordu. Ancak bu sefer farklı bir durum vardı. O da Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için özel oturumu locadan takip etti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelince yeni parti grubu Özgür Özel liderliğinde genel kurulu terk etti. Ve o dakikalarda AK Parti grubundan sıralardan da alkış sesleri duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı. Tabii Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da mesajları oldu açılış konuşmasında. Neler söyledi Kurtulmuş? Terörsüz Türkiye sürecine dair silahlı örgütlerin silahları bırakması yetkili kurulun teyidine tabidir diyerek hatırlattı ve devletin ilgili birimleri kendi görevleri yerine getirecektir. Meclis de süreci takip edecektir dedi. Yeni anayasa mesajı verdi. Yeni bir anayasa ihtiyacı ertelenemez bir sorumluluktur dedi. Fon soruşturması da gündemindeydi Kurtulmuş'un ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları dikkatle takip ediyoruz ve araştırılmalı. Kime kadar gidiyorsa mutlaka hesabı sorulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye inmesinin ardındansa başka dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. MHP grubu ayağa kalkarak alkışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Bahçeli'ye teşekkür etmesi nedeniyle ve Erdoğan'ın kürsüden inmesiyle beraber de MHP lideri Devlet Bahçeli kırmızı beyaz gülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra İmralı'ya giden heyette yer alan isimler de Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimlerle de tokalaştı. Oldukça sıcak temaslar, gelişmelerin yaşandığını ifade edebiliriz. Son olarak da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Bahçeli tokalaştı Dervişoğlu'yla ve

0: Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Dervişoğlu'yla tokalaşan isim oldu ve özel oturum tamamlandı. Bu akşamsa saatler 18.30'u gösterdiğinde bir resepsiyon verilecek. Numan Kurtulmuş Başkan da. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden hangi mesajları verdi? Dilerseniz haberimizi izleyelim.
1: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir. Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Millet egemenliğinin kalkgahı olan bu gazi meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir.
2: Tabii tasfiye süreciyle birlikte fon soruşturması da devam ediyor. Şimdi gelişmeleri alacağız. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'da tüm son dakika gelişmeleri. Arzu İstanbul Adliyesi'nde. Seni dinliyoruz.
3: Sabah saatlerinde 5 tutuklama kararı çıktı sulh ceza hakimliğinden. Böylelikle soruşturmadaki tutuklu sayısı 61'e yükselmiş oldu. O 5 isim içerisindeki önemli isimlerden bahsedelim ki bir tanesi Teleportföy CEO'su Emir Münir Sarpener, bir diğer isim ise Teleportföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel. Bu 5 ismin de aralarında bulunduğu şüphelilerin tutuklanmasına akabinde dediğimiz gibi fon soruşturmasında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Ama bir yandan da gözaltılar devam ediyor ki 3. dalga gözaltıların operasyonun şüphelileri şu an itibariyle adliyede sabah erken saatlerde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne 12 şüpheli sevk edildi ve halen daha şu an savcılıkta işlemleri devam ediyor. Peki bu 12 isim kim? Destek Faktöring ve Özata Denizcilik yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Ardından sulh ceza hakimliğinde sorguları olacak. Kuvvetle muhtemeldir ki soruşturmada tutuklu sayısı da artabilir, ihtimal dahilinde tabii ki. Ve dün de biliyorsunuz Adalet Bakanı Akın Gürlek 5. dalga operasyondan bahsetti, bunu açıkladı. O soruşturmada da 34 şüpheli, o operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Tabii peyderpey adliyeye gelen isimler var. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül savcılığa gelerek şüpheli sıfatıyla soruşturma kapsamında ifade verdi ve ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Yine bir şarkıcının bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığını biliyoruz. Nil Özalp, kendisinin ikametinde dosya kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'a ait evrakları evinde sakladığı şüphesiyle bir gözaltı kararı verildi ve evinde de ikametinde de çeşitli aramalar yapıldıktan sonra şarkıcı Nil Özalp'ta gözaltına alındı. Tabi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin zaman zaman yazılı açıklamalar da yapıyor. Sabah saatlerinde bir açıklama daha geldi çünkü soruşturma kapsamında bazı tedbirlerin kaldırılıp kaldırılmadığı noktasında kamuoyunda spekülatif bilgiler dolaşıyor. Ona açıklık getirmek adına SPK'nın tavsiye kararı verdiği 7 fonun yöneticilerine ilişkin tedbirler aynen devam etmektedir açıklaması yaptı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ki tasfiyesine karar verilen Tera, Pusula, Hedef Atlas, A1 Kapital, Pardus ve Bulls portföy yöneticileri hakkındaki mal varlığının tedbirleri aynen devam etmektedir açıklamaları yapıldı. Yine ödemeler konusunda bazı gelişmeler var. Çünkü en kritik noktalardan bir tanesi mağduriyet yaşayan vatandaşların ödemelerini alıp alamaması noktasında soru işaretleri vardı. SPK yine Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklemeden ara ödeme yapılması noktasında bir karar oluşturdu. Bu da önemli bir adımdı ki mağduriyetlerin giderileceğine dair devlet erkanından da önemli açıklamalar zaman

0: zaman geliyor. Bugüne dönecek olursak soruşturma kapsamında sabah erken saatlerinde Suç Ceza Hakimliği'nden bir tutuklama kararı çıktı. 5 şüphelinin tutuklanmasıyla birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükselirken şu anda 12 şüphelinin adliyede işlemleri devam ediyor. Biz de kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte süreci takip ediyor olacağız.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Bu arada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Özel, meclise araştırma komisyonu kurulursa gider orada milletin hakkını savunuruz dedi.
2: Vatandaşın gündeminde ne varsa MYK'nın gündeminde o var. Bu konuyu biz hem verdiğimiz kanun teklifiyle, yani bunun yükü milletin sırtına vurulmadan, bu yolsuzluğu yapanların, bu dolandırıcılığı yapanların, asrın soygununu yapanlardan bunun tahsil edilerek, buradan ya da yurt dışına kaçırdıkları mercilerden milletin mağduriyetinin giderilmesi lazım. 455 bin mağdur insanın mağduriyetinin giderilmesi lazım. Araştırma komisyonu şöyle, komisyon kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. Girer orada milletin hakkını savunuruz. Kurmuyorlarsa da kendileri bilir. Biz zaten esas olarak bu komisyonu seçimden sonra soruşturma komisyonu olarak kurarız.
1: Ve Mersin'de Büyükşehir ve iki ilçe belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da gözaltında.
3: İhaleler ve doğrudan temin alımları incelendi. Kamu zararı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Mersin Büyükşehir ve iki ilçe belediyesine operasyon düzenlendi. Soruşturmayı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Başsavcılık, belediyelerin yaptığı ihaleyle doğrudan temin alımlarını mercek altına aldı. Müşteki, tanık ve gizli tanık beyanları alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihaleyle 63 doğrudan temin alımında 330 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Mezitli Belediyesi'ndeki kamu zararının 1 milyar liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık kamu zararının olduğu belirlendi. Başsavcılık Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında olduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 3 belediye başkanıyla birlikte toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin başka bir dosyadan cezaevinde olduğu öğrenildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında MASAK verileri, HTS kayıtları, fiziki takip tutanakları, banka ve kuyumculuk işlemleri, sosyal güvenlik kurumu kayıtları, araç devirleri, ihale ve hak ediş dosyaları üzerinde çalışma sürüyor.
1: Peki şimdi Güllü davasına bir dönelim. Bir canlı bağlantımız olacak. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davaya başlandı. Cinayetle suçlanıyor biliyorsunuz kızı. Mahkemede ne dedi? İddiaları reddetti. Tuğyan Ülkem Gülter'in savunması ve mahkemeden notları, Yalova'daki duruşmayı takip eden Öznur Karşı Çetiner aktaracak. Öznur, karşımızda, seni dinliyoruz.
4: Esra Toptaş, duruşmada yaklaşık 2 saat geride kaldı. Sanık ve müdafi avukatlarının münakaşası üzerine de mahkeme heyeti duruşmaya 15 dakika ara verdi. Bu tartışmanın yaşanmasının ardından 15 dakikalık aradan sonra duruşma şu anda tekrar devam ediyor. Tek sanıklı bir dava, sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter Üstsoy'a karşı kasten tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Bugün ilk duruşma. Duruşma nasıl başladı? Saat 13.50'de planlanmıştı ama 14.20 gibi Tuğyan Gülter savunmasını yapmaya başladı. İlk sözü kabul etmiyorum oldu. O anlarda ağlıyordu. Bu ağlama süresi biraz uzun sürünce mahkeme başkanı kendisinin sakinleştiğinde devam edeceğini etmesi gerektiğini söyledi. Kısa bir aranın ardından Tuğyan Gültem Ülker savunmasına devam etti ve ilk soru şuydu kuşkusuz.

0: olay gecesiydi. Biraz sabah saatlerinden başlayarak anlatmaya başladı o günü. Arkadaşı Sultan'la birlikte dışarıya çıktıklarını, Tuğyan kendi kızı için bir bakıcıyla görüşme yaptığını, ancak uzlaşamadıkları için tekrar eve geldiklerini, dışarıdan akşam saatlerine doğru yemek siparişi verdiklerini söyledi. Sonrasında da evin salonunda annesi, arkadaşı Sultan'la birlikte bir film açtıklarını, öncesinde dans ettiklerini, filmden sonra yine dans ettiklerini söyledi ve ilerleyen dakikalarda da Tuğyan Sultan'la birlikte kendi odasına geçtiğini, o anlarda sık sık eski erkek arkadaşı Kervan'la görüntülü konuşmak için odasına girip çıktığını, hatta annesinin filmi yarıda bıraktığı için onu uyardığını söyledi ve tabii ki o anlar annesinin evin 6. katındaki evden 18 metre yükseklikten düştüğü anlara dair de aslında baktığımızda ifadesinde söylediklerinin aksini söylemedi. Yine aynı şekilde şöyle tarif etti. Sultan bir süredir evimizde kalıyordu. Bir trafik kazası geçirmişti. Bu kazaya bağlı olarak alnında oluşan cama bağlı cam kırıkları ile ilgili oluşan hasarları takıntı haline getirmişti. O anda gardırobun aynasına bakıyordu. Ben Sultan'a doğru dönüktüm. Bu şekilde pozisyonları da göstererek anlattı. Ve arkama döndüğümde o sesi duyduğumda annem yoktu dedi. Bu ifadelerle anlattı. Ve sonrasında biliyorsunuz bu tabii çok uzun süredir, aylardır takip edildiği için hem sosyal medya yayınlarında hem televizyon programlarında, gündüz kuşaklarında iddialar peşi sıra gelmişti. Bir kelebek iddiası vardı. Bunu Güllü'nün oğlu Turberk Gülter de böyle bir ihtimalden bahsetmişti. Bu ihtimalle ilgili de Tuğyan Gülter bu konunun aslında bir televizyon programında gündeme getirildiğini söyledi ve bilirkişi heyetinin de iddianamede de yansıyan tespitlerde "hadi görüşürüz" sesinin biliyorsunuz Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'e ait olduğu belirtilmişti ama Tuğyan savunmasında bu iddiayı reddetti. "Biz annemle dans ederken birbirimizle çok sıkı bir iletişim kurardık, birbirimize dokunurduk. O anlarda annem bu cümleyi etmiş olabilir" dedi. Zaman zaman tabii tansiyonun yükseldiği bir duruşma. Bu arada şunu da kaydedelim. Güllü'nün oğlu Turberk Gülter müdafi müşteki durumunda kardeşiyle, kız kardeşiyle büyük oranda göz teması kurmadı. Sadece bir anda "annem yüksekten korkmuyor muydu" diye yüksek bir sesle ablası Tuğyan'a itiraz etti. Çünkü Tuğyan o anlarda annesinin o kadar da yüksekten korkmadığını dile getiren bir cümle sarf etti. Ve tabii ki başka iddialar, annesini öldürmek istediğine dair gündeme gelen mesajlar da soruldu duruşmada Tuğyan'a. Bunlarla ilgili de bir tanesine vaktimiz daraldı biliyorum, onu da söyleyeyim. Annem birazdan atılacak, evet, şeklinde bir mesajı, SMS'i çıkmıştı. Peki. Bu SMS'inde açıklamasını şakalaşmak için eski erkek arkadaşı Kervan'a gönderdiğini söyledi.
1: Peki. Öznur, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Evet, Öznur Kars'ı çetinlerde aktardı. Güllü'nün kızı cinayet suçlamasını reddediyor. Şimdi buradan bir dünya gündemi diyelim. İlk durağımız İsrail olacak. İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaşırken de Başbakan Netanyahu'nun güvenlik tehdidi açıklamaları tartışma yarattı. Şöyle, İsrail basını ülkeye yönelik saldırı hazırlığı olduğunu iddia eden Netanyahu'yu yalanlıyor. Başbakanın uyarısının üzerinden 24 saat geçmeden yaşanan uçak krizinin ardından şimdi gözler hükümete çevrildi. Haberimizi izliyoruz, üstüne de konuşacağız.
2: Dubai Tel Aviv uçuşunda yaşanan olaydan bir gün önce kameraların karşısına geçmiş, kendilerine yönelik bir saldırı yapılacağını iddia etmişti.
3: Ve bir şey daha, seçimlere doğru düşmanlarımızın bize saldırmaya çalışacağına dair işaretler var.
2: İsrail basını Netanyahu'nun aksine ordu kaynaklarının saldırı hazırlığı tespit etmediğini yazdı. Netanyahu, Tel Nof hava üssünde yaptığı açıklamada İsrail'in düşmanlarının 27 Ekim seçimleri öncesinde saldırıya hazırlandığına dair işaretler bulunduğunu öne sürmüş, ancak tehdidin kimden gelebileceğine ilişkin ayrıntı vermemişti. Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail'e yönelik herhangi bir saldırıya işaret eden

0: somut hazırlıklar ve operasyonel hareketliliğin tespit edilmediği belirtildi. Netanyahu'nun seçim öncesi saldırı uyarısının üzerinden 24 saat geçmeden Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta yaşanan krizde gözler İsrail hükümetine çevrildi. Netanyahu hükümeti olayı terör girişimi olarak niteledi. Başbakan olayda İran'ın dahli olup olmadığına dair soruya bunu söylemek için henüz çok erken yanıtını verdi. Netanyahu ile konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görünüşe göre yardımcı pilot ya bir teröristi ya da dengesiz biriydi açıklaması yaptı. İsrail'i muhalefet lideri Lapid ise başbakan ve çevresini ülkenin güvenliği üzerinden ucuz siyaset yapmakla suçladı. Dubai'den Tel Aviv'e giden uçakta kaçırılma kodu verilmiş, pilotlardan birinin diğerini bıçakladığı belirtilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, Fly Dubai uçağındaki olayın arkasında terör sahiki olup olmadığını araştırıyor.
1: Evet, şimdi konuşacağız. İsrail'de ne oluyor? Netanyahu ne yapmaya çalışıyor? Konuklarım var. Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çinkara ve uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever uzaktan bağlantıyla yayın konuklarımız. Efendim hoş geldiniz. Yayınımıza merhabalar.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin.
3: Hoş bulduk Esra'nın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, sağolunuz. Ben müsaadenizle Gökhan Hocam'dan başlamak isterim. Şimdi efendim haberimizi de izledik. Netanyahu ısrarla diyor ki ülkeye saldıracaklar diyor. Ne tesadüf, tam da seçim öncesinde. Seçim yaklaşırken yine her zamanki gibi Netanyahu tüm tuşlara basıyor mu?
2: Evet, açıkçası ilginç gelişmeler oldu açıklama yaptıktan sonra Esra Toptaş. Netanyahu acil bir emirle muhalefet lideri Yair Lapid'le bir görüşme yaptı. Tabii herkes acaba ne oluyoruz sorusunu sormaya başladı. Çünkü biliyorsun şu an küresel siyaset oldukça hareketli. Yaklaşık iki hafta önce de Macron muhalefet liderleriyle görüşmüştü. Avrupa'da da biliyorsunuz bir Rus alarmı var şu an. Tabii Orta Doğu meselesine bakınca işler daha da farklı. İran'dan olası bir acaba saldırı mı bekliyor Netanyahu diye herkesin aklına geldi veya Netanyahu savaş çıkartarak gevşeyen oylarına tekrar konsolide etmeyi mi düşünüyor sorusu ortaya çıktı. Tabi bu da Lapid toplantı sonrası bir açıklama yaptı, bence asıl kritik olan nokta o. Yani İsrail'in karşı karşıya kaldığı şu an herhangi bir acil duruma geçecek, yani seçimin kaderini etkileyecek bir tehdit olduğunu düşünmüyorum dedi. Bu bence oldukça ilginç bir açıklamaydı. Yani Netanyahu'nun o yaratmak istediği alarmist, işte sağ tabanı tekrar etrafında toplamayı amaçlayan bu şeyini, psikoloji yaratmak istediği psikolojiyi bir nevi kıran bir açıklama da oldu. Tabii dünkü uçak meselesi bence ilginç. Yani bu Netanyahu'nun bu söylemiyle bağlantılandırılabilir mi? Yoksa bölgesel gelişmeler neticesinde ortaya çıkmış bir tek başına bir kişinin yapmış olduğu bir mesele mi? Yoksa bu işin içinde farklı ülkelerin de olduğu bir operasyon mu? Bu tabii ki Bülent Hoca da bunu uzmanlık alanı olduğu için daha iyi analiz edecektir. Fakat ben bunun kendi kendine radikalleşmiş bir kişinin yaptığını düşünüyorum. Yani tek başına bir eylem olabilir buradaki kişinin motivasyonu. Yani herhangi bir devlet, herhangi bir yapı kişiyi yönlendirdi. Zaten bunu bilmenin de çok mümkün bir tarafı yok. Bunu ancak ilgili sorgulamalar, işte istihbarat raporlarından sonra anlaşılabilir. Ama haberde de geçildi Esra Toptaş. O önemliydi bence. Birleşik Arap Emirlikleri de bu meseleyi araştırıyor. Yani onlar da bu mesele noktasında İsrailler kadar hızlı bir terör eylemidir açıklaması yapmıyorlar. Tabii bunun arkasında şu da var. Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz İran savaşı sonrasında en fazla ekonomik olarak aslında etkilenen ülkelerin başında geliyor. O güvenli, istikrarlı Birleşik Arap Emirlikleri Dubai imajı bir nevi erozyona uğradı bu çatışmalar sonrasında. Özellikle İran'ın kendisine yönelik füze saldırıları sonrasında. Çünkü Dubai nasıldı? İnsanların gittiği, yatırım yaptığı, konut aldığı değil mi? Sürekli bu istikrar adası, yani orası en güvenilir yer, paranızı kolayca Dubai'ye getirebilirsiniz. İşte her türlü imkan orada var imajı vardı. Ama tabii bu savaşın uzun sürmesi ve savaştan çok fazla etkilenmeleri aslında bu anlatıyı da erozyona uğratan önemli gelişme oldu diyebiliriz. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri de bunun üstüne böyle bir gelişmenin olması özellikle Birleşik Arap Emirlikleri için hem Fly Dubai'yi hem de işte diğer mesele çok önemli. Şimdi marka ismi vermeyelim burada. Biraz Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışa açılan küresel markalarıdır diyebiliriz. Evet. Bunların böyle bir şeyle gündeme gelmesi tabii ki ekonomik açıdan da

0: oldukça etkileyen bir gelişme yaratabilir. Zaten hava yolları sektörünün şu an artan dizel fiyatlarıyla iyice zorlaştığı bir dönemde. Ama Birleşik Arap Emirlikleri sakin gidiyor.
1: Evet.
0: Yani Netanyahu'nun bu anlatısının satın almadığını şu an için söylememiz mümkündür diye düşünüyorum. Tabii bir
1: Hocam.
0: de bu Suudi Arabistan kısmı var. Onlar da biliyorsun İsrail'in kendilerine göndermiş olduğu, göndermek istedikleri diyelim daha doğrusu. İşte yardım uçağını falan kabul etmediler. Tamamen kendi imkanlarını devreye sokarak işte gelen İsrail yolcuları kontrol edip ilgili ülkeye özellikle Birleşik Dubai'ye göndererek o da aktarmalı olarak Tel Aviv'e
1: Hocam
0: yönlendirdiler.
1: şimdi bu tabii İsrailliler bu Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı şeye oy verir mi? Yani yeni savaşa oy verir mi? Ya da işte sahte bayrak mı? Onları yine sormaya devam edeceğim size ama Bülent Bey'i de daha fazla bekletmeyeyim ilk tur için. Şimdi efendim ne dersiniz? Bu özellikle Dubai uçağı meselesini bağlamak mümkün müdür? Yani ileri bir yorum mudur? Bir komplo teorisi midir? Yani bu Dubai uçağı meselesi Netanyahu'nun işte bir sahte bayrak operasyonuna dahil bir şey midir?
2: Yani Esra Hanım, aslında bizim yorumlarımız da tabii ki önemli. Bizim konuşmalarımız da önemli ama burada az önce kıymetli hocam da belirtti. İsrail muhalefeti bildiğiniz gibi 5 parti olarak Netanyahu'ya karşı birleştiler. Yalnızca Lapid değil, bütün diğer muhalefet liderlerinden bunun Netanyahu'nun iç politikayı satın almak amacıyla yapmış olduğu bir açıklama olduğu gündeme geldi. Çünkü az önce yine kıymetli hocam belirtti. Buradaki bu saldırı, uçaktaki karmaşalık, kaotik durum meselesi bir yalnız kurt operasyonu mudur? Arkasında başka birileri mi vardır? Olsaydı eğer daha farklı sonuçlanır mıydı vesaire, çok sayıda tartışma devam ediyor. Tabi burada istihbarat servislerinin ve uçağın teknik incelemeleri, orada biliyorsunuz kara kutu meselesi var, uçuşu kayıt altına alan bir takım kayıt cihazları var, bunların incelenmesinden sonra yani çok bireysel anlamda çıkmış bir tartışma bile olabilir. Şunu da unutulmaması lazım, pilotlar sıklıkla özellikle bu 11 Eylül'den sonra psikolojik bir takım testlerden de geçiyorlar, yani bunların da unutulmaması lazım. Ve bu anlamda da bakıldığı zaman Netanyahu'nun tam arayıp da önüne düşen bir mesele olarak görmek gerekiyor bunu. Çünkü sürekli özellikle
1: Yani
2: İsrail kamuoyu
1: aslında can
2: üzerinde
1: suyu oldu değil mi? Netanyahu'ya can
2: tabii
1: suyu
2: tabii
1: oldu.
2: tabii tabii yani işte burada da ben biraz daha
1: O
2: Netanyahu söylediğin
1: yapmadıysa da.
2: sensin. Tabii yani bu arada bu tarz operasyonlarının da İsrail'in de Mossad'ın yapmakta olduklarını biliyoruz. Çünkü giderek paçası tutuşmakta olan, eğer tabir yerindeyse,
1: Evet.
2: bir Netanyahu da mevcut. Karşısında tam anlamıyla bütünleşmiş bir İsrail muhalefeti var. Ve seçim şu anda çalışmalarına bakıldığı zaman da, anketlere bakıldığı zaman da epey bir geriye düşmüş durumda. Yani bu çerçevede aslında başına neler gelebileceğini de çok iyi kestiriyor. Ve en çok istediği büyük ihtimalle İsrail'in yeni bir çatışmaya, yeni bir terör faaliyetine sürüklenmesi. 7 Ekim benzeri veyahut da Hürmüz
1: Bir
2: çatışması
1: de
2: benzeri
1: 7
2: bu
1: Ekim'in
2: tarz bir savaşı
1: yıl dönümü de yaklaşırken
2: yaklaşıyor.
1: oradaki
2: Tabii
1: zafiyet bir
2: tabii.
1: kez daha akıllara gelmesin diye belki de.
2: Kesinlikle ve hatta konuşmasına da dikkat edin, farklı herhangi bir cepheden bahsediyor. Şimdi Esra'nın bu kadar fazla İsrail açısından da cephe var ki bir anlamda onların yatırmak içinde kullanarak söyleyeceğim. Bugün Somaliland'dan, Etiyopya'daki gelişmelerden, Yemen'den, Lübnan'dan, Filistin'den, Batı Şeria'dan, Gazze'den, İran'dan, yani bir şöyle cephe olarak bakacak olursanız aslında neyi kastettiği de belli değil. Bu anlamda da gerçekten bir Netanyahu meselesinde de dikkat edilmesi gereken konu bir çatışmayı kendilerinin başlatabilecekleri. Rejideki arkadaşlar da çok güzel hazırlamışlar. Yani burada bir sahte bayrak meselesini
1: Evet.
2: görecek olabilir miyiz? 7 Ekim kadar büyük olmasa da belki bir yerde bir İsraillilere yönelik olarak, vatandaşlara yönelik olarak bir saldırıyı bile kullanmak için elinden gelen her şeyi yapacak.
1: Bunu bile
2: Dün bu bir terör
1: yapar,
2: saldırısı
1: bunu bile
2: mıydı?
1: yapar mı diyorsunuz?
2: Yapar. Yaparlar. Yani emin
1: Kendi
2: olun yaparlar.
1: vatandaşını
2: Mossad'ın
1: bile
2: içindeki klikler,
1: tehlikeye atmak.
2: Netanyahu'ya bağlı olan kanatlar. Çünkü ben hep söylüyorum Esra Hanım, şöyle de bir senaryonun unutulmaması lazım. Netanyahu iktidardan düşecek olursa İsrail arkada o teolojik saplantıları devam ederken kendilerini aklamak adına, yeni bir sayfa açtık adına Netanyahu belki kurban etmeyi düşünecek olabilirler. Mahkemelerde görebiliriz Netanyahu'yu. Çünkü en çok korktukları iş bir çatışmaya girmek değil Esra Hanım, bir terör saldırısı değil. Uluslararası anlamdaki desteklerini yitiriyor olmaları. Ki bu yitirilen desteğin yüzü şu anda Netanyahu haline geldi. O giderse yeni bir beyaz sayfa. İşte İsrail aslında biz saldırgan değiliz, Netanyahu ve çevresi yaptı gibi bir takım yeni nasıl söyleyelim, dünyaya güzel görünmek. Obama meselesini hatırlayalım Esra Hanım. Amerika'nın çok
1: Ama
2: kötü bir
1: yani bu
2: uluslararası imajı
1: kadar
2: varken.
1: yani Gazze'lilere yaptıkları bunca soykırımdan sonra ellerini yıkayıp çıkamazlar herhalde. Yani sırf Netanyahu'nun üstüne
2: Yani işte
1: atarak.
2: Esra Hanım, onu bile

düşünecek bir İsrail'den bahsediyoruz. Bir ileri karakol ülkeden bahsediyoruz. Şunu hatırlatacağım. Oslo'da Filistinlerle görüştüler diye kendi başbakanlarına suikast yapan bir devletten. Devlet demeye de dilim varmıyor da bir devletten bahsediyoruz. Yani bu anlamda içerideki kapışmanın giderek kızıştığı. Netanyahu da çok rahat, gözü kapalı emin olun kurban verirler. Kendi başbakanlarına suikast yapmış bir memleketten bahsediyoruz. Sadece barış görüşmeleri yapıyor diyerek. Yani bu anlamda Netanyahu'nun aslında tam istediği olaylara benzer bir olay dün ve 20

0: bir takım hareketlenmeler görecek olabiliriz. Bunları daha önce yaptılar. Tekrar da denemekten de çekinmezler. Net biçimde söyleyelim.
1: Evet Gökhan Hocam, siz de katılır mısınız? Yani seçime doğru iyice yaklaştıkça, tarih yaklaştıkça böyle sahte bayrak operasyonları. Netanyahu zaten kaostan besleniyor. Her seçimde aynı hikaye, artık o biliniyor. Fakat İsrailliler artık her seferinde aynı oyuna düşer mi?
2: Evet, son anketlere ben yayına katılmadan önce baktım Esra Toptaş. Yani bir bakalım nedir son durum diye. Netanyahu'ya artı 2, yani Netanyahu bloku diyelim. Artı 2, yani 2 milletvekili daha fazla öne geçtiğine dair bloğun anketler şu an ön plana çıkıyor. Bazı anketlerde yarışın muhalefet ve Netanyahu arasında başa baş olduğunun da altını çiziyorlar. Tabi burada herkesin beklediği bir karar var. Özellikle İsrail Seçim, Yüksek Seçim Kurulu bir karar aldı. O da bazı Arap milletvekillerinin seçime girememesine dönük. Yüksek Mahkeme'de bu görüşecek. Bunun bazılarının geri çevrileceği, bazılarının da onaylanacağı söylüyor. Tabii ki bu çok kritik bir karar. Çünkü Arap partiler hükümetin kurulup kurulamaması yönünde bence önemli bir kingmaker, yani kral yapıcı rolü üstleyecekler siyaset bilimi literatürüne konuşursak. Çünkü nereden bakarsak bakalım bir 15-13 milletvekiline sahip bir siyasi bloktan bahsediyoruz. Ve Arap milletvekillerinin, Arap siyasi partilerin milletvekili kapasitesi çok değişmez. Yani onlar çünkü belirli bir motivasyonla oy verdikleri için genellikle benzer bir oy kümesini korumaktadırlar. Bu bence oldukça önemli olacak, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin vereceği karar. Şu an ama tabii ki 61 milletvekiline ihtiyaç var hükümet kurulması için. İsrail'in yasama meclisi 120 üyeden oluşuyor. Muhalefete baktığımız zaman işte 54-55, Netanyahu da aynı şekilde. Burada tabii bu mesele nasıl aşılacak meselesi önemli. Ben orada küçük bir Arap Partisi'nin dışarıdan destek vererek muhalefetin hükümet kurma ihtimalini eğer mümkünse güçlü olacağını düşünüyorum. Yani muhalefet eğer hükümet kuracaksa bence mecburen dışarıdan bir Arap Millet Partisi'nin ancak desteğiyle kurulabilir. Bu da sürpriz olmayacak bir şekilde Ra'an Partisi olacakmış gibi geliyor. Çünkü Ra'an Partisi milletvekili listesine ikinci sırasına bir İsrailli Yahudi'yi koydu. Bu da genel İsrail kamuoyuyla yeni bir kamusal ilişki, halkla ilişkiler diyelim bir çabasının ürünü ve aynı zamanda genel siyasi eklemlenme çabası. Ama öbür taraftan Netanyahu cephesine baktığınız zaman ise acayip şu an bir medya savaşı var muhalefete karşı Esra Toptaş. Yani işte bunu sosyal medya hesaplarından da çok net görüyoruz. Kendilerine çok yakın kanal olan Kanal 14'teki programlarda da çok görüyoruz. Yani şu an İsrail toplumu acayip bir aslında polarize olmuş bir durumda. Yani Netanyahu ben ve ötekiler diye bir kamplaşma yaratıyor. Zaten seçim mottosu da Likud Partisi'nin sadece Netanyahu'dur. Yani Netanyahu ve diğerleri diye böyle bir psikolojik savaş taktiği de uyguluyorlar bir yandan bakıldığı vakit. Tabii Netanyahu açısından en büyük açmaz, Bülent Hoca da söyledi, sen de vurguladın aslında. Ciddi şu an bir diplomatik tepki var ve izolasyon çabaları var. Bunu neden söyledim? İngiltere bence Esra çok önemli. Yani İngiliz Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın tavırları bence çok ama çok kritik. İngiltere biliyorsun İsrail açısından çok önemli. İsrail'in kuruluşuna giden 1917 Balfour Deklarasyonu'nda Birleşik Krallık merkezli bir siyasi gelişme, tarihsel gelişme olarak ortaya çıkmıştı. İngilizlerin o açıdan alacağı rol hem Orta Doğu açısından hem de İsrail açısından oldukça önemli. Ed Miliband ise şu an İsrail'e karşı artık yaptırım politikasını İngiliz hükümetinin merkezine almış durumda. Yani
1: çünkü artık onlar bile bu soykırımın ağırlığını taşıyamıyorlar. Bu yükü taşıyamıyorlar.
2: Evet, soykırım ifadesi Andy Burnham'a sordular. O biraz ağız kıvırdı diyelim amiyane tabirle. Ama günün sonunda Esra Toptaş, sadece İngiltere değil Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunu altını çizmek isterim. Ara seçimden sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalınacağı İsrail açısından da büyük bir muamma. Yani eğer Trump Temsilciler Meclisi'ni son anketlere baktığımız zaman kaybeder ve orada bir Demokrat Parti

0: dalgası, yani mavi dalga ortaya çıkarsa, yani Netanyahu hükümete devam ederse, bu İsrail açısından çok ama çok zor günlerin geleceğini işareti olur. Yani İngiltere adamı belki İsrail açısından ekonomik bir ve askeri açıdan belki canını çok fazla yakacak bir dinamik ve gelişme
1: Hocam,
0: yaratmayabilir. Ama
1: yani
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde alacak karar çok önemlidir.
1: araya girmek istiyorum. Ben Bülent Bey'i de fazla bekletmeyeceğim ama şöyle size yine bir sorum olsun. Bir ara soru olarak kabul edin lütfen. Şöyle iki cümleyle bağlamanızı rica etsem, zamanı da doğru kullanalım. Şimdi Netanyahu kalır, Trump giderse anlattınız. Tam tersi olursa Netanyahu gider, Trump kalırsa.
0: Netanyahu gider, Trump kalırsa. Trump'a da sormuşlar tabii bugün. Time gazetesinde bir mülakat yaptı uzun. Onu zaten yavaş yavaş ajanslara düşecektir. Ona da hızlıca bir baktım. Trump dikkat edecek olursan Esra, görüşmedi Netanyahu ile ikili bir görüşme yapmadı. Ben bunun oldukça ilginç ve dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. En son katıldığım Habertürk yayınında da bunun altını çizmiştim. Trump, Viktor Orban'a, Macaristan Fidesz Partisi lideri ve eski başbakana destek açıklaması yaptı. Arjantin Cumhurbaşkanı Milei'ye destek açıklaması yaptı. Ve Brezilya lideri Bolsonaro'ya daha önce destek açıklaması yapmıştı, o kazanamadı. Fakat Netanyahu'ya böyle bir açıklaması yok. Yani bunun ben Trump'ın da çok emin olmadığını düşünüyorum. Yani seçimle başa baş gittiği için bir karar almasının kendi siyaseti açısından da çok iyi olmayacağını düşünüyor bence Trump.
1: Evet, peki.
0: Bu sebeple Trump da Netanyahu sonrası döneme kendince hazırlık yapıyor olabilir.
1: Peki Bülent Bey, siz ne dersiniz? Şimdi bir taraftan hani Netanyahu giderse, seçimi kaybederse, siz biraz önce de anlattınız işte olabilecekleri. Fakat diğer taraftan da şöyle bir takım komplo teorileri de var. Şöyle işte sahte bayrak operasyonlarıyla bir takım gider ayak bir savaş çıkartabilir ve seçimi ertelemek, iptal falan, bunlar söz konusu olabilir mi?
2: Olabilir Esra Hanım. Yani 12 gün savaşlarını hatırlayalım. Hangi sebepçe uluslararası hiçbir gerekçesi bulunmayan, benzer biçimde arkasından Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a müdahaleyi hatırlayalım. Yani burada bir ucu belirsiz, hukuki çerçeve hiçbir şekilde oturmayan, sınırları bile belli olmayan bir devletten bahsediyoruz. Bu çerçevede bakacak olursanız tabii ki bu da seçenekler, senaryolar arasında görülebilir. Şimdi Trump'ın İran'a yönelik olarak çıkışlarına da dikkat edin. Yani topyekün yok edeceğim. Yine başladı o topyekün yok edeceğim meselesini. Burada Amerika Birleşik Devletleri bulunmadan bir yine aslında yarı sahte bayrak diyebileceğimiz biçimde İsrail uçaklarının yine İran'ı vurduğu bir süreci görebiliriz. Yeni bir takım sözde ipuçları ki bunlar daha önce de yapıldı. Esra'nın tarihten hatırlayalım. Yani Irak'ta olmayan kimyasal silahlar nedeniyle başlayan Körfez
1: Evet.
2: savaşlarını unutmayalım. Benzer biçimde Mısır'la olan savaşlarını unutmayalım. Yine burada işte İran'da bir nükleer silah meselesi sürekli gündeme getiriliyor. Bununla ilgili yeni bir ipucu bulduğu yönünde bir söyle başlatabilir. Kendi İsrail topraklarına saldırı dahil deneyebilirler. Yani İran nasıl vekil aktörler olarak güçleri bulunduysa Esra Hanım, İsrail'in de bölgede vekil aktörler, Afrika dahil buna az önceki konuşmamda da söylemiştim, bulunabilir. Ki hemen Yemen aklımıza, Husiler aklımıza gelsin. Yine burada Husileri bir şekilde kışkırtarak İsrail yeni bir füze saldırısı dalgası görecek olursak, savaş sırasındayız, biraz daha seçimleri ileri alabiliriz diyebilir mi? Diyebilir. Yine dünya üzerinde herhangi bir ülkede toplu bir İsraillere saldırı, suikast vesaire adımları görecek olabilir miyiz? Olabiliriz. Bütün bunları bir güvenlik gerekçesi ki İsrail Anayasası'nda da bildiğiniz gibi buna benzer maddeler var zaten. Bir terör saldırısına uğraması durumunda, büyük bir işte böyle saldırıya uğraması durumunda seçimlerin ertelenmesi, hükümetin kilitlenmesi, benzer biçimde bir savaş kabinesinin aslında ön plana çıkartılması gibi bir takım kanunların, maddelerin bulunduğunu biliyoruz. Bunları da kullanmaktan kaçınmayacaktır. Şimdi unutmayın Esra Hanım, yani evet bizler bir şekilde burada İsrail hükümetinin değişmesini bekliyoruz. Ama Netanyahu için bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu unutulmaması gerekiyor. Yalnızca uluslararası insani suçlar, insanlığa karşı uluslararası suçlar değil, bir de içeride kendi yolsuzluk
1: Evet.
2: dosyalarının bulunduğu. Yani bunlarla ilgili olarak da dediğim gibi çok severek onu kamuoyunun önüne atacak, İsrail kamuoyunun ya da dünya kamuoyunun önüne atacak tarafların da olduğunu unutulmaması lazım. Çünkü hem hocam belirtiyor hem ben belirtiyorum. Burada İsrail bir şekilde bu insanlık suçlarından kendini de arındırmaya çalışacaktır.
1: Bülent
2: Arkada
1: Bey,
2: teolojik akıl devam edecektir.
1: son
2: Buyurun.
1: bir şey sorayım size de. Yani
2: Buyurun.
1: ne yaparsa yapsın Netanyahu, diyelim ki, varsayalım ki gitti. Artık kurtaramadı tüm yaptığı şeylere rağmen. Diğer taraftan Kasım ayında da Trump da topal ördek oldu. Ne olur?
2: Yani şöyle söyleyeyim, öncelikli olarak Netanyahu'nun gitmesine en çok bence Trump sevinir. Çünkü dikkat ederseniz İsrail ne zaman savaşa ihtiyacı olduysa destek vermek zorunda kalan, arkada bizim ara ara hatırlattığımız, aslında hepimizin aklının bir yerinde bulunan Epstein davaları meselesi. Yani Netanyahu burada giderse ben gidiyorum hep beraber gidelim mantığıyla biz yeni Trump görüntüleri acaba görür müyüz? Yani bunları da gerçekten enteresan bir takım denklemler. Arkada sizle hep bir şantaj olasılığını aslında konuşmuştuk Esra Hanım. Bunları da evet, unutmamak gerekiyor. Hiç şu anda dünya kamuoyunda yok biliyorsunuz. Ama işte acaba ben gittim artık madem öyle sen de bana destek olmadın. Az önce yine hocam vurguladı. Trump neredeyse Netanyahu'yla hiç görüşmüyor. Adını bile ağzına almıyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz.
1: Ama diyorsunuz bunun bir de Epstein meselesi var ki ucunun bucağının nereye uzandığı da işte Trump,
2: tabii. Hala o davalarında Amerika'da devam ettiğini unutmamak lazım. Yeni bir ipuçları, yeni bir videolar Trump'la ilgili acaba ortalığa çıkar mı? Eğer çıkacak olursa anlarız ki işte o her zamanki katillerin, diktatörlerin o kafasında bulunan ben gidiyorsam hep beraber gidelim mantığını burada görecek olabiliriz. Az önce Topal Erdek dediniz. Ayaksız ördeğe çevirebilir bu Trump böyle bir operasyon.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Doçent Doktor Gökhan Çinkara ve Bülent Atasever. Sağ olunuz efendim. Tekrar görüşmek üzere.
2: İyi yayınlar Esra Hanım. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Devam edelim şimdi haberlerimize. Bir İngiltere'ye uzanalım. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın AB'ye dönüş sinyali vermesine Paris ve Madrid'den bu arada destek geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İspanya Başbakanı Sanchez İngiltere'nin birliğe dönüşüne destek vereceklerini belirtti.
3: Welcome back.
4: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne üye olma ihtimalini bu sözlerle destek verdi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Avrupa Birliği'ne dönüş sinyali vermesi Fransa ve İspanya'da olumlu yankı buldu. Madrid'de İspanya Başbakanı Sanchez'le ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, kararın İngiltere ve Avrupa Birliği için iyi bir haber olacağını savundu.
5: İmigrasyon ve beaucoup d'affaires stratégiques, mais je pense que ce serait...
6: Eğer İngilizler geri dönmek isterlerse bunun hem kendi ülkeleri hem de Avrupalılar için çok iyi bir haber olduğunu düşünüyorum. Başbakan Burnham bence o cesareti göstermekte haklı. Her halükarda bir şeyler yapmaya çalışmak için orada olacağız.
4: Sanchez de Brexit'in İngiltere için de Avrupa Birliği için de büyük bir kayıp olduğunu söyledi.
6: Brexit'in hem İngiliz halkı hem de bir bütün olarak Avrupa projesi adına büyük bir kayıp olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla Birleşik Krallık sizin önerdiğiniz doğrultuda bir karar alacak olsaydı, İspanya bunu kesinlikle memnuniyetle karşılar ve bu kardeş ulusa yeniden kucak açardı.
4: İngiltere 2016'da yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almış, süreç 1 Şubat 2020'de tamamlanmıştı. Burnham, geçtiğimiz günlerde ülkesinin Avrupa Birliği'ne dönmeyi tartışması gerektiğini söylemiş, Brexit'in faydadan çok zarar getirdiğini savunmuştu. Kasım ayında yapılacak İngiltere-Avrupa Birliği zirvesinde bu konunun ele alınması bekleniyor.
1: Buradan da ABD'ye uzanalım. Trump yönetimiyle basın arasında bir kez daha tansiyon yükseldi. Beyaz Saray CNN'e ABD Başkanı'nın Teksas ve Oklahoma ziyaretlerini takip edecek basın havuzundan çıkardı. CNN kararın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.
4: Beyaz Saray CNN'e Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Teksas ve Oklahoma ziyaretlerini takip edecek basın havuzundan çıkardı. Karar federal bir hakimin CNN'in Beyaz Saray'a erişiminin engellenmesine karşı çıkmasından sadece bir hafta sonra geldi. CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişiminin engellenmesiyle ilgili davada federal yargıç, yönetimin basın kimliklerini iptal etmesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Beyaz Saray'ın daha önce yayımladığı basın rotasyonuna göre de CNN'in Trump'ın Teksas ve Oklahoma ziyaretlerinde görev alması planlanıyordu. Ancak yeni programda CNN'e yer verilmedi. CNN sözcüsü Emily Kuhn, kanalın planlanan basın havuzundan çıkarıldığını doğruladı. Kanalın avukatı kararın Amerikan anayasası ve hukuki süreç ilkeleriyle çeliştiğini savundu. Trump yönetimi geçen hafta sonu da CNN muhabirlerinin Air Force One'a binerek başkanın Tennessee ziyaretini takip etmesine izin vermemişti. Beyaz Saray basın havuzunda CNN'in yanı sıra Fox News, ABC News, CBS News ve NBC News gibi kanallar da yer alıyor. Havuzdaki diğer kanallar daha önce CNN'e destek amacıyla görevlerini kısa süreliğine boykot etmişti.

0: Peki tekrar yurda döndük. Akaryakıtta fiyatları dengeleyen Eşel Mobil uygulaması sona erdi. Kademeli ÖTV sistemine geçildi. Yeni sistemle benzinde beklenen 12,5 liralık zam engellendi. Benzine 4 lira 15 kuruşluk zam yansıdı.
1: Akaryakıtta Eşel Mobil dönemi sona erdi. Benzinde beklenen 12,5 liralık fiyat artışı kademeli ÖTV sistemiyle engellendi. Artış 4 lira 15 kuruş olarak pompa fiyatına yansıdı. Akaryakıtta fiyat artışlarını ÖTV üzerinden dengeleyen Eşel Mobil sistemi, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın ardından alınan Cumhurbaşkanı kararıyla uygulanmaya başlandı. Mevcut düzenleme kapsamında benzinde 1 Ağustos-30 Eylül arasında rafineri fiyat artışlarının %25'i vergi indirimiyle karşılanıyordu. 1 Ekim itibarıyla bu uygulama sona erdi. Eşel Mobil uygulamasının kaldırılmasıyla normal şartlarda benzine 12 lira 47 kuruşluk bir zam yansıması bekleniyordu. Ancak beklenen zamın tek seferde değil, kademeli olarak uygulanması planlandı. Vergi artışı aylara bölündü. Ekim'de pompaya yansıyan fiyat artışı 4 lira 15 kuruş oldu. Peki sonraki aylarda ne olacak? Benzindeki ÖTV Kasım ve Aralık aylarında kademeli olarak artırılacak ve yıl sonunda eski seviyesine ulaşacak. Yani zammın tamamı birden değil 3 aya yayılarak cebe yansıyacak. Düzenleme LPG'yi de kapsadı. LPG otogazda Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. Pompa fiyatına yaklaşık 1 lira 48 kuruş zam yansıdı. Ağustos ayında motorin içinde kademeli geçiş modeli getirilmişti.
0: Doğal gazda da kademeli fiyat tarifesi bu kış faturalara yansıyacak. Her bir abone için kademe 1 ve kademe 2 fiyatlaması uygulanacak.
1: Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli fiyat tarifesine geçilecek. Az tüketen az, çok tüketen gerçek maliyetini ödeyecek. Kademeli doğal gaz uygulaması bu kış ilk kez uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğalgazda faturalara %50'nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Ortalama tüketim limitlerini aşan hanelerse Ekim ayı itibarıyla bu destekten yararlanamayacak. 4 Nisan 2026 itibarıyla doğalgazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede olacak. 21,8 milyon doğalgaz abonesinden yaklaşık %12'si yani 2,8 milyon abone kademe düzenlemesinden etkilenecek. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek. Yeni sistemde kademe 1 ve kademe 2 olmak üzere 2 farklı fiyat belirlenecek. Normal tüketime sahip kademe 1'deki haneler doğalgazda metreküp fiyatına 17 lira 88 kuruş ödeyecek. Kademe 2'deki hanelerin doğalgazda metreküp fiyatı ise 26 lira 73 kuruş olacak. Önceki yılların hava durumları ve yakılan gaz miktarına göre illerin kademe ortalaması düzenlendi. Kademe uygulamasıyla birlikte belirlenen tüketim sınırını aşan haneler destekli tarifeden yararlanamayacak.
0: ABD'den bir haberimiz daha var. ABD yapay zeka ve drone sistemlerini tek çatı altında toplayacak. Yeni bir komutanlık kuruyor. Otonom Savaş Komutanlığı adıyla kurulan yeni birimi 4 yıldızlı bir general yönetecek.
1: Yapay zeka, robotik teknoloji ve drone sistemleri tek bir çatıda toplanıyor. Pentagon yeni bir askeri birim kuruyor. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hegseth'tan geldi. OTOWARCOM yani Otonom Savaş Komutanlığı olarak adlandırılacak olan yeni birim, dronlarla yapay zeka gibi sistemlere ilişkin çalışacak. Hegseth'ın Virginia'daki Quantico bölgesinde yaptığı konuşmaya göre yeni komutanla 4 yıldızlı bir general liderlik edecek.
2: We will soon have a 4-star commander to raise the OTOWARCOM flag. And to prepare the way, I'm appointing 2 leaders to guide Project Agincourt during the next year. Owen West and Navy SEAL Senior Chief Max Strazer.
1: Hegseth, savaşın hızının değiştiğini ve artık düşük maliyetli ve yüksek hassasiyetli saldırıların öne çıktığını da belirtti. Amerikan ordusu 2019'da uzay komutanlığını kurmuştu. Yeni hamleyle özellikle Rusya-Ukrayna savaşında öne çıkan dronlarla yapay zeka araçlarının askeri amaçla kullanılmasına ilişkin en önemli adımı atmış oldu. Dronlar savaş bölgelerinde istihbarattan saldırıya kadar birçok alanda operasyonel olarak kullanılabiliyor. Ancak uzmanlar yapay zeka destekli silah sistemlerinin kontrolsüz gelişiminin küresel güvenlik

0: açısından yeni riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor.
1: VHT 360'ın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Kardeşlerim, bütün bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık. Çünkü biz kadınların tüm Türkiye için, Türkiye'nin istikbal mücadelesi için taşıdığı önemin idrakinde olan bir hareket. Çünkü biz gerekli imkanlar sağlandığında kadınlara neler başardığını, ileride neleri başarabileceklerini bilen bir partiyiz. Aynı şekilde geleceğimizin teminatı olan pırıl pırıl evlatlarımızı büyüten, toplumun temeli olan aile yapımızı muhafaza eden, değerlerimizle birlikte milletimizi de yarınlara taşıyan en güçlü halkanın kadınlar olduğunu bilen bir kadroyuz. Anne olarak, evlat olarak, kardeş olarak, eş olarak kadınların hayatımıza kattıkları anlam ve bereketi çok iyi biliyoruz. Bakınız, merhum Yavuz Bülent Bakiler üstadımızın anneler için kaleme aldığı şu şiiri burada sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Ne güzel hayatı analarla yaşamak. Yürekleri temiz, alınları ak, duyguları bile haramdan uzak, sıcak analar bilirim. Yurdumuzun, yuvamızın orta direği, dünyadaki varlıkların en mübareği, elimize diken bassa yüreği yanacak analar bilirim. Bendedir öksüzlerin çektiği çile, gözyaşını oya yaptım mendile. Ağlasam sesimi yattığı yerden bile duyacak analar bilirim. Evet, bizler için anneler ve kadınlar işte bu kadar kutsal, bu kadar kıymetlidir, azizdir, başımızın tacıdır. Kardeşlerim, bu noktada şunu da üzülerek ifade etmek isterim. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz. Sizlerden de bunlara kulak asmadan hem partimiz hem de milletimiz için çalışmaya devam etmenizi bekliyorum.

0: Maşallah. İlk seçimde ezen yurt patlama yapmalı. İstanbul zaten patlamayı yapacak. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da, yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla, sizlerin de çabalarıyla bu ülke, bu millete daha nice yıllar hizmet edeceğiz. Sizlerle gurur duyduğumu, sizlere güvendiğimi, sizlerle yol yürümekten her zaman onur duyduğumu asla unutmamanızı rica ediyorum. Emekleriniz için, gayretleriniz, fedakarlıklarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Bu düşüncelerle her birinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Programda emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bütün mahallelerimize selamlarımı iletmenizi sizlerden rica ediyor. Tekrar görüşme temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim kendilerini bir süre daha sahnemizde misafir etmek istiyoruz. Hediye takdimimiz olacaktır. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Tuğba Aşık.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın kollarının, CHP düzeltiyorum, AK Parti kadın kollarının toplantısında konuştu. Önemli mesajlar verdi. Sahada milletimizle gönül köprüsünü kadınlarımızla güçlendiriyoruz dedi. Dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum dedi ve önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. AK Parti yönelik saldırılarla ilgili de konuştu ve her fırsatta AK Parti'ye saldırmak için değerlendirmeler yapıyorlar ifadesini kullandı. Evet.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü, Türkiye aylarca bu ölümü konuştu. Düştü mü, itildi mi? Davanın bir numaralı sanığı Güllü'nün kızı Tuğyan. Mahkemede konuştu, ne dediğine, neden ağladığına dair ayrıntılara bakacağız. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında önemli gelişmeler var. Gözaltı, tutuklama, mal varlığına tedbir, el koyma talepleri ve bununla ilgili alınan tedbirler devam ediyor. Devlet Denetleme Kurulu görevine başladı. Önemli bir gelişme var. Mağdurlar için 6 ay içinde 1 milyon liranın altında kaybı olanların parası ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunun üstesinden geliyoruz dedi. Dahası var açıklamalarının ayrıntılarına da bakacağız. Merkez Hakem Kurulu'nun gözaltındaki başkanı da sorgusu devam ediyor. İfade verecek. Tüm bu ayrıntılar için Habertürk manşet başlıyor. Evet, Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük var. Hemen bu sıcak gelişmeyle ilgili ayrıntıları aktaralım. Sonra devam edeceğiz. 5 işçi göçük altında. Soma'da faaliyet gösteren maden işletmesinde

0: Göçük meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen göçüğün altında 7 madenci kaldı. Çok sayıda kurtarma ekibi ve sağlık ekibi görevlendirildi. 7 işçiden ikisine ulaşıldı. Sağ olarak ulaşıldı. Yaralı madenciler hastaneye kaldırıldı. Göçükte kalan diğer madencilere ulaşmak için adeta zamanla bir yarış var. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılış töreninde konuştu. Çok önemli mesajları var. Ayrıntılarına bakacağız. En önemli kısmı da anayasayla ilgili olan yeni anayasa yapım süreciyle ilgili. 12 Eylül askeri darbesi döneminde hazırlanan anayasanın değişmesi gerektiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve şu hatırlatmayı yaptı. Darbeyi yapanlar yargılandı, ceza aldı ama Türkiye artık bu anayasa, yeni anayasayı yapmak zorunda ve eski anayasanın ayıplarından kurtulmak zorundadır dedi. İzleyelim.
1: Yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Millet egemenliğinin kalkgahı olan bu gazi meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir. Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.

0: Evet. Fon soruşturmasında 5. dalgada gözaltına alınan ve daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve aynı portföyün CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. 34 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi dün itibariyle. Bugünün önemli bir gelişmesi var. Sermaye Piyasaları Kurulu'nun açıklaması, daha doğrusu önceki günkü fon yönetiminin, ekonomi yönetiminin toplanmasından sonra ard arda alınan tedbirlerden birisi mağdurları ilgilendiriyor. Ödeme takvimine yönelik açıklamalar var. İlk grafiğimizi verelim arkadaşlar. Şimdi 7, bir özetle başlayalım. 7 yatırım fonu şirketi Tera, Hedef Kapital, Pusula Atlas ve Pardus diye devam eden. Zararları hemen yan tarafta görüyorsunuz ama bununla ilgili Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı açıklamalar çok önemli. Birazdan detaylarına bakacağız. 826 milyarlık bir vurgundan bahsediliyor. 455 bin mağdur ve yaklaşık 2 milyon onların tahminlere göre ailelerinin mağdur olduğu değerlendirilen bir durum var. Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Savcılık ayrı soruşturma yapıyor ve alınan tedbirler var. O tedbirler çerçevesinde de zararın giderilmesine çalışılıyor. Onu aktaralım. Burada da tutuklu isimleri görüyorsunuz. Hemen Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamanın ayrıntılarına bir bakalım. Sonra tekrar detaylandıracağız.
1: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Evet, toplumsal barışı tehdit edecek bir duruma dönüşmesine izin vermeyeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hemen arkasından da bugün alınan tedbirin detaylarına bakalım. Neden böyle söylediğine dair bilgileri de tekrar vereceğiz. Şimdi bu fonlara para yatırmış küçük yatırımcı ya da bireysel yatırımcı olarak tarif edilen insanların mağduriyetinin engellenmesi, önlenmesi için 1 milyon TL'nin altındaki altında yatırım yapanların parası para piyasası fonları öncelikli olarak ara ödemede fon payı iade edilmeden kendilerine iade edilecek 6 aylık bir süre içinde 1 milyonun üstündeki üstünde yatırım yapanlar için o süre daha bir miktar daha uzayacak. Hemen fonları gördük. Yatırım yapılan fonlar 6 ay beklenmeyecek olan fonlardan bahsediyoruz.

ve Atlas Pusula ve Hedef Para Piyasası fonları. Ara ödeme yapılacak fonlar bunlar. Fon mağdurlarına SPK'dan ara ödeme kararı yapılacak bankaları da hemen görüyorsunuz. Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden verilecek bu ödemeler, 1 milyon TL'nin altında olan ödemeler. Hemen Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına tekrar dönecek olursak, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hemen fonların tasfiye sürecinin de nasıl işleyeceğine dair grafiğimizi gördük. Özellikle 16 Eylül'den sonra satış emri verenler açısından tablo tabii soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından önemli dikkate alınıyor. Bu fonlarda özellikle bu tarihler arasında son 3 ayda çıkış yapan yüklü miktarda parayı yurt dışına çıkaranlar zaten önemli bir bölümünün tutuklandığını da hatırlatalım. Soruşturmanın devam ettiğini ve Devlet Denetleme Kurulu'nun da dün akşam itibariyle göreve başladığını hatırlatalım. Devam edeceğiz.

0: Şarkıcı Güllü, bilinmeyen adıyla öyle söyleyelim, Gül Tutun şüpheli ölümünü konuşacağız. Bir yıl önce Çınarcık'taki evinin 6. katından düştü ve hayatını kaybetti. Düştüğü odada yanında kızı ve kızının en yakın arkadaşı vardı. Ölümü halen sır. Kızı kasten annesini öldürmekle suçlanıyor. Güllü'nün kızı ve kızının yakın arkadaşı Sultan şu saatler itibariyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Stüdyoda emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir ve hukukçu konuğumuz Tarkan Erdal'la birlikte bu konuyu değerlendireceğiz. Bir Öznur'a da gideceğiz. Öznur duruşmayı da takip ediyor. Bir Öznur'u bir görelim arkadaşlar. Öznur, Tuğyan'dan mahkemedeki ilk savunma kızı. Diyor ki, kabul etmiyorum diyor. Ve çok bir duygusal bir, nasıl söyleyelim, kriz hali yaşadı. Onun ayrıntısını Öznur'a soracağız. Ne yaşadığını, evet, Öznur'u da gördük. Öznur, Karslı Çetiner duruşmada ne yaşandığını bize aktaracak. Neden ağladı Tuğyan, Güllü'nün kızı? Önce onunla başlayalım, sonra devam edeceğiz.
1: Evet Zülfikar Ali Aydın, zaman zaman tansiyonun yükseldiği bir duruşma takip ediyoruz. 15 dakikalık bir ara verildi taraf avukatlarının yaşadığı tartışma üzerine. Şu anda duruşma yeniden devam ediyor. Simsiyah giyinmiş, saçlarını annesinin rengine, siyaha boyatmış bir Tuğyan Ülkem Gülter vardı bugün karşımızda. Mahkeme heyetinin, hakimin ilk sorusu iddianamedeki suçlama, kendisiyle ilgili suçlama oldu. Ve bunun üzerine ilk cümlesi, Tuğyan Ülkem Gülter'in ilk cümlesi, ağlayarak kabul etmiyorum oldu. Aylardır her gün sayfa sayfa televizyonlarda hakim karşısına çıkmışım gibi bana ceza verildi. Bu yönde paylaşımlar yapıldı. 10 aydır bütün hayatım paylaşıldı gibi bir cümle kullandı. Sonrasında hıçkırıklara boğuldu. Bu süre biraz uzayınca da mahkeme başkanı biraz sakinleşmesini söyledi. Sonrasında da ikinci soruda tabii ki annesinin hayatını kaybettiği 26 Eylül gecesi soruldu. Bu günü biraz böyle günün erken saatlerinden başlayarak anlattı.
0: Özür, devam edeceğiz. Bir kısa değerlendirme alalım konuklarımızdan. Şimdi bir bilirkişi raporu var. Hukukçu konuğumuz, emekli emniyet müdürü konuğumuz da var. Bilirkişi raporunda diyor ki bizdeki kanaat itildiğine dair diyor. Ama eldeki deliller yeterli mi? Haydar Özdemir'in müsaadesiyle Tarkan Erdal'a sormak istiyorum. Ve bu ilk ifadeler ışığında.
2: Şimdi tabii Zülfikar Bey, yani sanığın beyanları kendisine göre dediğim gibi değerlendirilir. Ama burada mahkeme hakim neye bakıyor? Delillere bakıyor. Evet. Delillerin en önemli buradaki hangi

0: bir delil daha önemli derseniz tabii ki bilirkişi raporu. Bilirkişi raporu itildi dedikten sonra artık hani tabii beyanlar dediğim gibi kendine göre suçtan kurtulmaya yönelik mi yoksa olayı gerçekten aydınlatmaya yönelik mi maddi gerçeğe ulaşmaya yönelik mi onu hakim değerlendirecek. Ama şunu bir net yani bilirkişi raporu burada bunu söyledikten sonra sadece bu arada o itilme meselesi de değil hatırlayın. Aynı zamanda o bazı seslerin geldiği, nasıl gittiği, olayın örgüsünü iddianamede kurduktan sonra hani onların hepsini değerlendirdiğiniz zaman artık burada zaten iddia da bu olduğu için değil mi? Tasarlayarak bir de bakın altını çiziyorum. Tasarlayarak Üstoy'u öldürme. Yani ağırlaştırmış müebbet hapis cezası karşılığı. Yani tabii dediğim gibi biz mahkeme şeylerinde her sanığın beyanı kendisine göre kıymetlidir ama bilirkişinin raporu burada esas alınır.
1: Bu meseleyi çok uzun süre tartıştı, düştü. İtildi, çok ağır suçlamalar da yöneltildi. Biz de bu konuyu uzun süre tartıştık. Şimdi güvenlik kamerasındaki aslında kritik sorular sormuş. Birazdan Öznur'la detaylandıracağız. Mahkeme heyetinden de geldi soru. Muhtemelen savcıdan da daha sonra çapraz sorguda gelecektir. Güvenlik kamerasında Güllü düştükten sonra 7 saniyelik bir sessizlik var. O sessizlikle ilgili sorulduğunda şunu söylüyor... bir düşme sesi, yüksek sesi duyduğumda bana kal geldi. Annemi görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım. Düştüğü pozisyonu hatırlamıyorum. Benim dilim sivri, dilimin ayarı yok. Neden bu son cümleyi söylediğini de ayrıntısına bakacağız. Aydar Özdemir, hem Öznur'un aktardıkları hem bu soru cevap ne diyorsunuz?
2: Şimdi ben biraz daha işe profesyonelce bakarım. Biraz önce Tarkan Bey'in söylediği gibi. Yani Gültut iyi bir ses sanatçısıydı. Ama kızı Tuğya'nın da hal ve hareketlerinden bugüne kadar ki göstermiş olduğu performanstan şunu anlıyoruz. O da iyi bir tiyatro sanatçısı olurmuş. Yani bakın her gittiği ortamda ağlama, bayılma, saçlarını yolma gibi maalesef hareketlere giriyor. Mahkeme heyetine de benzeri bir şekilde etkileme ile ilgili olarak özel planlanmış. İşte biraz önce söylediği gibi Öznur'un saçlarını siyah boyattırmış annesi gibi. Oraya çıkmış ağlamış sorulara cevap vermek yerine. Bakın onların sorulara hangi cevabı verdiği çok önemli değil. Önemli olan bilirkişi raporu. Sultan'ın vereceği beyanlar çünkü içerideki üçüncü kişi o. İkisinin arasında geçtiğini iddia ediyor. Bu bilirkişi raporuyla acaba Sultan bu işin neresindeydi ortaya çıkartacak mahkeme heyeti. Değilse resmin bütününe baktığınız zaman iddianame şunun üzerine kurgulandı. Güllü intihar etmedi diyor iddianame. Güllü ayağa kayarak düşmedi diyor. Güllü başka birisinin
1: kasten öldürmeden açılmış
2: bir, daha. Bir, bir yapmış olduğu hareketle de diyor düşmedi diyor. Güllü aşağıya itilerek atıldı diyor. Ve bunu da destekleyen bilirkişi raporları var. Onun için ben beyanlara çok fazla takınılmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Mahkeme heyeti bunu değerlendirmek zorunda yani eldeki delile de bakmak zorunda ama yani sizin değerlendirmeniz olsun o. İlk sözü kabul etmiyorum diyor, arkamı döndüğümde annem yoktu diyor. Bunu neden söylüyor Tarkan Erdal? Tuğyan arkadaşı ve annesi var, o odada ne olduğunu, gerçekte ne olduğunu onlar biliyor. Yani ikisi biliyor ve ilk mahkemeye geldiğinde söylediği söz bu. Bu daha önce söylediği ifadeler var. Bıktım annem gebersin gibi bazı mesajları var. İşte silah aradığına dair bazı mesajlar var. İşte annesini öldüreceğine dair çevresini beyan ettiği ifadeler var. Onlar için de diyor ki mesajlarımı bir anlık sinirle söyledim. O da bana benzer şeyler söylüyordu diyor. Buyurun.
0: Şimdi tabii dediğimiz gibi yani ilk sözü kabul etmiyorum oluyor olması benim için sürpriz değil. Neden değil? Çünkü yargılanıyor sanık. Kabul etmediğine göre bir suçu ne diyecek? Ben bunu işlemedim diyecek. Kendi gerekçelerini söyleyecek. Ama dediğim gibi yani sanığın ne söylediği sadece sanık da değil. Yani sanık dese ki bu suçu ben işledim. Bakın ikrar etse bile mahkeme onunla hareket etmez. Delillere bakar. Gerçekten o mu işledi? Nasıl işledi? O yüzden sonuç olarak şuraya bakacağız. Bu noktada sadece bunlar değil. Belki o bölüme geleceksiniz bilmiyorum ama biraz önce Haydar Bey söyledi. Bir de odada olan üçüncü kişinin beyanı var. Nasıl olduğuna ilişkin o da bence şüpheli ama en azından hani bir düşme olayının olmadığını anlıyoruz artık biz. Yani düşme değil bu, birisi itti bunu. Sen de mi ittin, birlikte mi ittiniz ayrı mı onu ayrı tartışırız ama sonuçta bunun bir kişi söylüyor. Odadaki birisi söylüyor. Senin zaten beyanlarında bu var. Hani olayın iddianame örgüsüne baktığın zaman savcının koyduğu iddianame örgüsünde olayın nasıl gerçekleştiği Malkata şarkısının açıldığını bilinçli

0: olarak çağrıldığını, orada itildiğini, bazı sesler, bazı tartışmalar her ne kadar net olmasa da biliyorsunuz orada bir ses kayıtlarının alındığı dosyada var. Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman tabii ki bunlar benim için sürpriz olmaz.
1: Üçüncü isim işte yalan tanıklıktan da hakkında dava açılmış olan Sultan'dan bahsediyoruz. Sultan'la ilgili tabii bu konuyu başından itibaren Öznur Karslı Çetiner takip ettiği için onun ilk beyanları, sonrasında duruşmada yaşananlar, onlarla ilgili hangi bilgileri verebilirsin Öznur bize? Hem duruşmada hem daha önce verdiği ifadelerden de bahsederek istersen devam edelim.
2: Evet, Zülfikar Ali Aydın şu anda müzisyen Çağrı Kutlu dinleniyor. Sultan sanıyorum henüz konuşmaya başlamadı. Şöyle ki buraya geldiğinde adliyede kendisine mikrofon uzattık. Hiçbir cevap vermedi. Dün biliyorsunuz.

0: Şöyle ki şimdi gözaltına alınmadan önce 3 defa ifadesi alınmış, 3 ayrı ifadede 3 farklı şeyler anlatmıştı Sultan Nurulu, 3 farklı senaryo diyeyim. Bunu da şuna bağlamıştı itiraf ettikten sonra, ben günlerce Tuğya'nın baskısı altındaydım, onun tarafından yönlendiriliyordum. Korktum. Düşünün, yanınızda arkadaşınız annesini camdan aşağıya pencereden atıyor arkasından kavrayıp. Dolayısıyla bunu annesine yapan size ne yapmaz? Onun yönlendirmelerinden dolayı farklı anlatmak zorunda kaldım demişti Sultan Nurulu. Dünkü katıldığı yayında da benzer ifadeleri kullandı. Bugün farklı bir şey söyleyecek mi, farklı bir detay verecek mi, onu tabii ki kendisini dinlemeye başlandığında peki göreceğiz. Şu ana kadar evet peki, sorunuz varsa
1: bir devam edeceğiz. Öznur, devam edeceğiz. Sonra duruşmanın devamında olan bitenle ilgili. Şimdi 3 farklı ifade. Tabii bu ifade önce yani Tuğyan'dan korktuğuna dair ifade bilirkişi raporuyla birleşince iddianamenin hazırlanmasının önü de açıldı. Ama üç farklı, nihayetinde üç farklı ifade verilmiş durumda. Ne demek lazım?
2: Şimdi olayın ilk olduğu gün aslında sultanla temas eden görevliler var. Şimdi bunlara niye doğru beyanda bulunmadı? Bu bizim kafamızı karıştıran bir şeydi zaten. Hı hı. Söylüyorduk da bunu, defaten evet. De dile getirdik. Daha sonraki süreçte de benlerini bir şekilde doğru kabul edeceğiz. Burada hangi anlamda doğru kabul edeceğiz? Bu konunun Güllü'nün kendi kendine düşmesi veya bir kaza neticesi olmadığı anlamında kabul edeceğiz. Hı hı. Sonrasındaki aşama, Tarkan Bey'in de söylediği gibi, sultan bu konuya ne kadar dahildi? O kısmı irdeliyor şu anda mahkeme heyeti. Yani bilirkişi raporlarıyla biz zaten söylemiştik, buradaki kişilerin anlatımının çok ehemmiyeti yok. Bu olay aydınlatılırken kamera görüntüleri, oradaki seslerin rafine edilmesi, temizlenmesi, temizlendikten sonrasında gelecek olan seslerin ne olduğu, kime ait olduğu kısmı ve itilmek suretiyle mi aşağıya düştü yoksa kendi kendine mi düştü kısmının aydınlatılmasından sonra, yani bunların hiçbir tanesine vakıf olmadan konuştuğumuz şeyler bunlardı. Aslına bakarsanız başa dönüp mahkeme heyeti herkese dinleyecek. Herkes de bir beyanda bulunacak ama biraz önce söylediğimiz gibi delillerle birleştirilerek neticeye ulaşılacak.
1: Evet, daha önce verdiği ifadeleri anlattı Öznur. En son verdiği ifade, arkasından iddianame ve şu odadaki 7 saniyelik sessizlik. Mahkeme de herhalde tam da o noktaya odaklanmış. Yani orada bir şüphe var, itmiş olabilir mi? Ama bir yandan da kızının, arkadaşının verdiği ilk ifade var düştüğüne dair.
3: Şimdi Zülfikar Bey, mahkeme için en önemli referans noktası nedir? İddianame. Şimdi iddianameyi savcı ortaya koyuyor, delillendiriyor ve bir kanıya varıyor. Mahkemenin önüne bırakıyor bunu. Kararı verecek olan mahkeme. Ama sonuçta iddianame mahkeme için en temel referans noktası. Referans. Ona bakıyor. Zaten biliyorsunuz iddianame olmadan yargılama yapılamaz zaten. Şimdi evet. İddianamedeki suçlar ne? İddianamedeki suçlardan en azından şunu biliyoruz. Bu kişinin, yani kızın annesini öldürdüğüne ilişkin bir artık çıkarım var. Delillendirmiş ve koymuş ortaya. Bilirkişi raporu var, beyanlar var. Ama benim burada hukuken şunun altını çizmek istiyorum. Sultan'ın ifadesi, zaten Haydar Bey de orayı söyledi. Bir noktada hepimiz için evet ya bunu böyle olmuş, yani ona güvenebilirsiniz ama onun dışında hangisi düşmediği mevzusu. Onun dışındaki ne dediyse mahkeme şüpheyle bakacak. Neden? Her gün ifade değiştirmiş. Amiyane tabirle. Bir öyle söylemiş, bir böyle söylemiş. O da niye? Mahkeme o yüzden bakacak buna. İşin içinde misin? İçindekilerken iştirak mı? Yani birlikte mi işlediniz bunu? Yoksa yardım mı ettin? Evet. Şimdi sultan sadece şeyle yargılanıyor. İşte ne? Yalan tanıklık. Yani bu mesele sadece yalan tanıklık mı? Mahkeme bence, hani tabii konu bu olmadığı için, bu bugünkü konu bu değil biliyorsunuz. Bugünkü konu bu kişinin, yani Tuğya'nın annesini öldürüp öldürmediği meselesi, iddianame bu.
1: Evet.
3: Burada tanık olarak dinleniyor şey sultan. Evet. Sultanın davası ayrı gidecek.
1: Ayrı, evet.
3: Şimdi o yüzden ben burada şunu, yani burada bu yayında benim iddiam bu, benim şüphem bu. Acaba sultanın annesi, yani Güllü'nün düşmediği konusundakine evet hepimizde bir hani buna yaklaşalım, doğrudur.

0: yanlıştır, mahkeme karar verecek. Ama onun dışında ne dediyse mahkemede bence şüpheli. O yüzden olaya böyle bakıyor mahkeme, bakacak, evet, değerlendirecek. Sadece onlar değil, benim yanlışsam düzeltin, Sultan'ın babasının da bir ses kaydı çıktı. Hani Sultan'a ilişkin olarak bazı söylediği beyan doğrudur, yanlış.
1: İki ev verecek aynı vesaire falan, ondan dolayı.
0: Ama bunları koyup dediğim gibi, yani burada olay şu, savcı iddianameyle düzenlemiş, mahkeme buna bakacak, sorular da bunlarla ilgili.
2: Evet. Şimdi bilirkişi raporundaki kritik ifadeyi de hatırlatalım. O odada, o sessizlik anında bir dış kuvvet temas varlığının kaza ile düşmeye nazaran daha mümkün olduğu kanaatine varılmıştır diyor. Tabii bizim sorularımızın, yani benim sorularımın sebebi şu, oradaki şüpheye de dikkat çekmek açısından mahkumiyeti yeterli delil bulabilecek mi mahkeme? Bu sorular çünkü hepsi önemli. Ne dersiniz Haydar Özdemir?
1: Şimdi sonuç itibariyle mahkemenin de yapabileceği şeyler sınırlı. Evet. Nedir? İşte güvenlik kamerası görüntüleri, beyanlar, bilirkişi raporları, evveliyatta göstermiş olduğu bu konuyla ilgili bir nevi performans diyebilirsiniz ona. Çünkü evet, annesini öldürmeyle ilgili olarak bir iradesiyle ilgili herhalde bir 6-7 kişinin ifadesi alındı konuyla ilgili. Böyle bir iradesinin varlığından bahsediyorlar. Yaptıktan sonra yine bizzat Tuğya'nın, işte başta Bircan Dülger olmak üzere anlatmış olduğu kişiler var, ben yaptım diye. Onların beyanları da alınacak. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman zaten ateşli silahla işlenmiş olan bir olay değil. Veya bıçakla yapılmış olan bir hadise değil bu. Zaten bu delillerle oturup bir kanaate varacaksınız. Mahkeme heyeti hepsini dinledikten sonra eğer ekstra bir delil çıkmazsa, ekstra bir beyan çıkmazsa iddianamenin paralelinde bir karar verecektir diye düşünüyorum.
2: Evet, Öznur Karslı Çetiner dedi ki şu anda Çağrı K, müzisyen dinleniyor. Çağrı'nın daha önce verdiği ifadede defalarca annesini söylediğini iddia ediyor. Kim? Müzisyen. Bakıcısının oğlundan silah aldı diyor. Silahı annesi için, annesini öldürmek için istediğini düşünüyorum diyor. Onu da hatırlatalım. Ve şu ana kadar kalan diğer duruşma gelişmelerini de alalım. Öznur Karslı Çetiner'e gidelim. Öznur, nedir? Kalan ayrıntılarla devam edelim.
3: Evet Zülfikar Ali Aydın, fazla sayıda tanık da olduğu için sırayla onlar da dinleniyor. Son olarak dediğim gibi ben sizin yayınıza katılmak için duruşma salonundan ayrıldım. Müzisyen Çağrı Kutlu ve Tuğyan Gültem Ülker'in eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu Sekbis yoluyla duruşmaya katılıyor. Bu isimler bu arada hatırlayacaksınız, programda da çok işlemiştik. Tuğyan tarafından annesini öldürme iddiasıyla mesajlar atılan insanlardı. Bunlar programlarda bu mesajları, işte ses kayıtları olsun, SMS'leri paylaşmışlardı. Dolayısıyla onların da tanık beyanları önemli olduğu için onlar da tek tek dinleniyor. Şunu da söylemek istiyorum. Tuğyan bu mesajlarla ilgili sorulara da şöyle cevap verdi. Özellikle iki soruya. Bir mesajında annem şimdi atlıyor diye bir mesajı vardı. Hakim bunu sordu. Buna cevap olarak şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben bileğime Kervan'ın adını yazdırmıştım dövme olarak. Evet. Ayak bileğimi de annemin adı, annemin doğum tarihini yazdırmıştım. Bunun üzerine annem alındım invalinde bir şey söyledi. Beni yazdıra yazdıra ayağına yazdırıyorsun gibi bir şey söyledi. Ve bunun üzerine ben Kervan'a şaka amaçlı annem şimdi atlıyor gibi bir mesaj attım dedi. Sonrasında peki, yine başka bir, yine bu öldürme planıyla alakalı başka bir mesajı soruldu. O anda da odaya karga girmişti. Annemle birlikte çok korktuk. O yüzden annem şimdi ölüyor gibi bir mesaj attığını söyledi. Yurt dışına kaçış iddiası ile ilgili de biz o konuşmalarda, o konuşmaların da ses kayıtları paylaşılmıştı. Peki. Biz orada dalga geçiyorduk. Benim pasaport başvurum bile yoktu şeklinde yanıtladı.
2: Peki Öznur Karslı Çetiner'e ve Haydar Özdemir'e teşekkür edelim. Devam edeceğiz.

0: Ne futbolun adaleti tartışmasını körükleyen, yenileyen bir durumla karşı karşıyayız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 isim gözaltında adliyeye sevkleri ifade vermeleri süreci de devam ediyor. Burada yeni iddialar var ama bir yıl öncesinden başlayan bir süreç var. Mağdur edilmiş olduğunu ifade eden hakemler var. Onların alınmış savcılık ifadeleri var. Bu konuyu Tarkan Erdal'la birlikte, hukukçu Tarkan Erdal'la birlikte mercek altına almaya devam edeceğiz. İfadeleri biliyorsunuz. Zaten konunun ayrıntılarına da vakıfsınız ama Murat Erdoğan'ın ifadelerini kısaca hatırlatacağım. Şimdi Ferhat Gündoğdu'ya yönelik eleştiriler hakem camiası içinde 2022 öncesinde başlayan işte görevden alınma, geri gelme gibi süreçler var. Bu süreçlerde ifade veren isimlerden birisi de Murat Erdoğan, doçent doktor Murat Erdoğan aynı zamanda hakemlik yapıyor. Kararlar diyor, hakemlerin kayırıldığı düzenin kararları diyor, MHK içerisinde bir iki kişi tarafından somut bilgi, belge olmadan alınan kararlardı. İtiraz ettim diyor. Haklı bulundu ve hakemliğe döndüm. Başladıktan bir süre sonra da Ferhat Gündoğdu istifa etti diyor 2022 süreci. Sonrasında da diyor beni tekrar maçlara verdiler, VAR odasına verdiler ama tekrar hakemlik yaptırmadılar diyor. Çok sayıda hakem var. Bu ifadeler üzerinden devam edelim. Murat Bey'in ifadesiyle ilgili ne demek lazım?
1: Tabii hafızayı beşer nisyenine malumdur. Zaten siz de hatırlattınız 2022 yılında ne olmuştu? 2022 yılında Ferhat Gündoğdu dönemin MHK başkanı iken hatırlayın hani o 8 Mart diye hani artık her yerde dillere pelesenk oldu, futbolla ilgilenen biliyor. 8 Mart kararları diyebileceğimiz bazı hakemler el çektirildi. İşte Murat Erdoğan'ın ifadesi de bu, onlardan bir tanesi de oydu. Ama daha sonra ne yaptı o hakemler? Tahkime gittiler. Malum biliyorsunuz yönetim kurulu kararlarına evet. ilişkin olarak tahkime gidebiliyorsunuz. Tahkim kararını da verdi. Dedi ki hayır dedi. Verdiğiniz karar yanlış. Geri dönecekler. Geri döndükten sonra zaten Ferhat Gündoğdu ve ekibi, hatta sadece o değil, federasyon istifa etti hatırlayın. Yeni seçim evet. oldu. O yüzden zaten seçimde bu değişiklik oldu. Bunları niçin söyledim? Şimdi bunları bir kenarda tutalım. Sonra tekrar 2024 malum Ferhat Gündoğdu dönemi geldi, başladı. Şimdi tabii ki Murat Erdoğan şunu söylüyor. Akılda şu var, şüphe. Onu söyleyeyim. Ya acaba o dönemden kalan bir durum oldu da o yüzden mi bizler tekrar görevden el çektirildik? O dönemde tabii ki şüpheler bu olduğu için. Bu hakemlerin çoğu da yine Ferhat Gündoğdu'nun göreve geldiği zamandan sonra el çektirildi. Ama o dönem tabii ki tahkimler, tahkim kurulu o talepleri kabul etmedi. Etmediği için ne oldu? Bu görevlerden el çektirilmiş oldular. Bunu niçin söyledim? İddia ne? Yazmışsınız. İddia şu, kadrolaşma mı var? Acaba evet. buna ilişkin olarak Ferhat Gündoğdu bu şeylerle kadrolaşıyor mu? Şimdi bir kadronu, belli bir sınırlı sayıda kadronuz varsa oradaki o kadroyu boşaltmadan yenisine yerini alamazsınız. Her anlamda
0: biraz
1: alamazsınız.
0: Biraz da öyle olmuş, aslında öyle yapılmış. Yani. Öyle
1: Çünkü değil. İddia bu ama şimdi düşünsenize, şimdi siz burada moderatörsünüz. Şimdi sizin burada olduğunuz moderatörde ben de gelip moderatör olamayacağıma göre ya siz beni alacaksınız ya siz gideceksiniz. Başka türlü bir çaresi yok bunun. Evet. Burada da aynı mantık uygulanmış. Şimdi bu noktaya baktığınızda artık şüphe şu. Acaba geçmişe ilişkin olarak durumlarla ilgili de bir durum var mı? Şüphe var mı? Ona da bakmak lazım. Onun da altını çiziyorum. O yüzden bu ifadelere bak. Murat Erdoğan bunu söylüyor. Şimdi herhalde diğer ifadeyi okuyacağız Ali Tuna'yı.
0: Ali Tuna'nın ifadesi, daha doğrusu açıklaması. Şimdi bütün hikayeyi başlatan isim eski hakem. Halen polisliğine de devam ediyor. Şimdi diyor ki bu soruşturmayla ilgili önemli söyleyecekleri, gizlilik kararı olursa, yani hakemlerin verecekleri ifadeler ya da kendileri güvence altına alınırsa bazı hakemler konuşacaklardır diyor. Çok sayıda FIFA hakeminin ve Süper Lig hakeminin tanık olarak ifade vermeye hazırlar diyor. Beni arayan FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy, MHK başkanının mobbingine ve tehditlerine maruz kaldığını açıkça ifade etti. Süper Lig hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve Burak Şeker bu doğrultuda olaylar yaşadıklarını ve ifade verebileceklerini söylediler diyor. Tanık olabilirler diyor. Ayrıca dosyada zaten konumları da onu gerektiriyor. Çok çarpıcı bir kayırma düzeninden bahsediyor Ali Tuna.
1: Kesinlikle şeyde sorun olmaz, onu söyleyeyim. Zaten görevden el çektirilenler, onlar ifadeyi verir. Ama görevde olan, yani şu anda zaten bir, kendi talimatlarına göre biliyorsunuz izin almadan herhangi kimseye açıklama yapamazlar. Ama şunu yapabilirler. Mesela savcı bunları çağırırsa mecbur gidecekler çünkü. Devlet kurumu artık şunu söyleyemez. Federasyon veya MHK. Ya sen hayırdır niye gittin konuştun? Basına konuşmak gibi değil. O yüzden eğer böyle bir durum varsa re'sen zaten ben olsam şunu yaparım o zaman. Cumhuriyet savcısı olarak alırım liste önüme. Gönder kardeşim listeyi. Kim var? Hepsini çağırırım. Hepsini sorarım. Hani onlar korkuyor, haklılar. Ben de olsam ben de şimdi görev yapan hakemim. Açıklayamıyorum. MHK talimatına aykırı. Nasıl gideceğim basına açıklayacağım?
0: Muhtemelen zaten savcı
1: kendim gitsem diyecekler ki ya niye gitti? En azından savcı otursun. Cumhuriyet savcısı. Ki başsavcılıkta belki böyle bir çalışma da yapıyordur bilmiyorum. Otursun listeyi alsın. Desin kardeşim herkes gelsin. Bir gün sen gel, bir gün sen gel, bir gün diğeri gelsin. Tanık olarak bilgi amaçlı. Amaç ne? Amaç maddi gerçeği ortaya çıkarmak değil mi? Biraz önce konuştuğumuz Güllü olayında maddi. Bunu da maddi gerçek çıksın. Kim doğru söylüyor, kim eksik, kim yanlış. Biz dediğim gibi şüphe çıksın. İddia olaylar bunlar. Çok vahim iddialar. Ama ifadeler herhalde cumartesi günü bitirecek herhalde şeydi hani gözaltı süreleri de göreceğiz. Evet,
0: ondan sonra göreceğiz. Peki Tarkan Erdal teşekkürler. Reklam.

Meclis açılırken yeni dönem Türkiye'ye ne getirecek? Mersin'de belediyelere yönelik operasyonlar nereye uzanacak? Hakemlere yönelik soruşturmada son durum ne? Siyasette yeni transferler, yeni tartışmalar. Kübra Nur Uslu soruyor, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, gazeteciler Gökhan Taşkın, Taha Hüseyin Karagöz, Gaffar Yakınca ve hukukçu avukat Cem Kaya yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı bu akşam 20'de Habertürk'te.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim herkese merhaba, iyi akşamlar. Yeni bir aya başladık. Bugün 1 Ekim. Günlerden Perşembe, saatlerimiz 18'e geliyor. Ben Semiha Şahin. Hem memlekete hem de dünyaya bakalım neler yaşandı. Ama önce başlıklarımız. Bugün meclis açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Erdoğan kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Başka hangi mesajlar vardı? Birazdan bakacağız. Fon soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Toplam tutuklu sayısı 61 oldu. Fon tasfiye sürecini koordine etmesi için kurulan kurulsa ikinci toplantısını yarın yapacak. Güllü davasında ilk duruşma başladı. Tutuklu sanık kızından ilk savunmada geldi. Ağlayarak suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada başka neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlası için akşam haberleri başlasın. Şimdi Habertürk ekipleri sıcak noktalarda. Manisa'da maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçi göçük altında kaldı. 2 işçi sağ olarak kurtarıldı. 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. 4 işçi için çalışma sürüyor. Bakacağız. Nejat Kırbulut o noktada bizi bekliyor. Meclis yasama yılı başladı dedik. Erdoğan mecliste konuştu. Birazdan da meclis başkanı Numan Kurtulmuş bir resepsiyon düzenleyecek. Orada da Buse Gençtürk var. Güllü davasına da bakacağız. Kızı neler anlattı, orada neler oldu? Öznur Karslı Çetiner gün boyu takip etti. Ama önce bir Manisa'ya gidelim ve Nejat'tan son durumu alalım. Nejat.
1: Evet, göçük saat 14 sularında gerçekleşti ve hemen ekiplere haber verildi. Başta AFAD olmak üzere birçok kurum hemen bölgeye intikal etti ve göçük altında kurtarma çalışmalarını başlattılar. İlk olarak iki kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Onlar hastaneye kaldırıldı. Şu an itibariyle de 4 kişinin göçük altında olduğu öngörülüyor ve onları kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu bir açıklama yaptı ve ne yazık ki bir işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şu an bulunduğumuz noktada da ekiplerin çalışması devam ediyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Sait Atasoy sizlere daha net görüntüler aktarmaya çalışsın. Maden sahasının olduğu tepe, işte orada ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir yandan da tabii hastanede yaralıların tedavisi de devam ediyor. Bir yandan kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan da hemen şöyle dönelim Mehmet. Bakın burada o madencilerin, işçilerin yakınları bu bölgede hemen araçlarda bekliyorlar. Onlar da bölgeden gelecek iyi bir haber bekliyorlar. Yakınları çünkü göçük altında ve onlar da buradan artık iyi bir haber alabilmek için saatlerdir bekliyorlar. Başta AFAD olmak üzere birçok kurum şu an canhıraş bir şekilde göçük altındaki 4 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını yürütüyorlar. Bir yandan da Manisa Valiliği bir kriz merkezi oluşturdu. O kriz merkezinde de 4 işçiye nasıl ulaşılacağı ve bulundukları noktadan nasıl çıkarılacakları üzerine bir toplantı gerçekleştirildi. Ardından da ekipler hızlıca bölgedeki çalışmalara destek vermeye başladılar. Ancak şunu söyleyelim. Bir işçimiz ne yazık ki hayatını kaybetti. Onu da Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı. İki vatandaşın hastanedeki tedavisi sürüyor. Onların sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyelim. Hemen bulunduğumuz noktada yakınlarını bekleyen aileler var. Onlar bölgeden gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. Ve bu noktadan ileriye kimse bırakılmıyor. Polis ekipleri önlem aldı çünkü içeride arama kurtarma ekiplerinin çalışmasının aksamaması için tam anlamıyla bu bölgede bir hareketlilik söz konusu. Bu nedenle buradaki işçilerin yakınları da bölgeye alınmıyor. Onlar da meraklı bir bekleyiş içerisindeler. Bölgeden gelecek iyi bir haber için şu an itibariyle burada bekliyorlar. Saat 14 sıralarında olmuştu göçük. O göçüğün hemen ardından İhbarla birlikte ekipler bölgeye sevk edildi. Soma'da daha önce de geçmişte acı olaylar yaşanmıştı. İşte o acılar yaşanmamasın diye bir kez daha ekipler canhıraş bir şekilde mücadele veriyor.

0: biliyorlar. Saat 14'ten itibaren büyük bir çalışma yürütülüyor. 4 kişi göçük altında ve şu anda o 4 kişiyi sağ salim kurtarabilmek için ekipler aralıksız çalışıyorlar. Hemen arkamdaki o dağın girişinde, oradaki maden ocağında bir can kurtarma operasyonu yaşanıyor. 4 işçimize sağ salim ulaşmak için ekiplerin büyük bir mücadelesi var. Bizim de buradaki haber nöbetimiz devam ediyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Nejat, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim ve umarız, dileriz o 4 işçiye de en yakın zamanda ulaşılır. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bugün meclis açıldı dedik. Açılış için özel oturumda konuştu. Fon piyasasında meydana gelen sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini anlattı. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa da vardı.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
3: Kimsenin hakkı yenmeyecek dedi. Toplumsal barış vurgusu yaptı.
2: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis yeni yasama yılı açılışında genel kurulda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör bitme noktasına geldi mesajı verdi.
2: Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
3: Erdoğan sürecin yol haritasına işaret etti.
2: Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çağrısı da yaptı. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız bellidir ifadesini kullandı.
2: 12 Eylül'ün lider kadrosu darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap vermiş, yargılanmış, mahkum olmuştur. Ancak yürürlükteki anayasa müellif olarak onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır.
3: Erdoğan konuşmasında cephe siyasetinin sona erdiğine dikkat çekti.
2: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır.
1: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı özel oturumla başladı. Genel kurulda tabii dikkat çeken anlar da vardı. Erdoğan konuşmasının ardından DEM partililerle tokalaşırken MHP lideri Devlet Bahçeli Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un gündeminde de yine önemli başlıklar vardı.
3: Yeni yasama yılı açılışında sıcak temaslar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden inince DEM partililerle tokalaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı özel oturumla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan özel oturuma katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise milletvekili olmadığı için oturumu locadan takip etti. Genel kurula ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. DEM Parti eş genel başkanları ve Özgür Özel Bahçeli ile selamlaştı. Yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa vardı.
4: Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması bildiğiniz gibi yetkili kurumların teyidine tabidir. Kanunda öngörülen şartların tamamı.

0: tamamlanması izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur.
1: Kurtulmuş, fon soruşturmasına ilişkin de mesajlar verdi.
0: Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır.
1: Erdoğan'ın genel kurula gelmesinin ardından Yeni Parti ve CHP dışında tüm partiler ayağa kalktı. Yeni Parti grubu Erdoğan kürsüye çıktığında genel kurulu terk etti. AK Parti grubu ise Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı. Erdoğan'ın konuşmasında Bahçeli'ye teşekkür etmesi nedeniyle MHP grubu ayağa kalkarak alkışladı. Kürsüden inen Erdoğan önce DEM Parti eş genel başkanları ve DEM Partililerle tokalaştı. Ardından Devlet Bahçeli'nin elini sıktı. Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Erdoğan salondan ayrılmadan önce Dervişoğlu'nun yanına giderek tokalaştı. Ardından Bahçeli de Dervişoğlu'yla el sıkıştı. Özel oturumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlık Divanı'nda Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli, Efkan Ala, Ömer Çelik, Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve bazı bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya geldi.
2: Efendim, dakikalar sonra ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenlenecek. Şimdi hemen gidelim Ankara'ya. Buse Gençtürk o noktayı takip ediyor. Buse, nasıl bir akşam olacak? Nasıl bir planlama var? Kaçta başlayacak? Kimler davetli?
3: Semih Şahin, dakikalar sonra resepsiyon başlayacak. Saatler 18.30'u gösterdiğinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis tören salonunda bir açılış resepsiyonu verilecek ki her sene olduğu gibi bu yılda bu resepsiyon yapılacak. Gelenekselleşmiş bir resepsiyon olduğunu belirtelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yine resepsiyonda hem terörsüz Türkiye süreci hem de yeni yasama yılına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a gideceği için de resepsiyona katılmayacak. Peki başka kimler olacak? Onları da aktaralım. MHP lideri Devlet Bahçeli resepsiyonda yer alacak. İsimler arasındaki Bahçeli terörsüz Türkiye sürecini 2 yıl önce 1 Ekim'de DEM Partililerle tokalaşmasının ardından adımını atmıştı. Adımını atan isim olmuştu. Bu nedenle de yine Bahçeli'nin bugün resepsiyonda yapacağı açıklamalar takip ediliyor olacak. Bahçeli'nin yanı sıra muhalefete bakacak olursak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Vahap Seçer'e yönelik operasyon ve Vahap Seçer nedeniyle katılmazken bir yandan da Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel belediyelere yönelik operasyonlar ve mutlak buttan kararı nedeniyle bugün yapılacak resepsiyona katılmayacak. DEM Parti'den isimler olacak. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncay Bakırhan genel kuruldaki özel oturuma katılmıştı ancak resepsiyonda yer almayacaklar. Bunun yerine İmralı'ya giden isimler Pervin Buldan, Mithat Sancar, grup başkan vekilleri ve meclis idare amirleri de resepsiyonda olacak. Sıcak temaslar yaşanacak şüphesiz ki biz de o tüm diyalogları ve gelişmeleri takip ediyor olacağız. Semiha Şahin.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk aktardı Ankara'dan resepsiyona ilişkin son durumu. Saatler 18.30'u gösterdiğinde başlaması bekleniyor. Şimdi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Özel mecliste bir araştırma komisyonu kurulursa gider orada milletin hakkını savunuruz dedi.
4: Vatandaşın gündeminde ne varsa MYK'nın gündeminde o var. Bu konuyu biz hem verdiğimiz kanun teklifiyle yani bunun yükü milletin sırtına vurulmadan bu yolsuzluğu yapanların, bu dolandırıcılığı yapanların, asrın soygununu yapanlardan bunun tahsil edilerek buradan ya da yurt dışına kaçırdıkları mercilerden milletin mağduriyetinin giderilmesi lazım. 455 bin mağdur insanın mağduriyetinin giderilmesi lazım. Araştırma komisyonu şöyle, komisyon kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. Girer orada milletin hakkını savunuruz. Kurmuyorlarsa da kendileri bilir. Biz zaten

0: Esas olarak bu komisyonu seçimden sonra soruşturma komisyonu olarak kurarız.
1: Şimdi gelelim o soruşturmaya. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yapılan soruşturmada 5 şüpheli daha tutuklandı. 12 kişi bugün adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı. Tera Portföy'ün yöneticileri Emir Münir Sarp Yener ve Erdin Özel'in de aralarında olduğu 5 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Önceki gün gözaltına alınan şüphelilerden 12'si bu sabah adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fon tasfiye süreci için bir kurul kuruldu. İkinci toplantısını yarın yapacak. O toplantı öncesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ara ödeme ve isteğe bağlı iade hesabı duyurusu geldi. Önemli.
2: Fon soruşturması ele alınacak. Tedbirler gözden geçirilecek. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapacak. O toplantı öncesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir adım geldi. Tasfiye kararı öncesinde fahiş kazanç elde edip bu kazancı kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için isteğe bağlı iade hesabı açıldı. İade edilen paralar başka yere aktarılmadan doğrudan o fonun mağdurlarına ödenecek. Borsadan fahiş kar elde edenlerse bu kazancı genel hisse iade hesabına ödeyebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu tutar 1 milyon liranın altındaysa tamamı 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fon krizinde yol haritasına ilişkin konuştu. Yılmaz, sürecin her aşamasının hukuk kuralları içinde vatandaşların haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetileceğine vurgu yaptı.
3: Temel yaklaşımımız, kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.
2: Yatırımcılara yapılacak ödemelere yönelik de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
4: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor.
1: Mersin'de Büyükşehir ve iki ilçe belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da gözaltında.
2: İhaleler ve doğrudan temin alımları incelendi. Kamu zararı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Mersin Büyükşehir ve iki ilçe belediyesine operasyon düzenlendi. Soruşturmayı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Başsavcılık belediyelerin yaptığı ihaleyle doğrudan temin alımlarını mercek altına aldı. Müşteki, tanık ve gizli tanık beyanları alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihaleyle 63 doğrudan temin alımında 330 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Mezitli Belediyesi'ndeki kamu zararının 1 milyar liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık kamu zararının olduğu belirlendi. Başsavcılık Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında olduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 3 belediye başkanı ile birlikte toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin başka bir dosyadan cezaevinde olduğu öğrenildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla bir medya kuruluşunun da olduğu belirtildi.

0: belirlendi. Soruşturma kapsamında MASAK verileri, HTS kayıtları, fiziki takip tutanakları, banka ve kuyumculuk işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, araç devirleri, ihale ve hak ediş dosyaları üzerinde çalışma sürüyor.
1: Efendim, gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 7 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifade verme işlemleri akşam üzeri başladı. Diğer 6 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde gözaltında tutulan şüphelilere resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiaları soruldu. Zanlıların yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı Başika-Zilkan yerleşkesinin belirlenen takvim doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edileceğini açıkladı. Bakanlık Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında planlanan elektrik kablosu güzergahına ilişkinde net bir mesaj verdi. Türkiye'nin kıta sahanlığında izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği vurgulandı.
0: Başika, Zilkan yerleşkesinin Irak'a teslim edileceği belirtildi. Türkiye'nin Irak'ın yanında olduğu ifade edildi.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır. Irak Silahlı Kuvvetleri'ne ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayi işbirliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Kayseri'de 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı. Geçtiğimiz hafta Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına dair bilgi verildi. İşbirliğini daha da ileriye taşımanın caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Gündemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki elektrik kablosu güzergahı da vardı. Atina ve Rum yönetimine uyarı yapıldı.
2: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo, boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile aktettiği deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmalarıyla şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir.
0: Milli Savunma Bakanlığı Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin iki ülke arasında anlaşma imzalandığını ifade etti. İlk iki uçağın Aralık ayında teslim alınması planlanmaktadır dedi.
1: Şimdi son Amerikan birliklerinin de Irak'tan çekilmesiyle Bağdat yönetimi için tabii yeni bir devir başladı. Irak Başbakanı Zeydi 1 Ekim'i bugünü egemenlik günü ilan ederek yeni dönemin başladığını açıkladı. ABD Başkanı Trump da harika bir gün ifadesini kullandı.
0: Amerikan askerlerinin çekildiği Irak'ta 1 Ekim egemenlik günü ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerika için harika bir gün dedi.
3: Today I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq. In the first place it was a quagmire. Many, many years it lasted. But soon that part of history will be over. This is a great day for America.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki son askerlerinin de çekildiğini açıklayan Trump, Irak'a DAEŞ tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla gittiklerini savundu. Yeni Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'den harika biri olarak bahsetti.
3: Leave with Iraq, having a wonderful new prime minister, Ali Al-Zeydi, fantastic guy, friend of mine.
0: Zeydi ise Amerikan güçlerinin tam olarak çekildiği 1 Ekim'in tam egemenliğin ve devlet dışındaki silahların kontrol altına alınmasının başlangıcı olacağını açıkladı. Bu tarihi egemenlik günü ilan ederek yeni dönemin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Baraksa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak için uzun süredir kapalı olan bir kapı aralandı dedi. Tüm silahlı kuvvetlerin tek devlet çatısı altında birleştirme fırsatı doğduğunu söyledi. Bağdat yönetimine bundan sonraki süreçte

0: devlet kontrolü dışındaki silahların devlet denetimine alınmasını hedefliyor. Bu kapsamda hazırlanan yol haritasının ve sürecin 30 Haziran 2027'ye kadar tamamlanması planlanıyor.
1: Manşetlerde de aktarmıştık. Güllü davasında ilk duruşma başladı. Tutuklu kızı Tuğyan ilk savunmasını yaptı. Ne anlattı acaba? Neler söyledi? Şu dakikalarda duruşmada neler yaşanıyor? Bize detayları Öznur Karslı Çetiner şimdi aktaracak. Öznur zaten bu dosyanın peşinde olan bir arkadaşımız. Bütün detaylara da hakimdi. Ve bugün hakim karşısına çıktı kızı. Ne anlatıyor Öznur? Ne soruldu? Nasıl yanıtlar verdi? Bir de hala bitmedi mi?
2: Semiha, duruşmada yaklaşık 4-4,5 saat geride kaldı. Tabii Türkiye'nin aylardır gündeminden düşmeyen, kamuoyunda hala sıcaklığını koruyan bir dava bu. Güllü'nün ölümüyle ilgili görülen ve bugün ilk duruşması görülen dava. Üzerinden 1 yıl 6 gün geçti. Güllü'nün ölümünün üzerinden 26 Eylül'de gece 0:25 sularında hayatını kaybetmişti. Ve bugün kızı Tuğyan Ülkem Gülter üst soya karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı. 14:20 gibi savunmasını yapmaya başladı. Oldukça da uzun sürdü. İlk cümlesi neydi? Kabul etmiyorum oldu. Mahkeme başkanının hakimin iddianamedeki suçlamayı kendisine sormasıyla bu iddiaları kabul etmiyorum oldu. Karşımızda siyah giyinmiş, saçlarını annesinin son saç rengi gibi koyu siyah boyatmış bir Tuğyan Ülkem Gülter gördük. Tanıklar ve mahkemeyi takip edecek olanlar içeriye girerken 3 defa duruşma kapısına dönüp gözleri yaşlı bir şekilde baktı. Tabii kardeşi Tuğberk Gülter de duruşmayı takip ediyor. Duruşma boyunca çok sık göz göze gelmediklerini fark ettim. Özellikle bazı sorularda, avukatların araya girdiği bazı sorularda bu teması hiç kurmadılar diyebilirim. Bir defa kardeşi Tuğberk Gülter, annem yüksekten korkmuyor muydu şeklinde yüksek bir sesle ablası Tuğyan Gülter'e böyle bir tepki yaptı. Gelinen noktada dediğim gibi 4,5 saat geride kaldı. Tanıklar var. Şu anda dinlenen tanıksa o geceye dair o anlara tanıklık eden hem görgü tanığı hem dava kapsamında tanık durumunda olan Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu. Kendisine az önce bir 15-20 dakika önce kendisi dinlenmeye başlandı. İtirafı neydi? Sultan Nur Ulu'nun itirafı. Olaydan yaklaşık bir 2-2,5 ay sonra gelmişti bu itiraf. Kızı Tuğya'nın annesini sol arka tarafından kalçasının altından kavrayarak pencereden aşağıya attığını söylemişti. Bugün duruşmada neler söyledi? Yine o anları bu şekilde tarif etti. Neden 3 ay boyunca farklı ifade verdi ya da ilk zamanlarda neden bunu söyleyemediğini de Tuğyan'dan korktuğu için bu gerekçeye bağladı. Ve cenaze günü Tuğyan'ın kendisine ben yanarsam sen de yanarsın şeklinde bir sözü olduğunu ifade etti. İşte bu Tuğyan'ın bu cümlesinden sonra da avukatıyla konuşarak artık o gece yaşananları itiraf etmek istediğini aktardı. Tabii bu dava boyunca, bu soruşturma boyunca tabii kamuoyunda çok işlendi, sosyal medyada, televizyon programlarında işlendi. Kendilerine Tuğyan tarafından annesini öldürmekle alakalı mesajlar atıldığını söyleyen insanlardan bazıları da tanık durumunda olduğu için onlar da dinleniyor. Tabii mahkeme başkanı sık sık bu mesajları da sordu. Örneğin sorduğu mesajlardan bir tanesi de şuydu, bunu da anlatarak bitireyim. Tuğya'nın annem şimdi ölecek şeklinde bir eski erkek arkadaşına attığı bir mesaj vardı. Bunun sebebini de şöyle açıkladı. Odama karga girmişti. Annem de ben de kargadan çok korkuyorduk. Annemin bu korkusunu anlatmak için Kervan Eminoğlu'na, yani eski erkek arkadaşına bu yönde bir mesaj attığını söyledi. 4,5 saat geride kaldı. Sultan Nur Ulu şu anda dinleniyor. Biz de gelişmeleri aktarmaya, duruşmayı takip etmeye devam ediyoruz.
1: Peki Öznur, bugün bir karar çıkmasını bekliyor musunuz?
2: Şöyle bir ara karar olabilir. Tabii yeni bilgiler, yeni deliller ışığında duruşma hala devam ettiği için

0: Seyri nasıl mahkemenin, duruşmanın, davanın seyri nasıl değişecek? Biz de şimdi birazdan tekrar içeriye girdiğimizde takip etmiş olacağız Semiha.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Öznur Karsı Çetiner aktardı. Kolaylıklar dileyerek devam edelim. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı da önemli bir operasyona imza attı 11 Mayıs 2013'te. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği o bombalı saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.
2: Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlama aşamasında yer aldı. Saldırının failleriyle Suriye askeri istihbaratı arasındaki koordinasyonu sağladı. Kaçış hazırlığındayken adım adım takip edildi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçamadan yakalandı. 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da bomba yüklü araçların ard arda patlatılması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından failleri takibe alan Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriyeli Ömer El Hatip'in saldırının planlama ve organizasyonunda rol aldığını belirledi. El Hatip, Laskiye'de Beşar Esad'a bağlı askeri istihbarat birimi Emne Eli askeri bünyesinde faaliyet gösteren Şebbiha grubunda yer aldı. Burada dönemin Laskiye Şube Başkanı Kifah Melhem'le tanıştı. Daha sonra Reyhanlı saldırısının diğer failleriyle bir araya geldi. Ömer El Hatip, Türkiye'ye yönelik saldırı planları yapan Yusuf Nazik'i Kifah Melhem'le bir araya getirdi. Saldırının detayları bu görüşmelerde belirlendi. El Hatip ve Yusuf Nazik saldırıdan önce Hatay'dan Türkiye'ye girdi. Saldırının yapıldığı noktaları belirledi. Plan için Laskiye'deki Kifah Melhem'den onay alındı. El Hatip, Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile birlikte Suriye Askeri İstihbaratı'nın Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araçlar Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve peş peşe patlatıldı. MİT saldırıdan sonra faillerin peşini bırakmadı. Ömer El Hatip'in Avrupa'ya kaçma planı üzerine harekete geçti. Deniz yoluyla kaçmak isteyen El Hatip düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Saldırının ardından Suriye'ye kaçan El Hatip ve diğer faillerin Esad rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildiği ortaya çıktı. Saldırının failleri Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı 2025'te yakalanmıştı. Saldırının talimatını verdiği belirtilen Kifah Melhem, 2024'te Beşar Esad tarafından Suriye Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na getirilmişti. Melhem'in Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'den kaçtığı biliniyor.
1: Efendim, Sinop'ta denize açılan iki polisin gezisi acı bitti. Teknenin alabor olması sonucu bir polis hayatını kaybetti. Kayıp polis aranıyor. Hayatını kaybeden polis memuru için de tören yapıldı.
3: Bunu da almış kendiliğinden, balık tutacağım yani hobi olaraktan, arkadaşlarına dağıtmak amacıyla almış bunu da.
2: Balık tutmak için aldığı teknede facia yaşandı. Bir polis hayatını kaybetti, meslektaşı kayboldu.
3: Yeğenimizi aramak için geldik buralara. Akşamdan beri de buradayız. Göremedik, bulamadık. Herkes de arıyor ama bulamadılar.
2: Polis memurları Numan Şen ve Orhan Gazi Yetiş Sinop'ta tekneyle denize açıldı. İki arkadaş balık tutacaktı. Tekne bir süre sonra bilinmeyen nedenle alabora oldu. İki arkadaş denize düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Arama çalışmalarında 38 yaşındaki Orhan Gazi Yetiş'in cansız bedeni suyun yüzeyinde bulundu.
3: İki çocuğu var. Hanımı da perişan oldu. Akşamdan beri içimiz parçalar.
2: İki çocuk babası Numan Şen'i arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan çalışmalar da başlatıldı. Ekiplere balıkçı tekneleri de destek verdi.
3: Yüzmeyi bilirdi ama öyle gemicilik, balıkçılık işi falan yok.
2: Ekipler arama çalışmalarından henüz sonuç alamadı. Çalışmalar devam ederken hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş törenle son yolculuğuna uğurlandı.
4: Helal ediniz. Helal ediniz.
1: Efendim, geçen yıl Samsun'da bir oto yıkamacı da heyelan meydana gelmiş. Baba ve iki kızı maalesef toprak altında kalıp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra açılan davada üçüncü duruşma görüldü. Bilirkişi raporu olayla ilgili ihmalleri tek tek sıraladı. İki çocuğunu ve eşini kaybeden acılı anne adalet arayışında.
5: Bir Benim kızım öldükten 3 gün sonra doğum günüydü. Ben toprağına ve resimlerine bakabildim.
2: Çocuklarının doğum gününü bir daha kutlayamadı. İki çocuğu ve eşi toprak altında can verdi. Heyelan faciasında bilirkişi raporu ihmaller zincirini gözler önüne serdi.
5: Bu olayı doğal afet olarak görüyor.

0: Birlikte Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde beklemedeydi. Yamaç'ta heyelan meydana geldi. Aile toprak yığınının altında kaldı. 5 yaşındaki Mina, 7 yaşındaki Alya ve babaları hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kaya ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
1: Okulların önünden geçemiyorum, parkların önünden geçemiyorum. Bacağım hala sakatlığım devam ediyor.
0: Akaryakıt istasyonu sahibiyle mesul müdür hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan dava açıldı. Haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklar 3. kez hakim karşısına çıktı.
1: Beni mağdur ettiler. Kolumu kanadımı kırdılar. Yani yaslanacağım bir omuz bırakmadılar bana.
0: Duruşmada bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda kaya düşmesi riski olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi. Oto yıkama bölümünün ruhsatsız olduğu ifade edildi. Yetkililerin herhangi bir ruhsat başvurusu yapmadığı, bu nedenle de denetim imkanının ortadan kaldırıldığının altı çizildi. Tutuklu sanık duruşmada suçlamaları reddetti.
1: Eşim ve çocuklarım için ayaktayım ve onların adaleti için istiyorum.
2: Benim bir oğlum ve iki torunum gitti. Bunun cevabını versinler bana.
0: Duruşma bir aralığa ertelendi.
3: Tutukluk halinin devamına karar verdi sanığın. Bilirkişi raporuna sanık vekilleri itiraz etti. Ek rapora gitti. Belki bir aralıkta kararı çıkar diye düşünüyoruz.
4: Yaşamıyoruz biz. Öyleyiz yani. Bugün ne söyleyeyim? Adalet istiyorum yani.
5: Mahaller zinciri ve sebep olduğu 3 can. Geride kalan anneye sabır dileyelim. İzmir'in Torbalı ilçesinde de bir fabrikada patlama meydana geldi. 7 işçinin yaralandığı patlama anında güvenlik kameraları kayıttaydı.
0: Bir anda patlama meydana geldi. Fabrika savaş alanına döndü. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında mesai daha başlayalı birkaç saat olmuştu ki patlama oldu. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 3'ü ağır, 7 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Patlamanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
5: İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir kişi çay ocağında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırganlardan biri polisin takibiyle yakalandı.
0: Kasklarla yüzlerini gizlediler. Çay ocağına kurşun yağdırdılar. İki çocuğu babasız bıraktılar. Saldırının adresi İstanbul Gazi Osman Paşa oldu. Geçen cumartesi akşamı 34 yaşındaki Fevzi Kayat mahalledeki bir çay ocağına çay içmeye gitti. Çay ocağının önünde beklediği sırada kasklı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Fevzi Kayat ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki çocuk babası Kayat doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelileri ararken Eyüp Sultan'dan bir ihbar geldi. İhbarda motosikletli iki şüphelinin çalılı kalana bir şey sakladığı belirtiliyordu. Yapılan aramada iki tabanca ve 14 mermi bulundu. Silahların çay ocağına ateş açan şüphelilere ait olduğu tespit edildi. Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen polis saldırganların kullandığı motosikleti park halinde buldu. Plakası olmayan motosikletin sahibi 19 yaşındaki Eyüp ise gözaltına alındı. Uyuşturucu ve kasten yaralama suçundan kaydı olan Eyüp ise emniyete götürüldü. Polis diğer saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
5: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir idam infazı benzeri az görülen bir şekilde sonuçsuz kaldı. Şimdi Tennessee eyaletinde ölümcül iğneyle idam edilmek istenen kadın iki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı. 50 yaşındaki mahkum hastaneye kaldırıldı.
0: 200 yıl sonra idam edilen ilk kadın olacaktı. Ancak iki iğneye rağmen kalbi durmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde ölüm cezasına çarptırılan Krista Pike'a infaz için iki doz ölümcül ilaç verildi. Ancak Pike hayatta kaldı. İnfazı izleyen gazeteciler işlemin normalden uzun sürdüğünü, Pike'ın enjeksiyonlardan sonra da nefes aldığını ve horlamaya benzer sesler çıkardığını aktardı. Perdelerin birkaç kez kapatıldı.

0: Daha sonra ise ambulans çağrıldığı bildirildi. 50 yaşındaki Pike cezaevi dışındaki bir hastaneye sevk edildi. Tennessee cezaevi yönetimi infaz protokolündeki tüm adımların uygulandığını savundu. Ancak protokolde ikinci dozdan sonra mahkumun hayatta kalması durumunda ne yapılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Olayın ardından Tennessee valisi Bill Lee, bağımsız ve kapsamlı bir inceleme talimatı verdi. Eyalette yılın geri kalanında planlanan infazlar da durduruldu. Pike 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colin Slimmer'ı öldürmekten idama mahkum edilmişti. Bu Tennessee ile bu yıl tamamlanamayan ikinci idam girişimi oldu.
1: Gerçekten çok sıra dışı bir olay. Ve Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 örgün eğitim istatistiklerini açıkladı. Şimdi buna göre Türkiye'de 769 bin derslikte 17 milyon 704 bin öğrenci eğitim aldı. Öğretmen sayısı 1 milyon 211 bine ulaştı.
2: Açılış törenimiz.
0: 17 milyon 704 bin öğrenci, 1 milyonu aşkın öğretmen ve 769 bin derslik. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı istatistiklerini açıkladı. Bakanlığın yayımladığı verilere göre Türkiye'de örgün eğitim alan öğrenci sayısı 17 milyon 704 bin 308 oldu. Öğrencilerin 15 milyondan fazlası resmi, yaklaşık 1,5 milyonu özel okullarda eğitim gördü. 1 milyon 51 bin öğrenci ise açık öğretim kurumlarında eğitim aldı. Türkiye genelinde 75 bin 12 okulda 769 bin 933 derslik kullanıldı. Öğretmen sayısında 1 milyon 200 bin sınırı aşıldı. Örgün ve yaygın eğitimle diğer birimlerde görev yapanlarla birlikte toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a ulaştı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 17, ortaokulda 13, orta öğretimde ise 12 oldu. Verilerde okullaşma oranı da yer aldı. İlkokul çağında %98,46, ortaokul çağında %98,16 olarak kaydedildi. 14-17 yaş grubunu kapsayan orta öğretimde ise oran %87,09'a yükseldi.
1: Ankara'nın yıllardır beklediği Esenboğa Havalimanı metrosu içinde çalışmalar sürüyor. 36 kilometrelik hat 12 istasyondan oluşacak. Projenin 3 kesiminde de yer teslimi tamamlandı. Çalışmalara dair son durumu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
0: Yüksek hızlı tren garı Esenboğa Havalimanı metro hattında çalışmalar sürüyor. Hattın 3 kesiminde yer teslimi tamamlandı.
3: 36 kilometrelik yüksek hızlı tren gar Esenboğa Havalimanı raylı sistem hattını 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor. Yapım çalışmalarına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren garı Esenboğa Havalimanı raylı sistemi hattına ilişkin açıklamada bulundu. Hattın saatte 120 kilometre tasarım hızına sahip olacağını kaydetti. Projenin 8,5 kilometrelik yüksek hızlı tren garı Siteler kesiminde 4, 12 kilometrelik Siteler Pursaklar kesiminde 4, 15,5 kilometrelik Pursaklar Esenboğa kesiminde ise 4 istasyon yer alacak ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Pursaklar Esenboğa kesimi kapsamında depo, atölye ve parklanma alanının da inşa edileceğini belirtti.
1: Tamam, Karadeniz'de fındık hasadı bitti. Kurutma mesaisi sürüyor. Çünkü yağmur üreticiye bir türlü kurutma için izin vermedi. Ordu'daysa bir üretici çareyi bakın nasıl buldu.
4: Bu sene malum hava şartlarından dolayı fındığımız sıkıntıya girdi. Yağmur çok yağdı.
0: Hasattan sonra güneş yüzünü göstermedi. Toplanan fındıklar bir türlü kurumadı. Bir üretici de çareyi farklı bir yöntemde buldu.
4: Depom da vardı. Müsait yerim de vardı. 50 metrekare yerden ısıtmalı bir sistem kurayım dedim. Kurdum. Çok da güzel oldu.
0: Ordu'da fındık hasadından sonra yağmur bir türlü kesilmedi. Ürününü kurutmak için harmanlara seren üretici geri toplamak zorunda kaldı. Çamaş ilçesinde yaşayan Hamza Karataş ise farklı bir yol seçti. Boş olan deposuna yerden ısıtma sistemi kurdu.
4: Bugünkü maliyeti kombi hattı dahil, boruları dahil, şapı dahil olmak üzere

0: 200 bin lira civarında. Su gibi fındığı dün sabah buraya koydum. Nasip olursa yarın akşam çuvalayacağız.
1: Yerden ısıtma sayesinde fındık 24 saat geçmeden kuruyor.
0: Ömürlük bir iş. Yani bir sefer masraf ediyorsun, ömür boyu kullanıyorsun. Bunun güzelliği bu.
2: Türkiye narenci üretiminin de %40'ını karşılayan Adana'da mandalina hasadı başladı. Üretici bu yıl rekolteden memnun.
1: Mandalina kokusu bahçeleri sardı. Üretici hasat için kolları sıvadı. Türkiye'de narenciye üretiminin %40'ını karşılayan Adana'da mandalina hasadı başladı. 401 bin dönüm arazide işçiler mandalina toplamak için bahçelere girdi.
3: Bu yıl mandalina rekolte iyi. Çünkü bu yıl havalar yağışlı, iyi geçti. Tam da meyve havasında geçti, don olmadı.
1: Hava koşullarının iyi olması rekolte beklentisini artırdı.
3: Bu sene biz 1 milyon 165 bin ton rekolte bekliyoruz. Ve bu bütün cins mandalinadan tamam için geçerli.
1: Bu yıl mandalina bahçede 8 liradan alıcı buluyor.
3: Fiyatlar şu an çok düşük. Fiyatlar şu an tam çiftçi ve tüccarı tatmin eden fiyat değil. Ve çiftçimizin çoğu beklemede, alış satış olmadığı için.
2: Hem iklim krizi hem buzullarda hem okyanuslarda alarm veriyor. İsviçre'deki buzullar son 5 yılda hacimlerinin yaklaşık %20'sini kaybetti. Okyanuslarda da sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken bilim insanları acil önlem çağrısı yapıyor.
1: Alplerde buzullar hızla yok oluyor. İsviçre'li bilim insanlarına göre son 5 yılda ülkedeki buzul hacmi neredeyse %20 azaldı. Sadece 2026'da buz kütlesinin %5'ten fazlası yok oldu. Alplerdeki bazı buzulların ortalama kalınlığı 2,5 ila 4 metre azalırken bazı noktalarda kayıp 10 metreye kadar çıktı. 2025-2026 kışı da ölçümlerin başlamasından bu yana en az kar yağışı görülen 10 kıştan biri oldu. Mayıs'tan Eylül'e kadar donma sınırı 76 gün boyunca 4000 metrenin üzerinde kaldı. Eylül'e gelindiğinde ise deniz seviyesinden 3500 metre yükseklikte bile kar kalmadı. Buzullar Temmuz'la Eylül arasında yaklaşık 2,2 trilyon litre su kaybetti. Bilim insanları okyanuslar içinde sert uyarılar yaptı. Avrupa Birliği'nin Yeryüzü İnceleme ve Gözlem Programı Copernicus okyanus durumu raporuna göre deniz sıcaklıkları son 20 yılda 2 katına çıktı. Akdeniz ve Karadeniz'de de rekor deniz ısı dalgaları yaşanıyor.
2: Ve NASA'nın en önemli başarılarından biri olan Curiosity uzay aracı Mars'taki 5000. gününü geride bıraktı. Uzay aracı bugünü çektiği fotoğrafla kutladı.
1: NASA'nın uzay aracı Curiosity, Mars'taki görevinde 5000 günü geride bıraktı. Uzay aracı bu önemli günü çektiği yeni fotoğrafla kutladı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi Curiosity'nin geçtiği görüntünün aslında iki fotoğraftan oluştuğunu belirtti. İlk fotoğraf uzay aracının Mars'taki 5000. günü olan 30 Ağustos sabahında çekildi. İkincisi ise 2 Eylül öğleden sonrasına ait. NASA, dünyaya gönderilen bu iki fotoğrafın daha sonra birleştirildiğini belirtti. Ayrıca siyah beyaz olarak çekilen fotoğraflar renklendirildi. Kullanılan mavi rengin sabah panoramasını, sarı rengin ise akşam panoramasını temsil ettiği belirtildi. Curiosity uzay aracı fotoğraf çekildiği sırada Şokolatalı adlı kumul tepesi üzerinde bulunuyordu. Fotoğraf uzay aracının bıraktığı tekerlek izlerini de gösterdi. Aynı zamanda Mars'taki Sharp Dağı ve Gale krateri çevresindeki manzarayı gözler önüne serdi. Bu bölge Curiosity'nin 2012'de Kızıl Gezegen'e iniş yaptığı nokta olarak biliniyor. Fotoğrafta uzay aracının güvertesi ve Mars yörüngesindeki uzay araçlarına veri iletilmesini sağlayan UHF anteni de görülebiliyor. 2011'de fırlatılan Curiosity, 6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen Mars'a iniş yapmış, ilk etapta 2 yıl olarak planlanan görev süresi daha sonra süresiz olarak uzatılmıştı.
2: Her yeni fotoğraf insanlığın başka bir dünyaya açılan penceresi gibi. Ve ABD'nin Hawaii adalarındaki Kilauea yanardağı yeniden alev püskürtmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Kurumu, volkanda yaşanan son hareketliliğin görüntüleri.

yayınladı. Hawaii'deki büyük adada bulunan volkan dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Kilauea volkanı 23 Aralık 2024'ten beri aralıklarla laf püskürtüyor. Volkanda 2018'de yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar sebebiyle 700'den fazla ev kullanılamaz hale gelmişti. Şimdi kısa bir ara, reklam var.

Meclis açılırken yeni dönem Türkiye'ye ne getirecek? Mersin'de belediyelere yönelik operasyonlar nereye uzanacak? Hakemlere yönelik soruşturmada son durum ne? Siyasette yeni transferler, yeni tartışmalar. Kübra Nur Uslu soruyor, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, gazeteciler Gökhan Taşkın, Taha Hüseyin Karagöz, Gaffar Yakınca ve hukukçu avukat Cem Kaya yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila

0: 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgaları ile geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 1 Ekim Perşembe günündeyiz. Tabii bugün Türkiye'de gündem oldukça yoğun. Önemli gelişmeler var. Siyasi arenada önemli gelişmeler var. Ama biz Türkiye'nin bu dolu gündemi içerisinde önce Manisa'ya gideceğiz. Manisa'dan gelen o üzücü haberle başlayacağız ana habere. Maalesef Soma'daki bir madenden göçük haberi geldi sayın seyirciler. Gazeteci Nejat Kırbulut olay yerinde. Nejat'tan son gelişmeleri alacağız. Madencilerin durumu nedir? Kaç kişi göçükte, kaç kişi kurtarıldı? Biraz sonra mı hazır olacak? Peki, Nejat az sonra hazır olacak. Bize gelişmeleri aktaracak. Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte kalan bir işçiden, 7 işçiden biri hayatını kaybetti sayın seyirciler. İkisi yaralı. Yaralı olarak kurtarıldı. Diğer işçileri kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında 7 madenci kaldı. İhbar üzerine maden ocağında çok sayıda kurtarma ekibi ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Nejat Kırbulut karşımda. Nejat merhabalar. Gerçekten üzücü haber. Manisa, Soma birçok şeyi hatırlatıyor bize. Durum nedir? Gelişmeler nedir? Şu anda göçük altındaki madencilerden haber var mı? Lütfen bizi özetle.
1: Göçük altındaki madencilerden henüz bir haber yok ama ekipler canhıraş bir şekilde çalışıyor. Bir mücadele içerisindeler. Çünkü o 4 canı kurtarmak için aralıksız çalışıyorlar. Saat 14 sularında başlamıştı. Göçük haberi gelmişti. İşte o andan itibaren çalışmalar başladı ve şu anda devam ediyor. 2 işçi sağ olarak kurtarıldı. Hemen hastaneye kaldırıldılar. Oradaki tedavileri devam ediyor. Bir işçinin hayatını kaybettiğini de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamıştı. İşte o saatten itibaren de göçük altındaki 4 kişiyi arama ve kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Tabii sadece Manisa'dan değil İzmir'den de destek ekipleri geldi Faruk Aksoy. Özellikle İzmir'den gelen AFAD ekibinde toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazları da getirildi. O 4 işçinin nerede olduklarını, hangi noktada olduklarını tespit etmek için İzmir AFAD ekipleri lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarını getirdiler ve o 4 işçiye ulaşmaya çalışıyorlar. Zamanla yarış devam ediyor. Saatlerdir süren bir mücadele. 2 işçi sağ olarak çıkarılmıştı. Hemen arkamda göreceksiniz bakın. Ekipler bu bölgeyi kestiler ve içeriye hiç kimseyi almıyorlar. Hemen sol tarafta ise enkaz altında kalan işçilerin aileleri onları bekliyor. Onlar da merak içinde tedirgin bekleyişleri sürüyor. İçeriden gelecek iyi bir haberi bekliyorlar şu an bu bulunduğumuz noktada. Tabii ekipler de dediğimiz gibi aralıksız çalışıyorlar. En iyi haberi vermek için mücadele veriyorlar. Saat 14 itibariyle büyük bir mücadele başladı. Zamanla yarış başladı. İşte o zamanla yarışta kazanan taraf olmak için ekipler, AFAD ve 112 ekipleri büyük bir mücadele veriyor. Geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki Soma'dan kötü haberler vermiştik. Umarız o kadar kötü haberler olmaz. Bugün bir can kaybı duyurusunu yapmıştı Sağlık Bakanı. Umarız içerideki o 4 kişi sağ salim bir şekilde çıkartılır.
0: Peki Nejat, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Yani geçmiş olsun. Umuyor ve diliyoruz ki madenciler sağ salim kurtarılır. Tabii Soma'da daha önce yaşanan facia, madenciler, şimdi 7 madenci biri hayatını kaybetti. Tek dileğimiz şu anda göçük altındaki madencilerin sağ salim kurtarılmaları, yaşıyor olmaları. Temennimiz bu. Sayın seyirciler, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yani tatil bitti. Tabii ilk güne damga vuran birçok enstantane vardı Ankara'da. Habertürk Ankara masasından Mahir Kılıç

0: Mahir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok çok iyi bilir. Ama bugün mecliste bütün siyasi partileri takip etti. Cumhurbaşkanı geldi. Meclis bahçesinden Habertürk gün boyu yayın yaptı Aykut Dürer'le Nasuhi Güngör. Peki Mahir Kılıç ne gördü? Nasıl bir meclis açılışıydı? Kimler kimlerle beraberdi? Kim kime temas etti? Ne söyleyeceksin?
1: Faruk Aksoy, genel olarak baktığımızda sıcak, dostane bir atmosfer vardı diyebiliriz. Belki de bir iki istisna dışında nedir o? Yeni parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye geldiğinde salonu terk etmesi dışında aslında liderler arasında tokalaşma oldu, merhabalaşma oldu. Çiçekler alındı, çiçekler verildi. Kronolojik olarak anlatacak olursak eğer saatler 13'ü gösterdiğinde burada törenler başladı ve saat 14'te de Meclis Genel Kurulu'nda özel oturum başladı. Salona genel kurula giren ilk isim MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Ardından diğer liderler de içeri girdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel salona girdikten hemen sonra sırasıyla Yeni Yol grubuyla ve Yeni Parti ve İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da tokalaştı. Hemen onun yanında MHP grubu vardı ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yanına giderek Bahçeli ile tokalaştı. Özgür Özel daha sonra diğer partilerde, liderlerde genel kurula geldi ve Numan Kurtulmuş bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Özel önemli mesajlar verdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anons etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldi. Dikkat çeken detaylar vardı. Onlardan bir tanesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar sonra genel kurulu bu defa locadan izlemesiydi. Milletvekili olmadığı için genel kurul sıralarına oturamadı ve siyasi erkanın, devlet erkanı yer aldı. Locadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldiğinde, anons edildiğinde ayağa kalkmadı Kemal Kılıçdaroğlu. Sadece o değil, CHP grubu ve Yeni Parti grubu da ayağa kalkmadı. Daha sonra uzun süre bir alkış aldı Cumhurbaşkanı ve kürsüye geldi konuşmak için. Tam o sırada Yeni Partili milletvekilleri Meclis Genel Kurulu'nu terk etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemediler. Cumhurbaşkanı konuşmasını yaptıktan sonra da konuşmasında hem MHP liderine hem de DEM Partili isimlere teşekkür etti. Ve o konuşması da ayakta alkışlandı diyebiliriz. Dediğim gibi Yeni Partili milletvekillerin genel kurul salonu terk etmesi dışında olumlu sıcak bir hava vardı diyebiliriz. Bu tavır, bu karar tepkiyle de karşılandı. Kısa süre önce MHP lideri Devlet Bahçeli meclis resepsiyona konuştu. Bu konu soruldu kendisine. Bahçeli yeni partili vekillerin salon terk etmesi eleştirdi. Yeni partinin Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması çok doğru olmadı. Yeni partiden yenilikler bekleriz ifadesini kullandı. Bu tavrı, bu kararı eleştirdiğini belirtti. Yine yeni partinin bu tavrına tepki gösteren bir diğer isim iletişim başkanı Burhanettin Duran oldu. Burhanettin Duran sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada yeni parti grubunun salonu terk etmesine, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır ifadesini kullandı İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Devamına baktığımızda ise demokratik siyaset yalnızca kendi sözünü söylemek değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nı milletin meclisinde dinleme olgunluğu da gerektirir dedi. Bu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Hemen devamındaki cümleleri okuduğumuzda, siyasi ihtilafları devletin köklü geleneklerinin ve meclisin ortak hukukunun önüne koymak demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmaz dedi. Yeni partinin bu tavrının yanlış olduğunu belirtti Burhanettin Duran da. Dediğim gibi genel olarak bu tavır, bu karar dışında olumlu bir hava vardı. Liderler birbiriyle tokalaştı. Öyle ki Cumhurbaşkanı konuşmasını tamamladıktan sonra grubu bulunan partilere doğru gitti. Yeni parti olmadığı için onlarla bir tokalaşma olmadı. Ancak diğer gruplarla tokalaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. DEM Parti'ye gitti. CHP sıralarına gitti. Onlarla tokalaştı, merhabalaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanına gitti. Onunla da tokalaştı. Bahçeli orada çiçek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Çiçeği takdim etti genel kurul salonunda. Yine bir diğer not, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli hemen yanında bulunan İyi Parti sıralarına da gitti ve Müsavat Dervişoğlu'na tokalaştı diyelim ve sözü meclisten tekrar size bırakalım.
0: Peki Mahir Kılıç, çok çok teşekkürler. Tabii bu arada MHP'den yapılan açıklama, Devlet Bahçeli yeni partiye tepki gösterdi. Yeni partiden yeni şeyler bekleriz dedi. Arzu Türk Uçar, Habertürk muhabiri telefon attığımızda. Arzu,

0: Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili ayrıntıları bize verebilir misin?
1: CHP lideri Devlet Bahçeli an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen açılış resepsiyonuna katıldı. An itibariyle de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Gazetecilerin sorularından bir tanesi ise bugün yeni partinin genel kurulda takındığı tutumdu. Hatırlanacağı üzere bugün yeni parti lideri Özgür Özel ve milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula geldiğinde genel kuruldan ayrıldılar. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yeni partinin bu tutumu soruldu. Bahçeli'nin yanıtı ise yeni partinin Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması çok doğru olmadı. Yeni partiden yenilikler bekleriz açıklamasında bulundu MHP lideri Devlet Bahçeli. Diğer bir soru ise liderlerle tokalaşmasına yönelik de müsavat Dervişoğlu'yla MHP lideri Devlet Bahçeli bugün genel kuruldaki özel oturumda bir tokalaşma gerçekleştirdi. Bu soruya ilişkinde her bir Ekim'de biriyle selamlaşıyorum. O zaman bu yeni bir dönemin başlangıcı mı diye soruldu. O da iyi olacak inşallah yanıtını verdi MHP lideri Devlet Bahçeli. Bugünkü genel kurul özel oturumunda yeni parti lideri Özgür Özel'in ve milletvekillerinin salondan ayrılması konuşulmuştu. Tartışma yaratmıştı. Bu konu MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu. Bir kez daha hatırlatalım. Yeni partinin Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması çok doğru olmadı. Yeni partiden yenilikler bekleriz açıklaması yaptı.
0: Peki. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi dönelim. Yine mecliste kalacağız. Bugün yaşananlara bakacağız. Ama özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti genel başkanlarıyla, milletvekilleriyle tokalaştıktan sonra, daha doğrusu o tokalaşma esnasında DEM heyetiyle tokalaşırken Cengiz Çandar'ın arka sıradan biraz öne doğru gelip Cumhurbaşkanı ile tokalaşması ve Cumhurbaşkanı'nın Çandar'ın elini böyle biraz uzun tutması sanki AK Parti'nin 2002'li yıllardan kalan dostluğu ve birlikteliği ve neredeyse bütün seyahatlerde beraber vakit geçirdiği günleri hatırlattı. Cengiz Çandar DEM milletvekili, gazeteci, yazar, Cumhurbaşkanı Çandar'la tokalaşırken onu sanki hissettirdi. O geçmişi bir daha hissettirdi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılışına özel konuşmasında nelere dikkat ettiği, hangi meseleleri gündeme taşıdığı, başlıkları nasıl oluşturduğu, o detaylara bakacağız. Fon piyasasında meydana gelen sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini belirtti Cumhurbaşkanı. Dedi ki kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın bir diğer önemli gündem maddesi de terörsüz Türkiye'ydi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
3: Kimsenin hakkı yenmeyecek dedi. Toplumsal barış vurgusu yaptı.
2: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis yeni yasama yılı açılışında genel kurulda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör bitme noktasına geldi mesajı verdi.
2: Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etki şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
3: Erdoğan sürecin yol haritasına işaret etti.
2: Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çağrısı da yaptı. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız bellidir ifadesini kullandı.
2: 12 Eylül'ün lider kadrosu darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap vermiş, yargılanmış, mahkum olmuştur. Ancak yürürlükteki anayasa müellif olarak onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum,

0: Milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır.
1: Erdoğan konuşmasında cephe siyasetinin sona erdiğine dikkat çekti.
0: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır.
2: Sayın seyirciler, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli daha tutuklandı. 12 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Tera Portföy'ün yöneticileri Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel'in de aralarında olduğu 5 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Önceki gün gözaltına alınan şüphelilerden 12'si ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fon tasfiye süreci için kurulan kurul ikinci toplantısını yarın yapacak. Toplantı öncesi sermaye piyasası kurulundan dikkat çeken bir adım atıldı. Neler oldu bakalım. Tasfiye kararı öncesinde fahiş kazanç elde edip bu kazancı kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için isteğe bağlı iade hesabı açıldı. İade edilen paralar başka yere aktarılmadan doğrudan o fonun mağdurlarına ödenecek. SPK ayrıca tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu tutar 1 milyon TL'nin altındaysa tamamı, 1 milyon TL veya üzerindeyse en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Bu arada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu sayın seyirciler. Özel, mecliste araştırma komisyonu kurulursa gider orada milletin hakkını savunuruz dedi.
3: Vatandaşın gündeminde ne varsa MYK'nın gündeminde o var. Bu konuyu biz hem verdiğimiz kanun teklifiyle, yani bunun yükü milletin sırtına vurulmadan, bu yolsuzluğu yapanların, bu dolandırıcılığı yapanların, asrın soygununu yapanlardan bunun tahsil edilerek buradan ya da yurt dışına kaçırdıkları mercilerden milletin mağduriyetinin giderilmesi lazım. 455 bin mağdur insanın mağduriyetinin giderilmesi lazım. Araştırma komisyonu şöyle, komisyon kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. Girer orada milletin hakkını savunuruz. Kurmuyorlarsa da kendileri bilir. Biz zaten esas olarak bu komisyonu seçimden sonra soruşturma komisyonu olarak kurarız.
2: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da meclis açılışında fon soruşturmasını değerlendirdi. Sürecin takipçisiyiz mesajını verdi. Bakalım neler dedi.
4: Bu hükümetin içinde görev yapan bazıları tuşlara basarak kim ne aldı, kim ne kazandı, kim ne kaybetti 15 saniye içinde bunu öğrenebilme imkanına sahip. Biz doğru yerden bakarak çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız.
2: Ekonominin patronundan yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de mesajlar var, önemli başlıklar var. Bu konuyla ilgili bakanın açıklamalarına bakalım. En kısa sürede geri ödeme yapılacak diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Peki bu iş nasıl olacak? Onu gösterelim dört başlık altında. Sorunlu fonlarla ilgili çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Sorunlu şu andaki fonlarla ilgili çalışmalar titizlikle sürdürülüyor diyor bakan. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Biraz önce ayrıntıları verdik. 1 milyon altı, 1 milyon ara ödeme vesaire. Onlar başlıklar halinde belirleniyor. Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonomimizin dayanıklılığı devam ediyor diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Aldığımız tedbirlerle bundan sonrasına yönelik aldığımız alacağımız tedbirlerle sermaye

0: piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı yapıya kavuşacak. Yani yeni tedbirler alındı, yeni uygulamalar devreye sokuldu. Bundan sonrasını kastediyor sanırım Hazine ve Maliye Bakanı. Çünkü bu fon kriziyle birlikte alınması gereken tedbirler olduğu ortaya çıktı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki, işte aldığımız, alacağımız tedbirlerle sermaye piyasası daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacak. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı. Peki AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına Profesör Doktor Hülya Terzioğlu'nun atandığını açıkladı. Fatma Betül Sayan Kaya, fonlarla ilgili hakkındaki iddiaların ardından AK Parti'deki görevlerinden affını istemiş, talebi de kabul edilmişti. Bu konuya dair AK Parti'den yapılan açıklama, Hülya Terzioğlu, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, işte partimiz Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına parti tüzüğümüzün işte 77, 79 ve 81. maddeleri uyarınca görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgi edinmenizi ve gereğini rica eder. MYK üyesi olarak yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum diyor parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni bir atama. Sayın seyirciler, Mersin'e gideceğiz. Tabii gündem o kadar yoğun ki bir sürü başlık, bir sürü hadise. Mersin'de Büyükşehir ve iki ilçe belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu tam 59 şüpheli gözaltına alındı. Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da gözaltında.
1: İhaleler ve doğrudan temin alımları incelendi. Kamu zararı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Mersin Büyükşehir ve iki ilçe belediyesine operasyon düzenlendi. Soruşturmayı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Başsavcılık, belediyelerin yaptığı ihaleyle doğrudan temin alımlarını mercek altına aldı. Müşteki, tanık ve gizli tanık beyanları alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihaleyle 63 doğrudan temin alımında 330 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Mezitli Belediyesi'ndeki kamu zararının 1 milyar liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık kamu zararının olduğu belirlendi. Başsavcılık Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında olduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 3 belediye başkanı ile birlikte toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin başka bir dosyadan cezaevinde olduğu öğrenildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında MASAK verileri, HTS kayıtları, fiziki takip tutanakları, banka ve kuyumculuk işlemleri, sosyal güvenlik kurumu kayıtları, araç devirleri, ihale ve hak ediş dosyaları üzerinde çalışma sürüyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vahap Seçer'in gözaltına alınmasını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu bu durumdan pek hoşnut olmadı. Kemal Bey'in açıklamaları. Tabii bu arada bu açıklamalardan sonra Kemal Bey ile ilgili özellikle bugün bu konuya gösterdiği tepkiyle birlikte bazı değerlendirmeler yapıldı. İki cümleyle onlardan da bahsedeceğim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanması doğru değil diyor. Vahap Bey Mersin'de yaşayan, herkese hizmet eden bir belediye başkanı. Herkes yargılanabilir ama hakkıyla, hukukuyla. Tutuklanmamalı, gözaltına alınmamalı. Kemal Bey diyor ki herkes yargılanabilir. Yani Vahap Seçer'in yargılanmasına itiraz etmiyor. Vahap Bey Mersin'de yaşayan, herkese hizmet eden bir belediye başkanı. Yargılanabilir, herkes yargılanabilir ama hakkıyla, hukukuyla diyor. Tutuklanmamalı, gözaltına alınmamalı diyor. Bugün özellikle Kemal Bey bunları söyledikten sonra diğer CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili, birçok belediye başkanı ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında neden Kemal Bey bu cümleleri kurmadı? Niçin bu kadar net tavır almadı? Yorumları da yapıldı. Antiparantez onu da

0: eklemeliyim. Bu arada bugün 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB davası da görüldü sayın seyirciler. Mahkeme ara kararını açıkladı. Sinan Sepetçi, Hasan Tahsin Sönmez, Ceyhun Avşar ve Turgay Tokdemir hakkında tahliye kararı verildi. Şimdi dönelim gündemin diğer başlıklarına, diğer önemli gelişmelere. Akaryakıtta fiyatları dengeleyen Eşel Mobil uygulaması sona erdi. Artık Eşel Meşel yok. Kademeli ÖTV sistemine geçildi. Yeni sistemle benzinde beklenen %12,5 liralık zam engellendi. Benzine 4 lira 15 kuruş zam yapıldı.
1: Akaryakıtta Eşel Mobil dönemi sona erdi. Benzinde beklenen 12,5 liralık fiyat artışı kademeli ÖTV sistemiyle engellendi. Artış 4 lira 15 kuruş olarak pompa fiyatına yansıdı. Akaryakıtta fiyat artışlarını ÖTV üzerinden dengeleyen Eşel Mobil sistemi, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın ardından alınan Cumhurbaşkanı kararıyla uygulanmaya başlandı. Mevcut düzenleme kapsamında benzinde 1 Ağustos-30 Eylül arasında rafineri fiyat artışlarının %25'i vergi indirimiyle karşılanıyordu. 1 Ekim itibarıyla bu uygulama sona erdi. Eşel Mobil uygulamasının kaldırılmasıyla normal şartlarda benzine 12 lira 47 kuruşluk bir zam yansıması bekleniyordu. Ancak beklenen zamın tek seferde değil, kademeli olarak uygulanması planlandı. Vergi artışı aylara bölündü. Ekim'de pompaya yansıyan fiyat artışı 4 lira 15 kuruş oldu. Peki sonraki aylarda ne olacak? Benzindeki ÖTV Kasım ve Aralık aylarında kademeli olarak artırılacak ve yıl sonunda eski seviyesine ulaşacak. Yani zammın tamamı birden değil 3 aya yayılarak cebe yansıyacak. Düzenleme LPG'yi de kapsadı. LPG otogazda Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. Pompa fiyatına yaklaşık 1 lira 48 kuruş zam yansıdı. Ağustos ayında motorin içinde kademeli geçiş modeli getirilmişti.
0: Doğalgazda da kademeli fiyat tarifesi bu kış faturalara yansıyacak. Her bir abone için kademe 1 ve kademe 2 fiyatlaması uygulanacak. Peki kademe 1 nedir? Kademe 2 nedir? Nasıl uygulanacak? Hep birlikte bir öğrenelim.
1: Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli fiyat tarifesine geçilecek. Az tüketen az, çok tüketen gerçek maliyetini ödeyecek. Kademeli doğalgaz uygulaması bu kış ilk kez uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğalgazda faturalara %50'nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Ortalama tüketim limitlerini aşan hanelerse Ekim ayı itibarıyla bu destekten yararlanamayacak. 4 Nisan 2026 itibarıyla doğalgazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede olacak. 21,8 milyon doğalgaz abonesinden yaklaşık %12'si yani 2,8 milyon abone kademe düzenlemesinden etkilenecek. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek. Yeni sistemde kademe 1 ve kademe 2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenecek. Normal tüketime sahip kademe 1'deki haneler doğalgazda metreküp fiyatına 17 lira 88 kuruş ödeyecek. Kademe 2'deki hanelerin doğalgazda metreküp fiyatı ise 26 lira 73 kuruş olacak. Önceki yılların hava durumları ve yakılan gaz miktarına göre illerin kademe ortalaması düzenlendi. Kademe uygulamasıyla birlikte belirlenen tüketim sınırını aşan haneler destekli tarifeden yararlanamayacak.
0: Memleketin dışına çıkalım. Aslında çok da dışına çıkmıyoruz. Son Amerikan birliklerinin de Irak'tan çekilmesiyle Bağdat yönetimi için yeni bir devir başladı sayın seyirciler. Irak Başbakanı Zeydi 1 Ekim'i egemenlik günü ilan ederek yeni dönemin başladığını söyledi. Yani Amerikalılar gitti ve yaşasın tam bağımsızız dedi Irak Başbakanı. ABD Başkanı Trump da harika bir gün, bugün gerçekten çok güzel bir gün ifadesini kullandı.
1: Amerikan askerlerinin çekildiği Irak'ta 1 Ekim egemenlik günü ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Amerika için harika bir gün dedi.
2: Today I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq. In the first place it was a quagmire. Many many years it lasted. But soon that part of history will be over.

0: This is a great day for America.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki son askerlerinin de çekildiğini açıklayan Trump, Irak'a DAEŞ tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla gittiklerini savundu. Yeni Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'den harika biri olarak bahsetti.
0: Live with Iraq, having a wonderful new prime minister, Ali Al-Zeydi, fantastic guy, friend of mine.
1: Zeydi ise Amerikan güçlerinin tam olarak çekildiği 1 Ekim'in tam egemenliğin ve devlet dışındaki silahların kontrol altına alınmasının başlangıcı olacağını açıkladı. Bu tarihi egemenlik günü ilan ederek yeni dönemin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Baraksa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak için uzun süredir kapalı olan bir kapı aralandı dedi. Tüm silahlı kuvvetlerin tek devlet çatısı altında birleştirme fırsatı doğduğunu söyledi. Bağdat yönetimi de bundan sonraki süreçte devlet kontrolü dışındaki silahların devlet denetimine alınmasını hedefliyor. Bu kapsamda hazırlanan yol haritasının ve sürecin 30 Haziran 2027'ye kadar tamamlanması planlanıyor.
2: Vallahi Trump hiç inandırıcı değil. Harika biri dediği adamın adını bilmiyor. Okuyor mesela, kağıda bakıyor. Ali El-Zeydi diye harika biri diyor. Yani hiçbir şekilde tanımıyor aslında. Ama nihayetinde Trump bu. Herkese istediğini söylüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında da gündem Irak'tı. Türkiye açısından Irak'taki gelişmeler ne yönde seyrediyor? Onu bir gösterelim. Başika kampı Irak'a teslim edilecek. Bu neden edilecek? Başika Zilkan yerleşkesinin kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırıldı sayın seyirciler. Bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındayız dedi Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı. Irak Silahlı Kuvvetlerine destek vermeyi sürdüreceğiz. Irak Silahlı Kuvvetlerine destek vermeyi sürdüreceğiz. Amerikalılar Irak'tan çekildi. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde belli bir noktaya gelindi. Bölgede artık güvenli olduğu düşünülen noktalardan Türk Silahlı Kuvvetleri bazı üsleri, bazı yerleşkeleri boşaltıyor ve onları o ülkeye teslim ediyor. Yani Irak topraklarında terör faaliyetleri vardı. Türkiye terörsüz Türkiye sürecinde belli bir noktaya geldi. Şimdi o yerleşkeler Irak devletine teslim ediliyor. Ama Amerikalıların da Irak'ı terk etmesi enteresan bir denk gelme, bir tesadüf olarak da dikkatlerden kaçmadı. Şimdi İsrail'de seçimler yaklaşıyor. İsrail'de seçimler var. Seçimler yaklaşırken Başbakan Netanyahu'nun güvenlik tehdidi açıklamaları tartışma yarattı. İsrail basını ülkeye yönelik saldırı hazırlığı olduğunu iddia eden Netanyahu'yu yalanladı. Başbakanın uyarısının üzerinden 24 saat geçmeden yaşanan uçak krizinin ardından gözler hükümete çevrildi. Yani İsrail'de bir başbakan tehdit altındayız, her an İsrail'e saldırı yapılabilir, durum gerçekten çok ciddi derken İsrail basını, aynı ülkenin basını, hadi oradan, böyle bir tehdit yok, seçime gidiyorsun ve oy almak için kendinin var olmasını, kendinle birlikte bazı şeylerin aşılabileceğini halka inandırmak için sürekli tehdit üretiyorsun dedi.
1: Dubai Tel Aviv uçuşunda yaşanan olaydan bir gün önce kameraların karşısına geçmiş, kendilerine yönelik bir saldırı yapılacağını iddia etmişti.
3: Ve bir şey daha, seçimlere doğru düşmanlarımızın bize saldırmaya çalışacağına dair işaretler var.
1: İsrail basını Netanyahu'nun aksine ordu kaynaklarının saldırı hazırlığı tespit etmediğini yazdı. Netanyahu, Tel Nof hava üssünde yaptığı açıklamada İsrail'in düşmanlarının 27 Ekim seçimleri öncesinde saldırıya hazırlandığına dair işaretler bulunduğunu öne sürmüş. Ancak tehdidin kimden gelebileceğine ilişkin ayrıntı vermemişti. Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail'e yönelik herhangi bir saldırıya işaret eden somut hazırlıklar ve operasyonel hareketliliğin tespit edilmediği belirtildi. Netanyahu'nun seçim öncesi saldırı uyarısının üzerinden 24 saat geçmeden Dubai Tel Aviv seferini yapan uçakta yaşanan krizde gözler İsrail hükümetine çevrildi. Netanyahu hükümeti olayı terör girişimi olarak niteledi. Başbakan olayda İran'ın dahli olup olmadığına dair soruya bunu söylemek için henüz çok erken yanıtını verdi. Netanyahu ile konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görünüşe göre yardımcı pilot ya bir teröristi ya da dengesiz biriydi açıklaması yaptı.

Netanyahu'nun verdiği bilgiler için doğru olup olmadığını bilmiyorum ifadesini kullandı. İsrail'e muhalefet lideri Lapid ise başbakan ve çevresini ülkenin güvenliği üzerinden ucuz siyaset yapmakla suçladı. Dubai'den Tel Aviv'e giden uçakta kaçırılma kodu verilmiş, pilotlardan birinin diğerini bıçakladığı belirtilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, Fly Dubai uçağındaki olayın arkasında terör sahiki olup olmadığını araştırıyor.

0: Kurulu Başkanı dahil 7 şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifade verme işlemleri akşam üzeri başladı. Diğer 6 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Mali suçlarla mücadele şubesinde gözaltında tutulan şüphelilere resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiaları soruldu. Zanlıların yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Aylardır merakla beklenen dava başladı. Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Annesini öldürdüğü iddialarını gözyaşları içinde reddetti. Peki başka neler anlattı? Detayları Öznur Karslı Çetiner'in haberinden izleyeceğiz.
1: Cinayet işiniz mi işlediniz?
2: İlk kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak savunma yaptı. Annesini öldürdüğü iddialarını reddetti. Ses duyduğunu söyledi. Arkamı döndüğümde annem yoktu dedi.
3: Rüyamda gördüm seni bu gece. Hemen...
2: Şarkıcı Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklandıktan 10 ay sonra hakim karşısına çıktı. Duruşmaya olayın tanığı Sultan Nur'la Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve Güllü'nün ablası Kader Tut da katıldı.
4: Sultan Hanım, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Tuğyan Ülkem Gülter'in ilk sözü suçlamayı kabul etmiyorum oldu. Savunması boyunca zaman zaman ağladı.
5: O gece şarkı söylüyorduk, hiçbir şeyimiz yoktu. Sultan aynanın yanındaydı, ben de önündeydim. Sonra büyük bir ses duydum, arkamı döndüğümde annem yoktu. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter olay gecesine dair bu sözleri paylaştı. Ve saç rengini annesinin saç rengine boyaması da dikkatlerden kaçmadı.
2: Bıktım annem gebersin mesajlarını bir anlık sinirle söyledim dedi. Mahkemede güvenlik kamerasındaki 7 saniyelik sessizlik soruldu. Tuğyan Gülter, ben o yüksek sesi duyduğumda bana kal geldi. Annemi görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım. Düştüğü pozisyonu hatırlamıyorum yanıtını verdi. Kardeşi Tuğberk, Tuğyan'a annem yüksekten korkmuyor muydu diye sordu.
5: Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin çok sık alkol kullandığını, alkol kullandığı zamanlarda da annesinin dengesini kaybettiğini iddia etti. Annem o gün 3 şişe içmişti dedi. Duruşma boyunca iki kardeşin birbirleriyle çok sık göz teması kurmaması da gözlerden kaçmadı.
2: Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun suçlamalarını reddetti. Olay sırasında alkollü olmadığını söyledi. Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı da gündeme geldi. Gülter'e kayıtta yer alan "Artık dayanamıyorum, itiraf edeceğim" şeklindeki sözler soruldu. Bunun üzerine Gülter'in avukatı Merve Uçanok, ses kaydının yasa dışı elde edildiğini söyledi. Mahkeme salonunda avukatlar arasında tartışma çıktı. Verilen aranın ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifade verdi. Ben olaya karışan herkesten şikayetçiyim dedi. Ablası Kader Tut da duruşmada söz aldı. Kardeşinin ölümünden sorumlu olan kişilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Kader Tut, yeğeni Tuğyan Ülkem Gülter'in suçu üzerine atmak için kendisiyle ilgili plan yaptığını iddia etti.
0: Narin Güran cinayetiyle ilgili aralarında akrabalarının da olduğu 12 sanığın yargılandığı davada bir duruşma daha görüldü sayın seyirciler. Diyarbakır'da görülen kapalı duruşma 7 sanık ve 2 adli süreçteki çocuğun hazır olduğu bir duruşmaydı. Suçluyu kayırma suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanıklar savunmalarında suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Mahkeme diğer sanıkların da savunma yapması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Kasım'a erteledi. Tüm sanıklar hakkında daha önce 1 yıldan 3 yıla kadar değişen cezalar verilmiş. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bulmuştu. Kars'a gidelim. Kars'ta anne ve oğlu motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı sayın seyirciler. Anne oğul hastanede tedavi altına alındı.
6: Ayaklarını sıktı.
7: Motosikletle geldi, silahını çıkardı. Anne ve oğlunu kurşunladı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay Kars'ta yaşandı. Motosikletli saldırgan öğle saatlerinde istasyon mahallesine geldi. Hedefinde 45 yaşındaki T.Ö. ve 23 yaşındaki oğlu E.Ö. vardı. Saldırgan yanında getirdiği silahla anne ve oğluna ateş etti. İki kişi ayaklarından yaralandı.

0: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan motosikletini olay yerinde bırakarak kaçtı. Ekiplerin saldırganı yakalama çalışması sürüyor.
1: Türkiye'de yerli muz denince akla ilk gelen yer Anamur. İlçedeki seralarda muz hasadı başladı. Yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürdü. Ancak dalından bereket fışkıran Anamur muzunun karşısında üreticilere göre önemli bir rakip var. Peki kimdir o rakip?
2: Bu yıl muzda havaların iyi gitmesi ve dirayden olmaması hasebiyle üretimimiz çok mükemmel bir seviyede rekolte bekliyoruz.
0: Kendine özgü aroması ve lezzetiyle biliniyor. Anamur muzu yüksek rekolteyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Mersin'in Anamur ilçesinde muz hasadı başladı.
2: Bu yıl üreticimizin yüzü rekolte açısından güldü. Şu andaki ülke tüketimimizin %95'ini karşılayacak pozisyondayız.
0: Anamur'da 37 bin dekar alanda yıllık 270 bin ton yerli muz üretiliyor.
2: Hedefimiz en kısa zamanda üretimimizi en az ilk etapta 1,5 milyon tona, ikinci hedefimiz en az 3 yıl içinde de 2 milyona çıkarmaktır.
0: Üretimin önündeki en önemli sorunlardan biri yeni sera kurulabilecek tarım arazilerinin yetersizliği. Bir de ithali muz sorunu var.
2: Bizim talebimiz artık dışarıdan ithal muz gelmesin. Ekvator'un, Kolombiya'nın çiftçisi kazanmasın. Yerli ve milli kendi çiftçimiz kazansın. Bir tane yerli muz alıp bunu besin değerleri açısından tahlil yaptırdığı zaman bizim değerlerimiz en az 2 kat fazladır.
0: Yerli muzun kilogram fiyatı serada 25 ila 60 lira olarak değişiyor. Geçen yılda kilogram satış fiyatı bu seviyedeydi.
2: Girdi maliyetlerimiz şu anda işte ekonomik durumlardan dolayı çok yüksek. 38 lirayla 42 lira arasında değişiyor maliyetlerimiz.
1: Çok güzel görüntüler ama çok haklı. Söylediği şey çok doğru. Yani tamamen ihracatı, ithalatı kapatamazsınız. Ama yerli ürüne, kendi ürettiğin ürüne öncelik vereceksin. Yani memleket Anamur muzunu yiyecek. Memleket Giresun, Ordu, Sakarya fındığını yiyecek. Malatya kayısısını yiyecek. Aydın'ın incirini yiyecek. Hatta en iyisini yiyecek. En iyisini ihraç etmeyeceğiz. Çünkü sağlıklı nesiller için ürettiğimiz en iyi gıdayı kendi çocuklarımıza yedireceğiz. Daha sonra fazlası varsa onu ihraç edeceğiz. Hikayenin özü özeti bu. Sayın seyirciler, Türkiye kıyılarına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Timena Adası ülkenin derinleşen nüfus krizinin sembollerinden biri haline geldi. Adadaki ilkokulda artık sadece 2 öğrenci var.
3: Yunanistan'da genç nüfus krizi yaşanıyor. Doğum sayısı hızla azalıyor. Çocuk olmadığı için okullar kapanıyor. Türkiye kıyılarına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Timena Adası bu sorunun en büyük yaşandığı yerlerden biri. Adada neredeyse hiç çocuk kalmadı. Bir zamanlar 70 öğrencinin okuduğu okulda artık sadece 2 çocuk eğitim görüyor. Okulun öğretmeni 2 çocuğa Yunanca'dan matematiğe, tarihten müziğe kadar tüm dersleri veriyor. Adanın anaokulu kapalı, lise ise yıllar önce kapandı. Timena'da yaşayan 6 genç ise eğitim için her sabah tekneyle komşu Furne Adası'na gidiyor. Sorunsa sadece bu adayla sınırlı değil. Yunanistan'da bu yıl öğrenci sayısı yetersiz olduğu için 43 anaokulu ve 32 ilkokul kapatıldı. 70 anaokulu da başka okullarla birleştirildi. Ülkede doğum sayısı da hızla düşüyor. Geçen yıl 66 binden az bebek dünyaya geldi. 2005'te bu sayı 107 binin üzerindeydi. Bazı küçük adalarsa doğumları artırmak için teşvik veriyor. Nisiros Adası kalıcı sakinlerinin her yeni doğan çocuğu için 3000 euro ödemeye hazırlanıyor. Yunanistan nüfusunun 2050'ye kadar 1 milyondan fazla azalarak 9,2 milyona düşmesi bekleniyor.
1: Reklam.

Ana haberi kapatacağız ama son dakika. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'inin tutuklanması talep edildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'inin tutuklanması talep edildi. Son dakika notu olarak geçelim. Kübra Nur Uslu hazır burada bekliyor karşıda. Konukları var. Türkiye'nin nabzı başlayacak biraz sonra. Başlıklar önemli ve ciddi bir tartışma programı biraz sonra ekranlarınızda. Biz de yarın akşam tam 19'da ana haberde Habertürk'te birlikte olacağız. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nuruslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde hava yağmurlu, İstanbul 20, Bursa 19 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 22, Isparta yağmurlu 17 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Sivas yer yer yağmurlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Erzincan yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Gaziantep yer yer yağmurlu 22 derece.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Haber Türk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, Türkiye'nin nabzı başlıyor efendim. Türkiye'de ne konuşulmuşsa bu programda konuşacağız. Türkiye'nin nabzı bu programda atacak diyebiliriz. Şimdi bugün önemli bir gündü çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemi bugün başladı. Hatta şu sıralarda resepsiyonda devam ediyor. Oradan da gelen yeni görüntüler var. Birazdan sizinle paylaşacağız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün mecliste yaptığı konuşmada Türkiye'de salt iktidarı karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur dedi. Kutuplaşmaya geçit yok mesajı verdi. Barışa, kardeşliğe kalkan 467 el ifadesini de kullandı ve Büyük Türkiye Mutabakatı ifadesini kullandı efendim. Herhalde konuşmasına ilişkin bir manşet atacak olsam tam da bu ifadeyi atardım. Büyük Türkiye Mutabakatı. Bu ne demek? Birazdan konuklarımıza konuşacağız. Bu arada yeni parti

0: konuşma sırasında salonu terk etti ve Kemal Kılıçdaroğlu da ilk kez locadan takip etti bu meclisin ilk gününü. Ona ilişkin de görüntüler var, paylaşacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra gruplara gitti. Tek tek herkese tokalaştı. Tokalaştığı isimler de oldukça dikkat çekici. Birazdan onu da paylaşacağız. Şimdi efendim bir de Mersin konusu var. Ona da bakacağız. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Acaba bu durum siyaseten nasıl sonuçlanır? Bunu sorgulayacağız birazdan konuklarımızla. Bir diğer başlığımız da şu. Siyasetin gündeminde yine o soru var. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı acaba AK Parti'ye geçecek mi? Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü ve tekrar bu soru gündeme geldi. Dikkat çekici iddialar var. Hepsini değerlendireceğiz birazdan. Ve son olarak efendim AK Parti'ye katılımlar sürüyor. İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi'nde de CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı ve bu durumda İBB Meclisi'ndeki o aritmetiği tekrar bir değiştirdi. Son durumda dengeler nasıl, ona da bakacağız. Gördüğünüz gibi epey yoğun bir program bizi bekliyor. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen size takdim edeyim konuklarımızı. Avukat Cem Kaya bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteler var. Hepsini değerlendireceğiz birazdan. Ve son olarak efendim AK Parti'ye katılımlar sürüyor. İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi'nde de CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı ve bu durumda İBB Meclisi'ndeki o aritmetiği tekrar bir değiştirdi. Son durumda dengeler nasıl, ona da bakacağız. Gördüğünüz gibi epey yoğun bir program bizi bekliyor. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen size takdim edeyim konuklarımızı. Avukat Cem Kaya bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Gazeteci Gökhan Taşkın, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Ankara'da ise bizim Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya bekliyor. Hoş geldiniz efendim.
4: Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar stüdyodaki bütün konuklarımıza.
0: Çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun Bülent Bey, yeni döneminiz. Sizi de takip ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yaptıktan sonra hatta size doğru da yöneldi. Şöyle gruplarla konuştuktan sonra sizinle de bir tokalaştı acaba. Evet. O sırada başka neler yaşandı? Doğrusu merak ediyoruz. Bugün meclisin ilk gününü de sizden dinlemeyi de heyecanla bekliyoruz diyeyim efendim. Tekrar çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi müsaadenizle şöyle bir reklam arasını verelim. Ardından kesintisizce devam edelim. Kısa bir ara.

0: Ve Türkiye'nin nabzı başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği mesajlarla başlayacağız. Çünkü çok dikkat çekici mesajlardı. Bakın biz de tarihi çağrı başlığını atıyoruz. Erdoğan'dan mecliste tarihi çağrı ifadelerini kullandık. Şimdi neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Hatta şöyle söyleyeyim, yani kulaklığımı takmış tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan dinlerken ben de bir yandan not alıyordum. Şu ifadeyle başladı mesela. Dedi ki tarihe kayıt düşmek adına gündelik siyasetin dışında bir şeyler söyleyeceğim diye cümleye girdi. Dolayısıyla çok dikkat çekiciydi. Hemen dikkatimizi şöyle bir toparladı bu ifadesi. Ve Türkiye için vazgeçilmez olduğunu düşündüğüm mesela ifadelerini kullandı. Ardından da büyük Türkiye mutabakatı kavramını kullandı. Neler söyledi? İsterseniz Taha Bey sizi buraya davet edeyim. Şöyle hep birlikte bir bakalım. Biz böyle başlıkları çıkardık bugünkü Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından. Diyor ki çatışmanın yerini uzlaşma almalı. Bunun adı Büyük Türkiye Mutabakatı. Toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma giderek yer alıyor ve bir milletin tüm fertlerinin her konuda aynı düşünmesi mümkün değildir. En büyük zenginliğimiz esasen çeşitliliğimiz, farklılıklarımız ve renkliliğimizdir. Siyasetin farklılıklarımızı bir ayrıştırma yani kutuplaştırma vasıtası olarak kullanması siyasetin fıtratına aykırıdır. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. İşte yeni dönemin mesajı bu mu? Uzlaşma ve hoşgörü her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Ne dersiniz? Hakikaten bence mesela manşet buydu. Büyük Türkiye Mutabakatı. Ama nedir bu Büyük Türkiye Mutabakatı? Neden böyle bir mesaj verdi Erdoğan?
1: Hatırlarsınız 2023 seçimlerinden, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden henüz çıkmıştık ki 30 Ağustos resepsiyonda Beştepe'de ben de yerinde takip etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa bir iç cepheye takvimden bahsetmişti ve kimse bir anlam verememişti. Ve müteakip dönemlerde gerçekleşen global ve bölgemizi ilgilendiren gelişmelere bakınca dedik ki ya evet Sayın Cumhurbaşkanı iç cepheye takvim derken, iç cepheyi sağlam tutmalıyız derken aslında bugünlere bir ışık tutuyormuş. Bu süreç içerisinde anlayabildiğimiz bir ilke olarak ortaya çıktı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın benim de dikkatimi çeken konuşmasının hemen başına tarihe not olarak düşmek üzere bu beyanatı veriyorum ifadesi galiba bugünden sonra yaşayacağımız bölgesel bazı değişimlerin bizim yani şöyle diyelim bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti geldiği savunma sanayi, teknoloji, uluslararası, hinterland'ı göz önünde bulundurduğumuz zaman öyle kimsenin cesaret edip de herhangi bir müdahalede bulunabileceği bir çizgiden çok uzak yani çok daha güçlü bir yapıda. Fakat bu onların bazı şeyleri denemesinin yoluna bir engel değil. Bu sefer kutuplaşmayla, bu sefer siyasal farklarla, bu sefer mezhepsel, kültürel, milliyetçi yaklaşımlarla beraber içeride bazı şeyleri deneyebilirler. Şimdi bunun bir yansımasını ele alalım mesela. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi. Terörsüz bölge hedefini ortaya koyarken biz mesela şöyle bir sorun yaşadık mı? Ya evet tamam biz bu silahsızlandırma mekanizmasını kuracağız ama bunu hangi orduyla yapacağız canım? Bizim ordumuzun gücü buna yeter mi sorusu mesela bizim hiç aklımıza gelmedi. Veya Allah muhafaza bu sürecin enfekteye uğraması durumunda biz ne yaparız diye hiç düşünmedik. Neden? Zaten askeri olarak, zaten sanayi olarak, zaten teknoloji olarak. Bakın geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk defa Savunma Sanayi Başkanlığımız Hürkuş 2'yi ilk defa insanlı bir savaş uçağını, daha doğrusu uçağı, inşallah savaş uçağı da olur, teslim etti. Böyle merhalelerden geçtik. Ama günün sonunda meclisteki o tabloda evet çok büyük sayıda bir destekle beraber meclisten geçti ama mesela
0: bu arada 467 el kardeşliğe kalktı ifadesi.
1: O vurgu.
0: O manşeti herhalde hatırlarsınız.
1: Evet, evet.
0: 411 el kaosa kalktı manşetini böyle hatırlatan bir ifadeyle kardeşliğe
1: bir
0: kalktı.
1: Bir statükonun manşetiydi aslında o. Bugün o farklı bir şekilde tezahür etti.
0: Ama şu önemli değil mi Taha Bey? Bu arada lütfen konuklarımıza rica ediyorum. Hani böyle sıramızı bekleyelim gibi düşünmeyin. Siz de katılabilirsiniz. Böyle hep birlikte çünkü sohbet edersek hakikaten daha verimli de bir sohbet oluyor. Ya özellikle mesela terörsüz Türkiye bağlamında değil de daha üst perdeden verdi mesajlarını. Yani bir kucaklayıcılık
1: o,
0: vardı.
1: O bir örneklemdi.
0: Neden böyle bir mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Çünkü mesela dikkat ettiniz mi? Siyonist, emperyalist ittifak vurgusu da vardı cümlelerinde. Yani bir şeyler oluyor dünyada.
1: Evet.
0: Buna karşı bizim birlik olmamız gerekir gibi bir mesajdı. Bilemiyorum.
1: Ve
0: konuklarımızdan da yine katılmak isteyen
1: olursa. Ve bunun bir iz düşümü olacak sonuçta yani. Bunlar birer sınamadır yani. Terörsüz Türkiye'den örnek verirken o aslında küçük bir parçasıydı. Oradaki mesela İyi Parti'nin tutumunu bir kenara koyalım. Yani komisyonun içerisinde olup muhalif bir pozisyon sergilemektense oradan tamamen kendisini izole eden bir pozisyon. Şimdi Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge dediğimiz proje, yani 40 yıllık, 50 yıllık sorunların çözüldüğü ve bölgenin, bakın Irak'tan Amerikan askeri çekildi.
0: Evet.
1: Bakın yani bu bir artık yeni bir gerçekliğe işaret ediyor. Suriye'de yeni bir gerçeklik var. İnşallah Arap Yarımadası'nda yeni bir gerçeklik olacak ve Türkiye tam olarak burada yeni bir pozisyon alacak. Ve bu hiçbir şeyin bitişi değil. Aslında yeni sınavların başlangıcındayız. Bütün bu sınavlardan geçerken Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin âli menfaatleri, bölgemizin Türk bayrağı altında daha fazla gölgelenecek milyonlarının beklenti içerisinde bulunduğu bu dönemde burada biz artık siyasi, evet, çatışma olacak, belki tartışma olacak, fikirler birbiriyle yarışacak. Ama günün sonunda hedef Türkiye'yi hem bölgede hem de sair coğrafyalarda daha güçlü kılacak bir iradeyi ortaya koyma noktasına Sayın Cumhurbaşkanı bugün meclisteki bütün gruplara hitap etti. Keşke tabii orada yeni partide olsaydı.
0: Yeni parti aslında protesto etti bir manada, öyle, evet, değil mi? Öyle ifade edebiliriz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemedi ve meclisi o sırada terk etti. Cem Bey, siz ne dersiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajı, bu çağrısı niye şimdi mesela bu vakitte geldi sizce? Evet. Özellikle biraz önce Taha Bey mesela şimdi konuşurken aklıma şu da geldi. Hatırlar mısınız? Bahçeli'nin de yine meclis açılışında, evet, 2024'te o tokalaşmasını hatırlarız. Bugün biz de, milat deriz. Bugün de mi acaba öyle bir milat?
2: Bugün de gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek lider Devlet Bahçeli yine önemli bir tokalaşmaya ve el uzatmaya

0: imzasını atmıştır. Çok önemli tarihlerdir. Tabii kıymetli üstadım çok önemli bir cümle sarf etti. Hiçbir şeyin bitişi değil, yeni sınavların başlangıcındayız dedi. Not ettim. Gerçekten içinde bulunduğumuz konjonktürün belki de özeti ve mottosu bu. Tam bir ateş çemberinin içinde bir Türkiye. Ve malum haliniz yayına gelmezden önce ben yine takip ettim. Katil İsrail terör devleti ve onunla aynı platformda, aynı minvalde hareket eden emperyal bakış açısına sahip olan dünyanın tırnak içinde lordları, efendileri bölgeyi yeniden nasıl dizayn ederizin? Bilhassa İsrail'deki seçimlerle ilgili söylüyorum bunu. Arefesindeyken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışı çok ehem ve mühimdir. Kuşatıcıdır, kapsayıcıdır ve tüm Türkiye üzerinde 86 milyonu ihata eden çok önemli bir mesajdır. Plus Lider Devlet Bahçeli'nin İyi Parti sıralarına uzattığı el ve o elin tutulmasından sonra hatırlayınız Devlet Bey'e şu sual arz edilmiştir Sayın Genel Başkan'a. 2024 Ekim ayında da bir el uzattınız ve değişik bir sürece üstadın da ifade ettiği terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölgeyi beraberinde getiren tüm Türkiye'yi satım halinde adeta kucaklayan bir süreci yaşatmıştır Devlet
1: Arkadaşlar
0: Bey.
1: bu arada o görüntüleri de alabiliriz.
0: Bugün,
1: şimdi üzerine konuşuruz
0: bugün,
1: o tokalaşma
0: bugün hakikaten
1: bugün
0: Devlet Bey'in uzattığı
1: diye.
0: El çok önemlidir. Ve irticalen verdiği cevapta da iyi şeyler olacak demiştir. Bunu
1: Şu
0: ben,
1: değil mi? Ben aktarayım
0: buyurun.
1: İsterseniz. Biraz önce Devlet Bahçeli resepsiyondaydı.
0: Evet.
1: Bu arada meclisteki resepsiyon devam ediyor. Soruldu Müsavat Dervişoğlu'yla
0: evet.
1: selamlaşması. O da her bir Ekim'de biriyle selam. Ardından ilerledi. Şimdi gördüğünüz gibi dem sıralarıyla tokalaşıyor gruplarla. Tek tek böyle tokalaştı. Arkasında
0: evet.
1: Abdullah Güler'i de görüyorum. AK Parti grubuyla da önce bir tokalaştı. Tek tek devam ediyor tokalaşmaya. Birazdan Devlet Bahçeli ile de tokalaşacak. Böyle sırayla gidiyor.
0: Evet.
1: Şimdi biraz önce dedik ya bir mesaj verdi, bir çağrıda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan diye. Acaba o çağrının somutlaşmış hali mi bu
0: Bakın,
1: tokalaşma?
0: Bazen
1: Bir sembol mü?
0: bazen kelimelerin ve üzerine edeceğiniz saatlerce kelamın çok ötesinde görüntüler, kareler vardır. Bu o karelerden biridir ve konjonktür olarak, zamanlama olarak çok çok önemlidir. Bakın Devlet Bey'in o an takdim ettiği çiçeklerin rengine bakın.
1: Burada gül
2: kırmızı
1: takdim
2: ve beyaz
1: ediyor.
0: Evet, kırmızı beyaz. Üstad
2: evet.
0: da ifade etti.
2: Evet.
0: Gerçekten.
1: Bu arada bir alkış da koptu o
0: hakikaten
1: yani,
0: çok
1: Devlet
0: yani
1: Bahçeli'nin gül
0: bakın,
1: takdiminden sonra
0: Temmuz'un Temmuz'un 2016'sından itibaren ben çok duygulanıyorum bu görüntüleri gördüğüm zaman.
1: Çok teşekkür
0: Çünkü
1: ederim.
0: Niye kıymetli Kübra Hanım? Bakın yayına gelmezden önce konuştuk. Soma'da yine bugün bir canımız yandı.
1: Evet, neyse.
0: Kıymetli Necdet abiye, değerli Gökhan Bey'e sordum. Orada şehidimiz var. Yine Edirne Kapı şehitliğinden geldik. Ben her yayın öncesinde malum çok hassas bir süreçteyiz. Hep Fatiha'mı eksik etmeden oradan geliyorum. Ve şehit annelerin elini öpüyorum. Niye? Öyle bir süreç yaşıyoruz ki bizim artık gelinen aşama itibariyle birlik ve beraberlikten başka bir lükslümüz, şansımız yok. Bunu bir kere şapkamızı önümüze koyup iktidarıyla muhalefetiyle bunu bila istisna söylüyorum. Cumhur İttifakı ve diğer tüm mecliste temsil edilen edilmeyen tüm partilerle birlikte birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Beni üzen ne oldu? Bakın dün yine ben farklı bir ulusal kanaldaydım ve oradaki vekillerden aktif parlamentoda olan vekillerden birine şu sual arz edildi. İşte yarın ayağa kalkacak mısınız? Hakikaten ben buna çok yani tüylerim diken diken oluyor. Yani irite oluyorum. Farklı bir takım tepkiler vermek istiyorum. Niye? Bugün Riyaseti Cumhurbakanı Sayın Erdoğan orada. Yarın Zat-ı Alin orada, Necdet abi orada, Gökhan Üstat orada, Taha Bey orada. Bir farklı isim orada olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu olabilir, çok farklı bir isim olabilir. O da benim Cumhurbaşkanım. Rey versem de vermesem.
1: Yani ayağa kalkılmalı
0: Bakın,
1: mı Cumhurbaşkanı?
0: Şimdi bunu yerli yerine koymak lazım. Biz 1979 doğumluyum ben. Bizim dönemimizde, hala öyle mi bilmiyorum. Öğretmen gelirdi, biz ayağa kalkardık. Bir gün sordu sınıf öğretmenimiz. Neden ayağa kalktığınızı biliyor musunuz dedi. Bilmiyorduk. Oysa ki cevap belliydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yani en büyük muallime gösterilen saygının ve ilime gösterilen saygının bir tezahürüydü. Mahkemeye gidersiniz Kübra Hanım.
1: Evet.
0: Heyet gelir ağır cezayete ayağa kalkarsınız.
1: Evet.
0: Bir yerde yazar mı bu? Hiçbir şekilde yazmaz. Ama o mahkeme heyetine ve adaletin, mülkün temeli olan adaletin tecessüm ettiği yere olan bir saygıdır.
1: Bu arada konuyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama var. Şimdi efendim, görüntüler ekranlarınızda. Evet. Bir tekrar bugün meclisi takip edemeyen seyircilerimiz için aktarayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında

0: Yeni Parti grubu salonu terk etmişti. AK Parti grubu ayakta alkışlamıştı. İyi Parti grubu ayağa kalktı. Ancak onlar alkışlamadı. Birazdan görüntülerde, ekranlarda olur. Kemal Kılıçdaroğlu da locadaydı. Locadan takip etti. İlk kez aslında genel kurulu locadan takip etti. Şimdi Yeni Parti grubunun salonu terk etmesine Ömer Çelik'ten de bir tepki var. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması başlamadan Yeni Partili milletvekillerinin genel kurulu terk etmeleri meclisimize ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır ifade kullandı.
1: Artı çok önemlidir bunu.
0: Hızlıca geçelim çok bu hızlı. Arada. Diğer konuklarımız
1: Cumhurbaşkanlığı makamı anayasal bir müessesedir. Recep Tayyip Erdoğan neden bugün meclise gitmiştir? Kıymetli Bülent Kaya Üstadım da orada. Çünkü anayasa kendisine bu konuda açık bir hak ve yetki vermiştir. Anayasanın 101 ve 104. maddeleri Cumhurbaşkanı'nı buna mücehhez kılar. Aynı anayasa burada 81. maddesi milletvekillerine neyi emrediyor? Yemin ediyorlar, and içiyor milletin vekili, ayağa kalkmayan, terk eden, sırtını dönen, devletin varlığı ve bağımsızlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğine bağlı kalacağıma, hukukun üstünlüğü, demokratik ve laik cumhuriyet, anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma. Milletin vekili anayasaya sadakat üzerine and içiyor. Milletin seçtiği riyaseti cumhurbakanlığındaki Sayın Erdoğan, isim hiç önemli değil, yarın bir başkası da olabilir, anayasal hak ve yetkisini kullanarak meclisi teşrif ediyor. Peki. Ve milletin vekilleri sırtını dönüyor.
0: Bunun için ayağa kalkmalıydı diyorsunuz. Şimdi aramızda bir CHP'li var. Ne mutlu ki efendim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Necdet Bey de bugün evet. Bizimle birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi CHP terk etmedi salonu ama CHP de ayağa kalkmadı.
2: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu alkışlamadı da hatta. Dinledi, locadan takip etti. Şimdi Cem Bey diyor ki ayağa kalkmak gerekirdi. Ne dersiniz, gerekir miydi?
2: Cem Bey'in çizdiği çerçevede bir meclis ve Türkiye profili olsa ayağa kalkmak lazım. Şimdi siz biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisteki konuşmasındaki önemli bazı başlıkları öne çıkardınız. Bu başlıklara tereddütsüz ben de evet diyorum. Bu başlıklar doğru başlıklar.
0: Kucaklayıcılık mesela.
2: Bu başlıklarda bir sorun yok.
0: Mutabakat.
2: Yani toplumsal mutabakat, büyük Türkiye
0: mutabakatı
2: ve söylenenlere bakıyoruz. Farklı şeyler söyleyebilirsiniz. Farklı şeyler söylemek ayrışmayı beraberinde getirmez. Tam tersine belki de o birleştirici bir güç olur. Yine vurgulardan bir tanesi bugün yok ama.
0: Bu arada şu an ekranlarda Kemal Kılıçdaroğlu geliyor efendim, gördüğünüz gibi locadan da takip ediyor. Yine seyircilerimiz için de ben ara ara giriyorum lütfen
2: tabii,
0: beni
2: yok,
0: affedin.
2: Tabii yok normal.
0: Yani, şu an gördüğünüz gibi mesela orada bakanlar da var, onlar ayakta alkışlıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu yerinde oturarak takip etti.
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri özlenen Türkiye sözleridir. Keşke öyle bir Türkiye olsa. Yani keşke herkes farklılıklarıyla bir arada olsa. Keşke siyasi farklılıklar bizi ayrıştırmasa ve kutuplaştırmasa. Keşke Türkiye'de yargı mesela herkese eşit mesafede dursa. Keşke çifte standart olmasa. O nedenle yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylediklerine itiraz etmek, söylem düzeyinde itiraz etmek doğru bir iş mi? Doğru bir iş değil. Ancak böyle bir Türkiye yok. Sıkıntı bu. Böyle bir Türkiye gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Cem Bey bir şeye vurgu yaptı. Aslında bu süreç Ekim 2024'te başladı. Yani Bahçeli'nin Dem liderle tokalaşmasıyla başladı. Niye başladı? Çünkü bölge değişiyor. Türkiye değişiyor. Evet. Bölge değişiyor. Yani düşünsenize 21. yüzyılın ilk çeyreğe gitmiş. Sene 2026. Başka bir Türkiye kaçınılmaz biçimde devreye girmek zorunda. Çünkü bölge değişiyor. Hatırlayalım. Doğru, Devlet Bahçeli mesela yeni bir Türkiye vurgusu yapmıştı o zaman. Bölgedeki diğer siyasi aktörler de benzer vurgular yapmıştı. Yeni bölge, yeni dünya düzeni gibi. Şimdi bu süreç 2026'da yani meclisin bu yılki açılışında da bir biçimde yansımış durumda. Bizim tabii sonuçta bunları görerek bir politikat izlememiz gerekiyor. Türkiye bölgenin önemli bir aktörü mü? Önemli bir aktörü. Türkiye bölgeyi domine ediyor mu? Eder mi? Eder. Model ülke olabilir mi? Olur, çünkü şu anda Türkiye dışında bölgede model ülke olabilecek başka ülke de yok.
0: Evet.
2: Bunun da yani en önemli nedenlerinden bir tanesi Cumhuriyet'tir. Yani Cumhuriyet'in referansları Türkiye'yi bölgede önemli bir ülke haline getirmiştir. Şimdi değişen bölge...
0: Şu soruyu seyircilerimiz de görüyordur. Arkadaşlarımız onu not ediyor. CHP grubu meclise neden ayağa kalktı?
2: Tam oraya geleceğim zaten. Buyurun. Ya bu aslında CHP açısından yeni bir şey değil. Yeni bir karar değil. Daha önce de benzer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu daha önceki dönemde de benzer bir tavır vardı. Gerekçesi şu. Bu konu Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nda da gündeme geldi. Nasıl bir tavır alınacak konusu. Burada

0: prensip olarak ayağa kalkmamak. O süreci, o tavrın devam ettirilmesi vurgulandı. Niye? Bu makama saygısızlık değil. Makam meselesi eğer baktığımızda makam önemlidir gerçekten. Temel itiraz noktası şu. Şimdi Can Atalay orada yoksa bu bir itirazdır. Yargılamalarda adalet yoksa, çifte standart varsa bu bir itirazdır ve bu itirazın bir biçimde yansıması lazım. Yani bu son derece bana göre demokratik ve olabilecek en itirazı ve senin tavrını gösterebilecek önemli adımlardan biri diye düşünüyorum. Siz sonuçta Türkiye'nin en önemli konulardan biri, işte Mersin'i de gündeme getireceksiniz. Yargıda adaleti sağlayamadığınız sürece, tutuksuz yargılamaları temel yargılamaya dönüştüremediğiniz sürece buna itiraz olması gerekiyor.
1: Bu itirazımız... Mesela Mersin'de yaşananları da bir tepki midir o halde bu yapılan? Ya,
0: o dahil olmak üzere, o dahil olmak üzere bir tepkinin ifadesidir bu. Çünkü biz de, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de Cumhurbaşkanı'nın bugün çizdiği çerçeveyi özlüyoruz.
1: O çerçeveyi
0: yani
1: bu arada...
0: O çerçevede bakın, o çerçevede şöyle bir şey var. Çok geçmişte çok konuşuldu üzerinde. Bir biçimde AKP'ye de mal edildi ama önemli şeylerden bir tanesi, sloganlardan bir tanesi şuydu. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye.
1: Evet.
0: Şimdi bakın bu çok önemli bir şey. Yani biraz AKP ile bütünleştirildi ama bu aslında şeyden sonra, özellikle 80'den sonra ta Barış Partisi'ne kadar uzanan bir slogandır. Doğru mudur? Doğru. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün vurgulamış. Farklı...
1: Bakın ne diyor? Evet. Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Biraz önce sizin vurguladığınız gibi küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Ya kutuplaşmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz. İki seçenek sunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya da asgari müştereklerde buluşmayı esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Eğer Türkiye yeniden büyük ve güçlü ülke olacaksa bu paradigma değişimini vakit kaybetmeksizin gerçekleştirmek durumundayız.
0: Yani çok doğru.
1: Çok net yani, bir öneride
0: bakın,
1: bulunuyor aslında.
0: Tercih son derece net. Tercih şu sizin
1: CHP
0: okuduğunuz.
1: CHP mesela?
0: Bakın
1: bu?
0: CHP açısından da Cumhuriyet Halk Partisi açısından da yeni siyaset gerçekten asgari müştereklerde buluşan bir Türkiye siyasetidir. Bu doğru bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımı kim hayata geçirecek? Soru bu. Bu yaklaşımı mevcut iktidar bloku hayata geçirir. İktidarda kim var? AKP ve MHP var. Bugüne kadar buna bir engel var mıydı? Bence yoktu. Kutuplaşmanın temel sorumlusu kimdi? Vallahi muhalefet değildi. Kutuplaşmanın temel sorumlusu iktidarın kendisiydi. Hatırlayın. Yani seçimler üzerinden 3 yıl geçti. Seçimlerde neler söylendiğini biliyoruz biz. Hepimiz biliyoruz. Yani sonuçta hafızayı hafif tazelediğimizde biliyoruz. Burada bu tercih doğru. Ama bu tercihin hayata geçmediği sürece bu sonuçta sözlerde kalır. Bu açıklanan bildirilerde kalır. Gazete sayfalarında kalır. Burada kalmaması gerekiyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi en son ne zaman ayağa kalkmıştı?
0: Özgür Özel döneminde
2: bir defa.
0: Evet, bir defa ayağa kalktı.
2: Ondan önce ne zaman ayağa
0: kalktı? Ondan önce Cumhuriyet Halk Partisi yine ayağa kalkmamıştı bu tavırlardan dolayı.
2: Yani şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı döneminde değil, sözünüzü böldüm. Kusura bakmayın ama merak ettiğimden. Sayın Abdullah Gül döneminde de ayağa kalkmadılar. Ya yani 367 krizinden sonra ben acaba hafızam beni mi yanıltıyor diye.
0: Yok, o kadar uzun bir süre olduğu halde değilim. Yani tam tarih verirsem yanılabilir.
2: Baktım ben de kendim kontrol manşetlere konu olmuş Cumhuriyet Halk Partisi. Meclisi terk etmemiş ama ayağa kalkmamışlar yani. En son ayağa kalktıkları tarih 2006. Yani Ahmet Necdet Sezer dönemi.
0: Yani orada tereddütüm var.
3: 2014
1: Bülent Bey hatırlıyor bir şey galiba.
0: Bilgi kontrol edeceğim ama ben kalktığını biliyorum.
4: Yine terk edenler.
2: Hayır. Yani bu
1: Bülent Bey dinleyelim mi? O hatırlıyor galiba tarihi. Buyurun Bülent Bey.
2: Bir normalleşilememiş yani bu.
3: Tuban şöyle, Sayın Cumhur Erdoğan 2014'te parlamenter sistemin cumhurbaşkanı olarak seçildi ve meclise geldi. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi dahil bütün milletvekilleri ayağa kalkmıştı. 2014 için söylüyorum. Ama 2018'den sonra Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle karşı karşıya. Bunu aslında bir saygı ve saygısızlık üzerinden değerlendirmekten daha çok şöyle bakıyorum ben. Yani Türkiye'de üç önemli erk var. Kuvvetler ayrılığı dediğimiz yasama, yürütme, yargı. Yürütmeyi Sayın Cumhurbaşkanı temsil eder. Yasamayı meclis, yargı ise bağımsız mahkemeler. Dolayısıyla eski sistemde de yürütmeyi kim temsil ederdi? Başbakanlar. Başbakanlar meclis genel kuruluna geldiği zaman hiçbir muhalefet milletvekili ayağa kalkmazdı ve bu saygı sonra değerlendirilmezdi. Ama başbakanın mensup olduğu partinin milletvekilleri kendi genel başkanları genel kurula gelmiş olduğu için ayağa kalkıp alkışlarlardı veya saygıda bulunurlardı. Hiçbir muhalefet partisi milletvekili başbakan genel kurula geldiği zaman mecliste konuştuğu zaman ayağa kalkmazdı. Ve bu
1: siz
3: tabii bir şeydi.
1: Siz kalktınız Şunun mı için Bülent söylüyorum. Bey? Ben takip edemedim orayı ama.
3: Ben ona izah etme oraya geliyorum. Yasama ve yürütme yasama ve yürütme dediğiniz iki ayrı kuvvet olduğu kadar iki eşit kuvvet demektir. Birinin diğerinden üstün veya aşağı olma gibi bir durumu söz konusu değil. Hakimlerin mesela önün için cübbelerinde düğme yoktur.
4: Üstad,
3: çünkü
4: hiç
3: kimsenin önünde bu cumhurbaşkanı dahil olmak üzere.
4: Dolayısıyla
3: bir toparlayabilir miyim? Ben müsaade edin meramı anlatayım ondan sonra lütfen araya gireyim. Ben meramı tamamlayayım en azından bir şey olmamış olur. Daha derli toplu olur. Şunun için söylüyorum Tuba Hanım. Dolayısıyla şu an eski sistemde bir cumhurbaşkanı vardı. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki koordinasyonu sağlayan ve devletin birliğini temsil eden bir makam. Dolayısıyla yasama, yürütme ve yargıyla bir eşit konumda değil, onları koordine eden, devletin birliğini temsil eden biri. Şimdi onun önünde hem başbakanın, hem meclisin, hem de anayasa kuruluşu olan mahkemelerin saygı göstermesi devletin birliği açısından. Şimdi geldiğimiz durumda Sayın Cumhurbaşkanı hem devletin birliğini temsil ediyor, evet anayasa gereği, ama aynı zamanda yürütme organının temsilcisi. Dolayısıyla meclis de eşit durumda. Biz Saadet Partileri olarak 2023'ten bu yana istikrarlı bir şekilde ne yapıyoruz? Bir saygı veya saygısızlık ya da bunu şekle dönüştürmek için değil Tuba Hanım. Bu tezata da işaret etmek için bir cumhurbaşkanı, devletin başkanı sıfatına bir saygı gereği ayağa kalkıyoruz. Ama herhangi bir alkışlamada bulunmayarak da bu tezata ve meclisin de hukukuna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yani bunu böyle semboller üzerinden, protesto üzerinden, saygı saygısızlık üzerinden değil. Biz milletvekilleri olarak yasama gücünün yürütmeyle eşitliğini sağlamak gibi bir mecburiyetimiz var. Çünkü biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukuna sahip çıkmazsak, orada onun yürütmeye karşı olan gücünün sembolize edemezsek esasa dair de bir kısım hususlar problem olur. Yani dolayısıyla bazen şekil işte o hakimlerin cübbelerinde düğme bulunmaması böyle bir şeklin bir sonucudur. Düğme olsa ne olur olmazsa ne olur ama düğmesiz cübbe demek o kuvvetin hiç kimsenin önünde düğme ilikleyememesine dair bir bağımsızlık sembolüdür.
1: Dolayısıyla
3: bugün geldiğimiz tabloda elmalarla armutlar birbirine karıştı.
1: Peki.
3: Ben bir başbakan meclise geldiği zaman nasıl muhalefet milletvekillerinin alkışlaması ya da ayağa kalkması anormal görülmüyorsa niye? Çünkü başbakan yürütmeyi temsil ediyor. Yani bunu bir saygı ve saygısızlık olarak görmemek lazım. Ama protesto etmek, sıra kapaklarına vurmak, meclisi terk etmek şahsen benim de uygun görmediğim.
1: Yeni parti grubunun etmediğim terk durumlar. Etmesini nasıl bu değerlendiriyorsunuz siz Bülent Bey?
3: Yani şöyle dedim ki onu kendileri değerlendir. Sana ben en azından kendi tutumumuzu ortaya koyuyorum ve bu ayağa kalkıp kalkmama meselesini bir saygı veya saygısızlıktan ziyade kuvvetler ayrılığının ve aynı zamanda kuvvetlerin eşitliği ilkesinin bir sonucu olarak görüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı yürütme gücünü temsil ediyor orada. Meclis yasama gücünü temsil ediyor. Yürütmeyle Anladım. Yasama arasında bir altlık üstlük ilişkisi olmaz. Anladım. Olması demokrasiye aykırı olur zaten. Anladım. Dolayısıyla bu yönüyle bakmak lazım ama Sayın Cumhurbaşkanı mesela 2004'te Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı olarak partisinden istifa etmiş herhangi bir üyeliği olmamış Cumhurbaşkanı genel kurula geldiği zaman 2014'te bütün milletvekilleri ayağa kalktı. Sayın Kılıçdaroğlu da
2: bu arada Bülent Bey o bilgi yanlış. Hatta geçenlerde yani ben şu anda yanlış mı hatırlıyorum diye bir kontrol ettim. Anadolu Ajansı'ndan okuyorum müsaade buyurursanız. Cumhurbaşkanı Türk siyasi tarihinde 10 Ağustos 2014'te ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin törenini CHP'liler protesto etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ant içme töreni öncesi Meclis Başkanı Çiçek'in söz talebini reddettiği CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Anayasa ve İş Tüzük kitabını Başbakanlık Divanı'na fırlattı. CHP milletvekilleri Çiçek'in tutumunu protesto ederek Erdoğan'ın ant içmesini beklemeden genel kuruldan ayrıldı. 2007 yılında benzer bir protesto var. 2008'de var, 2009'da var. 2010'da şaşırtıcı bir şekilde...
3: 1 Ekim 2004'e bakar mısınız? 1 Ekim 2014 tarihinde meclisin açılış fotoğrafı. Geçenlerde çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir eleştiri konusu olarak getirmişlerdi. Yani siz bugün ayağa kalkmıyorsunuz ama o
2: ya
3: gün...
2: Benim okuduğum 10 Ağustos 2014'teki vakadan bahsediyorum.
3: 1 Ekim 2014...
2: Şimdi
3: 1 Ekim 2014 Bey, meclis açılışına bir bakarsanız.
2: Amacım bu işi monoloğa çevirmek değil ama o dönem yürütmenin başı değildi Cumhurbaşkanı. Anlatabiliyor muyum?

0: O zaman Cumhurbaşkanı'ydı ve Başbakanlık müessesesi vardı. Genelde ben, şuraya dönüyoruz. Genelde şuraya usta, dönüyoruz. Size, bazı muhalif isimler siz genelde olayı şuraya getiriyorlar. Diyorlar ki AK Parti'nin işte 2010'lu, 12'li, 13'lü, 14'lü ekonomi politikalarını örnek falan gösteriyorlar. O zaman da akılları şu geliyor yani. O zaman da oy vermiyordunuz. O zaman da karşı çıkıyordunuz. Şimdi eğer mesele Cumhurbaşkanı'nın aslında aynı zamanda yürütmenin başı olmasıysa 2014 yılları yürütmenin başı değildi. Ülkede bir başbakan vardı. O zaman da protesto ediliyordu. Şimdi 2015'te de protesto ediliyordu. Bakın, onu, yani muhalefetin bir türlü memnun olmama, sürekli bir minder kaçırma hali var. Ben burada mesela sizin aynı görüşlere şöyle, sahip yani olmayabilirim.
1: Şöyle
0: burada
1: muhalefet derken
0: bir Necdet Bey az önce stüdyoya giriş yaptı.
1: Ben devam edebilir miyim yoksa sen mi devam edecek?
0: Gazeteci kimliğine sahipken de

0: Kültürü geçtim. Bravo. Ya bu bir devlet geleneğidir ya bu. Bir dakika. Siz bence çok yakışan bir harekette bulunmuşsunuz.
1: İşte ben de diyorum ki
0: ayağa kalkmışsınız. Alkışlarsınız, alkışlamazsınız.
1: Benim
0: bu
1: kendimi
0: sizin
1: ifade edebilir miyim?
2: Bülent Bey, ifade edeceksiniz. Ama müsaadenizle şöyle, Cem Bey'in de bir itiraz var. Onu da
3: kısa,
2: dinleyelim. Siz daha uzun konuşursunuz.
3: Üstadım,
2: olur mu?
3: Biz birbirimizi
1: tanıyoruz. Ben bir ama sözüm kesildi. Kendimi ifade edemedim. Bu şekilde bölük bölük olunca meramlı anlatmak istiyorum.
2: Müsaade ederseniz. Bülent Bey, aslında sizi kesmemek için diyorum. Cem Bey'in de bir itiraz var. İsterseniz onu da dinleyin. Hepsine birden uzun

0: yoktur ki Türk Ceza Kanunu'nda egemenlik alametine ve devletin saygınlığına karşı suçu himaye etsin.
1: Anladım.
0: Orada korunan, çok önemlidir bu, Sayın Erdoğan değildir. Riyaseti cumhur makamıdır. Anladım. Yani cumhur, yani milletin, halkın bizatihi kendisidir. Kıymetli üstadım, burada milletvekili, başbakanlık, kuvvetler ayrılığı vurgusu yaparken şunu kaçırıyor nacizane. Cumhur'un bir tane başı vardır. O da aynı Türk Ceza Kanunu'nda 299. maddemiz var. Niye var? Devletin egemenlik alametlerine, organlarına ve saygınlığına karşı suç. Madde 299, Cumhurbaşkanı'na hakaret. Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi diye başlıyor. Bunu niye söylüyorum? Hiçbir kanun maddesi yoktur ki Türk Ceza Kanunu'nda egemenlik alametine ve devletin saygınlığına karşı suçu himaye etsin.
1: Anladım.
0: Orada korunan, çok önemlidir bu, Sayın Erdoğan değildir. Riyaseti cumhur makamıdır. Anladım. Yani cumhur, yani milletin, halkın bizatihi kendisidir. Kıymetli üstadım, burada milletvekili, başbakanlık, kuvvetler ayrılığı vurgusu yaparken şunu kaçırıyor nacizane. Cumhur'un bir tane başı vardır. O da aynı zamanda başkomutandır. Hatırlayınız, 15 Temmuz gecesi Sayın Erdoğan ne demiştir? Milletimi halkın sokağa meydanlarına çağırıyorum. Anayasal hak ve yetkim olan başkomutanlık sıfatıyla
1: gayet
0: demiştir.
1: İyi anladım. Bülent Bey, buyurun lütfen.
2: Şöyle, şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi 2006'da ne yapmış, 2014'te ne yapmış? Yani muhalefeti bir torbanın içerisinde koyarak değerlendirmek doğru değil. Necdet Bey orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki tutumunun niçin öyle olduğunu, bugünkü tutumunu o izah eder. Ben Saadet Partisi adına konuşuyorum ve ilkesel bir yaklaşım ortaya koyuyorum. Eğer benim 2014 veya öncesi farklı bir tutumumu ortaya koyabiliyorlarsa ben ona bir cevap vereyim. Ama ben kendi içimde tutarlı bir davranış ortaya koyuyorum. Diyorum ki bir kişinin önünde ayağa kalkıp kalkmamak tek başına bir saygı ifadesi değil. Elbette dediğim gibi biz de ayağa kalkmamızın gerekçesini söylüyorum. Ama şimdi siz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediniz, yepyeni bir sistemi sadece anayasadaki 12 maddeyi değiştirerek bir sistem değişikliğine gittiğiniz zaman, işte Cem Üstad'ın dediği o madde, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi gelmeden önce Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili şeyleri düzenlin. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Bir kısım bizim de Yargıtay'ın ve yerel mahkemenin verdiği kararlar var. Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması sıfatıyla bu kanun maddesinde düzenleme yapılması lazım diyor. Yani bu konuyu böyle dar bir protesto veya saygı saygısızlık için görmemek lazım. Milletvekili bu ülkenin devlet başkanına saygı göstermek zorunda. Ama aynı zamanda milletvekili yasamanın yürütmeye karşı olan bağımsızlığını ve eşitliğini de muhafaza etme gibi bir sorumlu söz konusu. Dolayısıyla olayı diyorum yani, eskiden yani başbakanın önünde saygı gereği, yaş gereği ayağa kalkıp kalkmamak başka bir şey. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızı herhangi bir programda yerde gördüğümüz zaman elbette ayağa kalkıp el tokalaşırız, saygıda kusur etmeyiz. Ama bir yasama yürütme yetkisi açısından baktığınız zaman orada bir nevi güçlerin temsili denilen bir şey var. Buna dikkat etmek lazım. Yani dolayısıyla bu biraz bizim sistemimizin iç içe geçmesiyle ilgili. Ya bu polemikleri dediğim gibi bir saygı ve saygısızlık üzerinden daha çok Bülent, makamların gücünü temsil o açısından
1: çok
2: yaklaşıyor.
1: Çok özür dilerim. Şu an ekranda tam da siz varsınız. Bakın ekranda gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan sırasıyla tokalaşmıştı efendim. Saadet Partisi grubuna doğru ilerledi. Siz de o tokalaşan isimlerden biriydiniz.
3: Ayakta.
1: Asıl biz bunu merak ediyoruz. Tamam. Yani hakikaten o sırada neler yaşandı? Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısını duyduktan sonra mesela nasıl karşıladınız? Özellikle bu kucaklayıcı tabır sizin nezdinizde karşılık buldu mu? Ya bugün neler yaşandı? O atmosferi de bize biraz anlatır mısınız?
2: Tabii. Şimdi aslında hani mecliste genelde bütün genel başkanların katıldığı özel oturumlar oluyor. Yani 1 Ekim'deki açılış olur, işte bütçenin belki kapanış günü olur. Yani genel başkanlar, bütün partilerin genel başkanların nadiren geldiği toplantılar sınırlıdır. Yani aynı anda geldi. Dolayısıyla aslında mecliste şöyle bir güzel gelenek var. Yani bütün genel kurul açılışı sırasında bütün siyasi parti grupları birbirlerinin yanına gider, tokalaşır ve hayırlı bir gün ya da hayırlı bir hafta dilerler. Yani bu mecliste aslında rastlanmayan bir tablo değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelmedi ama bütün diğer genel başkanların geldiği toplantılarda bir nezaket gereği bütün partiler tokalaşır. Yani mecliste öyle bir atmosfer var. Sayın Cumhurbaşkanı 2023'te de geldi 1 Ekim açılış konuşmasında. Konuşmasını yapıp çıktı. Herhangi bir milletvekilinin ya da genel başkanının

0: başkan elini sıkmadı. 2024'te de herhangi bir genel başkan elini sıkmadan konuşmasını yaptıktan sonra genel kuruldan ayrıldı. Sayın Devlet Bahçeli'nin hatırlanacağı o dem sıralarına gidip el sıkışma hadisesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ilk kez geçen sene 2005 1 Ekim açılışında konuşmasından sonra bütün partilerin genel başkanlarını ve önde oturan grup başkan vekilleriyle selamlaşıp tokalaştı. Bu sene ikinci kez o geleneğini devam ettirdi. Bunlar aslında siyasette olması gereken özel bir gayet durum mu nezaket. Bey?
1: Yani hani bunun son iki senedir oluyor
0: ikinci
1: olması
0: kez,
1: ve bugünkü
0: ikinci kez oluyor. Yani 2025'te de.
1: Sizce buradaki çağrı tam olarak ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Neden böyle bir mesaj verdi? Neden böyle bir tavır aldı? Ve sizde karşılığı ne oldu?
0: Yani dediğim gibi 1 Ekim'de Sayın Devlet Bahçeli'nin en azından hani demle sıralarıyla gibi ama biz Sayın Bahçeli'yle 2023'ten beri genel kurulda her gördüğümüze saygı ve hürmet bildirip hem konum yaşına hem de genel başkanlık sıfatına yakışır bir şekilde zaten selamlaşırız, görüşürüz, hal hatır sorarız. Bu ilk kez olmuyor ama Sayın Cumhurbaşkanı dediğim gibi 2023 ve 2024 1 Ekim meclis açılışlarında konuşmasını yapıp genel kuruldan ayrıldı. Herhangi bir bu tarz tokalaşma sahneleri olmadı. İlk kez geçen sene olmuştu. Bu sene ikincisi. Bunlar siyaseti yumuşatan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün özellikle kutuplaşmayı sona erdirmemiz lazım dediği mesajlar açısından toplumun görmek istediği tablolar. Yani gayet bence siyasette güzel fotoğraflar bunlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da dediğim gibi bütün siyasi partilere, oradaki grup başkan vekillerine tokalaşmak suretiyle bir hal hatır sormuş oldu. Bence bu Türkiye siyaseti açısından ara verilmiş olan ama yapılması gereken bir davranış diye görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı belli ki geçen seneden itibaren başlattı. En azından bir yumuşama ikliminin devam etmesi arzusunda olduğunu en azından işaret ediyor diye düşünüyorum.
1: İşte tam da bu arada Gaffar Yakınca, sevgili gazeteci Gaffar Yakınca aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
2: Merhaba,
1: efendim.
2: Hoş bulduk.
1: O halde şuradan alalım. Hakikaten bu adım, bu tavır siyasette bir yumuşama dönemine giriyoruz sorusuna bir cevap vermemiz için yeterli mi? Hakikaten yeni bir dönem mi başlıyor? Hatta arkadaşlarımız tekrar o görüntüleri de getirebilirse mesela Bahçeli'nin gül uzatması çok dikkat çekici görüntülerdi bunlar. Gaffar Bey de belki bana eşlik eder. Hem görüntüleri değerlendirirsem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tavrı üzerinden aslında yeni bir döneme mi giriyoruz? Bu büyük Türkiye mutabakatı nedir? O soruları da sorarız efendim. Gördüğünüz gibi ekranlarınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile de tokalaştı. Tokalaşmanın ardından da elinde iki gül var. Öyle değil mi Devlet Bahçeli'nin? Ve uzatıyor. Tam da uzattıktan sonra da bir alkış tufanı kopuyor. Bülent Bey de yine arkada gördüğünüz gibi. Bülent Bey, masalarınızda gül mü olur sizin böyle açılışlarda? Bu da mı adettendir?
0: Şöyle, Sayın Meclis Başkanı'nı genelde siyasi nezaket gereği her meclis açılışında milletvekillerine, özellikle meclisin kendi içerisinde bir seralar vardı, böyle çiçek üretti. Oralardan milletvekillerine hediye eder, evet.
1: Yani şöyle, Devlet Bahçeli kendisine hediye edilen bu gülü de takdim etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diye mi yorumlayalım, öyle midir
0: evet
1: acaba? Muhtemelen öyle olmuştur.
0: Yani sıralarda bulunan güller Sayın Meclis Başkanı'nın bütün milletvekillerine hediye ettiği bir yeni yasama yılı açılışı için bir hayırlı olsun hediyesi gibi değerlendiriyor.
2: Kırmızı beyaz mıdır
1: kırmızı
2: o güller?
1: Kırmızı beyaz, evet, gülde, öyle değil mi Bülent Bey?
0: Evet, kırmızı beyaz, evet.
3: Türk
0: evet.
3: Bayrağı.
1: Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşması da dikkat çekiciydi. O da özellikle 467 oya mutabakata dikkat çekti. Yeni anayasa vurgusu vardı mesela.
3: Terörsüz Türkiye.
1: Terörsüz Türkiye. Hakikaten bugün o kadar çok mesaj verildi ki Gaffar Bey, sizin aklınızda en çok ne kaldı mesela? Yeni bir döneme mi giriyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kucaklayıcı mesajlarının özellikle anlamı nedir?
2: Bence en önemli kısım orası. Tabii meclis şu anda başarılı bir meclis. Yani büyük bir başarı elde etti. Meclisin tamamı. Aslında bugünkü açılış o başarının üzerine gelen bir açılış. Bu ne anlama geliyor? Başarıdan kastım bu terörsüz Türkiye süreci. Yani orada bir çok geniş tabanlı bir mutabakat sağlandı ve bir meyve verdi o
1: 467
2: iş.
1: El kardeşliğe evet kalktı, evet, dedi Cumhurbaşkanı.
2: Yani bir meyve verdi, bu çok önemli. Tabii burada 300 küsür el kaosa kalktı manşetine bir gönderme. 411 özür dilerim. 300 ayrı 411 el kaosa kalktıya bir gönderme var. Onu da biz iyi biliyoruz. Yani bir zamanlar meclis üzerinde tasallut kurmaya çalışan odaklar, bazı vesayet odakları, ki bunların içinde sivil olanlar daha çoktu. Yani sözde, basın, yayın vesaire, bütün bunlar, sermaye dünyası, bütün bunların artık geriye çekildiğini, meclisin üzerinde bir vesayet odağının kalmadığını, bütün vekilleri ve bütün partileriyle meclisin Türkiye'deki en üst siyasi iradeyi temsil ettiğini görüyoruz. Bu çok memnuniyet verici. Meclis bir başarı kazandı. Yani terörsüz Türkiye süreci çalıştırıldı ve meyve verdi. Meyve de verdi. Bu bütün meclisin başarısı. Tabii ki başlangıcı Sayın Bahçeli yapmıştır. İktidar buna ön ayak olmuştur ama meclisin tamamının başarısı olduğunu unutmamamız lazım. Muhalif olanlar da oldu, şerh koyanlar da oldu ama sonunda tüm Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir konuda çok geniş bir mutabakat sağlanmış oldu. Dolayısıyla bugünkü toplantı hem başarılı bir dönemin kutlanmasıdır. Bir kutlama gibi görün bunu. Bir kutlama yapıyorlar. Yani biz evet. çok başarılı bir dönem geçirdik ve bunu Doğru. kutluyoruz diyorlar. Hem de şöyledir, bir başarı kazanırsanız gelecek döneme daha yüksek bir hedef koymanız gerekir. Burada daha yüksek bir hedef konulması gerekiyor. Ben onun için benim kulaklarım onu aradı. Yani o hedef çıkacak mı acaba? Nedir Çünkü o? Şöyle yapılabilirdi. Yani bakın terörsüz Türkiye gibi bir şey yaptık, bitti. Çok başarılıyız. Şimdi önümüzdeki dönemde de bazı güzel yasalar çıkartacağız. İşte seçime doğru da herkes kendi hesabına bakacak. AK Parti kendi yoluna bakacak. Cumhur İttifakı, efendim Yeni Parti, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Öyle olmadı. Yani hem meclis başkanının konuşmasından hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından biz başka mesajlar aldık.
1: Şu iki biraz... numaralı ledi bir arkadaşlar alabilir miyiz o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? O tam da dediğiniz aslında vurgu evet. var çünkü. Diyor ki farklı fikirler Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin zenginliğidir. Ancak her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Her siyasi parti Türkiye merkezi siyaset icra etmelidir. Çatışma ve kutuplaştırmanın yeni uzlaşma ve hoşgörü yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı tamam. diyoruz. Burada şimdi ne olacak artık? Yani yeni tamam. dönemin simgesel lafı bu kutuplaşma çatışmayı bir kenara bırakıyoruz, bırakılmalıdır ve birlik olmalıyız şeklinde bir başlık mı var? Çünkü biraz önce Necdet Bey diyor ki ya zaten biz bu noktadaydık, zaten biz kutuplaşma istemiyorduk öyle değil mi?
3: Tabii,
1: CHP tarafından evet. aslında bu şekilde yorumlandı.
2: Şimdi
1: bu
2: hani siyasi partiler ve siyasetçiler ne ister? Tek tek kendileri zaten beyan ediyorlar. Yani Necdet Bey'in ağzından çıkan söz Cumhuriyet Halk Partisi'nin beyanı gibi kabul edebiliriz. Öyle bir temsil yetkisi var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada söylediği de sadece AK Parti'nin değil, Cumhur İttifakı'nın değil, devletin de iradesi gibi okunabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yöneten kişi, devletin en tepesindeki kişi. Deminki tartışmayla ilgili bir cümle söyleyeyim. Yani şimdi siyasi partiler bir ayağa kalkanlar, alkışlayanlar, iki ayağa kalkıp alkışlamayanlar, üç yani sadece ayağa kalkanlar, üç ayağa kalkmayanlar, dört salonu terk edenler. Şimdi ayağa kalkmamak bir protesto, salonu terk etmek daha ileri bir protesto. Protesto meşrudur siyasette, yani yapabilirsiniz bunu. Fakat siyasetin önüne geçerse protesto, orada bir sıkıntı doğar. Burada anladığım kadarıyla biraz protesto yöntemleri siyasetin önüne geçiyor. Asıl bakmamız gereken yer önümüzdeki yıl ne olacak, önümüzdeki iki yıl ne olacak? Bizim ona bakmamız gerekiyor. Şimdi kimse kimin yani ayağa kalkılması kalkılmaması alkışlanıp alkışlanmaması o kadar mühim değil. Daha mühim olan nokta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi sırasına gitmesi, Saadet Partisi'ne gitmesi, diğer partilere gitmesi, insanlarla el sıkışması, sayın vekillerle. Burası çok daha kritik. Çünkü o kısımlar arkada kalır. Semboliktir. Çok önemli değil. O kadar büyük anlam atfetmemek lazım.
1: Yani şöyle mi? Burada, bu çağrıyı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Büyük Türkiye mutabakatı çağrısı. Bir manada gidip de tokalaşmak bunun bir sembolik göstergesi.
2: Tabii. Sembolikten öte fiziki gösterge. Fiziki
1: ne
2: gösterge.
1: Ne demek
2: çok,
1: yani
2: çok tokalaşmak? Bakın tokalaşma konusunu biz yakın zamanda konuştuk değil mi? Tokalaşma konusu. Sayın Özgür Özel.
1: Tam dediğiniz gibi isterseniz yorumlayalım. Tamam. Abdullah Güler öyle değil mi?
3: Önce doğrudan kıymetli üstada katkı. Abdullah Geçti, Bey'i selamladığında parti. Abdullah Bey direkt diğer grupları referans gösterdi. O biraz geri alabilirsiniz. Hakikaten çok önemli.
1: Bir geri
3: Abdullah Bey'e elini uzatır uzatmaz Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi Abdullah Güler üstadın sol eline bakın direkt.
1: Ha, bu tarafa bakın, doğru
3: çok,
1: gidelim
3: çok,
1: diyor.
3: Çok
1: bunu mu demeye
3: evet,
1: çalışıyorsunuz? Abdullah Güler, AK Parti
2: evet.
1: Grup Başkanı.
2: Evet.
1: Şimdi, sonra DM gidiyorlar burada, değil mi? Burada kimler
4: tabii,
1: var?
4: Şimdi orada da şey var tabii. Şu anda tokalaşıkları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilleri.
1: Evet evet.
4: Yani birisi Sevda Erden Kılıç, diğeri de...
1: Şurada değil mi? Evet
4: tabii,
1: hemen.
4: Tabii yani ortadakiler.
1: Ortadakiler.
4: Evet. Ortadakiler yani Sevda Hanım'la...
3: Erkan Akçay'ın önündeki.
1: Evet Erkan Akçay'ın.
4: Yani... Bazen kriter şey değil aslında Gaffar Bey önemli bir şey söyledi. Kriteri yalnızca şekle indirirseniz yanılırsınız.
1: Yani ayağa kalkıp kalkmamaya indirir demek.
4: Tabii yani şimdi bakın CHP'nin grup başkan vekilleri şimdi Cumhurbaşkanı gelmiş. Kalkmasa başka bir şey. Siz elinizi uzattığınızda doğal olarak siz de kalkarsınız. Bu yani kişisel bir saygıdır. Bu anlaşılır bir şey. Diğeri siyasi bir tavırdır.
2: Şimdi ben de bunu söylemek istiyorum. Bakın şimdi burada el sıkmak için gelen kişi Cumhurbaşkanı. Yani devletin en üst makamını da bulunan kişi milletvekillerinin elini sıkmak için geliyor. Biz burada bir el sıkma tartışması yaptık yakın zamanda biliyorsunuz. Onu konuştuk. Sayın Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini sıktı. Evet. Ve Özgür
1: ne
2: Bey'e...
1: Ne kadar çok konuştuk Özgür o tokalaşmayı, ne tabii, kadar çok Özgür tepki Bey'e, aldı, niye tokalaştılar
2: Özgür Bey'e kendi tarafından çok tepki oldu. Hatırlarsanız o bu stüdyoda söylemiştim. Başka yerlerde söyledim, yazdım. Kendisine uzatılan eli sıkmayanlar sadece alçaklardır. Bakın altını çiziyorum. Bu çok önemli. Çünkü uzatılan el ne demektir biliyor musun? Sembolün ötesine geçer. El uzatmak... Ben eski devirlerde de öyleydi. Sağ eli uzatırsınız elimde silah yok anlamına gelir. Yani mitolojik anlamı da olur. Tabii ben dostum. Dostluk kurmak istiyorum. Güven inşa etmek istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı devleti temsil eden kişi. AK Parti'nin de genel başkanı aynı zamanda. Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayıydı. Öyle seçildi. Bu sıfatlarıyla elini uzatıyor. Bu çok manalı bir şey. Sembolik değil. Sembolün ötesine geçiyor. Yani şu anda o bahsedilen milli mutabakat inşaatının birinci adımını biz görüyoruz. Arkası gelir gelmez ayrı bir konu. Çünkü bu işler iki taraflıdır. Yani bir taraf mutabakat yapmak istiyorum diyecek. Diğer taraf nasıl belki nasıl olacak diyecek. Ama o mutabakatın anlamını çözelim. İsterseniz onu konuşalım. Bakın hep söylediğimiz şey. Hep söylediğimiz şey şu. Yani Türkiye neden kutuplaşmadan vazgeçmeli, kutuplaşmayı geride bırakmalı? Dünya dolu dizgin bir savaşa gidiyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Ve o büyük savaşın emareleri şu an bölgemizde göründü. Yani Ukrayna, kuzeyimizdeki Ukrayna-Rusya savaşı bitmiyor, bitiremiyorlar. İşte Gazze soykırımının hesabı görülemiyor. İran savaşı, İran bırakın İran'da bitmesini, Yemen'e yayıldı, başka bir bölgeye yayıldı. Dolayısıyla bugün dünya artık ateş üstündedir. Tüm ülkeler büyük savaşa hazırlık yapıyor. Türkiye yapmak zorunda bu bir. İkincisi yakın 3-4 gün önce ben yazdım, haberleştirdik sonra başka arkadaşlarımız da yazdı. Yunanistan Genel Kurmayı'nın Türkiye'ye yönelik 4 aşamalı saldırı planı ortaya çıktı. Evet. Yunanistan gibi çok da büyük görmediğimiz, belki hani bize göre sıkleti küçük dediğimiz bir ülke bile şöyle bir laf edebiliyor. Diyor ki ben artık savunma konseptinden çıkıp önleyici saldırı konseptine geçeceğim. Önleyici saldırı ne demek? Yani bunun manası şu. Türkiye bugün açık tehditlerle karşı karşıyadır. Zaman dardır. Önümüzde çok kısa bir zaman aralığı var. Siz deyin 2 yıl, ben deyin 3 yıl. Bu zaman zarfında hazırlıklarımızın hepsinin bitmesi gerekiyor. Bu nasıl olur biliyor musunuz? Bu sadece mutabakatla olur. Bu sadece milli zeminle olur. Yani terörsüz Türkiye konusu bizim için örnektir. Terörsüz Türkiye konusunu biz nasıl yaptık? Sadece bir hükümetin, bir partinin, iki partinin iradesiyle değil, tüm meclisin ortak tavrıyla yaptık. Geniş bir mutabakatla yaptık. Bundan sonra önümüzde büyük sorunlar var. En önemli sorun büyük savaşa hazırlık sorunudur. Ama diğer yandan AK Parti iktidarlarının bir özelliği var. Bir yere odaklanıp diğer tarafları boşlamazlar. Türkiye'nin hala bir demokratikleşme sorunu var. Önümüze duruyor. Üçüncü madde işte fon konusu önümüze. Türkiye'nin bir temizlenme ve arınma sorunu var. Bütün bunları hep beraber bu meclis yapabilir. Yani meclise önde de çok büyük bir şans var bakın. Yani başarısının üstüne bir başarı daha koyabilir. Muhalefet partileri de bence yani ayağa kalktı kalkmadı bunlarla çok bunlara odaklanacaklarına siyasete nasıl dahil olacakları üzerinden yürürlerse daha iyi olur. Bir olumlu örnek vereyim Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Arada şu an mesela şu görüntülerde yeni parti grubunun terk ettiği anlar efendim. Önce bir yeni parti grubu.
2: Şimdi çok bu bence çok dramatik.
1: Bir yandan da evet seyircilerimiz çünkü görüntüleri takip ediyor efendim. İstiklal Marşı'nın okunmasını bekledi yeni parti grubu. Okundu İstiklal Marşı. Ardından da böyle yeni parti grubu terk etti.
2: Nereyi biraz terk ediyorlar? Nereyi terk ediyorlar? Terk ettikleri yapı
1: ya nereye? Sırtını nereye dönüyor?
2: Şimdi, tamam tabii ki tavır. Şimdi, işte tavrı, şimdi bakın o tavrı tartışalım, konuşalım. Nereyi terk ediyorlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk ediyorlar. Türkiye Büyük Meclisi ne iş yapar? Bravo. Affedersin nalbur dükkanı değil kardeşim orası. Orası Türkiye'nin en üst yasama organı. Siz orayı terk ettiğinizde yasama organını terk ediyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Neden Cumhurbaşkanı'na tavır koyacaksın? O tavır da şöyle bakın. Ben hikayeyi çok iyi anlıyorum. Kimse kimseyi kandırmasın. Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalkmıyor ya. Siyasi tavır göz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha ileri ne yapabiliriz? Cumhuriyet Halk Partisi salonu terk etseydi siz ne yapacaktınız o zaman? Duvarları mı tekmeleyecektiniz? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Burada yani çok çirkin bir siyasi yarış var. Muhalefetin özellikle kendi kitlesini o kadar endoktrine etti ki muhalif arkadaşlar. Kendi kitlelerini yani muhalif siyasetçiler öyle diyeyim. Arkadaşlar değil mi? Siyasetçiler diyeyim. Öyle bir endoktrine ettiler. Öyle keskinleştirdiler ki kitlelerini. Şu anda bak Erdoğan diyor ki Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı bir mutabakat zemini oluşturalım. Ayrılıkları gayrılıkları minimize edelim diyor.
5: buna ortak olmakta bile endişe ediyorlar. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu
1: ama
5: bir iki tane
1: göstermek istiyoruz diye bakıyor Yeni Parti grubunda. Yani onlardan mealen.
5: İşte gösterdi zaten. Ben de onu anlatıyorum Kübra Hanım. Zaten tepkiyi anlatıyorum. İşte size
1: başka ne tür bir tepki gösterir?
5: Başka tepkiler de olabilir. Mesela balonların mesela içine su doldurabilirsiniz. Balonu su doldurup kürsüye doğru atabilirsiniz.
1: Yani Yeni Parti de şöyle
5: mesela konfeti atabilirsiniz.
1: Böyle istiyor gibi açıklıyorlar mesela.
5: Konfeti atabilir. Nanik yapabilirsiniz değil mi? Hani daha şiddetli bir tepki olur. Buradaki bakın. Şimdi protesto bir, bakın tekrar ediyorum, protesto bir haktır. Hele siyasetçiler için tartışılmaz yani, meclisteki bir vekilin tavrını ben eleştirmem açıkçası. Açık söyleyeyim yani, her tavrı saygın buluyorum ben. Ama yaptığınız protesto siyasetinizin önüne geçiyor mu geçmiyor mu? Şimdi bak Cumhuriyet Halk Partisi'ne şimdi yiğidi öldür hakkını yeme kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayağa kalkmıyor değil mi? Evet. Bence yanlış bir hareket ama bence. Fakat sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na el sıkışıyorlar.
1: Bu arada
5: yani bu şu demek, ben zemini terk etmiyorum.
1: Çok dikkat çekti. Mesela o da benim çok dikkatimi çekti. Hatırlayın, terörsüz Türkiye sürecinde aslında çok sert ifadeler
3: görüntüyü
1: vardı. Yani
3: getirsenize.
1: Arkadaşlar bir onu alabilir miyiz?
3: Musavat Bey'in yüzündeki ifadeye baksanıza. Bir, sağ gözüne.
1: Tam da şöyle tarif edeyim size. Biraz önce en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan tokalaşması sırayla gidiyordu ya.
3: Şimdi
1: bakın,
3: buraya iyi bakın. Musavat
1: sonuna
3: Bey'in
1: doğru ben çok merak
3: Musavat
1: ettim.
3: Musavat Bey'in sağ gözüne bakın.
1: Bulunacak diye.
3: Bakın şimdi sağ gözüne bakın.
1: Geliyor şimdi gördüğünüz
3: bak,
1: gibi.
3: Bak eliyle yüzünü kapadı, güldü bakıyor şimdi. Fethi abi geldi. Bakın Fethi abi geldi önüne.
1: Evet.
3: Şimdi oradan bakıyor. Fethi abi öne doğru yürüyecek tekrar. Sağ gözüne bakın.
1: Ya Musavat Bey nasıl acaba
3: pusuda
1: adım atacak, tokalaşacak mı
3: pusuda
1: diye merak ettim ben o sırada hakikaten. Bakın.
6: Musavat Bey haftalardır bu anı bekliyor.
1: Ne demek o? Nasıl yani?
6: Vallahi bunun anlamını önümüzdeki günlerde görürüz. Devlet Bey bu akşam bir şey söylemiş.
3: Evet, çok önemli.
6: Her Ekim'de birilerinin elini sıkarız demiş.
1: Musavat Bey'in
6: İşaret bir şeyini ateşlemiş.
4: İnşallah iyi olacak.
6: İnşallah iyi olacak demiş. Devlet Bey daha ne desin yahu?
1: Ne ama demek bu yani? Musavat... İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na yakınlaştığını mı göreceğiz? Bunu mu demek
6: istiyorsun? Yani şimdi şöyle, yıllardır bu gündemleri takip ediyoruz. İnsanların niyetlerini de okuyamayız. Ama bizim buradan gördüğümüz, zahire
1: çok
6: baktığımız
1: özür dilerim,
6: şey...
1: Çok özür dilerim Taha Bey. Tam da oraya geliyor Musavat Bey'in... Pardon, özür dilerim. Önce bir Devlet Bahçeli'nin...
6: Hocamın
1: doğru
6: ifade ettiği o Musavat Bey'in bakışı... Ben de şunu çağrıştırıyorum. Musavat Bey bu tokalaşmadan rahatsız falan değil.
3: Değil, bravo.
6: Bize gelmesin diye de bakmıyor.
3: Bravo.
6: Sanki günlerdir bu anı bekliyormuş gibi
5: bir
6: adetin
5: uyuyası
6: var ya.
5: Ben göremiyorum ya,
6: yani.
5: Musavat
1: şimdi gelecek,
6: şimdi gelecek.
1: Devlet Bey şu an dönecek.
6: Gelecek.
1: Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüyor. Burada efendim Musavat Bey'le tokalaşıyor.
5: Tamam,
1: i̇şte burası bu sahne.
5: Evet,
1: tokalaşmalar.
4: Yani burada ne
1: gariplik
4: var mesela?
1: Saadet Partisi
4: bu
1: burada bir gariplik Bülent
6: yok
1: Bey
6: ya.
1: Garip
6: bir şey
1: yok. Orada onunla da tokalaşma gerçekleşti.
6: Rahatsızlık yok diyoruz.
3: Tabii, bravo.
1: Bülent
3: bravo.
1: Bey siz hemen yanındaydınız Musavat Bey'in. Burada biz bir okuma yaptık ama konuklarımız böyle bir okuma yapıyorlar. Siz dikkat ettiniz mi onun tavırlarına özellikle Musavat Bey?
0: Şöyle yani mesela Musavat Bey resepsiyon açılışında da vardı. 2025'te Sayın Erdoğan'ın yine dediğim gibi gruplarla tokalaşırken Sayın Musavat Dervişoğlu'yla da tokalaşıp benim tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Yani Musavat Bey devlet protokolüyle ilgili işlerde hassas bir genel başkandır. Yani siyasi protestolarını bir tarafta tutar ama bu tip devlet gelenekleriyle ilgili hele hele böyle bir de Cumhurbaşkanı'nın kendisine el uzatması halinde farklı bir tavır içerisine girmesini zaten beklememek lazım. Ama hani MHP ile İYİ Parti arasında yeni bir şeyler olur mu, o artık benim değerlendirmem dışında olur yani.
1: Çünkü biraz önceki o değerlendirme şu efendim, tekrar aktarayım ben de. Soruldu Devlet Bahçeli'ye Musavat Dervişoğlu'yla selamlaşma. O da her bir Ekim'de biriyle selamlaşıyorum. O zaman bu yeni bir dönemin başlangıcı mı diye soruluyor. Bahçeli de diyor ki iyi olacak inşallah.
3: Bir cümle Habertürk canlı yayından dedi. Musavat Bey'in beyanı. Benim adım Musavat Dervişoğlu. Benim olduğum yerde Sayın Devlet Bahçeli ile alakalı olarak... Onun liderliği, kişiliği, hocalığı ağabeyliğine sekte vuracak tek bir cümle dahi edilemez. Habertürk canlı yayını. Bakın bu cümleler edildi. Tekrar yeni bir satım hale giriyorsak ben ümit var olurum. Kıymetli üstadımın Milli Mutabakat Hükümeti olarak ifade ettiği, Necdet abinin farklı bir konjonktürde dile getirdi. Dün ben farklı bir ulusal kanaldaydım. Sevgili Turan Bey üstadımız vardı. Onun yine aynı cümlelerle desteklediği bu satım hal bizim için belki de muazzam bir fırsattır.
1: Şunu aradım biraz önce Gaffar Bey, hani bölgesel konjonktürden bahsetti ya. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dedi ki bu yıkım projesinin, anlattı böyle toplumsal fayatları oluyor diye anlattı tek tek. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist Siyonist ittifak bulunmaktadır.
3: Doğru, yani
1: çok net
3: üstadım
1: de böyle bir hedefi
3: işte,
1: de koydu aslında.
3: Hiçbir yani şey,
1: dünyada bunlar
3: değil,
1: var dolayısıyla böyle bir çağrıda
5: yani
1: bulundu.
5: Yani çok, şimdi bakın çok sert bir cepheleşme var. Türkiye istemese de cephenin parçası. Yani bunu altını çizerek söylüyorum. Bu bir istek konusu değil. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsi pozisyonu belli, siyasi pozisyonu da belli. Yani yıllardır belli. Siyonizmin karşısında, emperyalizmini karşıma alıyorum diyor, orada duruyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı da, yani diyelim ki Erdoğan olmasaydı, başka bir kişi de olsaydı, hı hı, Cumhurbaşkanlığı makamında oturuyor olsaydı, Türkiye bu cepheleşmeye girmek zorunda, başka bir şansı yok. Dolayısıyla bu olayı şöyle okumak zorunda, muhalefet de böyle okumak zorunda, biz de böyle okumak zorundayız. Şu anda burada bir milli görev oluşuyor. Bu milli görev, yani Cumhurbaşkanı alkışlamak falan değil, yani o milli görev değil. Milli görev şu: o zemini terk etmemek, o zeminde ülkenin menfaatleri için bir şeyler yapmak. Demin onu söyleyecektim. Bakın, Mekke Anlaşması ile ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Kemal Bey diyor ki, bu dış politika konusu diyor, ortak konudur, evet, diyor. Ortak menfaat konusudur diyor. Burada biz diyor bozgunculuk yapmayız diyor. Ama şunları şunları da soruyorum diyor. Evet. Tabii ki soracak. Muhalefetin sorma hakkı var. Hı. Fakat oradaki pozisyonunuz ülkenin ortak menfaati için alınıyor mu, alınmıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis açılışında çubuğu oraya doğru çok kuvvetli bir şekilde büktü. Şunu unutmayın, meclis açılışında bu konuşmaların yapılması aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclise yönelik, meclisin önemini, anlamını teslim etmesidir aynı zamanda. Evet. Hep şöyle söyleniyor ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise saygı duymuyor, meclisi geride, ki ben haksız olduğunu düşünüyorum, haksız bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Burada bu açılışta bu konuşmanın yapılması, yani başlama vuruşunun burada yapılması aynı zamanda meclise verilen önemi gösteriyor. Meclisimiz gazi meclistir. İki kere gazi oldu. Bravo. İnşallah bir büyük başarı kazandı. Şimdi bu yılda benim beklentim şu, ben şunu da duymayı bekledim. Mesela anayasa konusu gündeme gelmesi lazım. Sadece
1: söylediler bu arada.
3: Numan Kurtulmuş Bey'in beyanında üstada
1: Numan Bey'i
5: söyledi. Kulislerde söylendi.
3: Üstadın vurgusunda Numan Bey'in o çok muazzam bir konuşması vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha da aktif ve güçlü kılınmasından bahsetti. Aynen. Üstad'a
1: tam da ben de onu vurgulayacaktım. Yani hatta Numan Kurtulmuş dedi ki ya böyle eleştiriler vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik, hani önemi azalıyor diye. Aslında biz bunun böyle olmadığını gösterdik dedi. Ve dediğim gibi her iki konuşmasında yeni anayasa. Yani belli ki biz yeni anayasayı konuşacağız.
5: Bu bizim açımızdan memnuniyet vericidir toplamda. Ben sözümü öyle bitireyim. Yani tüm Türk vatandaşları ve Türkiye açısından iyi bir şey. Bu şu anlama geliyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçtik. Modelin az çok oturduğunu, eksikleri vardır, tartışılır, eklemeler olur, çıkarmalar olur. Modelin az çok oturduğunu, devlet kurumlarının birbiriyle uyumlu çalıştığını, demokrasinin uyumlu çalıştığını biz bugün gördük. Benim açımdan çok memnuniyet verici bir manzaraydı. Bu el sıkışmaları da hiç öyle yabana atmayalım. Peki. Bu da çok çok önemli bir sürecin başlangıcıdır. Yani.
1: Şimdi Mersin'e geçmek istiyorum çünkü
4: burada
1: aramızda...
4: Burada ben de birkaç şey söylemek
1: tabii,
4: istiyorum.
1: Tabii tabii, lütfen.
4: Şimdi
1: buyurun.
4: Siyasi yaklaşımlarla görüntüleri birbirinden ayırmamız lazım. Bakın, bizim itiraz etmemiz lazım. Türkiye'de meclisin AKP döneminde 3 tane önemli aşaması var. 1 Mart 2003, 15 Temmuz darbe girişimi ve çerçeve yasa. Onun dışındaki bütün kararlar AKP çoğunluğuyla ya da AKP-MHP çoğunluğuyla alınmıştır. Onun dışında ortak diyebileceğimiz, ortağı da tırnak içinde kullanayım, ortak diyebileceğimiz kararlar genellikle alınmamıştır. Şimdi farklı yaklaşımlara tahammül edebilme becerisi önemli. Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi. Çerçeve yasa meselesi, çerçeve yasayı da kullanmayayım. Kürt meselesinin parlamentoda demokratik bir şekilde çözülmesini vallahi yıllardır söylüyor. Hı hı. En azından 89'dan beri söylüyor. Ne zaman realize oldu? 467 oyla yeni realize oldu. Hı hı. Buna kim karşı çıkıyordu? Vallahi mevcut iktidar blokları karşı çıkıyordu. Bu iş olmaz diyordu. Burada farklı görüşlere tahammül edebilme becerisi önemli. 467 oyla parlamentoda çerçeve yasanın geçmesi yeni bir Türkiye projeksiyonu anlamına da geliyor. Yani biz bu stüdyolarda çok tartıştık. Gazeteci kimliğe de çok tartıştık. Bahçeli'nin çıkışı bölgeyi ilgilendiren bir çıkıştı. Yani PKK meselesi yalnızca Türkiye ile sınırlı bir şey değildi.
1: Evet, bunu şundan dolayı söylüyorum.
4: Ya tabii, yani sonuçta bütün bölgeyi ilgilendiriyor. Çünkü bölgede model ülke olabilecek tek ülke Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Çok net, yani başka bir ülke yok. Burada ben farklı görüşleri söyleyebilirim. Ben orada Gaffar Bey'e şöyle katılıyorum. Şekle takılırsak çözemeyiz sorunu. O yüzden de bizim grup başkan vekillerinin Cumhurbaşkanı geldiğinde el uzattığında ayağa kalkmaları normal, anlaşılır bir şey. Bu insani bir iştir. Bu saygısız, bak bu saygıdır. Bu kişisel saygıdır. Ancak ben şunu söylerim. Ya bu meclis sonuçta, böyle bir meclisi ben doğru bulmam. Çünkü mesela bizim temel yaklaşımımız da, biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dün de itiraz ediyoruz, bugün de itiraz ediyoruz. Biz diyoruz ki katılıp katılmama gayri bir şey. Ben parlamenter bir demokrasi istiyorum. Parlamenter, ya parlamenterin güçlü, parlamentonun güçlendirilmesini istiyorum. Güçlendirdiğim parlamentoda işte 24 yılda 3 kere farklı karar çıkmaz. zaman zaman iktidara rağmen farklı kararlar çıkabilir.
6: Parlamenter sistemde niye ayağa kalkmıyordunuz?
4: Ya şimdi bakın oraya girmeyelim. Şekle
7: tıkladım.
4: Bakın Taha Bey demin güzel bir şey söylediniz. Mesela kişisel saygı başka bir iş. Ama ben şunu söyleyeyim. Ya bu benim sonuçta bir siyasi partinin yaklaşımıdır. Siz itiraz edebilirsiniz, katılmayabilirsiniz ama ben mesela diyorum ki Türkiye'deki en önemli siyasal sorunlarından bir tanesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi? Evet. Parlamenter sistem. Ben diyorum ki doğru tercih parlamenter sistemdir. Bu olabilir. Ben bundan dolayı seninle düşman olmam gerekmez.
6: Elbette.
4: Bugün Cumhurbaşkanlığı vurgusunun o yüzden önemli bir var.
1: Evet. Şimdi o konu uzun bir konu. Gökhan Bey lütfen sizin
7: şey
1: yorumunuzu da alayım.
7: Çünkü
1: tabii size söz verecektim. Zaten peşi sıra hemen Mersin'e geçmek tabii istiyorum. Çünkü biraz önce siz Mersin vurgusunu özellikle yaptınız.
7: Aslında konuyla bağlantılı. Ben şu hatırlatmaları yapıldığı için tekrar tekrar hatırlatmaya gerek duymuyorum. Şimdi siyaset üretmek sırtını dönüp gitmek değildir. Ya da ayağa kalkmayarak ben bu tavrı gösterdim demek değildir. Siyaset o üretilen siyasete karşı, ortaya konulan fikre karşı bir başka fikri savunabilmek, bunu ortaya koyup buna taraftar toplayabilmek, bir şekilde bunu topluma kanalize edebilmektir. Sırtını dönüp gittiğinde ne değişti? Ben bir gazeteci olarak sadece biz burada laf kalabalığı yaptık. Sırtını döndü gitti, diğeri ayağa kalkmadı. Bize faydası ne? Oysa ki bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Gazi Meclisimizden beklentimiz belli. Türkiye'nin sorunları da belli. Türkiye'nin sorunlarının çözümü de belli. Ve beyefendilerin, hanımefendilerin görevi bu sorunları çözmektir. Biz onlara vekaleti bu nedenle verdik. Birbirlerine sırtlarını dönsünler ya da birbirleriyle tokalaşmasınlar diye değil. Bir uzlaşıdır. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği, gerçekten Türkiye'nin bir ateş şemberinin ortasında olduğu bu süreçte milli mutabakata çok ihtiyaç duyduğumuz bir döneme giriyoruz. Ne güzel terörsüz Türkiye sürecinde bir ivme kazandık ve geldiğimiz nokta itibariyle bunu daha büyük bir toplumsal mutabakata çevirebilir ve eğer üzerimize bir düşman gelecekse iç cephesi güçlü, tek yürek ve güçlü bir Türkiye olarak mukavemet gösterebiliriz. Önünde siyaset üretmek için sadece tavır belirlemek olan partiler ki işte Cumhuriyet Halk Partisi eskiden protesto ediyordu. Şimdi yeni parti yeni bir şey ortaya koymalarını bekliyorduk. Yeni bir şey değil ki bu CHP'nin eski huyu.
1: Bu arada
7: demek ki yeni
1: Devlet
7: Bahçeli'ye
1: de soruldu
7: arasında bir fark
1: tam
7: yokmuş.
1: Da bu ifade yeni partinin Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması çok doğru olmadı. Yeni partiden yenilikler bekleriz diye karşılık veriyor resepsiyonda. Onun için dedim
7: yani,
1: hani sizin sözünüze
7: demek ki
1: paralel
7: yeni parti eski
1: şurada.
7: CHP. CHP de orada.
1: Peki.
7: Abi ne yapıyorsunuz? Bir araya geliverin ya.
4: CHP'de yeniden bir araya geleceğiz. Şimdi, merak etmeyin. Süreç oraya doğru gidecek.
1: Peki. Şimdi efendim gördüğünüz gibi o kadar çok konuşacak aslında görüntülerden çıkarılacak mesaj var ki şöyle derinlemesine konuklarımıza konuştuk ama dediğim gibi konuşacak başka meseleler de var. Biraz önce mesela Necdet Bey Mersin'i hatırlattı. Şimdi arkadaşlar 5 numaralı bir görselimizi alalım. Çünkü Mersin'de 3 belediyeye operasyon düzenlendi. Şöyle ki ihaleler, doğrudan teminler ve kamu zararı iddiaları var. Mersin Büyükşehir Belediyesi işte geldi efendim Vahap Seçer Belediye Başkanı gözaltında. İddialarda 13 ihale, 63 doğrudan temin, 330.9 milyon lira kamu zararı iddiası var. Yine bazı ihalelerinde önceden belirlenen firmalara yönlendirildiği iddiası var. Yine Yenişehir Belediyesi, Abdullah Özyiğit gözaltında belediye başkanı, 105 milyon lira bir kamu zararı iddiası var. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi iddialar var. Mezitli Belediyesi orada da daha da fazla yani Büyükşehir'den de daha fazla bir kamu zararı iddiası var. 1 milyarı aşan bir iddia efendim. Yine ihale doğrudan temin iddiaları da var. Orada da Ahmet Serkan Tuncer de gözaltında. Şimdi çok sert tepkiler geldi Necdet Bey CHP'den bu operasyonlara. Arkadaşlar bir o tepkilere de bakalım mı? Gözaltındaki Vahap Seçer'le ilgili açıklamalar. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? 6 numaralı net. Şöyle ki Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Vahap Seçer kaçacak mıydı? Çağırsanız ifadeye gelmeyecek miydi? Nedir bu şafak baskınları? CHP'liysen ifadeye çağrılmak yok. Sabahın karanlığında kapına polis dayanacak, gözaltına alınacaksın diye devam ediyor. Bir ülkede hiç kimse kendini güvende hissetmez böyle bir ülkede diyor. Şimdi Müslüm Sarı'dan da sert bir ifade var. Fon soruşturması kapsamında yine bir takım isimleri sayıyor. Hayat Yazıcı'nın oğlundan mesela söz ediyor. İşte onun ifadesi alındı ama hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi diye anlatıyor. Fakat burada hukukun terazisi herkesi eşit tartmıyor diyor. Yine Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, o da seçilmiş belediye başkanlarının kaçmaya da delil karartma şüphesi bulunmadığı sürece yasaya uygun şekilde ifadeye davet edilmeleri gerektiğine inanıyoruz diyor. Uzunca bir açıklama efendim. Ben şöyle kısaca özetledim meseleyi. Şimdi soru şu. Biraz önce tam da böyle mutabakattan bahsettik Necdet Bey ve siz Mersin örneğini verdiniz. Bu operasyonlar bu mutabakatı sağlanmasına engel mi oluyor? Nasıl okuyorsunuz yani? Nasıl tartıyorsunuz siyaseten bu yaşananları?
4: Şimdi bir şey okumadım.
1: Neden ben, Mersin örneğini verdiniz? Tabii, yani biraz önce mutabakattan söz ederken.
4: Yani siz sonuçta gerçekten bir mutabakat sağlayacaksanız şifre standartları kaldırabilmeniz gerekiyor. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında verdiğiniz bölümde son bölüm önemliydi. Eğer mümkünse tekrar orayı alabilir miyiz?
1: Alalım, ben
4: son
1: size cümle. De söyleyeyim.
4: Bakın şey şu, yani önemli bir vurgu ki Sayın Kılıçdaroğlu uzun süredir bu vurguyu yapıyor. Bakın devlet vurgusu yapıyor uzun süredir. Adaletin olmadığı yerde devlet ayakta kalamaz. Hukukun kişiye, partiye, soyadına göre uygulandığı bir ülkede hiç kimse kendini güvende hissedemez. Bakın rutine bağlanmış bir operasyon serisi var. Vahap Seçer kim? Vahap Seçer Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı. Önemli bir isim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Normal olarak bu üç belediye ile ilgili, yani Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi'deki operasyonların ya da iddiaların, suçlamaların birbiriyle hiç bağlantısı yok. Üçü de ayrı kovuşturma, üçü de ayrı soruşturma ama üçü sanki ortak bir iddianın sonucuymuş gibi aynı gün yapılıyor ve yansıtılıyor. Bir kere bu doğru bir iş değil. Bakın çok net bir şey.
1: Üçünde bugün de iddiası kamu zararı. Yani belki paralellik orada ama alakasız.
4: Hayır, ben mesela şöyle demiyorum. Ben dosyayı inceledim. Mersin'de böyle bir şey yok. Yenişehir'de böyle bir şey yok. Mezit'te böyle bir şey yok demiyorum. Ama bu üç belediyenin, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere üçünün birbiriyle ilgisi yok. Ve bir süredir devam eden ayrı ayrı soruşturmalara aynı gün kamuoyuna operasyon yapmak ve kamuoyuna yansıtmak ciddi bir soru işareti. Tesadüf olamaz. Birincisi bu. Şu anda bizim orada bir heyetimiz var. Müslüm Sarı, Sayın Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, milletvekillerinden oluşan bir heyet şu anda süreci Mersin'de takip ediyor. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Mersin'e gidiyor. Yerinde takip etmek ve sürece etki edebilmek açısından.
1: Necdet Bey, şu soru hep gündemdeydi. Ya CHP dedi ki ilk günden beri arınma, arınma, arınma. Hatta Yeni Parti'yi böyle eleştirdi. Arınsınlar, gelsinler, temizlensinler, gelsinler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönde mesela ilk günlerde hep ifadeleri vardı. Dolayısıyla aynı şey mesela sizin belediye başkanlarının olduğu zaman neden tepki gösteriyorsunuz? Hani arınmaydı diye eleştiriler vardı. Ne dersiniz?
4: Bakın,
1: bu eleştirilere?
4: Bakın açıklamaların hiçbirinde Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin bugünkü genel başkan başta olma açıklamaların hiçbirinde şöyle bir şey yok. Hiçbir sorun yoktur. Yani sorun olmamasına rağmen gözaltına alındılar diye bir iddia yok. Temel yaklaşım şu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
8: usule yönelik.
4: Efendim?
8: Usule yönelik.
4: Usule yönelik bir itiraz var.
8: Doğru.
4: Yani biz yargılama meselesinde bir itirazım yok. Mesela bizim şuna itirazımız var. Kardeşim, büyükşehir belediye başkanları kaçar göçer olamaz. Ya da belediye başkanları. Sen sabahın köründe operasyon yapman doğru bir iş değil. Birbiriyle farklı davaları, tek dosyaları tek dosyaymış gibi sunman doğru değil. Tutuksuz yargılama, işte Cem Bey burada.
8: Evet.
4: Hukuki yaklaşımlara da güvenirim.
8: Evet.
4: Yani farklı siyasi yaklaşımlarımız olsa da sen tutuklu yargılamayı temel yargılama biçimine dönüştüremezsin. Tutuklu yargılamayı bir cezalandırma yöntemi ne uygulayamazsın. Bizim böyle temel itirazlarımız var. Yoksa arınma meselesi doğrudur. Temiz siyaset doğrudur. Demin Cumhurbaşkanı nezdinde tartıştığımız Türkiye'nin yeni bir siyaset yapma tarzına ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de var. Yani dünkü koşullarla biz siyaseti okuyamayız artık.
1: Siz usule karşısınız. Biz,
4: tabii, ama bu önemli tabii. Bu şöyle bir şey oluyor. Doğal olarak bir itibarsızlaşmayı da beraberinde getiriyor. Bu operasyonun hem 1 Ekim yani meclisin açılış gününde hem de fon tartışmalarının bu kadar büyüdüğü bir biçimde bütün Türkiye'yi sardığı haksızlığın siyasi parti ayırmaksızın. Yani mesela fonla ilgili tartışmalarda yalnızca Cumhuriyet Halk Partililer, yalnızca Saadet Partililer, yalnızca Yeni Yol Grubu, yalnızca diğer muhalif partiler rahatsız olmuş olsa bu anlaşılır bir şey. Valla benim gördüğüm AKP ve MHP seçmenlerinde ve içinde de bir şey var. Şimdi fon tartışmaların bu kadar yükseldiği bir şeyde bu operasyonun birbiriyle birleşik gibi gösterilerek yapılması da ciddi bir soru işaretini beraberinde
1: bugün
4: getiriyor.
1: Bugün yine konuşulan sorulardan biri de şu Necdet Bey. Hemen kısaca sizden tabii de onun cevabını alayım. Şöyle ki aslında Vahap Seçer Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim. Hatta biz şu iddiaları da konuştuk. Acaba Cumhurbaşkanı adayı o mu olur, evet, CHP'nin diye. Dolayısıyla böyle yakın bir isimden bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da hakikaten sert bir tepki verdi. Dolayısıyla bu yaşanan hadiselerin ardından acaba CHP'nin mesela yeni anayasa sürecindeki tavrı değişir mi? Tepkisi değişir mi? Ya da mesela terörsüz Türkiye konusundaki tavrı değişir mi?
4: Değişmez.
1: Soruları gündeme geldi. Etkiler mi yani Kübra bu operasyon
4: çok net söyleyeyim. Bakın demin söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi terörsüz Türkiye ve çerçeve yasayla ilgili başından itibaren net bir tavır koydu. Peki. Diğer eleştirileri biz yaparız. Ama temel ilkelerde yani Türkiye'de silahların susması, siyasetin demokratikleşmesi gibi kavramlar önemli kavramlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir değişiklik olmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi diğer eleştirilerini ısrarla yapmaya devam eder. Bu yanlıştır, bu yöntem yanlıştır demeye devam, evet, eder.
1: Ama bu operasyon aslında tavrınızı değiştirmez. Pekala. Ne dersiniz bu operasyonu siz nasıl yorumladınız Cem Bey?
3: Ben kıymetli Necdet Üstad o cümlesinden kendime referans alayım. Şimdi bizim dünya görüşümüz, mefküremiz, ideolojimiz farklı olabilir ama ehli vicdan olmak noktasında, hakkaniyet ve hak konuşmak noktasında Sayın Saraç da bizi bilir, biz de kendilerini biliriz. Bizim İki tane reyimiz vardı. Hep söyledik 14 Mayıs seçimlerinde. Bir dedik reisi Cumhur'a vereceğiz. Bir de dedik üç ilale oyumuzu basacağız. Bunu bir kenara koyuyorum. Şimdi hukukçu şapkamla ve hakkaniyete uygun kimliğimle konuşuyorum. Üstadın dediği usul dairesinden baktığı zaviyeden tamamıyla haklıdır. Niye? Son dönemde özellikle bir takım hadiselerde sabah 7-7.15'lerde çok önemli isimlerin evlerinden evlatlarının gözünün önünde alındığını görüyoruz. Bu yargıda genel geçer topyekun bir uygulama değildir elbette. Sayın Akın Gürley'i çok yakın tanıyan, kendisiyle de birebir temas etmiş bir hukukçu olarak, bir meslektaşı olarak ifade ederim ki Akın Bey'in de bu konuda çok ciddi bir hassasiyeti var. Şimdi burada bir, bizim 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu 100-101. Maddeleri vardır. Yani tevkif etme, tutukluluğa ilişkin hükümlerdir. Üstad da ifade buyurdu. Kaçma şüphesi, delil karartma. Şimdi Vahap Seçer sıradan bir insan değildir. Diğerlerinin indinde konuşmuyorum. Vahap Seçer bir büyükşehir belediye başkanıdır. Vahap Seçer Bey'in özellikle son dönemde ortaya koyduğu duruş çok önemlidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki ziyaretindeki duruşu çok önemlidir. Ve bilhassa devlet söz konusu olduğundaki duruşu çok ehem ve mühimdir. Şimdi bu söylediklerimden şu anlaşılmasın. Kişiye özel adalet, hayır, onu kastetmiyorum. Benim ifade ettiğim tam da şu.
1: Usulden o zaman.
3: Usul, bakın. Esasa,
1: yani böyle ciddi iddialar var, bunlar bakın, soruşturulsun ama usul.
3: Bakın ben hukukçuyum.
1: Bu mu?
3: Esasa mukaddem değildir. Bugün Fethi abiyi ben dinledim ki kendisi bizim rahliye tedrisinde çok önemlidir Sayın Fethi Yıldız. Parlamentoya girerken şunu söyledi. Yine Habertürk'ün konuydu. Ben hukukçuyum. Anayasanın 15. maddesinden dem vurdu ki zikredelim. Kimse din, düşünce, vicdan ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz. Bundan ötürü mesul kılınamaz. Aksi kesinleşmiş, kazıyı muhkem hale gelmiş, silsile-i meratipten geçmiş, kesin hükümle ispatlanana kadar hiç kimse suçlu ilan edilemez dedi Fethi Yıldız. Aynı üstadıma referans veriyorum. Sabah 7'de 6'da evinden alıyorsun. Büyükşehir Belediye Başkanı ve timing olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın milli mutabakat, büyük kucaklaşma, Sayın Meclis Başkanımızın, Numan Bey'in, Lider Devlet Bahçeli'nin kuşatıcı, bütünleyici, ihata edici çağrıların olduğu gün bu hadisenin bu şekilde kamuoyuna yansıması bir hukukçu olarak beni de ziyadesiyle üzmüştür. Şunu da bitireyim. Biz hukukçularız, bakınız. Konjonktüre göre ve devre göre konuşmayacağız. Biz adliyeye gittiğimiz zaman o hakimin arkasında mülkün temeli olan adalet yazar. O adalet nurla nar arasındaki bir adalettir. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Bir tarafı nurdur, bir tarafı ateştir, yakar sizdir. Eğer siz belli bazı hadiselerde yeknesak, toptancı, bakın son dönemde şunu da gördük. Sermaye Piyasası Kanunu müdahale etti, kurulu müdahale etti, ne yapıyorsunuz dedi. Borsa İstanbul'u çökerten bir savcılık yazısı vardı. Canlı yayındaydım, anlattım ya, ne yapıyor dedik savcılık. Hemen tebdil edip düzelttiler. Eğer toptancı, yeknesak bir bakış açısından kurtulamazsak Hazreti Ali'ye soruyorlar, devletin dini olur mu? Elbette ki olur diyor. Dini devlet adalettir. Onu yitiririz.
1: Anladım. Gaffar Bey, ne dersiniz bu operasyonun detayları özellikle usulen tartışılıyor aslında. Evet. Yoksa Necdet Bey'in de biraz önce Cem Bey'in de aktardığı gibi içerikten ziyade, hatta Necdet Bey arınma vurgusunu bir kez daha yapıyor aslında. Tabii. Yani CHP'nin çizgisi bellidir ama bunun siyaseten bir karşılığı olur mu? Biraz önce aslında Necdet Bey onu sormaya çalıştım. Acaba CHP'nin tavrında siyaseten başka bir tepki görür müyüz diye. Olmaz diyor.
2: Vallahi şöyle, şimdi ben bu belediyelere yönelik operasyonlar başladığı günden beri özellikle yani bu hukuk ve usul konularında çok yorum yapmıyorum. Şundan dolayı, yani bir defa bu insanlar mahkeme hüküm verene kadar hepsi masum. Yani bunu bilemeyecek kadar çocuk değiliz yani. Ama iddialar var, konuşuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili iddiaları yazan kişilerden biri olduğum için iddialarımın da ben arkasındayım yani. Şimdi mesela o villalar davası
3: çok
2: var.
3: Açık delil karartma durumları
2: var. Devam ediyor. Şimdi bunlar ama gazeteci olarak konuşabiliriz sadece. Daha ötesini ben bilemem. Yani ben şaibeli bir durum görürüm de orada suç var mı yok mu ona karar verecek olan hakimler. Onu bilmiyoruz.
1: Bu arada zaten eleştiri şu mesela Kemal Kılıçdaroğlu, Müslüm Sarı'da da. Yahu başkaları gözaltına alınmazken neden VAAP seçeri gözaltına
3: davet et, gelir zaten Sayın Başkan.
1: Gibi bir eleştiri. Şimdi, ya da saat eleştirisi.
2: Ben belediye başkanlarına yönelik operasyonlarda AK Partili olan da var içlerinde. Hep bu gözaltı uygulamasını gördüm. Ama bu doğru olmayabilir. Yani orada ben haddimi aşmak istemiyorum. Hukukçular var, konuşuyorlar. Siyaseten verilecek tepkiler de şöyledir. Şimdi şöyle düşünün. Evet, yasalar belli, suçlar da belli. Fakat bunlar bazıları katalog suç, bazıları değil. Birincisi bu. İkincisi, katalog suç olsa bile bir sürü unsuru var suçun. Yani adamın suçu işleyip işlemediğine kim karar verecek? Savcı delil topluyor. Hakim de karar veriyor. Dolayısıyla her savcının ve her hakimin hassasiyeti aynı olmayabilir. Onun için de siyasetçilerin kendilerini savunma hakları var. Sadece cezai anlamda değil, siyasi anlamda da savunma hakları var. Partileri de çıkar savunur. Ben bunu yadırgamam. Fakat şunu söyleyeyim. Bir defa mesela yeni partide hiçbir esneme olmadı. Bu belediyelerin yolsuzluklarıyla falan ilgili. İlk kez şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesiyle ilgili bir operasyon oluyor. Kemal Bey bence olgun bir tavır gösteriyor şimdi. Onun hakkını verelim burada tekrar. Yani itiraz edip etmemek usul konuşuluyor. Ama demin mesela Necdet Bey de söyledi. Yani dosyayı görmeden, ne olduğuna bakmadan bir şey diyemem dedi. Şimdi bu ayrı bir konu. Ben Mersin konusunu yakından bilmiyorum. Evet. Yani orada ne olduğunu, ama şunu söyleyebilirim bakın. Fon konusunda da aynı şeyleri konuştuk. Onunla bağlantılı söylüyorum bunu. Onu da ayrı tutmuyorum. Gerçekten Türkiye'nin temizlenmeye ihtiyacı var. Belediyeler silkelendi. Silkelendikçe çok nahoş şeyler çıktı. Ve sonuç şu oldu. Orada ne onun o davalar nereye bağlanır bilmem. Ama toplamda bugün hangi partiye ait olursa olsun, hangi partide olursa olsun, belediyelerin kendilerine çeki düzen verdiğini görüyoruz. Kendilerine çeki düzen verdiler. AK Partili olsun, CHP'li olsun, yeni partili olsun. Yani hizaya geldiler, öyle değil. Çünkü bazı belediyeler yol geçen anına dönmüştü. İşte görüyoruz yani, biz kendi işimizle ilgili olanları görüyoruz. Yok konser faturaları, yok ihaleler, bilmem neler. Yani belediyeler siyasetin finansmanı olmaktan çıkmalı. Partiden bağımsız söylüyorum. Belediyeler yandaşların, akraba, tarikatın zenginleştirilmesi aracı olmaktan çıkmalı. Aynı şekilde Türkiye'de sermaye piyasası, bankacılık vesaire denilen şeyler bürokratların, büyük siyasetçilerin oyuncağı, zenginleşme aracı olmamalı. Bu da demin söylediğim konuyla ilgilidir. Yani büyük savaş yaklaşıyor. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Biz hala oturacağız. Hanımefendilerin, beyefendilerin zenginleşmesine göz yumacağız. Türkiye Cumhuriyeti savcısı bir adım atmışsa ben saygı duyarım. Açık söyleyeyim. Yani benimle ilgili de bir adım atabilir. Atıyorlar zaman zaman zaten, hakkımıza dava açılıyor. Bakıyoruz. Ama bu o kişileri mahkum etmek anlamına gelmez. Siyasi sonuç kısmını sordunuz.
1: Evet.
2: Özellikle değindiğim noktayı tekrar etmek isterim. Siyasi sonuç şöyle bir şey. Şimdi vatandaş bakıyor. Mesela AK Parti'de bir genel başkan yardımcısının fon mon işlerine, para tura işlerine adı karıştı. Ona ne oldu? Gördü. Vatandaş bunu görüyor. Yeni partinin belediye başkanları yargılanıyor. Yeni parti ne yapıyor? İşte sütte leke var, benimkilerde yok diyor. Vatandaş onu da görüyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Bey'in yönetiminde Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili bir hamle oluyor. Kemal Bey'in tavrını CHP'yi de görüyor. Siyasi sonuçlar buradan çıkar. Çünkü vatandaşın bir bölümü, belki küçük bir bölümü partizanlıkla şeydir, hani demin dedim endokrin olmuştur, vazgeçmez o şey, siyasi şeyin takım tutar gibi, ama önemli bir bölümde buradan bir yargıya varır, der ki bunu böyle yaptım, bunu böyle yaptım. Bir de şundan kaçınmamız lazım özellikle, yani buradaki hazirun için söylemiyorum, genelde şu hataya düşüyoruz:
5: Bu tip konularda bir işlem olduğunda Ahmet'e öyle davrandın, Mehmet'e niye böyle davrandın? Ayşe'ye öyle yaptın, Fatma'ya niye böyle yapmadın gibi. Burada şunu unutmamamız lazım. Herkese adaletin kılıcı aynı şekilde çalışmalı. Yani adaletin kılıcı ve kanun anlamında aynı noktada durmalıyız. Orada ayrıcalıklı olanlar varsa da onlara biz itiraz edelim. Diyelim ki ayrıcalıklı olmasın, herkese aynı şekilde kanun çalışsın diye.
1: Gayet iyi anladım. Şimdi bir de Bülent Bey'e dönelim. Hem çünkü aslında
5: çok detay bilmediğim için yuvarlak konuşun. Kusura bakmayın.
1: Öyle, biraz hepsi yani iddialar zaten başka biraz bir çünkü bir de
5: yani bir de şimdi hani ötesine geçtiğimizde burada suçlanan insanların gerçekten kabahati olup olmadığını da bilmiyoruz yani. Bülent

0: sizin yorumunuz nedir? Hem bir hukukçu olarak hem de aslında yani siyaseten böyle operasyonlar ne tür sonuçlar doğuruyor şeklinde konuya girmiştik. Buyurun.
1: Evet, şöyle tabii yani bahsettiğimiz olay henüz daha dosyanın içeriğini bilmediğimiz gibi suçlandığı iddiaları da en azından detaylı olarak bilmiyoruz ama burada esas üzerinde durulması gereken bence dosyanın içeriğinden ziyade stüdyodaki konuklarımızın da üzerinde durduğu usul. Hukukta öngörülebilir olmak çok önemli. İkili hukuk dediğimiz bir şeyin olmaması çok önemli. Örneğin belediye başkanları ile ilgili ta yıllardan beri yapıla gelen bir uygulama var. Soruşturma izni dediğimiz bir şey var. Belediyenin görev zararı veya ihalelerde herhangi bir usulsüzlük söz konusu olduğu zaman ilk önce İçişleri Bakanlığı'nın ya da Sayıştay'ın ilgili müfettişlerinin bu konuda tuttuğu raporlar ortaya çıkar. Yani gerekli incelemeleri onlar yapar. Eğer bir suç söz konusu olursa İçişleri Bakanı'ndan bir soruşturma izni ister. İlgili Cumhuriyet Savcısı soruşturma izninden sonra bu görev zararıyla veya görev kusuruyla ilgili bir soruşturma devam eder. Bu yıllardan beri hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hemen hemen her belediye başkanı için uygulanana gelen bir soruşturma usulü. Ve dolayısıyla herhangi bir belediye başkanı bir ihalede bir usulsüzlük söz konusu olduğu zaman veya iddia anlamda söylüyorum, en azından müfettişlerin bu konuda net bir inceleme yapması ve o raporlara göre işlem yapılmasını öngörüyor. Şimdi burada son zamanlarda özellikle son 2 yıldır siz belki de Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde görülmediği kadar yoğun bir şekilde İçişleri Bakanı'nın soruşturma izni vermesine ihtiyaç hissetmeksizin gece yarısı operasyonlarıyla Cumhuriyet Savcıları direkt devreye girdiği zaman usule dair milletin kafasında şüpheler uyanıyor. Niçin herkese aynı hukuk uygulanmıyor şeklinde itirazlar ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla hani ya bu dosyalarda şunlar şunlar yapılmış. O yargılama sırasında incelenir, ortaya çıkar. Herkes bir kanaat ortaya koyabilir. O ayrı bir şey. Yargılama devam ederken de farklı değerlendirmeleri de bulunabilir. Ama burada usul herkes için eşit uygulanmazsa hukuk öngörülebilir olmaktan çıkar. Evet. Örneğin Zeydan Karalar'ın mesela hani mahkeme hükmü verildiği için söylüyorum, dosya netleştiği için söylüyorum. Suçlandığı konu ne? 10 sene önce Seyhan Belediye Başkanı iken yapmış olduğu bir işlemle ilgili ceza alıyor. Cezası kesinleşmedi. Bizim belediye kanununa göre bir belediye başkanının açığa alınabilmesi için hani soruşturmanın selameti deriz ya idare hukuku açısından, o belediye başkanı ile ilgili bir soruşturma yürütüyorsunuz. Belediye başkanı, belediye başkanı nüfuzunu kullanarak o delilleri yok etmesin diye 2 aylık bir dönem için açığa alırsınız. 2 aylık süreç içerisinde henüz o deliller toplanmamışsa ve belediye başkanında delilleri yok etme riski varsa onu bir 2 ay daha uzatırsınız. Ama şimdi deliller toplanmış, mahkeme devam ediyor, dosya istinafta, Yargıtay'da ve siz sanki kesin hüküm varmış gibi tahliye ettiğiniz insanları göreve iade etmezseniz işte bu hukuk kuralını ortadan kaldırmış olursunuz. Veya Beyoğlu Belediye Başkanı.
0: Evet.
1: Şimdi bütün deliller toplanmış, dosyada ifadeler alınmış. Siz tahliye ettiğiniz bu belediye başkanını göreve döndürmezseniz işte bu anayasanın ve ilgili belediye kanununun belediye başkanına bir seçilmiş güvencesi olarak getirmiş olduğu göreviyle ilgili suçlardan ancak soruşturmanın selameti için 2 aylık süreyle açığa alabilirsiniz hükmünü yerle bir etmiş olursunuz.
0: Anladım. Evet.
1: Çünkü yani nasıl milletvekillerinin dokunulmazlığı milletvekilleri için bir ayrıcalık değil, millete daha rahat hizmet edebilsin, düşüncelerini daha rahat ifade edebilsin ve milletin hakkını hukukunu daha rahat savunabilsin diye getirilmiş bir güvence ise belediye başkanlarıyla ilgili bu soruşturma usulleri de herhangi bir ihaledeki bir iddianın belediye başkanı üzerinde bir baskı oluşturulmaması için getirilmiş güvenceler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sisteminin belediyeler kanununun idari yapılanmasının yıllardır ortaya koymuş olduğu bu usulleri siz son 2 yılda
0: anladım,
1: sadece 1-2-3 kez değil defalarca ortadan kaldırırsanız işte o zaman hukukun öngörülüğü ortaya çıkar. Yani biz bu usule itiraz ederken hemen vay şu hırsız niye hırsız olduğunu söylemiyoruz. Ya onun yargılama sırasında zaten ya benim hırsız demem birine veya dememem o kişinin göreviyle ilgili bir hüküm ortaya koymuyor. Çünkü yani bugüne kadar yargılanan bütün belediye başkanları yargılamaları devam ederken görevlerine de devam ettir. Tek bir şartla açığa alınabilir. Çünkü ilgili anayasa maddesi onu net bir şekilde söylüyor. Göreviyle ilgili bir soruşturma söz konusu olur.

0: olursa soruşturmanın selameti için açığa alınabiliyor. Peki. Herhangi bir göreviyle ilgili olmayan bir suçtan dolayı belediye başkanı şayet tutuklanmamışsa, çünkü tutuklandığı zaman zaten belediye başkanlığı yapamayacağı için mecburen yerine belediye meclisi içerisinde bir vekil seçilir. Ama tutuksuz yargılanan hiçbir belediye başkanını sadece ve sadece 2 aylık süreyle ilgili göreviyle ilgili bir suçtan dolayı soruşturmanın selameti açısından geçici olarak görevden uzaklaştırılır.
1: Dolayısıyla usul
0: ve onlar da iki ayda bir gözden geçirilir. 2 ayda bir gözden geçirilir manası acaba mahkemesi bitti mi bitmedi mi diye değil. Deliller toplanmış. Artık delilleri karartma imkanı yoksa bu belediye başkanının mahkeme devam etse bile görevine dönmesi için getirilen bir güvencedir. Bu yönüyle bakmak lazım. Yani dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi...
1: Bu şekilde okumak gerekir diyor Bülent. Efendim cümlenizi toparlamanızı rica edeceğim.
0: Evet, yani şimdi bazen Kübra Hanım şöyle, İçişleri Bakanı işte ya birçok AK Partili ve MHP'li belediye başkanları ile ilgili de soruşturma izinleri verdi. Evet, doğru verildi. Evet. Ama soruşturma iznine ihtiyaç hissedilmeksizin Cumhuriyet Savcıları'nın direkt bu kadar AK Partili belediyelerin olduğu bir yerde doğrudan harekete geçtiği örnek sayısı zannedesem Yaşinan Belediyesi miydi?
1: Evet.
0: Onun dışında bir ikinci örnek gösteremezsiniz yani. Bu yani muhalefet partileriyle ilgili bu uygulama yaygın hale gelmiş AK Partili belediyelerle yapılmıyorsa vatandaş bunu sorguluyor. Yani dolayısıyla hukukun öngörülebilirliğini muhafaza etmek lazım. Sayın Vahap Seçer ilk kez belediye başkanlığı yapmıyor. Yıllardan beri belediye başkanlığı yapıyor. Elbette delilleri karartma söz konusuysa açığa alırsınız. Evet. Yani tutuksuz yargılarsınız. Kaçma şüphesi yoksa, madem Fethi Bey'in de bugün Habertürk ekranlarında söylediği gibi beraat hizmet esastır. Hiç kimse hakkında mahkeme kararı kesinleşmeden suçlu muamelesi göremez diyorsak, o zaman mahkemesi devam eden bir belediye başkanının delilleri karartma durumu söz konusu değilse görevine devam etmesi beraat hizmetin bir gereğidir diye düşünüyorum.
1: Dolayısıyla usul hakikaten
0: önemli. Siyasi sorumluluk olarak parti onu partiden uzaklaştırabilir, üyeliğini dondurabilir. Evet. O siyasi partilerin disiplin hukuku çerçevesinde hareket eden olaylardır. Mahkemeleri ilgilendiren konular değil. Çünkü siyasi partilerin disiplin hukuku açısından yargılanmakta olan bir belediye başkanının üyeliğini askıya alması siyasi bir tutumdur. Evet. O her partinin değerlendirmesidir.
1: Bülent Bey. Bu arada siz biraz önce mesela vatandaş okuyor dediniz ya, aklıma şu geldi. Geçtiğimiz hafta Betimar'dan araştırma şirketinden Gürkan Bey konuğumuzdu, Gürkan Duman. Hani bu operasyonlar acaba vatandaşın bakış açısı nasıldır diye konuşuyorduk. Yani usul dışında başka bir şey söylüyorum aslında, usulen değerlendirmek değil de. Özellikle bu operasyonların hani yine pek çok malum neredeyse faili meçhul cinayetlerle ilgili de 40 dosya aydınlatıldı. Peş peşe her gün biz operasyon görüyoruz. O da biz vatandaşa sorduk, aslında adalete güveni arttıran bir unsurdur. Giderek adalete güvenin daha da arttığını görüyoruz bu peş peşe gelen operasyonlarla demişti. Hakikaten dikkat çekiciydi yani. Şöyle, vatandaşın yani bu, okuması yönünden de.
0: Yani faili meçhulu
1: genel olarak operasyonlar. Ben örnek vermek için ilgili söyledim. Hani sadece
0: hiçbir
1: dosya öyle şey geldi. Şey vatandaş yani, böyle okuyor.
0: Hiçbir dosya yok. Soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalar devam ediyor. Hiçbir aydınlatılmış faili meçhul cinayeti yok.
2: Yani soruşturuluyor en azından. Sayın Mekin.
1: Hiç değilse
2: soruşturuluyor.
0: Evet. Tabii tabii. Ama aydınlatıldı dememiz için.
2: Soruşturuluyor yani.
0: Doğru. Ama aydınlattı diyebilmemiz için mahkemenin hüküm vermesi lazım. Yargılamanın devam edilmesi aydınlandığı manasına gelmez.
1: Peki.
2: Ya bu diyorum, kusura bakmayın, ben Sayın Vekil'e bir şerh koymak zorundayım. Yani şimdi Türkiye'de yıllardır çok karanlık bir dönem, kontrgerilla dönemi yaşanmış. Faili meçhuller almış başını yürümüş. Bir adalet bakanı, bir hükümet cesaret gösteriyor. Bir sayfayı açıyor, daha çözülmedi demek. Yani bu çok iyi niyetli bir yaklaşım değil. Kusura bakmayın Sayın Vekil. Yani biz Üstad, çok büyük
0: 25
2: bir işe
0: yıldır bu hükümet iş başında, alanınızı severseniz yani.
2: Ya hayır ya, bu ya ben söylemenizi söylüyorum, yaklaşımınızı söylüyorum. Yani doğru değil, tam aksine destek vermenizi icap ederim.
0: Ama şimdi aydınlatıldı.
2: Ben sizin destek vermenizi beklerim.
0: Ben hukukçuyum Üstad.
1: Vallahi
0: ben hukukçuyum, aydınlatıldı. Yani soruşturmayı kıymetli buluyorum.
2: Soruşturmayı
0: kıymetli buluyorum. Ama bir Üstad bakın, müsaade edeyim, ben meramımı anlatayım. Soruşturmanın açılması, üstüne gidilmesi kıymetli bir davranıştır. Ama aydınlatıldı demek bir mahkemenin hüküm vermesiyle olabilecek bir şey.
2: Tamam,
0: ben sadece onu düzeltiyorum. Yoksa bu soruşturma kıymetli değil.
2: Ben duymak istediğim şeyi duydum sizden. Teşekkür ederim.
1: Çok özür dilerim.
3: Gaffar Bey'in hassasiyeti çok önemli. Niye? Bakın ben daha dün adliyedeydim ve vatandaşlar yolumu çevirerek görüyorlar. Ekrana çıkıyoruz, soruyorlar. Ya daha önceki adalet bakanlarımız niye sessiz kaldı diye. Hakikaten bakın ben buraya getirmişim. 7 tane daire başkanlığı kurmuş Akın Bakan. Bu daire başkanlıkları

0: karşılığını buluyor ki Betimar'ın anketine de, Gürkan Bey'in anketine de bu yansıyor. Buna bizim hukuken de vicdanen de şapka çıkarmamız.
1: Şimdi ben yeni bir konu açmış gibi oldum ama arkadaşlar çok özür dilerim sevgili konuklarımızdan. Yazıyorlar
2: mı? Tunceli valisini tutuklanmaya götüren irade.
3: Tabii nedir? Yani şimdi bir vali, bir de valilik biliyorsun eski vali olmuyor. Valilik bir unvan.
2: Yani
3: bir
2: vali tutuklanıyor. Hiçbir zaman kaybolmuyor. Merkez valisi oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bu irade bence her türlü mahkeme kararına varmış mı, varmamış mı? Ya bu iradenin olması geç gelen adalet, adalet değildir kavramını her gün konuştuğumuz ülkemizde. O yüzden bu irade üzerine bence fokuslanmak çok kıymetli. Onun dışında efendim Gülistan Doku cinayetinde bunca şey aydınlatılmış. Vallahi helal olsun demek düşer ya. Mahkeme sonra tabii ki de kendi kararını kendi verecek.
0: Ayrıca tabii.
1: Şimdi ben yeni bir konu açmış gibi oldum. Lütfen kusuruma bakmayın ama böyle hatırlayınca
2: açın onu. Efendim açın. Biz
1: şimdi
2: de konuşalım.
1: Müsaadenizle bir başka konuyu hızlıca geçeyim. Farkındayım ki konumuza söz vermedik.
4: Babası.
2: Evet ya.
4: Nizamettin Kabayiş.
2: Evet.
4: Adalet Bakanlığı'na gitmek için ben de aracı oldum defalarca. Evet. Çok uğraştı beyefendi. Yani kız evladın oldu. Sen daha taze babasın.
0: Allah'ın adı babalıyorsun.
4: Yani 20 yaşına geldi. Uzun ömürler versin benim kızıma. Allah bütün evlatlarımıza da. Yani 20'li yaşlarındaki evladı öldürülmüş. Baba bunu haykırıyordu. Ama meramını anlatamıyor.
2: Ya. Şimdi Adalet Bakanı şimdi buyurun gelin diyor.
4: Ya işte onu
2: bu önemli ya.
1: Çok
4: bir önceki bakan döneminde neler yaptığını hatırlayınca bu söyledikleriniz çok kıymetli.
1: Ya da Uğur Mumcu
4: tabii Bülent Bey'in de sayın vekilimin de söylediği
0: Kaşif Kozinoğlu ya.
1: Hatta şöyle söyleyeyim ama mesela bu Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda çok dikkatimi
4: ama dediğiniz doğru yani bir şeyi takip ediyorum hissini de vatandaşa vermek. Yani senin hakkını ben ararım. Evet. Devlet olarak üzerime düşeni yaparım. Hissiyatını vermek de ya Gökhan şu Bey, dönemde çok
2: Uğur
4: önemli.
2: Uğur Mumcu'nun ailesi kaç yıl sonra bakanlık kapısına içeri girdi?
0: Ya.
4: 33 yıl sonra.
1: Bir de mesela o Alihan Kuruş suç örgütü operasyonu şu çok dikkatimi çekmişti.
0: Bosun Yazıcıoğlu suikastı.
1: Adli tutsam 3 defa istiyorlar mesela o dönemde belgeleri. Belgeler olmuyor. İşte bu faili meçhul suçları araştırma bürosu o belgeleri istiyordu ancak ulaşabiliyor
0: falan. Kıymetli Kübra Hanım, Bosun
1: yıllarca yapılamayan şey bu Bosun
0: Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğüne hepimiz kanaat getirdik mi? Getirdi. Ama takipsizlik kararı vardı. Ya.
1: Peki dönelim siyasete. Çok özür dilerim. Yeni bir başlık açmış oldum ama ben siyasetin konusu
2: ya,
1: şu.
2: Bir şey dediniz ya talep ediyormuş gelmiyormuş diye. Valla öyle bir şeyden bahsediyoruz ki burada. Vermeyecek adamın gider Akın Bey yerinden alır.
0: Bravo. Yani.
1: Şimdi bu mesela bu yeni kurulan büro aldı mesela. Şimdi yani çok dikkat çekici
0: oldu. SPK ile ilgili de üstadın dediği çok önemlidir. Fon hadisesinde iki kez tekit etti. Akın Bakan başsavcıydı.
1: Peki.
0: Bakın babası hasta hadiseler değil. Devletin kurumu müzekkeri yazıyor cevap vermiyor.
2: Yeni doğan dosyası.
0: Bravo.
1: Peki. Şimdi soru şu. Siyasete tekrar dönelim. Efendim dünden beri şu konu tekrar gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak mı? Böyle bir anda konuyu değiştirmiş gibi oldum ama hakikaten bu çok konuşuluyor. Çünkü efendim hatırlarsınız Mansur Yavaş daha önce yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Yine aynı konu gündeme gelmişti. Hayırlı acaba olsun. Mansur Yavaş nasıl bir tavır alacak diye ki nitekim gelen tepkilerden sonra da CHP'den istifa etmişti. Mansur Yavaş şimdi efendim.
2: Cemil Bey mi? Çok oldu ya.
1: Artık Cemil Tugay bağımsız zaten. CHP'den istifa etmişti malum bağımsızdı. Şimdi fark şu, hani acaba Mansur Yavaş'la görüşmeyle Cemil Tugay'la görüşme arasındaki fark nedir diye şöyle bir dikkat ettiğimiz zaman bu kez mesela AK Parti kendi resmi hesabından X üzerinden Cemil Tugay'ı paylaştı. Mansur Yavaş'ı paylaşmamıştı.
2: Yok, Mansur Bey'i de paylaşmışlar.
1: Paylaşmış
2: tabii,
1: mıydı?
2: Tabii tabii ben o akşam yayındaydım.
1: Çok özür dilerim biz o zaman editör arkadaşımızı yanlış bir değerlendirme yapmışız. Efendim ikisini de paylaşmış gördüğünüz gibi paylaşım burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti şeklinde bir paylaşım. Gördüğünüz gibi bir tokalaşma da var. Hatta bu tokalaşmadaki yüz ifadeleri dahi dün konuşuldu ve bir kez daha bir takım iddialar ortaya atıldı. Hatta şunu bile duydum vallahi Taha Bey önümüzdeki hafta geçebilir şeklinde diyenleri bile duydum. Bilemiyorum sizin öyle bir kulis bilginiz var
2: şimdi
1: mı?
2: Şimdi ben teyit ettim. Mi? Mansur Bey'i paylaşmış AK Parti resmi hesabı. Şöyle benim aldığım haberlere göre Cemil Bey ile ilgili Sayın Cemil Tugay ile ilgili süreç tamamlanmış.
1: Öyle mi?
2: Evet. Yani tabii ki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat ifadesi olmadan burada hepimizin yani başta ben olmak üzere konuştuğumuz mügalatadan ibaret olur ama ben bunu bir kulis bilgisi olarak ifade edeyim ki Cemil Bey çok uzun bir süredir AK Parti kurmayları da bu süreci görüşüyordu. Bu

0: taleple ilgili AK Parti'nin İzmir ve bölgedeki söz sahibi, hem milletvekilleri hem kanaat önderleriyle ilgili bazı istişare mekanizmaları vardı. Sayın Cumhurbaşkanı tüm bu süreçlerde herkesi anladığım kadarıyla dinlediği bir süreç geçti. Ve benim aldığım bilgilere göre bu süreç içerisinde Sayın Tugay'ın partiye geçiş talebi yönünde olumlu feedback verenler de oldu. Çekincelerini sunanlar da oldu. Kademeli bazı öneriler de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı bütün bunları anladığım kadarıyla dinlediği bir süreç oldu. Tabii bu yeni bir şey değil. Yaklaşık 1,5 yıla dayanan bir...
1: Hatta şu Sapanca'daki kampta mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir milletvekillerine sordu şeklinde o zamanlar iddialar çıkmıştı.
0: Evet.
1: Ne dersiniz, hani geçişini istiyor Cemil Bey ama kabul edelim mi gibi.
2: Karar vermeyeceği açık.
0: Benim de ifade ettiğim hem o süreç, hem de biliyorsunuz ki AK Parti grubu Sayın Cumhurbaşkanı hitabından sonra bir süre Sayın Cumhurbaşkanı'nın hemen arkada bulunan odada, grup salonun arkasında bulunan bir odası varmış, ben de bilmiyorum şimdi. Ankara'daki gazeteci büyüklerimiz daha iyi bilirler. Orada bazen istişarelerde bulunur, bazen talepleri dinler. Hatta o sırada işte milletvekilleri işte bir elma, armut bir şey getirdiyse onlar ikram edilir falan. Orada da anladığım kadarıyla konu açılmış. Tabii orada değiliz ama kulis olarak şimdi AK Parti adına
1: şöyle o zaman, tamam Hüseyin Karagöz iki nokta üst üste de. Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
0: beni
1: diyebiliyor muyuz?
0: Ateşe atmayın. Ya bu bir iddia fakat benim aldığım
1: çarşambaya kulis, geçer mi? Kulis grup doğrultusu. Toplantısına geçebilir
0: miyorlar? Şimdi çarşamba mı geçer, perşembe mi geçer bilmiyorum. Ama bu yemek yaklaşık 1,5 yıldır ısınıyordu. 1,5 yıldır Sayın Tugay da bu iradeden hiç dönmedi. Bunu açıkça ifade edelim. Arada bir şey oldu yani. Makas açıldığı oldu, kapandığı oldu. Hadi önümüzdeki hafta mı denildiği oldu. Ama şu fotoğraf artık fırından çıkmaya hazır bir ürün haline geldi. O sıcaklığın olgunlaştığı, ne diyeyim, hamurun mayalandığı. Hani rahmetli Erbakan Hoca'nın şeker var, un var, yağ var, yapsana helva dediği bir tarif vardı ya. Dolayısıyla artık olgunlaşmış bir şeyden bahsedebiliriz. Tabii ki de ben yeniden altını çizerek söylüyorum. Yani AK Parti hakkında tahminde bulunurken dikkatli olmak lazım. Çünkü orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın son koyacağı nokta belirleyici unsurdur. Ben birkaç önemli isimle geçtiğimiz haftalarda görüşme gerçekleştirmiştim. Cemil Tugay'ın, Sayın Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirirken iki önemli başlık öne çıkıyor. Birisi diyor ki biz Cemil Bey'le çok kavga ettik. Çok ciddi tartışmalarımız oldu. Fakat günün sonunda İzmir AK Belediyecik'te buluşacak, hizmetlerin önünü açılacak ve Sayın Tugay, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi vardı geçtiğimiz haftalarda, partisinde yaptığı bir açıklama vardı. AK Parti büyük bir kitaptır demişti. Bu iki kapak arasında kendisine herkes yer bulabilir fakat bizim çerçevemiz içerisinde, yani ilkelerimiz, etik, ahlak değerlerimiz çerçevesinde. Dolayısıyla bu görüşte şu ifade ediliyor: İzmir'e hizmetin, İzmir'e yatırımın, İzmir'e işte AK Belediyecilik zihniyetinin gelmesi ve yerleşmesi, İzmir'e katma değer üretilmesi noktasında Cemil Bey bizim standartlarımızın içerisinde bir yerel yönetim sergilecekse elbette ki bunun önüne kim geçebilir deniyor. Bazı şeyler de var, açıkçası çekinceler de mevcut ama orada da mesela en son şu ifadeyi duydum. Dediler ki biz Cemil Bey'le dün siyaseten karşı karşıya geldik. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız derse ki Cemil Bey AK Belediyecik ilkeleriyle beraber İzmir'e hizmet edecek, biz Sayın Cumhurbaşkanımız için çiğ tavuk bile yeriz ifadesini serdettiler. O yüzden Cemil Bey ile ilgili bence hayırlı olsun manşeti atılabilir.
1: Peki. Taha Hüseyin Karagöz hayırlı olsun diyor. Ne dersiniz? Necdet Bey kendisi aslında CHP'den istifa etmişti. Şimdi bir CHP'lere de şöyle bir bakıyorum ya, sosyal medyada da. Biraz Özgür Özel'e de öfkeliler sanki. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde Cemil Tugay'ın aday olmasını istemiyordu ama Özgür Özel istiyordu. Bakın gördünüz mü gibi bir eleştiriye denk geldim. Doğru mu bu?

0: Yaş. Bir de çok özür dilerim, Özgür Özel'e bugün soruldu Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi diye. O da bu konularda herhangi bir değerlendirme yapmayı lüzumsuz bir alanda lüzumsuz bir önem atfetmek olarak değerlendiriyorum şeklinde yanıt verdi Özgür Özel de bugün. Pekala, CHP bu meseleye nasıl bakıyor Cemil Tugay'ın AK
1: Parti'ye geçişi? Birincisi bu sorunuzdan başlayayım. Tabii Cemil Tugay'ı Özgür Özel belirledi ve bilerek ve isteyerek belirledi, bir de överek belirledi. CHP'lilerde şöyle bir tepki var. Bu tepki anlaşılır bir tepki. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde ciddi bir sıkıntı var. Şu ana kadar 38 Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı AKP'ye geçmiş. 300'ün üzerinde belediye meclis üyesi geçmiş. Bu ciddi ciddi bir sorun. Ve burada bu adayların belirlenmesinde, tespit edilmesinde, atanmasında ciddi bir sorun var. Bu adayların hiçbir tanesi ön seçimde gelmiş değildi. Hiçbirisi kamuoyu yoklamaları söylense de kamuoyu yoklamalarıyla şekillenmiş isimler değil.
2: Yapay zeka.
1: Yapay zeka noktasında da ben birçok yerde söyledim. Bu yapay zekaya da haksızlık. Yapay zeka, ciddi söylüyorum, yapay zekaya haksızlık. Yani yapay zeka bu isimleri sorsa, yapay zeka çok önemli. Bunların birçoğu belediye başkanı adayı olamaz.
3: Ama çok seçildiler Necdet.
1: Şimdi bakın, seçildiler. Ben bir önce, yani Kübra Hanım söylediği için böyle bir şey var. Bu tepki doğru bir tepki.
4: Yani
1: burada tepkinin yani diğer boyutu şu.
0: Şimdi yani CHP'lerin Özgür Özel'e tepki duyması mı doğru bir tepki? Siz seçtiniz.
1: Bu doğru bir tepki. Çünkü atamalar sonuçta tek merkezden yapıldı. Yani bu belediye başkanlarının tümü Sayın Özgür Özel'le Sayın Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimlerdir. İstanbul açısından hiç tartışmaya gerek yok. Ve bu isimlerin patır patır AKP'ye geçmesini yalnızca bir siyasi operasyonlarla izah edemeyiz. Mesela geçişlerin hiçbirinde öz eleştiri yok. Ya mesela şöyle bir şey olsa ben bunu anlarım. Ya ben Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak seçildim ama büyük hata yapmışım. Cumhuriyet Halk Partisi ile şöyle aramda bir politik fark ortaya çıktı. Belediyecilikte derin farklar ortaya çıktı. Buna tepki duyarak ben parti değiştiriyorum ve AKP'ye geçiyorum. Bir tane belediye başkanında böyle bir açıklama yok. Bir tane öz eleştiri yok. Atayanlarda da öz eleştiri yok. Atayanların da şöyle bir sorumluluğu var. E kardeşim bu tesadüf olabilir mi? Bir olsa tesadüf, iki olsa tesadüf, üç olsa tesadüf. 38 belediye başkanı AKP'ye geçmiş.
0: Ben hatta şimdi sayıyı tam söyleyeyim mi size? Arkadaşlar 7 numaralı LED'imizi bir alabilir miyiz? Biz de sizin üzerinize Müslüm Sarı'nın açıklamaları üzerinden bir saydık. Acaba kaç belediye geçmiştir diye. CHP'nin 416 belediyesi nereye gitti diye hatta soruyoruz. Şimdi bizim de hesaplamalarımıza göre dediğim gibi Müslüm Sarı'nın ifadeleri üzerinden bir hesap bu. 107 CHP'de kaldı belediye. En başta nasıldı? 31 Mart 2024'ten aslında 1 Ekim 2026'ya kadar olan değişimden bahsediyoruz. 44 belediye AK Parti'ye geçti. 173 belediye de yeni partiye geçti ve bağımsız kalanlar da 92 belediye. Dolayısıyla şöyle bir bakınca aslında CHP'nin belediyeleri erimiş gitmiş Necdet Bey.
1: Şimdi ya tabii bu sonuçta siyasi süreç, son iki yıldır yaşanan siyasi süreç CHP belediyelerinde o anda bile ciddi bir erimeyi beraberinde getirdi. Bu doğru, yani bu tabloya söyleyecek bir şey yok. Evet. Sonuçta bu rakamlar konuşuyor. Rakamlarda da bir manipülasyondan bahsetmek mümkün değil. Ben işin...
0: pek çoğu da yeni partiye geçti zaten.
1: Yeni partiye geçmeleri anlaşılır bir şey. Yani evet. Sonuçta CHP'yi terk edenlerin oluşturduğu bir partiye gidişler siyaseten anlaşılabilir ama... Burada yani bir deminki siyasi eleştirilerimin altını tekrar çizmek isterim. Yani orada Türkiye'de aslında siyasetin... Yani ilkesizliği ve tutarsızlığı da ortaya çıkıyor. Çok ciddi biçimde, yani hiçbir değer kalmamış. Yani belediye başkanının özelliği şu. Hadi milletvekillerini atamalarla seçilir ve Türkiye'de milletvekilleri tercihli olarak seçilmediği için kimin milletvekili olacağına genel merkez karar verir. Ama kardeşim belediye başkanlarını sonuçta orada yaşayan nüfus seçer, halk seçiyor. Halkın iradesi yansıyor ve siz öz eleştiri yapmadan, ortaya bir gerekçe koymadan... Parti değiştiriyorsanız bu ilkesizliktir. Bu AKP açısından da doğru bir iş değildir. Yani bakın AKP çok ciddi bir biçimde hangi kritere göre bunları alıyor? Hangi kritere göre alıyor? Bir öz eleştiri var mı orta yerde? Yok. Yeni bugün bir siyaset tarzı
3: yarın AK Parti
1: satar yani. Şimdi bakın iki önemli şey gelişti. Belediyeler düzeyinde.
3: AK Parti'nin bütün taleplere yeşil ışık yaktığını söylemek de çok şey değil
1: ben,
3: yani.
1: Ben yeşil ışık yaktı demiyorum ama
0: şu... Bu arada biraz önce bakın, tabi hatta AK Parti içindeki bir takım tepkilere de değindi. Yani Cemil Tugay'ın geçmesini acaba
1: alır istiyor. Olur hani, ama bakın...
3: Siz
1: bakın,
3: de daha farkısınızdır. Bursa Belediye Başkanı Mustafa Boz Bey çok uğraştı.
1: Ya biliyorum, ben de biliyorum.
3: Muhittin Böcek çok uğraştı.
1: Tabii bunları bilmediğimden söylemiyorum ama... Ya şimdi siyah...

0: siyasetin, bakın temiz siyasetten bahsediyorum. Ya bir ilken olur, bir duruşun olur. Yani sen sonuçta bir siyasi tavır alırsın. Siyasi tavra göre tavrın değişebilir. Ben şöyle demiyorum. Ya insanların düşünceleri değişmez, siyasi duruşları değişmez demiyorum. Hayır, ama değil, orta yerde çok net bir biçimde ilkesizlik var ve bu AKP açısından da doğru bir iş değil. Ecdet bu transferlerin tümü, bakın milletvekili transferleri dahil, ilkesiz transferlerdir ve bu Türkiye'de siyasetin çürümesi noktasında da önemli bir göstergedir.
1: Necdet Bey çok özür dilerim. Tam da böyle can alıcı bir noktada kaldık efendim. Çok farkındayım. Önemli. Taha Hüseyin Karagöz, Cemil Tugay geçecek diyor. Necdet Bey ilkesizlik olarak adlandırıyor. Tam da can alıcı bir noktadayız. Fakat kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Çok kısa bir ara, 3-4 dakika sonra devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin nabzı devam ediyor efendim. Tam da şu konu üzerine konuşuyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la görüşmüştü. Ve İzmir AK Parti'ye mi geçiyor sorusu gündemdeydi. Biraz önce Taha Bey dedi ki aldığım kulis bilgilerine göre muhtemelen geçecek. Çok yakındır, hatta hayırlı olsun dedi. Döndüm Necdet Bey'e, bir CHP adına acaba siz bunu nasıl değerlendirirsiniz diye sormuştum. O da aslında bunun bir ilkesizlik olabileceğine de vurgu yaptı.
1: Olabileceği değil, ilkesizlik olarak
0: net olarak söyledi efendim. Ben yumuşak bir cümleyi, evet, bu bir ilkesizliktir dedi.

0: efendim, devam ediyordunuz. Cümlenizi tamamlamanızı rica edeyim.
1: Tamamlayayım. Bu AKP açısından da ilkesizdir. Ben siyasette transferlerin ideolojik politik gerekçeleri yoksa son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Demin Gaffar Bey bir şey söyledi. Biz de bunu tartışıyoruz. Temiz siyaset dediğim bu. Siyasetin finansmanı meselesi bu ülkede çözülmediği sürece ideolojinin, politikanın, politik duruşun, düşünsel arka planın hiçbir önemi kalmıyor. Ve siz çok ciddi bir şekilde milli iradeye de haksızlık ve saygısızlık yapıyorsunuz. Sizi seçen seçmene, yani bu seçmen dediğiniz de öyle yani 3 kişi, 5 kişi, 15 kişi değil yani. Milyonları tarif ediyoruz. Şu andaki rakamı verdiniz. 44 kişi demek milyonlarca seçmenin iradesini aslında fiil olarak haksızlıktır ve ihanete tekabül eder. Bir boyutu bu bakın. Diğer boyutu yani, şu. AKP
0: 44 belediye başkanı da AK Parti'ye geçmesini biraz önce söylemiştim.
1: Bakın yeniden Refah Partisi örneği de var. Yeniden Refah Partisi'nde belediye başkanı kalmadı. Yani 2024 31 Mart'ta yeniden Refah Partisi en başarılı performanslardan birini gösterdi.
2: Necdet abi, belediye başkanı seçimi yani ilçeye, ile hizmet edecek kişiyi belirlemek adına sandığa gitmektir. Yani burada siyasi parti kimliğinden daha çok şahıs ön plana çıkar. Milletvekilliğinde böyle değildir. Milletvekilinde daha çok siyasi parti etki alanındadır.
1: Ama burada...
2: Ama belediye başkanlarının mesela Mansur Yavaş'ın da tavrında, Cemil Tugay da eğer AK Parti'ye katılırsa muhtemelen söyleyeceği odur. Ben İzmirlilere sözüm var. İzmirlilere hizmet için bu yolu seçtim diye.
1: CHP göstermeseydi aday olamazlardı ama. Bakın şöyle şu örnekler olsa olur. Bakın Urfa örneği burada. Bağımsız bazı yerler vardır. Bağımsız girersin, kazanırsın. Buna söyleyecek bir şey yoktur. Diğeri parti göstermediği takdirde bağımsız belediye başkanı olarak seçim kazananların sayısı hep çok azdır. İstisnadır. Hele İzmir gibi, İstanbul gibi, Ankara gibi önemli kent, Konya gibi önemli kentlerde bu daha da zor bir şeydir. Ben şeye itiraz etmem. Belediye başkanı seçildikten sonra bütün kente hizmet eder. Belediye başkanlarının seçiminde de yani 31 Mart 2024'ü kriter aldığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki seçmenlerin %65'ini kapsayan yerlerde belediye başkanı oldu ve burada yalnızca CHP seçmenin vardı. Hayır. Diğer siyasi partilerin de seçmenlere oy verdi. Bazı yerlerde AKP seçmenlerinin oy verdiğini biliyoruz. Yani kamuoyu araştırmalarına baktığımızda geçişkenlikleri gördüm. MHP seçmeninin oy verdiğini görüyoruz. Bu anlaşılır bir şey. Mansur Yavaş 160 gibi çok önemli bir oy oranıyla seçildi Ankara'da. 160 büyük oydur ve CHP'nin biz Ankara'da %60 olmadığını biliyor muyuz? Biliyoruz yani. Seçim sonuçları zaten onu gösteriyor. Buradaki temel şey şu bakın. Bu siyasette temizlenmeyi sağlamaz. Transferler sağlamaz. Transferler çünkü ideolojik bir geçiş üzerinde kurgulanmıyor. Şu tesadüf değildir bakın. Bunun AKP ve AKP seçmeninin de sorgulaması lazım. AKP'ye geçen hiçbir belediye başkanıyla ilgili soruşturma açılmadı. Tesadüf olabilir mi? Bakın 44 diyorsunuz. 44. Oysa CHP belediyeden yönelik operasyonlar hiç hız kaybetmeden devam ediyor. Yani hem bizde kalanlar hem bizden gidenler açısından da gidiyor. Şimdi bu tesadüf olamaz. Bu normal vatandaştaki, vatandaşın vicdanında ciddi yaralar açar. Toplumsal vicdanda ciddi yaralar açar. 44 kişi buna işte Özlem Çerçioğlu ile başladığımızda bugün itibariyle yani Cemil Tugay'a kadar şu anda geçmedi. Umarım geçmez. Yani bu Cemil Tugay'ın çok ciddi bir politik duruşu olduğu anlamına gelmez. Geçerse zaten senaryo şu. Yalnızca kendisi geçmiyor. 4-5 belediye başkanı da geçiriyor. Bir boyutu bu bakın. Diğeri şu. Bu da vicdanları sızlatan bir iş. Şimdi CHP'nin halkın iradesiyle kazandığı belediye başkanları belediye meclisi üyeleri üzerinden masa başı hamleleriyle AKP'ye geçiyor. Bu doğru bir iş değil. Eğer Türkiye'de bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın mecliste konuşacağı bir Türkiye olacaksa o faktörü korumak lazım. O faktörü korumadan olmaz. Üsküdar, şöyle bir şey olmaz ki yani. Üsküdar'da belediye meclis üyeleri satın alındı fiil olarak. Adalar.
3: İptal bakın, edilen seçimi hatırlayınız Üsküdar'da. Işte, Ziya Gültekin 6 mı G mi? Onu
1: tabii böyle, böyle birinci turda evet böylesi. İşte,
3: Adalar. O elette kalıyoruz.
1: Yani
3: orada.
1: Ya da
0: bu arada o satın alın ifadesini
1: ya da Foça,
0: de
1: şimdi Kübra Hanım bakın.
0: Yani hukuka da taşındı.
1: Şu, bakın,
0: yani,
1: şu, bu,
0: değil mi dava
1: ben, oldu? Onu yani bu anlamıyla rahatsız edici olabilir lazım, ama evet. Bakın bu politik bir karar değil. İdeolojik bir karar değil. Vicdani ve ahlaki bir karar da değil. Siz sonuçta Foça'da AKP'nin belediye başkanlığı aday bile olmadığı bir yerde ki MHP adayı vardı. Aday bile olmadığı bir yerde
0: bu arada sonuçta en son
1: seçmenin
0: İzmir'de
1: iradesine
0: Çiğli
1: rağmen
0: belediye
1: AKP'ye geçiyorsunuz. Şimdi bunu
0: Çiğli belediye başkanı efendim? Geçti. İzmir Çiğli belediye başkanı.
1: Çiğli belediye başkanı geçti tabii en son.
0: Bu arada şöyle iddialar.

0: de var. Sadece Cemil Tugay değil, İzmir'den başka ilçelerde.
1: Onu söyledim zaten. 4 ya da 5 tane ilçenin de birlikte geçebileceği konuşuluyor. Çünkü oradaki şey şu.
2: Ankara'dan da
1: bugünkü tezi, yani ben kişilerden bağımsız olarak söylüyorum. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün çizdiği o Türkiye resmine de uygun değil. Niye biliyor musunuz? Siz sonuçta fiili olarak teslim alıyorsunuz. CHP seçmeninin, o anlamıyla da muhalefet seçmeni diyeyim. Yani CHP seçmeni dersem daraltıyorum. Adalarda ya, adalarda 100 kere seçim yapılsa 100'ünü de CHP alır. Şimdi sen orada belediye meclisi üyesi üzerinden adaları alman, yani bütün siyasi değerlendirmeleri kenara bırakıyorum, vicdani olarak bile oradaki insanları huzursuz ve mutsuz eder.
0: Şuna ne diyorsunuz Necdet Bey? Şimdi bazı geçen belediye başkanları da diyor ki, mesela Beykoz'dan hatırlıyorum. Ya ben baskı altında hissediyordum parti içerisinde. Dolayısıyla hizmet edemiyordum, hizmet etmekte zorlanıyordum. Artık işte Beykoz'a önem vermek istiyorum, hizmet etmek istiyorum. Bunun için AK Parti'ye geçtim. Mesela bu şekilde hani
1: yalan.
0: İfadeler de var.
1: Çok net söyleyeyim bakın. Bunlar doğru yaklaşımlar değil.
2: Ya Beykoz'un belediye başkanı, seçilmiş belediye başkanı
1: tutuklandı. Bu vekil.
0: Vekil.
1: Ve Beylikdüzü'nden oraya atanmış
0: bir
1: isim.
0: Bu arada sadece onu
1: yani
0: Belediye başkanı böyle cümleler kullandığı için.
1: Hayır, bakın Beylikdüzü'nden Ekrem Bey'in doğrudan talimatıyla oraya gönderilmiş bir isim. Şimdi şu niye yalan söyledim biliyor musun? Yalan dedim Kübra Hanım. Şu doğru bakın, kutuplaşan bir yerde merkezi hükümet size destek vermiyorsa CHP belediyeleri çok zorlandı. Bazı spesifik örnekleri de biliyorum ben. Çok zorlanıyorlar destek almadan. Bu anlaşılır bir şey ama siyaset zaten zor bir iştir. Türkiye'de normal olarak belediye dediğiniz kamu kuruluşudur. Ve esas itibariyle de oradaki nüfusun %100'üne hizmet etmek üzerine kurulmuş bir şeydir. Yani oradaki yaşayan yurttaşın AKP'li, MHP'li, CHP'li ya da bir başka partiden olmasının hükmü yoktur. Şimdi bu tür şeyler olabilir, tehditler de olabilir. Ama sizin bir kere olsa, iki kere olsa anlaşılır. Şimdi hepsinde böylesine bir tablo var ve bu tablo doğru bir tablo
2: Beykoz
1: değil.
2: Beykoz için neden yalan dediniz?
1: Şundan yalan dedim. Bakın Beykoz'da normal olarak Beykoz kaç yıl sonra, şimdi rakam şeyi yanıtmıyor ama uzunca bir süre sonra ilk kez CHP'nin kazandığı bir yer.
2: Tamam.
1: Şimdi böylesi bir yerde normal hizmetten bağımsız söylüyorum. Hı hı. Hizmetten bağımsız. Siz ne adına oradasınız? Cumhuriyet Halk Partisi ve işte muhalif seçmenin oylarıyla oraya seçilmişsiniz. Tamam. Hangi öz eleştiri yaptı şu anda başkan vekili seçilen kişi? Hangi öz eleştiri yaptı?
2: Valla bayağı bir öz eleştiri.
1: Ne dedi mesela?
2: Mesela
1: ne dedi?
2: Mesela şu çubuk Beykoz feribotu varmış. O kaldırılmasın diye ben CHP'li bir belediye başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne randevu alamadım dedi. Kapı duvar. İki, bir bütçe meselesi oluyormuş. İlçe belediyelerinin bütçeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli gitmesi gerekiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurmaylara yalvardım, bu adamlar imza atmıyorlar diye. Bunun gibi pek çok örnek ve...
1: Bu AKP'ye geçişi...
2: Ve bak, çok özür dilerim. Bunun gibi pek çok örnek ve meclisin canlı yayınlanan, oturumlarına yansıyan bazı agresyon durumları sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi ile makasın açılması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Beykoz'a bir ziyareti sırasında metro projesiyle ilgili notuna Sayın Cumhurbaşkanı'nın gel bakalım kızım ne istiyorsun anlat demesi karşılığındaki şaşkınlığı.
1: Şimdi burada çok özür dilerim. Tekil örnek olsa itiraz etmem. Derim ki kaldı ki tekil örneklerde bu tür şeyler olabilir. Ya bir değil, iki
2: hocam,
1: değil,
2: yok,
1: üç değil.
2: Tekil
1: ya
2: 44, örnek olarak 44. Beykoz'dan örnek verdiğiniz için söylüyorum.
1: Hayır, ben İstanbul'da şöyle bak. Tabloyu söyleyeyim size İstanbul'da. Ya bu olur mu ya? Ahlaki ve vicdani değil. Tuzla, Çekmeköy, Beykoz.
2: Tuzla'da da aynı vaka var.
1: Ya bakın.
2: Adam mağdur etmişsin diye
1: dönen rakamları biliyor musunuz? Dönen rakamları biliyor musunuz emsalde? Kamuoyunda en azından spekülasyon düzeyinde konuşuyor.
0: Bu arada madem konu İBB'ye geldi efendim, 10 numaralı dediğimizi de bir alalım aslında bu dengeler nasıl değişti diye.
2: Bir cümle daha. Ben Necdet Bey'in bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Şimdi ben ilkesel olarak bir belediye başkanı hangi partiden seçilmişse döneminin sonuna kadar aynı partiden belediyenin devam etmesi gerektiğini bir vatandaş olarak bundan memnuniyet duyarım. Ama şunu da adını koymak gerekiyor. Bu belediye meclis üyeleri de uzaydan gelmedi. Onlar da halk tarafından seçildiler. Ve AK Parti'ye geçmiş geçmemiş o ayrıca bir tartışma konusu ama burada parti değiştirmek veya yani siyasete girdiği, var olduğu partiye sırtını dönmekten bahsedeceksek eğer. Necdet Bey, yani 2023 seçiminden siz Ahmet Davutoğlu'nu yanınıza aldınız ya.
1: Bu bir ittifaktı bak.
2: Sadullah
1: Görünen
2: Erginler.
1: Bir ittifak.
3: Çankaya bir de.
1: Bakın,
2: İdris Şahin, Mustafa Yeneroğlu, Selçuk Özdağ, ya bu isimler.
1: Abi bak,

0: Tabii Kemal Kılıçdaroğlu bence bu ülkeyi kazandırdığı en önemli işlerden bir tanesi. Milliyetçiyle sosyalistin, muhafazakarla sosyal demokratın yan yana gelebileceğini gösterdi. Onun nedeni de ne biliyor musunuz? Aslında ülkede Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasa böyle bir zorlama olmaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ittifakı zorladı. Kemal Kılıçdaroğlu da adalet yüzünden itibaren böyle bir tez. Ben bu tezin bugün de doğru olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta asgari müştereklerde insanların yan yana gelmesi gerekiyor. İsimler düzeyinde. Yani normal İstanbul 1. bölgede benim milletvekili yapmadılar ama 6 tane ittifaktan adamı yaptılar. Onların hiçbiri yok şu anda ortada.
1: Şimdi
0: bu başka bir şey ama bakın. Bu benim söylediğim şu. Ülke öyle bir noktaya geldi ki bu geçişkenlikler o yüzden son derece sıkıntılı ve Türkiye'de yeni bir siyaset yapma tarzının önüne engel. Bu nedenle de İktidar Partisi'ni de eleştiriyorum. Yani ideoloji önemsizleşti, politika önemsizleşti. Partiler birbirine benzedi. Belediyeler birbirine benzemeye başladı. Bu son derece tehlikeli. Bunun arka planında kesinlikle siyasetin finansmanı var. Siyaset ve belediyeler bu ülkede bir zenginleşme aracı oldu. Bu ülkede kamu kaynaklarını kullanmak, kamu kaynakları üzerinden zenginleşmek ve zenginleşme üzerinden de siyasete müdahale bir geleneğe dönüştü.
2: Valla siyasete müdahale değil. Parti satın almaya kadar gitti ya. Pavyonda delege
3: başkanlığını dizayn etmeye kalktı.
0: Türkiye bunu aşacaksa bu tür ilkesizlere ayrılaması lazım. Yoksa ben itiraz etmiyorum. Ve belediye başkanları bu CHP için de geçerli. Ya sonuçta ben burada CHP genel başkan yardımcısı sıfatıyla oturuyorum. Evet. CHP için de geçerli. Ya sonuçta belediye başkanları siyaseti bu kadar dizayn edemez.
4: Anladım. Evet. Karar verici olamaz. Bir süredir.
0: Şimdi olması gereken nedir?
4: Bizim bir itiraz var Cem Bey'im. Nedir o itirazınız?
3: Nacizane mesaj da geldi. Belki dili sürçtü, belki bilemem. Benim büyüğümdür Necdet abi. O satın alındığı tabiri var.
4: Çalıştım.
3: Şimdi bakın ha burada. Ben gizli belgesiz gelmem. Hepimiz sevgili kameraman kardeşim gösteriyor. Kendi nefsime söyleyeyim. 6 yaşında orta zekalı bir insanın beynine sahip olayım. Üsküdar Belediyesi 4. tur oy seçim pusulası 5 Ağustos. Dündar Ziya Gültekin sayılı yazıyor değil mi? Ama Dündar Ziya Gültekin oyunu geçersiz sayıp o bölgede ne oldu Üsküdar'da? İdari yargıya gitmesi gereken bir süreç yaşandı. İdari yargıyla iptal edilen bir Üsküdar seçimleri oldu.
0: Ya devam edin. Üsküdar seçimlerini yakından takip ettim. Şimdi, orada bulundu.
3: Hayır devam edeyim abi. Şimdi bunu gördük değil mi? Hepimiz okuyabiliyoruz. Dolayısıyla burada hakikaten kelimeler bazen nişangahı bozuk silah gibi olabiliyor. Şimdi bizim partiler üstü konuşmamız lazım. Kübra Hanım. Kıymetli Üstad nasıl
0: Cem güzel Bey, söyledi? Cem Bey, belediye
3: ben bir devam
0: edeyim. O zaman yok devam et. Bak, niye geçtiğini açıklarsan sevinirim.
3: Bir insicamen devam edeyim. Çok önemli. Belki de sizin getirmek istediğiniz noktaya getireceğim. Şimdi Üstad nerede? Ben dedi rey verdim vatandaş olarak. Asıl VV'de asil biziz. Sizi seçtik. Habertürk Partisi'nden Beyoğlu belediye reisi olarak seçti Kübra Hanım. Oturttuk sizi. Hayırlı uğurlu olsun.
4: Teşekkür ederim, sağ olun.
3: Ben size yani. Nasip. Ben size ne için rey verdim? Bir, Kübra Nur olduğunuz için oy verdim. İki, Habertürk Partisi için oy verdim. Ben asil olan benim. Siz ne yaptınız? 5 yıllık süre zarfında, 1. yılda, 2. yılda, 3. yılda dediniz ki ben istifa ediyorum partiden. Peki bize sordunuz mu? Size rey verenlere sormadınız. Ama siz bunu nasıl kullandınız? Mansur Bey'in istifanamesinde var. Çok tehlikeli bir istifanamesidir bu. Avukat Cem Kıya hukuken de altını çizmiş. Türkiye'de demokratik yollarla bir değişiklik olacaksa, bunu bir hukukçu yazıyor, payitahtın 2 milyon rey almış Mansur Yavaş, belediye başkanı. Türkiye'de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolu muhalefetin birbirini yemesinden geçmez. Aldığım kararın tüm sorumluluğu bana aittir. Bir dakika arkadaş, sen 2 milyon rey aldın, aldın. %60'ı 30'da bitti mi? Bitti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek reyi dedi mi? Dedi. Kim sana rey verdi? Başta 6 ok olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni oy verdi. Sen dedin ki ben bağımsız oldum.
4: Biraz önce mesela benim örneğimi verdiniz ya. Diyelim ki evet Habertürk Partisi.
3: Evet.
4: Ve ben belli bir süre sonra dedim ki ben Habertürk Partisi'nden artık...
3: O zaman döneceksin. Belediye reisliğinden de istifa edeceksin.
4: Bu bölgeye hizmet etmek istiyorum.
3: Hayır, budur. Bakın şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Sizin bir belediye meclisiniz var. 5393 sayılı kanunla müteşekkil. Bir başkan vekiliniz var. Belediye başkan yardımcılarınız var. Dönersiniz belediye meclisine. O belediye meclisi sizin bu istifanamenizi kabul buyurur vilayet makamı silsile meratipte. Yeninize bir başkan vekilisi öyle de bilirsiniz. Bakın makamlar kimseye tecessüm eden ve ila nihaya devam eden kurumlar değildir. Şimdi birkaç şeyi sıralamak lazım. Bizim lider Devlet Bahçeli'nin hep bir sözü var.

0: bir siyasi etik yasasından bahsediyor. Çok önemlidir bu. Yıllardır çıkaramadığımız hal yasası gibi. Sayın hal Kemal Kılıçdaroğlu var. Maalesef var da uygulanmayan var. Bizim adli kolluk gibi. Bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi vardı. O zaman Kemal Bey 21 Mayıs'ta gelmemişti. Moral hazard dedi. Yani ahlaki tehlike, ahlaki erozyon, çöküş. Şimdi Necdet abi o kadar güzel söylüyor ki. Ya diyor o belediye başkanı buradan geldi, bu delege. Arkadaş bunların hepsinin tamamının. Üstadın da ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 kongresine dizayn etmeye çalışan, uzayda online kongreler yapan, şu an Silivri'de olan şahıs seçmedim. Bunları adeta kendi eliyle koymadım. Şimdi oraya koyduğu insanlar da bir irade göstererek seçmenin onlara verdiği iradeye rağmen farklı bir bakış açısına savruluyor. Bakın bu siyaseten bizim karşısında durmamız gereken bir nokta. Niye? Biz bir kez daha altını çiziyorum. Belirli dünya görüşü, belirli felsefe ve belirli paradigmalarla hayata yön veren insanlarız. Eğer bunun çerçevenin dışına çıkıp bir takım kendi şahsi menfaatlerimiz üzerinden veya kendimize tasavvur edilen yeni dünya görüşü. Şimdi Hamza da destan yazdı İzmir'de. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakın net söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 31 Mart 2024 sekansındaki en muhteşem seçim kampanyası.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ve ramak kalmıştı, biliyor musunuz?
1: İzmir'deki fark Ankara'dan azdı.
0: Evet, bakın ramak kalmıştı. Şimdi ben
2: bu arada İzmir'de mesela CHP ve Yeni Parti hani farklı adaylar çıkarabilir. Hani şimdi bunlar da hep konuşuldu ya.
0: Bakın
2: CHP
0: bir örnek
2: Yeni
0: daha.
2: Parti iki aday çıkarırsa da oylar hep böyle.
0: Bakın bir örnek daha. Bizim bir tane böyle bal çiçeği gibi, sağ taliniz gibi bir tane belediyemiz vardı. 39'da bir. Milliyetçi Hareketi Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz. Hürmet ediyorum, ellerinden öpüyorum. Şimdi il başkanımız. Göreve geldi 2019'da. Bir kişi işten çıkarmadı. Mevcut yönetimle 2024'e kadar devam etti. Silivri'nin sevgilisi oldu ama millet seçmedi. Seçmeyebilir. Şunu yapmadı hiçbir şekilde. Ben bu partiden siyasete gittim, bu partiyi değiştiriyorum, seçmene küstük. Hayır, bizim bir takım değerlerde, silsile-i meratipte ve dünyaya bakış açımızda. Bakın bu çok önemli. Bugün Cemil Tugay, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyor. Mansur Bey geçerse hiç şaşırmam bak. Hiç şaşırmam. Çünkü 4 Mart 2011'de gidip lider Devlet Bahçeli'ye o proje mektubu yazabiliyorsan sen CHP'lileştin diye. Şu an hangi partiden sen belediye başkanısın? Ülkücü tabana ihanet ettin diye lider Devlet Bahçeli'ye affedersiniz hadsizce kelam
2: siz
0: uzatan.
2: Siz o halde Mansur Yavaş'ın da AK Parti'ye geçebileceğini düşünüyorsunuz.
0: Bakın her şeyi yapabilir Mansur Bey. Mansur Bey bugün çok farklı bir siyasi manevrayla inanılmaz bir yere savrulabilir. Benim söylemek istediğim çok farklı bir şey. Dün Milliyetçi Hareket Partisi'nin CHP'lileşmeyle suçladın. Ülkücü tabana tırnak içinde hassizce ihanet ediyorsun diye Devlet Bey'e itham ve itiraflarda bulundun. 2014'te geldin, Altıok'un adayı oldun. 2019'da Altıok'tan seçildin. 2024'te Altıok'tan seçildin. Aa bir gün bir uyandın. Müslüm Sarı sana laf söylemiş. Excuse. Aa bana ben dedi bir bahane arıyordum. Ben de daha önce uyarmıştım. Belediye başkanı genel başkan yardımcısının altındadır. Genel başkanısı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı temsil eder. Ona küsmüş beyefendi, ayrılmış, müstafi olmuş. 2 milyon seçmene sormuş mu? Sormamış. Dolayısıyla bu vola yansıttığınız görüntü de
2: ona da hemen
0: önümüzdeki günlerde, bakın ben size geliyor gelmekte olan var ya, hani folkgeist, hani zamanın ruhu, zeitgeist diyorlar ya, o esasen folkgeist'tir, halkın ruhudur. Halkın ruhu belirli bir noktaya geliyor. Bak çok net söyleyeyim.
2: Nedir o şu an?
0: 8 sandalye fark. Zateniz yazmış.
2: İBB meclisine dengeler değişiyor mu diye hemen aktarayım müsaadenizle. Evet. Şimdi en son Ataşehir'den AK Parti'ye geçiş oldu. İBB aritmetiğine de yansıdı. Bir İBB meclis üyesiydi çünkü orada da. Son durumda CHP'nin 153 sandalyesi var. Cumhur İttifakı'nın 145 sandalyesi var. Bu arada aslında CHP içinde bulunan yeni partililer diyelim. Onlar da ayrı bir grup kurmadılar. O da epey bir gündeme gelmişti. Onlar nasıl hareket edecek acaba diye. Dolayısıyla İBB meclisinde fark artık 8 sandalye. Dolayısıyla 4-5 CHP'li daha AK Parti'ye geçerse acaba sonucu ne olur? Şunu bir hatırlatalım bu arada. Zaten hukuken bir seçim yok şu an İBB meclisinde. Hı-hı. Fakat Yargıtay'da bekleyen Ekrem İmamoğlu ile ilgili davalar var.
0: 53.
2: madde. O davalardan
0: madde.
2: Biri onanırsa yeniden
0: o zaman ne oluyor?
2: Olacak.
0: Türk Ceza
2: Siz
0: Kanunu'nun 53. maddesi.
2: Nedir? Ne geliyor yani?
0: Bakın
2: ne,
0: net
2: nedir?
0: Söyleyeyim şimdi. Bakın,
2: az önce neyi kastettiniz?
0: Ben objektif değerlendirme yapan bir hukukçuyum. Şuraya oturduğumdan beri de doğruya doğru yanlışa yanlış dedim. Milletimiz görüyor. Şimdi Ekrem Bey'in yargılamaları ve bu yargılamaları neticesinde

0: kesinleşmek üzere olan dosyasına baktığınızda neyi görüyorsunuz? Bizim Türk Ceza Kanunu 53. maddesi var. Üstadım da Ankara'da idamata ammeden memnuniyet var. Yani kamu hizmetinden yasaklılık. Siz kamu hizmetinden yasaklı olduğunuz vakit sizin kesinleşme anında birlikte başkan sıfatınız komple düşer. Başkan vekilliğini artık kimse sizin yerinize vekalet edemez. Ve o meclis vilayet makamının İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ün davetiyle ilk salı günü şu saatte seçimini yapar. Şimdi o seçimde diyor ya demin naçizane haddim olmadan dili sürçtüredim ben Necdet abinin satın alındı veya bir tarafta bir menfaat oldu veya bir oylama oldu. Dündar Ziya'nın adı 2 olarak algılandı. Gültekin'i 6 gördüler. Burada seçim olacak. O zaman 153'e 145 var ya o 8 oy gördünüz.
1: Evet.
0: Çok enteresandır. Mesela çok önemli bir bilgidir. Herkes bunu ignore ediyor. 4-5 Kasım 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Necdet abi burada 18 oydur. Özgür Özel'le aradaki fark. Geçersiz sayılan oy kaçtır biliyor musun? Yine 18'dir. Bakın tarih çok istisnai noktalarda tekerrür eder. Burada 8'i koymuş zaten.
1: Geliyor gelmekte olan kastınız ne o halde?
0: Yani Cumhur İttifakı'na tekrar adeta teslim alınacak. O öyle söyleyeyim.
2: Neresi işte?
0: O şudur. 2023 4-5 Kasım seçimlerinde birinci tur oylamasında Özgür Bey Kemal Bey'e 18 oy tırnak içinde farkla kazanmıştır. Geçersiz sayılan oy da 18'dir.
2: Evet. Sonra İvan Başkanı kimdi?
0: Evet, Ekrem Bey'dir. Ve sonrasında
2: oylama başlamadan önce
0: tüzük ihlal edilmiştir. İsmail Saymaz tweet atmıştır.
2: Oylama başlamadan tabii, önce tabii, öyle pusulanıza dikkat edin. Bravo. Geçersiz sayarım ha diye. Divan Başkanı kimdi?
0: İşte gözlüklü Silivri'de şu an bizleri izleyen rövanş listeleri yazan, rövanş da Fransızca intikam demektir. O listelerin yanında da sarı işaretler koyan zatı kendileridir. Bakın bu çok önemlidir. Net söyleyelim. Burada delegasyonu yani meclisin iradesini biz göz ardı ediyoruz. Az önce zatenizden örnek verdim. Kübra Anır Hanım koltuktan kalkabilir ama meclisin iradesi daim ve kaimdir. Meclis yeni bir başkanı seçecektir. Ne zamana kadar? 31 Mart 2029'a kadar nokta.
1: Peki.
3: Cem Bey, Bülent Bey bu olağan bir süreç mi? Bu mesela şöyle.
0: Türkiye'de
3: bu olağan süreç mi? Normal mi? Ahlaki mi? Vicdani mi?
0: Şimdi ben 79 tevellütlüyüm. Zateniz evet, benden büyük.
3: Ben de 78'liyim.
0: Ben son 50 yılda Türkiye'nin olağan herhangi bir sürecini söyleyin canım abi. Bakın, 28 Şubat'tan gelelim.
3: Demin güzel bir şey.
0: MİT krizine gelelim. 17-25 Aralık'a gelelim. 15 Temmuz 2016 gecesine gelelim. Halen dahi Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü üzerinden yeni darbe umutları neşreden ki bugün daha birinden duydum. İnanamadım artık dedim. Bu kadar mı? Hala bu kadar dedi. Devletin çok önemli.
3: Sorun nerede biliyor musun Cem Bey? Bakın,
0: ben bunların
3: programın birinci bölümünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün mecliste yaptığı konuşmanın evet, başlıklarını konuştuk. Evet. O başlıklar bu fotoğrafa uygun başlıklar bakın, değil. O...
1: Tam da onu soracaktım Bülent Bey'e. Evet. Bülent Bey yani biz böyle bundan da bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da uzlaşı ifadelerinden de tam bahsederken bu transferler birbirleriyle çelişiyor mu? Böyle bir değerlendirme de çıktı çünkü buradan. Siz nasıl değerlendirirsiniz hem Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçme ihtimalini hem de bu İBB'de evet, geliyor gelmekte olan diyor mesela Cem Bey. Sizin değerlendirmeniz nedir? Bu transferler yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği mesajlara ilişkinde bir değerlendirme alırsak ikisi paralel mi yürür ya da aksi yönde mi yürüyor diye.
4: Şöyle yani tabii stüdyoda yapılan değerlendirmelerle ilgili birkaç şey dikkat çekmek istiyorum. Cem Bey herhangi bir belediye başkanı seçmeden oy almış bir belediye başkanı, belediye başkanı ile ilgili görevi geçici veya sürekli olarak sona erdiği zaman, daha doğrusu geçici olarak sona erdiği zaman belediye meclisinin devreye gireceğini ifade etti ve artık iradenin belediye meclisinde olduğunu söyledi. Evet doğru, Beykoz ve Şile'de belediye başkanları tutuklandığı için o gün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayım diyen bir belediye başkanına seçmen oy verdi ve belediye başkanı seçti. İlgili başkan tutuklandı. Yerine belediye meclisleri içerisinden bir belediye başkan vekili seçilmesi gerekiyordu. Şu an hem Beykoz'da hem Şile'de belediye meclisindeki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri tarafından bu belediyeyi bir Cumhuriyet Halk Partili yönetmeye devam etsin diye belediye meclis üyeleri o ilgili şahısları belediye başkan vekili olarak seçti. Yoksa belediye meclis üyelerine ben bu şehre çok güzel hizmetler yapacağım, projelerim şudur, beni belediye meclisinden vekil seçin diye oy istemedi ilgili belediye başkanları. Bulundukları AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyelerinin sayısal

0: çoğunluğuna güvenerek ilgili belediye meclis üyeleri de burasının vekaleti bizim partide kalmaya devam etsin. Seçmenin iradesini ayakta tutalım hassasiyetiyle gidip Beykoz'da ve Şile'de belediye başkanı vekili seçtiler. Ondan sonra bu vekaleti alan kişiler dönüp AK Parti'ye katılınca vekalet de AK Parti'ye geçmiş oldu. Yani burada bir belediye meclisinin bir iradesi yok. İradesinin tersine bir sonuç tecelli. Bunu da görmek lazım. Yani diğer belediyelerden farklı olarak söylüyorum. Bir de İBB aritmetiğini biz bugün Yargıtay'ın kararını adeta İBB aritmetiğine ayarlı bir saat şeklinde konuşmak durumunda kalıyorsak bu yargı bağımsızlığı açısından çok vahim bir durumdur. Ya, Yargıtay'ın böyle bir niyeti vardır yoktur. Onun dışında söylüyorum. Ama meclis aritmetiğini 2019 yılında işlenen bir suçun 7 yıldır devam eden bir dosyası tam da meclis aritmetiğinin değiştiği saatlerde, günlerde onanırsa hiç kimse kusura bakmasın bu demokrasiye sürülmüş bir leke olarak algılanır önemli bir kesimde. Dediğim gibi Yargıtay üyeleri kendi işini de yapıyor olabilir. Evet. Ama 7 yıldır süren bir dava tam da meclis aritmetiğine ayarlı bir saat gibi işlediği an bunu topluma, kamu vicdanına kolay kolay izah edemez AK Partili arkadaşlarımız. Yargı mensupları da bunu kolay kolay izah edemez. Yargı bağımsızlığına düşünecekleri lekelik. Bunu burada tutuyorum. Bir diğeri de yani Gökhan Bey haklı olarak şunu söyledi. Yerel seçimlerde adaylar gerçekten önemlidir. Yani çünkü adayın da mutlaka seçim sonuçlarına bir katkısı olur. Ama belli kentler vardır. İşte adalar örneği söylendi. Diyarbakır örneği söylenir. İzmir söylenir. Buradaki seçmenler hizmetten ve adayın şahsından daha çok siyasi bir politik bir duruş ortaya koyarlar yani. Dolayısıyla bu tip politik duruş ortaya koyan kentlerden seçilen belediye başkanları hizmetle birlikte bu seçmenlerin politik duruşuna saygı göstermek, onların güvenini yerle bir edecek aksi yönlere gitmemek gibi bir sorumluluk altındalar. Şimdi ben iktidar partisine geçip bu şehre hizmet etmek istiyorum diyorsanız o zaman seçimlerde iktidar partisinden aday olacaksınız. Seçmen iktidar partisinden hizmet almak istiyorsa sizi seçecek. Hem muhalefet partisinden aday olacaksınız. Seçmene beni seçin ben size hizmet edeceğim diyeceksiniz. Ve seçmen de iktidar partisinin adayı olmasına rağmen iktidar partisinden herhangi bir hizmet farklı görmeyeceğini düşünerek muhalefeti seçiyor. Ve siz dönüp o seçmene diyorsunuz ki ben size hizmet etmek için iktidara gittim. Hani millete millet için millete rağmen gibi bir şey. Yani bunların siyaseten izahı zor konular olduğunu ifade etmek için söylüyorum.
1: Çünkü hizmet etmeme engel oluyorlardı. Bir kargaşa, kaos vardı. İşte yolsuzluklar vardı ve adım atamıyordum. Hani genel olarak olur. Bu minvalde yani, açıklamalar vardı mesela.
0: Olabilir yani bakın şöyle diyorum. Yani siyaseten bir ayrılık da yaşayabilirsiniz ama oradaki seçmenin politik duruşuna saygı duymak zorundasınız. O politik duruşun tam da karşısında konumlandığı bir partiye giderseniz o politik duruşa da yani hem seçmenin iradesine bir saygısızlık yapmış olursunuz. Aynı zamanda o politik duruşa saygısızlık yapmış. Bakın 2016'dan bu yana özellikle Doğu Güneydoğu illerimizde ağırlıklı olmak üzere kayyum atanan belediyeler vardı. Ve gerçekten belediye hizmetlerinin memnuniyetinde kayyum tarafından yönetilen belediyelerde bir memnuniyet vardı. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi kısmen o kayyumları da aday gösterdiği yerlerde belediye seçimlerini açık ara farkla kaybetti. Seçmen evet bu kayyum daha iyi hizmet etmiş olabilir ama ben bu kentte yerel seçimde olsa politik bir duruş ortaya koyuyorum diyor. Bu politik duruşa adayların saygı gösterme gibi bir zorunluluğu var. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yoksa hani herhangi bir Anadolu'nun bir ilçesinde gerçekten adayın şahsı öne çıkmıştır, kazanmıştır. O çok fazla seçmende bir hayal kırıklığı uğratmaz. Çünkü seçmen partisinden çok onun şahsına oy vermiştir. Peki. Ama İzmir gibi yerlerde emin olun şu an bağımsız aday olsa herhalde şu anki belediye başkanı zannedersem doğru dürüst bir oy bile alamaz.
1: Alamaz mı?
0: Şimdi böyle bir öyle durumda mi? Sizin o kentin
2: dün de alamaz.
0: Yani alamayacağını herhalde stüdyodaki arkadaşlarımızın hepsi Necdet rahatlıkla söyler yani. Diyor. Hani gider AK Parti'den aday olur da AK Parti'nin oylarını alabilir. O ayrı bir şey. Ama şunu ifade etmeye çalışıyorum. Kendisine oy veren seçmenin politik bir duruş ortaya koyma hassasiyetini de her insan dikkate al. Bu milletvekili için de böyledir. Belediye başkanı için de öyledir. Yani dediğim gibi sizin şahsınız kadar sizin durduğunuz politik yeri ve duruşu da aynı zamanda öne çıkarıyorsa burada bir farklı yaklaşımım olur şahsen benim. Bu tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ifade ettiği meclisteki uzlaşı

0: diyalog bu süreçlerle bağdaşır mı diye şöyle bakmak lazım. Yani bu kutuplaşma ve kamplaşma Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bilinçli olarak tercih ettiği bir siyaset. Yani en azından ikili bir yapı oluşturmak için sürekli muhalefeti ötekileştiren, muhalefeti sürekli suçlayan bir dil kullanıp bu kamplaşma ve kutuplaşmadan belli bir oy kitlesini konsolide etmeyi düşünen bir siyaset izliyor. Bu 2011 öncesi çok da böyle değildi. Çünkü bütün krizlere rağmen demokrasiyi, uzlaşıyı daha da artırarak oyunu artıran bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Ama 2015'ten bu yana, özellikle 2014'ten bu yana her geçen gün kutuplaşmayı, kamplaşmayı artırarak seçmenini konsolide etmeye, karşı seçmeni de bloklaştırmaktan bir siyasi sonuç elde etmeye çalışan bilinçli bir stratejik tercih var.
1: Ama bugün
0: dolayısıyla
1: özellikle
0: 2018 seçimlerine
1: kutuplaşmaya geçit
0: giderken
1: yok mesajı veriyor mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: İşte
1: Yeni
0: ben
1: bir
0: onu
1: paradigma
0: söylemeye çalışıyorum.
1: öneriyorum diyor.
0: 2019 seçimlerine giderken, bakın 2023 seçimlerinde bugün yürütülen teröristli Türkiye süreciyle ilgili bu konunun müzakere yoluyla da siyaset kurumu devrede olması gerekir diyen Millet İttifakı'na ve onun Cumhurbaşkanı adayına karşı sahte videolarla, montaj videolarla, bak bunlar teröristlerle beraber, bunlar gelirse şunu affeder, bunu affeder şeklindeki o bilinçli bir şey, siyasi bir tercihtir. Ona hani şey anlamda söylemiyorum. Yani şunu söylemeyeceğim. Kamplaşma ve kutuplaşma Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir seçim stratejisiydi. Bugün gelinen noktada bu stratejik bir adım mıdır, bir hedef midir Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu, yoksa taktiksel bir adım mıdır? Bunu önümüzdeki günlerde görmüş olur. Peşinen de ya bunların öyle bir niyeti yok deyip atılmak istenen olumlu bir adımı da peşinen mahkum etmek istemem. Ama 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez birinci parti durumuna yükseldi. Adalet ve Kalkınma Partisi ikinci parti oldu.
1: Peki.
0: Sayın Erdoğan o güne kadar hiç aklına getirmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'yla görüşebileceğini ifade etti. Hem kendisi Sayın Özgür Özel'i kabul etti, hem de kendisi uzun yıllardan sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Niye? Bana göre stratejik değil, taktiksel bir adımdı.
1: Anladım.
0: O yerel seçim mağlubiyetinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı bir rüzgara dönüşmemesi için bir paravan oluşturmaya çalıştı ve kısmen de başarılı oldu.
1: Anladım.
0: Onu unutturdu. Şimdi bugün gelinen noktada hem yani İyi Parti'nin işte terörist Türkiye ile ilgili niyetinde yürüttüğü bir kampanya var. Aynı zamanda fon krizinin meydana getirdiği ve sadece muhalefet değil, bütün seçmen gruplarında AK Partili, MHP'li seçmenler dahil olmak üzere itiraz ettikleri bir soygun düzeni var veya ahlaksızlık var diyelim yani. Dolayısıyla buradan muhalefetin kendisine hem yani terörist Türkiye üzerinden yüklenen muhalefet kesimiyle fon krizinden dolayı yüklenen kesimlere dönük taktiksel bir
1: Anladım.
0: şey set oluşturma niyeti de olabilir.
1: Anladım.
0: Ama dedim ki ben bunu peşinen yargılamak yerine inşallah
1: Reddetmiyorsunuz.
0: bu
1: Aslında
0: taktiksel
1: pozitifle
0: geçici bir
1: bakmaya
0: adım değildir.
1: çalışıyorsunuz o halde.
0: Stratejik bir adım
1: Çağrıya.
0: olmasını
1: Peki.
0: tercih ederim ve o stratejik adıma da karşılık vermeyi arzu
1: Peki.
0: ederiz.
1: Gaffar Bey, ne dersiniz bu eleştirilere? Bu taktiksel
0: Şimdi
1: bir adım
0: ben
1: olabilir mi eleştirisi? Peşi sıra gelen aslında transferlere yönelik de Bülent Bey'in ağır eleştirileri vardı.
2: yıllardır seçmenin geri çağırma hakkı olması gerektiğini yazan biriyim. Bunu çok konuştum, çok yazdım. Şimdi inşallah anayasa konusu gündeme gelecek. Seçmen beğenmiyorsa yani sadece parti değiştirme değil, parti değiştirme de olabilir, başka bir konuda olabilir. Belirli bir ülkeler var, İsviçre'de var, Kanada'da var, işte çeşitli ülkelerde var biliyoruz. Belirli bir imza toplanır, bir mini referandum yapılır ve seçtiği vekili ya da başkanı geri çağırabilir. Bu hak bence anayasa tartışmalarıyla bunu konuşalım. Ama şu mecliste konuşulanların ben çok ağır olduğunu düşünüyorum. Bak bu fikre sahip olmama rağmen. Yani şu anda partisini değiştiren belediye başkanlarını böyle ilkesizlikle, siyasi fırsatçılıkla, doğruları söylememekle suçlamak çok büyük haksızlık olur. Böyle yapmayalım. Yani demokratik siyasete bir defa şunu yerli yerine koyalım. Yani Batı tipi çok partili demokrasilerde, bunun Marksist adı burjuva demokrasidir. Bu demokrasi tipinde şu anda bizim demokrasimiz budur. Burada parti değiştirmek diye bir vaka vardır. Parti değiştirilebilir. Parti değiştirmenin ahlaki zemini var mı yok mu ona bakarız. Her iki taraf
3: Var
2: açısından
3: mı?
2: ona göre vardır. Ben şimdi
3: Nasıl?
2: onu var bakın müsaade edin söyleyeyim.
3: Evet.
2: Şimdi mesela siz nasıl eleştiride bulunuyorsunuz? Diyorsunuz ki burada ideolojik ve siyasi tavır diyorsunuz. Not aldım yani konuşmalarınızı. Şimdi AK Parti'nin siyasi tavrı nedir?

0: AK Parti kurulduğu günden beri şunu söylüyor. Diyor ki biz hizmet siyaseti yapıyoruz diyor. Bak sadece bunu söylüyor. AK Parti'nin içinde sağcı var, solcu var, dindar var, dindar olmayan hepsi var. AK Parti'nin içinde eski devrimciler var ya. Yani her devrimci, her liberal oradadır demiyorum. Fakat AK Parti ideolojik gömleğinizi çıkarın, değerler altında buluşun. Yani ideolojinin yerine değerleri koyun, ortak değerleri koyun, hizmete odaklanın diyen bir kurum. Zaten bugüne kadar başarısının sebebi de bu. Yani başarısızlıkları da vardır. %100 başarılıdır demiyorum. Ben parti adına konuşan biri de değilim. Dışarıdan bakan bir göz olarak konuşuyorum. Şimdi başarılı olduğu, yani seçmen neden teveccüh göstermiş? Soruyorsun. Hani muhalefet de bazen bunu istihza ile söylüyor, üzülerek söylüyorum ama seçmen ne diyor? Yol yaptı diyor. Yaptı. Baraj yaptı. Havale yaptı. Hani bunları beğenmeyebilirsiniz, yapılış tarzını eleştirebilirsiniz vesaire ama toplamda AK Parti'ye de kendini sorduğunda AK Parti, ey AK Parti sen nesin? Sen neden halkın seni seçmesini istiyorsun dediğimizde AK Parti hiç ideolojiden bahsetmiyor bakın. Lütfen yani burada açık olalım. Hiç ideoloji falan konuşmuyor. Yani ne Ömer Çelik'in ağzından duyuyoruz, ne AK Partili bir önde gelen kişinin ağzından, ne genel başkan yardımcıları, ne Sayın Cumhurbaşkanı. Ağızlarını açtıklarında bizim hani ideolojiye en fazla benzer olacak şey değerlerden bahsediliyor. Değerler.
1: Hangi değerler mesela 44 belediye başkanı değer, hangi değerler?
0: Şimdi
1: hangi
0: Necdet değerler? Bey değer AK Parti'nin değer bu değil. AK Parti'nin değer bakın belediye başkanı kısmını ayırıyorum. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik formasyonu olan bir partidir.
1: Tamam.
0: Ama AK Parti'nin ideolojik formasyonu yoktur. Ben vaka söylüyorum size. Değer dediği de hepimizin ortak değeri.
1: Tamam, hepimizin yani, ortak değerine uyuyor mu mesela? Ben sorum o.
0: Ben niye uymasın? Bu belediye başkanları Müslüman değil mi ya? Allah Allah. Ortak değer dediği bu adam. Bu kadar basit. Sizde de var, bende de var. Yani AK Parti ideolojiden uzak diyorum. Bakın ben başka bir şey söylüyorum. Şimdi belediye başkanları ben da AK Parti'ye teveccüh gösteriyor. AK Parti'ye geçmek istiyor. Belediye başkanı ne diyor? Bakın şimdi belediye başkanları ne konuşuyorlar? Hepsi diyor ki ben AK Parti'ye geçiyorum çünkü daha iyi hizmet etmek istiyorum diyor. Şunu söylemiyor bakın. AK Parti daha Atatürkçü olduğu için oraya geçiyorum demiyor. AK Parti daha dindar olduğu için oraya geçiyorum demiyor. AK Parti daha solcu olduğu için oraya geçiyorum demiyor. AK Parti daha sağcı olduğu için oraya geçiyorum demiyor. Hepsi diyor ki AK Parti'ye geçiyorum çünkü daha iyi hizmet etmek istiyorum. Ya bu öyledir değildir. Ben şimdi bakın beyanla ilerleyelim bakın, lütfen. Haksızlık etmeyelim. Şimdi diğer tarafa bakalım. AK Parti de diyor ki. Hocam bir dakika bitireceğim bak. AK Parti diyor ki ben hizmet için varım. Bu belediye başkanlarını da yanıma alacağım ve size daha iyi hizmet edeceğim. Şimdi bir defa bunu yerli yerine koyalım. Ha şu kısma girersek. Efendim bunlar samimi mi değil mi? Siyaset hesabı ya her siyasetçinin değerli arkadaş her siyasetçinin bir kariyer hesabı vardır. Gazetecinin de vardır kariyer hesabı. Ben iyi bir gazeteci olmak isterim. Herkes tarafından tanınmak, bilinmek isterim. Siyasetçi de bunu arzu eder. Bir bu vardır. İki, bir de zorunlulukları vardır. Yani her siyasetçinin sorumluluğu var. Halka hizmet etmek zorunda, mecbur yani. Meclise gittiyse yasama faaliyetine katılmak zorunda. Belediye başkanlığı koltuğuna oturduysa o hakkı teslim etmek, o görevi yapmak zorunda. Şimdi işin bir tarafı bu. Yani AK Parti'ye geçen belediye başkanları üzerine 44 tane dediniz ya.
1: Şimdi evet. Aynen, burada yansıtıldığı için evet.
0: Birisi ya ben hiç kimseye kefil olmam Necdet Bey. Ben siyasetçi değilim.
1: Yani,
0: ben yani şimdi bu insanlar niye ben tek tek
2: nereye gitti diye.
0: Bakın ben kimseye kefil olmam. Ben en başta da fikrimi söyledim bakın. Ben prensip olarak böyle partiler arası çok geçişlilik falan bunları çok doğru bulan biri de değilim. Ama biraz hakkaniyetli olalım. Ortada şöyle bir vaka var. İzmir'de yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor ve İzmir'deki hizmetler kötü. Yani İzmir hak ettiği hizmeti alamıyor. Yani bu gördüğümüz bir şey. Bildiğim için söylüyorum. Bak Eskişehir, Manisa'yı bilmiyorum bak. İzmir'i biliyorum. Edirne'yi de biliyorum. Bak Edirne'yi de söylüyorum. Edirne'de yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor ve çok kötü bir durumda şehir. Yani şunu düşünmüş olabilir başka. Ya ben iktidar partisi içinde rozeti takayım. Nasıl olsa bu adamların da iktidar partisinin de böyle ideolojik zorunlulukları yok. Bana illa şöyle olacaksın, illa böyle olacaksın demiyorlar. Burada hizmet üreteyim diyor olabilir. Onun için bence biz o şansı vermeliyiz. Bu bir. İki, 44 belediye başkanı az bir sayı değil. Buradan bir genel mülahaza da çıkarabiliriz. O genel mülahaza bence şu olmalı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı birlik beraberlik mesajına uyuyor mu uymuyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı siyasetçi olarak kendisine katılmak isteyen herkesi bir süzgeçten geçirir alır. Bu ayrı bir şey. Bence şu tarafa bakmalıyız. Ya Allah aşkına değerli arkadaşlar. Yani AK Parti 2002'den beri bu ülkeyi yönetiyor. Belediye başkanları akın akın AK Parti'ye gitmeye çalışıyorlar. Ya bu muhalefet ne yapıyor?

Bu muhalefet yani ideoloji diyorsunuz hocam. İdeoloji siyaset anlamda muhalefet ne üretmiş ki? Belediye başkanlarını bile kaçırıyor kendisinden. Yani 44 tane belediye başkanının ve sayısız belediye meclis üyesinin hala bunca yıllık iktidardan sonra AK Parti'ye gitti.

0: kurma sanatıdır. Karşı tarafı hataya sürükleme, kendisi başarıya doğru ekibiyle gitme sanatıdır. E bu işleri demek ki muhalefet Türkiye'de bu konuyu becerememiş. Bakın,
1: burada yani
0: bir şey daha ekleyerek bitireceğim.
1: Evet, evet,
0: şimdi Sayın var. Bülent Bey Temelde. Ayrıştırma siyasetiyle ilgili bir şey söyledi. Ona da itiraz etmek istiyorum. Yani AK Parti kadar birleştirici bir siyasi parti olmadı Türkiye'de. Bunu ANAP'ı da dahil ederek söylüyorum. Bak AK Parti kadar her farklı görüşten insanın bir araya geldiği, herkese hitap edebilen bir şey olmadı.
1: 2024 seçim kampanyasının.
0: Şimdi Necdet Bey bakın Kemal Bey aday olduğu.
1: Yan yana koyun ne kadar birleştirici olduğunu göreceksiniz.
0: Kemal Bey aday olduğu seçimde muhalefetin adayıydı Kemal Bey. Ve hiç birbiriyle ilgisi olmayan partiler ki Kemal Bey'in başarısıdır. Sizinle aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Ama o başarı nasıl sağlandı? Bir kamplaşma yoluyla sağlandı. Kamplaşma bugün muhalefet neden çok dar bir alanda siyasete kendini mahkum etti? Evet. Çünkü 15 en az 15 yıldır tüm siyasetini Erdoğan düşmanlığı üzerine kuruyor muhalefet. Ben çok iyi niyetle konuşuyorum emin olun yani. AK Parti'nin de bu kadar yıl iktidarda kalarak bu kadar kuvvetli olmasına ben de şaşırıyorum açık söyleyeyim. Bana da şaşırtıcı geliyor. Ama ben siyasetçi değilim. Muhalefet düşünsün bunu. Muhalefeti yani neden sağlam. Bu işi yapamıyorlar?
2: Şimdi Necdet Bey itirazınızı alacağım ama Gökhan Bey'e de hiç söz tamam. vermedim bu dilimde.
1: Tamam, tabii, tabii.
2: Onun da bir değerlendirmesini alalım.
3: Şimdi ben Gaffar Yakınca'nın 15 yıldır sadece Tayyip Erdoğan'a karşıtlık üzerinden politika yürüten bir muhalefet deyip de ben AK Parti'nin 15 yıldır yani bu kadar sağlam kalmasına, hala başarılı olmasına şaşırıyorum dedi. Ben cevap verdim. Onu biraz detaylandırayım. Muhalefeti sağlam. Yani muhalefet o anlamda...
0: Muhalefeti sağlam ne demek?
2: Muhalefet sağlam.
3: Yani iyi ki muhalefet var. Yani Recep Tayyip Erdoğan, yani Kılıçdaroğlu'na zamanında teşekkür etmişti kastettiğim o. Tabii biraz da gülümseyelim istedim. Yani şimdi bakın...
0: Belediye ama bir şeyler de yapıyorlar Gökhan Bey. Yani şimdi bir AK Parti bir program açıklıyor.
3: Ya
0: seçim benimkisi programı.
3: Espri. Onu tabii yapılmayan bir şey olsa zaten vatandaş bunun sonuçta kararını veren sandıkta buna göre.
0: Belediye seçiminde işte mesela.
3: O başka. Tabii. Belediye seçimlerinde şimdi hizmet etmek istiyorum diyerek parti değiştiren belediye başkanlarını bir yere kadar anlıyorum. Yani ben de siyasetçinin nereden geldiyse oraya hizmet etmesi gerektiğini düşünen, yıllardır da bu işi yaptığım için, bu kaypaklık gibi hissettiğim için siyasetçinin olduğu yerde değerinin daha ağır olduğunu düşünen biriyim. Ya Kubilay Uygun'u hatırlayan var mı?
4: Ya.
3: Kubilay Uygun diye bir milletvekili gördük.
4: Ne
3: belki
4: oldu?
3: Yaşı genç arkadaşlar hatırlamayacaklar.
4: Nasıl vefat etti?
3: Ya DSP'den gelip...
4: Milliyetçi Hareket Partisi,
3: yani
4: ANAP,
3: siyaset... Yelpazesindeki bütün partilere katıldı bu adam ve sonuçta işte Büyükçekmece'de bir otel odasında kafasına sıkarak intihar etti. Acı bir son ama Türkiye'de işte fırıldak Kubi ifadesini Türk siyasetine sokan şahıstır. Rahmetli almak isterdim ama bilemiyorum tabii, yine rahmet diyelim. Ben siyasetin bu şekilde fırıldak şeklinde icra edilmesine karşıyım. Hizmet için bir belediye başkanı, Necdet abi belki kızacaktır bana. Yani şu anki koşullar, konjektür başka gibi hissediyor olabiliriz ama sonuçta ben belediye başkanının yine de kendisini seçen seçmene hizmet etmek için bir parti değiştirmesine, bir kez parti değiştirmesine çok da karşı duramıyorum.
2: Peki. Bu arada itirazınızı alacağım tekrar. Özellikle cazibe merkezi olma kavramını geçen haftalarda yine bir konuğumuz kullanmıştı. AK Parti'ye bu geçişleri ifade ederken o geldi aklıma Gaffar Bey söylerken. Hakikaten bu cazibe merkezi olma halini nasıl değerlendirirsiniz AK Parti?
1: Güç her zaman çekim merkezidir. Güç çeker. Yani sonuçta 24 yıl uzun bir süre. Yani Erdoğan'ı 94'ten başlatırsak çok uzun bir süre. Ciddi bir çekim merkezine dönüşür bu. Burada yani tartışmayı baştan şu düzeyde kesmek için, muhalefet çok başarılı olsaydı bu iktidar 24 yıldır iktidar olamaz. Yani bu anlamıyla da muhalefetin gerekçesi ne olursa olsun başarısızlığını bir kenara not etmek gerekiyor. Ancak bu şunları değiştirmez. Bu, şu anki tabloda, şu anki tablo ideolojiyi bir kenara bırakıyor. Yani evet Türkiye'de MHP gibi, CHP gibi, DEM gibi, iyi milli görüş gibi ideolojik formasyonu daha güçlü partiler var. Belediyeleri bu ideolojik şeylere, kalıplara sokmamak gerekiyor. Burada da bir itiraz yok. Ancak burada siyasi tercihinizi siz hizmet üzerine kuramazsınız. Demin söyledim bakın. Bazı işler tesadüf değil. Sayı az olsa üzerinde konuşulabilir. Tekil olsa 2-3

0: kişi, beş kişi olabilir. Siyasette yer değiştirme olabilir mi? Olabilir. Bu da olabilir. Ya 44 belediye başkanının hiçbirisiyle ilgili soruşturma açılmadı. Oysa şu anda soruşturma açılan belediyeler, bunların tümüyle ilgili, tümü demeyeyim, haksızlık yapmayayım, önemli bir bölümüyle de ilgili bu tür spekülasyonlar oldu mu? Oldu. Buradaki yaklaşım son derece tehlikeli. Bu Türkiye siyasetini büyütmez. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasına denk düşen bir şey değildir. Kutuplaşma sonuçta muhalefet de kutuplaşır. Ya kendi mahallesini yaratır. Bu anlaşılır bir şey. Çünkü siz iktidar olarak kutuplaşmayı derinleştirirseniz bu da kaçınılmaz olarak gelir. Burada toplumun vicdanında, bu anlamıyla bu belediye başkanlarına oy verenlerin vicdanında bunun karşılığı olamaz. Bu AKP'nin lehine bir iş de olmaz. Orada cazibe merkezi çıkmaz.
1: Yok, belli olmaz Necdet Bey. Bakın, niye? Bence bu kadar peşin hükümlü olmayın.
0: Şöyle bakın, niye olmaz biliyor musunuz?
1: Ben şunu duydum mesela, Edirne'de kendi kulaklarımla duydum. Belgin İBA adaydı AK Parti'den. Ya Edirne'li vatandaş, ya bir kez de AK Parti'ye kazandıralım, bir tur sonra da tekrar döneriz CHP'ye diyeni ben duydum yani. Yani şehri bir toparlasın. Belki de çok iyi hizmet yapacak. Ama ve bu bile,
0: bakın, bu bile bakın. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı kutuplaşma vurgusu niye yapıyor? Kutuplaşma olmasa kutuplaşma vurgusu yapılır mı? Yapılmaz. Merkezi devlet hakkaniyetli olsa, belediye dediğin kamu kuruluşudur. Kağıt üzerinde söylüyoruz, teorik olarak da söylüyoruz. Oradaki yaşayan bütün nüfusa hizmet eder. Siyasi parti tercih kullanmaz. Hizmette sen...
1: Hayır hayır, ben onu kastetmedim ama lütfen.
0: Siz
2: başka, bakın,
1: ben başka, bakın şunu söyleyeyim. Edirne'nin, İzmir'in sorunu Gaffar CHP Bey, yönetimlerinin Gaffar kötü Bey, yönetimidir.
0: Gaffar Bey,
1: öyle Ankara'ya top atmayın.
0: Gaffar Bey, bakın,
1: onu
0: bu ülkede yani. Bu ülkede yani şimdi Bülent Bey orada yani Milli Görüş belediyeciliği düzeyinde de bir şey yapabiliriz ama bu ülkede mesela Ahmet İsmail kimdi?
1: Ya gayet yani, başarılı belediyeci ama tabii, üzerinden şu, kaç yıl yani, geçti?
0: Eyvallah.
1: Necdet Bey, kaç yıl geçti üzerinde?
0: Bakın şu bir ezber.
3: İzmir'e konuşuyoruz, Burhan Özkotur'a.
2: Şunu bir yapabilir miyim? Bakın, çok özür dilerim. Daha önce tabii, de tartıştığımız için
1: yok, yok, yani Ahmet İsvan CHP belediyesi olarak örnek verdi. Özkotur'u
2: da şu yanlış anlaşılmasın. Elbette burada iki hukukçumuz var. Hani onlara da dikkatli konuşmaya çalışıyorum ama zaten mesela belediye kanununa göre belediyelerin merkezi idareden alacakları paylar belli. Yani istese de merkezi idare onu kesemez zaten.
4: Doğru.
2: Yani İzmir'e daha onun hak ettiği para gidiyor mesela. Doğru. İşte ne diyelim, CHP'li diğer
4: belediyeler nüfusuna göre doğru.
2: Yani merkezi idarenin zaten hukuken büyük, onun önünü kesme şansı doğru. Yok. Ne paraysa o gidiyor
0: zaman
2: zaten.
0: İller Bankası projelerinde
2: daha önce de tartışmış.
0: Belediyeler özellikle büyük şehirlerin büyük projelerinde Cumhurbaşkanı'nın onay vermesi gereken çok proje var. Yani o anlamıyla
3: İstanbul'da
0: yani,
3: metro ile alakalı yani,
1: hocam, onay vermeyeceklerini yapsın ya. Ya mesela asfalta onay gerek mi?
4: Fizibilitesini yapıyor Ekrem Bey hala.
1: Asfalta bakın, onay gerek mi?
0: Para geldi. Tersten bir şey söyleyeyim.
4: Para geldi abi.
0: Tersten bir
4: bu
0: şey
4: soruya niye cevap vermiyorsunuz? Ne ona avukatın cevap versin.
0: Şimdi 2019'da İstanbul ve Ankara'yı kazanan CHP, İzmir'i dışarıda tutarak söylüyorum. Hı. 2024 başarısında onun rolü var. Yani arkadaşlarımız CHP belediyelerindeki
4: Kemal Bey'in başarısı.
0: Tabii Kemal Bey'di zaten ama hayır, CHP belediyeleri çok başarısız olsaydı İstanbul ve Ankara'yı kazandıktan sonra İzmir'i de kenarda tutuyorum. Hı. Valla ülkenin %63'ünde seçim kazanamaz. Bunu yalnızca...
4: Onun için Mansur Bey Cumhurbaşkanı ziyaretinde teşekkür etti. Şimdi Ankara'yı Ankara yaptığınız için NATO'dan ötürü ben teşekkür ederim.
0: Diğer siyasi kaygılarımı söyledim. Ama tümüyle mahkum etme çabası doğru bir çaba değil. Şimdi siz başarısız olsanız yerel seçimde değiliz tamam. Aktörlerin önemi abi, var.
4: İdeolojik şimdi, vermiyor muyuz? Mansur Beşiktaş'ta, Bakırköy'de, kendi ilçemde ya arkadaş, evimden bak, işe gidemiyorum.
0: Cem Bey,
4: çok
0: Cem
4: mu başarılı Cem belediye başkanı?
0: Bak çok başarısız olsaydı 2019,
4: alıyoruz.
0: 2019 örnekleri çok başarısız olsaydı 2024'te bu kadar belediye kazanılamaz.
4: Abi tam da ideolojik şimdi, oy veriyoruz sanki. Ya,
0: ideoloji
4: onun
0: olmadan,
4: için Hamza Bey işte ya, kazanamadı. Adam muhteşem bakın, bir
0: olmadan
4: seçim
0: olmaz.
4: Propagandası şimdi, yaptı ama AK Cem Partilisi Bey, niye vermedi?
0: Mansur Yavaş örneğini verdiniz. Mansur Yavaş Türkiye siyasetinde...
3: Cemil Tugay AK Parti aday olsaydı kazanır mıydı?
4: Ya mümkün değil.
0: Tamam bir yer
4: ben işte altı o kalıyor, ideoloji alıyor. Ya, maalesef Mansur Yavaş bakın, 2 milyon rey alıyor.
0: Ya, yapma
4: Cumhurbaşkanı ispatı vücut ediyor. Devletimizin emrindeyim diyor. Teşekkür ederim Ankara hizmetleri.
0: Şimdi
4: ya Cumhurbaşkanı da ona teşekkür etmesi lazım.
2: Son 2 dakika
0: Bey, son 2 dakika mı? Bakın bazı isimler önemlidir. Her şeye rağmen isimler, ideoloji de önemlidir. Ben o yüzden o vurguyu yaptım. Sonuçta bir siyasi tercih yapıyorsun sen. Yani oradaki %60'ın %30-35'i CHP seçmenidir. Diğerleri onun etrafında kümelenir. Bu da anlaşılır bir şey. Burada benim temel şeyim şu. Kurguyu şurada yaparsak, muhalefet bugüne kadar

0: başına iktidar olamadıysa muhalefetin doğal olarak kendisini sorgulaması lazım. Ama 2019 belediyeleri çok başarısız olsaydı 2024 olmazdı.
1: Peki.
0: Bugün de bir siyasi operasyon da başka bir yere doğru taşınıyor. Peki.
2: Bence şimdi başka sahipler var. Yani ben İstanbul'da ve Kadıköy'de yaşayan biriyim. Hiç o bahsi açmak istemem. Bence halkın seçiminde başka sahipler var.
3: Bravo.
2: Hizmet konusu başka bir konu yani. Bravo. Çünkü burada yaşayın hocam. Yani ben Kadıköy'de yaşıyorum yıllardır. Ve İstanbul'da başka belediyeler de var. AK Partili belediyeler de var. Onların da ne yaptığını görüyoruz.
0: Türkiye'de belediye...
2: Yani çok fark var.
0: Şöyle söyleyeyim.
2: Çok fark var.
0: Bir cümle kuracağım. Vallahi kriter. Yani biz daha önce Gaffar Bey'le çeşitli tartışmalar yaptık. Yaşanabilir kent kategorisine giren Türkiye'de bir tane kent yok. Doğru. Uluslararası ölçekte yaşanabilirken çünkü değişti artık. Yani şimdi CHP belediyelerini istiyorsunuz da AKP belediyelerinde de yaşanabilir kent kriterlerine uygun kent
2: Necip
0: yok.
2: Necip Bey şimdi siz CHP belediyelerine çok övgüler dizdiğiniz için
0: ama
2: söyleyeyim.
0: Yani o zaman,
2: ben hükümetimizi böyle, de eleştiririm çok rahat gerçek. Eleştiririm. Yani Türkiye'de neden yaşanabilir şeyler yoksunu eleştirebilirim ama ben şunu yapmıyorum.
1: Çok
2: bak mükemmel işler yapılıyor CHP'liler yüzünden olmuyor diye. Ama CHP belediyeleri başarılı değil onu söylemeyin lütfen.
0: Böyle bir şey kurmadım. O yüzden kriter şu. Belediyecilikte yaşanabilir kent yaratabiliyorsan bu çok önemli bir şey siyasi olarak. Bu, yaratamamışız.
1: Bu konu hakikaten çok derin, çok da uzun konuşmak
2: isterim. İlçeleri tek tek alsak çıkartırız
1: sanırım. Ama Taha Bey şunu da son olarak sormak isterim. Şimdi Cemil Tugay ile ilgili ya geçecek hayırlı olsun dedi. Acaba İBB ile ilgili duruyor burada biraz önce mesela ekledimiz. O konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Özellikle 8 sandalye var diyoruz. Orada bir kulis bilgisi var mı? Değişim olur mu? Bu denge değişir mi diye.
4: Biraz daha farkın yüksek olduğu konusunda bir
1: öyle mi?
4: Uyarı geldi az önce. Açıkçası orada
1: onu
4: hani...
1: Onu düzeltelim o halde. Nedir doğrusu?
4: Söyleyeyim hemen. 145 olarak galiba
1: evet,
4: orada
1: bir... Evet, biz de düzeltmiş olalım efendim. Tekrar
4: vardı.
1: Uledi arkadaşlar.
4: 153'e şu şekilde az önce 145. ifade 153'e ettiler.
1: 145 dedik biz.
4: AK Parti 130, MHP 6, Büyük Birlik Partisi 2. Yani Cumhur İttifakı olarak 138. Ataşehir'de katılımla beraber durum bu dediler Cumhur İttifakı peki tarafında. Dolayısıyla oradaki makas galiba... ifade edilenden biraz farklı. Bu da hani meclis iradesi nasıl tecelli edecek onu kestirmek güç. Fakat Cumhur İttifakı tarafında bu yönde bir gayret olduğunda ifade edebiliriz.
1: Dolayısıyla yarısı, bu sandalye sayısında bir değişim var.
3: Yarısını geçti
1: fark
3: edildiği için 8 dönülüyor.
1: Efendim buyurun Bülent Bey.
3: Yani 16 fark olduğunu varsayalım. 9 meclis üyesi bir niyetine gittiği zaman
1: geçiş
3: öbür tarafa geçeceği için belki o 8 peki sayısı ondan dolayı telaffuz edilmiş olabilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim kıymetli konuklarımıza. Çok sağ olun. Kısa bir ara.

Marmara bölgesinde hava yağmurlu, İstanbul 20, Bursa 19 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 22, Isparta yağmurlu 17 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Sivas yer yer yağmurlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Erzincan yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Gaziantep yer yer yağmurlu 22 derece.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim merhaba, iyi geceler. Türkiye'nin referans kanalı Habertürk'tesiniz. Gazi Meclis bugün özel oturumda açıldı. Gözler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurul kürsüsünden yapacağı açıklamalardaydı. Küresel ve bölgesel gelişmelerin yeni bir siyaset tarzını mecbur kıldığını ifade eden Erdoğan, net konuştu ve çatışma ve kutuplaşmanın yerini artık uzlaşma ve hoşgörü almalıdır dedi. Peki siyasi dengelerin değiştiği mecliste gün boyu neler yaşandı? Fon soruşturmasında yeni gelişmeler neler? Ve dünya gündeminde hangi hadiseler öne çıktı? Bilmeniz gereken her şey gece raporunda olacak. Evren Aydın bendeniz. Hemen özetlerimizle başlayalım. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi az evvel de söylediğim gibi 51 gün aranın ardından yeniden açıldı. Yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekici mesajlar verdi. Gündeminde fon soruşturması, terörsüz Türkiye ve yeni anayasa çalışmaları da vardı. Tabii siyasi partiler arasında da enteresan gelişmeler yaşandı. Yeni parti salonu neden acaba terk etti? Kimler kimlerle tokalaştı? Hepsine bakacağız birazdan. Ve Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük yaşandı. İlk olarak iki işçimiz sağ olarak kurtarıldı. Ardından bir işçinin ne yazık ki ölüm haberi geldi. Kurtarma çalışmalarının detayları gece raporunda olacak. Ve şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından bir yıl geride kaldı. Ve bugün cinayetle suçlanan kızı Tuğyan Ülker Gültem hakim karşısındaydı. Mahkemede iddialar konusunda neler söyledi, tüm detaylar gece raporunda olacak. Hadi başlayalım. Gece raporuna çok sıcak bir gece sizleri bekliyor. Önemli gelişmeler üst üste geliyor. Efendim hakemler dosyası kapsamında iki hakem kısa süre önce gözaltına alındı. Tüm detayları Habertürk muhabiri Elif Yavuz bizlere aktaracak. Elif Yavuz.
1: Evet Evren Aydın, dakikalar önce geldi bu son dakika bilgisi. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel dakikalar önce gözaltına alındı. Yasin Kol gözaltına alınmadan önce Trabzonspor'da maç yönetiyordu. Maçın bitmesiyle birlikte polis ekipleri tarafından maç sonrası gözaltına alındı. Yasin Kol'un gözaltına alınma gerekçesi ise evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Bildiğiniz üzere salı günü bir operasyon gerçekleşmişti. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Bu soruşturmada yeni bir sıcak gelişme yaşandı ve Süper Lig hakemi Yasin Kol'la birlikte Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. 7 şüphelinin emniyette ifade işlemleri devam ediyor. Salı günü gözaltına alındılar. Yarın sabah adliyeye sevk olmaları bekleniyordu. Onların sevki beklenirken bir son dakika daha yaşandı. Yasin Kol Trabzonspor hazırlık maçı sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı. Hakkındaki suçlama ise evrakta sahtecilik ve görevi

0: kötüye kullanmam. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgide özellikle gözaltına alınan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve masa kayıtlarının detaylı analizi neticesinde Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Burada da bildiğiniz üzere geçtiğimiz dakikalarda yine bir ses kaydı ortaya çıktı. Bu ses kaydında da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla yine hakem Kerem Ersoy arasında bir telefon görüşmesi var. Bu telefon görüşmesinde Ferhat Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'a yönelik bazı hakaretleri, tehditleri ve baskısı mevcut. Bu ses kaydı da yine basına, medyaya yansıyan bir ses kaydıydı. Yine Başsavcılığın paylaştığı bilgilere göre de bu ses kayıtlarından yola çıkarak Yasin Kol'un ve Göktuğ Hazar Erel'in gözaltına alınmasına karar verildi. 7 şüpheli yarın adliyeye sevk olacak, ancak Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel bu şüphelilerle birlikte sevk olur mu henüz belli değil. Ancak onların da mali suçlarla mücadele şube müdürlüğünde ifadeleri alınacak. Bu soruşturma kapsamında 4 suçlama bulunuyor Evren Aydın, onu da paylaşalım. Mobbing, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlaması mevcuttu. Salı günü yapılan operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere TFF Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı, İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk gözaltına alınmıştı. Yine TFF'den ve MHK'dan bazı isimler bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Öte yandan bir başka bilgi daha paylaşmak istiyorum. Bu soruşturma kapsamında elbette hakemleri ilgilendiren bir soruşturmaydı. Bazı hakemler müşteki ve tanık olarak emniyete çağrıldılar. İfadeleri alındı. Bu isimler arasında yine bilindik hakemler de yine bulunuyor. Deniz Ateş Bitnel, Zorbay Küçük, Abdullah Buğra Taşkın Soy gibi isimler İstanbul, Ankara, Trabzon, Denizli gibi illerden İstanbul'a ifade alınmak üzere çağrıldılar. Kimi müşteki olarak, kimi tanık olarak ifadeye çağrıldı. Operasyon öncesi ve sonrası şeklinde ifadeleri alındı.
1: Evet.
0: İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da farklı bilinen isimlerin ifadelerin alınmasının ardından son dakika gelişmesi olarak da Trabzonspor maçı sonrası Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı Evren Aydın.
1: Geceyi bir anda hareketlendiren bu gelişmenin detaylarını Elif Yavuz Habertürk muhabiri bizlerle paylaştı. Önemli şeyler anlattı. Devam edeceğiz bu konuyu konuşmaya. Efendim, futbolda hakemler dosyası bu gelen yeni gelişmelerle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İşte gözaltılar var. Aktif Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig'de yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltında. Detayları konuşacağız. Avukat Zafer İşeri bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Efendim, saygılar sunuyorum. Hoş buldum. İyi geceler dilerim.
1: Çok sağ olun efendim. Hakemler dosyasındaki bu yeni gelişmeleri konuşmak istiyoruz sizinle. Yani az evvel muhabirimiz de aktardı. Yeni ifadeler geliyor, yeni açıklamalar geliyor ve sanırım biraz daha genişletiliyor gibi duruyor dosya. Tabii sizin söyleyecekleriniz çok önemli bu noktada. Bu sıcağı sıcağına bu gelişmeyi nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bir de aralarında tabii aktif Süper Lig hakeminin de bulunması, yani buna farklı bir anlam katar mı dosyaya? Buyurun hocam.
2: Efendim, soruşturmanın geldiği nokta itibariyle her geçen saatte daha da derinleştiği ve bu suçlara ilişkin faillerin arttığı, muhtemelen alınan ifadeler doğrultusunda yeni isimlerine yönelik de gözaltı kararları verildiğini anlıyoruz. Özellikle son sıcak gelişme Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel ile ilgili alınan bu gözaltı kararı tabii ki şimdilik bir tutuklama kararı ya da kesinleşmiş bir suç tespiti değil. Ama bu kişilerin bir savcılığa davet edilmeden, karakola davet edilmeden doğrudan hem de maça müteakip, maçın sonrasında ansızın gözaltına alınmış olmaları tabii ki haklarında ciddi suç şüphelerinin bulunduğunu ifade ediyor hukuki nazarda bize. Tabii baktığımızda biliyorsunuz daha önce Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı ve onunla beraber 6 kişi gözaltına alınmıştı. Dosyada sınav evraklarına müdahale edildiği ve hakemlere baskı yapıldığı yapıldığı iddiaları vardı. Kanıt olarak da müşteki ve tanık ifadeleri, aynı zamanda bilirkişi incelemeleri, özellikle Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporu ve bu suçu işleyen kişilerin aralarındaki telefon, mesaj irtibatını gösterir haberleşme tespit sistemi kayıtları bulunuyordu. Bugün de tabii ki malum bu ilk gruptaki kişilerin ifadeleri tamamlandı. Muhtemelen bu kişiler ifadelerinde yeni isimler ve belki de Yasin Kol'un, Göktuğ Hazar Erel'in isimlerini zikretmiş olmalılar ki bu doğrultuda onlarla ilgili belki de daha detaylı, derinlemesine bir inceleme başlatıldı ve şimdi de gözaltındalar. Bir süre gözaltında kalacakları ve ifadelerine başvurulacağını hukuken öngörebiliyoruz. Sonrasında da adliyeye çıkartılmaları, belki savcının ifadesini almaları, savcı tarafından ifadelerin alınması ve belki de onlar hakkında da tutuklama gibi ya da ev hapsi gibi ya da imza şartıyla serbest bırakılma gibi yasal tedbirlerin uygulanabileceğini öngörüyorum.
1: Zafer İşleri, Sayın Hocam, şimdi Türkiye'de en popüler spor dallarının başında geliyor futbol ve futbolda yaşanan her bir gelişme tabii Türkiye'de büyük bir şekilde gündemde yerini buluyor. Bundan sonraki süreçte peki yani başka hakemlerin tanıklıklarına, ifadelerine başvurulması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani yeni ifadelerle daha da derinleştirilmesi mümkün mü bu sürecin? Ne dersiniz?
2: Efendim mutlaka böyle olacaktır. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de sosyal hayatın göz bebeği futbol müsabakaları ve bu müsabakalara ilişkin kamuoyunun alakası gündemdeyken ne yazık ki zaman zaman yöneticilerin, oyuncuların ve hatta dahi hakemlerin yasa dışı davranışlar sergilediklerine dair iddialar kamuoyunda zaten ayyuka çıkmış vaziyette. Keza bu iki yeni hakemin gözaltısıyla ilgili sözü edilen sahtecilik, eziyet, bunun haricinde bir de yasa dışı bahis iddiaları da evet, kamuoyunda dillendiriliyor. Burada tabii henüz daha masumiyet karinesini hiçe sayıp da suç işlemişlerdir demek doğru değil. Ama bakıldığında özellikle şikayetçi Ali Tuna adına düzenlenen sınav kağıdındaki yazılarla kendisinden alınan karşılaştırma yazıları arasında grafolojik açıdan yani yazı bilimi açısından ilişki bulunmadığı evet, bilirkişi raporuyla ortaya konuldu. Demek ki böyle bir sahtecilik var ve bu münferit değil, ne yazık ki hakemlerin genelini kapsayan ve belki de hak etmedikleri şekilde bu sıfatları almalarına imkan sağlayacak resmi belgede sahtecilik suçu aracılığıyla oluşmuş gibi iddia ediliyor şu aşamada.
1: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında bir gözaltı kararı verilmişti ki o salı günü yaşanmıştı o gözaltılar. Tabii o sürecin de tamamlanmasını beklememiz gerekiyor efendim. Sizin kişisel kanaatinizi de merak ediyorum. Yani gerçekten hakem konusu Türkiye'de uzun yıllardır tartışılan bir konu ve tüm bu gerçekleştirilen soruşturmalar da yani futbol camiasında bir temizlik adına yapılıyor. Tabii nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz ama sizin kişisel kanaatinizi de merak ediyorum. Süreç tamamlandı. Yani yepyeni bir futbol dünyası mı acaba karşımıza çıkacak? Ne dersiniz?
2: Efendim beklenen ve olması gereken de bu. Belki futbolcular veyahut da yöneticiler taraf oldukları için kendi lehlerine bir kısım taleplerde ya da müdahalelerde bulunmuş olabilirler. Ama neticede hakemler kamuyu temsil eden tarafsız ve bağımsız iradeler. Dolayısıyla onlar hakkında kamuoyunun zihnine ya da ruhuna düşecek en ufak bir leke evet, tüm sektörü, tüm futbol camiasını maalesef ki yok edebilecek güçte. İşte bu sebeple iyi bir temizliğe ihtiyaç var. Tabii ki suçu olmayanlar aklanıp tekrar bu noktada itibarlarını geri kazanırlar ama en ufak bir lekenin de kaldırılmayacağı bir görev ifa edildiğini toplumun iyice anımsaması gerekiyor.
1: Peki, çok sağ olun hocam. Kritik bir gelişmeydi. Futbol camiasında herkes tertemiz bir futbol dünyası bekliyor ve bunun gerçekleşmesi için de önemli çalışmalar da yapılıyor. Sağ olun hocam, değerli yorumlarınız, değerli görüşleriniz için teşekkürler.
2: Saygılar sunuyorum efendim. İyi geceler, iyi yayınlar.
1: Zafer hocamızı dinledik. Devam edelim günün diğer gelişmeleriyle. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılış özel oturumunda konuştu. Fon piyasasında yaşanan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini belirtti. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye sürecinin yanı sıra yeni anayasa konusu da vardı.
3: fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden

0: bu meseleyi süratle çözüyor.
1: Kimsenin hakkı yenmeyecek dedi. Toplumsal barış vurgusu yaptı.
0: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis yeni yasama yılı açılışında genel kurulda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör bitme noktasına geldi mesajı verdi.
0: Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
1: Erdoğan sürecin yol haritasına işaret etti.
0: Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çağrısı da yaptı. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız bellidir ifadesini kullandı.
0: 12 Eylül'ün lider kadrosu darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap vermiş, yargılanmış, mahkum olmuştur. Ancak yürürlükteki anayasa müellif olarak onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum. Milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır.
1: Erdoğan konuşmasında cephe siyasetinin sona erdiğine dikkat çekti.
0: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır.
2: Efendim, gece raporunun rotasını Manisa'ya doğru çevireceğim ki Soma'da göçükte çalışmalar devam ediyor. İki kişinin sağ olarak kurtarılmasının ardından iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Üç kişi ise aranıyor. Son durum için hemen dönelim Soma'ya. Nejat Kırbulut hazır. Son gelişmeleri bizlerle paylaşsın. Nejat, söz sende.
3: Evren Aydın, bugün saat 14 sıralarında göçük gerçekleşti ve 7 kişi enkaz altında kalmıştı. Hemen ekiplere haber verildi ve kısa sürede AFAD'la birlikte diğer kurumların arama kurtarma ekipleri harekete geçti ve o göçükten 2 kişi sağ olarak kurtarıldı ve hemen arkamda bulunan Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. 2 kişi ise hayatını kaybetti. Şu an enkazda 3 kişi var. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Zamanla yarış var. O zamanla yarışı kazanmak için ekipler saat 14 itibariyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini ve o göçüğün neden olduğuyla ilgili çalışma başlatıldığını söyledi. Bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık tarafından yine bir müfettiş görevlendirildiği de bildirilmiş oldu. Şu an itibariyle özellikle AFAD'ın ciddi bir çalışması var. AFAD'la birlikte özellikle de şunu belirtelim. İzmir'den bir ekip geldi. AFAD ekibi, bu ekibin de elinde çok özel cihazlar vardı. O cihazlar getirildi Soma'ya. Bu cihazlarla yer altında lazer görüntüleme sistemiyle oradaki 3 kişinin yeri tespit edildi. Ve ekipler şimdi o 3 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Zamanla yarış devam ediyor. Saat 14'te başlamıştı kurtarma çalışmaları. İşte 14'ten bu saate kadar da aralıksız devam ediyor. Hem 112 ekipleri hem AFAD ve UMKE ekipleri de bölgedeler ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Arkamda Soma Devlet Hastanesi var. 2 yaralının tedavisi devam ediyor. 2 kişinin ne yazık ki cansız bedeni çıkarıldı. 3 kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor diyelim. Sözü size bırakalım.
2: Teşekkürler Nejat, aktardığın bilgiler için teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Tekrar bir meclise gidelim. Meclisin açılış resepsiyonuna katılan MHP lideri Bahçeli de terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Gelecekten umutluyum dedi. DEM partililerle sohbet eden Bahçeli yeni anayasa konusunda da bazı açıklamalarda bulundu. MHP'nin zaten taslağının olduğunu kaydetti.

0: abi lazım. Ben gelecekte umutluyum.
1: Terörsüz Türkiye süreci sorusuna bu yanıtı verdi. MHP liderine Selahattin Demirtaş da soruldu.
0: Bu kadar derine gidemem ben abi.
1: Meclis açılış resepsiyonuna katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da bir süre sohbet etti. DEM Parti milletvekilleri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin masasına giderek sohbet etti.
2: Biz ayrılacağız size, bir selam verip öyle çıkalım dedik.
1: Gazeteciler MHP liderine yeni anayasayı da sordu.
0: Anayasa tasarımız var, hazır halde. Onu gündeme geldiği zaman bütün siyasi partilerimizle eleşiriz. Tartışmalar sonucunda ülkemiz için en hayırlısı neyse buna evet dedik.
1: Resepsiyonda Türkiye İstiklal Gazileri İstiklal Madalyalılar Derneği üyesi MHP lideri Bahçeli'ye atkı hediye etti. MHP lideri resepsiyonda 15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürü Turgut Aslan'la da sohbet etti.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis açılışında kürsüye çıktığı anda genel kurul salonunu terk eden yeni partiye de ard arda tepkiler geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepkilerini dile getiren isimler arasındaydı.
4: Ben şahsen doğru bulmadığımı, gelip orada oturabilirler. Orada sabahtan akşama her türlü eleştiri yapabilme imkanları vardır. Ama meclisin açılış gününün aslında bir birlik, beraberlik, hep beraber demokrasiye sahip çıkma günü.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda kürsüye çıkınca yeni partilerin salonu terk etmesine tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış resepsiyonunda konuştu. Doğru bulmadım, şık olmamıştır dedi.
4: Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeselerdi. Hiç şık olmamıştır. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
1: Bir başka tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
5: Yeni parti Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir ifadelerini kullandı. Yeni partili milletvekillerinin genel kurulu terk etmelerinin meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olduğunu belirtti. Çelik, yeni partinin siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
6: Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır, Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur. Demokratik siyaset, yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği cumhurbaşkanını milletin meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir.
3: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8'i için tutuklama talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Savcılık aralarında Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yöneticilerinin de bulunduğu 13 şüpheliden 8'inin tutuklanmasını talep etti. 5 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere hakimliğe sevk edildi. Bu arada sabah saatlerinde Tera Portföy'ün yöneticileri Emir Münir, Sarp Yener ve Erdin Özel'in de aralarında olduğu 5 şüphelinin daha tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükselmişti. Meclisteki yeni yasama dönemi açılışında liderlerin gündeminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınması da vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu herkes yargılanabilir ama hakkıyla hukukuyla dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de duruma tepki gösterdi. Mecliste fon soruşturmasına dair mesajlar verildi.

0: Vahap Bey sadece CHP'lilere değil, Mersin'de yaşayan herkese hizmet eden bir belediye başkanı. Onun tutuklanması doğru değil. Sabahın 5'inde evinin aranması doğru değil. Tamam, herkes yargılanabilir ama hakkıyla, hukukuyla tutuklanmamalı, gözaltına alınmamalı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçen'in gözaltına alınmasını bu sözlerle değerlendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi.
2: Birincisi, Vahap Seçer geçen seçimin rahmetli Ferdi Zeyrek, Mansur Yavaş'la birlikte Türkiye şampiyonudur. %60 oyla seçilmiş ilinde. Büyük bir mutabakatla seçilmiş. Vahap Seçer'in bir özelliği Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanı olmasıdır. Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki çoğunluğu kuruldukları günden beri kaybetmiş olmanın verdiği hırçınlıkla da bu işleri yapıyorlar.
1: Mecliste yeni yasama dönemi açılışında liderlerin gündeminde fon soruşturması da vardı.
2: Komisyon kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. Ama bu bilmem ne kanuna aykırı diye zaten çalıştırılmayan bir komisyon kurulacak. Bunların komisyonları araştırma komisyonu olarak değil, soruşturma komisyonu olarak kurulur. O daha sağlıklı olur. İstiyorlarsa komisyon kursunlar, girer orada milletin hakkını savunuruz. Kurmuyorlarsa da kendileri bilir.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sürecin takipçisiyiz mesajı verdi.
3: Bu hükümetin içinde görev yapan bazıları tuşlara basarak kim ne aldı, kim ne kazandı, kim ne kaybetti 15 saniye içinde bunu öğrenebilme imkanına sahip. Biz doğru yerden bakarak çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız.
4: Yepyeni bir gündem maddesiyle devam edeceğiz gece raporuna. Şarkıcı Güllü'nün ölümünü konuşacağız. O kritik dava bugün görüldü efendim. Gün boyu neler yaşandı? Bu zamana kadar aslında gece raporu izleyicileri hatırlayacak detaylarıyla daha önceki yayınlarda konuşmuştuk ama bugün önemli gelişmeler vardı. Kızı Tuğyan için müebbet hapis ve tutukluluğunun devamı istendi. Dava da ertelendi. Peki savunmalarda kim neler söyledi? Tüm detayları şimdi Öznur Kars'ı Çetin Er'den alacağız. Habertürk muhabiri hoş geldin Öznur.
5: Merhaba Evren.
4: Bir anlamda ayağının tozuyla da stüdyoya aldık seni. Teşekkürler öncelikle. Aslında son dönemin en çok konuşulan konularından biri. Yani neredeyse bir yıl boyunca neredeyse her gün Türkiye'nin gündemine geldi. Ve bugün de önemli bir gündü ki şüphelerin yoğunlaştığı isim var ve bu isim yani bir katil zanlısından bahsediyoruz. Bir kız evladından bahsediyoruz. Aslında çok acı bir olay bu. Tabii herkes bugün Tuğyan'ın neler söyleyeceğini en çok merak ediyordu. Bunları birazdan anlatacaksın ama genel atmosfer nasıldı duruşmada? Öncelikle oradan başlayalım mı? İzlenimlerini merak ediyoruz.
5: Şimdi çok gergin bir duruşmaydı haliyle. Tam 7,5 saat sürdü. Ben senin yayınına katılacağım için bir saat erken ayrıldım. 8,5 gibi Yalova'dan çıktık buraya gelmek için. 9,5'da karar açıklandı biliyorsun.
4: Ki, ama gergin olması bekleniyordu.
5: Evet, tansiyon yüksekti. Bir defa bu çıkan tarafların avukatları arasındaki çıkan tartışma nedeniyle mahkeme başkanı, heyet başkanı ara verdi. 15 dakikalık bir ara verdi. İlk gerginlik böyle başladı zaten. Araya işte bu Tuğyan'ın attığı mesajlar, SMS'ler birazdan gündeme gelince evet bunlara tabii haliyle avukatının itirazları oldu. Sonrasında karşı tarafın yani kardeşinin Tuğberk'in avukatının taraf avukatlarının itirazları olunca iki avukat arasında böyle bir münakaşa yaşandı ve 15 dakikalık bir araya gidildi. Sonrasında yine tansiyon tabii ki sıklıkla yükseldi. Karşımızda siyah ceket, siyah kumaş pantolon giymiş, saçını siyaha boyatmış. Güllü'nün son saç rengi siyahtı. Annesinin saç rengine boyatmış bir Tuğyan vardı. Kilo almıştı bu süreçte. 10 aylık bir tutukluluk süreci oldu biliyorsun. Evet. Hala da bu süreç devam ediyor. Çünkü bugün açıklanan kararda tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ve duruşma 9 Ekim haftaya Cuma'ya ertelendi. Çünkü savcı mütalasında Tuğyan için yine aynı suçlamayla bir üst soyu yani annesini tasarlayarak kasten öldürme evet. suçundan bu hapis istemiyle yargılanıyor biliyorsun. Ve tutukluluk halinin devamını istedi savcı mütalasında.
4: Evet. İfade ettiğin gibi ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor evet. ama biraz da baktım yayına girmeden önce tabii ilk kez hakim karşısına çıktığını gördük ve evet. sanırım o savunmasını da ağlayarak yaptı.
5: Evet.
4: Ağladığı esnada neler söyledi, neler dikkatini
5: çekti? Şöyle söyleyebilirim Evren, mahkeme boyunca çoğunlukla ağladı diyebilirim. Zaman zaman hıçkırarak, zaman zaman ilk girdiğimizde ben bir iki sıra arkasında oturuyordum ilk girdiğimde. Tabii yayınlar için hep girip çıkmak durumundaydık ama çoğunlukla oradaydım 20-30'a kadar. İlk girdiğinde sandalyesine oturduğunda o sırada bazı tanıklar ve duruşmayı izlemek için işte gelen gazeteciler ve başka insanlar, Güllü'nün hayranları, sevenleri vardı. İki ya da üç defa yanlış olmasın kapıya doğru dönerek ağlar bir şekilde, gözleri dolu bir şekilde, sanki böyle bir gözü birini arıyor gibi hissettirdi bana. İki üç defa duruşma kapısından girenleri görünce arkaya dönüp baktı. İki kardeş duruşma boyunca çok göz göze gelmediler. Hatta bir ara Tuğya'nın beden dilini okumaya çalıştım. Bazen sessiz bir şekilde avukatına el işaretleriyle, sessiz bir şekilde ağzını oynatarak bir şeyler söylemeye çalıştı. Bir defasında yine kardeşi Tuğberk böyle bir yükseldiğinde, konuştuğunda ona doğru bakarak sessiz bir şekilde bak bak diye ağzını okudum ben, bu şekilde tarif edeyim. Böyle anlar oldu. Dediğim gibi duruşma boyunca ağladı. Hem yazılı bir savunma yaptı evet. duruşmanın sonuna doğru. Girişte mahkeme başkanının, hakimin sorularını yanıtladı. Sonrasında da bütün tanıklarla ilgili bu ilişiği olan, işte SMS mesaj attığı söylenen tanıklarla ilgili nasıl bir tanışıklığı var? İşte o mesajı niye attım minvalinde, teyzesi dahil, kardeşi, teyzesi, eski erkek arkadaşı, tanıklardan Bircan Dülger ve benzeri isimlerle ilgili tek tek kısa kısa hazırladığı yazılı savunmadan açıklamalar yaptı. Teyzesini de bu arada suçladı, ona da geleceğiz vaktimiz olursa.
4: Evet, vaktimiz var yeteri kadar. Dilersen o savunmadan bazı noktalara bakalım. Neler evet. söylemiş, suçlamaları kabul etmemiş.
5: Evet, şimdi bu ilk soruya verdiği cevaptı. İlk cümlesi buydu. Ne soruldu? Mahkeme başkanı şunu söyledi. İddianamedeki hakkında yöneltilen suçlamayı biliyorsun. Ne söylemek istersin dedi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Büyük bir itham altındayım. 10 aydır, 11 aydır her şey her yerde sayfa sayfa paylaşıldı. Sanki her gün hakim karşısına çıkmışım, ceza verilmiş gibi paylaşımlar yapıldı dedi ve ağlamaya başladı. Biraz uzun sürdü. Onun üzerine hakim dedi ki sakinleş ve öyle devam edelim dedi. Sonrasında biraz toparladı kendini ve ikinci soru olay gecesiydi. Benim dikkatimi şu çekti. Ne Tuğyan ne Sultan olay gecesine dair çok detaylı anlatmadılar. Yani bugüne kadar duyduğumuz, bildiğimiz, nasıl tarif ettilerse Güllü'nün düştüğü 26 Eylül gecesini o şekilde anlattılar. İki arkadaş da
4: sadık
5: aynı
4: kaldı.
5: Şekilde anlattı. Tuğyan nasıl anlattı? Biraz geriye gitti, günün gerisine gitti. Dedi ki sabah hiçbir şey yoktu. Ben arkadaşım Sultan'la dışarıya çıktım, kızım için bir bakıcı arıyorduk, annem birine yönlendirdi, bakıcıyla AVM'de buluştuk ama anlaşamadık, koşullarımız uymadı, uzlaşamayınca biz Sultan'la eve geri döndük. Annem uyuyordu, kalktı, yemek
4: siparişi. Ben anladığım kadarıyla ifadelerine sadık
5: evet,
4: kalmış.
5: Günün sıradan bir günmüş gibi anlattı. İşte sipariş verdiklerini, film açtıklarını salondayken. O arada biz film izlerken dedi, ben sık sık işte eski nişanlım diye bahsediyor ama bu kişi işte Irak'ta evli bir adam.
4: Evet.
5: Kervan Eminoğlu. Onunla 2-3 defa...
4: Onun ismini sık sık duymuştum.
5: Evet, 2-3 defa görüntülü konuşmak için kendi odama gittim. Bu arada annem işte ben onun önünden geçerken öyle demek istedi. Film hep bölündüğü için hatta bana söylendi dedi. Ve sonrasında... film izledikten sonra Sultan'la ben odama geçtim dedi. işte bir şarkı açtık dedi. O hep adını duyduğumuz, aslında Güllü'nün sahnesini kapatırken her zaman söylediği bir şarkıymış bu. Malkata isimli şarkı. Onu hem salonda açtık dedi, hem odada açtık. Sonra annem yanımıza geldi dedi. İkimizle de oynadı dedi. Ve o anda oldukları pozisyonu anlattı. Farklı bir şey söylemedi. Şöyle anlattı. Sultan dedi, bizim evde kalmaya başladığında yeni bir trafik kazası geçirmiş. Yani çok kısa süre önce. Alnında da cam kırıklarından dolayı yaralar vardı. Bu yaraları takıntı yapmıştı. Ve saçında kaynak vardı dedi. Ben o kaynak saçı ördüm. Beğenmeyince onu açtım. Sonrasında o takıntı yaptığı için gardırobun aynasından işte yarasına bakıyordu. Ben de onu hatta şöyle göstererek anlattı kürsüdeyken. Ben de onun yanında duruyordum. Büyük bir ses duydum. Arkamı döndüğümde annem yoktu dedi. Ve sonrasında hemen sultana koş dedim. Ve aşağı gittik dedi. Şimdi burada iddianamede de bahsedilmişti tespitlerden biri. Bilirkişi heyetinin raporunda. Bir insan düşüyor gözünüzün önünde 6. kattan. Düşen kişiden herhangi bir çığlık ses duymuyorsunuz. Ve aksine o kişiden böyle bir ses duymamanızın yanında odadaki diğer iki kişiden de bir ses duymuyorsunuz. 7 saniyelik bir sessizlik oluyor.
4: Evet. Bu da sorunlu. 7 saniyelik sessizlik sanırım gündeme geldi değil mi
5: evet,
4: mahkemede?
5: Evet, hakim bunu bizzat sordu. Evet. İddianamede de geçiyor. Ona şöyle bir cevap verdi. Annem düştüğünde yüksek bir ses oldu. Ondan sonra bana kal geldi. Yani şunu demek istiyor. Şok geçirdiğim için bir tepki veremedim ya da bağıramadım. Sanıyorum öyle demek
4: yani
5: istedi.
4: Yani o gizemli 7 saniye bu şekilde
5: evet,
4: açıkladı.
5: Bu şekilde açıkladı. Bana bir kal geldi dedi, bu ifadeyi kullandı. Hı hı. Annemin düştüğünü görseydim tutmaya çalışırdım dedi. Yani o anı böyle anlattı.
4: Peki Tuğyan'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı vardı.
5: Sultan'a.
4: Sultan, evet. Evet, o konuşuldu mu?
5: Şimdi tabii Sultan da tanık olarak dinlendi ilerleyen saatlerde. Sultan bu soruşturma sürecinde ilk başta 3 ayrı ifade vermişti. Emniyette olsun, diğer sorgulamalarında olsun. Ne demişlerdi ilk etapta? İşte ilk ifadede kazayla düştü, oyun oynarken düştü, ayağa kaydı düştü gibi.
4: Evet.
5: Ta ki 2,5 ay sonra gözaltına alındıkları da biz Sultan'dan ilk itirafı duymuştuk. Annesini sol arka tarafından, kalça altından kavrayarak aşağıya attığını söylemişti. Bu itiraftan önce şöyle bir ses kaydı paylaşıldı. Tabii bu dava kamuoyunda sıcaklığını hep koruduğu için sosyal medyada yayıncılar konuştu günlerce, tabii, programlarda konuştu. Güllü'yü tanıyan çevresindeki, yakın çevresindeki insanlar bir takım kayıtlar paylaştı, SMS'ler paylaşıldı derken artık gelinen son noktada Sultan, ben artık dayanamayacağım, itiraf edeceğim diye,
4: evet,
5: aslında avukatı olmayan tanıdığı bir kişi, o kişinin mesleği avukatlık, o kişiyle paylaşıyor telefonda.
4: Sanırım mahkemede duruşmada bazı tartışmalarda bundan
5: evet,
4: dolayı
5: çıktı. Evet, bu kayıtta evet gündeme geldi. Burçin isimli avukata dayanamayacağını, artık itiraf edeceğini söyledi. Yani bu ses kaydında bu gündeme gelmişti. O arada Tuğyan'ın avukatı Merve Uçanok araya girdi. Dedi, hı hı, ki bu kayıt illegal bir şekilde, yasa dışı bir şekilde kayıt edilmiştir. Dolayısıyla buna bir itirazı oldu. Şimdi Sultan bunu tabii itirafın arka planını böyle açıkladı. Ben neden işte önce farklı ifadeler verdim? Korktum. Yanımda arkadaşım annesini pencereden aşağıya attı. Günlerce, aylarca beni yönlendirdi. Baskı altında tuttu. Güllü'nün cenazesinin olduğu gün Tuğyan, yani kızı, bana dedi ki ben yanarsam sen de yanarsın. Dolayısıyla korktum. O yüzden doğrusunu anlatamadım demek istedi. Bu şekilde farklı anlattım olay gecesini. Ama artık dayanamayıp itiraf ettiğini, bu kayıt sorulunca bu, peki, şekilde anlattım.
4: Var mı eklemek istediklerin son olarak bir davanın seyrine dair kanaatin, izlenimlerin neler, onu da son
5: yani
4: olarak noktalayalım.
5: Yani bu tabii ki ara karar. Cuma günü belki mahkeme heyeti kesin bir karar verebilir. Tuğyan'ın tutukluluğunun devamı istendi. 10 aydır cezaevinde. Savcı mütalasında aynı hapis istemiyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yine bunu yineledi ve tutukluluk halinin devamını istedi. Bu esas hakkındaki mütalaya karşı şimdi avukatlar yeniden bir savunma hazırlayacaklar. Avukatların bazı talepleri oldu. İki kardeşin avukatlarının farklı farklı talepleri oldu. Dolayısıyla işte adli tıptan yeni bir rapor istendi. Yeni deliller ışığında işte bazı başka

0: Nur Ulu bugün tanıktı ve o gecenin tek görgü tanığıydı. Evet. Dosya kapsamında da tanık, sanık değildi, şüpheli değildi. Fakat sanık olduğu bir başka davası var. Şöyle işte bu ilk zamanlarda olay gecesini farklı anlattığı için yalan beyan vermekten, yalan tanıklık etmekten ayrı bir dava kapsamında 11 Ekim'de avukatı tarafından duruşma tarihinin bu olduğu söylendi. 4 yıllık hapis istemiyle orada yargılanacak.
1: Bakalım Türkiye'de yani Türk halkının gönlünde farklı bir yeri vardı Gül'ün ve herkes bir an önce bu olayın aydınlatılmasını istiyor. Teşekkürler Özgün Kars Çetiner aktardıkların için. Hem duruşmayı yakından takip ettin hem de ayağın tozuyla geldin. Çok kıymetliydi yorumların. Sağ ol. Teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Evet Özgür Kars Çetiner'i dinledik. Gece raporunda devam edelim gelişmelerle. Efendim Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili hazırlanan ikinci bilirkişi raporundan farklı sonuçlar çıktı.
2: İlk bilirkişi raporunda anne ve Elif Mavi kusurlu bulunmuştu. İtiraz edilen o raporun ardından yeni bilirkişi raporu hazırlandı. 3 yaşındaki çocuğun can verdiği kazada kusur durumu değişti. Kaza 3 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik Mahallesi'nde yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobil hızla anne ve kızına çarptı. Küçük kız metrelerce sürüklendi. 3 yaşındaki Elif Mavi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Anne ve kızına çarpan sürücü ifadesinde frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum dedi. Ev hapsi verilen sürücü itirazın ardından tutuklandı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda anne ve kızı asli kusurlu gösterildi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı bu rapora itiraz etti. Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca görevlendirilen heyet yeni bilirkişi raporu hazırladı. Raporda sürücünün kontrolsüzce hareket ettiği ve asli kusurlu olduğu belirtildi.
3: Bizi en çok etkileyen konulardan biri de buydu. Eşim çok suçlandı. Kusurlu değilim diyordu ve kusurun belgeli olarak şu anda karşı tarafa geçmesi bir nebze de olsa tabii içimizi rahatlattı.
2: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Ve Narin Güran cinayeti, cinayetle ilgili aralarında akrabalarının da olduğu 12 sanığın yargılandığı davada bir duruşma daha görüldü. Diyarbakır'da görülen kapalı duruşmada 7 sanık ve 2 adli süreçteki çocuk hazır bulundu. Suçluyu kayırma suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanıklar savunmalarına suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Mahkeme diğer sanıkların da savunma yapması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Kasım'a erteledi. Tüm sanıklar hakkında daha önce 1 yıldan 3 yıla kadar değişen cezalar verilmiş. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bulmuştu. Dış gelişmelere geçebiliriz artık. Son Amerikan birliklerinin de Irak'tan çekilmesiyle Bağdat yönetimi için yeni bir devir, yeni bir dönem başladı. Irak Başbakanı Zeydi 1 Ekim'i egemenlik günü ilan etti ve yeni dönemin başladığını söyledi. Amerikan Başkanı Trump da konuştu. Harika bir gün dedi.
2: Amerikan askerlerinin çekildiği Irak'ta 1 Ekim egemenlik günü ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Amerika için harika bir gün dedi.
4: Today I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq. In the first place it was a quagmire. Many many years it lasted. But soon that part of history will be over. This is a great day for America.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki son askerlerinin de çekildiğini açıklayan Trump, Irak'a DAEŞ tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla gittiklerini savundu. Yeni Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'den harika biri olarak bahsetti.
4: Live with Iraq, having a wonderful new prime minister, Ali Al-Zeydi, fantastic guy, friend of mine.
2: Zeydi ise Amerikan güçlerinin tam olarak çekildiği 1 Ekim'in tam egemenliğin ve devlet dışındaki silahların kontrol altına alınmasının başlangıcı olacağını açıkladı. Bu tarihi egemenlik günü ilan ederek yeni dönemin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak için uzun süredir kapalı olan bir kapı

0: kapı aralandı dedi. Tüm silahlı kuvvetlerin tek devlet çatısı altında birleştirme fırsatı doğduğunu söyledi. Bağdat yönetimi de bundan sonraki süreçte devlet kontrolü dışındaki silahların devlet denetimine alınmasını hedefliyor. Bu kapsamda hazırlanan yol haritasının ve sürecin 30 Haziran 2027'ye kadar tamamlanması planlanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri yükselen dizel fiyatlarını düşürebilmek için gözünü Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin stratejik rezervlerine çevirdi. Washington, AB'den rezervlerindeki 120 milyon varil dizeli piyasaya sürmesini istedi.
2: ABD yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Avrupa Birliği'nden rezervlerindeki dizelin üçte birini piyasaya sürmesini istedi. ABD'de dizel fiyatları rekor seviyelere yükselince Başkan Donald Trump, AB ülkelerine dizel ihracatını kısıtlamayı gündeme getirmişti. Amerikan Politico'da yer alan habere göre Enerji Bakanı Wright kısıtlamaya alternatif teklif sundu. Buna göre AB ülkelerinde stratejik rezervlerindeki 120 milyon varil dizeli 180 gün içinde piyasaya sürmeleri istendi. Washington'ın talebi karşılamaması halinde Avrupa'ya dizel ihracatının durdurulabileceği mesajı verildi. Alman basınının aktardığına göre ABD'nin hamlesi Brüksel'de endişeye yol açtı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ekibi Washington'la üst düzey görüşmelere başladı. Washington'ın istediği 120 milyon varil dizel, AB ülkelerinin yaklaşık 315 milyon varil olan toplam dizel rezervinin üçte birinden fazlasına karşılık geliyor. Almanya ve Fransa, AB'nin stratejik dizel rezervlerinin yaklaşık %35'ini elinde tutuyor. AB, dizel ihtiyacının yaklaşık %80'ini kendi kaynaklarıyla karşılıyor. Kalan %20'lik bölümse ithalatla karşılanıyor. Bu ithalatın yaklaşık yarısı ABD'den geliyor.
1: Afganistan ve Pakistan arasında aylar sonra sükunet sona erdi ve tansiyon yeniden yükseldi. Pakistan gece saatlerinde Afganistan'a hava saldırıları düzenledi. Afganistan hükümeti saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Afgan sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
0: Afganistan ve Pakistan arasında gerilim yine tırmandı. Pakistan'dan yapılan hava saldırısında can kayıpları yaşandı. Afganistan hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahit, Pakistan ordusunun Afganistan'ı hedef aldığını açıkladı. Gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarının güneydeki Helmand vilayeti ile doğudaki Kunar vilayetinde sivil evleri hedef aldığını savundu. Saldırılar sonucunda birçok evin yıkıldığını, aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Pakistan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise güvenilir istihbarata dayanılarak Afganistan'dan terör kamplarına ve sığınaklarına hava saldırılarının düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda 22 terörist öldürüldü denilen açıklamada ikincil hasarın önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı iddia edildi. Şubat ayında iki ülke arasında son yılların en şiddetli sınır çatışmaları yaşanmış, Mart ayında Çin'in arabuluculuğuyla diyalog süreci başlamıştı. İslamabad yönetimi, Afganistan'da barındığını öne sürdüğü Pakistan Taliban'ının saldırılarından Kabil'i sorumlu tutuyor. Taliban yönetimi ise bu suçlamaları reddederek Pakistan'daki güvenlik sorunlarının ülkenin iç meselesi olduğunu savunuyor.
1: İsrail'deki duruma da bir göz atalım. Seçim yaklaşırken Başbakan Netanyahu'nun güvenlik tehdidi açıklamaları tartışma yarattı. İsrail basını ülkeye yönelik saldırı hazırlığı olduğunu iddia eden Netanyahu'yu net biçimde yalanladı. Başbakanın uyarısının üzerinden 24 saat geçmeden yaşanan uçak krizi sonrası da gözler hükümete çevrildi.
0: Dubai Tel Aviv uçuşunda yaşanan olaydan bir gün önce kameraların karşısına geçmiş, kendilerine yönelik bir saldırı yapılacağını iddia etmişti.
3: Ve bir şey daha, seçimlere doğru düşmanlarımızın bize saldırmaya çalışacağına dair işaretler var.
0: İsrail basını Netanyahu'nun aksine ordu kaynaklarının saldırı hazırlığı tespit etmediğini yazdı. Netanyahu, Tel Nof hava üssünde yaptığı açıklamada, İsrail'in düşmanlarının 27 Ekim seçimleri öncesinde saldırıya hazırlandığına dair işaretler bulunduğunu öne sürmüş, ancak tehdidin kimden gelebileceğine ilişkin ayrıntı vermemişti. Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail'e yönelik herhangi bir saldırıya işaret eden somut hazırlıklar ve operasyonel hareketliliğin tespit edilmediği belirtildi. Netanyahu'nun seçim öncesi saldırı uyarısının üzerinden 24 saat geçmeden Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta yaşanan krizde gözler İsrail hükümetine çevrildi. Netanyahu hükümeti olayı terör girişimi olarak niteledi. Başbakan olayda İran'ın dahli olup olmadığına dair soruya bunu söylemek için henüz çok erken yanıtını verdi. Netanyahu ile konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görünüşe göre yardımcı pilot ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi açıklaması yaptı. Netanyahu'nun verdiği bilgiler için doğru olup olmadığını bilmiyorum ifadesini kullandı. İsrail'i muhalefet lideri Lapid ise başbakan ve çevresini ülkenin güvenliği üzerinden ucuz siyaset yapmakla suçladı. Dubai'den Tel Aviv'e giden uçakta kaçırılma kodu verilmiş, pilotlardan birinin diğerini bıçakladığı belirtilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, Fly Dubai uçağındaki olayın arkasında terör sahiki olup olmadığını araştırıyor.
1: İngiltere'de Amerikan üssü yakınlarında bulunan şüpheli araçlar hakkındaki soruşturma da devam ediyor. İngiltere Başbakanı Burnham soruşturmaya dair konuştu ve olayda İran'ın rolü olduğunu savundu. İran iddiaları reddetti.
0: İngiltere pazar günü Amerikan üssü yakınlarında yaşanan bomba paniğinde İran'ın rolü olduğuna inanıyor. İran ise iddiaları kesin bir dille reddediyor. İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı Fairford üssü yakınlarında 3 adet şüpheli ticari araç tespit edilmiş, olayda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Başbakan Burnham İran'ı işaret etti.
4: İran'ın hafta sonu Fairford üstünde yaşanan olaylarda rol oynadığına dair güçlü işaretler bulunuyor. Ancak elbette bu halen devam eden karmaşık ve ciddi bir polis soruşturması niteliğini koruyor. Ve tabii ki ABD'deki meslektaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
0: Açıklamaya İran'dan tepki gecikmedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Dışişleri Bakanı Arakçı, yanlış kişiyi suçluyorsunuz dedi. Yabancı devletler adına çalıştığı iddia edilen şüphelilerin serbest bırakılmasının her şeyi özetlediğine inandıklarını belirtti. İngiltere'nin terörle mücadele ekipleri de soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Arama yapılan ticari araçlarda patlayıcı izine rastlamadıklarını açıkladı. Araçlarda benzin bulunduğu belirtilirken şüphelilerin evlerinde yapılan aramaların da tamamlandığı aktarıldı. İngiliz basını ise şüphelilerden birinin gözaltına alınmadan önce polisi aradığı iddialarına yer verdi. Fairford üssü Amerikan uçakları tarafından İran'a saldırılar düzenlemekte kullanılıyor. İngiliz yetkililer devam eden soruşturmalar hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınıyor.
1: Dönelim yurdumuza ve İzmir'den bir görüntüyle devam edelim gece raporuna. Torbalı ilçesinde bir fabrikada efendim patlama meydana geldi. 7 işçinin yaralandığı patlama anında güvenlik kameraları da kayıttaymış.
0: Bir anda patlama meydana geldi. Fabrika savaş alanına döndü. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında mesai daha başlayalı birkaç saat olmuştu ki patlama oldu. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 3'ü ağır, 7 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Patlamanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
1: İstanbul Sarıyer'de ise karşı yöne geçen bir cip seyir halindeki YTT otobüsüne çarptı. Kaza nedeniyle cip sürücüsü ve otobüsteki iki yolcu yaralandı. İşte o anlar.
0: Refüji aşıp karşı yöne geçti. YTT otobüsüyle çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada olası faciadan dönüldü. Sürücü Murat A. aracıyla İstanbul Sarıyer'de seyir halindeydi. Sürücü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip refüji aşıp karşı yönde seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada cip sürücüsüyle otobüsteki iki yolcu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Cip sürücüsü Murat A. ile iki yolcu hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolda bir süre trafik aksadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Sıradaki görüntüde yine İstanbul'dan, bu kez Arnavutköy'den, seyir halindeki bir hafriyat kamyonu bu kez kontrolden çıktı ve

0: devrildi. O anlar araç kamerasına yansıdı.
1: Bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpıp karşı şeride devrildi. Sol şeritteki araçlar ucuz kurtuldu. Kaza sabah saatlerinde İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Bir hafriyat kamyonu şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlı olan kamyon kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı. Ardından da karşı şeride devrildi. Sol şeritteki otomobilin sürücüsü ani manevrayla kamyonun altında kalmaktan kurtuldu. Ama hem o hem de sağ şeritteki araç yola dökülen moloz nedeniyle hasar gördü. Yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Gerçekten ucuz atlatılmış. Devam edelim. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor. Festivalin ikinci gününde de hava gösterileri vardı ve nefes kesti.
2: İHA'lar havada, SAS komandoları yerde. Teknofest Güneydoğu'da gösteriler yine ziyaretçilerin nefesini kesti.
3: Teknofest gerçekten çok güzeldi. Özellikle hava araçları açısından, özellikle Hürjet, jet uçaklarının gösterişleri gerçekten çok etkileyici oldu.
4: Ufa'da olması çok gurur verici bir şey. Etkinlik çok muazzam bir şekilde ilerliyor.
2: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez düzenleniyor. Adres bu yıl Şanlıurfa oldu. GAP Havalimanı'ndaki festival alanı ikinci günde de ziyaretçi akınına uğradı.
5: Buraya gelen insanlara, çocuklara dokunabilmek, onların hayatında etkimiz olabilmesi bizim için çok önemli bir şey.
6: Urfa'da zaten ilk kez oluyor burada. Okuldan çıktım, buraya geldim.
7: Çok iyi, çok güzel. Geliyoruz, eğleniyoruz.
8: Gerçekten Urfa'da olması bizi çok duygulandırdı.
2: Festivalde her yaştan kişi vardı. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleri büyük ilgi gördü. Helikopterler bu kez de Şanlıurfa semalarında harmandalı oynadı. Teknofest Güneydoğu pazar gününe kadar sürecek.
0: Teknofest'te yaşananlar böyleydi. Karadeniz'de de fındık hasadı bitti ama şimdi kurutma mesaisi geldi. Zira yağmur üreticiye bir türlü kurutma için izin vermedi. Ordu'da ise bir üretici çareyi bulmuş efendim.
9: Bu sene malum hava şartlarından dolayı fındığımız sıkıntıya girdi. Yağmur çok yağdı.
1: Hasattan sonra güneş yüzünü göstermedi. Toplanan fındıklar bir türlü kurumadı. Bir üretici de çareyi farklı bir yöntemde buldu.
9: Depom da vardı. Müsait yerim de vardı. 50 metrekare. Yerden ısıtmalı. Bir sistem kurayım dedim. Kurdum. Çok da güzel oldu.
1: Ordu'da fındık hasadından sonra yağmur bir türlü kesilmedi. Ürününü kurutmak için harmanlara seren üretici geri toplamak zorunda kaldı. Çamaş ilçesinde yaşayan Hamza Karataş ise farklı bir yol seçti. Boş olan deposuna yerden ısıtma sistemi kurdu.
9: Bugünkü maliyeti kombi, hattı dahil, boruları dahil, şapı dahil olmak üzere 200 bin lira civarında. Su gibi fındığı dün sabah buraya koydum. Nasip olursa yarın akşam çuvalayacağız.
1: Yerden ısıtma sayesinde fındık 24 saat geçmeden kuruyor.
9: Ömürlük bir iş. Yani bir sefer masraf ediyorsun, ömür boyu kullanıyorsun. Bunun güzelliği bu.
0: Birazdan devam edeceğiz ama önce kısa bir reklam arası.

0: Efendim kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Yepyeni bir günü kucaklamaya hazırlanıyoruz ve yeni saate de özetlerimize gecenin satır başlarıyla şöyle bir başlayalım. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı özel oturumunda konuştu. Fon piyasasında yaşanan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini belirtti. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa da vardı. Bu arada Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 7 işçiden ikisi ne yazık ki hayatını kaybetti. İkisi yaralı olarak kurtarıldı. Diğer işçileri kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada bugün görüldü. Kızı ifade verdi ve suçlamaları yine kabul etmedi. Savcı ise ara kararı açıkladı. Tuğya'nın müebbet hapsi ve tutukluluğunun devamı istendi. Ve fon tasfiye süreci için kurulan kurul ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantı öncesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da ara ödeme ve isteğe bağlı iade hesabı duyurusu geldi. Birazdan detaylarını aktaracağız. Efendim Mersin'de Büyükşehir ve iki ilçe belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da gözaltında. Bu arada doğalgazda da kademeli fiyat tarifesi bu kış faturalara yansıyacak. Her bir abone için kademe 1 ve kademe 2 fiyatlaması uygulanacak. Bir yandan da tarlalarda kış meyveleri için hasat zamanı başladı. Adana'da mandalina hasadı yapılırken Mersin'de Anamur'da ise muzdaki rekolte üreticinin yüzünü şimdiden güldürdü. Gece raporuna gecenin flash gelişmesiyle başlayacağız. MHK'ya, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltındakilerden ele geçen dijital eşyalar incelendi. Masa kayıtlarının da detaylı analizi sonucunda Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında yasa dışı bahis oynadığı, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltı kararı çıktı. Her iki hakem de Trabzonspor ve Drogheda ile arasında oynanan hazırlık maçının ardından Trabzon'da gözaltına alındı. ...57'si tutuklu 436 sanıklı İBB davasında da ara kararın çıktığını gördük. 4 kişinin tahliyesine karar verildi. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 436 sanıklı davada ara karar açıklandı. Davanın 91. gününde ek iddianameyle davaya eklenen 6 tutuklu sanığın tahliye talepleri alındı. Savcı beyanların ardından ara mütalaasını açıkladı. 57 kişinin tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti ise muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanları Hasan Tahsin Sönmez ve Turgay Tokdemir ile İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar hakkında tahliye kararı verdi. Ve gidelim artık meclise. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı özel oturumla başladı. Genel kurulda dikkat çeken anlar da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından DEM partililerle tokalaşırken MHP lideri Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırmızı ve beyaz güller takdim etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un gündeminde de çok önemli başlıklar vardı.
1: Yeni yasama yılı açılışında sıcak temaslar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden inince DEM partililerle tokalaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı özel oturumla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan özel oturuma katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise milletvekili olmadığı için oturumu locadan takip etti. Genel kurula ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Özgür Özel Bahçeli ile selamlaştı. Yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa vardı.
2: Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması bildiğiniz gibi yetkili kurumların teyidine tabidir. kanunda öngörülen şartların tamamlanması, izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur.
1: Kurtulmuş, fon soruşturmasına ilişkin de mesajlar verdi.
2: Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır.
1: Erdoğan'ın genel kurula gelmesinin ardından Yeni Parti ve CHP dışında tüm partiler ayağa kalktı. Yeni Parti grubu Erdoğan kürsüye çıktığında genel kurulu terk etti. AK Parti grubu ise Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı. Erdoğan'ın konuşmasında Bahçeli'ye teşekkür etmesi nedeniyle MHP grubu ayağa kalkarak alkışladı. Kürsüden inen Erdoğan önce DEM Parti eş genel başkanları ve DEM Partililerle tokalaştı. Ardından Devlet Bahçeli'nin elini sıktı. Bahçeli de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi. Erdoğan salondan ayrılmadan önce Dervişoğlu'nun yanına giderek tokalaştı. Ardından Bahçeli de Dervişoğlu'yla el sıkıştı. Özel oturumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlık Divanı'nda Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli, Efkan Ala, Ömer Çelik, Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve bazı bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya geldi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları toplantısında konuştu. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik saldırı kampanyası başlattı. Dimdik ayaktayız dedi.
2: Dimdik ayaktayız. Herhangi bir sıkıntı yok, durmak yok, yola devam. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece

0: çirkin bir tavır içine girdiler.
1: AK Parti'ye yönelik saldırılar olduğunu söyledi. Prim vermeden işimize bakacağız dedi.
0: Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuştu. AK Parti iktidarları döneminde kadınlar için atılan adımlara dikkat çekti.
0: Bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatımız ve ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik.
2: AK Parti'de sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine Profesör Doktor Hülya Terzioğlu getirildi. Atamayı parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu. Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Terzioğlu'nun başörtüsü yasağı sebebiyle uzun yıllar boyu akademiden uzak kaldığını, 2013 yılı itibarıyla Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik hayatına başladığını ifade etti. Terzioğlu'nun modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesi, Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri konularında akademik çalışmaları bulunuyor. Terzioğlu 2012'de AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'nda da görev yaptı. 2013'te ise KADEM Sakarya Temsilciliği görevinde bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın imza attığı o önemli operasyonla devam edelim. 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhan ilçesinde düzenlenen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.
3: Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlama aşamasında yer aldı. Saldırının failleriyle Suriye askeri istihbaratı arasındaki koordinasyonu sağladı. Kaçış hazırlığındayken adım adım takip edildi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçamadan yakalandı. 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da bomba yüklü araçların ard arda patlatılması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından failleri takibe alan Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriyeli Ömer El Hatip'in saldırının planlama ve organizasyonunda rol aldığını belirledi. El Hatip, Laskere Beşar Esad'a bağlı askeri istihbarat birimi Emne'li askeri bünyesinde faaliyet gösteren Şebbiha grubunda yer aldı. Burada dönemin Laskere Şube Başkanı Kifah Melhem'le tanıştı. Daha sonra Reyhanlı saldırısının diğer failleriyle bir araya geldi. Ömer El Hatip, Türkiye'ye yönelik saldırı planları yapan Yusuf Nazik'i Kifah Melhem'le bir araya getirdi. Saldırının detayları bu görüşmelerde belirlendi. El Hatip ve Yusuf Nazik saldırıdan önce Hatay'dan Türkiye'ye girdi. Saldırının yapıldığı noktaları belirledi. Plan için Laskiye'deki Kifah Melhem'den onay alındı. El Hatip, Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile birlikte Suriye Askeri İstihbaratı'nın Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araçlar Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve peş peşe patlatıldı. MİT saldırıdan sonra faillerin peşini bırakmadı. Ömer El Hatip'in Avrupa'ya kaçma planı üzerine harekete geçti. Deniz yoluyla kaçmak isteyen El Hatip, düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Saldırının ardından Suriye'ye kaçan El Hatip ve diğer faillerin Esad rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildiği ortaya çıktı.

0: ortaya çıktı. Saldırının failleri Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı 2025'te yakalanmıştı. Saldırının talimatını verdiği belirtilen Kifah Melhem, 2024'te Beşar Esad tarafından Suriye Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na getirilmişti. Melhem'in Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'den kaçtığı biliniyor.
1: Efendim, tüm Türkiye'nin başarıyla sonuçlanmasını beklediği terörsüz Türkiye sürecinde gözler meclisin açılmasıyla birlikte kurulması planlanan İzleme Kurulu'nda. Önümüzdeki günlerde çalışmaların hız kazanması bekleniyor. Siyasi parti temsilcileri süreci ve İzleme Kurulu'nun tüm amacını Habertürk'e anlattı.
2: Esas meselemiz bizim silah bırakmanın tespit ve teyit edilmesi, resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber yürürlüğe girecek husus.
0: Yeni yasama yılı başladı. Gözler mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna çevrildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, silah bırakmanın tespit ve teyidine vurgu yaptı.
2: Silah bırakmanın tespit ve teyidi yürürlüğe girecek ki bu işlemler gerçekleştirebilsin. Belli bir sayıyı belirlemek suretiyle etkin ve verimli çalışacak. Yürütme içerisindeki kurulla bu entegrasyonu ve uyumu gerçekleştirecek bir komisyonu da bu ay içerisinde inşallah meclis başkanımızın belirleyeceği görüşme takvimine göre belirleyeceğiz.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da izleme komisyonunun koordineli bir şekilde çalışacağını ifade etti. Gerekli görüldüğü takdirde yasal düzenleme için tavsiyelerde bulunulacağına da işaret etti.
3: Bu süreçte, terörsüz Türkiye sürecinde yapılan işleri takip edecek ve meclis adına da denetleme görevini yerine getirecek. Bizce en fazla üzerinde durulan şey, bu süreçte gerekli olan kanuni düzenlemeler konusunda her partinin kanun teklifi hazırlığını yapmaktır. Gerekli gördüğü yerlerde şu yasal düzenleme yapılırsa iyi olur ya da bu yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır diye tavsiyelerde bulunacaktır.
0: CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erden Kılıç partisinin tutumunu anlattı.
4: Hem imzamızın hem oyumuzun da arkasındayız. Ama tabii destek verdik ama sorgulamıyor değiliz. Tabii ki yasanın arkasındayız. O yüzden de komisyona da bir milletvekili arkadaşımız üye olarak vereceğiz. Bir ortak zemin bulmak zorundayız ve halkın çıkarına olması gerekiyor.
0: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın da gündeminde izleme kurulu vardı. Süreç için kurulacak kurulun önemine vurgu yaptı.
5: Sorunların çözüm adresi olarak ifade ettiğimiz meclis çatısının daha aktif bir pozisyon alması, kurucu bir irade olarak bu sorunun çözümünde yer alması için izleme kurulu bizim açımızdan çok önemli. Siyasi partilerin en geniş yelpazede temsiliyetleriyle olması gerekir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'te derinleşen fon soruşturmasına dair net bir mesaj verdi. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Mağdurların haklarının korunacağını söyledi.
6: Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.
0: Sabah gazetesine konuşan Gürlek, Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini açıkladı.
6: Yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da fon soruşturmasına dair iddialara yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yazıcı, oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legalite ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur dedi. Gerçeklerin ortaya çıkacağını belirten Yazıcı, itibar suikastına ve AK Parti'yi karalama çabalarına müsaade etmeyeceğini kaydetti. Sosyal medya unsurları hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır ifadesini kullandı. Devam ediyoruz gece raporuna. İstanbul'un Güzide ilçelerinden Bakırköy'den olacak sıradaki görüntüler. İki katlı bir metruk bina vardı Bakırköy'de ve çevredekilere korku dolanlar yaşattı. Binanın ön cephesinin çökmesi kameralara yansıdı.

0: Önce çatırdama sesleri duyuldu. Sonra bir anda yıkıldı. İstanbul Bakırköy'de ara sokaktaki iki katlı metruk bir binadan sesler gelmeye başladı. Sesleri duyanlar hemen binanın etrafını boşalttı. Çevresi demir saçlarla çevrili olan binanın üst katı büyük bir gürültüyle çöktü.
1: Kimse gelmesin, kimse gelmesin oradan buraya.
2: Kimse gelmesin. Orayı kapat, orayı kapat. Aha geldi.
0: O sırada binanın etrafında kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
1: Şimdi belediye gelsin. Biri oradan geçse var ya ölecek.
3: Çocuk zor korkuyor.
0: Molozla kapanan sokak belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.
4: Gece raporunun radarına takılan bir görüntü Ankara trafiğinden. Otomobilin çarptığı bir bisikletli ağır yaralandı kazada ve kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı efendim.
5: Bisikletli bekledi. Birden yola atladı. Yola atlayınca orta şeritten gelen araç vurdu.
0: Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletiyle otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Keçiören ilçesine meydana geldi. Karşıya geçmek için yola çıkan bisikletliye otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bisikletli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
5: Hemen hemen her gün burada kaza oluyor.
4: Yine Ankara'dayız efendim ama trafikten değil, bir saldırı haberiyle. Bir inşaat firmasına Ankara'da, Çankaya'da silahlı saldırı yapıldı. İş yeri sahibinin daha önce aranarak kendisinden 9 milyon dolar istendiği öğrenildi. Olaya karışan 6 şüphelinin tamamı da tutuklandı.
6: Borcun var diyerek tehdit ettiler. İş yerini kurşunlattılar. Olaya karışan 6 şüpheli tutuklandı. Olayın adresi Ankara'nın Çankaya ilçesi. 26 Eylül gecesi Oğuzlar Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasının önüne motosikletle giden kar maskeli iki kişi iş yerine ateş açtı. Kurşunlardan beşi iş yerinin camına isabet etti. İş yeri sahibi polise daha önce yurt dışı numaralı bir hattan arandığını ve 9 milyon dolar borcun var denilerek tehdit edildiğini söyledi. Polis, saldırganları tespit etmek için çevredeki kameraları tek tek inceledi. Motosikletli iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırının arkasındaki bağlantıları da ortaya çıkardı. Saldırının 200 bin lira karşılığında yapıldığı tespit edildi. Ekipler, olaydaki tüm şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin hepsi tutuklandı.
4: Son dakika gelişmesi ekranlarınızda. Detaylarda şimdi gece raporunda olacak. Fon soruşturmasında 61 tutuklu vardı hatırlayacaksınız ve 4 kişi daha tutuklandı. Peki kimler o isimler? Detayları Habertürk muhabiri Arzu Kaya bizlere aktaracak. Arzu, seni dinliyoruz.
7: Evet Evren Aydın, sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na 13 şüpheli sevk edilmişti. Ve bu 13 kişinin öğle saatlerinde ifade işlemleri tamamlandı ve artık 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Kimdi bu isimler? Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yöneticilerinin de aralarında bulundu. 13 şüpheli soruşturma kapsamında aslında 4. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı ve emniyette işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından adliyeye sevk edildiler ve böylelikle tutuklanan 4. kişiyle birlikte, 4 kişiyle daha birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 61'den 65'e yükselmiş oldu. Kimler tutuklandı son olarak tekrar etmek gerekirse, fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verdi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı Evren Aydın.
4: Teşekkürler Arzu Kaya. Fon soruşturmasında yeni güne sıcak bilgilerle başladık. Arzu'dan son detayları aldık. Hadi gelin devam edelim yolumuza dış gelişmelerle ve ABD-İran hattına da bakmak.

0: Daha fayda var çünkü yeni açıklamalar var. Amerikan Başkanı Trump İran'a saldırılara değindi ve ara seçimlerden önce bu saldırıları artırabileceklerini söyledi. İran tarafına baktığımızda ise tam tersi mesajlar var. Biraz daha olumlu gidiyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian misal ABD'ye seslendi ve mutabakatı ihlal etse de biz diyalog tarafındayız dedi.
1: İran'ın var olduğu sürece barış mümkün değil dedi. Tahran'ın teklifinin yeterli olmadığını söyledi. ABD Başkanı Trump, Time dergisinin kapağında yer aldı. Dergiye röportaj veren Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum dedi. İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdik ifadelerini kullandı. Ancak İran'ın varlığında barışın mümkün olabileceğini sanmıyorum diye konuştu. Trump, Tahran'ın ateşkes teklifini yeterli bulmadığını da söyledi. ABD ara seçimlerinden sonra saldırıları artırıp artırmayacağı sorusuna bu mümkün yanıtını verdi. ABD Başkanı sosyal medya hesabında İran'ın nükleer tehdidinden kurtulmanın 4-6 hafta süreceğini defalarca belirtmiştim diye yazdı. Bunu bir gecede başardığını iddia etti. Geri kalan zamansa bunun böyle kalmasını sağlamakla geçecek diye belirtti. Trump, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında yaşanan olayı da değerlendirdi. Uçağa yapılan saldırının arkasında İran'ın olması halinde onları çok sert vuracaklarını kaydetti. Tahran'dan gelen mesaj ise daha ılımlı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD mutabakatı imzalamasına rağmen ülkemizi 3 kez hedef aldı dedi. Yine de diyalogdan asla kaçmadık ve kaçmayacağız ifadelerini kullandı. Bloomberg'in haberine göre ise İran, yaptırımların hafifletilmesi halinde nükleer denetçilerin ülkeye girişine izin vermeyi teklif etti. ABD'nin sahadaki eylemleri ise sürüyor. Amerikan basını, ABD'nin 3. uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in bölgedeki gemilerden birinin yerini almak için Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını yazdı. USS Theodore Roosevelt 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra ABD'ye dönmüştü.
0: Bu arada İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik baskınları devam ediyor. İsrail askerleri Kuneitra ile Dera kırsalında 10 köye zırhlı araçlarla baskın yaptı. İsrail ordusu baskınları 12 araç ve 2 tanktan oluşan askeri birlikle gerçekleştirdi. Kuneitra'daki eve baskın düzenleyen İsrail askerleri içerideki eşyaları da tahrip etti. 10 köyde baskınlar gerçekleştirerek Yarmuk Havzası bölgesinde ilerledi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirmişti. Bu durum Suriye'nin istikrarını tehdit ediyor ifadelerini kullanmıştı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Tayyip Elektrik Santrali'ni hedef aldıklarını açıkladı. Koalisyonun açıklamasına göre Medine'yi, Münevvere'yi besleyen elektrik santraline İHA'yla saldırı düzenlendi. Saldırıda Tayyip Elektrik Santrali hedef alındı. İHA'dan geriye kalanlardan elde edilen sonuçlara göre saldırı Husiler tarafından düzenlendi. Bu arada trafolardan biri de devre dışı kaldı. Dış işlerinden saldırıya kınama açıklaması geldi. İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal koşulsuz olarak son bulmalı denildi ve Suudi Arabistan'a olan güçlü destek yinelendi. Dün aktarmıştık, İngiltere Başbakanı Andy Burnham Avrupa Birliği'ne bir dönüş sinyali vermişti. Paris ve Madrid'den bu açıklamalara şimdi destek var. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İspanya Başbakanı Sanchez İngiltere'nin birliğe dönüşüne destek vereceklerini söylüyor.
2: Welcome back. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne üye olma ihtimalini bu sözlerle destek verdi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Avrupa Birliği'ne dönüş sinyali vermesi Fransa ve İspanya'da olumlu yankı buldu. Madrid'de İspanya Başbakanı Sanchez'le ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, kararın İngiltere ve Avrupa Birliği için iyi bir haber olacağını savundu.
3: Eğer İngilizler geri dönmek isterlerse bunun hem kendi ülkeleri hem de Avrupalılar için çok iyi bir haber olduğunu düşünüyorum. Başbakan Burnham bence o cesareti göstermekte haklı. Her halükarda bir şeyler yapmaya çalışmak için orada olacağız.

0: Sanchez'de Brexit'in İngiltere için de Avrupa Birliği için de büyük bir kayıp olduğunu söyledi.
1: Brexit'in hem İngiliz halkı hem de bir bütün olarak Avrupa projesi adına büyük bir kayıp olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla Birleşik Krallık sizin önerdiğiniz doğrultuda bir karar alacak olsaydı, İspanya bunu kesinlikle memnuniyetle karşılar ve bu kardeş ulusa yeniden kucak açardı.
0: İngiltere 2016'da yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almış, süreç 1 Şubat 2020'de tamamlanmıştı. Burnham geçtiğimiz günlerde ülkesinin Avrupa Birliği'ne dönmeyi tartışması gerektiğini söylemiş, Brexit'in faydadan çok zarar getirdiğini savunmuştu. Tüketen az, çok tüketen gerçek maliyetini ödeyecek. Kademeli doğal gaz uygulaması bu kış ilk kez uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gazda faturalara %50'nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Ortalama tüketim limitlerini aşan hanelerse Ekim ayı itibarıyla bu destekten yararlanamayacak. 4 Nisan 2026 itibarıyla doğal gazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede olacak. 21,8 milyon doğal gaz abonesinden yaklaşık %12'si, yani 2,8 milyon abone kademe düzenlemesinden etkilenecek. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek. Yeni sistemde kademe 1 ve kademe 2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenecek. Normal tüketime sahip kademe 1'deki haneler doğal gazda metreküp fiyatına 17 lira 88 kuruş ödeyecek. Kademe 2'deki hanelerin doğal gazda metreküp fiyatı ise 26 lira 73 kuruş olacak. Önceki yılların hava durumları ve yakılan gaz miktarına göre illerin kademe ortalaması düzenlendi. Kademe uygulamasıyla birlikte belirlenen tüketim sınırını aşan haneler destekli tarifeden yararlanamayacak.
2: Hatırlayacaksınız, geçen yıl Samsun'da bir oto yıkamacıda heyelan meydana gelmiş, baba ve iki kızı toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra açılan davada üçüncü duruşma görüldü. Bilirkişi raporu olayla ilgili ihmalleri teker teker sıraladı. İki çocuğunu ve eşini kaybeden acılı anne adalet arayışında.
3: Benim kızım öldükten 3 gün sonra doğum günüydü. Ben toprağına ve resimlerine bakabildim.
0: Çocuklarının doğum gününü bir daha kutlayamadı. İki çocuğu ve eşi toprak altında can verdi. Heyelan faciasında bilirkişi raporu ihmaller zincirini gözler önüne serdi.
3: Bu olayı doğal afet olarak görüyor karşı taraf. Bir ihmalsizlik vardı ve bu ihmalsizlik yüzünden eşim ve çocuklarımı kaybettim.
0: Olay 27 Nisan 2025'te yaşandı. Adem ve Çiğdem Kaya çifti iki çocuğuyla birlikte Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde beklemedeydi. Yamaç'ta heyelan meydana geldi. Aile toprak yığınının altında kaldı. 5 yaşındaki Mina, 7 yaşındaki Alya ve babaları hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kaya ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
3: Okulların önünden geçemiyorum, parkların önünden geçemiyorum. Bacağım hala sakatlığım devam ediyor.
0: Akaryakıt istasyonu sahibiyle mesul müdür hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan dava açıldı. Haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklar 3. kez hakim karşısına çıktı.
3: Beni mağdur ettiler. Kolumu kanadımı kırdılar. Yani yaslanacağım bir omuz bırakmadılar bana.
0: Duruşmada bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda kaya düşmesi riski olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi. Oto yıkama bölümünün ruhsatsız olduğu ifade edildi. Yetkililerin herhangi bir ruhsat başvurusu yapmadığı, bu nedenle de denetim imkanının ortadan kaldırıldığının altı çizildi. Tutuklu sanık duruşmada suçlamaları reddetti.
3: Eşim ve çocuklarım için ayaktayım ve onların adaleti için istiyorum.
4: Benim bir oğlum ve iki torunum gitti. Bunun cevabını versinler bana.
0: Duruşma bir aralığa ertelendi.
5: Tutukluk halinin devamına karar verdi sanığın. Bilirkişi raporuna sanık vekilleri itiraz etti. Ek rapora gitti. Belki bir aralıkta kararı çıkar diye düşünüyoruz.
6: Yaşamıyoruz biz. Öyleyiz yani. Ne söyleyeyim? Adalet istiyorum yani.
2: Sinop'ta denize açılan iki polisin gezisi ise hüzünlü sona erdi. Teknenin alabor olma sonucu bir polis hayatını kaybetti. Kayıp polisi aranıyor. Hayatını kaybeden polis memuru içinse tören düzenlendi.
7: İşte bunu da almış kendiliğinden. Balık tutacağım. Yani hobi olaraktan. Arkadaşlarına dağıtmak amacıyla almış bunu da.
0: Balık tutmak için aldığı teknede facia yaşandı. Bir polis hayatını kaybetti, meslektaşı kayboldu.
7: Yeğenimizi aramak için geldik buralara. Akşamdan beri de buradayız. Göremedik, bulamadık. Her

0: kez de arıyor ama bulamadılar.
1: Polis memurları Numan Şen ve Orhan Gazi Yetiş Sinop'ta tekneyle denize açıldı. İki arkadaş balık tutacaktı. Tekne bir süre sonra bilinmeyen nedenle alabora oldu. İki arkadaş denize düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Arama çalışmalarında 38 yaşındaki Orhan Gazi Yetiş'in cansız bedeni suyun yüzeyinde bulundu.
0: İki çocuğu var. Hanımı da perişan oldu. Akşamdan beri içimiz parçalar.
1: İki çocuk babası Numan Şen'i arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan çalışmalar da başlatıldı. Ekiplere balıkçı tekneleri de destek verdi.
0: Yüzmeyi bilirdi ama öyle gemicilik, balıkçılık işi falan yok.
1: Ekipler arama çalışmalarından henüz sonuç alamadı. Çalışmalar devam ederken hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş törenle son yolculuğuna uğurlandı.
2: Helal ediniz. Helal ediniz.
3: Kocaeli'nde 2 yıl önce bir kafede yaşanan silahlı kavgada iki kardeş vurularak hayatını kaybetmişti. Ağabey ve kardeşin öldürüldüğü anlara ilişkin yeni görüntüler var.
4: Polisin geniş çaplı incelemesi sonuç verdi. Abi ve kardeşin cinayete kurban gittiği kavganın detaylı görüntüleri ortaya çıktı. Olay 2 yıl önce Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. İddiaya göre parasını alamayan kafenin eski çalışanı Hasan ve abisi Ahmet Akın konuşmak için işletmeye gitti. Kafe sahipleriyle kardeşler arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahla vurulan kardeşler birer gün arayla hayatını kaybetti. Polisin titiz çalışmasıyla 2 yıl sonra dava dosyasına yeni görüntüler girdi. Görüntülerde Ahmet Akın'ın sırtından vurulduğu, kardeşinin ise kaçarken vurulduğu anlar yer aldı. Abi kardeşi hayattan koparan olaydan sonra 5 kişi hakkında dava açıldı. Tutuklu Furkan G. ve Oğuzhan S. savunma yaptı. Sanıklardan Oğuzhan S. kendini korumak amacıyla yere ateş ettiğini öne sürdü. Furkan G. de kasıtlı eylemde bulunmadığını söyledi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi.
3: Kayseri'de alkollü bir sürücü polis ekiplerine zorluk çıkardı. Yakalandığı yerde uygulama olamayacağını savunan sürücü yoldan geçen araçları da durdurmaya çalıştı. E haliyle gece karakolda bitti.
0: Şunları çevirin o zaman.
1: Bak böyle olmaz. Alkol alıp direksiyona geçti. Polis tarafından yakalanınca ekiplere zor anlar yaşattı.
5: Bak birazcık iki tane araç geçti şüpheli. Bak çok şüpheli, onu söylerim.
1: Kayseri'de polis ekipleri bulvar üzerinde uygulama yapıyordu. Şüphe üzerine OS'nin kullandığı araç durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün 2.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
5: Şunları çevirin o zaman. Bak böyle olmaz.
1: Askeri eğlencesinden çıktığını söyleyen sürücü yakalandığı yerde uygulama olmayacağını savundu. Alkollü sürücü yoldan geçen araçları da durdurmaya çalıştı. Alkollü sürücüye 27 bin lira para cezası yazıldı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen OS'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
3: Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 örgün eğitim istatistiklerini duyurdu. Buna göre Türkiye'de 769 bin derslikte 17 milyon 704 bin öğrenci eğitim aldı. Öğretmen sayısı 1 milyon 211 bine ulaştı.
1: Açılış törenimiz. 17 milyon 704 bin öğrenci, 1 milyonu aşkın öğretmen ve 769 bin derslik. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı istatistiklerini açıkladı. Bakanlığın yayımladığı verilere göre Türkiye'de örgün eğitim alan öğrenci sayısı 17 milyon 704 bin 308 oldu. Öğrencilerin 15 milyondan fazlası resmi, yaklaşık 1,5 milyonu özel okullarda eğitim gördü. 1 milyon 51 bin öğrenci ise açık öğretim kurumlarında eğitim aldı. Türkiye genelinde 75 bin 12 okulda 769 bin 933 derslik kullanıldı. Öğretmen sayısında 1 milyon 200 bin sınırı aşıldı. Örgün ve yaygın eğitimle diğer birimlerde görev yapanlarla birlikte toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a ulaştı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 17, ortaokulda 13, orta öğretimde ise 12 oldu. Verilerde okullaşma

oranı da yer aldı. İlkokul çağında %98,46, ortaokul çağında %98,16 olarak kaydedildi. 14-17 yaş grubunu kapsayan orta öğretimde ise oran %87,09'a yükseldi.

0: Amerikan Başkanı'nın açıklamalarıyla devam ediyoruz. Amerikan Başkanı Trump, Tel Aviv uçağında yaşanan o krizle ilgili İsrail Başbakanı ile Netanyahu'yla iletişime geçtiğini söyledi. Netanyahu'nun uçağı bir tesisatçının kurtardığını söyleyen Trump, "Benim duyduğum hikaye bu ama doğru mu bilmiyorum." dedi.
1: A plumber, an Israeli plumber, never flew a plane, was rarely in planes. Having never flown a plane, he took the stick, lifted it up.
2: ABD Başkanı Trump, Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında yaşananlarla ilgili konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisine söylediklerini aktardı. Uçakta bulunan tesisatçının kokpitten gelen çığlıkları duyup müdahale ettiğini, acil durumda ne yapması gerektiğini ise televizyondan öğrendiğini anlattı.
1: And leveled out the plane before it crashed. Now this is the story that I heard. I don't know if it's true.
2: Trump'ın bahsettiği Yaniv Hayun'da gazetecilere o anları anlattı.
3: Kapı görünüşe göre kilitli değildi. Yanımda duran ve sanırım uçuş ekibinden olan diğer bir kişiyle birlikte kapıyı açmayı başardık. İşimizi zorlaştıran şey bıçaklanmış olan pilotun kapının diğer tarafında yatıyor olmasıydı.
2: Hayun, izlediği televizyon programı sayesinde ne yapması gerektiğini bildiğini söyledi.
3: Saldırganı dışarı çektik. Onu ben çektim. Onu çıkardıktan sonra uçağın kontrolünü ele aldık. Uçağın yönlendirme kolunu kendime doğru çektim. Uçağı biraz düzelttim.
2: Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden Fly Dubai uçağı acil durum kodu vermiş, Suudi Arabistan'a acil iniş yapmıştı.
0: Fransa'da geçtiğimiz hafta başlayan öğrenci eylemleri halen devam ediyor. Paris'te başlamıştı gösteriler ve Lille kentine de yayıldı. Zaman zaman güvenlik güçleriyle öğrenciler arasında da tansiyon bir hayli yükseldi. Fransa'daki bu eylemler şimdi Belçika'ya da sıçrıyor.
2: Fransa'da yetersiz öğretmen sayılarını protesto eden öğrenciler birçok kentte sokağa çıktı. Fransa'da başlayan gösteriler Belçika'ya da yayıldı. Başkent Paris'teki protestoların adresi Saint-Denis bölgesi oldu.
4: Pencereler kırık, sınıflar sıcak, su yok, tuvalet kağıdı yok, hijyenik bir ortam değil. Artık oldukça soğuk bir döneme giriyoruz. Hava soğuduğunda sığınabileceğimiz bir öğrenci dinlenme alanımız da yok.
2: Güvenlik güçleriyle öğrenciler arasında çatışmalar da yaşandı. Öğrenciler çöp kutularıyla yola barikat kurarken polis öğrencileri göz yaşartıcı gaz atarak dağıttı. Lille kentinde yürüyüş yapan öğrencilere öğretmenler ve veliler de destek verdi.
5: Sorun okul binalarında. Kışın soğuk oluyor, yazın ise çok sıcak, hatta aşırı sıcak oluyor. Okul binaları ile ilgili sorunları ele almaya yönelik ne bölgesel ne de ulusal düzeyde bir plan var. Orduya ve büyük şirketlere yönelik vergi muafiyetlerine para var, ancak eğitime para yok.
2: Lille'deki gösterilerde de polisle çatışmalar yaşandı. Öğrenciler bazı otobüs duraklarına hasar verdi, çöp bidonlarını yaktı. Fransa'daki öğrenci protestoları Belçika'ya da sıçradı. Lige kentinde öğrenciler derslerin başlamasını engelleyen eylemler yaptı. Bazı okulların önünde ateş yakıldı, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Öğrenciler sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasını ve öğretmen sayısının artırılmasını talep ediyor.
0: Avrupa Birliği acil durumlardaki iletişimin güvenli ve kolay hale getirilmesi için adım atmaya hazırlanıyor. Yeni yasa teklifine göre üye ülkelerin polis ve itfaiye ekipleri birbirleriyle iletişim kurabilecek. Birlik genelindeki iletişim altyapısı da güvenli hale getirilecek.
6: Avrupa Birliği üye ülkelerdeki acil durum servislerini birbiriyle uyumlu hale getirmek için harekete geçti. Hazırlanan yasa teklifiyle polis, itfaiye ve sağlık hizmetlerinin kullandığı iletişim sistemleri birlik genelinde standart hale getirilecek. A new European security strategy. Yasa tasarısının ismi Avrupa Birliği Kritik İletişim Sistemi. Yeni sistemde birlik genelindeki ilk müdahale ekipleri güvenli şekilde sesli iletişim kurabilecek. Gerçek zamanlı olarak veri, görüntü, mesaj ve konum bilgilerini paylaşabilecek. Plan kapsamında birlik genelindeki dar bantlı telsiz sistemlerinden 5G gibi geniş bant teknolojilerine geçiş yapılacak. Karasal iletişim sistemlerinde yaşanabilecek arıza durumunda ise Avrupa Birliği uydularının yedek iletişim altyapısı devreye girecek. Plan kapsamında hibrit tehditlere karşı da önlem alınacak. Yeni iletişim sistemleri güçlü şifreleme protokolleriyle korunacak. Ayrıca yeni kurulacak Avrupa Birliği Ağ İzleme Merkezi, ülkelerin güvenli fiber optik ağlarla birbirine bağlanmalarına destek verecek. Avrupa Birliği Güvenlik İzleme

0: Merkezi ise siber güvenlik risklerini takip edecek. Yasayla Avrupa'nın yabancı teknolojilere bağımlılığını azaltması da isteniyor. Uydu sistemleri, çekirdek mobil şebeke ve geniş bant altyapısı gibi sistemin kritik bileşenlerinin Avrupa şirketleri tarafından geliştirilmesi öngörülüyor. Teklif Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından ele alındıktan sonra yasalaşabilecek.
1: Son yıllarda ciddi bir yatırımla atılım gösteren yapay zeka güvenlik açıklarıyla da gündem oluyor. Amerikan Senatosu'nda da yapay zeka güvenliği konusunda bir oturum vardı. Uzmanlar kongre üyelerine giderek daha bağımsız hareket eden yapay zekanın risklerine karşı bilgilendirdi efendim. Bu arada Amerikalıların %73'ü yapay zekanın insanlığı tehdit edebileceğini düşünüyor.
2: Bir yandan hızla gelişiyor, diğer yandan güvenlik açıkları nedeniyle endişe veriyor. ABD'de uzmanlar giderek otonom hale gelen yapay zekanın risklerine karşı uyarıyor. ABD Senatosu'nda yapay zeka güvenliği konusunda düzenlenen oturumda uzmanlar, kongre üyelerine giderek daha bağımsız hareket edebilen yapay zekanın risklerine karşı bilgilendirdi. Yapay zeka modelinin insanın sınırlarını aşmaya başladığına dikkat çeken uzmanlar, kodların neredeyse tamamının yapay zeka tarafından yazıldığını belirtti. Mühendislerin ise daha çok yapay zekayı idare eden yönetici gibi hareket ettikleri ifade edildi. What country are you from? Erica, the Android. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de yapay zekanın insan zekasından farklı olarak biyolojik sınırlamalara tabi olmadığına dikkat çekti. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda biyolojik, siber ve psikososyal risklerin yapay zekanın sağlayacağı faydalardan daha hızlı şekilde ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Yapay zeka sistemlerinin kendilerine verilen emirleri beklenmedik şekillerde yorumlayabileceğini, insan çıkarlarına aykırı hareket edebileceğini de söyledi. Hi, I am Neon. ABD'de yapılan bir ankette halkın büyük çoğunluğunun yapay zeka nedeniyle endişeli olduğunu ortaya koydu. Ankete göre halkın %73'ü gelecekte geliştirilecek yapay zeka sistemlerinin insanlığın varlığı için tehdit oluşturabileceğinden endişe duyuyor.
1: Ankaralıların uzunca zamandır hayalini kurduğu Esenboğa Havalimanı metrosunda çalışmalar devam ediyor. 36 kilometrelik hat 12 istasyondan oluşacak. Projenin 3 kesiminde de yer teslimi tamamlandı. Çalışmalara dair son durumu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu anlattı.
0: Yüksek hızlı tren garı Esenboğa Havalimanı metro hattında çalışmalar sürüyor. Hattın 3 kesiminde yer teslimi tamamlandı.
3: 36 kilometrelik yüksek hızlı tren gar Esenboğa Havalimanı raylı sistem hattını 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık. Mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor. Yapım çalışmalarına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren garı Esenboğa Havalimanı raylı sistemi hattına ilişkin açıklamada bulundu. Hattın saatte 120 kilometre tasarım hızına sahip olacağını kaydetti. Projenin 8,5 kilometrelik yüksek hızlı tren garı siteler kesiminde 4, 12 kilometrelik siteler Pursaklar kesiminde 4, 15,5 kilometrelik Pursaklar Esenboğa kesiminde ise 4 istasyon yer alacak ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Pursaklar Esenboğa kesimi kapsamında depo, atölye ve parklanma alanının da inşa edileceğini belirtti.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hasat döneminde çeltik ithalatının durdurulması için çağrı yaptı. Yazılı açıklama yapan Bayraktar, hasadı başlayan çeltikle ilgili uyarılarda bulundu. Bu yıl 1 milyon tondan fazla çeltik üretimi beklendiğini belirtti. Çeltikte hasat döneminde ithalatın sürmesinin üreticiyi zora soktuğunu ifade etti. Çiftçimiz maliyetinin altında satış yapmaya mecbur bırakılmamalı ve mağdur edilmemeli. Hasat döneminde çeltik ithalatı durdurulmalıdır dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatını gecikmeden açıklamasını da istedi. Türkiye'de narenciye üretiminin neredeyse %40'ını karşılayan Adana'da mandalina hasadının başladığı günlerdeyiz. Üreticiye kulak verdik. Onlar bu yıl rekolteden memnun.
0: Mandalina kokusu bahçeleri sardı. Üretici hasat için kolları sıvadı. Türkiye'de narenciye üretiminin %40'ını karşılayan Adana'da mandalina hasadı başladı.

0: 401 bin dönüm arazide işçiler mandalina toplamak için bahçelere girdi.
1: Bu yıl mandalinada rekolte iyi. Çünkü bu yıl havalar yağışlı, iyi geçti. Tam da meyve havasında geçti, don olmadı.
0: Hava koşullarının iyi olması rekolte beklentisini artırdı.
1: Bu sene biz 1 milyon 165 bin ton rekolte bekliyoruz ve bu bütün cins mandalinadan tamam için geçerli.
0: Bu yıl mandalina bahçede 8 liradan alıcı buluyor.
1: Fiyatlar şu an çok düşük. Fiyatlar şu an tam çiftçi ve tüccarı tatmin eden fiyat değil. Ve çiftçimizin çoğu beklemede, alış satış olmadığı için.
2: Memlekette yerli muz denilince akla neresi geliyor desem herhalde rahatlıkla Anamur diyeceksiniz. İlçedeki seralarda da muz hasadı başladı efendim. Yüksek rekolte orada da üreticinin yüzünü güldürmüş durumda, ancak dalından bereket fışkıran Anamur muzunun karşısında üreticilere göre önemli de bir rakip var.
3: Bu yıl muzda havaların iyi gitmesi ve dry-don olmaması hasebiyle üretimimiz çok mükemmel bir seviyede rekolte bekliyoruz.
0: Kendine özgü aroması ve lezzetiyle biliniyor. Anamur muzu yüksek rekolteyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Mersin'in Anamur ilçesinde muz hasadı başladı.
3: Bu yıl üreticimizin yüzü rekolte açısından güldü. Şu andaki ülke tüketimimizin %95'ini karşılayacak pozisyondayız.
0: Anamur'da 37 bin dekar alanda yıllık 270 bin ton yerli muz üretiliyor.
3: Hedefimiz en kısa zamanda üretimimizi en az ilk etapta 1,5 milyon tona, ikinci hedefimiz en az 3 yıl içinde 2 milyona çıkarmaktır.
0: Üretimin önündeki en önemli sorunlardan biri yeni sera kurulabilecek tarım arazilerinin yetersizliği. Bir de ithal muz sorunu var.
3: Bizim talebimiz artık dışarıdan ithal muz gelmesin. Ekvator'un, Kolombiya'nın çiftçisi kazanmasın. Yerli ve milli kendi çiftçimiz kazansın. Bir tane yerli muz alıp bunu besin değerleri açısından tahlil yaptırdığı zaman bizim değerlerimiz en az 2 kat fazladır.
0: Yerli muzun kilogram fiyatı serada 25 ila 60 lira olarak değişiyor. Geçen yılda kilogram satış fiyatı bu seviyedeydi.
3: Girdi maliyetlerimiz şu anda işte ekonomik durumlardan dolayı çok yüksek. 38 lirayla 42 lira arasında değişiyor maliyetlerimiz.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii adalarındaki Kilauea yanardağı yeniden alev püskürtmeye başladı. İşte görüntüler. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Kurumu volkanda yaşanan son hareketliliğin görüntülerini yayınladı. Hawaii'deki büyük adada bulunan volkan dünyanın en aktif yanardağlarından biri. Kilauea volkanı 23 Aralık 2024'ten beri aralıklarla lav püskürtüyor. Volkanda 2018'de yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar nedeniyle 700'den fazla ev kullanılamaz hale gelmişti. İklim krizi konusuna da bakacağız. Hem buzullarda hem de okyanuslarda alarm veriyor. İsviçre'deki buzullar son 5 yılda hacimlerinin neredeyse %20'sini kaybetti. Okyanuslarda da sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken bilim insanları acil önlem çağrıları yapıyor. İzleyelim o çağrıları.
0: Alplerde buzullar hızla yok oluyor. İsviçre'li bilim insanlarına göre son 5 yılda ülkedeki buzul hacmi neredeyse %20 azaldı. Sadece 2026'da buz kütlesinin %5'ten fazlası yok oldu. Alplerdeki bazı buzulların ortalama kalınlığı 2,5 ila 4 metre azalırken bazı noktalarda kayıp 10 metreye kadar çıktı. 2025-2026 kışı da ölçümlerin başlamasından bu yana en az kar yağışı görülen 10 kıştan biri oldu. Mayıs'tan Eylül'e kadar donma sınırı 76 gün boyunca 4000 metrenin üzerinde kaldı. Eylül'e gelindiğinde ise deniz seviyesinden 3500 metre yükseklikte bile kar kalmadı. Buzullar Temmuz'la Eylül arasında yaklaşık 2,2 trilyon litre su kaybetti. Bilim insanları okyanuslar içinde sert uyarılar yaptı. Avrupa Birliği'nin Yeryüzü İnceleme ve Gözlem Programı Copernicus okyanus durumu raporuna göre deniz sıcaklıkları son 20 yılda 2 katına çıktı. Akdeniz ve Karadeniz'de de rekor deniz ısı dalgaları yaşanıyor.
2: Yine yolculuk zamanı NASA 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi. 6 ay sürecek görevde astronotlar Ay ve Mars'a yönelik uzay misyonlarına katkı sağlayacak bazı çalışmalar yürütecek.
4: 7 million pounds of thrust for the beginning.
5: Go Falcon, go Dragon and go Crew.
6: NASA 4 astronotu da uzaya gönderdi.

0: second stage, and then we'll have Miko.
1: NASA ve SpaceX işbirliğinde Crew 13 misyonu başladı. Falcon 9 roketiyle fırlatılan Dragon uzay aracı 6 ay kalacakları Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Fırlatma başarıyla gerçekleştirildi. Uzay aracı yaklaşık 10. dakikada yörüngeye yerleşti. Mürettebat Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 75. seferine katılıyor. Görev süreleri boyunca Ay ve Mars'a yapılacak gelecekteki görevler için araştırmaları kolaylaştırmaları amaçlanıyor. Bu nedenle deneyler ve teknoloji gösterileri yapmaları bekleniyor. NASA mürettebatının 180 günlük süresi sonrası Mart 2027'de dönüş yapması öngörülüyor. NASA, Nisan ayında Artemis 2 misyonu gerçekleştirilmiş, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk insanlı uzay aracı gönderilmişti. Go Falcon, go
2: Dragon. NASA'nın Ay görevini anlatan haberle biz de bu gece sonuna geldik. Gece raporunun yarın yine aynı saatte sizlerle olacağız efendim. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Nurdan Üsref birazdan gelişmeleri anlatacak tam burada. İyi geceler.

Marmara bölgesinde hava yağmurlu, İstanbul 20, Bursa 19 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 22, Isparta yağmurlu 17 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Sivas yer yer yağmurlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Erzincan yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Gaziantep yer yer yağmurlu 22 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 1 Ekim'i 2 Ekim'e bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 7 işçiden ikisi hayatını kaybetti. İkisi yaralı kurtarıldı. Diğer işçileri kurtarmak için de çalışma sürüyor. Detayları da aktaralım. Evet, Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oldu. Göçük altında 7 madenci kaldı. İhbar üzerine maden ocağına çok sayıda kurtarma ekibi ve sağlık ekibi gönderildi. 7 işçiden 4'üne ulaşıldı. İşçilerden maalesef ki ikisi hayatını kaybetti. 2 madencinin durumu da iyi. Göçükte kalan diğer 3 madenciye ulaşmak için de çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gölek maden göçüğüne ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılışı özel oturumunda konuştu. Fon piyasasında meydana gelen sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini belirtti. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedi. Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa da vardı.
1: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
2: Kimsenin hakkı yenmeyecek dedi. Toplumsal barış vurgusu yaptı.
1: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis yeni yasama yılı açılışında genel kurulda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör bitme noktasına geldi mesajı verdi.
1: Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
2: Erdoğan sürecin yol haritasına işaret etti.
1: Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çağrısı da yaptı. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız bellidir ifadesini kullandı.
1: 12 Eylül'ün lider kadrosu darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap vermiş, yargılanmış, mahkum olmuştur. Ancak yürürlükteki anayasa müellif olarak onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıp

0: mutlaka kurtulmalıdır.
1: Erdoğan konuşmasında cephe siyasetinin sona erdiğine dikkat çekti.
0: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis açılışında kürsüye çıktığı sırada genel kurul salonunu terk eden Yeni Parti'ye ard arda tepki geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepkilerini dile getirdi.
3: Ben şahsen doğru bulmadığımı, gelip orada oturabilirler. Orada sabahtan akşama her türlü eleştiri yapabilme imkanları vardır. Ama meclisin açılış gününün aslında bir birlik, beraberlik, hep beraber demokrasiye sahip çıkma günü.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda kürsüye çıkınca yeni partililerin salonu terk etmesine tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış resepsiyonunda konuştu. Doğru bulmadım, şık olmamıştır dedi.
3: Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeselerdi. Hiç şık olmamıştır. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
1: Bir başka tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
4: Yeni Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir ifadelerini kullandı. Yeni partili milletvekillerinin genel kurulu terk etmelerinin meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olduğunu belirtti. Çelik, yeni partinin siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
5: Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır, Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur. Demokratik siyaset, yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği cumhurbaşkanını milletin meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir.
2: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü için tutuklama kararı çıktı. Böylece toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Savcılık, aralarında destek faktoring ve Özata denicilik yöneticilerinin de bulunduğu 13 şüpheliden 18'inin tutuklanmasını talep etti. 5 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere hakimliğe sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 9'unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Dün sabah saatlerinde Teraportu'nun yöneticileri Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel'in de aralarında olduğu 5 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 65'e yükselmiş oldu. Mersin'de Büyükşehir ve 2 ilçe belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı, başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da gözaltında.
6: İhaleler ve doğrudan temin alımları incelendi. Kamu zararı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Mersin Büyükşehir ve 2 ilçe belediyesine operasyon düzenlendi. Soruşturmayı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Başsavcılık belediyelerin yaptığı ihaleyle doğrudan temin alımlarını mercek altına aldı. Müşteki, tanık ve gizli tanık beyanları alındı.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihaleyle 63 doğrudan temin alımında 330 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Mezitli Belediyesi'ndeki kamu zararının 1 milyar liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık kamu zararının olduğu belirlendi. Başsavcılık Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında olduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 3 belediye başkanı ile birlikte toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin başka bir dosyadan cezaevinde olduğu öğrenildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında MASAK verileri, HTS kayıtları, fiziki takip tutanakları, banka ve kuyumculuk işlemleri, sosyal güvenlik kurumu kayıtları, araç devirleri, ihale ve hak ediş dosyaları üzerinde çalışma sürüyor.
1: Mecliste yeni yasama dönemi açılışında liderlerin gündeminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınması vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herkes yargılanabilir ama hakkıyla hukukuyla dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi. Mecliste fon soruşturmasına dair de mesajlar verildi.
2: Vahap Bey sadece CHP'lilere değil, Mersin'de yaşayan, herkese hizmet eden bir belediye başkanı. Onun tutuklanması doğru değil. Sabahın 5'inde evinin aranması doğru değil. Tamam, herkes yargılanabilir ama hakkıyla hukukuyla tutuklanmamalı, gözaltına alınmamalı.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçen'in gözaltına alınmasını bu sözlerle değerlendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi.
4: Birincisi, Vahap Seçer geçen seçimin rahmetli Ferdi Zeyrek, Mansur Yavaş'la birlikte Türkiye şampiyonudur. %60 oyla seçilmiş ilinde. Büyük bir mutabakatla seçilmiş. Vahap Seçer'in bir özelliği Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanı olmasıdır. Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki çoğunluğu kuruldukları günden beri kaybetmiş olmanın verdiği hırçınlıkla da bu işleri yapıyorlar.
3: Mecliste yeni yasama dönemi açılışında liderlerin gündeminde fon soruşturması da vardı.
4: Komisyon kurulursa gider orada mücadelemizi veririz. Ama bu bilmem ne kanuna aykırı diye zaten çalıştırılmayan bir komisyon kurulacak. Bunların komisyonları araştırma komisyonu olarak değil, soruşturma komisyonu olarak kurulur. O daha sağlıklı olur. İstiyorlarsa komisyon kursunlar, girer orada milletin hakkını savunuruz. Kurmuyorlarsa da kendileri bilir.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sürecin takipçisiyiz mesajı verdi.
5: Bu hükümetin içinde görev yapan bazıları tuşlara basarak kim ne aldı, kim ne kazandı, kim ne kaybetti 15 saniye içinde bunu öğrenebilme imkanına sahiptir. Biz doğru yerden bakarak çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız.
1: 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB davasında ara karar çıktı. 4 kişinin tahliyesine karar verildi. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 436 sanıklı davada ara karar açıklandı. Davanın 91. gününde ek iddianame ile davaya eklenen 6 tutuklu sanığın tahliye talepleri alındı. Savcı beyanların ardından ara mütalaasını açıkladı. 57 kişinin tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti ise muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanları Hasan Tahsin Sönmez ve Turgay Tokdemir'le İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Afşar hakkında tahliye kararı verdi. MHK'ya yönelik soruşturmada Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Gözaltındakilerden ele geçen dijital eşyalar incelendi. MASAK kayıtlarının da detaylı analizi sonucunda Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında yasa dışı bahis oynadığı, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltı kararı çıktı. Her iki

0: Hakemri Trabzonspor Drogheda United hazırlık maçının ardından Trabzon'da gözaltına alındı. Öte yandan gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 7 şüphelinin polisteki işlemleri de sürüyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifade verme işlemleri akşam üzeri başladı ve diğer 6 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde gözaltında tutulan şüphelilere resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiaları soruldu. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Akaryakıtta fiyatları dengeleyen Eşel Mobil uygulaması sona erdi. Kademeli ÖTV sistemine geçildi. Yeni sistemle benzinde beklenen 12,5 liralık zam engellendi. Benzine 4 lira 15 kuruşluk zam yansıdı.
1: Akaryakıtta Eşel Mobil dönemi sona erdi. Benzinde beklenen 12,5 liralık fiyat artışı kademeli ÖTV sistemiyle engellendi. Artış 4 lira 15 kuruş olarak pompa fiyatına yansıdı. Akaryakıtta fiyat artışlarını ÖTV üzerinden dengeleyen Eşel Mobil sistemi, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın ardından alınan Cumhurbaşkanı kararıyla uygulanmaya başlandı. Mevcut düzenleme kapsamında benzinde 1 Ağustos-30 Eylül arasında rafineri fiyat artışlarının %25'i vergi indirimiyle karşılanıyordu. 1 Ekim itibarıyla bu uygulama sona erdi. Eşel Mobil uygulamasının kaldırılmasıyla normal şartlarda benzine 12 lira 47 kuruşluk bir zam yansıması bekleniyordu. Ancak beklenen zamın tek seferde değil, kademeli olarak uygulanması planlandı. Vergi artışı aylara bölündü. Ekim'de pompaya yansıyan fiyat artışı 4 lira 15 kuruş oldu. Peki sonraki aylarda ne olacak? Benzindeki ÖTV Kasım ve Aralık aylarında kademeli olarak artırılacak ve yıl sonunda eski seviyesine ulaşacak. Yani zammın tamamı birden değil 3 aya yayılarak cebe yansıyacak. Düzenleme LPG'yi de kapsadı. LPG otogazda Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. Pompa fiyatına yaklaşık 1 lira 48 kuruş zam yansıdı. Ağustos ayında motorin içinde kademeli geçiş modeli getirilmişti.
0: Doğalgazda da kademeli fiyat tarifesi bu kış faturalara yansıyacak. Her bir abone için kademe 1 ve kademe 2 fiyatlaması uygulanacak.
1: Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli fiyat tarifesine geçilecek. Az tüketen az, çok tüketen gerçek maliyetini ödeyecek. Kademeli doğalgaz uygulaması bu kış ilk kez uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğalgazda faturalara %50'nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Ortalama tüketim limitlerini aşan hanelerse Ekim ayı itibarıyla bu destekten yararlanamayacak. 4 Nisan 2026 itibarıyla doğalgazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede olacak. 21,8 milyon doğalgaz abonesinden yaklaşık %12'si yani 2,8 milyon abone kademe düzenlemesinden etkilenecek. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek. Yeni sistemde kademe 1 ve kademe 2 olmak üzere 2 farklı fiyat belirlenecek. Normal tüketime sahip kademe 1'deki haneler doğalgazda metreküp fiyatına 17 lira 88 kuruş ödeyecek. Kademe 2'deki hanelerin doğalgazda metreküp fiyatı ise 26 lira 73 kuruş olacak. Önceki yılların hava durumları ve yakılan gaz miktarına göre illerin kademe ortalaması düzenlendi. Kademe uygulamasıyla birlikte belirlenen tüketim sınırını aşan haneler destekli tarifeden yararlanamayacak.
0: Milli Savunma Bakanlığı Başika Zilkan yerleşkesinin belirlenen takvim doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edileceği açıkladı. Bakanlık Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında planlanan elektrik kablosu güzergahına ilişkin de net mesaj verdi. Türkiye'nin kıta sahasında izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği vurgulandı.
1: Başika, Zilkan yerleşkesinin Irak'a teslim edileceği belirtildi. Türkiye'nin Irak'ın yanında olduğu ifade edildi.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır. Irak Silahlı Kuvvetleri'ne ikili anlaşmalar çerçevesinde

0: Askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayi işbirliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Kayseri'de 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı. Geçtiğimiz hafta Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına dair bilgi verildi. İşbirliğini daha da ileriye taşımanın caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Gündemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki elektrik kablosu güzergahı da vardı. Atina ve Rum yönetimine uyarı yapıldı.
0: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo, boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile aktettiği deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmalarıyla şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin iki ülke arasında anlaşma imzalandığını ifade etti. İlk iki uçağın Aralık ayında teslim alınması planlanmaktadır dedi.
2: Son Amerikan birliklerinin de Irak'tan çekilmesiyle Bağdat yönetimi için yeni bir devir başladı. Irak Başbakanı Zeydi, 1 Ekim'i egemenlik günü ilan ederek yeni dönemin başladığını açıkladı. ABD Başkanı Trump da harika bir gün ifadesini kullandı.
1: Amerikan askerlerinin çekildiği Irak'ta 1 Ekim egemenlik günü ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerika için harika bir gün dedi.
3: Today I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq. In the first place it was a quagmire. Many, many years it lasted. But soon that part of history will be over. This is a great day for America.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki son askerlerinin de çekildiğini açıklayan Trump, Irak'a DAEŞ tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla gittiklerini savundu. Yeni Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'den harika biri olarak bahsetti.
3: Leave with Iraq, having a wonderful new prime minister, Ali Al-Zeydi, fantastic guy, friend of mine.
1: Zeydi ise Amerikan güçlerinin tam olarak çekildiği 1 Ekim'in tam egemenliğin ve devlet dışındaki silahların kontrol altına alınmasının başlangıcı olacağını açıkladı. Bu tarihi egemenlik günü ilan ederek yeni dönemin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Baraksa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak için uzun süredir kapalı olan bir kapı aralandı dedi. Tüm silahlı kuvvetlerin tek devlet çatısı altında birleştirme fırsatı doğduğunu söyledi. Bağdat yönetimi de bundan sonraki süreçte devlet kontrolü dışındaki silahların devlet denetimine alınmasını hedefliyor. Bu kapsamda hazırlanan yol haritasının ve sürecin 30 Haziran 2027'ye kadar tamamlanması planlanıyor.
2: Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santrali'ni hedef aldıklarını bildirdi. Koalisyonun açıklamasına göre Medine'yi, Münevvere'yi besleyen elektrik santraline İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırıda Taybe Elektrik Santrali hedef alındı. İHA'dan geriye kalanlardan elde edilen sonuçlara göre saldırı Husiler tarafından gerçekleştirildi. Trafolardan biri devre dışı kaldı. Dışişlerinden saldırıya kınama açıklaması geldi. İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalı denildi. Suudi Arabistan'a olan güçlü destek yenilendi. Afganistan ve Pakistan arasında aylar sonra tansiyon yeniden yükseldi. Pakistan, önceki gün gece saatlerinde Afganistan'a hava saldırıları düzenledi. Afganistan hükümeti, saldırılarda aralarında kadın ve çocuklarının da bulunduğu 9 Afgan sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
1: Afganistan ve Pakistan arasında gerilim yine tırmandı. Pakistan'dan yapılan hava saldırısında can kayıpları yaşandı. Afganistan hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahit, Pakistan ordusunun Afganistan'ı hedef aldığını açıkladı. Gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarının güneydeki Helmand vilayeti ile doğudaki Kunar vilayetinde sivil evleri hedef aldığını savundu. Saldırılar sonucunda birçok evin yıkıldığını, aralarında

0: da çocuklar ve kadınların da olduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Pakistan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise güvenilir istihbarata dayanılarak Afganistan'dan terör kamplarına ve sığınaklarına hava saldırılarının düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda 22 terörist öldürüldü denilen açıklamada ikincil hasarın önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı iddia edildi. Şubat ayında iki ülke arasında son yılların en şiddetli sınır çatışmaları yaşanmış, Mart ayında Çin'in arabuluculuğuyla diyalog süreci başlamıştı. İslamabad yönetimi, Afganistan'da barındığını öne sürdüğü Pakistan Taliban'ının saldırılarından Kabil'i sorumlu tutuyor. Taliban yönetimi ise bu suçlamaları reddederek Pakistan'daki güvenlik sorunlarının ülkenin iç meselesi olduğunu savunuyor.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir operasyona daha imza attı. 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.
0: Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlama aşamasında yer aldı. Saldırının failleriyle Suriye askeri istihbaratı arasındaki koordinasyonu sağladı. Kaçış hazırlığındayken adım adım takip edildi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçamadan yakalandı. 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da bomba yüklü araçların ard arda patlatılması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından failleri takibe alan Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriyeli Ömer El Hatip'in saldırının planlama ve organizasyonunda rol aldığını belirledi. El Hatip, Laskere Beşar Esad'a bağlı askeri istihbarat birimi Emne'li askeri bünyesinde faaliyet gösteren Şebbiha grubunda yer aldı. Burada dönemin Laskere Şube Başkanı Kifah Melhem'le tanıştı. Daha sonra Reyhanlı saldırısının diğer failleriyle bir araya geldi. Ömer El Hatip, Türkiye'ye yönelik saldırı planları yapan Yusuf Nazik'i Kifah Melhem'le bir araya getirdi. Saldırının detayları bu görüşmelerde belirlendi. El Hatip ve Yusuf Nazik saldırıdan önce Hatay'dan Türkiye'ye girdi. Saldırının yapıldığı noktaları belirledi. Plan için Laskiye'deki Kifah Melhem'den onay alındı. El Hatip, Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile birlikte Suriye Askeri İstihbaratı'nın Laskiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araçlar Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve peş peşe patlatıldı.
2: Bak, son sinyalini veriyorlar.
0: MİT saldırıdan sonra faillerin peşini bırakmadı. Ömer El Hatip'in Avrupa'ya kaçma planı üzerine harekete geçti. Deniz yoluyla kaçmak isteyen El Hatip, düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Saldırının ardından Suriye'ye kaçan El Hatip ve diğer faillerin Esad rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildiği ortaya çıktı. Saldırının failleri Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı 2025'te yakalanmıştı. Saldırının talimatını verdiği belirtilen Kifah Melhem, 2024'te Beşar Esad tarafından Suriye Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na getirilmişti. Melhem'in Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'den kaçtığı biliniyor.
1: Aylardır merakla beklenen dava başladı. Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Annesini öldürdüğü iddialarını gözyaşları içinde reddetti. Peki başka neler anlattı? Detayları Öznur Karslı Çetin Er'in haberinden izleyelim.
3: Cinayet işsiz mi işledin?
4: İlk kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak savunma yaptı. Annesini öldürdüğü iddialarını reddetti. Ses duyduğunu söyledi. Arkamı döndüğümde annem yoktu dedi.
5: Rüyamda gördüm seni bu gece hemen...
4: Şarkıcı Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyen Ülkem Gülter tutuklandıktan 10 ay sonra hakim karşısına çıktı. Duruşmaya olayın tanığı Sultan Nur'la Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve Güllü'nün ablası Kader Tut da katıldı.
6: Sultan Hanım bir şey söyleyecek misiniz?
4: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Tuğyen Ülkem Gülter'in ilk sözü suçlamayı kabul etmiyorum oldu. Savunması boyunca zaman zaman ağladı.
7: O gece şarkı söylüyorduk, hiçbir şeyimiz yoktu. Sultan aynanın yanındaydı, ben de önündeydim. Sonra büyük bir ses duydum, arkamı döndüğümde annem yoktu. Güllü'nün kızı Tuğyen Ülkem Gülter olay gecesine dair bu sözleri paylaştı. Ve saç rengini annesinin

0: saç rengine boyaması da dikkatlerden kaçmadı.
1: Bıktım, annem gebersin mesajlarını bir anlık sinirle söyledim dedi. Mahkemede güvenlik kamerasındaki 7 saniyelik sessizlik soruldu. Tuğyan Gülter, ben o yüksek sesi duyduğumda bana kal geldi. Annemi görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım. Düştüğü pozisyonu hatırlamıyorum yanıtını verdi. Kardeşi Tuğberk, Tuğyan'a annem yüksekten korkmuyor muydu diye sordu.
0: Gülün'ün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin çok sık alkol kullandığını, alkol kullandığı zamanlarda da annesinin dengesini kaybettiğini iddia etti. Annem o gün 3 şişe içmişti dedi. Duruşma boyunca iki kardeşin birbirleriyle çok sık göz teması kurmaması da gözlerden kaçmadı.
1: Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun suçlamalarını reddetti. Olay sırasında alkollü olmadığını söyledi. Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı da gündeme geldi. Gülter'e kayıtta yer alan "Artık dayanamıyorum, itiraf edeceğim" şeklindeki sözler soruldu. Bunun üzerine Gülter'in avukatı Merve Uçanok, ses kaydının yasa dışı elde edildiğini söyledi. Mahkeme salonunda avukatlar arasında tartışma çıktı. Verilen aranın ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifade verdi. Ben olaya karışan herkesten şikayetçiyim dedi. Ablası Kader Tut da duruşmada söz aldı. Kardeşinin ölümünden sorumlu olan kişilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Kader Tut, yeğeni Tuğyan Ülkem Gülter'in suçu üzerine atmak için kendisiyle ilgili plan yaptığını iddia etti. Mütalasını açıklayan duruşma savcısı, Tuğyan'ın üzerine atılı tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Tuğyan'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.
2: Narin Güren cinayetiyle ilgili aralarında akrabalarının da olduğu 12 sanığın yargılandığı davada bir duruşma daha görüldü. Diyarbakır'da görülen kapalı duruşmada 7 sanık ve 2 adli süreçteki çocuk hazır bulundu. Suçluyu kayırma suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanıklar savunmalarında suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Mahkeme diğer sanıkların da savunma yapması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Kasım'a erteledi. Tüm sanıklar hakkında daha önce 1 yıldan 3 yıla kadar değişen cezalar verilmiş, İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bulmuştu. Ankara'da bir inşaat firmasına silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibinin daha önce aranarak kendisinden 9 milyon dolar istendiği öğrenilirken olaya karışan 6 şüpheli tutuklandı.
1: Borcun var diyerek tehdit ettiler. İş yerini kurşunlattılar. Olaya karışan 6 şüpheli tutuklandı. Olayın adresi Ankara'nın Çankaya ilçesi. 26 Eylül gecesi Oğuzlar Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasının önüne motosikletle giden kar maskeli iki kişi iş yerine ateş açtı. Kurşunlardan beşi iş yerinin camına isabet etti. İş yeri sahibi polise daha önce yurt dışı numaralı bir hattan arandığını ve 9 milyon dolar borcun var denilerek tehdit edildiğini söyledi. Polis saldırganları tespit etmek için çevredeki kameraları tek tek inceledi. Motosikletli iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler saldırının arkasındaki bağlantıları da ortaya çıkardı. Saldırının 200 bin lira karşılığında yapıldığı tespit edildi. Ekipler olaydaki tüm şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin hepsi tutuklandı.
2: Kocaeli'de 2 yıl önce bir kafede çıkan silahlı kavgada iki kardeş vurularak hayatını kaybetmişti. Ağabey ve kardeşin öldürüldüğü andıra ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
1: Polisin geniş çaplı incelemesi sonuç verdi. Ağabey ve kardeşin cinayete kurban gittiği kavganın detaylı görüntüleri ortaya çıktı. Olay 2 yıl önce Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. İddiaya göre parasını alamayan kafenin eski çalışanı Hasan ve abisi Ahmet Akın konuşmak için işletmeye gitti. Kafe sahipleriyle kardeşler arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahla vurulan kardeşler birer gün arayla hayatını kaybetti. Polisin titiz çalışmasıyla 2 yıl sonra dava dosyasına yeni görüntüler girdi. Görüntülerde Ahmet Akın'ın sırtından vurulduğu, kardeşinin ise kaçarken vurulduğu anlar yer aldı.

0: Abi kardeşi hayattan koparan olaydan sonra 5 kişi hakkında dava açıldı. Tutuklu Furkan G ve Oğuzhan S savunma yaptı. Sanıklardan Oğuzhan S kendini korumak amacıyla yere ateş ettiğini öne sürdü. Furkan G de kasıtlı eylemde bulunmadığını söyledi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi.
1: İstanbul Bakırköy'de iki katlı metruk bir bina sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Binanın ön cephesinin çökmesi kameralara yansıdı. Neyse ki o sırada etrafta kimse yoktu.
2: Önce çatırdama sesleri duyuldu. Sonra bir anda yıkıldı. İstanbul Bakırköy'de ara sokaktaki iki katlı metruk bir binadan sesler gelmeye başladı. Sesleri duyanlar hemen binanın etrafını boşalttı. Çevresi demir saçlarla çevrili olan binanın üst katı büyük bir gürültüyle çöktü.
3: Kimse gelmesin, kimse gelmesin oradan buraya.
4: Kimse gelmesin. Orayı kapat, orayı kapat.
2: O sırada binanın etrafında kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
3: Şimdi belediye gelsin. Biri oradan geçse var ya ölecek.
5: Çocuk zor korkutuyor.
2: Molozla kapanan sokak belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.
1: İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. O anlar araç kamerasına yansıdı.
2: Bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpıp karşı şeride devrildi. Sol şeritteki araçlar ucuz kurtuldu. Kaza sabah saatlerinde İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Bir hafriyat kamyonu şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlı olan kamyon kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı. Ardından da karşı şeride devrildi. Sol şeritteki otomobilin sürücüsü ani manevrayla kamyonun altında kalmaktan kurtuldu. Ama hem o hem de sağ şeritteki araç yola dökülen moloz nedeniyle hasar gördü. Yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada patlama meydana geldi. 7 işçinin yaralandığı patlama anında güvenlik kameraları kayıttaydı.
2: Bir anda patlama meydana geldi. Fabrika savaş alanına döndü. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında mesai daha başlayalı birkaç saat olmuştu ki patlama oldu. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 3'ü ağır, 7 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Patlamanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
1: Geçen yıl Samsun'da bir oto yıkamacıda heyelan meydana gelmiş. Baba ve iki kızı toprak altında kalıp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra açılan davada 3. duruşma görüldü. Bilirkişi raporu olayla ilgili ihmalleri tek tek sıraladı. İki çocuğunu ve eşini kaybeden acılı anne adalet arayışında.
6: Benim kızım öldükten 3 gün sonra doğum günüydü. Ben toprağına ve resimlerine bakabildim.
2: Çocuklarının doğum gününü bir daha kutlayamadı. İki çocuğu ve eşi toprak altında can verdi. Heyelan faciasında bilirkişi raporu ihmaller zincirini gözler önüne serdi.
6: Bu olayı doğal afet olarak görüyor karşı taraf. Bir ihmalsizlik vardı ve bu ihmalsizlik yüzünden eşim ve çocuklarımı kaybettim.
2: Olay 27 Nisan 2025'te yaşandı. Adem ve Çiğdem Kaya çifti iki çocuğuyla birlikte Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde beklemedeydi. Yamaç'ta heyelan meydana geldi. Aile toprak yığınının altında kaldı. 5 yaşındaki Mina, 7 yaşındaki Alya ve babaları hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kaya ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
6: Okulların önünden geçemiyorum, parkların önünden geçemiyorum. Bacağım hala sakatlığım devam ediyor.
2: Akaryakıt istasyonu sahibiyle mesul müdür hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan dava açıldı. Haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklar 3. kez hakim karşısına çıktı.
6: Beni mağdur ettiler. Kolumu kanadımı kırdılar. Yani yaslanacağım bir omuz bırakmadılar bana.
2: Duruşmada bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda kaya düşmesi riski olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi. Oto yıkama bölümünün ruhsatsız olduğu

0: ifade edildi. Yetkililerin herhangi bir ruhsat başvurusu yapmadığı, bu nedenle de denetim imkanının ortadan kaldırıldığının altı çizildi. Tutuklu sanık duruşmada suçlamaları reddetti.
1: Eşim ve çocuklarım için ayaktayım ve onların adaleti için istiyorum.
2: Benim bir oğlum ve iki torunum gitti. Bunun cevabını versinler bana.
0: Duruşma bir aralığa ertelendi.
3: Tutukluk halinin devamına karar verdi sanığın. Bilirkişi raporuna sanık vekilleri itiraz etti. Ek rapora gitti. Belki bir aralıkta kararı çıkar diye düşünüyoruz.
4: Siyasal

0: otobüsüyle çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada olası faciadan dönüldü. Sürücü Murat A. aracıyla İstanbul Sarıyer'de seyir halindeydi. Sürücü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Jeep refüji aşıp karşı yönde seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada jeep sürücüsüyle otobüsteki iki yolcu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Jeep sürücüsü Murat A. ile iki yolcu hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolda bir süre trafik aksadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Ankara'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Bisikletli bekledi. Birden yola atladı. Yola atlayınca orta şeritten gelen araç vurdu.
0: Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletiyle otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Keçiören ilçesine meydana geldi. Karşıya geçmek için yola çıkan bisikletliye otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bisikletli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Hemen her gün burada kaza oluyor.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir kişi çay ocağında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırganlardan biri polisin takibiyle yakalandı.
0: Kasklarla yüzlerini gizlediler. Çay ocağına kurşun yağdırdılar. İki çocuğu babasız bıraktılar. Saldırının adresi İstanbul Gazi Osman Paşa oldu. Geçen cumartesi akşamı 34 yaşındaki Fevzi Kayat mahalledeki bir çay ocağına çay içmeye gitti. Çay ocağının önünde beklediği sırada kasklı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Fevzi Kayat ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki çocuk babası Kayat doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelileri ararken Eyüp Sultan'dan bir ihbar geldi. İhbarda motosikletli iki şüphelinin çalılık alana bir şey sakladığı belirtiliyordu. Yapılan aramada iki tabanca ve 14 mermi bulundu. Silahların çay ocağına ateş açan şüphelilere ait olduğu tespit edildi. Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen polis saldırganların kullandığı motosikleti park halinde buldu. Plakası olmayan motosikletin sahibi 19 yaşındaki Eyüp ise gözaltına alındı. Uyuşturucu ve kasten yaralama suçundan kaydı olan Eyüp ise emniyete götürüldü. Polis diğer saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili hazırlanan ikinci bilirkişi raporundan farklı sonuç çıktı.
0: İlk bilirkişi raporunda anne ve Elif Mavi kusurlu bulunmuştu. İtiraz edilen o raporun ardından yeni bilirkişi raporu hazırlandı. 3 yaşındaki çocuğun can verdiği kazada kusur durumu değişti. Kaza 3 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik Mahallesi'nde yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobil hızla anne ve kızına çarptı. Küçük kız metrelerce sürüklendi. 3 yaşındaki Elif Mavi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Anne ve kızına çarpan sürücü ifadesinde frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum dedi. Ev hapsi verilen sürücü itirazın ardından tutuklandı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda anne ve kızı asli kusurlu gösterildi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı bu rapora itiraz etti. Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca görevlendirilen heyet yeni bilirkişi raporu hazırladı. Raporda sürücünün kontrolsüzce hareket ettiği ve asli kusurlu olduğu belirtildi.
3: Bizi en çok etkileyen konulardan biri de buydu. Eşim çok suçlandı. Kusurlu değilim diyordu ve kusurun belgeli olarak şu anda karşı tarafa geçmesi bir nebze de olsa tabii içimizi rahatlattı.
0: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu doğum hizmetlerinin kalitesini ve standart

0: hayatlarını daha da ileriye taşıyacak ikinci bir eylem planı hazırladıklarını açıkladı. Sağlık Bakanı 1 ila 7 Ekim normal doğum haftası kapsamında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Temmuz 2024'ten bu yana normal doğum oranının %15.8 yükseldiğini belirtti. Bakan Memişoğlu, doğum hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik ikinci eylem planının hazırlandığını açıkladı. Biliyoruz ki sağlıklı bir toplum, sağlıklı anneler ve sağlıklı nesillerle başlar. Anne adaylarımızın bu özel yolculuğunda yanlarında olmaya, onları bilgi ve güvenle desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor. Festivalin ikinci gününde de hava gösterileri nefes kesti.
1: İHA'lar havada, SAS komandoları yerde. Teknofest Güneydoğu'da gösteriler yine ziyaretçilerin nefesini kesti.
2: Teknofest gerçekten çok güzeldi. Özellikle hava araçları açısından, özellikle Hürjet, jet uçaklarının gösterişleri gerçekten çok etkileyici oldu.
3: Ufa'da olması çok gurur verici bir şey. Etkinlik çok muazzam bir şekilde ilerliyor.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez düzenleniyor. Adres bu yıl Şanlıurfa oldu. GAP Havalimanı'ndaki festival alanı ikinci günde de ziyaretçi akınına uğradı.
4: Buraya gelen insanlara, çocuklara dokunabilmek, onların hayatında etkimiz olabilmesi bizim için çok önemli bir şey.
5: Urfa'da zaten ilk kez oluyor burada. Okuldan çıktım, buraya geldim.
6: Çok iyi, çok güzel. Geliyoruz, eğleniyoruz.
7: Gerçekten Urfa'da olması bizi çok duygulandırdı.
1: Festivalde her yaştan kişi vardı. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleri büyük ilgi gördü. Helikopterler bu kez de Şanlıurfa semalarında harmandalı oynadı. Teknofest Güneydoğu pazar gününe kadar sürecek.
0: Türkiye'de yerli muz denince akla ilk gelen yer Anamur. İlçedeki seralarda muz hasadı başladı. Yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürdü. Ancak dalından bereket fışkıran Anamur muzunun karşısında üreticilere göre önemli bir rakip var.
8: Bu yıl muzda havaların iyi gitmesi ve dirayden olmaması hasebiyle üretimimiz çok mükemmel bir seviyede rekolte bekliyoruz.
9: Kendine özgü aroması ve lezzetiyle biliniyor. Anamur muzu yüksek rekolteyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Mersin'in Anamur ilçesinde muz hasadı başladı.
8: Bu yıl üreticimizin yüzü rekolte açısından güldü. Şu andaki ülke tüketimimizin %95'ini karşılayacak pozisyondayız.
9: Anamur'da 37 bin dekar alanda yıllık 270 bin ton yerli muz üretiliyor.
8: Hedefimiz en kısa zamanda üretimimizi en az ilk etapta 1,5 milyon tona, ikinci hedefimiz en az 3 yıl içinde de 2 milyona çıkarmaktır.
9: Üretimin önündeki en önemli sorunlardan biri, yeni sera kurulabilecek tarım arazilerinin yetersizliği. Bir de ithali muz sorunu var.
8: Bizim talebimiz artık dışarıdan ithal muz gelmesin. Ekvator'un, Kolombiya'nın çiftçisi kazanmasın. Yerli ve milli kendi çiftçimiz kazansın. Bir tane yerli muz alıp bunu besin değerleri açısından tahlil yaptırdığı zaman bizim değerlerimiz en az iki kat fazladır.
9: Yerli muzun kilogram fiyatı serada 25 ila 60 lira olarak değişiyor. Geçen yılda kilogram satış fiyatı bu seviyedeydi.
8: Girdi maliyetlerimiz şu anda işte ekonomik durumlardan dolayı çok yüksek. 38 lirayla 42 lira arasında değişiyor maliyetlerimiz.
0: Karadeniz'de fındık hasadı bitti ama kurutma mesaisi sürüyor. Çünkü yağmur üreticiye bir türlü kurutma için izin vermedi. Ordu'da ise bir üretici çareyi bakın nasıl buldu.
10: Bu sene malum hava şartlarından dolayı fındığımız sıkıntıya girdi. Yağmur çok yağdı.
9: Hasattan sonra güneş yüzünü göstermedi. Toplanan fındıklar bir türlü kurumadı. Bir üretici de çareyi farklı bir yöntemde buldu.
10: Depom da vardı. Müsait yerim de vardı. 50 metrekare yerden ısıtmalı bir sistem kurayım dedim. Kurdum. Çok da güzel oldu.
9: Ordu'da fındık hasadından sonra yağmur bir türlü kesilmedi. Ürününü kurutmak için harmanlara seren üretici geri toplamak zorunda kaldı. Çamaş ilçesinde yaşayan Hamza Karataş ise farklı bir yol seçti. Boş olan deposuna yerden ısıtma sistemi kurdu.
10: Bugünkü maliyeti kombi, hattı dahil, boruları dahil, şapı dahil olmak üzere 200 bin lira civarında. Su gibi fındığı,

0: Dün sabah buraya koydum. Nasip olursa yarın akşam çuvalayacağız.
1: Yerden ısıtma sayesinde fındık 24 saat geçmeden kuruyor.
0: Ömürlük bir iş. Yani bir sefer masraf ediyorsun, ömür boyu kullanıyorsun. Bunun güzelliği bu.
2: Türkiye kıyılarına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Timena Adası, ülkenin derinleşen nüfus krizinin sembollerinden biri haline geldi. Adadaki ilkokulda artık sadece 2 öğrenci var.
3: Yunanistan'da genç nüfus krizi yaşanıyor. Doğum sayısı hızla azalıyor. Çocuk olmadığı için okullar kapanıyor. Türkiye kıyılarına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Timena Adası bu sorunun en büyük yaşandığı yerlerden biri. Adada neredeyse hiç çocuk kalmadı. Bir zamanlar 70 öğrencinin okuduğu okulda artık sadece 2 çocuk eğitim görüyor. Okulun öğretmeni 2 çocuğa Yunanca'dan matematiğe, tarihten müziğe kadar tüm dersleri veriyor. Adanın anaokulu kapalı, lise ise yıllar önce kapandı. Timena'da yaşayan 6 genç ise eğitim için her sabah tekneyle komşu Furne Adası'na gidiyor. Sorunsa sadece bu adayla sınırlı değil. Yunanistan'da bu yıl öğrenci sayısı yetersiz olduğu için 43 anaokulu ve 32 ilkokul kapatıldı. 70 anaokulu da başka okullarla birleştirildi. Ülkede doğum sayısı da hızla düşüyor. Geçen yıl 66 binden az bebek dünyaya geldi. 2005'te bu sayı 107 binin üzerindeydi. Bazı küçük adalarsa doğumları artırmak için teşvik veriyor. Nisiros Adası kalıcı sakinlerinin her yeni doğan çocuğu için 3000 euro ödemeye hazırlanıyor. Yunanistan nüfusunun 2050'ye kadar 1 milyondan fazla azalarak 9,2 milyona düşmesi bekleniyor.
2: İklim krizi hem buzullarda hem okyanuslarda alarm veriyor. İsviçre'deki buzullar son 5 yılda hacimlerinin yaklaşık %20'sini kaybetti. Okyanuslarda da sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken bilim insanları acil önlem çağrısı yapıyor.
1: Alplerde buzullar hızla yok oluyor. İsviçre'li bilim insanlarına göre son 5 yılda ülkedeki buzul hacmi neredeyse %20 azaldı. Sadece 2026'da buz kütlesinin %5'ten fazlası yok oldu. Alplerdeki bazı buzulların ortalama kalınlığı 2,5 ila 4 metre azalırken bazı noktalarda kayıp 10 metreye kadar çıktı. 2025-2026 kışı da ölçümlerin başlamasından bu yana en az kar yağışı görülen 10 kıştan biri oldu. Mayıs'tan Eylül'e kadar donma sınırı 76 gün boyunca 4000 metrenin üzerinde kaldı. Eylül'e gelindiğinde ise deniz seviyesinden 3500 metre yükseklikte bile kar kalmadı. Buzullar Temmuz'la Eylül arasında yaklaşık 2,2 trilyon litre su kaybetti. Bilim insanları okyanuslar içinde sert uyarılar yaptı. Avrupa Birliği'nin Yeryüzü İnceleme ve Gözlem Programı Copernicus Okyanus Durumu raporuna göre deniz sıcaklıkları son 20 yılda 2 katına çıktı. Akdeniz ve Karadeniz'de de rekor deniz ısı dalgaları yaşanıyor.
2: NASA'nın en önemli başarılarından biri olan Curiosity uzay aracı Mars'taki 5000. gününü geride bıraktı. Uzay aracı bugünü çektiği fotoğrafla kutladı.
1: NASA'nın uzay aracı Curiosity, Mars'taki görevinde 5000 günü geride bıraktı. Uzay aracı bu önemli günü çektiği yeni fotoğrafla kutladı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi Curiosity'nin geçtiği görüntünün aslında iki fotoğraftan oluştuğunu belirtti. İlk fotoğraf uzay aracının Mars'taki 5000. günü olan 30 Ağustos sabahında çekildi. İkincisi ise 2 Eylül öğleden sonrasına ait. NASA, dünyaya gönderilen bu iki fotoğrafın daha sonra birleştirildiğini belirtti. Ayrıca siyah beyaz olarak çekilen fotoğraflar renklendirildi. Kullanılan mavi rengin sabah panoramasını, sarı rengin ise akşam panoramasını temsil ettiği belirtildi. Curiosity uzay aracı fotoğraf çekildiği sırada Şokolatalı adlı kumul tepesi üzerinde bulunuyordu. Fotoğraf uzay aracının bıraktığı tekerlek izlerini de gösterdi. Aynı zamanda Mars'taki Sharp Dağı ve Gale krateri çevresindeki manzarayı gözler önüne serdi. Bu bölge Curiosity'nin 2012'de Kızıl Gezegen'e iniş yaptığı nokta olarak biliniyor. Fotoğrafta uzay aracının güvertesi ve Mars yörüngesindeki uzay araçlarına veri iletilmesini sağlayan UHF anteni de görülebiliyor. 2011'de fırlatılan Curiosity, 6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen Mars'a iniş yapmış, ilk etapta 2 yıl olarak planlanan görev süresi daha sonra süresiz olarak uzatılmıştı.
2: Bir ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Marmara bölgesinde hava yağmurlu, İstanbul 20, Bursa 19 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 22, Isparta yağmurlu 17 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Sivas yer yer yağmurlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Erzincan yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Gaziantep yer yer yağmurlu 22 derece.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da bir yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen

0: 13 şüpheliden 4'ü için tutuklama kararı çıktı. Böylece toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Savcılık aralarında destek faktoring ve özata denizcilik yöneticilerinin de bulunduğu 13 şüpheliden 8'inin tutuklanmasını talep etti. 5 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere hakimliğe sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 9'unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Dün sabah saatlerinde Tera Portföy'ün yöneticileri Emir Münir Sarp Yener ve Erdin Özel'in de aralarında olduğu 5 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı da böylece 65'e yükselmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fon tasfiye süreci için kurulan kurul ikinci toplantısını bugün yapacak. O toplantı öncesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ara ödeme ve isteğe bağlı iade hesabı duyurusu geldi.
1: Fon soruşturması ele alınacak. Tedbirler gözden geçirilecek. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapacak. O toplantı öncesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir adım geldi. Tasfiye kararı öncesinde fahiş kazanç elde edip bu kazancı kendi isteğiyle iade etmek isteyenler için isteğe bağlı iade hesabı açıldı. İade edilen paralar başka yere aktarılmadan doğrudan o fonun mağdurlarına ödenecek. Borsadan fahiş kar elde edenlerse bu kazancı genel hisse iade hesabına ödeyebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu tutar 1 milyon liranın altındaysa tamamı 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fon krizinde yol haritasına ilişkin konuştu. Yılmaz, sürecin her aşamasının hukuk kuralları içinde vatandaşların haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetileceğine vurgu yaptı.
2: Temel yaklaşımımız, kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.
1: Yatırımcılara yapılacak ödemelere yönelik de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
3: Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor.
0: MK'ya yönelik soruşturmada Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Gözaltındakilerden ele geçen dijital eşyalar incelendi. Masak kayıtlarının da detaylı analizi sonucunda Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında yasa dışı bahis oynadığı, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Her iki hakem de Trabzonspor Diregueda United hazırlık maçının ardından Trabzon'da gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları toplantısında konuştu. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik saldırı kampanyası başlattı. Dimdik ayaktayız dedi.
4: Dimdik ayaktayız. Herhangi bir sıkıntı yok. Durmak yok. Yola devam. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece

0: çirkin bir tavır içine girdiler.
1: AK Parti'ye yönelik saldırılar olduğunu söyledi. Prim vermeden işimize bakacağız dedi.
0: Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuştu. AK Parti iktidarları döneminde kadınlar için atılan adımlara dikkat çekti.
0: Bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatımız ve ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik.
2: Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 7 işçiden ikisi hayatını kaybetti. İkisi yaralı kurtarıldı. Diğer işçileri kurtarmak için çalışma sürüyor. Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oldu. Göçük altında 7 madenci kaldı. İhbar üzerine maden ocağına çok sayıda kurtarma ekibi ve sağlık personeli gönderildi. 7 işçiden 4'üne ulaşıldı. İşçilerden ikisi hayatını kaybetti. 2 madencinin durumu iyi. Göçükte kalan diğer 3 madenciye ulaşmak için ise çalışmalar devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, maden göçüğüne ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'a saldırıları ara seçimlerinden önce artırabilecekleri mesajını verdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise ABD mutabakatı ihlal etse de diyalogtan vazgeçmeyiz dedi.
1: İran'ın var olduğu sürece barış mümkün değil dedi. Tahran'ın teklifinin yeterli olmadığını söyledi. ABD Başkanı Trump, Time dergisinin kapağında yer aldı. Tremendous amounts of electricity for every business. Dergiye röportaj veren Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum dedi. İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdik ifadelerini kullandı. Ancak İran'ın varlığında barışın mümkün olabileceğini sanmıyorum diye konuştu. Trump, Tahran'ın ateşkes teklifini yeterli bulmadığını da söyledi. ABD ara seçimlerinden sonra saldırıları artırıp artırmayacağı sorusuna bu mümkün yanıtını verdi. ABD Başkanı sosyal medya hesabında İran'ın nükleer tehdidinden kurtulmanın 4-6 hafta süreceğini defalarca belirtmiştim diye yazdı. Bunu bir gecede başardığını iddia etti. Geri kalan zamansa bunun böyle kalmasını sağlamakla geçecek diye belirtti. Trump, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında yaşanan olayı da değerlendirdi. Uçağa yapılan saldırının arkasında İran'ın olması halinde onları çok sert vuracaklarını kaydetti. Tahran'dan gelen mesaj ise daha ılımlı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD mutabakatı imzalamasına rağmen ülkemizi 3 kez hedef aldı dedi. Yine de diyalogdan asla kaçmadık ve kaçmayacağız ifadelerini kullandı. Bloomberg'in haberine göre ise İran, yaptırımların hafifletilmesi halinde nükleer denetçilerin ülkeye girişine izin vermeyi teklif etti. ABD'nin sahadaki eylemleri ise sürüyor. Amerikan basını, ABD'nin 3. uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in bölgedeki gemilerden birinin yerini almak için Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını yazdı. USS Theodore Roosevelt 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra ABD'ye dönmüştü.
2: İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye hükümeti yetkilileriyle Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası medya organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara dair açıklama yaptı. Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddialar hiçbir gerçekliği yansıtmamakta olup tamamen kurgusal ve spekülatif niteliktedir denildi. Kamuoyunun sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 örgün eğitim istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de 769 bin derslikte 17 milyon 704 bin öğrenci eğitim aldı. Öğretmen sayısı ise 1 milyon 211 bine ulaştı.
3: Açılış törenimiz. 17 milyon 704 bin öğrenci, 1 milyonu aşkın öğretmen ve 769 bin derslik. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı istatistiklerini açıkladı. Bakanlığın yayımladığı verilere göre Türkiye'de örgün eğitim alan öğrenci sayısı 17 milyon 704 bin 308 oldu. Öğrencilerin 15 milyondan fazlası resmi, yaklaşık 1,5 milyonu özel okullarda eğitim gördü. 1 milyon 51 bin öğrenci ise açık öğretim kurumlarında eğitim aldı. Türkiye genelinde 75 bin 12 okulda 769 bin 933 derslik kullanıldı. Öğretmen sayısında 1 milyon 200 bin sınırı aşıldı. Örgün ve yaygın eğitimle diğer birimlerde görev yapanlarla birlikte toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a ulaştı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 17, ortaokulda 13, orta öğretimde ise 12 oldu. Verilerde okullaşma oranı da yer aldı. İlkokul çağında %98,46, ortaokul çağında %98,16 olarak kaydedildi. 14-17 yaş grubunu kapsayan orta öğretimde ise oran %87,09'a yükseldi.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdilik. Hoşçakalın.

0: Haber Türk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, Türkiye'nin nabzı başlıyor efendim. Türkiye'de ne konuşulmuşsa bu programda konuşacağız. Türkiye'nin nabzı bu programda atacak diyebiliriz. Şimdi bugün önemli bir gündü çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemi bugün başladı. Hatta şu sıralarda resepsiyonda devam ediyor. Oradan da gelen yeni görüntüler var. Birazdan sizinle paylaşacağız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün meclise yaptığı konuşmada Türkiye'de salt iktidarı karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur dedi. Kutuplaşmaya geçit yok mesajı verdi. Barışa, kardeşliğe kalkan 467 el ifadesini de kullandı ve Büyük Türkiye Mutabakatı ifadesini kullandı efendim. Herhalde konuşmasına ilişkin bir manşet atacak olsam tam da bu ifadeyi atardım. Büyük Türkiye Mutabakatı. Bu ne demek? Birazdan konuklarımıza konuşacağız. Bu arada yeni parti konuşma sırasında salonu terk etti ve Kemal Kılıçdaroğlu da ilk kez locadan takip etti bu meclisin ilk gününü. Ona ilişkin de görüntüler var, paylaşacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra gruplara gitti. Tek tek herkese tokalaştı. Tokalaştığı isimler de oldukça dikkat çekici. Birazdan onu da paylaşacağız. Şimdi efendim bir de Mersin konusu var. Ona da bakacağız. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Acaba bu durum siyaseten nasıl sonuçlanır? Bunu sorgulayacağız birazdan konuklarımıza. Bir diğer başlığımız da şu. Siyasetin gündeminde yine o soru var. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı acaba AK Parti'ye geçecek mi? Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü ve tekrar bu soru gündeme geldi. Dikkat çekici iddialar var. Hepsini değerlendireceğiz birazdan. Ve son olarak efendim AK Parti'ye katılımlar sürüyor. İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi'nde de CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı ve bu durumda İBB Meclisi'ndeki o aritmetiği tekrar bir değiştirdi. Son durumda dengeler nasıl, ona da bakacağız. Gördüğünüz gibi epey yoğun bir program bizi bekliyor. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen size takdim edeyim konuklarımızı. Avukat Cem Kaya bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Gazeteci Gökhan Taşkın, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Ankara'da ise bizi Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya bekliyor. Hoş geldiniz efendim.
4: Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar stüdyodaki bütün konuklarımıza.
0: Çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun Bülent Bey, yeni döneminiz. Sizi de takip ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yaptıktan sonra hatta size doğru da yöneldi. Şöyle gruplarla konuştuktan sonra sizinle de bir tokalaştı acaba. Evet. O sırada başka neler yaşandı? Doğru. Doğrusu merak ediyoruz. Bugün meclisin ilk gününü de sizden dinlemeyi de heyecanla bekliyoruz diyeyim efendim. Tekrar çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi müsaadenizle şöyle bir reklam arasını verelim. Ardından kesintisizce devam edelim. Kısa bir ara.

0: Ve Türkiye'nin nabzı başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği mesajlarla başlayacağız. Çünkü çok dikkat çekici mesajlardı. Bakın biz de tarihi çağrı başlığını atıyoruz. Erdoğan'dan mecliste tarihi çağrı ifadelerini kullandık. Şimdi neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Hatta şöyle söyleyeyim, yani kulaklığımı takmış tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan dinlerken ben de bir yandan not alıyordum. Şu ifadeyle başladı mesela. Dedi ki tarihe kayıt düşmek adına gündelik siyasetin dışında bir şeyler söyleyeceğim diye cümleye girdi. Dolayısıyla çok dikkat çekiciydi. Hemen dikkatimizi şöyle bir toparladı bu ifadesi. Ve Türkiye için vazgeçilmez olduğunu düşündüğüm mesela ifadelerini kullandı. Ardından da büyük Türkiye mutabakatı kavramını kullandı. Neler söyledim? İsterseniz Taha Bey sizi buraya davet edeyim. Şöyle hep birlikte bir bakalım. Biz böyle başlıkları çıkardık bugünkü Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından. Diyor ki çatışmanın yerini uzlaşma almalı. Bunun adı Büyük Türkiye Mutabakatı. Toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma giderek yer alıyor ve bir milletin tüm fertlerinin her konuda aynı düşünmesi mümkün değildir. En büyük zenginliğimiz esasen çeşitliliğimiz, farklılıklarımız ve renkliliğimizdir. Siyasetin farklılıklarımızı bir ayrıştırma yani kutuplaştırma vasıtası olarak kullanması siyasetin fıtratına aykırıdır. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. İşte yeni dönemin mesajı bu mu? Uzlaşma ve hoşgörü her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Ne dersiniz? Hakikaten bence mesela manşet buydu. Büyük Türkiye Mutabakatı. Ama nedir bu Büyük Türkiye Mutabakatı? Neden böyle bir mesaj verdi Erdoğan?
1: Hatırlarsınız 2023 seçimlerinden, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden henüz çıkmıştık ki 30 Ağustos resepsiyonda Beştepe'de ben de yerinde takip etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa bir iç cepheye takimden bahsetmişti ve kimse bir anlam verememişti. Ve müteakip dönemlerde gerçekleşen global ve bölgemizi ilgilendiren gelişmelere bakınca dedik ki ya evet Sayın Cumhurbaşkanı iç cepheye takim derken, iç cepheyi sağlam tutmalıyız derken aslında bugünlere bir ışık tutuyormuş. Bu süreç içerisinde anlayabildiğimiz bir ilke olarak ortaya çıktı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın benim de dikkatimi çeken konuşmasının hemen başına tarihe not olarak düşmek üzere bu beyanatı veriyorum ifadesi galiba bugünden sonra yaşayacağımız bölgesel bazı değişimlerin bizim yani şöyle diyelim bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti geldiği savunma sanayi, teknoloji, uluslararası, hinterland'ı göz önünde bulundurduğumuz zaman öyle kimsenin cesaret edip de herhangi bir müdahalede bulunabileceği bir çizgiden çok uzak yani çok daha güçlü bir yapıda. Fakat bu onların bazı şeyleri denemesinin yoluna bir engel değil. Bu sefer kutuplaşmayla, bu sefer siyasal farklarla, bu sefer mezhepsel, kültürel, milliyetçi yaklaşımlarla beraber içeride bazı şeyleri deneyebilirler. Şimdi bunun bir yansımasını

0: ele alalım mesela. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi. Terörsüz bölge hedefini ortaya koyarken biz mesela şöyle bir sorun yaşadık mı? Ya evet tamam, biz bu silahsızlandırma mekanizmasını kuracağız ama bunu hangi orduyla yapacağız canım? Bizim ordumuzun gücü buna yeter mi sorusu mesela bizim hiç aklımıza gelmedi. Veya Allah muhafaza bu sürecin enfekteye uğraması durumunda biz ne yaparız diye hiç düşünmedik. Neden? Zaten askeri olarak, zaten sanayi olarak, zaten teknoloji evet. olarak. Bakın geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk defa Savunma Sanayi Başkanlığımız Hürkuş 2'yi ilk defa insanlı bir savaş uçağını, daha doğrusu uçağı, inşallah savaş uçağı da olur, teslim etti. Böyle merhalelerden geçtik. Ama günün sonunda meclisteki o tabloda evet çok büyük sayıda bir destekle beraber meclisten geçti ama mesela...
1: Bu arada 467 el kardeşliğe kalktı ifadesi.
0: O vurgu.
1: O manşeti herhalde hatırlarsınız.
0: Evet, evet.
1: 411 el kaosa kalktı manşetini böyle hatırlatan bir ifadeyle
0: evet.
1: kardeşliğe
0: bir
1: kalktı.
0: Bir statükonun manşetiydi aslında evet. o. Bugün o farklı bir şekilde tesavvur etti.
1: Ama şu önemli değil mi Taha Bey? Bu arada lütfen konuklarımıza rica ediyorum. Hani böyle sıramızı bekleyelim gibi düşünmeyin. Siz de katılabilirsiniz. Böyle hep birlikte çünkü sohbet edersek hakikaten daha verimli de bir sohbet oluyor. Ya özellikle mesela terörsüz Türkiye bağlamında değil de daha üst perdeden verdi mesajlarını. Yani bir kucaklayıcılık
0: o,
1: vardı.
0: O bir örneklemdi.
1: Neden böyle bir mesaj verdi Cumhurbaşkanı şimdi... Erdoğan? Çünkü mesela dikkat ettiniz mi? Siyonist, emperyalist ittifak vurgusu da vardı cümlelerinde. Yani evet. bir şeyler oluyor dünyada.
0: Evet.
1: Buna karşı bizim birlik olmamız gerekir gibi bir mesajdı. Bilemiyorum.
0: Ve
1: konuklarımızdan
0: bunun,
1: da yine katılmak isteyen
0: olursa. Ve bunun bir iz düşümü olacak sonuçta yani. Bunlar birer sınamadır yani. Terörsüz Türkiye'den örnek verirken o aslında küçük bir parçasıydı. Oradaki mesela İyi Parti'nin tutumunu bir kenara koyalım. Yani komisyonun içerisinde olup muhalif bir pozisyon sergilemektense oradan tamamen kendisini izole eden bir pozisyon. Şimdi terörsüz Türkiye, terörsüz bölge dediğimiz proje yani 40 yıllık, 50 yıllık sorunların çözüldüğü ve bölgenin bakın Irak'tan Amerikan askeri çekildi.
1: Evet.
0: Bakın yani bu bir artık yeni bir gerçekliğe işaret ediyor. Suriye'de yeni bir gerçeklik var. İnşallah Arap Yarımadası'nda yeni bir gerçeklik olacak ve Türkiye tam olarak burada yeni bir pozisyon alacak ve bu hiçbir şeyin bitişi değil. Aslında yeni sınamaların başlangıcındayız. Bütün bu sınamalardan geçerken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin âli menfaatleri bölgemizin Türk bayrağı altında daha fazla gölgelenecek milyonlarının beklenti içerisinde bulunduğu bu dönemde burada biz artık siyasi evet çatışma olacak, belki tartışma olacak, fikirler birbiriyle yarışacak. Ama günün sonunda hedef Türkiye'yi hem bölgede hem de sair coğrafyalarda daha güçlü kılacak bir iradeyi ortaya koyma noktasına Sayın Cumhurbaşkanı bugün meclisteki bütün gruplara hitap etti. Keşke tabii orada Yeni Parti de olsaydı.
1: Yeni Parti aslında protesto etti bir manada öyle evet. değil mi? Öyle ifade edebiliriz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemedi ve meclisi o sırada terk etti. Cem Bey siz ne dersiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajı, bu çağrısı niye şimdi mesela bu vakitte geldi sizce?
2: Evet.
1: Özellikle biraz önce Taha Bey mesela şimdi konuşurken aklıma şu da geldi. Hatırlar mısınız? Bahçeli'nin de yine meclis açılışında evet. 2024'te o tokalaşmasını hatırlarız.
2: Bugün
1: biz
2: de,
1: milat deriz.
2: Bugün
1: de mi acaba öyle bir milat?
2: Bugün de gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek lider Devlet Bahçeli yine önemli bir tokalaşmaya ve el uzatmaya imzasını atmıştır. Çok önemli tarihlerdir. Tabii kıymetli üstadım çok önemli bir cümle sarf etti. Hiçbir şeyin bitişi değil, yeni sınamaların başlangıcındayız dedi. Not ettim. Gerçekten içinde bulunduğumuz konjonktürün belki de özeti ve mottosu bu. Tam bir ateş çemberinin içinde bir Türkiye. Ve malum haliniz yayına gelmezden önce ben yine takip ettim. Katil İsrail terör devleti ve onunla aynı platformda, aynı minvalde hareket eden emperyal bakış açısına sahip olan dünyanın tırnak içinde lordları, efendileri bölgeyi yeniden nasıl dizayn ederizin? Bilhassa İsrail'deki seçimlerle ilgili söylüyorum bunu. Arefesindeyken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışı çok ehem ve mühimdir. Kuşatıcıdır, kapsayıcıdır ve tüm Türkiye üzerinde 86 milyonu ihata eden çok önemli bir mesajdır. Plus lider Devlet Bahçeli'nin İyi Parti sıralarına uzattığı el
1: evet.
2: ve o elin tutulmasından sonra hatırlayınız Devlet Bey'e şu sual arz edilmiştir Sayın Genel Başkan'a. 2024 Ekim ayında da bir el uzattınız ve değişik bir sürece üstadın da ifade ettiği terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölgeyi beraberinde getiren tüm Türkiye'yi satım halinde adeta kucaklayan bir süreci yaşatmıştır devlette.
1: Arkadaşlar bu arada o görüntüleri de alabiliriz. Bugün, şimdi üzerine konuşuruz bugün, o tokalaşma.
2: Bugün hakikaten Devlet Bey'in uzattığı diye. El çok önemlidir. Ve irticalen verdiği cevapta da iyi şeyler olacak demiştir.
1: Bunu ben aktarayım buyurun. İsterseniz. Biraz önce Devlet Bahçeli resepsiyonda, evet. Bu arada meclisteki resepsiyon devam ediyor. Soruldu Müsavat Dervişoğlu'yla, evet. Selamlaşması. O da her bir Ekim'de biriyle selamlaşıyorum. Evet. O zaman bu yeni bir dönemin başlangıcı mı diye soruluyor. Evet. O da iyi olacak inşallah.
2: Bildiğim için söyledim.
1: Karşılık veriyor. Çok, değil mi? Bundan bahsediyorsunuz.
2: Evet, tam da bu işaret ettiğiniz hususa ben de vurgu yapmak istedim. Çünkü bakınız yine...
1: Şimdi burada tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan, efendim çok özür dilerim, evet, sizi kesmeyeyim ama seyircilerimize aktarayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yaptı, ardından ilerledi. Şimdi gördüğünüz gibi dem sıralarıyla tokalaşıyor gruplarla, tek tek böyle tokalaştı. Arkasında, evet. Abdullah Güler'i de görüyorum, AK Parti grubuyla da önce bir tokalaştı. Tek tek devam ediyor tokalaşmaya. Birazdan, evet. Devlet Bahçeli ile de tokalaşacak. Böyle sırayla gidiyor.
2: Evet.
1: Şimdi biraz önce dedik ya, bir mesaj verdi, bir çağrıda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan diye. Acaba o çağrının somutlaşmış hali mi bu?
2: Bakın,
1: tokalaşma?
2: Bakın bazen kelimelerin ve üzerine edeceğiniz saatlerce kelamın çok ötesinde görüntüler, kareler vardır. Bu o karelerden biridir ve konjonktür olarak, zamanlama olarak çok çok önemlidir. Bakın Devlet Bey'in o an takdim ettiği çiçeklerin rengine bakın.
1: Burada gül
0: kırmızı
1: takdim ediyor.
0: Beyaz,
2: evet, kırmızı beyaz. Üstad, evet. Da ifade etti. Evet.
1: Gerçekten, bu arada bir alkış da koptu o hakikaten sırada. Çok, yani Devlet Bahçeli'nin gül
2: bakın,
1: takdiminden sonra.
2: Temmuz'un 2016'sından itibaren ben çok duygulanıyorum bu görüntüleri gördüğüm zaman.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çünkü niye kıymetli Kübra Hanım? Bakın yayına gelmezden önce konuştuk. Soma'da yine bugün bir canımız yandı.
1: Evet, maalesef.
2: Kıymetli Necdet abiye, değerli Gökhan Bey'e sordum. Orada şehidimiz var. Yine Edirne Kapı şehitliğinden geldik. Ben her yayın öncesinde, malum çok hassas bir süreçteyiz. Hep Fatiha'mı eksik etmeden oradan geliyorum. Ve şehit annelerin elini öpüyorum. Niye? Öyle bir süreç yaşıyoruz ki bizim artık gelinen aşama itibariyle birlik ve beraberlikten başka bir lüksümüz, şansımız yok. Bunu bir kere şapkamızı önümüze koyup iktidarıyla, muhalefetiyle, bunu bila istisna söylüyorum. Cumhur İttifakı ve diğer tüm mecliste temsil edilen edilmeyen tüm partilerle birlikte birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Benim yüzden ne oldu? Bakın, dün yine ben farklı bir ulusal kanaldaydım ve oradaki vekillerden, aktif parlamentoda olan vekillerden birine şu sual arz edildi. İşte yarın ayağa kalkacak mısınız? Hakikaten ben buna çok, yani tüylerim diken diken oluyor. Yani irite oluyorum. Farklı bir takım tepkiler vermek istiyorum. Niye? Bugün Riyaseti Cumhurbakanı Sayın Erdoğan orada. Yarın Zahit Haliniz orada, Necdet abi orada, Gökhan Üstad orada, Taha Bey orada. Bir farklı isim orada olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu olabilir, çok farklı bir isim olabilir. O da benim Cumhurbaşkanım. Rey versem de vermesem.
1: Yani ayağa kalkılmalı.
2: Bakın, şimdi bunu yerli yerine koymak lazım. Biz 1979 doğumluyum ben. Bizim dönemimizde, hala öyle mi bilmiyorum, öğretmen gelirdi, biz ayağa kalkardık. Bir gün sordu sınıf öğretmenimiz, neden ayağa kalktığınızı biliyor musunuz dedi. Bilmiyorduk. Oysa ki cevap belliydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, yani en büyük muallime gösterilen saygının ve ilime gösterilen saygının bir tezahürüydü. Mahkemeye gidersiniz Kübra Hanım, evet. Heyet gelir ağır cezayete, ayağa kalkarsınız. Evet. Bir yerde yazar mı bu? Hiçbir şekilde yazmaz. Ama o mahkeme heyetine ve adaletin, mülkün temeli olan adaletin tecessüm ettiği yere olan bir saygıdır.
1: Bu arada konuyla ilgili AK Buyurun. Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama var. Şimdi efendim, görüntüler ekranlarınızda, evet. Bir tekrar bugün meclisi takip edemeyen seyircilerimiz için aktarayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında yeni parti grubu salonu terk etmişti. AK Parti grubu ayakta alkışlamıştı. İyi Parti grubu ayağa kalktı. Ancak onlar alkışlamadı. Birazdan görüntülerde, ekranlarda olur. Kemal Kılıçdaroğlu da locadaydı. Locadan takip etti. İlk kez aslında genel kurulu locadan takip etti. Şimdi yeni parti grubunun salonu terk etmesine Ömer Çelik'ten de bir tepki var. Diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması başlamadan yeni partili milletvekillerinin genel kurulu terk etmeleri meclisimize ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır ifadelerini kullandı.
2: Artı çok önemlidir bunu.
1: Hızlıca geçelim
2: çok
1: bu
2: hızlı.
1: Arada. Diğer konuklarımızın
2: Cumhurbaşkanlığı makamı anayasal bir müessesedir. Recep Tayyip Erdoğan neden bugün meclise gitmiştir? Kıymetli Bülent Kaya Üstadım da orada. Çünkü anayasa kendisine bu konuda açık bir hak ve yetki vermiştir. Anayasanın 101 ve 104. maddeleri Cumhurbaşkanı'nı buna mücehhez kılar. Aynı anayasa burada 81. maddesi milletvekillerine neyi emrediyor?
3: Yemin ediyorlar, an içiyor milletin vekili. Ayağa kalkmayan

0: terk eden, sırtını dönen, devletin varlığı ve bağımsızlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğine bağlı kalacağıma, hukukun üstünlüğü, demokratik ve laik cumhuriyet, anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma. Milletin vekili anayasaya sadakat üzerine and içiyor. Milletin seçtiği riyaseti cumhurbakanlığındaki Sayın Erdoğan, isim hiç önemli değil, yarın bir başkası da olabilir, anayasal hak ve yetkisini kullanarak meclisi teşrif ediyor. Peki. Ve milletin vekilleri sırtını dönüyor.
1: Bunun için ayağa kalkmalıydı diyorsunuz. Şimdi aramızda bir CHP'li var. Ne mutlu ki efendim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Necdet Bey de bugün evet. Bizimle birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi CHP terk etmedi salonu ama CHP de ayağa kalkmadı.
2: Evet.
1: Kemal Kılıçdaroğlu alkışlamadı da hatta. Dinledi, locadan takip etti. Şimdi Cem Bey diyor ki ayağa kalkmak gerekirdi. Ne dersiniz, gerekir miydi?
2: Cem Bey'in çizdiği çerçevede bir meclis ve Türkiye profili olsa ayağa kalkmak lazım. Şimdi siz biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisteki konuşmasındaki önemli bazı başlıkları öne çıkardınız. Bu başlıklara tereddütsüz ben de evet diyorum. Bu başlıklar doğru başlıklar.
1: Kucaklayıcılık mesela.
2: Bu başlıklarda bir sorun yok.
1: Mutabakat.
2: Yani toplumsal mutabakat, büyük Türkiye
1: mutabakatı
2: ve söylenenlere bakıyoruz. Farklı şeyler söyleyebilirsiniz. Farklı şeyler söylemek ayrışmayı beraberinde getirmez. Tam tersine belki de o birleştirici bir güç olur. Yine vurgulardan bir tanesi, bugün yok ama.
1: Bu arada şu an ekranlarda Kemal Kılıçdaroğlu geliyor efendim, gördüğünüz gibi locadan da takip evet. ediyor. Yine seyircilerimiz için de ben ara ara giriyorum, lütfen
2: tabii,
1: beni
2: yok,
1: affedin.
2: Yok, normal.
1: Yani, şu an evet. gördüğünüz gibi mesela orada bakanlar da var, onlar ayakta alkışlıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu yerinde oturarak takip etti.
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri özlenen Türkiye sözleridir. Keşke öyle bir Türkiye olsa. Yani keşke herkes farklılıklarıyla bir arada olsa. Keşke siyasi farklılıklar bizi ayrıştırmasa ve kutuplaştırmasa. Keşke Türkiye'de yargı mesela herkese eşit mesafede dursa. Keşke çifte standart olmasa. O nedenle yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylediklerine itiraz etmek, söylem düzeyinde itiraz etmek doğru bir iş mi? Doğru bir iş değil. Ancak böyle bir Türkiye yok. Sıkıntı bu. Böyle bir Türkiye gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Cem Bey bir şeye vurgu yaptı. Aslında bu süreç Ekim 2024'te başladı. Yani Bahçeli'nin Demlilerle tokalaşması da başladı. Niye başladı? Çünkü bölge değişiyor. Türkiye değişiyor. Evet. Bölge değişiyor. Yani düşünsenize 21. yüzyılın ilk çeyreğe gitmiş. Sene 2026. Başka bir Türkiye kaçınılmaz bir şekilde devreye girmek zorunda. Çünkü bölge değişiyor. Hatırlayalım. Doğru, Devlet Bahçeli mesela yeni bir Türkiye vurgusu yapmıştı o zaman. Bölgedeki diğer siyasi aktörler de benzer vurgular yapmıştı. Yeni bölge, yeni dünya düzeni gibi. Şimdi bu süreç 2026'da yani meclisin bu yılki açılışında da bir biçimde yansımış durumda. Bizim tabii sonuçta bunları görerek bir politikat izlememiz gerekiyor. Türkiye bölgenin önemli bir aktörü mü? Önemli bir aktörü. Türkiye bölgeyi domine ediyor mu? Eder mi? Eder. Model ülke olabilir mi? Olur, çünkü şu anda Türkiye dışında bölgede model ülke olabilecek başka ülke de yok.
1: Evet.
2: Bunun da yani en önemli nedenlerinden bir tanesi Cumhuriyet'tir. Yani Cumhuriyet'in referansları Türkiye'yi bölgede önemli bir ülke haline getirmiştir. Şimdi değişen bölge...
1: Şu soruyu seyircilerimiz de görüyordur. Arkadaşlarımız onu not ediyor. CHP grubu mecliste neden ayağa kalktı?
2: Tam oraya geleceğim zaten. Buyur. Ya bu aslında CHP açısından yeni bir şey değil. Yeni bir karar değil. Daha önce de benzer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu daha önceki dönemde de benzer bir tavır vardı. Gerekçesi şu. Bu konu Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nda da gündeme geldi. Nasıl bir tavır alınacak konusu. Burada prensip olarak ayağa kalkmamak, o süreci, o tavrın devam ettirilmesi vurgulandı. Niye? Bu makama saygısızlık değil. Makam meselesi eğer baktığımızda makam önemlidir gerçekten. Temel itiraz noktası şu. Şimdi Can Atalay orada yoksa bu bir itirazdır. Yargılamalarda adalet yoksa, çifte standart varsa bu itirazdır ve bu itirazın bir biçimde yansıması lazım. Yani bu son derece bana göre demokratik ve olabilecek en itirazı ve senin tavrını gösterebilecek önemli adımlardan biri diye düşünüyorum. Siz sonuçta Türkiye'nin en önemli konularından biri, işte Mersin'i de gündeme getireceksiniz. Yargıda adaleti sağlayamadığınız sürece, tutuksuz yargılamaları temel yargılamaya dönüştüremediğiniz sürece buna itiraz olması gerekiyor.
1: Bu itirazımız... Mesela Mersin'de yaşananları da bir tepki midir o halde bu yapılan? Ya,
2: o dahil olmak üzere bir tepkinin ifadesidir bu. Çünkü biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de Cumhurbaşkanının bugün çizdiği çerçeveyi özlüyoruz.
1: O çerçeveyi
2: yani
1: bu arada...
2: O çerçevede bakın, o çerçevede şöyle bir şey var. Çok geçmişte çok konuşuldu üzerinde. Bir biçimde AKP'ye de mal edildi ama önemli şeylerden bir tanesi, sloganlardan bir tanesi şuydu. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye.
1: Türkiye. Evet.
2: Şimdi bakın bu çok önemli
1: böyle
2: bir şey.
1: Slogan var.
2: Yani biraz AKP ile bütünleştirildi ama bu aslında şeyden sonra, özellikle 80'den sonra ta Barış Partisi'ne kadar uzanan bir slogandır. Doğru mudur? Doğru. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün vurgulamış. Farklı.
1: Bakın ne diyor? Evet. Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Biraz önce sizin vurguladığınız gibi küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Ya kutuplaşmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz. İki seçenek sunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya da asgari müştereklerde buluşmayı esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Eğer Türkiye yeniden büyük ve güçlü ülke olacaksa bu paradigma değişimini vakit kaybetmeksizin gerçekleştirmek durumundayız.
2: Yani çok doğru.
1: Çok net yani, bir öneride
2: bakın,
1: bulunuyor aslında.
2: Tercih son derece net. Tercih şu sizin
1: CHP
2: okuduğunuz.
1: CHP neler mesela?
2: Bakın CHP açısından da Cumhuriyet Halk Partisi açısından da yeni siyaset gerçekten asgari müştereklerde buluşan bir Türkiye siyasetidir. Bu doğru bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımı kim hayata geçirecek? Soru bu. Bu yaklaşımı mevcut iktidar bloku hayata geçirir. İktidarda kim var? AKP ve MHP var. Bugüne kadar buna bir engel var mıydı? Bence yoktu. Kutuplaşmanın temel sorumlusu kimdi? Vallahi muhalefet değildi. Kutuplaşmanın temel sorumlusu iktidarın kendisiydi. Hatırlayın. Yani seçimler üzerinden 3 yıl geçti. Seçimlerde neler söylendiğini biliyoruz biz. Hepimiz biliyoruz. Yani sonuçta hafızayı hafif taze ettiğimizde biliyoruz. Burada bu tercih doğru. Ama bu tercihin hayata geçmediği sürece bu sonuçta sözlerde kalır. Bu açıklanan bildirilerde kalır. Gazete sayfalarında kalır. Burada kalmaması gerekiyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi en son ne zaman ayağa kalkmıştı?
2: Özgür Özel döneminde
3: bir defa.
2: Evet, bir defa ayağa kalktı.
3: Ondan önce ne zaman ayağa
2: kalktı? Ondan önce Cumhuriyet Halk Partisi yine ayağa kalkmamıştı bu tavırlardan dolayı.
3: Yani şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı döneminde değil, sözünüzü böldüm. Kusura bakmayın ama merak ettiğimden. Sayın Abdullah Gül döneminde de ayağa kalkmadılar. Ya yani 367 krizinden sonra ben acaba hafızam beni mi yanıltıyor diye.
2: Yok, o kadar uzun bir süre olduğu halde değilim. Yani tam tarih verirsem yanılabilir.
3: Baktım ben de kendim kontrol manşetlere konu olmuş Cumhuriyet Halk Partisi. Meclisi terk etmemiş ama ayağa kalkmamışlar yani. En son ayağa kalktıkları tarih 2006. Yani Ahmet Necdet Sezer dönemi.
2: Yani orada tereddütüm var.
4: 2014
1: Bülent Bey hatırlıyor bir şey galiba.
2: Bilgi kontrol edeceğim ama ben kalktığını biliyorum.
5: Yine terk edenler.
3: Hayır. Yani bu
1: Bülent Bey dinleyelim mi? O hatırlıyor galiba tarihi. Buyurun Bülent Bey.
3: Bir normalleşilememiş yani bu.
4: Tuban şöyle, Sayın Cumhur Erdoğan 2014'te parlamenter sistemin cumhurbaşkanı olarak seçildi ve meclise geldi. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi dahil bütün milletvekilleri ayağa kalkmıştı. 2014 için söylüyorum. Ama 2018'den sonra Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle karşı karşıya. Bunu aslında bir saygı ve saygısızlık üzerinden değerlendirmekten daha çok şöyle bakıyorum ben. Yani Türkiye'de üç önemli erk var. Kuvvetler ayrılığı dediğimiz yasama, yürütme, yargı. Yürütmeyi Sayın Cumhurbaşkanı temsil eder. Yasamayı meclis, yargı ise bağımsız mahkemeler. Dolayısıyla eski sistemde de yürütmeyi kim temsil ederdi? Başbakanlar. Başbakanlar meclis genel kuruluna geldiği zaman hiçbir muhalefet milletvekili ayağa kalkmazdı ve bu saygı sonra değerlendirilmezdi. Ama başbakanın mensup olduğu partinin milletvekilleri kendi genel başkanları genel kurula gelmiş olduğu için ayağa kalkıp alkışlarlardı veya saygıda bulunurlardı. Hiçbir muhalefet partisi milletvekili başbakan genel kurula geldiği zaman, mecliste konuştuğu zaman ayağa kalkmazdı. Ve bu
1: siz
4: tabii bir şeydi.
1: Şunun için Bülent söylüyorum. Bey, ben takip edemedim orayı ama.
4: Ben ona izah etme, oraya geliyorum. Yasama ve yürütme, yasama ve yürütme dediniz, iki ayrı kuvvet olduğu kadar iki eşit kuvvet demektir. Birinin diğerinden üstün veya aşağı olma gibi bir durumu söz konusu değil. Hakimlerin mesela önün için cübbelerinde düğme yoktur.
6: Üstad,
4: çünkü
6: hiç
4: kimsenin önünde bu cumhurbaşkanı dahil olmak üzere.
6: Dolayısıyla
4: bir toparlayabilir miyim? Ben müsaade edin, meramı anlatayım, ondan sonra lütfen araya gireyim. Ben meramı tamamlayayım, en azından bir şey olmamış olur. Daha derli toplu olur. Şunun için söylüyorum Tuba Hanım. Dolayısıyla şu an eski sistemde bir cumhurbaşkanı vardı. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki koordinasyonu sağlayan ve devletin birliğini temsil eden bir makam. Dolayısıyla yasama, yürütme ve yargıyla bir eşit konumda değil, onları koordine eden, devletin birliğini temsil eden biri. Şimdi

Onun önünde hem başbakanın, hem meclisin, hem de anayasa kuruluşu olan mahkemelerin saygı göstermesi devletin birliği açısından. Şimdi geldiğimiz durumda Sayın Cumhurbaşkanı hem devletin birliğini temsil ediyor, evet anayasa gereği, ama aynı zamanda yürütme organının temsilcisi. Dolayısıyla meclis de eşit durumda. Biz Saadet Partileri olarak 2023'ten bu yana istikrarlı bir şekilde ne yapıyoruz? Bir saygı veya saygısızlık ya da bunu şekle dönüştürmek için değil.

0: Yasama gücünün yürütmeyle eşitliğini sağlamak gibi bir mecburiyetimiz var. Hı hı. Çünkü biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukuna sahip çıkmazsak, orada onun yürütmeye karşı olan gücünün sembolize edemezsek, esasa dair de bir kısım hususlar problem olur. Yani dolayısıyla bazen şekil, işte o hakimlerin cübbelerinde düğme bulunmaması böyle bir şeklin bir sonucudur. Hı hı. Düğme olsa ne olur, olmazsa ne olur, ama düğmesiz cübbe demek, o kuvvetin hiç kimsenin önünde düğme ilikleyememesine dair bir bağımsızlık sembolüdür.
1: Dolayısıyla bugün geldiğimiz tabloda
0: elmalarla armutlar birbirine karıştı.
1: Peki.
0: Ben bir başbakan meclise geldiği zaman nasıl muhalefet milletvekillerinin alkışlaması ya da ayağa kalkması anormal görülmüyorsa, niye? Çünkü başbakan yürütmeyi temsil ediyor. Yani bunu bir saygı ve saygısızlık olarak görmemek lazım. Ama protesto etmek, sıra kapaklarına vurmak, meclis terk etmek, şahsen benim de uygun görmediğim,
1: yeni parti grubunun terk etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz siz Bülent Bey?
0: Yani şöyle dedim ki, onu kendileri değerli sana, ben en azından kendi tutumumuzu ortaya koyuyorum ve bu ayağa kalkıp kalkmama meselesini bir saygı veya saygısızlıktan ziyade kuvvetler ayrılığının ve aynı zamanda kuvvetlerin eşitliği ilkesinin bir sonucu olarak görüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı yürütme gücünü temsil ediyor orada. Meclis yasama gücünü temsil ediyor. Yürütmeyle yasama arasında bir altlık üstlük ilişkisi olmaz. Anladım. Olmasa demokrasiye aykırı olur zaten. Anladım. Dolayısıyla bu yönüyle bakmak lazım, ama Sayın Cumhurbaşkanı mesela 2004'te Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı olarak partisinden istifa etmiş, herhangi bir üyeli olmamış Cumhurbaşkanı genel kurula geldiği zaman, anladım, 2014'te bütün milletvekilleri ayağa kalktı. Sayın Kılıçdaroğlu da
2: bu arada Bülent Bey, o bilgi yanlış. Hatta geçenlerde, yani ben şu anda yanlış mı hatırlıyorum diye bir kontrol ettim. Anadolu Ajansı'ndan okuyorum müsaade buyurursanız. Cumhurbaşkanı Türk siyasi tarihinde 10 Ağustos 2014'te ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin törenini CHP'ler protesto etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ant içme töreni öncesi Meclis Başkanı Çiçek'in söz talebini reddettiği CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, anayasa ve iç tüzük kitabını Başbakanlık Divanı'na fırlattı. CHP milletvekilleri Çiçek'in tutumunu protesto ederek Erdoğan'ın ant içmesini beklemeden genel kuruldan ayrıldı. 2007 yılında benzer bir protesto var. 2008'de var, 2009'da var. 2010'da şaşırtıcı bir şekilde...
0: 1 Ekim 2004'e bakar mısınız? 1 Ekim 2014 tarihinde meclisin açılış fotoğrafı. Geçenlerde çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir eleştiri konusu olarak getirmişlerdi. Yani siz bugün ayağa kalkmıyorsunuz ama o
2: ya
0: gün
2: benim okuduğum Başkan Erdoğan geldi. 10 Ağustos 2014'teki vakadan bahsediyorum.
0: 1 Ekim 2014...
2: Şimdi...
0: 1 Ekim 2014
2: Bey,
0: meclis açılışına bir bakarsanız...
2: Amacım bu işi monoloğa çevirmek değil ama... O dönem yürütmenin başı değildi Cumhurbaşkanı. Anlatabiliyor muyum? O zaman Cumhurbaşkanı'ydı ve Başbakanlık müessesesi vardı. Genelde şuraya dönüyoruz. Genelde şuraya dönüyoruz. Bazı muhalif isimler genelde olayı şuraya getiriyorlar. Diyorlar ki AK Parti'nin işte 2010'lu, 12'li, 13'lü, 14'lü ekonomi politikalarını örnek falan gösteriyorlar. O zaman da akılları şu geliyor yani. O zaman da oy vermiyordunuz, o zaman da karşı çıkıyordunuz. Şimdi eğer mesele Cumhurbaşkanı'nın aslında aynı zamanda yürütmenin başı olmasıysa, 2014 yılında yürütmenin başı değildi. Ülkede bir başbakan vardı, o zaman da protesto ediliyordu. Şimdi 2015'te de protesto ediliyordu.
0: Bakın, onu,
2: yani muhalefetin bir türlü memnun olmama, sürekli bir minder kaçırma hali var. Ben burada mesela sizin aynı görüşlere sahip olmayabilirim.
0: Şöyle
2: burada
0: muhalefet derken...
2: Necdet Bey az önce stüdyoya giriş yaptı.
0: Ben devam edebilir miyim yoksa
2: gazeteci kimliğine sahipken de şu anda genel başkan yardımcısı, ben ona saygı gereği ve yaşı da gereği ayağa kalkıp selamlamak durumundayım. Bu hiç yoksa bizim kültürümüzde vardır. Kültürü geçtim. Bravo. Ya bu bir devlet geleneğidir ya bu. Siz bence çok yakışan bir harekette bulunmuşsunuz.
0: İşte ben de diyorum ki
2: ayağa kalkmışsınız. Alkışlarsınız, alkışlamazsınız.
0: Benim kendimi ifade edebilir miyim?
1: Bülent Bey, ifade edeceksiniz. Müsaadenizle Cem Bey'in de bir itiraz var. Onu da dinleyelim. Siz daha uzun konuşursunuz, olur mu?
3: Biz birbirimizi tanıyoruz.
1: Hemen
0: sözüm kesildi. Kendimi ifade edemedim. Bu şekilde böyle bölük olunca meramımı anlatmak
1: istiyorum. Bülent Bey, aslında sizi kesmemek için diyorum. Cem Bey'in de bir itiraz var. İsterseniz onu da dinleyin. Hepsine birden uzunca cevap verirsiniz. Bir daha kesmeyelim sizi.
3: Evet, tamamen hukuki çerçevede kendisine naçizane haddim değil, bir pencere açacağım. Kıymetli Üstad'ın malum hali biliyor. Kendisi milletvekili. Kendisine yönelik bir hakaret olursa bizim Türk Ceza Kanunu 125. maddesi 3. fıkrası var.

0: Kamu görevinden dolayı hakaret. Bizim bir Türk Ceza Kanunu'nda 299. maddemiz var. Niye var? Devletin egemenlik alametlerine, organlarına ve saygınlığına karşı suç. Madde 299 Cumhurbaşkanı'na hakaret. Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi diye başlıyor. Bunu niye söylüyorum? Hiçbir kanun maddesi yoktur ki Türk Ceza Kanunu'nda egemenlik alametine ve devletin saygınlığına karşı suçu himaye etsin.
1: Anladım.
0: Orada korunan, çok önemlidir bu, Sayın Erdoğan değildir. Riyaseti cumhur makamıdır. Yani cumhur, yani milletin, halkın bizatihi kendisidir. Kıymetli üstadım, burada milletvekili, başbakanlık, kuvvetler ayrılığı vurgusu yaparken şunu kaçırıyor nacizane. Cumhur'un bir tane başı vardır. O da aynı zamanda başkomutandır. Hatırlayınız, 15 Temmuz gecesi Sayın Erdoğan ne demiştir? Milletimi halkın sokağa meydanlarına çağırıyorum. Anayasal hak ve yetkim olan başkomutanlık sıfatıyla.
1: Gayet iyi anladım. Bülent Bey, buyurun lütfen.
2: Şöyle, şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi 2006'da ne yapmış, 2014'te ne yapmış? Yani muhalefeti bir torbanın içerisinde koyarak değerlendirmek doğru değil. Necdet Bey orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki tutumunun niçin öyle olduğunu, bugünkü tutumunu o izah eder. Ben Saadet Partisi adına konuşuyorum ve ilkesel bir yaklaşım ortaya koyuyorum. Eğer benim 2014 veya öncesi farklı bir tutumumu ortaya koyabiliyorlarsa ben ona bir cevap vereyim. Ama ben kendi içimde tutarlı bir davranış ortaya koyuyorum. Diyorum ki bir kişinin önünde ayağa kalkıp kalkmamak tek başına bir saygı ifadesi değil. Elbette dediğim gibi biz de ayağa kalkmamızın gerekçesini söylüyorum. Ama şimdi siz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediniz, yepyeni bir sistemi sadece anayasadaki 12 maddeyi değiştirerek bir sistem değişikliğine gittiğiniz zaman, işte Cem Üstad'ın dediği o madde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelmeden önce Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili şeyleri düzenlin. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Bir kısım bizim de Yargıtay'ın ve yerel mahkemenin verdiği kararlar var. Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması sıfatıyla bu kanun maddesinde düzenleme yapılması lazım diyor. Yani bu konuyu böyle dar bir protesto veya saygısızlık için görmemek lazım. Milletvekili bu ülkenin devlet başkanına saygı göstermek zorunda. Ama aynı zamanda milletvekili yasamanın yürütmeye karşı olan bağımsızlığını ve eşitliğini de muhafaza etme gibi bir sorumlu söz konusu. Dolayısıyla olayı diyorum yani eskiden yani başbakanın önünde saygı gereği, yaş gereği ayağa kalkıp kalkmamak başka bir şey. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızı herhangi bir programda yerde gördüğümüz zaman elbette ayağa kalkıp el tokalaşırız, saygıda kusur etmeyiz ama bir yasama yürütme yetkisi açısından baktığınız zaman orada bir nevi güçlerin temsili denilen bir şey var. Buna dikkat etmek lazım. Yani dolayısıyla bu biraz bizim sistemimizin iç içe geçmesiyle ilgili. Yani bu polemikleri dediğim gibi bir saygı ve saygısızlık üzerinden daha çok Bülent, makamların gücünü temsil o açısından yaklaşıyor.
1: Çok özür dilerim. Şu an ekranda tam da siz varsınız. Bakın ekranda gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan sırasıyla tokalaşmıştı efendim. Saadet Partisi grubuna doğru ilerledi. Siz de o tokalaşan isimlerden biriydiniz.
3: Ayakta.
1: Asıl biz bunu merak ediyoruz. Tamam. Yani hakikaten o sırada neler yaşandı? Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısını duyduktan sonra mesela nasıl karşıladınız? Özellikle bu kucaklayıcı tabır sizin nezdinizde karşılık buldu mu? Ya bugün neler yaşandı? O atmosferi de bize biraz anlatır mısınız?
2: Tabii. Şimdi aslında hani mecliste genelde bütün genel başkanların katıldığı özel oturumlar oluyor. Yani 1 Ekim'deki açılış olur. İşte bütçenin belki kapanış günü olur. Yani genel başkanlar, bütün partilerin genel başkanların nadiren geldiği toplantılar sınırlıdır. Yani aynı anda geldi. Dolayısıyla aslında mecliste şöyle bir güzel gelenek var. Yani bütün genel kurul açılışı sırasında bütün siyasi parti grupları birbirlerinin yanına gider, tokalaşır ve hayırlı bir gün ya da hayırlı bir hafta dilerler. Yani bu mecliste aslında rastlanmayan bir tablo değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelmedi ama bütün diğer genel başkanların geldiği toplantılarda bir nezaket gereği bütün partiler tokalaşır. Yani mecliste öyle bir atmosfer verir. Sayın Cumhurbaşkanı 2023'te de geldi 1 Ekim açılış konuşmasında. Konuşmasını yapıp çıktı. Herhangi bir milletvekilinin ya da genel başkanın elini sıkmadı. 2024'te de herhangi bir genel başkanın elini sıkmadan konuşmasını yaptıktan sonra genel kuruldan ayrıldı. Sayın Devlet Bahçeli'nin hatırlanacağı o dem sıralarına gidip el sıkışma hadisesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ilk kez geçen sene 2005 1 Ekim açılışında konuşmasından sonra bütün partilerin genel başkanlarının ve önde oturan grup başkan vekilleriyle selamlaşıp tokalaştı. Bu sene

0: İkinci kez o geleneğini devam ettirdi. Bunlar aslında siyasette olması gereken gayet nezaket.
1: Bey? Yani hani bunun son iki senedir oluyor
0: ikinci
1: olması
0: kez,
1: ve bugünkü mesajlarıyla
0: yani
1: birlikte
0: 2025'te
1: düşününce sizce buradaki çağrı tam olarak nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden böyle bir mesaj verdi? Neden böyle bir tavır aldı? Ve sizde karşılığı ne oldu?
0: Yani dediğim gibi 1 Ekim'de Sayın Devlet Bahçeli'nin en azından hani demle sıralarıyla gibi ama biz Sayın Bahçeli'yle 2023'ten beri genel kurulda her gördüğümüze saygı ve hürmet bildirip hem konum yaşına hem de genel başkanlık sıfatına yakışır bir şekilde zaten selamlaşırız, görüşürüz, hal hatır sorarız. Bu ilk kez olmuyor ama Sayın Cumhurbaşkanı dediğim gibi 2023 ve 2024 1 Ekim meclis açılışlarında konuşmasını yapıp genel kuruldan ayrıldı. Herhangi bir bu tarz tokalaşma sahneleri olmadı. İlk kez geçen sene olmuştu. Bu sene ikincisi. Bunlar siyaseti yumuşatan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün özellikle kutuplaşmayı sona erdirmemiz lazım dediği mesajlar açısından toplumun görmek istediği tablolar. Yani gayet bence siyasette güzel fotoğraflar bunlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da dediğim gibi bütün siyasi partilere, oradaki grup başkan vekillerine tokalaşmak suretiyle bir hal hatır sormuş oldu. Bence bu Türkiye siyaseti açısından ara verilmiş olan ama yapılması gereken bir davranış diye görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı belli ki geçen seneden itibaren başlattığı en azından bir yumuşama ikliminin devam etmesi arzusunda olduğunu en azından işaret ediyor diye düşünüyorum.
1: İşte tam da bu arada Gaffar Yakınca, sevgili gazeteci Gaffar Yakınca aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
2: Merhaba,
1: efendim.
2: Hoş bulduk.
1: O halde şuradan alalım. Hakikaten bu adım, bu tavır siyasette bir yumuşama dönemine giriyoruz sorusuna bir cevap vermemiz için yeterli mi? Hakikaten yeni bir dönem mi başlıyor? Hatta arkadaşlarımız tekrar o görüntüleri de getirebilirse mesela Bahçeli'nin gül uzatması çok dikkat çekici görüntülerdi bunlar. Gaffar Bey de belki bana eşlik eder. Hem görüntüleri değerlendirirsem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tavrı üzerinden aslında yeni bir döneme mi giriyoruz? Bu büyük Türkiye mutabakatı nedir? O soruları da sorarız efendim. Gördüğünüz gibi ekranlarınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile de tokalaştı. Tokalaşmanın ardından da elinde iki gül var. Öyle değil mi Devlet Bahçeli'nin? Ve uzatıyor. Tam da uzattıktan sonra da bir alkış tufanı kopuyor. Bülent Bey de yine arkada gördüğünüz gibi. Bülent Bey, masalarınızda gül mü olur sizin böyle açılışlarda? Bu da mı adettendir?
0: Şöyle, Sayın Meclis Başkanı genelde siyasi nezaket gereği her meclis açılışında milletvekillerine, özellikle meclisin kendi içerisinde bir seralar vardı, böyle çiçek üretti. Oralardan milletvekillerine hediye eder, evet.
1: Yani şöyle, Devlet Bahçeli kendisine hediye edilen bu gülü de takdim etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diye mi yorumlayalım, öyle midir
0: evet
1: acaba? Muhtemelen öyle olmuştur.
0: Ne dersin? Yani sıralarda bulunan güller Sayın Meclis Başkanı'nın bütün milletvekillerine hediye ettiği bir yeni yasama yılı açılışı için bir hayırlı olsun hediyesi gibi değerlendiriyor.
2: Kırmızı beyaz mıdır
1: kırmızı
2: o güller?
1: Kırmızı beyaz, evet, gülde, öyle değil mi Bülent Bey?
0: Evet, kırmızı beyaz, evet.
3: Türk
0: evet.
1: Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşması da dikkat çekiciydi. O da özellikle 467 oya mutabakata dikkat çekti. Yeni anayasa vurgusu vardı mesela.
3: Terörsüz Türkiye.
1: Terörsüz Türkiye. Hakikaten bugün o kadar çok mesaj verildi ki Gaffar Bey, sizin aklınızda en çok ne kaldı mesela? Yeni bir döneme mi giriyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kucaklayıcı mesajlarının özellikle anlamı nedir?
2: Bence en önemli kısım orası. Tabii meclis şu anda başarılı bir meclis. Yani büyük bir başarı elde etti. Meclisin tamamı. Aslında bugünkü açılış o başarının üzerine gelen bir açılış. Bu ne anlama geliyor? Başarıdan kastım bu terörsüz Türkiye süreci. Yani orada bir çok geniş tabanlı bir mutabakat sağlandı ve bir meyve verdi o
1: 467
2: iş.
1: El kardeşliğe evet kalktı evet dedi Cumhurbaşkanı.
2: Yani bir meyve verdi, bu çok önemli. Tabii burada 300 küsür el kaosa kalktı manşetine bir gönderme. 411 özür dilerim. 300 ayrı 411 el kaosa kalktıya bir gönderme var. Onu da biz iyi biliyoruz. Yani bir zamanlar meclis üzerinde tasallut kurmaya çalışan odaklar, bazı vesayet odakları ki bunların içinde sivil olanlar daha çoktu. Yani sözde basın yayın vesaire bütün bunlar, sermaye dünyası, bütün bunların artık geriye çekildiğini, meclisin üzerinde bir vesayet odağının kalmadığını, bütün vekilleri ve bütün partileriyle meclisin Türkiye'deki en üst siyasi iradeyi temsil ettiğini görüyoruz. Bu çok memnuniyet verici. Meclis bir başarı kazandı. Yani terörsüz Türkiye süreci çalıştırıldı ve meyve verdi. Meyve de verdi. Bu bütün meclisin başarısı. Tabii ki başlangıcı Sayın Bahçeli yapmıştır. İktidar buna ön ayak olmuştur ama meclisin tamamının başarısı olduğunu unutmamamız lazım. Muhalif olanlar da oldu, şerh koyanlar da oldu ama sonunda tüm Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir konuda çok geniş bir mutabakat sağlanmış oldu. Dolayısıyla bugünkü toplantı hem başarılı bir dönemin kutlanmasıdır.

0: bir kutlama gibi görün bunu. Bir kutlama yapıyorlar. Yani biz evet. çok başarılı bir dönem geçirdik ve bunu doğru. kutluyoruz diyorlar. Hem de şöyledir, bir başarı kazanırsanız gelecek döneme daha yüksek bir hedef koymanız gerekir. Burada daha yüksek bir hedef konulması gerekiyor. Ben onun için benim kulaklarım onu aradı. Yani o hedef çıkacak mı acaba? Nedir Çünkü o? Şöyle yapılabilirdi. Yani bakın terörsüz Türkiye gibi bir şey yaptık, bitti. Çok başarılıyız. Şimdi önümüzdeki dönemde de bazı güzel yasalar çıkartacağız. İşte seçime doğru da herkes kendi hesabına bakacak. AK Parti kendi yoluna bakacak. Cumhur İttifakı, efendim Yeni Parti, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Öyle olmadı. Yani hem meclis başkanının konuşmasından hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından biz başka mesajlar aldık.
1: Şu iki biraz... numaralı ledi bir arkadaşlar alabilir miyiz o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? O tam da dediğiniz aslında vurgu evet. var çünkü. Diyor ki farklı fikirler Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin zenginliğidir. Ancak her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Her siyasi parti Türkiye merkezi siyaset icra etmelidir. Çatışma ve kutuplaştırmanın yeni uzlaşma ve hoşgörü yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı tamam. diyoruz. Burada şimdi ne olacak artık? Işte, yani tamam. yeni dönemin simgesel lafı, bu kutuplaşma çatışmayı bir kenara bırakıyoruz, bırakılmalıdır ve birlik olmalıyız şeklinde bir başlık mı var? Çünkü biraz önce Necdet Bey diyor ki ya zaten biz bu noktadaydık, zaten biz kutuplaşma istemiyorduk, öyle değil mi?
2: Tabii,
1: CHP tarafından evet. aslında bu şekilde yorumlandı.
0: Şimdi
1: bu
0: hani siyasi partiler ve siyasetçiler ne ister? Tek tek kendileri zaten beyan ediyorlar. Yani Necdet Bey'in ağzından çıkan söz Cumhuriyet Halk Partisi'nin beyanı gibi kabul edebiliriz. Öyle bir temsil yetkisi var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada söylediği de sadece AK Parti'nin değil, Cumhur İttifakı'nın değil, devletin de iradesi gibi okunabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yöneten kişi, devletin en tepesindeki kişi. Deminki tartışmayla ilgili bir cümle söyleyeyim. Yani şimdi siyasi partiler bir ayağa kalkanlar, alkışlayanlar, iki ayağa kalkıp alkışlamayanlar, üç yani sadece ayağa kalkanlar, üç ayağa kalkmayanlar, dört salonu terk edenler. Şimdi ayağa kalkmamak bir protesto, salonu terk etmek daha ileri bir protesto. Protesto meşrudur siyasette, yani yapabilirsiniz bunu. Fakat siyasetin önüne geçerse protesto, orada bir sıkıntı doğar. Burada anladığım kadarıyla biraz protesto yöntemleri siyasetin önüne geçiyor. Asıl bakmamız gereken yer önümüzdeki yıl ne olacak, önümüzdeki iki yıl ne olacak? Bizim ona bakmamız gerekiyor. Şimdi kimse kimin yani ayağa kalkılması kalkılmaması, alkışlanıp alkışlanmaması o kadar mühim değil. Daha mühim olan nokta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi sırasına gitmesi, Saadet Partisi'ne gitmesi, diğer partilere gitmesi, insanlarla el sıkışması, sayın vekillerle. Burası çok daha kritik. Çünkü o kısımlar arkada kalır. Semboliktir. Çok önemli değil. O kadar büyük anlam atfetmemek lazım.
1: Yani şöyle mi? Burada... O çağrı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Büyük Türkiye mutabakatı çağrısı. Bir manada gidip de tokalaşmak bunun bir sembolik göstergesi.
0: Tabii. Sembolikten öte fiziki gösterge. Fiziki
1: ne
0: gösterge.
1: Demek çok, yani çok...
0: Ya bakın tokalaşma konusunu biz yakın zamanda konuştuk değil mi? Tokalaşma konusu. Sayın Özgür Özel.
1: Tam dediğiniz gibi isterseniz bak, yorumlayalım. Tamam. Abdullah Güler öyle değil mi?
2: Bak, önce bir doğrudan kıymetli üstada katkı. Abdullah Bey'i selamladığında Abdullah Bey direkt diğer grupları referans gösterdi. O biraz geri alabilirsiniz. Hakikaten çok önemli.
1: Bir geri
2: Abdullah Bey'e elini uzatır uzatmaz Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi Abdullah Güler üstadın sol eline bakın direkt.
1: Ha, bu tarafa bakın, doğru
2: çok,
1: gidelim.
2: Çok, buyurun, çok
1: önemli. Onu mu demeye evet, çalışıyorsunuz? Abdullah Güler, AK Parti evet, Grup Başkanı.
0: Evet, evet.
1: Şimdi, sonra DM gidiyorlar burada, değil mi? Burada kimler
3: tabii,
1: var?
3: Tabii, şimdi orada da şey birlikte. Var tabii. O buyurun. Şu anda tokalaşıkları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekilleri.
1: Evet, evet.
3: Yani birisi Sevda Erden Kılıç, diğeri de...
1: Şurada değil mi? Evet,
3: tabii,
1: hemen.
3: Tabii tabii, yani ortadakiler.
1: Ortadakiler.
3: Ortadakiler, yani Sevda Hanım'la...
2: Erkan Akçay'ın önündeki.
1: Evet, Erkan Akçay.
3: Yani... Bazen kriter şey değil aslında, Gaffar Bey önemli bir şey söyledi. Kriteri yalnızca şekle indirirseniz yanılırsınız.
1: Yani ayağa kalkıp kalkmamaya indirir demek.
3: Tabii yani şimdi bakın CHP'nin grup başkan vekilleri, şimdi Cumhurbaşkanı gelmiş. Kalkmasa başka bir şey. Siz elinizi uzattığınızda doğal olarak siz de kalkarsınız. Bu yani kişisel bir saygıdır. Bu anlaşılır bir şey. Diğeri siyasi bir tavırdır.
0: Şimdi ben de bunu söylemek istiyorum. Bakın şimdi burada el sıkmak için gelen kişi... Cumhurbaşkanı. Yani devletin en üst makamını da bulunan kişi milletvekillerinin elini sıkmak için geliyor. Biz burada bir el sıkma tartışması yaptık yakın zamanda, biliyorsunuz. Onu konuştuk. Sayın Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tamam. elini sıktı. Evet. Ve Özgür
1: ne
0: Bey'e...
1: Ne kadar çok konuştuk Özgür bu tokalaşmayı, ne tabii, kadar çok Özgür tepki Bey'e, aldı, niye tokalaştılar
0: Özgür Bey'e kendi tarafından çok tepki oldu. Hatırlarsanız evet. o bu stüdyoda söylemiştim. Başka yerlerde

0: söyledim, yazdım. Kendisine uzatılan eli sıkmayanlar sadece alçaklardır. Bakın altını çiziyorum. Bu çok önemli. Çünkü uzatılan el ne demektir biliyor musun? Sembolün ötesine geçer. El uzatmak, ben eski devirlerde de öyleydi. Sağ eli uzatırsınız, elimde silah yok anlamına gelir. Yani mitolojik anlamı da olur.
1: Güven, değil mi?
0: Tabii, ben dostum. Dostluk kurmak istiyorum, güven inşa etmek istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, devleti temsil eden kişi, AK Parti'nin de genel başkanı aynı zamanda, Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayıydı, öyle seçildi. Bu sıfatlarıyla elini uzatıyor. Bu çok manalı bir şey, sembolik değil. Sembolün ötesine geçiyor. Yani şu anda o bahsedilen milli mutabakat inşaatının birinci adımını biz görüyoruz. Arkası gelir gelmez ayrı bir konu. Çünkü bu işler iki taraflıdır. Yani bir taraf mutabakat yapmak istiyorum diyecek. Diğer taraf nasıl belki nasıl olacak diyecek. Ama o mutabakatın anlamını çözelim. İsterseniz onu konuşalım. Bakın hep söylediğimiz şey. Hep söylediğimiz şey şu. Yani Türkiye neden kutuplaşmadan vazgeçmeli, kutuplaşmayı geride bırakmalı? Dünya dolu dizgin bir savaşa gidiyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Ve o büyük savaşın emareleri şu an bölgemizde göründü. Yani Ukrayna, kuzeyimizdeki Ukrayna-Rusya savaşı bitmiyor, bitiremiyorlar. İşte Gazze soykırımının hesabı görülemiyor. İran savaşı, İran, bırakın İran'da bitmesini, Yemen'e yayıldı, başka bir bölgeye yayıldı. Dolayısıyla bugün dünya artık ateş üstündedir. Tüm ülkeler büyük savaşa hazırlık yapıyor. Türkiye yapmak zorunda, bu bir. İkincisi, yakın 3-4 gün önce ben yazdım, haberleştirdik, sonra başka arkadaşlarımız da yazdı. Yunanistan Genel Kurmayı'nın Türkiye'ye yönelik 4 aşamalı saldırı planı ortaya çıktı.
1: Evet.
0: Yunanistan gibi çok da büyük görmediğimiz, belki hani bize göre sıkleti küçük dediğimiz bir ülke bile şöyle bir laf edebiliyor. Diyor ki, ben artık savunma konseptinden çıkıp önleyici saldırı konseptine geçeceğim. Önleyici saldırı ne demek? Yani bunun manası şu: Türkiye bugün açık tehditlerle karşı karşıyadır. Zaman dardır. Önümüzde çok kısa bir zaman aralığı var. Siz deyin 2 yıl, ben deyin 3 yıl. Bu zaman zarfında hazırlıklarımızın hepsinin bitmesi gerekiyor. Bu nasıl olur biliyor musunuz? Bu sadece mutabakatla olur. Bu sadece milli zeminle olur. Yani terörsüz Türkiye konusu bizim için örnektir. Terörsüz Türkiye konusunu biz nasıl yaptık? Sadece bir hükümetin, bir partinin, iki partinin iradesiyle değil, tüm meclisin ortak tavrıyla yaptık. Geniş bir mutabakatla yaptık. Bundan sonra önümüzde büyük sorunlar var. En önemli sorun büyük savaşa hazırlık sorunudur. Ama diğer yandan AK Parti iktidarlarının bir özelliği var. Bir yere odaklanıp diğer tarafları boşlamazlar. Türkiye'nin hala bir demokratikleşme sorunu var. Önümüze duruyor. Üçüncü madde, işte fon konusu önümüze. Türkiye'nin bir temizlenme ve arınma sorunu var. Bütün bunları hep beraber bu meclis yapabilir. Yani meclisin önünde de çok büyük bir şans var bakın. Yani başarısının üstüne bir başarı daha koyabilir. Muhalefet partileri de bence, yani ayağa kalktı kalkmadı, bunlarla çok bunlara odaklanacaklarına, siyasete nasıl dahil olacakları üzerinden yürürlerse daha iyi olur. Bir olumlu örnek vereyim. Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Şu an mesela şu görüntülerde yeni parti grubunun terk ettiği anlar efendim. Önce bir yeni parti grubu.
0: Şimdi
1: çok
0: bu bence çok dramatik.
1: Bir yandan da evet, seyircilerimiz çünkü görüntüleri takip ediyor efendim. İstiklal Marşı'nın okunmasını bekledi yeni parti grubu. Okundu İstiklal Marşı. Ardından da böyle yeni parti grubu terk etti.
0: Nereyi biraz terk ediyorlar? Nereyi terk ediyorlar? Terk ettikleri yapı
1: ya
0: nereye?
1: Sırtının nereye dönüyor?
0: Şimdi tamam, tabii ki tavır. Şimdi işte tavrı, şimdi bakın o tavrı tartışalım, konuşalım. Nereyi terk ediyorlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne iş yapar?
2: Bravo.
0: Affedersin, nalbur dükkanı değil kardeşim orası. Orası Türkiye'nin en üst yasama organı. Siz orayı terk ettiğinizde yasama organını terk ediyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Neden Cumhurbaşkanı'na tavır koyacaksın? O tavır da şöyle bakın. Ben hikayeyi çok iyi anlıyorum. Kimse kimseyi kandırmasın. Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalkmıyor ya. Siyasi tavır göz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha ileri ne yapabiliriz? Cumhuriyet Halk Partisi salonu terk etseydi siz ne yapacaktınız o zaman? Duvarları mı tekmeleyecektiniz? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Burada yani çok çirkin bir siyasi yarış var. Muhalefetin özellikle kendi kitlesini o kadar endoktrine etti ki muhalif arkadaşlar. Kendi kitlelerini, yani muhalif siyasetçiler, öyle diyeyim. Arkadaşlar değil mi? Siyasetçiler diyeyim. Öyle bir endoktrine ettiler, öyle keskinleştirdiler ki kitlelerini. Şu anda bak Erdoğan diyor ki, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, bir mutabakat zemini oluşturalım. Ayrılıkları gayrılıkları minimize edelim diyor. Buna ortak olmakta bile endişe ediyorlar. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu
1: bir
0: iki tane
1: göstermek istiyoruz diye bakıyor yeni parti grubunda. Yani onlardan mealen.
0: İşte gösterdi zaten. Ben de onu anlatıyorum Kübra Hanım. Zaten tepkiyi anlatıyorum. İşte
1: size başka ne tür bir tepki gösterir?
0: Başka tepkiler de olabilir. Mesela balonların içine su doldurabilirsiniz. Balonu su doldurup kürsüye doğru atabilirsiniz.
1: Yani yeni partide şöyle açıklayabilirsiniz.
0: Mesela konfeti atabilirsiniz.
1: Böyle istiyor gibi açıklıyorlar mesela.
0: Konfeti atabilir. Nanik yapabilirsiniz, değil mi? Hani daha şiddetli bir tepki olur. Buradaki bakın. Şimdi protesto, bakın tekrar ediyorum, protesto bir haktır. Hele siyasetçiler için tartışılmaz. Yani meclisteki bir vekilin tavrını ben eleştirmem açıkçası. Açık söyleyeyim, yani her tavrı saygın buluyorum ben. Ama yaptığınız protesto...